0: Her şey mükemmel ama o orada eksik yani. Şut atacak oyuncumuz yok. Osimhen de iyi bir bitirici değil. Sana şut atmıyor. Barış iyi bir bitirici değil. Biz nasıl mesela Galatasaray kimle atıyorum sıkıştığı zaman uzaktan şut atacak mesela. Demek istediğim şey aslında bu yani.
1: Evet.
0: Şutör oyuncu kesinlikle alacaklar oyuncunun şutör olması lazım. Çok da vaktinizi tutmayın.
1: Çok teşekkürler yani Gökhan Bey, sağ olun. Evet, hattımızda da dinleyicilerimiz var bayağı birikti.
0: Aynen. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar. Çok güzel bir mesaj gelmiş, hemen onu okumam lazım. Bakıyordum dinleyicimizin ismi Ercan Erşahin. Çok teşekkür ediyoruz. Fotoğrafla beraber yollamış. Yürüyor aynı zamanda. Çağatay Hocam, an itibariyle yürürken bile sizi dinliyoruz. Mekan fark etmez, saatiniz gelince keyifle dinliyorum. Fenerbahçe bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalır diye umuyorum demiş. Mehmet Küçüker diyor ki, hayırlı yayınlar hocam. Ben Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a başarılar dilerim. Galatasaray'a başarılar, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Ne kadar güzel mesajlar geliyor. Hep böyle mesajlar gelsin. Valla. Operatör Doktor Muhammed Hanifi Gemci de takibi almış. Çok teşekkürler. Rıdvan Aksoy takibi almış. Ekrem Taha Gülep Çağatay Hoca Instagram adresinde takip alan isimler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Telefonlar birikti. Ardı arkasına başlayalım. Sonu 81 ile biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Çağatay Bey. Ben İstanbul'dan arıyorum. Halil İbrahim'dir.
1: Buyurun Halil Bey.
2: Evet. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Galatasaraylı arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım seçildiği günden itibaren Galatasaray lehine veya aleyhine bir gün bir laf etmedi. Yani sadece dedi ki Fenerbahçe şampiyon olacak. Başka da hiçbir söz yok. Fakat Galatasaray'ın önüne gelen lideri çıkıyor ki diyor ki yani hükümet diyor bu Fenerbahçe şampiyon yapacak diyor. Galatasaray şampiyon yapmayacaklar diyor bu sefer diyor. Peki 4 senedir sizi hükümet mi yapıyordu o zaman demek lazım onlara. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin Ali Koç'un gidevi şeyine taktik diyorlar yani. Ben varken Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar diyordu Sayın Ali Koç. Demek ki yani 4 yıldır hükümet yapıyormuş ki Galatasaraylar bu defa biraz rotayı şaşırmaya başladılar. Yani hani Sayın Başkanlar diyor ki galip geldikleri zaman, lider oldukları zaman sükunet diyor. Sükunete davet ediyorum diyor. Ama ne zaman puan kaybedildiği an çıldırıyorlar yani. Başkanlar da aynı şekilde. Yani lütfen hükümete, her şeyi hükümete bağlamayalım. Fenerbahçe şu an iyi yolda, iyi transfer yapıyor. Hocasıyla, seyircisiyle, futbolcusuyla. Yani bakın Aziz Yıldırım da bir hata yazdı. Mesela Kante konusunda Yüksek Seçim Divan Kurulu'nda bazı sözler sarf etti. Ama Kante çıktı. Geldi daha tatilini tam yapmadan profesyonelce futbolunu oynadı, futbol dersi verdi. Yani biz bazı iyi örnekleri de şey yapalım yani, baş tacı yapalım. Kante gibi bir oyuncuyu Sayın Başkanımızın yani Yüksek Divan Kurulu'nda eleştirmesi de doğru değildi. Yani o yüzden artık biz iyiye iyi, kötüye kötü dersek başarılı oluruz. Bakın hiçbir hakemimiz gidemiyor Dünya Kupası'na. Neden gidemiyor? Yani bunu Avrupalı görmüyor mu? Bakın Osimhen Beşiktaş maçındaki yaptığı hareket, daha iki gün önce hazırlık maçında yaptığı harekete bir hakem kırmızı kartı gösteremiyorsa, Antalya maçında hakemi koşturuyor, hakem görmezden geliyor, yani çıkarıp bir kartını gösteremiyorsa bu hakemlerin acizliği olduğu için de Osimhen de maşallah yani önüne gelene sallıyor.
1: Ali Bey, sizden şöyle bir şey rica edeceğim. Kendi takımınızla ilgili, buyurun, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü sizden sonra gelen telefonlarda tamam, da diyecekler ki
2: tamam,
1: ben de zorunda kalıyorum. Yani biliyorsunuz ben hep söylüyorum yani, hiçbir kulübe, hiçbir taraftar grubuna hakaret etmeyelim. Hepimizin tuttuğu takım farklı olabilir. Hepimizin futbola bakışı, oyunculara yaklaşımı, yönetimlerle ilgili düşünceleri farklı olabilir. Zaten futbolu güzel yapan da biraz bu değil mi? Farklı düşünmek, farklı yorum yapmak.
2: Mutlaka Çağatay Hocam, fakat şu var. Yani bunu Fenerbahçeli bir futbolcu da yapıyorsa kartını göstersin, tereddüt etmesin. Ki Önceki yıllarda bize en basit

hareketlerle gördük bizim 3-6-4 havada biz santrforsuz oynadık. Ama yanmışlar demek ki, hakem de taktiğe göstermiş. Ben takdir ediyorum. Yani önemli olan iyiye iyi.

0: Evet, teşekkür ediyorum size de.
1: Görüşmek
0: size
1: üzere.
0: Bu verdiğiniz için.
1: Estağfurullah. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Sizlerden yine geliyor, harika mesajlar geliyor, resimler de geliyor. Gökhan Tüfekçi demiş ki, evet o da radyosunu dinliyormuş, arabada devam ediyor. Çağatay Hocam iyi yayınlar, nasılsın demiş. Fenerbahçe forvet transferinde kim alacak? Bence Endrick olacak gibi, kiralık olarak her zaman her yerde seninleyim hocam. Evde, arabada, yolda seviliyorsun demiş. Endrick alınmak istiyor. Evet, özellikle Fenerbahçe'nin en çok almaya çalıştığı isim bu. Bana gelen bilgiler doğrultusunda bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Yine devam ediyoruz. 0212 273 10 10'da sonu 82 ile biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza, ama radyonun lütfen sesini kapatmanız gerekiyor. Daha sağlıklı sizi duyabilme adına. Sonu 82 ile biten dinleyicimiz, orada mısınız? Biz sizi duyabiliyoruz. Bize bir cevap verebilirseniz. Merhaba, buyurun.
2: Kusura bakmayın, bir anda dalgınıma geldi. Bekliyordum hatta bayağıdır.
1: Estağfurullah.
2: Öncelikle yayınlar diliyorum size. Şöyle söylemek istiyorum.
1: İsminizi aslında alabilir miyim?
2: Önceki Galatasaray, İlker ismim, İstanbul'dan bağlanıyorum.
1: Buyurun İlker Bey.
2: Bir önceki Galatasaray arkadaşlarla sorum eksiklerin birkaçını söyledi. Ona katılıyorum aynı şekilde. Zaten çoğu Galatasaraylı aynı düşüncede diye düşünüyorum. Bir önceki Fenerbahçeli abimize şöyle demek istiyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin gördüğü kırmızı kart sayısına bakarsa söylediği şeyle istatistiklerin örtüşmediğini anlayacaktır. Çok fazla böyle diyaloğa girmek istemiyorum. Sadece onu söylemek istiyorum. Yani biraz bakış açılarını değiştirmesi lazım. Bütün taraftarlar için söylüyorum. Kendi taraftar takımımıza odaklanalım. Kendi başarılarımız için mücadele edelim. Galatasaray bakın şu an ne yapıyor? Transferden dolayı kendi yönetimini suçluyor. Kendi yönetimine baskı yapıyor. Biz 4 yıl üstte şampiyon olmuş bir takımız. Ama hala suçu kendimizde arayan bir takımız. Benim en büyük serzenişlerimden biri de bu olacak. Yönetim bu saatten sonra kimi getirirse getirsin. Başarılı saymıyorum. Neden saymıyorum? Çünkü ligin başlamasına bir hafta kalmış. Bu saatten sonra gelecek olan transferin, biz affedersiniz bunu da söylemek istiyorum, ligin ilk 3 haftası ya da 4 haftası oynadığımız maçları ciddiye almıyor muyuz? Buna mı geliyor yani? Ya da kadromuza çok mu güveniyoruz? Bunlar yeterli mi diyoruz? Yeterliyse hazırlık maçları hiç o sinyali vermedi bize. Galatasaray 1,5 senedir zaten sinyal veriyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlar yüzünden Galatasaray şampiyon oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray kaç kez fırsat verdi Fenerbahçe'nin eline? Fenerbahçe değerlendiremedi. Geçen sene Galatasaray şampiyonu hak edecek bir futbol oynamadı. Çok kötüyüz. Çok kötü sinyaller veriyor son dönemde. Özellikle arkadaşın da dediği gibi bağlantı oyunlarında kuracak olan futbolcu eksikliği var Galatasaray'da. 3 senedir aynı orta saha yük çekiyor. Bu insanların performans düşüklüğünde, yaşlandığında, cezalı olduğunda, sakat olduğu durumlarda alternatifimiz yok. Takımı genç futbolcu yetiştirmiyoruz. Genç futbolcu alternatifimiz yok. Futbol transferi yapacağız. Kimi getireceğimiz belli değil. 40 tane transfer çıkıyor. Bir tane sıcak şey yok ortada. Niye böyle gibi bir alternatifin varken saçma sapan bir futbolcu getiriyorsun? Hiçbir meziyeti olmayan. Kim aldı, niye aldı o da belli değil. Bunun da açıklamasını yapması lazım Galatasaray'a. Galatasaray'ın parayı boşa atacak zamanı da yok. Parası da yok. Yani çok garip bir transfer şeyi geçiyor Galatasaray. Çok ilginç geliyor. Ligin hafta sonu önümüzdeki hafta Çorum başlıyor ve takım hazır değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere İlker Bey. Size de iyi günler diliyorum. Selam Çağatay Hocam, ben Sefa Göğden Mehmet, bir Galatasaray taraftarıyım. Maalesef lig başlamadan şampiyonluğu kaybetmiştir Galatasaray. Bunu gerçekten çok üzülerek söylüyorum diye yorumunu yapmış. Manisa Turgutlu'dan selamlar demiş. İsimler Faruk Bey yazarsanız Manisa Turgutlu'ya bizden de çok çok selamlar olsun. Kante'nin forma numarası bile değişti demiş Çağatay Hocam. Biraz önce katılan abiye katılıyorum demiş. Lig başlamadan bitti. Kulüp başkanları taraftar üzerindeki beklentilerin meyvelerini almaya başladılar diyor. Satılmış Bey de böyle bir yorum yapmış. Instagram'dan gelen mesajlara bakalım araya gitmeden. Çünkü onlar da bayağı bir birikti. Hakan Aktaş, tek tek açıyorum. İlker Yılmaz, Veyso Nazlıcan, Yakup Demir, Sercan Akyüz

0: Ufuk Kosova Instagram adresinde beni takip alan isimlere çok teşekkürler. Çağatay Hocam merhaba demiş. Çetin Çınar'a da buradan sevgilerimizi yolluyorum. 10 artı 4 kuralı var diyor Çetin Bey. Ve fazla oyuncusu olan kulüpler fazlalıkla haftaya lige başlayacaklar. Bu şekilde lige başlayacaklar. Sedat Bey'i arayın. Sormanıza bile gerek yok. Ekrem Bey diyor ki, Ekrem Taha Gülep, o da mesaj atmış. Galatasaray bu sene futbol oynar. Sané'yi sağ bek izlersek şaşırmam. Eksik bölgelere doğru transfer yapması lazım. İnşallah Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplara kalır. Bu yıl hafta içi hafta sonu futbol şöleni olur. Futbol oynayalım, birbirimizi kırmayalım. Çocuklar omuz omuza maç izlesinler demiş. Ahmet Bey diyor ki, hocam yayın ne zaman? HT Spor. Pazar günü saat 10 ile 11 arası sabah. Kevser Yeme Şahin'in canlı yayın konu olacağım. Pazar sabahı saat 10 ile 11 arasında HT Spor'da. Lig başlamadan kurala uymak zorunda mı? Tabii bu listelerin verilmesi gerekiyor. Emin Yıldız'a ben de buradan sevgilerimi yollayayım. O da iyi yayınlar dileklerinde bulunmuş. Futbol Federasyonu diyor ki amatör takımların olmayan parasına göz dikti. Lisans ve vize transfer paralarına %200 ve %300 zam yaptı. Amatörler nefessiz kalıyor demiş. İsminiz Ömer Bey herhalde. Ben bunu bilmiyordum. Araştıracağım Ömer Bey. %200 ve %300 zam. İnanılır gibi değil. Yani bir de bakacağım. Kaynağı da bana yollarsanız sevinirim. Taraftar olalım. Kulüpte yönetici olmaya talip olmayalım demiş Mustafa Bey. O da görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Şimdi bir araya gitmeyelim mi? Telefonlarımız var. Hemen alalım onları da. Evet, radyonun sesini sizden ricam kapatabilirseniz. Sonu 94'te biten dinleyicimiz var şu anda hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
1: İstanbul'dan İlker Bey.
0: Buyurun.
1: Hocam kolay gelsin, ben Okan Buruk hakkında bir şey söylemek istiyorum. Okan Buruk Galatasaray'ın yıllardır yapmaya çalıştığı şeyi devam ettirmeye çalışıyor ama beceremiyor. Nedir o devam ettirmek istediği şey? Maçın başladığı dakika aleyhine taç olsun, faul olsun, hemen ilk baskıyı kendi kurmaya çalışıyor. Hakem üstünde üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Ve bu Fatih Terim iyi beceriyordu ama kendisi beceremiyor. O yüzden bu şekilde sürekli oyunlar atılmalar, kart cezaları almalar devam ediyor ve devam da edecektir. Bu konuda biraz daha çalışmasını diliyorum. Kolay gelsin.
0: İyi günler diliyoruz. Sıradan devam ediyoruz. Sonu 82 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde Söz Millet'in köşesinde mikrofon sizde.
2: Çağatay kardeşim, iyi günler. Sesim geliyor mu?
0: Gayet net geliyor. Tanıyalım lütfen sizi.
2: Ben Ahmet Burçin Sarı. Hollanda'da 1988 senesinden beri yaşamaktayım. Eski Trabzonspor altyapısı futbolcuyum ve hala oynuyorum ve Deplasman'ın Amatör Futbol Ligi'nde Hollanda'da da hakemlik yapmaktayım. 58 yaşındayım bu arada.
0: Maşallah hocam, buyurunuz.
2: Vallahi ben önce Trabzonspor'u tebrik etmek istiyorum. Böyle bir son 10-15 senenin kendi kariyerine baktığın zaman iyi bir futbolcuyu getirdi, bir yıldızı getirdi. Bunu getirirken de sosyal medyadan olsun, Türkiye'de olsun, hani bazı insanlar tarafından yadırganıyor. Efendim 34 yaşında, yaşlıdır. 2 sene 50-60, 50 milyon küsür, 50 küsür milyon verilir mi? Evet, ona ben de karşıyım. Ama getirdiğiniz kişi bir yarar verecekse ve bunun şehre de, takıma da, şehre de bir katkısı olacaksa, yani 34 yaşında bir insana para verilir. Çünkü geçen sene, 2 sene önce, 3 sene önce zannedersem Daçka'dan Mertens geldi. 33 yaşındaydı. O da aynı yaştaydı. 35. Ama verdiği katkı 3 sene. Değil mi? 3 evet, sene şampiyonlukta yaşındaydı. Çok büyük katkısı oldu ve hala da Galatasaray'da Mertens gibi futbolcu aranmakta. Onun için ben kulübümü tebrik ediyorum. Ve bu arada şunu da söyleyeyim, yani 4 büyüklerin içerisinde sıfır borcu olan, ne SSK'ya, ne kulüp, ne vergisi hiçbir olmayan Trabzonspor şu anda. Çıkan da bankalardan oydu. Onun için ben başkanımı tebrik ediyorum. Başkanım da ben top oynadığımda o da zaten büyük takımda gelir bizleri A takımında seyrederdi. İkinci konu da şunu söyleyeyim. Önce onu söyleyecektim de Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe'mize Galatasaray'a sonra başlayacak. Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. İnşallah bir üst gruba geçecekler ve bizi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalacaktır. Ben buna cahil inanıyorum. Beşiktaş'ta, Trabzon'da gruplardan devam edecektir. Ve hepsine de yeni sezonda bu hafta başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür.
2: Son olarak da bu 20 küsür yaş sınırlaması var. Ben genç takımda oynarken o zamanlar PAF'lar, yani PAF Ligi başlamıştı. Önce gençler oynuyordu. Ondan sonra A takım saat 3'te oynuyordu. O çok güzel bir uygulamaydı ama uygulamada amatörden 3 kişi mecbur kadro dolması gerekiyordu. Yoksa para cezası o zaman da vardı ama kimse oynatmıyordu. Onun için bu yaş grubunu yabancı değil de gençlerden 16-18 yaş grubu yaparlarsa daha iyi gençlerimiz çıkar. Ve son, en sonda şunu söyleyeyim. Hani diyoruz ya Türk futbolcusu abi, Hame antrenmandan sonra 2 saat şut çalışması yapar. Tanju, ben genç takımdayken yol spordaydı. Tanju ceza sahası içerisinde antrenmandan sonra 100 tane, en az 100 tane orta yaptırırdı. Topun gelişine arkası dönük nasıl vurduğunu çalışırdı. Çalışma, çalışma. Çalışmazsan hiçbir şey yapamazsın abi. Allah vergisiyle bir yere kadar, ama çalışmadığın zaman hiçbir Türk futbolcusu da bir başka yere gidemez. Yeni gelen Süper Lig'e yeni gelen takımlara da başarılar diliyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim, en son lütfen İstanbul takımları tutan arkadaşlar, kardeşlerim, büyüklerim, kendi şehrinizin takımı 1. Lig'e, Süper Lig'de oynuyorsa lütfen onları tutun, onlara destek verin ki ligde kalsınlar. Herkese teşekkür ediyorum. Tekrar tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.
0: İyi günler kardeşim. Ahmet Bey.
2: Instagram'dan da yayın, Instagram'dan da takipteyim seni bir aydır. Trabzonlu 10.
0: Çok, çok teşekkür ediyorum. Bu arada hattımızdayken de Dursun Bey de sormuş, Trabzonspor 6 numara alacak mı hocam diye. Ona da şu bilgiyi verelim. 6 numara transferi için Fatih Tekke ve Trabzonspor yönetimi toplantı yapıp bir karar alacaklar. Bu da kesin bilgidir. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Görüşmek üzere.
2: Ama çıkış yapmaları lazım. 3 topçudan çıkış olması lazım. Yoksa yani alamayız.
0: Evet. Orada da kontenjan problemi zaten ortaya çıkıyor.
2: Vallahi benim bildiğim bir abim var, benim akrabamdır. Trabzon'da gazetecidir. Eğer Gençler Birliği yasağı kaldırırsa yeni gelen santrafor 18 yaşındakiler, onların bir 6 numarası var. Ondan değiş tokuş yapacaklar. Yani kiralayacaklar. Çünkü o da 18-19, yani 23 yaş altında olduğu için onu onunla halledecekler. Ama dediğiniz gibi bir orta sahaya iyi bir 8 numara lazım. 6 yalanlarsa zaten Milovic, bizim yeni gelen Rus futbolcumuz 10 numara oynaması lazım. O kişi 10 numara oynayacak. Artık bu sistemden yani satmaları lazım. 2 tane 10 numara olmaz.
0: Evet.
2: Allah'a emanet olun.
0: Teşekkürler. Sizler de Allah'a emanet. Güzel. Görüşmek üzere.
2: İyi günler.
0: Yine gelen mesajlardan Ahmet Berk Yönt diyor. Ederson bugün kadroda yok. Fenerbahçe'nin Ederson'dan çıkma gibi bir planı var sanırım. Yüksek maaştan kurtulmak için eğer öyle bir adım atarsa sadece Mert'le sezon bitmez. Forvet için Lukaku konuşuluyor. Lukaku bence saatli bomba, çok gol kaçırıyor. Lukaku yerine Boca'ya giden Valencia'yı tercih ederdim demiş. Ama o da Ener Valencia'da 36 yaşında Boca Juniors'a gitti. Dinleyicimiz doğru söylüyor. Bakıyoruz buradan Satılmış Bey. Benim sorum, lige gelen yenilikler bu yıl uygulanacak mı? Evet, uygulanacak. Yeni kuralları hep birlikte göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Çok güzel olacağını da düşünüyorum. Çok farklı olacağını düşünüyorum. Ve bir araya yavaş yavaş gidelim. 0212 273 10-10'da artık son telefonları da alalım. Arayın. Hatlarımız açık, son 10 dakikada sizler de mesajlarınızı bizlere iletin. Gönül verdiğiniz takımlarla ilgili yine buradan bakalım. Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin

0: saatini alamadık, maç saatini. Evet, Fenerbahçe yarın 2-0'ın rövanşında 21.30'da Sturm Graz'a konuk olacak. Yarınki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da naklendi. Hep birlikte izleyeceğiz. Avusturya'da Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. 2-0'ın rövanşında diyoruz. Trendyol sonuçlarını verdik. Önümüzdeki haftanın lig programını isteyen Manisalı bir dinleyicimiz var. Onu da kırmayalım. İsmini hatırlayamadım ya. Lütfen kusura bakmasın eğer yazarsa mesajlardan. Ama programı ileteyim. İkinci hafta 14 Ağustos Cuma günü Esenler Erok Sarıyer karşılaşmasıyla başlayacak. Cumartesi 19 Karagümrük Ümraniye, İstanbulspor Bodrum, saat 21.30 Bursaspor Iğdır, Manisa Vanspor, 16 Ağustos Pazar 19'da Keçiören Gücü Pendik, Kayserispor Sivasspor, 21.30'da Mardinspor Antalyaspor, Muğlaspor Bandırma ve pazartesi günü de Batman Petrol Bolu Spor karşı karşıya gelecek ki Batman Petrol'ün maçlarını demek ki pazartesi günlerine veriyorlar. Hocam arıyordum, hastanedeyim, bir dahaki sefer inşallah demiş. Bütün Galatasaraylılar rahat olsun. 4 sene üst üste şampiyon olduğumuz gibi bu sene de şampiyon olacağız demiş Sedat Uzun. Bir dinleyicimiz bir istatistik yollamış ama tabii ben buradan açamadım. Artık herhalde internetle alakalı. Hocam bu sene Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalır. Rakiplerden biri Real Madrid, bir de Mourinho diyorum. Hem Arda'ya da karşı çok güzel maç olur yorumu yapmış Yaşar Kut. Evet, aradaki farkı görürsünüz dinleyicimiz. İsminizi de yazarsanız sevinirim. Aradaki farkı hep birlikte görelim. Ben de ne olduğunu merak ettim. 0212-273-1010. Haydi bakalım son telefonlar, yavaş yavaş programı da çünkü bitireceğiz, noktalayacağız. Üsküdar Folklor Turizm Spor Kulübü de Instagram'da Çağatay Hoca adresinde takip almışlar. Çok çok teşekkürler. Sizlerden gelen mesajlar bitmiyor. Galatasaray'a sol stoper, dinamik orta saha, ileri geri yapan 10 numara yedek forvet, sol açık lazım demiş. Hepsini birden yazmış. Sonu 86 ile biten dinleyicimiz var. Yavaş yavaş son telefonlar, lütfen acele edin. Bizleri arayın, yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Biliyorsunuz Söz Milletin Köşesi sadece pazartesi günleri 14 ile 16 arasında sizlerden gelen canlı bağlantılarla devam ediyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Sesim geliyor mu?
0: Çok net duyamasak da geliyor. Evet, duyabiliyoruz. Şu an herhangi bir sorun yok. Tanıyalım lütfen sizi.
1: İsim Ömer. Demin de amatörler için mesaj atmıştım. Şimdi yine size
0: evet.
1: bir şekilde mesaj attım.
0: %200, %300 mü?
1: Evet. Mesela geçen sene vize ve filiz lisans 150 TL iken bu sene 500 TL'ye çıkartıldı.
0: 150 liradan şimdi 500 liraya öyle, çıktı lisans evet, bedeli. Değil mi evet, Ömer Bey? Doğru.
1: Evet, doğrudur.
0: Tamam.
1: Şimdi hesap yaptığımız zaman vize ve filiz lisans bir kulübün çıkardı diyelim 100 tane, 150 tane oyuncusu var altyapıda toplam. Nereden baksanız bu 50.000, 75.000 TL arası gibi bir para yapıyor. Hani amatörlerin bu kadar para verebilecek bir gücü ve kuvveti yok. Zaten amatörlerin desteğe ihtiyacı var. Ben açıkça söyleyeyim. Zaten futbolcular da amatör lig takımlarda yetişiyor. O yüzden bence federasyonun buna biraz daha bir çözüm bulması lazım. Bence yani amatörlerden hiçbir şekilde transfer ücreti, filiz lisans ve vize ücreti alınmaması lazım bana göre. Çünkü milli takımdaki futbolculara villa alacağımıza, amatördeki takımlara o villanın bir tanesiyle destek olsak o parayla daha Arda Güler'ler falan çıkar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani amatör gün geçtikçe amatör futbol bitiyor. Bunun farkında, siz de farkındasınızdır. Amatör maçları da izlemeye gidiyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Sağlar, zeminler, imkanlar gün geçtikçe eridik.
0: Oralardan bitiyor. Geldik.
1: Evet yani siz de bizden daha iyi biliyorsunuz bazen bazı şeyleri. Girdiğiniz böyle sizi daha güzel ağırladıkları için, şimdi bildikleri için siz bizden bazı şeyleri daha çok iyi görüyorsunuzdur. Lütfen ben amatörün bir hoca, amatör bir takımın hocası olarak, amatörün sesi olarak size bağlanmak istedim. Lütfen amatörlere destek çıkalım. Çünkü amatör takımlar olmadığı sürece profesyonel takımların hiçbiri olmaz. Bunları ayakta tutan amatör takımlardır. Ben bunu demek istedim. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hakan Aktaş, takipteyiz hocam demiş. Çok çok teşekkür etmiş. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Telefonlarımız susmadı. Çok güzel telefonlar aldık. Yayınımıza bağlanan, düşüncelerini bizimle paylaşan, kendi takımını anlatan, bizi dinleyen ve bu programa değer katan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Siz telefon açtığınızda, düşüncelerinizi bizimle paylaştığınızda bu program gerçekten mikrofon sizde, söz milletin oluyor. Bugün gösterdiğiniz ilgi için, katılım ve güzel mesajlarınız için ben Çağatay Çıtlak tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu programın bir parçasısınız. Yarın saat 14'te Türkiye'nin tercih ettiği spor radyosu Radyo Gol'de, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Mutlu sabahlar, iyi haftalar, sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Tabii bu geçişlerde ve bağlantılarda bazen tekrar yayınlar ya da kısa tanıtımlar denk gelebiliyor. L1 Üçgen gibi, kısa paslar gibi bazı YouTube kanallarının tanıtımları ya da detaylı ayrıntılı açıklayıcı bilgileri gelebiliyor. Az önce Berk de konuşuyordu Galatasaray'daki yaşananları, transfersizliği beraberinde getirdiği gerginliği, bu tribünlere, bu aynı zamanda işte taraftara, bu yönetime, bu futbolcuya, bu sahaya yansımış durumda mı soruları soruluyor. Ne oldu da Galatasaray'a bir anda? O kadar enteresan şeyler ki burada şimdi açık açık konuşmak lazım. Hele hele yaşanan süreç doğrultusunda bugün Oğuz Altay yok. Büyük bir ihtimalle zaten adliyede olacaklar. Çünkü tribün lideri Sabahattin Şirin'in işte 62-22 sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair o kanuna muhalefet, yanında bir uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor. Dün geceden bu yana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir operasyon bu. Ve tribün lideri, grubun, taraftar grubunun lideri olarak bilinen, asıl adı Muzaffer Şirin olan Sabahattin Şirin hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir soruşturma başlatılıyor. Burada tabii gözaltına alınmadan önceki bir paylaşımda işte bazı şike olayları ve adınız da karışıyor Sayın Adalet Bakanım deyip bu paylaşımları yapmasının ardından Akın Gürlek'e, Sayın Akın Gürlek işte acaba ters manyel mi, acaba yanıltıcı bir şey mi, bak öyle oluyor böyle oluyor, acaba olayı ve dikkati başka bir yere çekmeye mi çalışıyor gibi bir sürü şey getirilebilir akla. Şimdi bu arada tabii masumiyet karinesi dediğimiz, son dönemlerde belki de en sık kullanmaya başladığımız, çünkü gözaltılar, yakalanmalar, tutuklanmalar, ifadeye çağrılmalar kısmında sanatçıların, işte siyasilerin ya da ne bileyim işte belediye başkanlarından tutun, sporcuların, aktivistlerin, herkesin gündeme geldiği bu durumda suçlu olup olmamasıyla alakalı olarak kanıtlanana kadar dediğimiz bir kısım var. Ve bu kısımla da ilgilendirilecek bazı detaylar var. Burada şimdi açık açık konuşmak gerekirse
6: kendimizi de yakmadan diye böyle devam eder ki bu cümle bile aslında birçok şeyin cevabıdır. Kendimizi de yakmadan deyince ya bir şey konuşamayacak mıyız artık kısmına geliyor. Şimdi burada az önce Faik hocam da Faik Gürses de Emre Tire ve bağlantı yaptığında ben de arabada gelirken duyuyordum. Dedi ki yani siyasetin bu kadar içine karışmış olmasından sonra bir türlü belimize doğrultamadık dedi. Olaylar ne kadar farklı yerlere çıkıyor. İki tane milletvekilinin yakinimdir kredi kartının verilmesi. O kredi sağlanması. Onun sonrasında o endişenin, o tedirginliğin, bak gördün mü abim şimdi o hani biz düşünmüştük şöyle bir teknik adamla buluşacaktık ama onun sonrasında talimat geldi birilerinden, dediler ki bu hocayla çalışacaksın. Şimdi hocam böyle böyle bir durum var, eyvallah der. Karşı taraf da biliyordur çünkü. Duymuştur ya da bilmiyorsa bile kimlerin devrede olduğunu olmadığını. Ya birçok şeyler var. Mesela bilinir, örnek veriyorum, bir cuma namazında hangi camiye gidersen bir teknik adamın orada bulunması ilerleyen dönemlerde bir takımın başına geçebilme ihtimalini güçlendirebilir gibi böyle konumlar var. Hani rota oluşturuldu. İşte 20 dakika gösteriyor. A3 güne gösteriyor. 2 gün gösteriyor. Hemen anında bir takım bulunabilir, bir yer ayarlanabilir gibi devam eder yani. Şimdi burada federasyonun özerk olup olmamasından tutun, seçimli seçilmiş kişi tartışmalarından tut, devam edin. Öbür tarafa kadar bir süreç var. Öbür taraf dediğimiz neresidir? Öbür taraf işte. Toprağı bol olsun dediğimiz kısım. Aramızdan ayrılanlar, görevden alınanlar, liyakat dediğimiz konunun aslında biraz ön plana çıktığı yerler bunlar. Şimdi burada 3 Temmuz süreci gündeme getirilip bir kumpas ve hukuken bunun bir karşılığı varken, böyle bir durumda da 7 tane yöneticisiyle son dönemlerde gündeme gelmiş, 4 sene üst üste şampiyon olmuş, ekonomisi anlamında büyük gelirler elde etmiş, 200 milyon küsür dolar gelir elde etmiş ama bir tane transfer dahi yapamamış. Sonrasında elindekilerden ne bileyim tam verim alamamış. Hazırlık maçlarında istenilen performansı çok sergileyememiş. Bir Galatasaray'ın saha içinde de yaşadığı gerginlik, hocasının 3. dakikada kırmızı kart görmesi, işte oyuncularının sürekli olarak gerginlik, hakemi baskı altına alma, vay tamam en başından beri artık tamam bak gördün mü güç gösterme durumları, korku salma durumları falan, bunlar bu sene ligimizin, benim açımdan söyleyeyim, sizin açınızdan bilemeyeceğim, bu sektörde hani radyosunda, televizyonunda, dijital ortamında bulunmuş biri olarak, bulunan biri olarak söylüyorum, renkli kısmını geçerim ama çok hararetli geçecekmiş gibi gözüküyor. Yani biz büyük bir ihtimalle yani 50 bin bakımı falan, yani 100 bin bakımına diyeyim ben, hani 100 yılı geride bırakmış tam öte bir şey olduğu için 100 bin bakımını falan 3 kere falan baktırmamız lazım yani. Yani lig muayeneye girse geçemez arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Hani araç muayeneye gidiyorsun ya, bir yerden toplama şeyler, abi yangın tüpünü versene oradan, senin ilk yardım çantada bilmem ne var mıydı? Oğlum tebeşir diyorlar ya, ne tebeşir ya, tebeşirden geçemedik falan. Tebeşir falan, bak öyle şeyler var, gözlük mözlük falan, onları geçtim hadi. Ehliyette yazılı olan şeyleri. Onun sonrasında işte lastik kalınlığıydı, bilmem nesiydi, sinyallerdi, emniyet kemerleriydi. Hani dıdı da dıdı da dıdı dıdı gider yani. Şimdi bununla ilgili olarak da ister istemez bir bakıma girmesi gerekiyor. Ama şimdi daha önce girmiyor muydu? Giriyordu da. İdare ediyorlardı herhalde. Şimdi böyle bir şeyin olması, bu tamamen işte Sabahattin Şirin'in içeri alınması, gözaltına alınması, suçsuz ilan edilmesi ya da suçlu bulunması kısmına gelmeyeceğim. Son dönemlerde çok fazla ismin böyle anılıyor olması ve beraberinde sonuca gidilememe gibi bir durumla karşı karşıya bırakılması aslında her şeyin tartışılma sebebi. Bunu söyleyebilirim. Katılır mısınız?

bilmiyorum bu konuyla alakalı olarak. Şundan mütevellit söylüyorum bunu. Bunlar gözaltına alındı, bunlar suçlandı, içeri girdi, öteki taraftan çıktı, bunlar şöyle yapıldı, bunlar böyle yapıldı falan derken sonuç, lig devam ediyor, devam etti, devam edecek. Federasyonda bu kadar sıkıntı, federasyon devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu'nda 13 tane hakem görevden alındı. Bir gecede yapılan operasyonlar sonrasında hiç bilgisi ve tecrübesi olmayanlar getirildi. Ligin içinden, üstünden, yanından, sağından, solundan, her tarafından geçildi. Bir şey oldu mu? Olmadı. Bu hakem olur mu, olmaz mı? İşte o yeter artık denildiğinde yabancı bir hakeme gidildi mi? Gidildi. Getirildi mi? Getirildi. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Bundan sonrası için belli yöneticiler, belli kişiler, belli isimler adliye koridorlarında, mahkemelerde, Silivri'lerde, orada burada cezaevlerinde 10 gün, 15 gün, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 yıl ev hapsine dönüştürülme, şartlı sarıl verme bilmem ne yaşandı mı? Yaşandı. Sonuç hiçbir şey yok. Ne olacak? Masumiyet karinesi dediğimiz kimse işte falan derken konu uzuyor. Türkiye'de o kadar hızlı gelişiyor ki unutuluyor. Ama unutma, unutturmayacağız bilmem ne falan, bunlar da yalan. Onlar da unutuluyor. Onlar da yeri geldiğinde ya bugün neymiş biliyor musunuz? Bugün buymuş falan. Allah Allah, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülke sahipsiz değil falan diyeyim. 362 gün, 363 gün ne yaptın? 2 gün hatırladın ettiğinde ondan sonra herkes kendi derdiyle ilgilendi. Konuştu etti bitti. Yani o yüzden bu da yaşananlarla ilgili konuyu takip edebiliyoruz da sonuçla ilgili olarak bir şeyin yapılmamasından dolayı ileride ne sıkıntı yaşayacağımızı ben bilmiyorum. Bu nereye yansıyacak? Mesela örnek veriyorum. Hadi yeni bir tartışma konusuydu. Sizin de karşınıza gelmiştir ama çok da önemli bir konu değil aslında. Aslında önemli bir konu. Çünkü biz bu konuyu zaman zaman konusuz kaldığımızda ya da bir başarısızlık olduğunda bak görür müsün tekrar gündeme getirecekler diye. Bu sezon mesela Süper Lig'e ne ad verildi arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Sponsor yazmışım yanlışlıkla, pardon. ...2026-27 sezonu. Adnan Süvari sezonu olarak geçti mi arkadaşlar? 2026-27 sezonu. İsmi belli oldu mu? Adnan Süvari. Adnan Süvari kimdir ya dediğinde İzmirlilerin gurur duyduğu. Onun sonrasında İzmir futbolunun çok kıymetli, çok değerli. Sadece İzmir futbolunun değil tabii ki. Türkiye'ye mal olmuş. Milli takımlarda görev almış. Avrupa başarıları elde etmiş. Çok kıymetli, çok değerli. Çok özel isimlerden bir tanesi. Anılması gerekir mi? Anılması gerekir. 2026-27'de mi? Tabii geç kalınmış bir şeydir. Hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü kısmında konuşulabilir. İşte Göztepe deyince akla gelen, Adnan Süvari dilinde Göztepe'nin akla gelmesine kadar uzanan bir birliktelik var. Yıl kaç? İşte 26 doğumlu. Başarıları 1959 öncesine dayalı olup da tartışmanın geldiği noktayı tahmin edebiliyor musunuz? 59 nereden hatırlıyorum? Benim de 59 falan diyeyim. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarının istediği dönem. Şimdi federasyonun 59 öncesini hatırlayıp bir lige o dönemin isimlerinden birinin adını vermesi, 59 öncesinin maalesef futbol anlamında hatırlayamıyoruz ama isim anlamında hatırlıyoruz kısmı falan deyip böyle bir tartışma ortamı açıldı. Ondan sonra şey oldu. Çok böyle gündeme gelmedi. Fenerbahçe bunun arkasında durmadı. Çünkü işte çıkıp da demedi ki vay federasyon, biz burada şampiyonluklarımız derken bu konuyla ilgili mücadelemizi sürdürürken sen bize bir dakika dur dediğinde biz
bizim dediğimiz yıllardan birinin ismini veriyorsun Süper Lig'e kalan gibi bir şey de yazmadığı için

konu kapandı, gitti bitti mesela. Şimdi şunu da söyleyen çıkıyor. Sen niye hatırlatıyorsun bu konuyu şimdi gene? İşte sen niye hatırlatıyorsun diyen bir rahatsız olur bu konuda. Bir rahatsızlığı vardır da şey olmuştur. Üzerinden geçildiği için bir rahatlamıştır. Bir rahatsızlığı vardır, sonra bir rahatlamıştır. Sonra oh oh be konu kapandı falan gibi olmuştur yani. Ya da öyle olur şu an bakıldığında. Fenerbahçe üstünde durmamış. O bir şey yapmamış. Geçmiş gitmiş. Orada da konu kapanmış. Ya biz konuyu çok güzel kapatabiliyoruz ama tartışma ortamında istediğimiz zaman istenmeyen kişiler tarafından da tekrar açabiliyoruz. Açması gereken kişilerin açmadığı konuları açmaması gereken kişilerin sürekli olarak açtığı bir tartışma ortamı var burada. Ama burada bir tane telefon hattını açsam bir dinleyicinin bahsedeceği bir şeyle ilgili olarak ay yarın ya da Ahmet Konanç gelecek işte. O desek mesela abi 3 Temmuz'da bizim zamanımızda falan diye bir girse. Oradan o zaman sen sor bakalım ona cevaplar buna cevaplar. O ona örnekler, bu buna kıyaslamalar falan derken. Konu diyeceksin mesela bir kartopu vardı, bu çığ ne zaman düştü falan gibi olur yani. O yüzden burada şimdi ne olacak bilmiyorum. Nereye varacak onu da kestiremiyorum. Ama müthiş bir tartışma ortamı bizi bekliyor. Bir kere onu söyleyebilirim. Şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Ben çıkıyorum, sen niye geliyorsun diye bir mesaj geldi. Ben geliyorsam sen niye çıkıyorsun diye bir cevap vereyim. Abim merhaba. Bence asıl mesele sevmediğimizi değil, sevdiğimizi de gerektiğinde eleştirebilmek. Bunu yapamadığımız sürece bir yere varamıyoruz zaten, ki çok doğru. Ben bir Galatasaraylı olarak kendimi yere atan, çirkeflik yapan futbolcuyu savunamam. Şalai, Barış vesaire bu sene yine aynı olacak diyor. Dodo Osimhen'in eline sopa versinler. Zaten hakemler görmüyor artık. Bari hiç olmazsa sopayla vurduğunu da ispatlayabilirim falan diye yazmışlar. Bunları okurum. Tamam. Birazdan transferle ilgili bilgiler aktarayım mı demiş Refik, sağ olsun. Okan Hoca'nın psikolojisini neden bozuluyorlar burada? Yani bu yönetimle Okan Hoca hiç konuşmuyorlar mı transfer konusunda? Hani transfer yapılmadı ya bir senede, Okan Hoca kendisi bir şey yaparaktan ilgi tamamlansın. Her zaman bu takıma 150-200 milyon 300 milyon eurolar harcanmasın, altyapıdan çıkar oynat parlat ligde başarılı ol. Biz taraftar da diyelim ki biz Okan Hoca'nın hakkını çok yemişiz. Adam gerçekten bu işi biliyormuş aslında. Sonra diyor ki Galatasaray yönetiminin bahaneleri, sezonu bir Galatasaray taraftarı olarak bizim için bu sene Süper Lig'in isminin bu olacağını düşünüyorum ben demiş. Ne olacağını bilmiyorum. Bir şey yazmış ve silmiş. Doğan Bey, ufak bir düzeltme yapmak isterim. Mesela örnek veriyorum denmez. Mesela demek zaten örnek veriyorum anlamına gelir. İstanbul'dan Cemil ben demiş. Teşekkür ederim. Siyaset insanlara teşekkür mü ediyor acaba diyeyim ben. Güven yazmış. Yok abi, şeyden diyorum. Sen dedin ya konu kapandı, sen niye açıyorsun? Adamın bir de intihar edecek ya peşinden, ne bir adam çıkıyor, ben çıkıyorum sen niye geliyorsun gibi. Onu bu şeyden, karakoldan ifade verdikten sonra oğlum sen niye geliyorsun, sen niye çıkıyorsun falan diyor, onu bağırıyor. Hadi bakalım Yasin alan diye ona benziyordu. İyi yayınlar abi. Galatasaray'da çamura bulaşmamış kim var diye herhalde o. Doğan abi, çakma Göztepe'li gerçek Galatasaraylı Emre abi, hakemlerin güreşçi Osimhen'e tek laf edemiyor ama hakem Allah belanı versin diyen Okan Burak'a neden kırmızı kart çıkarttı diye bunu eleştiriyor. Bari sen konuş abi, bu Türk hakemlerinin sonu ne olacak böyle diye. Arkadaşlar biz konuşunca olmuyor diyorum ya, biz zaten biz konuşalım diye oluyor bunlar. Konuşması gerekenler konuşmuyor ve rahatsız olması gerekenler bu konuda rahatsız olmadığı için zaten bunlar yaşanıyor ve biz bunları konuşmaya devam ediyoruz. Ben de bunları söyleyince sen de her şeyi çok iyi biliyorum falan diye geçen dedim yani, Allah aşkına bak çok seviyorum diye. Yani birine bir şey söylediğinizde karşı taraftan diye böyle tepkiler geliyorsa
tabii falan yapıyorsa bil ki verecek cevabı kalmamıştır onun zaten yani. Falan yapar böyle. Yani çok konuşuyorsun. Tamam artık konuyu kapat artık. Tamam anladım. Hatalıyım da çok konuşuyorsun. Tamam ben kabul etmeyeceğim bir kere bunu anla demek o. İtalyan gazeteci Daniel Longo ben Rafael Leao'nun transferin son günlerinde takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Mendes Leao'yu satacağına dair söz verdi diye bir açıklama yapmış. Yaşasın tamam Galatasaray'a geliyor. Öyle mi bağlayalım konuyu? Abi bugün telefon alırsan biraz erken alsam mı acaba? Taraftar bari burada kendi radyomuzu içimizi bir döksek bir rahatlasak mı acaba deyip devam etmiş. Öyle bir şansım var mı? Onu bilmiyorum. Onu bir kontrol etmem gerekiyor. Çünkü şey de olabiliyor. Öyle bir şansım yokmuş. Arkadaşlar neden olmadığına dair şey de yok, bir bilgim de yok. Onu da söyleyeyim.

bir şey yapmaya çalışıyorum ama şu an telefonu açabilmek için galiba yapamayacağım. O yüzden onu da geçtim, bunu da geçtim. Sağ olsunlar. Bütün tuşlara basıyorum şu an, merak etmeyin yani. Bu da öyle değilmiş, o da bundan değilmiş, bu da öyle değilmiş, tamam bitti. Yok bugün telefon telefon, size telefon telefon yok diye. Trabzonspor orta saha transferi için Leandro Paredes'in şartlarını sordu. Bordo Mavililerin orta saha için ilgilendiği bir diğer isim de Fabinho diye yazmış. Oğuz Altay bugün yok arkadaşlar. Oğuz Bey yok. İşte kardeşini yalnız bırakmamak için o da mı acaba destekçilerin yanında gitti? Ya da o da mı gözaltına alındı falan diye yazanlar var. Olsa zaten burada isimler anlamında herkes yazılacaktır. İlerleyen günlerde liste anlamında bir şeyler çıkacaktır. Bugün işte bir adliyeye sevki durumu söz konusu olabilir. Çünkü konuyla alakalı hemen şunu da söyleyelim. Dün tribün lideri Sebahattin Şirin'in 62-22 sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, ki asıl adı Muzaffer Şirin olan Sebahattin Şirin'in hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir soruşturma başlatıldığı söyleniyor. 8 Ağustos'ta X üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürle'ye yapmış olduğu bir çağrı var. Devletimizin içinde bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu'yla başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz ifadesini kullandıktan sonra olduğu söyleniyor bazı şeylerin. Şimdi bir tribün liderinin olayları mesela şey konusunda da yanlış. Hani siyasetin spora girmesini ne kadar istemiyorsak, sporun içinde yer alan, buna yöneticisiydi, başkanıydı, işte futbolcusuydu. Hani ben sporcuların da bazen belli destekleri ve ideolojileri ya da taraf oldukları yerleri belirtici videoların paylaşımını da yapmalarını uygun görmemiştim. Tıpkı sanatçılarda olduğu gibi. Ama bazen sanatçı işte dik durabilmeli, adaletin nerede olduğunu gerektiği yerde bazen evet ben severim, sayarım, hatta işte oy atmışlığım bile var ama yapmış olduğu yanlıştır diyebilmeli gibi söylenir. Ama bunlar tabii, bunlar hep böyle şey yani, bunlar aslında olması gerekenler de hani olmayacağını sen de biliyorsun, ben de biliyoruz da dönmüş bir sistem üzerinden devam ediyor. Bu sistemin de değişmeyeceğini artık kabul de etmiş olarak söylüyorum. Mesela sokakta bazı röportajlar var. Bunun sebebi nedir efendim? Konuşacak mısın falan diye. Konuşayım mı? Konuşayım da sonra ne olsun biliyorsun değil mi? Yani neden olduğunu biliyorsun. Ama bir de bana bir de

bunu soruyorsun yani. Sen bir kere bunu soruyorsun yani. Senin de son programın galiba falan deyip böyle sokakta insanlar böyle konuşuyorlar mesela. İstenen bu değil miydi zatene dönen bir şeyler çıkabilir. Yani bir sürü burada değişmesi gerektiğine inandığımız ama bazen aslında biliyor musun diyerek ya bir gün bunları böyle karşılıklı falan konuşabilsek çok daha anlaşılır hale gelebiliriz de hep böyle bir imalarla hep böyle bir şeylerleymiş gibi gözüküyor. Sanki geçen hafta gelmişiz de bir haftadır ya bu Türkiye'de neler oluyormuş böyle falan deyip ben inanamıyorum mesela son dönemde insanlarda böyle bir şey var mesela. Neye şaşırdığına şaşırıyorum mesela. Ya buna neden şaşırdığına ben şaşırıyorum diyorum. Anladın mı? Hani ne zaman kesin dönüş yaptınız Türkiye'ye, dışarıdan daha mı farklı gözüküyordu acaba? Hani burada hep var zaten böyle şeyler gibi olabiliyor yani. Toto büyük adamsın. Mesajlara yorumlarını okumadığınızı ancak sizi kendinize cevap gönderdiğinizde veya kendisini kişilerinize eklediğinizde görebilir. Adamsın mesajları yorumların çok güzel bu arada demiş. Eyvallah. Öteki neymiş? Bugün Dünya Aslan Günü'ymüş. 10 Ağustos. Aslanların azalan sayısına ve doğadaki önemine dikkat çekmek amacıyla kullanılan ve kutlanan bir gündür. World Lion Day olarak bilinen Dünya Aslan Günü falan diye. Bak abi denk geldi bilerek yaptılar falan. Bak, oradan bağlantı çıkma. Aha buraya yazıyorum. Dur şuraya yazmayayım her tarafa yazmışız. O yazacak yer kalmamış. Dur şuraya yazayım bari deyip boş bir yer buldum oraya yazayım. Fenerbahçe Lukaku transferi. Refik hani mahalle yanıyor. Sen hala abi bir transfer haberi vereyim mi deyip arada... Her sene şampiyon olan takım en fazla limite sahip, oyuncu gönderme derdi yok, en fazla bonservis verebilen limite sahip, kural gereği sadece 2-3 transfer yapma durumu varken Galatasaray'da neden bu kadar sorun varmış gibi abartılıyor anlamakta zorlanıyorum. Diğer kulüpler kepenk kapatmaları gerekiyor o zaman daha bir oyuncu bile satamadılar demiş. Burada da Ali Cemal'in şöyle bir durumu var. Ali Cemal diyor ki ya Galatasaray'da neden bir sıkıntı varmış gibi anlatılıyor ben bir türlü anlamıyorum diyor ya. Çünkü Ali Cemal bu yaşananlarla ilgili olarak hiçbir şey olmadığını düşünüp zaten olmayacağını da inancından dolayı kaynaklanıyor. Ya burada mesela zaten şaşırtan olay şöyle bir şey oluyor. Ama ben ondan bekliyordum böyle bir şey biliyor musun? Dediğin kişi seni şaşırtmaz zaten. Abi hiç beklemediğim, vallahi ben çok şaşırdım. Dediğin kişi zaten ummadığın yerden gelecek olan sorudur o. Ya da hiç ummadığın kişinin yaşadığı bir şeydir o. İşte örnek veriyorum 4 yıldır yatalak olan bir tane Mehmet amca var. Mehmet amcayı kaybetmişiz dediğinde yapma ya. İyi oldu biliyor musun aslında hani iyi adamdı da kurtuldu be falan deyip üzüntüyü biraz daha geri plana itip oh be kısmına varabilecek çocukları da kendi de kurtuldu çocukları da tabii Allah taksiratını affetsin mekanı cennet olsun iyi adamdı çok çekti be falan deyip hani oraya kadar gidip ama ölümün vallahi hani biraz geç kalınmışlığı ve şey üzerinden konuşma gider dersin ki mesela ya Metin abiyi kaybetmişiz dediğinde mesela, Metin abimi daha dün gördüm ya falan diyeyim. Dün mü gördün? O zaman kaybetmemiştiniz diye. Ne sen gördüysen dün. Sen çünkü dün gördüklerin senin hala yaşıyor olmalı değil mi? Öyle bir şey var. Bugün ölmüş oğlum. Bugün diyeyim hani böyle. Ne diyorsun ya falan diye öyle bir tepki. Metin abi. Allah Allah bir şey yoktu. Nereden biliyorsun? MR mı çektin mesela? Bypass mı ya? Ne yaptın mesela? Nereden biliyorsun ya? Check-up mı yapıyorsun sen Emre her gece? Dün gece baktım check-up'ta sonuçlarına ben bir şey yoktu falan. İşte o konduramamak, yakıştıramamak. O mesela ha, Allah Allah inanamamak yani bu. Anladın mı? Metin abi kaybetmişiz. Ne diyorsun ya? Daha dün gördüm ya. En sevdiğim şeydir mesela. Çocukken de bunları gördüm böyle büyük tepkiler verirlerdi. Benim gittiğim cenazelerde. Herkes mesela ne vah vah nasıl olmuş falan diye. Böyle böyle yürürken işte ondan sonrasında oturmuş su istemiş. Böyle bir karnı benim demiş biraz başım dönüyor falan bırakmışlar. Keşke bırakmasalar falan. Herkes böyle bir yorum yapıyor. Onu yapmasalardı bunu. Yap. Bu bir yazılmış. Hani bu olacak zaten. Şimdi etrafında bu kadar şey yaşanmış. Bu kadar şey duymuşsun bu konularla alakalı. Yanından biri geçerken mesela ya

Biraz başım dönüden de yoktur bir şey ya. Bir ayran mı söylesek sana? Bey, otur şuraya 5 dakika bir dinlen. Yoktur bir şey deyip yanından gitmiyor musun? Keşke gitmeseydim dediğin kısım o işi zaten. Yoktur bir şey diye başlıyorsun ya. Dur bakalım bir nefes al, bir derin nefes al. İşte alabilsem falan deyip hani oraya geliyor ya. Mesela şeyi öğrendik sosyal medyada. Hemlik bilmem ne falan var ya böyle hani böyle boğazına bir şey takıldığında hemen bakıyorum. Nereden yapılacağı falan değil. Karnın oradan tutacaksın. 3 kere sallayacaksın ön tarafa nefesi kesilene kadar. Kaburgaları kırılırcasına falan diye. Yani böyle. Kimse bilmez mesela gerçekten nereye doğru baskı uygulamak gerekiyor. Oradan tut sık o çıkar zaten döndü konu. O bile güzel bir şey aslında. Konu konuyu açınca gidiyor. Buradan şimdi oraya bakıyor. Bazı şeyleri çok gözler görüyor. Kulaklar çok iyi duyuyor. Dil tam böyle konu hakkında yorum yapacakken beyin diyor ki bir dakika ABS fren böyle falan var ya o devreye bir giriyor. Lastik böyle aşınırcasına duruyor orada böyle. Böyle. Orada bitti. Şimdi bu yaşananlar sadece. Burada şimdi masumiyet karinesi mi dersiniz devreye girecek olan. Onun sonrasında herkes suçu ispatlanana kadar suçsuzdur durumunu mu konuşmak gerekir? Onun sonrasında hedef tahtasına konan isimlerle ilgili acaba mesela telefon attı da açık olsa hani Emre abi cep telefonunu veriyor sen niye vermiyorsun'a döner konu şeye geçer yani hani. O cesaret bende yok diyebilirim ya. Yani. Galatasaray maçını izledim ve takımda bir coşku var. Ne tribünde bir coşku var. Var gazı kaçmış bir takım resmen. Galatasaray transferler gelse hazır olması Kasım'ı bulur. Batrakov yeni Morutan ve Asprilli olur söyleyeyim. Ne vereceği belli olmayan adamlardan uzak durun ya. Galatasaray yönetimi hiç mi ders almıyor? Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Musiala'dan nereye geldik kardeş diye yazmışlar. Dur da transfer haberi vereceğim ben size. Var birkaç tane var öyle. Adı geçen. Sonuca varıp varmayacağı meçhul. Öyle bir durum var. Dur şuradan başlıyorum okumaya. Abi radyoyu yeni açtım. Konu nedir çok merak ettim demiş. Emre yazmış. Yani sadece radyoyu değil Emre kendini daha yeni açmış. Hani kendini açmadan radyoyu açmış daha. Hani aç bakayım şu radyoyu açtık sen. Bir dakika bana bir 5 dakika ver ben de açacağım kendimi deyip hani daha orada. İzmir'den Hasan ben Galatasaray'ın bu şekilde görünmesinin tek nedeni taraftarın transfer obezi olması sebebine bağlanırım. Halbuki bu takımı 3 tane rotasyon oyuncusu alınsa gayet yeterli olur da bence bir Galatasaraylı olarak söylüyorum bunu demiş. Burada transferin olmamasının sıkıntılarını dile getiriyorduk da neden olmadığını şeye bağlayanlardan konuşuyoruz. Mesela konu ona gitti. İşte dün gece Ultra Aslan tribün liderinin Sabahattin Şirin'in gözaltına alınmasını işte X hesabından Adalet Bakanı Akın Gürle'ye açık mektup yayınlamış olduğu işte son zamanlarda devletimizin içinde bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınızın geçiyor olması olmayacağını biliyoruz tabii ki. Hatta Uğur Mumcu'nun faininin bile bulunmasına kadar başlattığınız bu operasyonda böyle bir işte çalışma esninde falan filan öyle yazmıştı işte hatırladığım kadarıyla söylüyorum onu. Böyle bir durum var. Hani siyaset girmesin isteniyordu. İşte mesela siyasetin içinde olabilecek bir şeyi bir bakanın gerçekten çözebileceğine olan inancımız. Ben mesela onu sorgulasam, böyle bir soru sorsam. Öyle biri ki gerçekten Akın Bey bu işi çözerse bir tek o çözer gibi düşünebileceğimiz biri mi? Mesela. Ya tam daha yeni aslında böyle 2 sene geçmiş olsa bence kesin çözer falan gibi yorumlar da yapılabilir. Bak
daha bilmeden şey yapmadan mesela Hakan Fidan olsa çözerdi de falan gibi, o daha uzun zamandır var ya, Akın Bey daha yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, şimdi Ankara daha yeni falan, İstanbul'dan yeni gitti ya Ankara'ya, daha şimdi çok bilen kişiler böyle yorum yapabiliyor bazen. Hmm diyorum mesela. Yani illa bir yerde olmak mı gerekiyor? Belki hani kamera önündekinin haricinde kamera arkasında bak 100 kişi çalışıyor. Çok sevdiğim bir filmin, dizinin sana ulaşmasını sağlayan sadece 3 tane oynayan kişi mi zannediyorsun? Burada arkada senaristiydi, yönetmeniydi, oyuncuyu öyle çalıştıran koçuydu falan, hani onlar da var falan derken, arka plandaki yeteneklerin ve başarılı insanların payını neden es geçiyoruz falan, hani oralara geliyor ya konu. Hep böyle göz önündekiler yapabilir gibi. Yanındakiler o da bir şey, hani bir dokunuşu vardır canım onun da. Hani. Ya. Bir sürü şey yaşanıyor arkadaşlar. Bu arada şimdi birincilik başladı. Kaç kişinin haberi var? Ya duydum Mehmet ya, maçlar oynanmış hafta sonu. Biz şeyin sülalede bir düğün vardı, oraya gittik de memlekete. İşte öbür taraftan biz bir küçük kaçtık da işte öyle böyle falan. Bilmiyorum işte diyeyim. Cuma günü başladı hem de Bolu-Manisa maçıyla. Manisa Bolu'yu kendi sahasında 2-1 yendi. Bolu bildiğiniz Bolu. Kötü başladı. Onun sonrası toparlanacaktır ve birincilikte kalmak için mücadelesini sürdürecek. Belki playoff'a kalır kalmaz heyecanını yaşatabilir. Ondan sonra Bolu bildiğiniz Bolu olur. Antalya Keçiören Gücü 4-3'lük bir maç. Antalya'nın 4-3 kazandığı. Sonra Ümraniye Mardin 0-0, Sivas Esenler Erok 0-0, Bandırma İstanbul 3-0, Bandırma'nın galibiyetiyle başladı ve şu an attığı averajla attığı ve yediği gol sayısı oranıyla şu an lider durumda 3 puanla. Iğdır kazandı, onu hatırlıyorum. Karagümrük'ü yendi, 2-0'lık bir galibiyet. Sarıyer Muğla'yı 2-0'la geçti. Bodrum kendi sahasında Bursa'ya 2-0 mağlup oldu. Van'da Kayseri'ye 2-0 mağlup oldu. Bugün de Pendik Spor Batman mücadelesi oynanacak. Onun sonrasında önümüzdeki hafta Cuma akşamı da 21.30'da Esenler Erok Sarıyer maçıyla ikinci haftanın heyecanı başlayacak. Orada da bir şeyler oldu. Bursa'nın gerçekten hani başlangıçta vurgun yaparak sezona başlamış olması müthiş. İddialı bir kadro kuran, şampiyonluğun en büyük favorilerinden bir tanesi, bir Süper Lig şampiyonu olan Bursa'nın tekrar amatöre kadar düşüp de küllerinden doğan bir anka kuşu gibi hem taraftarıyla, camiasıyla, şovuyla, kültürüyle, tarihiyle, her şeyiyle adım adım geliyor olmasının ayrı bir mutluluğu var. İşte oradan şeye de bağlanır. İşte abi bir gelse Beşiktaş, Bursa falan, Ankara Gücü tekrar o heyecanı bir yaşasak falan diye. Hani burada kaos istiyoruz aslında adlı mesajımızı dinlediğiniz kısmına gelir. Orada kaosun tadı böyle hani güzel acı mı? Evet, öyle şey değil, böyle tatlı acı derler ya. Yenir yani dediğinde öyle bir güzelliği vardır yani. O rekabetin getirdiği kaos da iyidir yani zaman zaman. Şimdi kaos ve bundan beslenme olayları var ya arkadaşlar. Ben size dur da hani ya hocam ortalık yanıyor daha motor soğumadan, sen niye yakıyorsun da, veriyorsun ara gazı, veriyorsun ara gazı, boğacaksın motoru falan, hani Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Hoca'nın geçen gün
kızı Buse Terim'in bir organizasyonda sanatçıların elinden mikrofonu alıp Büşra Pekin ve Demet Akbağ ile beraber şarkı söylemesinden sonra Fatih Hoca'nın koşup şarkıya eşlik etmesi, sonra bir dakika bırakın ben de bir tane söyleyeceğim deyip tek başına eşi Fulya Hanım'a Huysuz ve Tatlı Kadın şarkısını söylemiş olması falan, vay hocam sende var mıydı ya böyle güzel bir ses falan, vallahi her işi

beceriyorsun hocam. Her masada varsın, yapıyorsun bu sporu da falan diye. Fatih Hoca ile ilgili böyle şeyler. Magazinde seslendirdiğim için biliyorum ben de mesela. Elinden mikrofonu alamadılar. Fatih Hoca yıktı ortalığı. İşte sanatçılara taş çıkart.

Hani ben 6 ay söyledim, bir şey olmadı da adam bir 10 saniye yayın açtı, bir şey söyledi ve kapattı dediğinde 6 ay bunu konuşuruz yani. Şimdi öyle bir insanın yeniden gündeme yapmış olduğu yayını geliyor ve diyor ki Fatih Hoca, Terim Deneyimi adıyla izleyicisiyle buluşan içerikte Fatih Terim yine gündem yaratan sözler sarf ediyor. Dünya Kupası sırasında amili takıma yönelik ifadeleri nedeniyle Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla karşılıklı atışmaya giren imparator, kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Yeri göstererek buralarda zaman kaybetmeyelim, geçelim buraları demişti ya. Fatih Terim yeni videosunda da isim vermeden herkesin konunun nereye gittiğini, muhatabının kim olduğunu anladığı konuşmasında her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum zaten. Neyi hak ediyorsa o ortam onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam. Bazılarının varlığı makamlarındandır. Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım ifadesini kullanarak verdiği mesajın mavi tik olup olmadığını bugün yarın yapılacak bir küçük açıklamayla öğreneceğiz. Aha, mesaj gitmiş. Şimdi mesaj kendisine mi gitmiş, yoksa mesaj gidiyor da mesaj başkası tarafından da gidiyor. Efendim Fatih Bey gene bir açıklama yapmış ama öyle böyle değil. Başkan neler demiş, neler demiyor ona. Nasıl demiş, ne demiş? Ben demiş makam tanımam. Ben demiş gücümü makamdan al. Makam demiş. Makam demiş. Oradan mı yürüsek falan diye. Oradan gider konu, ben size söyleyeyim yani. Varlığımı makamdan almam. Makam kimdi efendim falan diye. Varlık alınan yer olabilir mi makam falan diye. Varlık. Evet. Bizim varlığımız ne durumda? Makamımız olan benim oraya gider. Şimdi o kadar çok mesaj var ki ne demek istediğini çok iyi anlıyorum da ne kadar net anlatamadığını da anlıyorum Doğancığım. Seni de anlıyorum Doğan diye yazmışlar. Doğancığım benim mesajımı içinden oku. Bunlar her haltı yerler kardeşim. Bunlar kim bilemedim. Dodacığım motor gücün ne kadar hızlı. Bir solukta bitirdin hikayeyi diyor. Fatih Terim adını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Neden futbolculara oruç izni vermeyen bir küstahtan bu kadar çok bahsediyorsunuz falan diye devam etmiş. Dodo abi senin arkadaş olmak isterdim. Ne dedikodu yapardık seninle düşünemiyorum bile demiş. Samet Gülbahar yollamış. Samet. Sana bir şey söyleyeceğim, aramızda kalsın. Bak. Öyle böyle değil falan diye öyle fikir. Benim bende bir gelin var. Aa, düşman başına falan diye böyle teyzeler gibi. Ya. Bak Datça'da yazdıkları var. Yeni arabayı değiştirmişler. Bilezikler buradan buraya kadar gidiyor. Bak bilezikler buradan buraya kadar gidiyor. Duymasın. Biraz böyle karnı ağarmış. Hafif karnı ağrıyor diyor. Gitmiyor özel hastaneye, sabah numara alıyor SZK'dan, devlet hastanesine gidiyor, hala plastikler buradan buraya diyorum. Emre Tilev, altyapı sorununu ne zaman konuşacağız demiş. Allah size altyapınızı be, vallahi yeter be. Bak konuşmaktan bıktığım futbolda bazı detaylar var ya böyle. Bu Kocaeli gibi, bu Eskişehir'in de, Bursa'nın da, bu Sakarya'nın da bir gün taraftarıyla gelmesi lazım. Şehir takımları abi. Bir de Ajax altyapısı modeli var ya falan diyen. Ya bitmediniz be. Bitmediniz be. Olmuyor abi. Burada altyapı yok. Burada mahallende altyapı yok. Tuttuğu takımın altyapısıyla ilgili beklenti, kendi mahalleni bir çöz önce. Yeni asfalt dökülmüş benim mahalleme 3 gün sonra. Elektrik için geldiler, kazdılar. Onu tekrar asfaltladılar. Bu villada

0: Ayla beni dövdüler üçüncü. Yani biriniz de demedi ki neredesin diye Feyyaz'ın anlattığı gibi. Ya biri demiyor mu ki ya biz elektrik idaresiyle bir görüşelim de bu mahalleyi kazacakmış aynı sorun için, bize de telefon geldi, biz de şu boru hattını değiştireceğiz, suyla ilgili sorunu çözdüğümüzde hazır kazılmışken bunu da aradan çıkarın demiyorlar da orayı kazıp kapatıp ondan sonra ya burayı yeni kapatmışlar, yeni kapatmışlar daha kolay açılır, açın biz de dökelim biz de kapatırız, ne olacak yani, aç kapa hop laçka oldu zaten, aç kapa aç kapa oldu zaten de yani. Hey gidey, işte budur demiş. He? Allah seni kahretmesin, bilezikler buradan buraya nasıl geldik onu diyor. Datça'da yazlık var. Bak, aylık kazancını söylemiyorum. Gidiyorlar, camiden su dolduruyorlar, eve bir tane damacana almıyor. Yani çıldırdım. Camiden su dolduruyor. Sabah 5'te gidiyor. Orada o camiden su. Abi şu makam konusu 8. ailede işlense ne güleriz değil mi demiş. Vallahi Serkan Keskin'e söyleyeyim ya. Doğan abi onu bunu bilmem de bir Hacı Osmanoğlu çok akıllı adam, turnuva boyunca herkese atar gider yapıp adam istifa testleri biraz çoğalınca o günden beri ne gören var ne duyan var. Sahi federasyon açık mı abi ya, bu buralar patlatmıyorlar gene 3-5 tane yeni saçma kural diye yazmış. Ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Var ya oraya döndük onu. Ben Müslüman Dodo abi diyorlardı. Birileri Galatasaray yönetimine transfer yapmayı bu sene es geçin hiç inanamıyorum ama gitgide inanıyorum. Baksa bir açıklaması yok. Son 2 gün 2-3 gün transfer bitecek gelecek. Adlı mesajımızı 4C sınıfından arkadaşımız Doğan Öncel okudu. Gençliğimden beri tribünden tanırım Sebo Reis'i. Adam uyuşturucuyla kavgalı, alkol sigara içmez, evde sıfır Clio almaya yetmeyecek bir para çıkmış. $1 servis etmişler ama o da A serisi. Masum mudur onu bilemem de adama yamanan suçlar akıl alır gibi değil abi demiş. Ali Osman Kurtkaya, etrafında tanıdığı herkesin söylediği. Yakup Çınar'ın da mesela sosyal medyada paylaştığı videolardan bir tanesi. Ben sonuna kadar referansım, kefilime kadar giden açıklamalar da duyuyorum. Dün Oğuz Altay'la da gece telefonla konuşurken de zaten dedim ki yani şimdi bu buna alacak, sen onu savunmaya geçeceksin, arkasından oradan gelecek, buradan gelecek, dur dedim. Bir es ver. Onun sonrasında bir bakarız, bir gelişmeler yaşansın bu zamana kadar, ne olur ne biter buradan bakarız dedim. Tamam dedi o da. Dün konuştuk ama tabii konunun bence mesela yapmış olduğu yanlışlardan bir tanesi, bir tribün liderinin kendi yöneticileriyle görüşüp bir kulüp anlamında mesela bunu Galatasaray kulübünün böyle bir iddiayı yapması olmaz ama mesela bir tribün lideri sıfatıyla birinin yapmasından daha çok belki bir yöneticinin kulüp üzerinden değil de yapabilirse tabii kişisel hesabından böyle bir şey yazması nasıl uygun mu olurdu? Hiç mi yapılmadı? Hani bu zamana kadar hep şöyle bir şey oluyor mesela. Zehiri verip önce sonra ne oldu ki, ben ne yaptım ki ya deyip ortalık karışmış, yangın yeri, dumanı bitmiyor, üstüne ateşler falan filan, yani bir sürü şey yaşanıyor. Sonrasında böyle olayı başlatan kişinin aradan sıyrılıp da ne oldu ki burada şimdi, ben ne yaptım, ne alakası var benle bu konunun deyip, zaten bir insan ne alakası var diyorsa gerçekten ya yaptığının farkında değildir ya da o kadar iyi biliyordur ki ya ne alakası var, o demedi mi buna bunu bilmem mi deyip konuyu hemen başka bir yere çekebilme müthiş bir meziyettir o mesela ya. Mesela Galatasaraylı bir yöneticinin şöyle bir şey yazması mı daha mantıklı olurdu, daha resmi? Mesela taraftar grubunun bir resmiyeti yok ya ama camiada bir bilinirliği, aynı zamanda bir güvenilirliği ya da ne bileyim bir duruşu falan, hani söyleyebilirsin burada. Eskiden biz de hastasıydık Optik Başkan'ın, işte Alen'in falan, Alen abi falan diye böyle yıllarca peşinden koşuldu edildi. Hani onunla tanıyabilmek, yanında durabilmek, biraz daha yakın olabilmek falan. Oğlum dün tribünde Alen'in biraz yani iki arkasındaydık falan. Bunlar şimdi çok keyifli şeyler aslında. Sonra büyüyünce şey oluyor. Ne alakası varmış mesela diyorsun. O zaman şey diyorsun mesela, çünkü tuttuğun takıma da karşı o zaman sinirlendiğin şeylere sinirlenmiyorsun. İşte yöneticilerin o dönemki açıklamaları senin için kesin kanıyken burada şey falan diyorsun mesela. Orada bir gaza gelme, bir sürü psikolojisi falan olabiliyor. Şimdi mesela kafamı taşlara vursaydım da yapmasaydım dediğimiz şeylerden bir tanesi, işte Ahmet dursun, Seba gitsin falan diye bağırıp da ondan sonra bir anda işte efsane başkan, böyle bir lider yok falan gibi konuşmalar. Sen o zaman yaptın bunları ya, dönmedi mi? Burada da mesela şimdi dün de bakıyorum işte bu taraftar seninle, kardeşlerin seninle falan deyip hani dik dur eğilme falan gibi hani böyle şeyler, tezahüratlar yapıldı. İşte Sebo Başkan, Sebo Reis, onlar bunlar, bir sürü tezahürat falan var. Onun mesela siyasete, Adalet Bakanlığı'na, kulüp adına ve bundan sonra rakibiyle ilgili olarak duyumlar üzerinden böyle böyle şeyler duyuyoruz ki mesela ne bekliyordu? Örnek veriyorum ben mesela Sebo Başkan'ın duruşunu, bilmem nesini, tanışıklığımız da var. İşte Oğuz abinin babasının cenazesinde falan oturduk, aynı masada konuştuk falan. O dönemde bak Doğan da şöyledir böyledir, program yapıyoruz falan. Orada da bir kere konuşmuştuğumuz, tanıştığımız, merhabalaşmıştığımız var. Mesela bunu bir örnek veriyorum. Kocaeli Spor Tribün lideri de çocukluk arkadaşımdır. Orada da mesela o yazsa mesela derim ki, oğlum sen niye yazıyorsun derim ben. Kocaeli ile Galatasaray'ı bir tutma değil. Bakın, bir tribün lideri Cihangir İdman Yurdu'nun da tribün lideridir. O da kendine göre 3. ligin, 2. ligin, amatör ligin, bal ligin yöneticilerine, başkanına bir şeyler yazabilir. Ya da bal liginde olup bitenler diyerek işte bir milletvekiline, onun sonrasında spor bakanına falan da yazabilir. Mesela ne deniyordu geçen gün? Federasyon başkanı ile spor bakanı arasında işler çok limoni falan diye. Niye? Hani federasyon başkanı ile spor bakanının arasında sorun niye var? Kişiseldir o mesela, sporla ilgili ya da federasyonla ilgili değildir, değil mi? Olmaması lazım çünkü. Federasyon özerk ya hani. Falan var ya öyle. Hani tabii. Anladın sen onu, niye geliyor işte bu. Ne? Şimdi bir yönetici yazsa, mesela yazılana bakın, şöyle bir şey var. Diyor ki Sayın Akın Gürle'ye, Sebahattin Şirin, devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu'yla başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğimize inanıyoruz ifadelerini kullan. Olay ta Uğur Mumcu'ya kadar gitmiş, faili meçhullerden başlanmış, onun sonrasında devletin içerisindeki gruplaşmalara kadar gitmiş, bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız demiş. Mesela ben bir grup içerisinde, devletin içerisinde bu sene Trabzon'u şampiyon yapacakları da duydum. Ben hani bir grubun içinde, hani onlar konuşurken yanında duydum değil, hani böyle şeylerin konuşulduğuna dair iddiaları da demek istiyoruz zaten. Onu da hemen düzeltelim de. Sen de duymuştun, bak kısmına gelmesin ya. Sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarmış. Devletin içinde olmasa da ben 20 senedir rahmetli Hıncal abiden bunları duydum. Bu sene bak Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar algısıyla Galatasaray'ı gene şampiyon yapacaklar diyerek çok fazla duydum. Bak Beşiktaş'ı durdurdular, Salah'ı alıyordu. Bak gördün mü, devlet oradan siyaset araya girdi,
1: Trabzon'a verelim dediler. Öbür taraftan bak olay Katarlılara gitti. Ondan sonra bak QNB Bank'ta, bak oradan hisselerinin %50'si zaten Arap sermayesine dönen. Satacaklar bak Trabzon'a kadar giden. Bak onu da şampiyon yapacaklar. Manchester City yapacaklar Trabzon'u deyip oralara kadar olan iddiaları.

0: Da.
1: Geçen hep beraber dinlemedik mi? Dinledik. Ya ben 5 sene boyunca Başakşehir'i şampiyon yapacaklar diye bekledim. 5. sene oldu. Ama Başakşehir dökülen bir takımdı. 2 tane futbolcusu yok ki, bu adamlar nasıl oldu abi anlamıyorum ben de. Vallahi billahi demedim ki. Ben Robinho'sundan Edin Vişça'sına, işte Volkan'ın performansından kalede, arkasından Muhammed'in performansına uzanan sürece, İrfan'ın performansı, Cengiz'in oyunu bilmem nesi derken, oradaki oyuncuların yurt dışına satışından tutun yapmış olduğu transferlere, ki bugün hangi acaba taraftar Şomuradov'u istemez ki abi, oynamasa bile kenarda dursun deyip de scouting başarılarını kabul etmedi Başakşehir'in. Bir tek şeyi edemedik kabul. Abi işte Göksel Gümüşdağ falan, siyaset oradan, yani zaten Mustafa Eroğut falan da var diyorlar. Mehmet Ali Aydınlar'ın damadı biliyorsun o. Aynı zamanda çocuk yani, daha küçük küçük de bir çocuk yani falan yani. O öyle konuşuldu abi. Adamın bilgisi, adamın eğitimi, adamın duruşu. Hani ben tanıyan da biri olarak söylüyorum Mustafa Eroğut'u. Çağrı ilk vasıtasıyla. Ondan sonra Çağrı'da federasyonda genel sekreterlik yaptı, ama hangi yönetim değişti yani, Mehmet Sepillilerden tutun Ali Koçlara, oradan Ahmet Nur Çebilerden tutun işte Ertuğrul Doğanlara kadar ki süreçte Çağrı hep vardı yani, herkes değişiyordu, Çağrı değişmedi sabit diye orada mesela. O da benim can ciğer arkadaşımdır Çağrı'da. Orada da mesela yaşananlarla ilgili şeyler duyuyorduk, konuşuyorduk. Böyle böyle diyorlar, böyle böyle diyorlar. Onu düşürecek diyorlar. Ya işte Sayın Cumhurbaşkanı dolayısıyla Kasımpaşalı oluşundan, Kasımpaşa bu sene kesin Avrupa'ya gider. Rize düşmez oralı oluşundan dolayı. Rize düştü. Ondan sonra Başakşehir'i şampiyon yaparlar. Bak Başakşehir'le ilgili konuştu. Taraftarı oraya çağırdı. Ya Başakşehir'de bir taraftar oluşumu olmaya başladı. Öyle veya Boz Baykuşlar diye bir tribün kültürü oluştu yani. Çok ilginç değil mi? Ama abi adama Sebo'yu Sebo diye istemeyin, Muzaffer'miş adı deyip de, abi insan neden Muzaffer ismini Sebo diye değiştirir ki diye sorular da geliyor. Yani işte merak ettiğimiz, cevabını istediğimiz soruları geçtik. Bizim merakımız buraya kadar gidiyor mesela. Onu daha çok merak ediyoruz. Ama gerçekten yapmış mıdır değil de, yani böyle bir şey olmuş mudur? Yok ya, olmamıştır gibi yorumlar yapmaktansa, abi adam Muzaffer'miş, Sebo bile değilmiş falan diyeyim hani. Anladın mı? Nelerle ilgilendiğimizi fark ettiniz mi mesela? Bak sadece bir tanesini okudum mesajlardan. Bu zamana kadar bahsettiğim şeylerde bilerek söyledim çünkü onu. Şeyden dolayı söylüyorum. Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen, asıl adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin hakkında diye devam edeceğim. Asıl adı Muzaffer... Neden değiştirmiş ki mesela hani? Mini Kıncal Rasim bunu her defasında söylerdi zaten dediğim. Başka selam Almanya Füssen'den. Dodacığım Oğuz Altay bayağı atıp tutuyordu Galatasaray yazın öyle böyle yapacak ki diye, herkes şaşıp kalacak demişti 3 ay önce. Ne oldu ağam? Sevgiler Cengizhan dedi. Cengizhan Almanya'da 0049 ile yazmaya başlamış. Cengizhan'a şöyle söyleyeyim, burada ilk transfer yapamıyor yöneticilerden birinin, para yok ki diye açıklamasını da ilk söyleyen Oğuz Altay'dı. Biz de bekliyorduk. Bize de öyle söylendi demişti diye. Onu da söyle. Doğan abi biraz önce sen dedin ya hani, şaşırmalarına şaşırıyorum. Yani biz bu asfalt atıldıktan sonra kazılma mevzusunu aşamadık mı abi daha? Ben mahallenin balkonunda Gandalf gibi 3 günün şafağında doğuya bakan, her an bir kepçe gelebilir diye düşünüyorum demiş. Bizim yeni asfalt atıldı da diyor. Gelirle 10 gün sonra kazarlar orayı. İyi yayınlar, ben Ömer. Dodo sende bu Şirin'in açıklamasını yedin mi? Alacağının bilgiyi için bir gün önceden bu açıklamayı yaparak gündem değiştirmek, böyle bir duyum almış olsalar açıklama yapacak insan kala kala Şirin'e mi kaldı? Yersen Kırşen, her sene aynı senaryo, bıkmadılar Fener şampiyon yapacaklar diyorlar. Kendileri okuyor demek ki, bu işler böyle yürüyor. Bir gün Fener şampiyon olacak, sonra da diyecekler ki biz demiştik artık bunlardan bıktık biz demiş. Ömer yazmış bunu da.

1991 yılında adı faili meçhul bir cinayete karışmış. Doğan abi bu yüzden değiştirmiş deyip öyle bir iddia var. Antalya'dan Selim. Oğuz abi bugün bağlansa bari, hiç olmazsa bazı şeyleri anlatsaydı demiş. Sait Odacığım, Erden Timur, Maruf Güneşler, Seçiller ne oldu? Kara paradan bahis şirketlerine kadar, casusluktan maç sonuna etki etmelere kadar suçlar ne oldu acaba diye yazmış. Ya bu ne oldu sorusunu federasyonun ya da en yakın rakiplerinin ya da Süper Lig kulüplerinin mesela sormadığı bir dönemde bizim sürekli olarak soruyor olmamız işte rahatsız edici oluyor, anladın mı? Hani bazen şey diyor mesela, biz kimiz ki yani bunları soruyoruz'a dönüyor. Ya da bunları niye soruyoruz ki? Hani sorması gerekenler sormuyor da biz niye soruyoruz ki'ye dönüyor. Gençlik ve Spor eski bakanı Sayın Kasapoğlu jübilesine katıldığı İsmail Köybaşı'na başarılar diledi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsmail Köybaşı'nın kariyeri boyunca örnek bir futbolcu, sportif ve bir profil sergilediğini dile getirdi. Türk futbolunun emektar isimlerinden İsmail Köybaşı, önceki gün İzmir'de oynanan Göztepe Trabzon maçıyla aktif futbolun kariyerine nokta koydu. Gürsel Aksel stadındaki mücadeleyi takip edenlerden biri de Sayın Muharrem Kasapoğlu'ydu. Kasapoğlu bir plaket verdiği köybaşını bir futbolcunun aktif futbol kariyerine veda ederken arkasında tertemiz bir isim bırakabilmesi çok değerlidir. Yıllarca Süper Lig'in en yüksek tempolu kulvarlarında ay yıldızlı formayı ve en kritik virajlarda ter dökerken çizgisini bir gün olsun bozmayan, Türk futbolunun sunduğu tüm güzellikler ve bıraktığı örnek sporcu kimliği için teşekkürlerimizi falan diye yazmış İsmail Köybaşı için. Göztepe Trabzon maçının sonucu ne oldu? Böyle bir maç oynandı, İsmail Köybaşı'nın veda ettiği maçta sonuçta şöyle oldu falan diye. Hiçbir bilgi yok mesela. Teşekkür ediyoruz Hürriyet Gazetesi'ne bugün de tam anlamıyla bir şey vermediği için. Törene İsmail'e Trabzonspor ve Göztepe formaları hediye edilmiş. Mesela Beşiktaş bir paylaşım yapmış mı İsmail Köybaşı'nın jübilesinde? Resmi bir hesaptan mesela öyle bir paylaşım yapmış mı? Bilmediğim için. Hafta sonu ben de çok ilgilenemedim konularla da o yüzden söylüyorum. Bizde rüyalar gerçek olur videosunu seyrettin mi? Sence yapay zeka mı abi demiş. Bu Muhammed Salah için hazırlanan tanıtım videosu. Karadenizli bir kadının rüyasında Salah geliyor diyerek kahvaltı hazırlaması, işte kuymak değil mi? Muhlama Rize miydi? Kuymak Trabzon muydu? Trabzon'du galiba. Kuymak yapıp onun sonrasında tereyağı, mereyağı, işte Laz böreği falan filan masada kuş sütü eksik modunda işte. Ana hayırdır da böyle ya dedim. Çat eyle. Yıbrak onu. Uşak gelecek falan diyerek hani böyle yedirmemesi. Ya ne? Bu kime yaptın? Ha bu ne yapıyor böyle falan diye. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor falan. Kız Zeynep falan. Ayşe. O da o melodiye de hastayımdır o Karadeniz'deki. Öyle uzatma var ya. Ayşe. Şarkı söyler gibidir yani o. Hele. Bayılırım yani. Nene. Oradan o var. Bir de babaannesi de muhti olan biri olarak söylüyorum yani. O sinirlendi. Bilerek sinirlendirdim ki sinirlenince daha da güzel oluyorsun diye. Zaman zaman çocukken Hopalıydı rahmetli Hatçem. Ondan sonra videoda da Salah gelecek, rüyamda gördüm ben. Kim gelecek? Gelince görürsünüz de gidiyor konu. Ondan sonra abi kim gelecek? Ya işte kim gelecek? Gelince görürsünüz falan. Sonra kapı çalıyor. Geldi işte diyor falan. Bizde rüyalar gerçek olur dedik. Salah geliyor, zorla yediriyorlar. Antrenmana gideceğim ben diyor. Ye bunu da ye öyle git falan. Ha bunu da bir ağzına tıkır ver diye. Hani oraya kadar.

Güzel. 2-1 Göztepe almış maçı bu arada. İsmail köybaşı denince aklına ilk tezahürat gelmediyse adımı değiştirdik. Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz adlı köşemize hoş geldin. İsmail köybaşı deyince aklıma gelen hani tezahüratı bilmem ne falan değil de Oğuzhan Özyakup'un mu, Olcay'ın mı? İsmail'i bir videoda böyle İsmail'i farkında olmadan bir şeyler konuşurken İsmail'in de hiçbir şeyden farkında olmayışı daha çok aklımda kalıyor. İsmail Köybaşı hala futbol oynuyor muydu ya diyeyim. İsmail yaşıyor mu ya? Ta oralara kadar gidiyor değil mi? İsmail kimdi ya diyeyim. Reklam mı? Bir ara mı? Yeter değil mi? Motor da soğusun artık, bir girdik. Bir saat 14 dakikadır bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Konuş nereye kadar? Bir ara, sonra mesajlara bakalım. Sonra şu transferlerle ilgili haberler var. Varsa yoksa bir Vlahovic var. Öbür tarafta Lukaku için son 24 saat diye iddia ediliyor. UEFA'dan Fenerbahçe'nin listesine Japon golcü konuşmaları var. Batrakova izin çıkmadı ama Lokomotiv'den Galatasaray'ın transfer isyanıyla alakalı bazı detayları var. Salah'ın Nunez'i beklediği ve ısrar ettiği bilgileri konuşuluyor. Konuşuyoruz ama nice konuşuyoruz. Onu da hep beraber bir aradan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz. Devam ediyoruz. Mutlu haftalar bir kez daha. Radyo Gol burası, Doğan Öncel ben. Pazartesi gününden sesleniyoruz. 10 Ağustos saatlerde 11.22 oldu. Bu arada tabii gelelim fasulyenin faydaları kısmına. Transfer harekatı ile alakalı gelişmeler. Geçenlerde Leao'nun bittiği, Galatasaray'da dendiği haberleri çıktıktan sonra bir tek pürüz kalmış. İşte Milan'la anlaşma falan derken. Aynı olay Lukaku'yu satarak hem bonservisinden para kazanmak hem de maaş yükünden kurtulmak isteyen İtalyan kulübüyle ilgili söylenebiliyor. Napoli ile bir bonservis pazarlığı sürüyor. Yoksa iş bitti kısmına döndü. Napoli 10 milyon euro istiyor ama diyerek yeni sezonun o kadrosunda Lukaku'yu da düşünmeyen Napoli'nin Lukaku da olabilir diye düşünen Fenerbahçe arasındaki ilişki. Vedat Muriç'ti, Nathan Ake'ydi, işte Greenwood'tu, ondan sonra Lukaku'ydu. O transferi bitirmeye çok yaklaştığı söyleniyor. Ücretler hakkında bilgiler verilmiş. İtalyan kulübü satış halinde yıllık ücret yükünden kurtulacağı 33 yaşındaki santrofor için 10 milyon euro istese de pazarlıkların 5-6 milyon euro seviyelerinde bitmesi bekleniyor. La Gazzetta dello Sport Fenerbahçe'nin hem Napoli yönetimini hem de Lukaku ile yaptığı görüşmeleri 24 saat içerisinde olumlu şekilde sonuçlandırıp sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakıldığı iddiaları var. Hollanda basını da Lukaku'ya imza attırması an meselesi olan Fenerbahçe'nin Feyenoord'dan Ueda ile AES Ueda ile görüştüğünü öne sürdü. Sarı lacivertlerin 27 yaşındaki Japon forvet için 20 milyon euronun üzerine bir teklifte bulunduğu, kulübün bu öneriyi değerlendirmeye aldığı, Feyenoord'un 2023'te 9 milyon euroya aldığı Ueda, geçen sezon oynadığı 40 resmi maçta 26 gol, 1 asist üretirken piyasa değeri de 20 milyon euroya yükselttiği oyuncusunu elden çıkartıp çıkartmayacağı merak ediliyor. Bunlar Fenerbahçe cephesinde yaşananlar. Trabzon'da Muhammed Salah'ın Liverpool'dayken sahada en iyi anlaştığı oyuncu olan Uruguaylı forvetin ve kulübü El Hilal'le yaptıkları görüşmelerde önemli aşama kaydeden Bordo Mavili yönetimin Nunez transferini de bu hafta bitirmesi bekleniyor şeklinde bazı haberler var. Bordo Mavili yönetimin bu transfer için görevlendirdiği başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın Uruguaylı forvet ve kulübü El Hilal ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği söyleniyor. Tabii yıllar öncesine gidiliyor. Salah'ın Liverpool'da oynadığı dönemde Nunez de sahada çok iyi anlaştığını herkes biliyor. Onunla birlikte antrenman yapıyorum, bu yüzden de oyun tarzını biliyorum, nasıl oynamayı sevdiğini biliyorum ifadesini kullandığı var.
Liverpool 2024-25 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken Salah Nunez ikilisi toplamda 34 gol 20 asist üreterek ligin en başarılı forvet ikilisi olmuşlardı. Daha sonraki sezon başında da Nunez'in El Hilal'e satılmasıyla ikilinin yolları ilk orada ayrılmıştı deniliyor. Başka Galatasaray'da bir süredir transfer gündeminde yer alan Batrakovic'in kulübü Lokomotiv Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Nereden nereye deniliyor burada? Ne isimler konuşulurken bir anda Batrakov nereden çıktı gibi bazı yorumlar yapıldı. Tabi Rams Park tribünleri sık sık Dursun Özbek transfer nerede, yönetim uyuma, transfer nerede ya da Mart'ta kombine, Mayıs'ta kongre, söylesene başkan transferler nerede sesleriyle inlese de transfer yapılmadığı için öfkeli olan taraftarın tepkileri Dursun Özbek'le de sınırlı kalmıyor. Abdullah Kavukçu'nun Instagram hesabı spam saldırısı nedeniyle erişime de kapandığı iddia ediliyor. 2025-26 sezonunun bitmesinin ardından kulüple sözleşmesi sona eren Icardi ile yolları ayıran, Ahmet Kutucu'yu Rize'ye kiralayan, Zaniolo'yu da Udinese'ye satan Galatasaray dış transferde sadece Oguçukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Bir de yanına işte bugün itibariyle Lokomotiv Galatasaray veya başka bir kulüple görüşme yapmamakla ve altyapıdan yetişen Batrakov'un ayrılmasını düşünmemektedir yazısıyla karşı karşıya kalınca, işte güncel değeri 28 milyon eurodan 21 yaşındaki Batrakov geçtiğimiz sezon oynadığı 36 maçta da 17 gol 9 asist üretimiyle kimilerinin beğenip kimilerinin burun kıvırdığı, beğenmediği, suratını ekşittiği bir transfer konumuna gelmiş durumda. Bunları hatırlatalım. Bir de Beşiktaş cephesine şöyle transferde bir bakayım. Takımı için en uygun golcüsünün Vlahovic olduğunu düşünen Italiano'nun Sırp futbolcuyla bizzat görüşüp Beşiktaş'taki hedeflerini anlattığı söyleniyor. Ses getirecek bir golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hem teknik adamın hem yönetimin hem sportif direktörün, idarecilerin de katılımıyla Vlahovic isminde ısrarcı davranışı taraftarda büyük bir beklentiye neden oldu. Tabii Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı ve en verimli dönemlerinden birini yaşadığı Sırp golcüyü tekrar takıma katmak istiyor. Yoğun mesai harcanıyor bu konuda. Tecrübeli teknik adamın oyuncuyla bizzat telefon görüşmesi yaparak projesini aktardığı ve ikna turları yürüttüğü belirtiliyor. Yönetimin de bu oyuncu için tüm imkanlarını zorladığı biliniyor. Siyah beyazların Vlahovic'le 4 yıllık sözleşme, yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro imza parası teklif ettiği belirtildi. Kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen ancak aradığı düzeyde teklifler bulamayan ve bulmakta zorlanan Vlahovic'in cephesinden Barcelona iddialarının da Hansi Flick tarafından veto edildiği öne sürülüyor. Sürecin hızlanması adına oyuncunun babası Miloš Vlahovic'in de İstanbul'a gelme ihtimali konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi de görüşmelerini sürdürüyor. Tabii Vlahovic transferinden çıkabilecek olumsuz bir sonuca ya da sürecin uzama ihtimaline karşı Beşiktaş yönetimi alternatif isimler üzerinde de tabii ki bir operasyonu genişletiyor. Listenin ikinci sırasında yer alan Gabriel Jesus için Arsenal'in kapısı çalınmış. İngiliz basınından sızan bilgilere göre Arsenal sözleşmesinin son dönemine yaklaşan 29 yaşındaki sambacı için yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeli belirtmiş. Juventuslu bir oyuncu da listede. Bir diğer taraftan alternatif olarak 7 milyon euro maaşı bulunan Kanadalı golcü için beklemeye geçilmiş durumda. Ama Vlahovic ve Gabriel Jesus transferleri gerçekleşmezse Jonathan David ismi de Beşiktaş'ta adı anılan oyuncular arasında yer alıyor. Bu arada Sırp golcü için uzun süredir görüşmelerini sürdüren bir başka takım Atletico Madrid'de Vlahovic'i istiyor deniliyor.
Resmi girişim öncesinde kadrosundaki oyuncuların satışını tamamlamayı bekliyor. Atletico Madrid, Alexander Sherlock için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini, Norveçli yıldızı satması durumunda Vlahovic'i almayı düşünüyor. Beşiktaş da Vlahovic'i alamazsam acaba Sherlock'u mu alırım düşüncesinde daha sıcak. Orada çok enteresan, tamamen bir beklentiye girilmiş durumda. Bilmiyorum yani, Sherlock satılırsa Vlahovic alınacak, Vlahovic alınamazsa Sherlock alınacak gibi bir konunun içinde düğüm olmuş durumdayız biz de yani. İki tane çaparinin şeyi dolanması gibi olmuş yani. Baba kes kes onu, kes kes deyip hani baştan bağlarız onu diye. İtalyan gazeteciler Fabrizio Romano ve Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Napoli kulübü bir süredir yakından takip ettiği Vlahovic'in transferinden vazgeçti denildiği an Beşiktaş taraftarı zaten oh be deyip derin bir nefes aldı. Konu oradan oraya bağlandı yani. Napoli aradan çıktı. Atletico Madrid ve Beşiktaş arasında bir git gel yaşanıyor. Beşiktaş teklifine kadar diğerlerine göre fazla verse de oyuncu İspanya'da oynamayı, az para alarak oynamayı tercih eder deniliyor. Ama Madrid Sherlock'u satamazsa Vlahovic'i alma ısrarını sürdürmeyecek deniliyor. Bu da Vlahovic'i Beşiktaş kapısını kapatmamak konusunda ortada tutuyor. Onu da söyleyelim yani. O gelirse bu olur. Bu takımda bu daha iyi olur gibi bazı transfer planlamaları, kadro oluşumları yapan isimler de var. Onlara da biraz bakmak lazım. Onlara da saygı duyuyorum. Tabii ki değişiyor. Mesela az önce okuduğumuz haberlerden sonra hemen şeye bakalım. Diğer gazetelerdeki transfer kıyaslarına bakalım. Neler yazılmış durumda. Aynı şekilde işte Galatasaray ile ilgili olarak sadece 10 numara pozisyonunda görüşmelerini yaptı, Can Uzun olmadı, öbür taraftan başka isimlerle konuşuluyor, o da olmadı derken bir anda Rodrigo Mora'nın transferi çok gündeme geldi. Ama bu transferinde tabi Porto ile bir pazarlık masasına oturuluyor. 5 milyon euro kiralama, 45 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sunulduğu söyleniyor. Portekiz ekibi rakamın 50 milyon euroya yükseltilip kiralama bedelinin de arttırılmasını talep ediyor. Görüşmeler devam ederken Roma devreye giriyor ve 45 milyon euro artı bonuslar içeren bir öneriyle transferde avantajlı konuma geçiyor. Galatasaray'ın vereceği karar transferin yönünü tamamen belirleyebilir. Rota nasıl oluşacak onu hep beraber göreceğiz ama Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza İtalyan kulübünün kanca atmış olması, yani Roma Mora'yı yıktı şeklinde ya da yaktı şeklinde yorumlanabilir. O yüzden bu da olmayınca isimler ön plana çıkıyor. Galatasaraylı yorumcular ne kadar isim vermeyelim, işte Beşiktaş'ta da bazı arkadaşlarım, Murat Özen başta olmak üzere diyeyim, yönetimin tavsiye ettiği arkadaşlar bak isimleri söylemeyin, onun sonrasında işte çıkıyor, fiyat artıyor, bu iş çıkmaza giriyor gibi bazı eleştirileri hep beraber yöneticilerin kendi ağzından gördük. Sayın Kavukçu da söyledi bunu, Önder Hoca da dile getirdi, anlattı ve bununla ilgili olarak da bazı medya mensupları transfer konusunda aldığımız bilgiler var. Güzel bir kaynaktan var. Bir futbolcu var. Avrupa'da oynuyor. 23 yaşında, 27 yaşında. Mevkisi 10 numara ama ismini açıklamayacağım. Yeri gelecek açıklayacağım. Bu bilgiyle ilgili olarak falan deyip bazı detayları veriyorlar zaten. Takımı söylemiyor, ismi söylemiyor. Yaşını söylüyor, mevkisini söylüyor. Onu söylüyor, bunu söylüyor falan diye devam ediyor. Yani aslında Dursun Başkan'ın da söylediği bir şey var. Tabii
eleştirilen ilk dönemindeki gibi süreci bizzat yürütmek isteyen Galatasaray'ın patronu Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'yla görüş ayrılığı yaşadığı söyleniyor Dursun Başkan'ın. Bu da planlamanın önünü tıkamış durumda. Taraftar isyan bayrağını tamamen açmış durumda. Ve hedefteki tek isim şu an başkan. Sonra başkandan sıkılıp başka hedefte kim var? Sayın Kavukçu'ya yöneliyor. Okan Hoca'ya karşı bu konuda bir şey yok, tepki yok. Onu söyleyeyim. Böyle çok fazla sayıda hani transferi bitirecek kişi değil, istiyor mu istemiyor mu gibi değil. Yani hani olur mu olmaz mı'ya dönüyor konu. İlk döneminde olduğu gibi transferlerle bizzat ilgilenmeye başladı Sayın Özbek ve tüm planlamayı alt üst etti deniliyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu ile görüş ayrılığı yaşayan Özbey'in Trabzon'a giden Aral Şimşir'i yedek oyuncuya 12 milyon euro vermem diyerek veto ettiği, yıldız isimlere bonservis bedeli önermek yerine satın alma opsiyonlu kiralama teklifin yapılmasını istemesi, videolarını izleyip beğendiği Batrokov'u ısrarı kulübün zaman kaybetmesine yol açtı. Kısacası Dursun Özbey'in sarı kırmızılıların kadro planlamasında büyük bir kilitlenmeye yol açtığı söyleniyor. Bunu da söyleyen öyle bir yerden duydum falan değil. Mesut Yıldırım söylüyor Sözcü Gazetesi'ni Galatasaray köşesini yapıp yazan, camiayı yakından tanıyan, yöneticilerle görüşen bir isim Mesut Yıldırım da. O da bu şekilde dile getirmiş. Aynısını şey için de söylüyor. Batrokov konusunda Lokomotiv Moskova'dan flaş çıkış geldi. Rus ekibi fiyat yükseltmek için Galatasaray veya diğer kulüplerle herhangi bir görüşme yürütülmemektedir diye bir açıklama yaptığını söylüyor. Tabii bu altyapıdan yetişen bir oyuncu Alexey Batrokov'un ayrılığı gündemimizde değildir açıklaması yapılınca olay bitiyor tabii. Konyaspor Sunderland'in gözden çıkardığı Masuaku'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığı haberine karşılık ne diyeceksin demiş. Çok şey diyebilirim de. Tabii burada 10+4 var diyebilirim. Yerli oyuncu varken öteki taraftan başka bir şey diyebilirim. Peki buraya gelirken hiç mi kulüple görüşmemiş Masuaku tarafı diyebilirim. Konya'dan önce bir arayış yok muydu? Yak gelebilir. Bir arama yok muydu? Cevapsız çağrı bile mi yoktu? Çaldırıp kapatsa bari falan gibi onları söyleyebilirim. Şimdi Kongolu Solbek'in bugün Konya'ya gelmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli ismin geçen sezon Lens'te kiralık olarak oynadığını ama Sunderland'in gözden çıkardığı Arthur Masuaku'yu bedelsiz olarak Konya'ya aldığını da görebiliriz diyor. Bu arada Paris Saint Germain'in Arda Güler'i istemesi ne diyorsun abi? Paris Saint Germain'in Real Madrid'e Arda için 115 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasına ne diyorsunuz? Ben ona herkes birbirine soru soruyor ya. Hadi hepsini geçtik, ben de bir soru sorayım size. 115 milyon euroluk bir teklif Arda Güler'le ilgili olarak ne dersiniz? Suratı böyle bir tebessüm, bir gülümseme gelmedi mi? 115 milyon Arda'ya mı? Vay be falan diyeyim. Bir gurur yok mu? Hani eleştiri mutlaka vardır. 115 mi? Etmez ki abi 115 deyip gömen de vardır aramızda. Hani bizim milli takımımızın gururudur, Türk futbolunun çocuğudur, bizim evladımız falan kısmını geçtim yani. 115 mi? Arda'ya salaklık eder, para boşa gider falan diyen de çıkar yani. Al sana 50 duşan. Bu neymiş? Karakartal'ın Vlahovic'e son teklifi 4 yıllık sözleşme, senelik 10 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası. Duşan, al sana 50 Duşan, al sana 50, 10 milyon 10 milyon bilmem ne 4 yıllık falan deyince 50 yapıyor işte sana. 4 yıl 10 milyon, 10 milyon da imza parası 50, al sana 50. Frank Kessi Kartal olabilir mi? Yaklaşık 10 gün önce Beşiktaş'a önerilen, İstanbul'da futbol hayatına devam etmek isteyen, şu anda kulüpsüz olan fil dişili orta saha oyuncusunun 5 milyon euro maaş ve 5 milyon imza parası alıp gelmek istemesi Beşiktaş Kessi için
dirsek temasını sürdürdüğünü söyledi.

desem. Ya da stoper transferi için Cabot şu anda listenin ilk sırasında desem, Stuttgart'a 15 milyon euro olan son teklifin hafta içerisinde iletilmesi beklendiği söyleniyor. Bakalım o sıcaklık devam edecek mi? Tekrar bir ısınma olabilir mi? Onu da hep beraber görebiliriz. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Sturm Graz rövanş maçı öncesi oyuncularını uyarıp 2-0'lık skorun turun garantisi olmadığını belirtip oraya da skor 0-0'mış gibi aynı ciddiyetle gideceğiz. Ortada da iyi bir mücadele orada da olacak. İyi bir oyunla, iyi bir skorla bu turu geçmek istiyoruz dediğini söyleyelim. Tabii bu arada Lukaku'yu bitti gözüyle bakan Ake, Greenwood ve Vedat'ın ardından sıra forvete geliyor. Amaç yalnızca gol sorununu çözmek değil, takımın hücum gücünü Avrupa'daki rekabet seviyesine çıkaracak bir yıldızla tamamlamak. Tabii burada yönetimin düşündüğü, İsmail Hoca'nın istediği ve scoutinglerinde teklif ettiği ya da menajerlerin devreye girerek kafa karıştırdığı bazı isimler var. Yeni transferler takımın kalitesini rakiplerin üzerine çıkaracak. Ayrıca Kanarya'nın hücum gücünü Avrupa'daki rekabet seviyesini yükseltecek. Bu prensipler doğrultusunda yönetimin önceliği Manchester United'ın İngiliz yıldızı Rashford üzerinden gidiyor. Borussia Dortmund'un golcüsü Girassi, Aston Villa'dan Watkins'te alternatifler arasında yer almış. Watkins'i özellikle İsmail Kartal'ın çok fazla istediği biliniyor. Girassi için de hem oyuncu hem de Dortmund'la pazarlıklar devam ediyor. Yıldız forvetin teklife sıcak baktığı, yıllık 8 milyon euro ücret önerildiği, sarı lacivertlerin bonservisi 25-30 milyon, ne kadar kolay söyleyebiliyoruz değil mi bu kadar rakamları böyle, 25-30 milyon euro aralığında tamamlanmayı hedeflediği, Avrupa'nın 5 büyük liginde öncelik veren Rashford'a henüz istediği teklifi alamadığını, Manchester United'a döndüğünü, Fenerbahçe umutlarını hala koruduğunu da İrfan 25 bugünkü köşesinde de yer vermiş. Fenerbahçe Sturm Graz'ı geçerek playoff turuna yükselirse UEFA'dan 4.29 milyon euro gelir elde edecek. Kanarya playoff turunu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasının yüksek gelir havuzuna dahil olacak. UEFA'nın yeni formatında lig aşamasına katılmaya hak kazanan her takıma benim bildiğim kadarıyla 19 milyon euroya yakın bir para veriliyor. Ya yani 18.600 gibi, 18.600 falan gibi o civarlardaydı. Hadi yuvarla 19 gibi bir katılım payı elde edecek. Yönetimin de tur için bir özel prim verme kararı aldığını da hatırlatalım. Tabii bunlarla ilgili olarak, ki bu Aziz Başkan'ın üst düzey kariyere sahip yıldız golcü isteğinin sebeplerinden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'ni kafasına koymasından kaynaklanıyor. Tabii Watkins'iydi, Rashford'uydu ya da Lukaku'suydu. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde tamamlanacaktır diye umut ediyorum, bekliyorum ben de. Beşiktaş'ta da keza yine eğer Vlahovic olursa, olmazsa Charlotte'a dönme durumu yaşanabilir. 10 numara mevkiinde bir Kessie, Kartal olabilir. O ihtimaller de var. Nunez'in gelebilme ihtimali Trabzon'a Salah doğrultusunda çok fazla. Trabzon'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Tottenham'la kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan Bissouma Bordo Mavili ekibi önerildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 155 gün sahalardan uzak kalan 29 yaşındaki Malili ön libero'nun sağlık raporlarının incelendiği de söyleniyor. Ama Nunez transferi olabilir. Bu bir rüya mı? Rüyalar gerçek olur bizde diyerek yeni bir video ile karşı karşıya kalabilme ihtimali de göz önünde söylenebilir arkadaşlar. Tabii isimler bunlar. Bunlar üzerinden yoğunlaşılmış durumda. O konuları oradan bağlayabiliriz ama başka az önce
şey de atmıştı. Uzun uzadıya bayağı bir transfer bilgisi paylaşmıştı Refik, sağ olsun. Ona da bakıyorum da gelen o kadar çok mesaj var ki. Abi makam konusu 8. ailede işlense ne güleriz diyen arkadaşa yemin ederim ben de katıldım demiş. Benan Şimşek, ver abi artık transfer haberlerini, seni bekliyoruz, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olsun, aktardık aktarabildiğimiz kadar önümüzdeki bütün gazetelerde, sosyal medya hesaplarında, haber portallarında, internette bunlar geçiyor. Harun, sen çok yaşayın mı Doğan abi demiş. Altyapı kaldı mı ya? Ajax bile konferans liginde oynuyor artık demiş. Allah kerim, yallah terim sözlerini biz de unutmadık abi demiş. Selamünaleyküm kardeşim. Hoş geldin, hayırlı haftalar olsun. İnşallah konuş konuş düzelmez Doğan'ım. Ben artık bıktım bu. Galatasaray kötü diye demiyorum. Yıllardır süre gelen bir durum bu. Düzeltmek istemiyorlar. Buna kesin inanıyorum. Sevgiler, saygılar demiş Derfin. Sağ olsun. Geçen Telekom'u aradım. İnternet için altyapısı yok sokağınızda dediler. Sene olmuş 2026. Hala altyapı sorunu var abi. Merak etme demiş. Sadece futbolda değil demiş. Ederson maç kadrosundan çıkarılmış diye haber okudum 5 dakika önce. Acaba Ederson'a bir sorun mu var? Gidebilir mi? Ne dersin demiş. Bence tabii bu arada Tarık ve Mert konusunda bir de yabancı sınırına gelirse, kalede bir yabancıyla başlamak şu an hani düşünülmeyecek tek takım. Bu konuda iki tane takım söyleyebilirim. Anadolu kulüpleriyle alakalı kısmı geçiyorum. Dört büyükler üzerinden gidersek ister istemez tabii Onana bir taraftan Trabzon'da, bir taraftan Nübel ismi öyle kolay kolay vazgeçilecek gibi değil. Bunu söyleyeyim. Ama Ederson'un yerine abi Mert de olabilir de, ne bileyim, bari Tarık kısmı konuşulabilir mi? Vallahi olabilir gibi. Galatasaray'da Uğurcan'ın mesela son dönemlerde hiç performansı konuşuldu mu? Gelir gelmez mi oynayacak? Jankat daha fazla konuşulmuyor mu? Mesela biraz da oradan bakmak lazım. Bugün Oğuz'a Altay'ı bağlamayacaksın da ne zaman bağlayacaksın demiş. Arkadaş, benimle ilgili bir problem değil. Oğuz Altay bugün arkadaşlarının yanında olmak istedi. Adliyeydi, ordu burada. O yüzden toplantılarımız var dedi. Beni bugün idare et kardeşim dedi. Öyle bir talebi oldu. Gözlerim gözlerini gözlerken gözlerimin gözlerini gözlediğini gördüm diye bir mesaj aldım. Bana attığını düşünmüyorum mesajı. Vallahi abi, adı bile aslında değişik olan birinin bugün konuşulması denmiş. Good Morning Radio Gol Family. Tek aşk Beşiktaş diye yazarım demiş. Ne alakası var lafını söyleyenler sürekli olarak hatasını kabul ediyorsa Murat Özen'e de bir sorar mısın demiş. O da çok kullanır değil mi? Ya ne alakası var abi bunun? Taraftar aleminde tek reis Sefa Reis'tir diye yazmış bir dinleyici. Abi 26 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar diye duyuyorum zaten demiş. Abi bu ne iş disiplini ve aşkı? Sen hiç mi tatile gitmedin? Bu sene gitmeyeceksin demiş. Öyle kaçak oldu iş 5 gün, öyle 2-3 gün. Yıllardır yapı var, yapı var, bizi şampiyon yapmayacaklar diyenlerin kimi suçluyor acaba? Saçlarında bir devlet yok muydu? Saçlarında mı? O saçlarından sen suçlusuna dönmez mi olay? Almanya'dan yazan Cengiz Han'la Türkiye'den yazan Ömer, yakında görürsünüz Türkiye'de neler yapıldığını, neler yapılacağını, futbolla alakalı hepsini tek tek görürsünüz. Ha zaten sizler muhtemelen bazı takım taraftarları olduğunuz için ötüşünüz bundandır demiş. Kuşa bağlamış olayı, Gürbüz Önder de oraya yazmış. Ötüş deyince oradan çıkıyor konu. Bana da diyorlar mesela. Dodos. Bazı sebepler ortaya çıkmaya başladı. Ben bu işi şuna benzetiyorum. Hani meteorolojide afetleri, kötü hava şartları önceden tespit etmeye benziyor. Burada olaylar oralara dönüyor demiş.
Önümüzdeki per

perşembe yağmur bekleniyor gibi. Necip'e bir veda maçı düzenlenmeyecek mi? Düzenlenecek, bununla ilgili bir çalışma vardı. Necip Uysal'ın jübilesiyle alakalı olarak böyle bir karar alındı. Net. Hemen bir bakayım. Bir paylaşım yapılmış mıdır? Beşiktaş yönetimi 2009 yılından bu yana siyah beyazlı formayı giyen ve kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Necip Uysal için özel bir jübile maçı düzenleme kararı aldı. Kariyerinde başka bir takımda oynamayan 35 yaşındaki futbolcuya taraftarların da katılımıyla anlamlı bir veda organizasyonunun hazırlandığı söyleniyor, biliniyor arkadaşlar. Tarih olarak bilmiyorum. Net bir tarih verildi mi? O konuda bir bilgim yok. Onu söyleyeyim. Hatta jübileye şöyle söyleyeyim. Mario Gomez'in, Quaresma'nın, Guti'nin falan, hani o dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş birçok ismin katılacağı da söyleniyor. Dembaba'nın falan geleceği söyleniyor. Onunla oynamış olan yabancı oyuncuların birçoğunun. Sefa Köy'den Halil, Lukaku transferinde bir tuhaflık yok mu? Napoli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istiyor dedin. O halde Fenerbahçe neden bonservis ödesin, maaşını verse getirmez mi? Sanki kazıklanıyoruz gibi geldi bir an bana demiş. Renkleri aynı olup da... Doğan Bey, Can Uzun Beşiktaş'a yararlı bir futbolcu olmaz mı? Gol atma becerisi de var aslında demişti. Can Uzun'a verilecek paraya Beşiktaş'ta çok daha güzel işler yapılır. Olmaz mı? Olur tabii ki. Oldu, inşallah olur. Hani keşke olsa gibi de yorumlanabilirim de. Bazen olmaması da hayırlı olabilir arkadaşlar. Ne çok mesaj, ne çok mesaj. Abi, kulüpten raca transfer yapmama sebebi her gün her 3 saate yakın yapan ve para dilenen YouTube yayıncılarıdır. Her saat sanki yöneticiyle evliymiş gibi, dakikalık bilgi alıyormuş gibi. Bir saniye reklama gir, başkan arıyor. Ne hallere düştük? İnşallah Akın Gürlek bunlar hakkında da en yakın zamanda operasyon başlatır. O zaman neler çıkacak, neler? Bir de cep telefonları kontrol edilirse kim kimin ne, nerede neler yaşıyor bir bilse. Kimler kimlerle diye. Bu sene maşallahları var. Kimlerin? Abi 10+4 kuralı olmasa ortalama vasat sınıfındaki bütün futbolcuları Türkiye'ye toplayacaktık. Ne hikmetse Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bütün gazetelerde bu oyuncularda. Bu sene bir maşallahları var sanki demiş yani. Trabzonspor geçen sezon Salah yokken 14.000 kombine satmış. Bu sezon şu anda 20.000 kombine, yani Salah'ın kombine etkisi 6.000. Trabzonspor'un kale arkaları 15.000 TL olduğunda ortalama kombine fiyatı iyimser tahminle 25.000 TL alsak bu yıl Salah sayesinde elde edilir gelir 150 milyon TL, yani 2.7 milyon euro. Salah'ın özel uçak masrafları çıkmış olur sadece. Maaşı için Olimpiyat Stadında 71 kombine satılması lazım ki öyle bir şey olursa Salah an maliyeti çıktı diyelim, goy goyu bir anlam ifade edebilir o zaman. Salah'ın maliyeti çıktı goy goyunu. Yani burada Salah'ın maliyetinin kulüpten satılacak forma sayısı ya da loca ya da kombinelerle ilişkilendirilmiyor. Devletin tanıtım fonu de konuşuldu. Öbür taraftan 3 tane sponsorluk vardı. Bir tane elektrikli araba, bir tane işte Türk Hava Yolu, işte hava yolu şirketi, TOG, MOG falan, hani böyle isimler çıktı. Yerli ve milli falan da. Bir sürü şey konuşuldu, edildi yani. İşte sadece bir belediye başkanının satmış olduğu forma bile, 6.661 tane formayı bile belediye kendi bütçesinden mi, belediye başkanı kendi parasından mı, kendi parasıysa o kadar parayı nereden bulduğu falan. Bir sürü şey konuşuluyor yani. Abi yeni geldim, konu neydi demiş. Bugün hiçbir şey konuşmadık. Öyle birbirimize baktık boş boş. Tam bir şey gibi yani. Nuri Bilge Ceylan filmleri gibiydik bugün. Hiçbir şey konuşmadık. Fenerbahçe'ye Japon... bir anda ya şey diyor. Abi stand up yapmayacak mısın demiş. Hayır. Zirvede bıraktık ya, nasıl bıraktığımızı da internet sayfamızda paylaştık ya, en sonunda bu kadar mesajdan sonra.

Bir zirvede nasıl bırakılır? Zirve nasıl olur görün diye. Daha da ötesi var mı ya? Daha nasıl olur ya? Benim Instagram hesabım ne onu da tam bilsem. Öyle ara sıra bir arkadaşa bakıp çıkıyorum.

0: Takım elbiseli bir fotoğrafımız var. Hikayemizde de can kardeşimin doğum gününü kutlamışım. Benim için kıymetli olan en değerli isimlerden biri. İlk paylaşılan Reels videoda zirvede bırakmak diye adlandırdığımız video işte. Onun da cevabı o. Onu da hemen söyleyelim. Instagram hesabı Doğan Öncel 41. Doğan Öncel Plus diye geçiyor. Niye alaka abi Plus falan diye. İşte Premium var Doğan Öncel. Doğan Öncel Residence var. Doğan Öncel işte Exclusive var bilmem ne falan böyle şeyler çıkıyor. Plus'ta kaldık işte ya, artı. Artı tarafımız çok iyi hayat. Galatasaray Çorum Spor olarak yenelim sonra transfer yapsın. Ha bu arada ben Galatasaraylıyım, memleket Çorum sadece demiş. Hasan Gömeç yollamış. Muhammed Salah'a sürmene mutfak bıçağı hediye edilmiş. Kıymetini bil. Balıkesir'den selamlar. Balıkesir'de yağmur mu biraz? Hava biraz kapalı mı sanki? Ya dün otobüs şoförü gibi iki haftada bir İzmir'e gidip geldim. Şeyi düşünüyorum artık ya, hani giderken sanki İzmir'e doğru giderken işte daha önce Dikili tarafları, ondan sonra işte biraz Urla, Çeşmealtı, İskele tarafları falan, o taraflarda çok akraba olduğu için Mordoğan, Karaburun falan, orada anne tarafı da oralarda yaşıyor zaten. Hani oralara gidiliyor geliliyor, birini götürüyorum birini almaya gidiyorum falan, sürekli olarak böyle bir şehirler arası otobüs terminalinde çalışan biriymiş gibi böyle durduğumda şeye geçiyorum böyle. Hani insanların durup tost most ayran mayran içtiği yerlerde bir de ekstra bir bölge vardı. Sadece oraya otobüs şoförleri ve muavinleri alırlar ya. Benim ayağım direkt oraya gidiyor mesela. İyi günler, beni hatırla, ben de sizinle beraberim der gibi orada. Onlarla çay içesim geliyor mesela. Ne diyorsun abi deyip böyle. Bolu'da rampada geçen sene bir kaldım öyle deyip. Öyle bir kamyon şoförü, bir otobüs şoförü muamelesi yiyorum yani son iki gündür, iki haftadır. Git gel git gel. İzmir'e giderken sanki bayır aşağıymış da İzmir'den İstanbul'a dönerken bayır yukarı çıkıyormuş gibi hissedenler parmak kaldırsın deyip programı öyle bitireyim ya. Vallahi öyle oluyor ya. Hem benzin menzin de daha fazla yakıyor. Bayır aşağı giderken çok gaza basmıyorsun, kendi iniyormuş gibi oluyor ya. Çıkarken daha çok benzin yakıyormuş gibi o zaman da hissediyorum mesela. Yarın yine kısmetse buluşalım. Detayları, ayrıntıları konuşalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Taraftar Kulübü devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. 10 Ağustos günlerden pazartesi. Nasıl geçti hafta sonu? Var mıydı bir problem, bir sıkıntı? İstanbul'da böyle yer yer yağış vardı ama dün yine fena değildi hava, böyle bir tık daha iyi gibiydi. Cumartesi mi daha iyiydi? Günleri de karıştırdık. Evet, transfer gündemi, birinci ligin başlangıcı vesaire gayet bence keyifliydi futbol açısından. Dün Sarıyer'in de karşılaşması vardı, özellikle ben de Muğla Spor karşılaşmasına gittim. Bir aile heyecanlıydı, Sarıyer'de 2-0 kazandı. Yine Iğdır, Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kazanmasını bildi. Bodrum kendi evinde Bursa Spor'a 2-0 mağlup oldu. Van Spor'da Kayseri Spor'a evinde 2-0 mağlup oldu. Birinci ligde durumlar bu şekildeydi. İlk 7 sırada Bandırma, Bursa, Iğdır, Kayseri, Sarıyer, Antalya ve Manisa bulunuyor. Birincilik başladı, darısı Süper Lig'in başına. Şimdi Galatasaray'la başlayacağım. Evet, yarın Sturm Graz Fenerbahçe.

rövanş maçı var ama Galatasaraylılar sürekli bana işte direkt mesajdan da DM dedikleri yerden de işte farklı mecralardan da arkadaşlar yazıyorlar. Neden transferler gelmiyor? Ne alemde? Ne olacak diye. Ben de hafta sonu 3 transferi peş peşe açıklayacağını söyledim Galatasaray'ın. İşte genç transfer, bir savunma generali, bir de yıldız olarak olacak şeklinde. İşte bana yazmışlar ya Cihan kardeş, bari sen yapma, bari sen bu toplara girme falan. Bana gelen duyum bu şekildeydi ama ya aslında çok değil. Sadece 3 nokta atış transferle bütün sorunlar çözülebilirdi. İşte yedek bir santrafor, 10 numara, sol stoper. Yani bu eksikler geçtiğimiz sezon devam ederken zaten Galatasaray'da belliydi. Çok büyük analizlere de gerek yoktu. Bu arada 0212-273-1010 WhatsApp hattımızı hatırlatmadım, hatırlatayım. Belki arkadaşlarımız, dostlarımız oradan bize yazmak isterler. Yani yönetim bu 3 transferi yaz kampına yetiştirmiş olsaydı şu an belki Galatasaraylılar başka şeyleri konuşuyor olabilirdi. Peki şimdi ne oldu mesela? Bunlar yetişmedi. Yeni sezon geldi çattı. Yani boşa geçen bence koca bir yaz dönemi. Eksikler tamamlandı mı? Tamamlanmadı. Gönderilmesi gerekenleri kulüp bulundu mu? Bulunamadı. Yani şimdi son dakika birilerini alsan da takıma uyum sağlamaları zaman alacak. Ve işte bunları mecbur kaldığın için de panikle yine fazladan milyonlar vereceksin. Yine bir tık o arkandaki büyük taraftar desteğini kaybettin. O formada işte ürün satışında neredeyse rekorlar kırıyordun ama şu sıra forma ve ürün satışları neredeyse durma noktasına geldi. Oyuncuların özgüveni düştü. Psikolojik üstünlüğü rakiplerine verdin. Efendim söyleyeyim, Icardi gibi camiayı konsolide eden çok önemli bir ikonunu kaybettin. Ligin başlamasına 4 gün kaldı değil mi? Ya hazırlık maçların berbat geçti. Son hazırlık maçında ve tam kadro oynadığın maçta tandeminde Lemine Jacobs çıktı. Yani zaten ortada bir sorun olduğu o kadar belli ki. Yani bir hazırlık maçında teknik direktörün kırmızı kart görüyor. Hani Osimhen de kırmızı kartlık hareket yapıp bir tık böyle ucuz kurtuluyor bence. Hani normalde ben böyle komplo teorilerine çok önem vermem. Ama bu olay böyle iş bilmezliğin çok ötesinde bir şey. Yani para yoksa çıkarsınız bunun hesabını verirsiniz. Para vardı kullanamıyorsanız sebebini söylersiniz. Şimdi bakıyorsunuz Dursun Özbek ve yönetimi üst üste 4 kez şampiyon olup ya neredeyse böyle artık kriz çıkaracak yönetim olarak tarihe geçmek üzereler. Bunun da farkındalar. Hani taraftarın çok büyük çoğunluğu bunda bir art niyet olduğunu düşünüyor. Hani çünkü bu düşünce kafaya bir kez girdi mi bir daha da çıkmaz yani. Ha ben şu şeylere inanmıyorum ha bu arada. O topa çok girmeyeceğim de. İşte Galatasaray Amigos'unun tutuklanması vesaire. Daha önce de Fenerbahçe Amigos'u da tutuklanmıştı. Cem Bölükbaşı vesaire. Tutuklanıyor. Amigolarla benim çok işim yok. Bence yazdığı yanlıştı zaten. Yani şimdi sen diyorsun ki ortamlarda, taraftar gruplarında bu sene Galatasaray'ın şampiyon yapılmayacağı söyleniyor. Şimdi ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçeli olsaydım şöyle söylerdim Sayın Sebahattin Bey'e. Derdim ki ya derdim peki böyle 4 yıldır peki Galatasaray birileri mi şampiyon yapıyor? Yani çok yanlış şeyler. Yani neden bu toplara giriliyor? Neden böyle şeyler yapılıyor? Hani biz kimiz? Kime böyle racon kesiyoruz? Anlamakta zorluk çekiyorum. Yapmamamız gereken hareketler. Yani şimdi bir arkadaşım, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bana gelse dese ki Fenerbahçeli Beşiktaşlı bir arkadaşım. Ya sizin tribün lideri böyle bir şey yazmış Cihan kardeş. O zaman 4 senedir de birileri sizi şampiyon mu ediyor? Ben bu düşüncenin sağlıklı olduğunu inanmıyorum. Böyle bir düşünce olduğuna da inanmıyorum. Sadece burada yönetimin bir iş bilmezliği var. Hani birileri seni şampiyon yapacak, birileri seni şampiyon yapmayacak. Bunlar böyle biraz komplo teorilerinden ibaret. Az önce de söyledim yani. Böyle çok komplo teorilerine inanmam. Hani bazı şeyleri acaba mı diye düşünürüm ama çok da fazla böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani transferi falan bir kenara bırakıyorum bu arada. Hepsini bir kenara bırakıyorum. Bence büyük bir plansızlık var. Mesela sen geçen sene kalecisiz kaldı. Kimseyi almadın. İşte Günay ve Can Kat'la devam ettin vesaire. Herkes öyle düşündü bu arada. Yani son dakika Uğurcan'a inanılmaz yüksek bir meblağ verdin. Ve bonservisiyle transfer ettin. Yani sene başında alınmış olsa bir plan dahilinde alındı diyeceğim Uğurcan'a. Ama hiç öyle de bir şey olmadı. Hani bu seneye geliyoruz. Kimseyi almamayı geçiyorum. Hani göndermeyi planladığın futbolcuların yaz başında plan dahilinde
Yani kimse yok. Yani Nelson takımla hazırlık maçlarına çıktı. Halil takımda, Kaan takımda. İşte Lemina falan sözleşme yenileniyor. Takımdaki eksikleri herkes biliyor. Zaten Haziran'a kadar belirli isimlerle anlaşılmış olmalıydı. Hadi Haziran'ı geçtim. Ha, Temmuz diyeyim. Temmuz'a kadar anlaşılmış olmalıydı. Yani neden bu kadar bir plansızlık var? Anlamakta bir tık zorlanıyorum. Yani 25-26 sezonunda 26. şampiyonluğa ulaşmış bir takım. Yani Mayıs 2026'da 4. kez üst üste şampiyon oluyorsun. Juventus'a 5 tane atmışsın. Liverpool'u 2 kez yenmişsin. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yapmışsın. Yani absürt de olsa mahkum olduğun yabancı kuralına en uyumlu takımsın. Gelirin yüksek, moraller tavan, psikolojik üstünlük hat safhada. Mayıs'tan bahsediyorum bu arada, günümüzden değil. Fenerbahçe'de o dönem başkan ve teknik direktör yok. 30 tane yabancısı var, moraller sıfır. Yine Beşiktaş'a geçeceğim. Yine o dönem için teknik direktör yok. Mevcut kadro kalitesi seninle kıyaslanamaz, geliri düşük. Dönüyorsun 3 ay sonra Ağustos'a geliyorsun. Gerçekten inanılmaz ya. Ağustos 2026'da gelinen nokta inanılmaz. Aklım çok fazla almıyor. Bakacağım, mesajları görüyorum ama hani birazcık böyle senelik izne de çıkacaktım ya bugün. Onun da çıkamamanın verdiği gerginlik var. çıkacağım bu haftadan sonra çıkacağım. Yani Galatasaray yönetiminin bu yaz en büyük hatası herhalde, geçen yaz kaleci transferinde olduğu gibi, böyle transferde ihtiyacı olan oyuncuları hedef almak yerine, ya işte benim ihtiyacım var ama ben bunları almak yerine biraz daha gideyim böyle sansasyonel isimlere yöneleyim olmuştur bana göre. İşte bazen de o isimler olmayınca farklı hedeflere yönelmek durumunda kalıyorsun ve senin elin düşüyor. El düşme durumu var. Şimdi dünya üzerinde menajerler, işte futbol kulüpleri, Galatasaray yönetiminin şu an içinde bulunduğu zor durumu biliyordur. Yani bilmeyen hiçbir kulüp yoktur. O yüzden değeri 10-15 milyon euro olan oyuncular için bile şu an Galatasaray'dan 25-30 isteyecekler. Bu iş böyledir. Yani çünkü biliyorlar ki Galatasaray yönetimi önündeki bu işte kaç gün kaldı? 10 gün mü kaldı? 20 gün mü kaldı? Bu sürede transfer yapamazsa son gün bu paraları mecburen vermek durumunda kalacaklar. Halbuki yani mesela en başında Bruno Fernandes gibi, ne bileyim, işte Musiala gibi olmadık oyuncular gitmek yerine, ki Musiala'ya gitmediğini 100 kere söyledi yönetim gerçi ama bu gazetecilerin çıkardığı bir durum. Mesela geçen sene de transferin son birkaç gününe kadar, hatırlayın, Donnarumma falan geçiyordu, herkes gelecek falan deniliyordu. Git Batrakova yönel. Değil mi? Kimseyi uyandırmadan 10-15 milyon argo tabirle bu oyuncuyu bağla mesela. Şimdi ne oldu Batrakov, ne oldu? Artık o da olmayacak gibi. Şok bir yanıt geldi karşı taraftan. Yani Lokomotif dedi ki Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmıyoruz. Bizim kilit oyuncumuz, ayrılmasını da düşünmüyoruz Batrakov'un dedi. Batrakov da şimdi elden gitmiş oldu. Yani fırsat transferi ayrı oluyor, ihtiyaç transferi ayrı oluyor. Mesela Osimhen bir fırsat transferiydi. Son güne kadar beklendi çünkü hem zor transferdi Osimhen, yani orada hakkını yememek lazım yönetimin. Hem de olmasa bile elinde o dönem Icardi vardı. Ama işte 10 numara transferi senin ihtiyaç transferin ve en kısa sürede bunu bitirmen gerekiyordu ki 10 Ağustos itibariyle şu an gelinen noktada hiçbir durum söz konusu değil maalesef. Bakacağım. Merhabalar diyor. Galatasaray hakikaten çıtayı çok yükseltti. Hazırlık maçında bile mağdur nasıl oluyor demiş. Bir mağduriyetle alakası yok ya kahraman. Ne oldu ki, anlamadım onu. Boş ver Cihan, Galatasaray'ı Sarıyer yendi demiş. Ne diyorsun Ercan Köroğlu? Mesajını atmış, böyle bir mesaj atmış bizlere. Devam edelim. 0212 273 10'a gelen mesajlarla. Bence hepsi hallederiz diyor. Bence hep sonradan hallederiz diye hepsi tatili bitirdi. O yüzden oyuncu transfer edemiyoruz diye bir mesaj atmış. Şu an yayın yapan arkadaş, tutuklu uyuşturucu bağımlısı, evinde silah çıkan adama türbün liderine sayın bey mi dedi. Özür dilemez ve CİMER'e şikayet ediyoruz demiş. Şu an yargılanıyor canım kardeşim benim. Ne diyeyim, Saadettin Saran'a Saadettin mi diyeyim? Saadettin Saran da uyuşturucudan yararlandı. Yani burada hukuki dili koruma çabası var. Yani bazı yayıncılar benim gibi veya gazeteciler, yani henüz yargı süreci kesinleşmediği durumlarda hakaret davasıyla karşılaşmamak ya da yayıncılık ilkeleri gereği bu
Bu resmi dili kullanmak zorundadır. Git istediğin yere şikayet et beni. Sorun yok. Bugün biraz tansiyonum yüksek. İdare edin beni arkadaşlar. Ben asla böyle konuşmam dinleyicilerle.

ama yani böyle işimi öğretmeye çalışıyorlar ya, böyle hadlerini aşıyorlar ya bazen. İnanılmaz derecede böyle keyfim kaçıyor. Neymiş ya, CİMER'e şikayet edeceğim sayın demiş. Ya adamın daha suçu belli diye çıkmış. Ya şikayet hakkım var tabii ki bu noktada. Ya bir yayıncı suçu veya suçluyu övüyorsa, kamuoyunu yanlış yönlendiriyorsa, ne bileyim genel yayın ilkelerini ihlal ediyorsa, istediğin yere istediğin şekilde şikayet edebilirsin. Selam olsun. Şöyle devam edeyim. Bir yanda yanlış radyo kanalını mı dinliyorum diye tereddütte kaldım. Cihan Bey Galatasaray'ı eleştiriyor demiş. Vallahi arkadaşlar şöyle. Ya benim hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı ki ya. İşler iyi giderken kollarım, yani desteklerim. İşler kötü giderken de eleştiririm, yani şey mi yapayım? Oo, yönetimin bir bildiği vardır. İşte son güne kadar bıraktı. Ya bu adamlar işte, biri şirket sahibi, birinin otelleri var. Bu adamlar bilecek. Hani sürekli destek başka bir şey. Şu an yani hepimizin gördüğü bir iş bilmezlik var. Ve bu iş bilmezliği de hep beraber bence konuşmamız gerektiğine inananlardanım. Cihan abi selam olsun diyor. Merhaba Mirzacığım, selam olsun. Her şey iyi güzeldi de Cihan, Galatasaray'da yine yaprak kıpırdamıyordu demiş. Bir saniye, Gökhan Yılancı atmış mesajını. Doğan abi ne yaptın bu WhatsApp şeyine? İsimleri göremiyorum. Bir saniye arkadaşlar, biraz şöyle geri çekeyim, küçülteyim. Antalya'dan İsa selam olsun demiş. Merhaba İsa'cığım, selamlar. Cuma günkü yayında da söylediğim gibi Galatasaray Villarreal maçında da puan kaybetti. Oynadığı 5 hazırlık maçında sadece Ümraniyespor'a karşı kazandı. Diğerlerinde de mağlup oldu ya da berabere kaldı. Okan Hoca takımın durumunu yönetime göstermek için değişik başlangıçlar yaptığını, takımın acizliğini bilerek gösterdiğini düşünüyorum demiş. Vallahi Yunus yok ya. Vallahi bunu sen bana hep yazıyorsun aynı şeyi ama İbrahim Yavuz'a söyledim. Adam çok mantıklı bir şey söyledi bana. Ya bir ara böyle senin düşüncene hak verecektim. Ama İbrahim abi dedi ki ya öyle şey mi olur dedi ya. Bu oyuncular kendini göstermek isteyecek. Yani hadi hoca böyle düşündü. Takımın acizliğini göstermek istedi ama ya oyuncular niye kötü oynasın ki bilerek isteyerek dedi. Oyuncular kötü oynamaz dedi. Ben de İbrahim abinin bu düşüncesine katılıyorum yani. Her ne kadar son sezon düşüş olsa da 4 yıl üst üste şampiyonluğun getirdiği yükselişi olağanın üstünde bir kriz durdururdu demiş. Doğru yani, katılıyorum sana Mükremin. Yani şey vardı yani, Aydemir Akbaş'ın bir sözü vardı ya, Galatasaray'ı Galatasaraylılar yıkar demişti. Zamanında söylemişti, bence çok doğruymuş. Mesela 9 adam gönderip 6-8 oyuncu alarak hem iskeleti yenilerdin, takıma taze kan getirdin. Hem de böyle işte takımda, kadroda yorulmuş, sıkılmış, 6 ayda bir gideceğim krizine giren, Galatasaray'a katabileceği hiçbir şey olmayan oyunculardan kurtulurdun. Hem kasana para girerdi hem de ek limitin açılırdı. Ya bu çok var. Yaşı benden büyük olan dostlarım daha iyi hatırlar bunu, arkadaşlar, dostlar. Yani Türk futbol tarihinde özellikle 2000'li yıllarda işte böyle başarılı olan takımların gerçekten de yani saçma sapan kararlarla düzenlerini bozdukları ve böyle işte sürdürülebilir başarı sağlayamadıklarını çok gördük. Mesela kim var ilk aklıma gelen? Ünal Aysal var. Ne yaptı? 2 şampiyonluk yaşadı. Sonra bir amiyane tabirle saçmaladı. Yine Fikret Orman var mesela. Şenol Güneş'le 2 şampiyonluk sonrası garip şeyler yaptı. Bence Dursun Özbey'in de gidişatı bir tık buna benziyor gibi gözüküyor. Ben biraz buna benzettim. Aklıma ilk gelenler işte Ünal Aysan'la Fikret Orman oldu. Daha örnekleri vardır muhakkak ama siz bunu bana da yazarsanız çok sevinirim. Gio çok bileni çok bilmem ne yaparlar demiş. Radyo Gol'de ilk göz ağrımsın, ilk seninle başladığım dinlemeye, tuttuğun takımın en iyi günü bile böyle olsun demiş. Selam olsun, sağ olasın Musa Çotuk. Cihan kardeşim seni şikayet eden adamın demiş. Olabilir canım, şey bu şimdi yani. Adamcağız olabilir. Yani beni yanlış anlamıştır. İlk defa dinliyordu. Şimdi radyo yayını yapıyorsak sürekli aynı kişiler dinleyecek diye bir şey yok. Evet, daimi dinleyenlerimiz var. 5 yıldır, 6 yıldır. Ama mesela radyoyu gezerken belki ilk kez duymuştur beni. Böyle bir şey söylediğimi duymuştur. Beni de tanımıyordur. Art niyetli söylediğimi düşünmüş olabilir. Herkesin hakkıdır ya, kişisel hakkı, isteyen istediğini yapabilir tabii ki. Aziz Başkan ne büyük adammış. Seçilmeden önce ben gelirsem bakın neler olacak demişti. Daha 2 ay oldu seçildi.

Galatasaray lig başlamadan karıştı demiş. Ümraniye'den Ertuğrul. Vallahi bilmiyorum Aziz Yıldırım'ın etkisi ne kadar vardır. Bence burada yönetimle alakalı bir durum var. Yani Riva'dan gelecek bir para vardı, o gelmedi. Sonra oyuncuların maaşını ödemek adına ufak bir kredi çektiler. Ana paraya dokunmamak için transferde harcayalım diye. Ama yani bilmiyorum Aziz Yıldırım'ın bunda etkisi var mıdır? Ben hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu da komplo teorisine girer ya. Ne yapacak Aziz Yıldırım ya? Bir Galatasaraylı olarak keşke Jankat kalede olmasaydı, fark keseydik diyor. Öyle bir şey yazmış. Bu hafta Çorum Spor olarak Galatasaray'ı yenelim. Transferler ard arda gelir. Ha, ben bu arada Galatasaraylıyım. O yüzden Çorum'un yenmesini istiyorum diyor. İlk golü Çorum atacak zaten Hasan. Ama yok, Galatasaray yener. İlk golü Çorum atacak. 2-1 falan biter de. Paraları yok Cihan, para bekliyorlar. Piyango olur, sürpriz olur, sponsorluk olur, kaporo olur demiş. Ya işte ben para olduğunu biliyorum da neden harcamadıklarını anlamıyorum. Açıklayacaklar, 3 transferi açıklayacaklar. Ben hala sözümün arkasındayım. Ama işte bu transferler biraz beklentinin altında kalabilir. Kolay gelsin yayınlar diyor. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Cihan yalan da olsa ver bir kırmızı da keyfimiz yerine gelsin diyor. Hüseyin Meci selamlarını iletmiş, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de kimler kalacak, kimler gidecek, yarınki maçta ne yapacağız hiçbir bilgimiz yok. Galatasaray'ı da konuşuruz elbette ama birazcık da Fenerbahçe'den bilgi verir misin diyor. Vallahi konuşuruz, hep bir tek Galatasaray'ı konuşmuyoruz ya, bu arada bir Galatasaray programı değil. Sadece Galatasaray yani transferleri geciktirdiği için ben biraz böyle salvo yapmak istedim yönetime. Girişte de kendimi biraz tutamadım. Ya bence hani Ederson gidecek herhalde yüksek ihtimal. Yani maaşı da çok yüksek. Bir de İsmail Hoca da genelde Mert'i düşünüyor. Hem maaş yükünden kurtulur Fenerbahçe, hem bonservisinden kazanır. Yani transfer bütçesi de böyle bir tık açılmış olur. Oradan kalacak parayla belki bir sol kanat ya da bir forvet de alınabilir. Fred de gidecek yüksek ihtimal, çünkü Asensio, Genzi, Kante orta sahası var. Hani Fred yerine de sağlam bir 8 numara alınabilir. Evet, İsmail Kartal'ın göz bebeği ama ne diyecek yani, oynattığı oyuncuyu tabii ki takımda kalacak diyecek ama mesela Fred'in ben gideceğini düşünüyorum. Mesela Musaba bence Fenerbahçe'nin oyuncusu değil. Özür dileyerek söylüyorum. Mutlaka satılmalı ya da kiralık verilmeli. Çağlar. Yani Türk kontenjanı falan ama yok yani, zaten işte Archie, Ake, Skriniar, Semedo var. Bilemiyorum. Ya Bekao, Carlos, Amrabat falan, bir de bunlar falan var yani. Biraz karışık ortalık. Değil mi? Hatırlayamadığımız Diego Carlos falan var. Ya bence şu ana kadar iyi gidiyordu Fenerbahçe. İşte Vedat'ı alındı, Aki alındı, Greenwood da alındı. Bence bu 3 transfer çok iyiydi. Mesela şimdi Lukaku düşünülüyor. Bu benim böyle birazcık farklı düşünmeme sebep oldu. Yani zihnimdeki o oluşan olumlu havayı bir tık böyle tersine çevirdi. Hani aklıma gelen mantıklı senaryo şu. İşte Fenerbahçe'de Greenwood, Kerem, Asensio ve Talisca gibi böyle skor katkısı yüksek çok fazla oyuncu var. Baktığımızda zaten geçen sezonda Fenerbahçe Galatasaray'la yarışırken gol konusunda çok sıkıntı çekmedi. 76 gol mü 77 gol mü ne attı, hani gol konusunda bir problemi yok. Yani takımın temel problemi burada çok skor üretmek değil. Takımda zaten gol yükü birçok oyuncuya dağılıyor. Bence daha farklı noktalara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Hani yönetimde muhtemelen buradan hareket ediyor olabilir. Hani forvet hattında Vedat ve Lukaku'nun yanına Şerif var zaten, işte Şerif gibi bir oyuncunun yeterli olacağını düşünüyor olabilirler. Yani bütçenin büyük bir bölümünü de santrafora ayırmak yerine ve takımın daha fazla ihtiyaç duyduğu bölgeye dağıtmayı planlıyor olabilirler diye düşünüyorum Fenerbahçe ile alakalı olarak. Okan kırmızı kart gördüğü için bu hafta cezalı mı olacak Çorum Spor maçında demiş. Böyle bir mesaj atmış. Hazırlık maçı o ya, etki ettiğini düşünmüyorum ben. Güzel bir soru sormuşsun aslında da, hiç düşünmedim. Otomatik ceza olacağını zannetmiyorum. Bir hazırlık maçı çünkü o. Ama şimdi mesela küfür falan ederse, şimdi Kadir Sağlam ne yazdı? Anladım, raporda ne var? Normalde hani şey olarak işte normal bir kartsa baktığında otomatik olarak lig maçına yansımıyor. Ama mesela durum resmiyete dökülürse, işte hakem Kadir Sağlam'dı değil mi? Yani orada hani raporuna farklı bir şey yazarsa
Onu bilemiyorum ama şimdi çift sarı karttan falan geldi ya. O yüzden Süper Lig maçına doğrudan bir cezası olacağını düşünmüyorum. Ama gider Kadir Sağlam derse ki bana hakaret etti, bana küfür etti, İşte ağır bir disiplin suçu işledi, o zaman federasyon disiplin talimatı kapsamında bu PFDK'ya sevki gerektiren durumlar oluyor. O zaman hani tedbirli bir sevk kararı alır ama bir ceza gelmez, öyle söyleyeyim yani. Raporda çok bir şey yazacağını düşünmüyorum Kadir Sağlam'ın. Cihan 4 senedir Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor şampiyon oluyor da bizim mi haberimiz yok demiş. Galatasaray bir kaos haberi, bu senede olmayacak tarzda eleştiriler. Dursun Özbek istifa, Okan Buruk git muhabbetleri her zaman var demiş Yunus Emre Tan. Muhtemelen değinmişsindir ama Galatasaray tribün liderinin söyledikleri sence akla mantığa sığıyor mu demiş. Sığmıyor Hanefi. Bunu Beşiktaş tribün lideri de söyleseydi, Fenerbahçe tribün lideri de söyleseydi sığmazdı. Çünkü bu sığıyor dersem şey olur yani. Hani ben bu sefer yapıya da inanmış olurum, anladın mı? Kendimle çelişmiş olurum. Yani biz nasıl yapıyı eleştiriyorduk ya kardeşim, ne yapısı? Sürekli yapı deniliyor. Hani iyi kadrosu iyi olan kazanır derdik. Şimdi ben böyle bir duruma inandığım takdirde o zaman yapının olduğuna da inanmış olurum. Ben böyle bir duruma olduğuna inanmayanlardanım. Ne oldu, internet yayında bir problem mi oldu? Bir anda şöyle önümde bir şey düştü ama o sebeple. İnternet yayını sağlam değil mi dostlar? Bir sıkıntı, bir problem yok şu an. Bu sene Galatasaray yönetimi şampiyonluk kadrosu kurmamaya söz vermiş. Taraftara vermedikleri kesin diyor. İleride sırtı dönük şekilde 3-4 saniye topu tutabilen, takımı öne çıkaran ve ardından oyunu doğru şekilde dağıtabilen bir santrafor lazım bize demiş. Evet, Vlahovic gibi mesela. Vlahovic de ne oldu ya? Gerçekten herhalde Beşiktaş alamayacak Vlahovic'i. Sen Fenerbahçe'yi tarif etmişsin, Fenerbahçe için istemişsin ama o anlattığın şeye uygun isim Vlahovic var. Yani Vlahovic'i al, hiç problem, hiçbir sıkıntın olmasın. Hani şey diyenler var, bu yaşta niye Türkiye'ye düşüyor falan diyenler var. Ya düşmüyor yani, bin kez bu söylendi. Yani bu paraları kazanıp, hem bu paraları kazanacaksın hem de Avrupa'dan çok uzaklaşmayacaksın. Hem de çok güzel bir iklimi var İstanbul'un. Ya güzel bir şehirde yaşayacaksın, yani çok opsiyonu yok baktığında. Bir de Juventus'un sözleşme teklifi, yani Kenan'a verdiği maaşı geçmiyor diye kabul etmiyor burada Vlahovic. Hani kulüp istiyoruz ama vazgeçilmez de değil noktasında Juventus burada. Hani tamam istiyoruz şeyi ama Vlahovic'i çok da böyle vazgeçilmez noktasında değil. Bu kulüp Juventus yani bu arada. Bunu da tekrarlamış olalım, öyle sıradan bir kulüp değil. Yani bütün yaz tatil yaptığı konusuna gelince herhalde bir zahmet de kendine bakmıştır diye düşünüyorum. Mesela Muhammed Salah da neredeyse bütün yaz tatil yaptı. Hani baktığında sürekli karın kaslarını falan görüyoruz. Hani bir zahmet profesyonelliğin gereği kendine bakmıştır diye düşünüyorum. Yani gidip de 25 kilo 20 kilo fazlayla gelmez. 2 hafta idman yediğinde argo tabirle zımba gibi olur Vlahovic. Hiç merak etmeyin. Hani gelir mi bilmiyorum. Hani Beşiktaş için söylüyorum arkadaşlar. Hani bence Sayın Başkan Serdal Adalı hani böyle biraz semt ağzı gibi olacak ama böyle çaktırmamaya çalışsa da Salak konusunda bence bayağı bir depresyona girdi. Hani hissiyatım bu Vlahovic'e kafayı taktığı yönünde. Hoca da bayağı istiyormuş, İtalyano. Yani oyuncu gelebilirim bir oturalım dediği anda bir şekilde getireceklerdir Vlahovic'i. Hani bir de baktığınızda işte Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un da ufaktan durumu gözlemlediğini düşünürsek, hani şimdi sadece Beşiktaş ilgilenmiyor Vlahovic'le. Tamam Trabzonspor Darwin Núñez işini bitirmek üzere ama hani Fenerbahçe'de bir göz kırpıyor. Ya bunu da kaptırırsalar sıkıntı olur. Ha bu savaş oyuncunun maaşını bir anda böyle 15-20 milyona falan çıkarırsa orasını bilemem. Yani 1.90 boyunda, tamam mı? 20 golden fazla attığı 3 sezon var. 10 golden aşağı attığı da sezon yok. Benim için gerçekten forvetin gerçek tanımı budur. Yani Beşiktaş kaç paraysa bana göre bir kuruş kısmadan ne var ne yoksa vermeli. Çünkü artık sezon başladı. Ucuza adam falan alamazsın şurada. Kaç gün kaldı? Hani kaybedecek vaktin de yok. Adam şu rakama gelirim
yarın idmana dediği anda bence o rakamı vermek zorundalar. Salah'tan sonra Vlahovic'i de kaptırırsalar büyük sıkıntı olur.

uyarmadı demeyin. Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaray transferde bombayı patlatacaktır diyor. Bir şey söyleyeyim mi İsmail? Ya işte patlatacak da o taraftarı bence tatmin etmeyecek o isimler. Model nasıl demiş. Nedir bu? Tişört mü? Bursa Spor tişörtü mü? Timsah falan var. Markayı söyleyemiyorum şunu, anladım Erkan. Güzelmiş, beğendim. Ama ben öyle yakaları sevmiyorum ya. Yuvarlak yaka sevmiyorum çok fazla. Bu polo yaka dedikleri var ya, üstten kalkan, onlar daha güzel oluyor. Evet, tekstile de yorum yapıyoruz. Cihan, yapılacak olan transferlerden birini söylemek istiyorum demiş. Söyle. Can uzun olacak ama eğer can uzun olursa demiş, bonservis bedelini söylemek istemiyorum. Allah bu yönetime akıl fikir versin diyor. Ne demiş? Anlamadım vallahi. Serkan Karataş mesajını atmış. İsimler yazmış bize, yalan haberlerden alınacaklar diye diyor. Valla bilmiyorum, yalan haberden kimsenin alındığını görmedik. Öyle söyleyeyim. O isimlere yaz onları. Valla bilmiyorum, böyle isimleri sıralamışsın bayağı. Merhaba Cihan, İstanbul'dan Serdar ben. Merhaba Serdar. Galatasaray'daki hareketlilik Fenerbahçe'de olsaydı demiş, şu an ortalık yangın yeri olurdu diyor. Şu an ortalık yangın yeri değil mi sence Serdar? Herkes bu konuları konuşuyor zaten. Galatasaray taraftarıyım. Bugün Galatasaray'ın iki transfer açıklayacağını düşünüyorum. Beklenti konusunda sana katılıyorum demiş Emre'den. Böyle bir mesaj gelmiş. Cihan selam, ben Beşiktaşlıyım. Santrafor'dan daha fazla önem verdiğim iki mevki var diyor. Vlahovic oldu da gelmedi. Mitrovic'i el altında tuttukları için oraya takılmıyorum. Çerni'nin durumu düşünülünce ve orta saha derinliği sıkıntılıyken buralara gerçekten iyi isimler lazım demiş. %100. Yani mesela Beşiktaş'a bir stoper alınmalı. Son zamanlarda görüyorum işte, Emirhan övülüyor. Evet, iyi çocuk, kötü bir çocuk değil ama bence Beşiktaş'ta yeterli değil yani. Çok fazla gereksiz övülüyor, aman diyeyim. Mesela Nübel olmasaydı Beşiktaş belki de Avrupa maçında sıkıntı yaşamıştı. Yani bu pozisyonlar orta saha geçirgenliği ve stoper kalitesizliğinden ortaya çıkar genelde. Hani kaleci çok övülüyorsa ya orta sahan geçirgendir ya da stoperlerin kalitesizdir. Kalecinin de o gün günündedir. Ama kalecin her zaman bunları çıkaracak diye bir şey yok. İyi noktaya şut atılır, o pozisyonu sen verdiğin an sıkıntıya girersin. Hani stoper işi belki Beşiktaş'ta böyle Eylül ayına kadar bırakılabilir ama hani orta saha ve kanat, hani şey, ne diyeyim, hani çok omelli. Öyle derler ya. İsviçre'den Cenk, merhaba Cenk'ciğim. Gazetecilerin güvenilirliklerini bize atmış. Nevzat Haluk demiş %100 doğrucu, Burhan %50, Kaya %100 yalan demiş, Yakup Çınar %100 doğru, Erdem %100 doğru, Rodop gündem sevdalısı diyor. Ya bilmiyorum arkadaşlar, herkesin kendi şeyi var ya. Şimdi ben o yorumculara tek tek bir şey diyebilir miyim? Avcılardan Kazım, merhaba Kazım. Çorum Spor transferlerini değerlendirir misin? Sonumuz Adana Demirspor gibi olmaz umarım. Bu arada Galatasaray karşısında puan almasını bekliyorum demiş. Yani şimdi mevcut duruma baktığında, hani Galatasaray'ın transfer yapmaması, içinde bulunduğu durum, herkes bunu düşünüyor. Ben Çorum'un bir gol atacağını, ilk golü Çorum'a atacağını düşünüyorum ama puan alabileceğini düşünmüyorum ya. Özür dileyerek söylüyorum. Bu arada tekrar aleyküm selam diyeyim sana. Hani son dönemde böyle bir tık Çorum'un avantajı, böyle ayağı yere basan bir yönetim var. Uğur Hoca falan, böyle tanıyoruz da. İşte İbrahim abinin de çok iyi arkadaşı. Böyle kulübün geleceğini ipotek altına alacak yüksek maaşlı isimler yerine böyle lige uyum sağlayabilecek. Yani başarıya aç oyunculara yöneliyorlar. Böyle kadro kalitesinde genelde korumaya çalışıyorlar. Hani Galatasaray'ın önde bastığı anlarda mesela hazırlık maçlarında görmüşsünüzdür. Zaten bunu yüksek ihtimal Çorum'da analiz etmiştir. Galatasaray'ın önde bastığı anlarda arkada bırakacağı boşluklar oluyor. Yani burada belki çabuk paslar ve dikine paslarla Galatasaray'ı cezalandırabilirler. Bence de ilk gollerini öyle atacaklar zaten. Ve duran toplar, yani duran toplardan da golü bulabilirler. Standart zaten hani. Şey diyor İbrahim abi, adam duran toptan gol olacak diyor, bir tane oluyor falan. Aa, adam ben demiştim
bunu ifadesini kullanıyor diyor. Şimdi siz de şey demeyin ya, Cihan Duran toptan elbet olur diye. Ya şu yüzden söylüyorum. Mesela Galatasaray gibi geniş kadrolu takımlara karşı böyle yakaladığınız bir iki fırsatı harcamamak, Çorum için söylüyorum yani. Savunmada duran top konsantrasyonunu 90 dakikaya falan böyle yaymak gerekiyor. Ama ben genelde geçiş hücumundan Galatasaray'ın gol yiyeceğini düşünüyorum. Kazanır ama Galatasaray. Öyle bir şey düşünmüyorum yani kaybedeceğini. Siz Galatasaraylılara bayılıyorum demiş Abdurrahman'cığım. Ben de sana bayılıyorum Abdurrahman. Bir ay önce John Duran kapınızda yatıyordu. Ne olur beni alın diye birini aldınız, adını söyleyemiyorsunuz. O gocuk bu ile alakalı olarak mı? Abdurrahman, bir şey diyeyim sana. John Duran gerçekten bitmişti yani, geliyordu. Sonra yönetim vesaire bu adamın gerçekten problemli olduğunu, artık iflah olmaz bir insan olduğunu dile getirdi ve takımdaki iş dengeleri dağıtacağını düşündüğü için almadılar. Yani futbolda kural bellidir. Yani adı ister telaffuz sözlüğü gerektirsin, isterse böyle tek seferde okunsun. Ake gibi mesela. Ake ne güzel. Ama oyuncu sahaya çıkıp tabelayı değiştirmeye başladığı an oyuncunun ismini herkes ezberine sokar yani. Ama işte, o gocuk böyle bir isim mi? Ha, orası tartışılır yani. Bunu konuşabiliriz. Ya, ismi şuymuş, ismi buymuş yani, boş ver. O kadar da önemli değil. Ya bu çocuk şimdi bir yıldızlaşsın, ooo hemen bir şey bulunur yani. Çok takılmamak lazım o isim konusuna. Önemli olan oyuncunun sahada ne yaptığı. Okan, transfer yapacağız, bombayı patlatacağız, ben inanıyorum. Bu gidişle bomba elimizde patlayacak demiş Okan Öner. Cihan abi, İbrahim abi sürekli hadise der. Sen de hadise kelimesini kullanır mısın demiş. Yok, ben hadise kelimesini kullanmam. Peki çok kullanırım. Hadi kullanırım genelde. Böyle zaman kazanmak için ara ara aklıma gelmeyen birkaç kelime vardır. Dinleyenler dikkat etmiştir zaten. 40 yıl düşünsem bile federasyonun İngiltere Premier Lig'den Muhammed Salah etkisinde bir transfer yapıp Galatasaray'ın 5 yıllık rekora çok yaklaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edeceğini bilmesine rağmen sessiz kalmasına anlam veremiyorum abi demiş. Kimin sessiz kalmasına anlam veremiyorsun? Anlamadım mesajı. 40 yıl düşünsem İngiltere Premier Galatasaray'ın sessiz kalmasına anlam veremiyorsun herhalde. Başta bir federasyon yazmışsın ama bu kadar başarıya rağmen Galatasaray'ın sessiz kalmasına anlam veremiyorum diyorsun. Evet. Onu konuşuyoruz zaten. Ya Trabzon çok acayip. Şimdi de Darwin Núñez'e kancayı takmışlar. Ya Fenerbahçe'nin mesela bu santraforsuzlukta Lukaku falan, bence hiç Lukaku ile uğraşmasınlar. Burada bir transfer savaşı çıksın. Şimdi Trabzonlar kızacak bana. Uf, diyen bir dur ya falan diye. Uşağın bir dur, karıştırma ortalığı, alacağız Núñez'i falan diye. Ya kaldı ki Fenerbahçe Núñez'e devre arasında falan da gitmişti. Mesela bakıyorsun Núñez'e. Ben beğeniyorum böyle. Aslında Luis Suarez gibi bir kariyeri olabilirdi, biliyor musun? Böyle çok böyle komple bir forvet evrilemedi çocukcağız. Daha çok böyle genelde yardımcı forvet rolünde falan iyi işlere imza attı. Aslında istese böyle daha gole dönük bir futbolcu olabilirdi. Düzgün yönlendirilebilirdi. Ama bu birazcık böyle düzgün yönlendirmeden yoksun kaldı. Şu anki rolünde bence takım için her şeyi yapar. Etrafındakileri de oynatır. Ceza sahasında golü de kokluyor. İyi bir adam yani, Süper Lig'e gelse ben yani 15-20 tane falan atacağını düşünüyorum ki Benfica'da da yapmışlığı var. Liverpool'da kendini böyle çok geri plana çekti çünkü orada kendisinden daha iyi, daha böyle yıldız statüsünde oyuncular vardı. Biraz daha onlara yönelik oynadı. Yani Liverpool'da böyle daha özgüvenli oynasaydı daha farklı olabilirdi. Gelirse Süper Lig kendisine iyi gelir. Yani şimdi Muhammed Salah falan da istemiş, hani alın getirin demiş, öyle bir durum da olabilir. Ki kendisi çok iyi anlaşmıştı Liverpool'da Salah'la. Hani birlikte oynadığı dönemde çok iyi bir uyum yakalamışlardı. Özellikle senesini hatırlamaya çalışıyorum. Yani işte 3-4 yıl önce değil. Kaç, 2023'te mi gelmişti? O sezonun ilk yarısında mesela inanılmazdı rakamları. Yani Premier Lig'de birbirlerine 5 gol, 5 asist falan yapmışlardı. Toplamda işte sezon sonunda beraber 19-20 gol falan üretmişlerdi yani. Gol demeyeyim de ne diyeyim? Gol şansı üretmişlerdi yani, işte asist falan, hepsinin toplamından bahsediyorum ve girdiği pozisyonlardan bahsediyorum. O dönem böyle ligin en iyi istatistiğine sahip ikilisiydi. Bence olabilir yani, Trabzon'a gelebilir. Yani Núñez'in Salah'a katkısı böyle sadece

0: gol asist üzerinden çok okunmaması lazım. Yani pres gücü, sürekli savunma arkasına yaptığı koşular. Sürekli böyle stoperleri şey yapar, peşine takar. Mıknatıs gibi. Stoperleri peşinden sürükler. O stoperleri peşinden sürükledikçe de Salah'a sürekli böyle hareket alanı açılır. Şimdi o stoperleri peşine takıyor. Salah'ın da alanı böyle ciddi şekilde genişliyor. Yani Salah da böyle iç koridora girdiğinde Nunez'in hem derine gelip duvar olması hem de böyle bir anda arkaya koşu tehdidi yaratması savunma dengesini de hemen böyle bozuyordu. O yüzden hani Salah'ın Nunez'i istemesi bence çok normal. Olur mu? Olur. Olabilir. Olmaz demiyorum artık. Mutlu musun diyor. Hangi konuda sordum bunu güzel insan Selçuk Çakır? Ne güzel soru. Mutlu musun nokta şey gibi. Hani eski sevgilin seni bırakır. Hani ortalığı karıştırmışsındır. Bütün suç sendedir. Sonra sana mesaj atar ya. Ne oldu şimdi? Mutlu musun yaptığından falan. Vallahi Selçuk, mutlu olmaya çalışıyorum. Yani kimse %100 mutlu değildir. Ama hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çok fazla kendimi üzmemeye çalışıyorum. Hani neyden bahsediyorsun? Genel olarak hayatta böyle Galatasaray'ın transferlerini soruyorsan mutlu değilim. Memnun da değilim. Bir Fenerbahçeli olarak Nunez ya da Lukaku arasında kalsam zerre Nunez'i seçmem demiş. Ben de tam tersi işte. Ben de Nunez'i seçerim biliyor musun? Yani çünkü hani Fenerbahçe'de daha iyi olabilir Nunez. Egosu falan da yok. Hani şu anki rolünde çok gol atacağını düşünüyorum ben. Fenerbahçe tarafına gelirse. Lukaku'yu niye istiyorsun onu anlamadım mesela. Neden Nunez'i istemiyorsun? Mesela şimdi sen söyleyince baktım. Bir dakika. O dönem onlardan iyi kim varmış? Nunez'le Salah'tan daha fazla gol şansı üreten. Birazcık bakacağım. Bu Transfermarkt'ta da ne olmuş? Biz buradan pratik bakıyorduk. Diğer taraftan bakayım. Bak şimdi. Şöyle söyleyeyim. Güzel dostum. Salah'la Nunez. Yani 582 dakika birlikte oynayıp 19 gol şansı üretmişler. O dönem en iyi ikili Diaby ile Watkins'miş. Onlar da benzer seviyedeki üretkenliğe 936 dakikada ulaşmışlar. Yani bu iki oyuncu 582 dakikada aynı üretkenliğe ulaşırken o dönemin en iyi ikilisi bu şansa 936 dakikada ulaşmış. Yani neredeyse iki kat fazla maç oynayarak ulaşmışlar. Yani uyum açısından söylüyorum. Ben direkt kapardım. Yani Fenerbahçe veya Beşiktaş için de ideal olurdu bu arada. Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe'ye orada Talisca, Asensio, Greenwood gibi oyuncular var. İleride de pres gücü ve sırtı dönük oyunu böyle pas alışverişi yapacak. Tam isim Nunez. Ben kaçırmam. Lukaku bilmiyorum ya. Çok sıcak değilim Lukaku'ya. Boşuna tartışma Cihan Fenerbahçeli arkadaşla demiş. Ne için? Yo tartışmıyoruz ya. Sohbet ediyoruz. Yarın Trabzonspor açıklayacak oyuncuyu demiş. Nunez mi? Öyle gözüküyor valla. Bayağı bir yaklaşmışlar. Fenerbahçe'de bence forvet transferinin yanı sıra sağlam bir stopere de ihtiyacı var. Çünkü stoperlerin başına bir şey gelse, işte cezalı duruma düşse, sakatlansa, alternatifi Çağlar, Bekao ve Yiğit Efe gibi isimler var. Skriniar'la Ake gibi faydalı olabileceğini düşünmüyorum bu isimlerin demiş. Ya yüksek ihtimal Çağlar kalacak, yerli statüsü vesaire bir şekilde. Zaten yer çok fazla dolu ya Fenerbahçe'de. Yani göndermeye çalışıyorlar ama yani gerçekten işte bu kadro derinliği derken bir anda da elde olan oyuncuları ne yapacağını şaşırıyor Fenerbahçe. Bak işte bir sürü gidecek oyuncular var. Ama katılıyorum mesela Skriniar, Vaki geriden onlar böyle baskı altında soğukkanlı falan pas çıkışları sağlıyorlar. Ha, bir liderlikleri var. Herhalde ikisi birden de gitmez ya. Hani Çağlar, Beko tamam bunlar bence yeterli. Ama işte beklenmedik krizlere falan yol açardılar diye sen bir tık korkuyorsun. Ya ne olacak sen şey yani Skriniar'ın da işte Ake'nin de arkasına bir daha üst düzey bir stoper istiyorsun anladığım kadarıyla da. İşte keşke öyle olabilse. Bence yeterli. Yani bazen çok abartmamak lazım. Zaten 30 tane futbolcu var. Nereye alacaklar daha? Ben de Osimhen'e karşıydım çünkü Fenerbahçeliyim. Senin de Lukaku'ya karşı olman mantıklı demiş. Sen de Galatasaraylısın diyor. Haa. Yok valla, ben yayıncı olarak bahsettim, hiç taraftar gözüyle bakmadım. Ya Nunez'i beğeniyorum o sebeple. Hani Lukaku falan, Osimhen'e sen şey olarak Galatasaray güçlenecek, o yüzden Osimhen'i istemiyorum diye düşünmüş olabilirsin. Şey mi diyorsun Cihan, sen de Galatasaraylısın, Fenerbahçe'nin güçlenmesini istemiyorsun, o yüzden Nunez'i istiyorsun. Zaten Trabzonspor yüksek ihtimal bitirdi o işi. Mesela Ake olayı vardı, o gelmeden önce sakat deniliyordu, riskli deniliyordu değil mi Ake için? Şimdi herkes övüyor. Lukaku için de böyle söyleniyor. Lukaku da belki sağlamdır. Lukaku da gelince belki herkes övecektir. Hani ya birazcık daha tamam alındı. Biraz daha böyle başarıyı aç. Daha farklı bir oyuncu olamaz mı ya? Nunez yaşı da genç. Tekrar kendini de gösterebilir. Yani Lukaku daha ne yapacak yani? Değil mi? Tamam, bu isimler de lazım bence. Yaşı ileriye geçmiş, tecrübeli. Takımda böyle ne diyorlar, ben buna da çok katılmıyorum ama futbolcular böyle bir şeyin olduğunu söylüyor. Takıma abilik yapacak, yani takımı toparlayacak isimlere de ihtiyaç var. Normalde aslında orada futbolcusun, hepiniz eşit şartlarda olmanız lazım ama hangi futbolcuya söylesem ya Cihan var diyor takımda birisi diyor. Herkes onun peşinde, yani ona abilik yapıyor, takıma abilik yapıyorlar. Hocanın göz bebeği oyuncular genelde oluyor deniliyor. Yani öyle oyuncular şart ama bu Lukaku mudur tartışılır. Yani Nunez, ben Fenerbahçe için söylüyorum. Sen Lukaku'yu istiyorsan Lukaku alsın, Lukaku'yu alsın Fenerbahçe'ye. Osimhen giderse son dakika sen bombayı gör demiş. Yok canım ya, öyle bir şey yok. Şey mi düşünüyorsun sen, hazırlık maçlarında sinirli öfkeli diye Osimhen'in gideceğini falan mı düşünüyorsun? Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani Osimhen gibi bir ismin ayrılık ihtimali herhalde. İşte Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu. Evet, burada Okan Buruk'un pek bir suçu yok, o teknik direktör, ama herhalde onların da ayrılığına sebebiyet verir gibi gözüküyor. Ben düşünmüyorum öyle bir şey olacağını. 50 yaşındayım, 3,5 yaşında biri kız biri erkek ikizlerim var. Erkek olan 2 gün önce araba kullanıyorum, arkadan boynuma sarıldı. Baba mutlu musun diye sordu. Hiçbir şey söyleyemedim duygulanmaktan. Çünkü bu yaşıma kadar hiç kimse bana bu soruyu sormadı demiş. Güzel soru vallahi. Değil mi, durduk yere? Hani kimse sizin ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü umursamadığınızı fark ettin. Umursamadığını fark ettiniz oğlunuz o soruyu sorana kadar. Evet, yani bu anlattığınız hikaye böyle insanın boğazını düğümleyecek kadar güzel ve derin. Ya işte çocukların hisleri böyle ya, sezgileri falan hissetmiştir yani, sizin böyle mutsuz olduğunuzu falan hissetmiştir. Hani biz yetişkinlerin böyle yıllardır sormayı unuttuğu ya da sormaktan çekindiği en yalın soruları bir anda çocuklar böyle pat diye sorabilirler işte. Beni seviyor musun, onu seviyor musun, mutlu musun? Hani o yüzden mutlu olup olmadığınızı merak etmesi herhalde bu hayatta sizin tadabileceğiniz en karşılıksız, herhalde en engelsiz sevgi biçimlerinden biri olmuştur. Değil mi? Düşünsen 50 yaşına kadar, 50 yaşında böyle bir şey oluyor, zihninize dank ediyor. Ulan bana kimse bu yaşıma kadar sormadı bu soruyu. Güzel. Doğru, yani çocuklar böyle bir anda hissetmişlerdir sizin bir şeyden etkilendiğinizi. Fenerbahçe'nin Mert Hakan abisi var. İkinci abiye gerek var mı demiş. Kızdırmış Fenerbahçelileri. Mert Hakan çok 11'de olmaz ya. Yedekte biraz gezinir. Böyle 85-80'de falan oyuna dahil olur. Avrupa standartlarına ulaşmak istiyorsak eğer Avrupa'nın transfer yönetimini ve yönlendirmelerini örnek alıp geliştirmeliyiz. Avrupa'nın vitrinine kaldırdığı 35-40 yaşındaki oyunculara servet harcayarak gelişemeyiz demiş. Bizim olayımız bu. Biz servet harcayacağız. Birazcık böyle taraftarın gözünü boyayacağız. Bazen gereksiz harcamalar yapacağız. Ama haklı bir noktaya değiniyorsun. Yani günü kurtarma ve tribünlere oynama üzerine bir transfer anlayışımız var. Bu böyle senin yazmanla, benim burada yayında söylememle çok olacak bir şey değil. Yaşayarak anlayacak kulüpler bunu. Oyuncuların gelirlerini karşılayamayacaklar, sürdürülebilirliklerini karşılayamayacaklar, maaş ödemelerinde sıkıntı yaşayacaklar, boşluğa düşecekler, o zaman anlayacaklar. Şu an bizim ne kadar konuşsak da çok pek bir etki etmez yani. Ya sadece dışarıdan da geç almak yetmiyor. Alıyorsun dışarıdan 20 yaşında işte 19 yaşında gençleri. Ama gidiyorsun öz kaynağından A takıma monte edeceğin bir isim yok. Orayı yetersiz bırakıyorsun. %100 haklısın ama ya bunun karşılığı ne? Nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi kuralları ne zaman Cihan demiş. Şeyi mi diyorsun? Gruplarını mı diyorsun ne zaman belli olacak? Vallahi hiç bakmadım ya. Herhalde Ağustos'un sonunda falan diyebiliyorum. Hiç bakmadım. Hayret, bilmediğim bir şey sordu bana. Bakayım bir sor. Bir yardımcı olayım. Ben de öğrenmiş olayım. Şampiyonlar Ligi kuralları ne zaman çekilecek ki? Hmm. 27 Ağustos diyor. Doğruysa. Bakayım. Vallahi 27 Ağustos dedi, yayında böyle hızlıca baktım. Olmadı, sen biraz araştır, bize bak, bizi şey bilgilendir. Olur mu? İyi yayınlar. John Lennon da küçükken öğretmeni sormuş, büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Mutlu olmak istiyorum demiş. Bu da bir gereksiz bilgi işte diyor Cebrail. Ya niye gereksiz bilgi olsun Cebrail? Güzel işte, ara sıra futbolun dışına çıkıyoruz. Ben de Nunez'in bizde çok gol atacağını düşünüyorum demiş. Liverpool'da çok pozisyona giriyordu ama şanssızlık yaşayıp kaçırdığı pozisyonlar vardı. Bir de en iyi kalecilerin, stoperlerin olduğu lig orası demiş. Bir de şu vardı, orada çok özgüvenli değildi ya. Sürekli kendinden daha üst düzey oyuncular olduğunu düşünüp onları oynatmaya çalışıyordu. Dediğin gibi oradaki kaleciler, stoperler de çok üst düzey. Yani Nunez'in olayı ne biliyor musun? Bana göre pozisyonu kendi kendine üretebiliyor. Hani Premier Lig'de maç başına en kötü 3-4 tane net pozisyon buluyordu. Hani burada Süper Lig'de hani takımın hücum hattı onu doğru beslediğinde bence çok daha fazlasına girecektir. Hani 3-4 taneden bir tane atıyorsa burada işte 7-8 taneden 2 tane atacaktır. Fiziksel üstünlüğü de çok fazla. Yani o boyla böyle patlayıcı gücü falan var. Alanı falan böyle hızlı kat ediyor. Bir de stoperlerle falan temaslı oynuyor, değişik bir adam. Yani sadece böyle bitirici değil, hem de böyle savunmanın dengesini bozan değişik bir santrafor. Ama Lukaku'yu da beğenenler var. Çok söyleyecek bir şeyim yok. Galatasaray'ımıza siyasi bir engel, bir telkin söz konusu mu sence Cihan demiş. Bence değil Gürbüz ya. Bence değil. Bak Gürbüz, onu kabul ettiğin an ne oluyor biliyor musun? Sen şimdi diyorsun ki Galatasaray'a, İşte siyasetten birileri dedi ki kardeşim bu sene duracaksınız, şampiyon olmayacaksınız, tamam mı? Birazcık bırakacaksınız diğer takımlara. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali sence yüzde kaç? Sen buna inandığında o zaman şuna da inanmak zorunda kalacaksın. Hani geçen sene yapı diye söyleyenlerle dalga geçiyordun yani. Ya ne yapısı kardeşim? Yapı mapı yok, Galatasaray Osimhen'i alıyor, Icardi'yi alıyor, işte Mertens'i alıyor, onu alıyor, bunu alıyor, şampiyon oluyor diyordun ya. Şimdi sen bu siyasi telkini kabul ettiğin an geçmişte yapıyı da kabul etmiş olursun. Ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Siyasilerin de hani belki çok masumum, bilmiyorum. Siyasilerin de işi gücü yok ya, bu sene de bu takımı şampiyon yapın düşüncesine de çok katılmıyorum. Ya transferlerde yardım var mıdır? Olur, destek vardır. Hani Salah transferinde sponsor desteği gelmiştir. Ne bileyim, Kante transferinde yardımcı olunmuştur. Galatasaray'da var mıdır? Vardır. Teminat alması için bankaya bir şey yapmıştır. Bunlar olabilir. Ama birinin çıkıp da ya siz durun, bu sene şampiyon olmayın, siz bir transfer yapmayın diyeceğini çok düşünmüyorum. Ya belki çok polyanlacısındır, çok iyi niyetlisindir diyenler de olabilir. Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Böyle bir şeye inandığım an yapıya da inanmış sayılırım. Arda Turan sezona hızlı başladı. Okan Hoca sonrası Galatasaray'da başarılı olur mu sence diyor. Vallahi Arda Turan bence... Sen Okan Hoca'yı yolladın, Arda Turan'ı aldın. Bence Arda Turan'ın biraz daha gezmesi lazım. Hemen Galatasaray'a gelmemesi lazım. Nasıl Nuri Dortmund'a falan gitti, işte geri hemen yolladılar falan. Hani tamam Shakhtar'dan Atletico'ya gitsin demiyorum da, bence birazcık daha böyle ne bileyim İtalya'da, İspanya'da, İspanya olursa daha iyi. Yani oralarda Celta, Melta, oralarda, gerçi Shakhtar'dan Celta'ya gider mi? O da var, adam şimdi Şampiyonlar Ligi falan yapacak. Yani daha farklı kulüplere gidip ardından gelmesi daha makul olur diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum Arda Hoca'yı ya. Hiç beklemiyordum. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. açıkçası. Diyordum bu adam kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bencil, işte geçmişte gece kulüplerini basan, kendiyle ilgilenmeyen bir adam olduğunu düşünüyordum. Ama işte Netflix'te belgeselini falan izledim. İnsan değişiyor demek ki. Herkes pişmanlıklarını anlattı falan. Bir hata olduğunu dile getirdi. Huyları kalmış mıdır? Elbette her insanın huyları kalmıştır ama hatalardan ders çıkarmak da çok güzel, çok önemli bir şey ya. Yani adam gerçekten ilgileniyor Shakhtar'la, bütün oyuncularla. Ben antrenman videolarını falan da izliyorum. Seminerlere katılıyor. Pro lisans seminerlerine katılıyor. Her yerde olmaya çalışıyor. UEFA'nın, FIFA'nın verdiği noktalarda. Oyuncularla da birebir ilgileniyor. Umarım başarılı olur. Yani kim olursa olsun. Sonuçta bu çocuk bizden biri. Yerli. Gittiği yerde başarı onun da hakkıdır. Cihan, Trabzonspor nasıl yetiştirici kulüp anlamadım. Kendi altyapısından bir tane alıp demiş, A takıma koymadı, hep dışarıdan bulup getirdi demiş. Şöyle, dışarıdan bulduklarını da ucuza alıyor ya mesela, 3 milyona 4 milyona alıyor. Dışarıdan bulup getirdiklerini de işte 30'a 27'ye falan satıyor ya o noktada. O yüzden söylüyorum. Yani öz kaynak altyapı boyutuna baktığımızda da şey yaptılar yani. Evet, dediğin gibi Gençler Ligi'nde Şampiyonlar Ligi kıvamında final oynadılar Barcelona ile. Ama mesela Yusuf Yazıcı Trabzon'dan çıktı diye biliyorum. Değil mi? Kime? Oradan 20 milyona mı gitti? Fransa'ya gitti. Yine Abdülkadir, o da Trabzon'dan çıktı. Aklıma gelenler Uğurcan, o da değil mi? O da altyapı var yani. İyi fiyatlara satıyorlar ya, en azından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan daha iyi öz kaynakları. Daha da aklıma gelmeyen bir sürü isim vardır yani, öyle söyleyeyim sana. Bunlar böyle aklımda kalanlara. Ajax'a giden çocuk var. Neydi o? Kaplan. O var. Ya var, Trabzon çıkarıyor. Peki ben yavaş yavaş vedamı gerçekleştireyim güzel insanlar. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde falan. Kendinize iyi bakın. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Yani buradan mesajınızı okuyamadıysam Cihan Dişli sosyal medyadan bana mesaj atarsanız bakarım. Oradan bakmaya çalışıyorum. Tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Herkese eklerseniz ben de sizi takip etmeye çalışırım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
3: İzleyenlerimize de hoş geldin diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı geçelim. Ve gündemimize giriş yapalım.
4: Yapalım.
3: Galatasaray Tribün Lideri, Ultra Aslan Lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlüğe yazdığı bir yazı sonrasında gözaltına alındı.
4: İşlem o yazı sonrası yapıldı.
3: Evet, işlem o yazı sonrasında yapıldı. O yazıyı istersen okuyayım mı? Yani bilmeyen izleyenler için.
4: Yazıyı okuruz tabii ama şöyle. Hı-hı. Şimdi Sebahattin Şirin'le ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 madde var. Yani 5 madde gerekçesiyle gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma. Evet. TCK'nın 20217 A bendi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Yani bu yazı burada öne çıkıyor. TCK 191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak. Hı hı. 6222 sayılı kanunun 15. maddesine muhalefet, usulsüz seyirci girişi, yetkisiz değerinin üzerinde bilet satışı. Ve diğeri de yine 6222 sayılı kanunun 14. maddesine muhalefet, tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Yani bu tehdit ve hakaret içeren, evet, tezahürat nedir? Onu biz iddianameye çıktıktan sonra göreceğiz. Yani son dönemde tabii bu doğrudan Galatasaray yönetimine yönelik eleştirileri ve tribündeki protestoları organize ettiği gerekçesiyle mi Bu aynı zamanda gözaltı işlemi yapıldı. Bunları hep birlikte göreceğiz. İddianamenin çıkmasını bekliyoruz. Şimdi burada bir kere şunun altını çizmek lazım. Yani tabii bir gözaltı süreci var. Sorgusu devam ediyor.

gerekiyor. Gözaltı süreçleri genelde 4 gün sürüyor. Sonra savcılık zaten hani ek taleplerde bulunarak 4 güne kadar çıkarıyorlar. Ardından da savcılığa sevki söz konusu olabilir. Ve sonrasında savcılığın vereceği karar. Yani mahkemeye sevk edebilir, sevk etmeyebilir. Onları hep birlikte göreceğiz. Ancak doğal olarak gündemin ana konusu bu oldu. Şimdi ben bu olayı soruştururken şöyle yorumlar var.

0: Polis tarafından soruşturma yapılacak. Savcılık sorgusuyla birlikte biraz da biz bunları netleştireceğiz ama 6 ay öncesinden başlayan bir kara borsa soruşturması varmış ve bunda özür dilerim. Ve bu soruşturmada adı geçiyormuş. Ben de böyle bir bilgi var. Yani iddia diyerek şimdi bunu verelim. Dediğim gibi yani savcılığın soruşturması sonrası biz meseleyi savcılık ifadesi sonrası ya da mahkemeye sevk etti. Tutuksuz mu yargılanacak ya da tutuklu mu yargılanacak? Ondan sonra biz daha bu konularla ilgili şeye hakim oluruz. Detaylara hakim oluruz. O yüzden elimizdeki kırıntı bilgilerle bu süreçte neler oluyor onları aktarmaya çalışacağız. Ama doğal olarak herkesin dikkatini çeken mesele şu oldu. 2 gece önce yazdığı yazı ve biraz da şuna atıfta bulunuldu. Bu yazı sonrası gözaltına alındı diye. Evet yani takvim olarak bu yazının sonrasına geliyor. Ama burada şeye baktığımız zaman, maddelere baktığımız zaman Sebahattin Şirin 4 madde üzerinden yani TCK 220, TCK 217'nin A bendi, TCK'nın 191. maddesi, 6222 sayılı kanunun 15 ve 14. maddelere muhalefetten yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 madde üzerinde bir gözaltı kararı verilmiş. İşte dünden beri tabii birçok şey yazılıyor. Bugün bazı görüntüler servis edildi. Gözaltına alınması, işte evinden çıkan paralar vesaire. Şimdi bu paralarla ilgili birçok şey söyleniyor. İşte 1 milyon euroya yakın bir para çıkıyor evinden.
1: 65 milyon TL gibi bir para çıkmış.
0: Ama yani o, şimdi orada da karmaşa var. Çünkü bu rakamlar doğruysa eğer, çünkü benim gördüğüm 1 milyon euroya yakın bir para var. Yine 700 bin dolar civarında bir para var. O 65 milyonu falan da geçiyor zaten. Kur hesabı yaparsak. Neyse şimdi o konu işin başka tarafı. Buradan kalkıp da bu paralar çıkmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu paralar kazanılmış paralar vergisi verilmişse adam istediği gibi kullanır.
1: Tabii ki.
0: Onunla ilgili savcılık soruşturmasını yapıyordur. O süreçlere bakarız. Ama burada esas mesele dünden beri tabii konuşulan konunun şey olduğunu söylemek lazım. Sebahattin Şirin'in attığı tweet olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu tweetle ilgili olarak ya ben de tabii çok dikkatimi çekti. Ben görür görmez bu şeyle attığı tweet'i görür görmez belli başlı sorular yani ne alaka demeye başladım. Şimdi temel olarak şudur. Şimdi ben buradan çıkıp mesela sonuç itibariyle yayıncıyım. Sebahattin Şirin de bir kanaat önderi sonuç itibariyle. Galatasaray'da bir kanaat önderinden bahsediyoruz. Çıkıp siz böyle bir şey yazarsanız eğer sonuç itibariyle kardeş bu bilgiyi sen nereden aldın? Nasıl yaparsın? Neye göre neye dayanarak bunu yayarsın diye sorarlar. Şimdi ben de mesela çıkıp şu anda şöyle bir değerlendirme yaparsam. İşte bende bazı bilgiler var, iddialar var, derin istihbarat var. Ne o? Ben bunu belgelendirdim mi? Hayır. Dedikodular var. Dedikodu ne? Adalet Bakanlığı'nın da içerisinde olduğu bir grup bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Şimdi ben bunu söylersem eğer bu yayında savcılık der ki ve topluma da bir mesaj veriyorsun sonuç
1: Tabii ki.
0: itibariyle. Ve bahsettiğin kişi Adalet Bakanı ve hükümeti için içerisinden bir operasyon yapılacağını söylüyorsun. Çağırırlar derler ki sen bu halkı yanıltıcı bilgiyi nasıl yayarsın? Neye
1: Dayanarak.
0: dayanarak bunu söylüyorsun? Elinde belge var mı? Yok. Bilgi var mı? Yok. Ben duydum. Yani duydumla bu işler olmaz. Ve burada aynı zamanda bu açıklamayla yani şimdi ben o açıklamaya bakıyorum. O açıklamada birkaç taraf var. Biraz da analiz yaparak gideceğim. Bu açıklamayla sadece aslında yani Sebahattin Şirin'in vurgusunda okuyayım orayı. Son zamanlarda devletimizin içinde bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Tamam, uyarı niteliğinde ama şimdi bunu yazdığınız zaman dediğim gibi yani bu dedikodudur ben bunu söyledim derseniz size derler ki gel bunu kanıtla. Kim bunları söylüyor? Diğer yandan burada sadece konu Galatasaray Fenerbahçe meselesi değil ki aynı zamanda cephede genişliyor. Yani Galatasaray'da bir grubun Ultra Aslan grubunun lideri böyle bir tweet atıyor. Diyor ki devlet içerisindeki bir yapılanma var. Bu yapılanmanın içerisinde Adalet Bakanı da var ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu aynı zamanda Trabzon'u da karşına
1: Tabii ki.
0: alma meselesi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ı da karşına alma meselesi. Şimdi bu kadar rahat yazıyorsanız eğer size derler ki bunun belgesi bilgisi nedir kardeşim? Çıkın açıklayın. Zaten 5 madde var ya 5 maddeden bir tanesi gözaltına alınmasına neden olan meselelerden bir tanesi bu. Yani bu açıklama zaten.

0: Bu zaten söyleniyor. Şimdi şöyle değerlendirmeler yapanlar da var ama oraya gelmeden önce yani bu olayı biraz daha hani okuyarak gitmekte fayda var. Sebahattin Şirin'in bir gün önce okuyorum o açıklamasını. Uğur
1: Lütfen.
0: Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış ve görüşlerimi belirtmiştim. Okuyacağım birazdan o yazıyı da. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Bu çok olgun bir tutum, olumlu bir tutum. Faili meçhuller tabii ki aydınlatılmalı. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarda adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bu birinci cümlesindeki ifade var ya, yani Uğur Mumcu suikastı ile ilgili faili meçhullü olayı ile alakalı sizin başlattığınız konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde görüşlerimi belirtmiştim diye Instagram hesabından Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin açıklamasına yer vererek, videosuna yer vererek bir metin hazırlıyor. Bu arada o süreç, tabii Ceyhan Mumcu ben tanırım aynı zamanda Ceyhan abi, Uğur Mumcu'nun abisidir. O arandı ve dediler ki zaten Ceyhan Mumcu yıllardır bu işin peşindeydi ve Türkiye'deki önemli olaylardan, faili meçhullerden bir tanesidir. İşte Necip Ablemitoğlu cinayeti de dahil olmak üzere Türkiye'de faili meçhullerin aydınlatılması önemlidir ve bu konuda herkes destek vermeli. Ve Sebahattin Şirin bu konuyla alakalı olarak diyor ki Instagram'dan yaptığı açıklamada Uğur Mumcu'nun katilleri 6 kişilik bir ekiple İsrail'in Hayfa limanından Türkiye'ye giriş yapıyorlar ve Uğur Mumcu'yu katlediyorlar. Olaydan sonra Başbakan Demirel katiller elimizde demişti. Necmettin Erbakan ise katiller İsrail konsolosluğuna gidin alın demişti. Bu dosyayı yeniden ele alarak güzel bir süreci imza atıyorsunuz. Sivas Madımak, orada tabii çok büyük yine bir şey vardı. Faili meçhulün de ötesinde çok büyük bir kalkışma vardı. Erzincan Başbağlar, bu Erzincan Başbağlar Türkiye'nin büyük acılarından biridir. Ben çocuktum, ben de Erzincanlıyım. Orada maalesef PKK onlarca insanımızı maalesef katletmiştir. Çok büyük bir katliamdır. Başta olmak üzere 1993 yılında bütün faili meçhul olayı aydınlatmanız dileğiyle düşman ve düşmanlığını her düşman düşmanlığını her zaman yapacak. Asıl bizleri üzen ve derinden yaralayansa içeriden bu zemini hazırlayan satılmış hainlerdir. Şimdi bu güzel bir şey aslında makale
1: Destek veriyor
0: şeye
1: Adalet
0: yönelik
1: Bakanı'na.
0: tabii ki yani bu faili meçhullerin aydınlatılması meselesi. Şimdi şeye girmeyeceğim mesela. Bütün bunlar yazılıyor. Ama Trabzon'da Fenerbahçe'ye yönelik saldırıya ilişkin olarak da bir faili meçhul var ve bununla ilgili de soruşturmanın yeniden açılması kararı verildi. Bir cümlede oraya yazsaydınız derler. Neyse oraya girmeyeceğim. O herhalde öyle olmadığına inanıyor falan filan.
1: İşine
0: Neyse o
1: geldiği
0: tartışma
1: gibi.
0: başka bir tartışma ama ha bu arada onunla ilgili bilgi de vereyim. Yargıtay o kararı bozacak ve soruşturma savcısı atanacak ve süreç devam edecek. Onunla ilgili de ben yakın zamanda derin bir soruşturma olduğunu ve belli başlı bazı isimler var. O isimlerle ilgili de soruşturma yapılmış daha önce. Kovuşturmaya gerek yok kararı verilmiş ama tekrar derinleşeceğini düşünüyorum. Bu arada isimler derken de şunu söyleyeyim. Çeşitli bir soruşturma yapılıyor. Ben geçen bu soruşturmada dosyada adı geçen bazı isimleri gördüm. Yani bu eylemi yapabilme şüphesiyle soruşturulan sonra kovuşturmaya gerek yok diye karar verilen bazı isimleri gördüm. Onlarla ilgili savcılık yeniden soruşturmasını açacak. Şimdi burada bir bağlam var tabii. Diyor ki ben size böyle bir destek veriyorum. Öncesinde bunu yazıyor, altını güçlendiriyor. Devamında bu açıklamayı yapıyor. Bu konudaki hassasiyetine katılıyorum. Ben de katılıyorum. Herkes de katılır. Türkiye'de faili meçhullerin aydınlatılmasını kim istemez zaten? Yani
1: Evet.
0: burada normal doğru bir duruş vardır ve desteklenmesi gereken bir şeydir. Fakat gel gör ki geldiğimiz nokta itibariyle yani benim anladığım kadarıyla Sebahattin Bey bunu bir altlık olarak kullanıyor. Aslında bir süreç hazırlanıyor. Şimdi burada ya bu yazı bak bu yazı mutlaka kendisinin avukatı vardır. Ben kendisini tanımam. Tanıyanlar da Sebahattin Bey'in akıllı bir adam olduğundan bahsediyorlar. Şimdi bu yazı yazılırken burada enteresan bir şey var. Mutlaka avukatlarına danışmıştır diye düşünüyorum. Eğer danışmadan bu yazıyı yazdıysa ya da yani ben bir taraftan da diyorum ki yani akıllı bir insan bu kadar açık ve net devletin içerisinde bir grup var ve bu grup Adalet Bakanlığı içerisinde olduğu bir grup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi.

0: Bir kanaat önderi olarak siz bunu yazarsanız eğer ve bunu kanıtlayamazsanız bunun bir bedeli olur. Halkı yanıltmak, kin ve düşmanlık gibi nedenlerden ötürü sizle ilgili soruşturma başlatılır. Şimdi tabii burada 5 madde var. Bu 5 maddeyle ilgili süreçleri göreceğiz. Dediğim gibi savcılık ifadesini göreceğiz. Mahkemece tutuklanırsa eğer ya da tutuksuz yargılanırsa oradan bir karar çıkacaktır. Ön bir karar çıkacaktır. Onunla ilgili değerlendirmeleri göreceğiz. Ama açık söyleyeyim yani ben burada yani çok ilginç geldi. Yani bu yazı tabii ki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Yani bu kadar net. Yani önden Adalet Bakanı'nı öven bir tavır, arkasından da bakın biz sizin yanınızdayız ama burada aynı zamanda böyle bir operasyon yapılıyor falan demek. Bu çok devletin içinden bir bilgi gibi bunu aktarmak, bir dedikodu gibi aktardığınız zaman bunu belgelemeniz gerekiyor. Abi yani bu ifadeleri tabii dediğim gibi Sebahattin Bey bununla ilgili bu sorulacaktır kendisine. Bu yanıtı verdikten sonra biz daha detaylı konuşuruz. Ama şöyle bir durum var kardeşim. Bak, Türkiye'de yıllardır bu konu konuşuluyor. Doğru mu?
1: Hangi konu?
0: Hakemler
1: Ha
0: meselesi,
1: evet.
0: o öyle şampiyon oldu, böyle
1: Onu
0: şampiyon
1: şampiyon
0: oldu falan.
1: yapacaklar, bunu şampiyon yapacaklar diye her sezon başı
0: Şimdi
1: konuşuluyor.
0: tamam, doğru da. Yani abi günün sonunda kim ne derse desin, iş sahada belli oluyor mu oluyor?
1: E tabii.
0: Hakem kararları buralarda ne kadar etkili oluyor? Yeri geliyor bazen çok etkili oluyor. Maç üzerinde söylüyorum. Bir puan da seni şampiyon yapar. Hakem hatalarını da bu işin doğasında olduğunu da biliyoruz. Ama o zaman ya şimdi böyle bir değerlendirme yapılırken de geriye dönük sorarlar o zaman. Yani bugüne kadar yani devlet mi şampiyona karar veriyor? Yani Galatasaray geriye dönük 4 şampiyonluğu devlet içerisindeki Galatasaray şampiyon yapalım kararından sonra mı Galatasaray şampiyon
1: Şampiyon.
0: oldu? Hayır. Benim böyle bir iddiam yok. Galatasaray çıktı, oynadı. Sezonlar boyunca değerlendirdik biz burada. Hakem kararları lehe aleyhe ve ben Galatasaray konusunda hakemlerin Galatasaray'dan daha da çekindiğini söyleyen insanım. Çünkü bu görünüyor. Bu arada bu da bir güçtür. Bu da bir güçtür. Yönlendirmedir. Hakemin baskı altında kalmasıdır. O da kalmasın kardeşim. İşini yapsın. Ama şimdi siz bu kadar geniş bir şekilde bunları yazarsanız ne yapıyorsunuz? Bir, yine soruyorum. O zaman siz kendi şampiyonluğunuzu da tartışmaya açmış oluyorsunuz.
1: Tabii.
0: Tamam mı? İkincisi cephe açıyorsunuz. Şimdi buradan aynı zamanda konu nereye gider abi?
1: Nereye?
0: Konu nereye gider?
1: Galatasaray'ın
0: Yani şimdi
1: şampiyonluklarında
0: böyle bir kanaat
1: sorgulanmasına.
0: önderi bunu yaptığı zaman siz hükümete karşı tribünleri de hareketlendirme çabası içerisinde şeklinde yorumlanır. Yani sadece dediğim gibi burada mesele Galatasaray Fenerbahçe meselesi değil ki. Bunu Trabzonlusu da okuyor. Trabzonlu şey diyebilir. O ulan doğru abi. Hakikaten Fenerbahçe böyle bir kıyak geçebilirler. Beşiktaşlısı da bunu diyebilir. Yani cepheyi genişleten bir tavır aynı zamanda. Şimdi bunu yapıyorsanız yazıyorsanız eğer bu olacaktır. Dolayısıyla önce bir şeyi görelim. Savcılık ifadesinde bu şeyle alakalı olarak sen söyle adını.
1: Soruşturma,
0: İfadeleri,
1: ifade.
0: tweetleriyle ilgili neden böyle bir şey yazdığını önce biz bir görelim. Yani bu dedikoduysa bu dedikodu nereden çıktı? Belki çeşitli isimler verecektir. Bunu görelim. Sonrasında bu değerlendirmeyi yaparız. Ama burada tekrar altını çizmek istediğim bir konu var. Bak bu çok enteresan. Son madde yani bu 5 tane madde saydım ya 6222'li kanunun 14. maddesine muhalefet. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Şimdi bu dosyaya hangileri girecek? Tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Bu dosyaya hangileri girecek? Onları gördükten sonra bunu konuşmuş oluruz. Yani çok sayıda değerlendirme var. Yani bu meseleyle ilgili komple teorisi üretenler var. Şu savcılık ifadesi, polis ifadesi, savcılık ifadesinden sonra biz bu meseleyi daha detaylı, daha en azından şeylerine bakarak Muzaffer beyefendinin ifadelerine bakarak daha doğru,
1: Tabii.
0: sağlıklı değerlendirmiş oluruz. Erken yargı infaz yapmaya gerek yok. İfadesi sonrası, savcılık ifadesi dediğim gibi mahkemeye sevk edilirse mahkemedeki savunması sonrası bu meseleyi daha detaylı konuşuruz.
1: Peki. Fenerbahçe'ye geçeceğim abi. Fenerbahçe'de gündem tabii ki yarın Fenerbahçe'nin önemli bir maçı var Şampiyonlar Ligi yolunda. Onu da konuşuruz ama transferle direkt olarak başlamak istiyorum.
0: Başlayalım.
1: Özellikle golcü meselesi. O kadar fazla isim yazılıyor, çiziliyor ki Fenerbahçe hangi golcüyü transfer edecek? Bu bir merak konusu. Pavlidis ismi sanıyorum önde. Girassi isminin de önde olduğunu söyleyenler var. Fenerbahçe golcüde nasıl bir yol izleyecek? Sendeki bilgileri alalım.
0: Şimdi ben Sports Dijital'de dün Radar yayınlandı. Cumartesi günü çektik. Dün yayınlandı. Bu golcü meselesi Lukaku konusunda çok ısınmıştı. Evet. Konuşuluyordu. Yani ne oluyor Fenerbahçe'de? Bunu biraz daha detaylı aynı zamanda değerlendirmek gerekir.

0: Ve ben şöyle bir değerlendirme yapmıştım. Demiştim ki Fenerbahçe üçüyle ilgili de aslında oyuncuların gelmek istemesiyle ilgili bir problem yok. Süreç devam ediyor. Benim gördüğüm, Muzaffer söyleyeyim, Fenerbahçe istese bugün Lukaku'yu imza attırır. Tamam. Cirasi ve Pavlidis meselesi de var. Ama burada oyuncuyla bir noktaya geliniyor. Ve fakat bu bahsettiğim 3 oyuncu var ya, Lukaku'nun içinde olduğu 3 oyuncu. 3 oyuncu ile ilgili de yani bir tamam Lukaku konusunda bir noktaya geliniyor ama hızlı karar vermeden Pavlidis ve Cirasi üçüyle de ve kulüpleriyle de aynı anda görüşmeler devam ediyor diye ben bilgi aktarmıştım. Oradan bugüne, yani cumartesiden bugüne ne değişti? 2 gündür Lukaku meselesi çok yoğun bir mesele. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe istese bence Lukaku'yu yarım saat içerisinde bitirir ya da açıklar. Yani hani biraz tabii
1: Ama
0: şey
1: acele
0: yaparak,
1: etmiyor.
0: abartarak söylüyorum bunu. Benim gördüğüm ve edindiğim bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Burada asıl hedef Pavlidis. Cirasi konusunu sen de daha önce hatırlarsan çok defa konuştuk. Fenerbahçe'nin şimdi 30-40 milyon euro bandında bir golcü harcayacağı para var. Harcayabilir. Ya da bir oyuncu harcayabilir, öyle söyleyelim. 30-40 milyon euro civarında Fenerbahçe bonservisini harcayabilecek durumda. Daha önce hatırlarsan neydi? Milan'daki Leao konusunda da
1: Leo.
0: bütün o değerlendirmeleri yaparken şöyle bir bilgi vermiştim. Fenerbahçe istese bugün gidip 40'ı verip Leao'yu
1: Transferi
0: getirebilir.
1: bitiriyor.
0: Ama Fenerbahçe niye burada temel olarak golcüye döndü? Neden Lukaku bekletiliyor? Neden birinci aday Pavlidis? Şimdi her kulübün politikası vardır. O politikaya göre hareket ediyor. Dediğim gibi bence Lukaku cepte. Fenerbahçe eğer Cirasi'de ya da şöyle söyleyeyim. Pavlidis ve Cirasi'de Fenerbahçe sonuca ulaşamazsa bu arada gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe burada hızlı da karar vermeyecek. Ulaşamazsa Lukaku bence şu an o 3 isimden bir tane sayıyorum ya. 3 isim diyoruz ya.
1: Evet.
0: Bence o da var ama Lukaku bak şu anda belki de yarın bir hafta sonra Fenerbahçe gidip Lukaku'yu getirecek. Şu andaki tabloda Lukaku 3. aday.
1: Ama en garantide
0: Bence
1: o
0: birinci aday, evet.
1: gibi.
0: Bence birinci aday Pavlidis. Şimdi burada neden Pavlidis konusu önemli? Neden Lukaku bekletiliyor? Neden Cirasi gelmiyor gibi doğal olarak sorular ortaya çıkacaktır. Ben de bu soruları merak ediyorum. Sen de merak ediyorsun. Burak da merak ediyor. İzleyenlerimiz de merak ediyor. Onu anlatalım. Şimdi anlatalım derken de şu. Edindiğim bilgilerden ve toplamda bugüne kadarki sürece bakarak bir analiz yapacağım.
1: Seni
0: Neden
1: dinliyorum.
0: Pavlidis konusu daha önde ya da Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ya da yönetim neden Pavlidis'i daha çok istiyor sorusuna bir yanıt vermek lazım. Şimdi Fenerbahçe uzun süredir bu transfer politikasını şöyle oluşturmuştu. Fenerbahçe ne yapacaktı? Aziz Yıldırım ne diyordu? Geldiğimde toplam 4 oyuncu alacağım. 2 tane golcü, bir kenar yani
1: Bir de
0: Greenwood,
1: stoper.
0: bir de stoper. Şu ana kadar bunların üçü gerçekleşti mi?
1: Evet.
0: Gerçekleşti. Ve uzun süredir Fenerbahçe'nin bu alacağı 4. oyuncu ile ilgili mesele şuydu. Mesele şuydu. Fenerbahçe'yi hızlı oynatacak, kaleye hızlı götürecek, sorun çözecek bir oyuncu olmalı. Ve aynı anda sahada olabilecek kabiliyetleri olmalı. Yani Vedat'ın da oynayabileceği aynı anda Pavlidis ya da golcü kimse onun da oynayabileceği bir oyuncu anlayışı daha hakimdi. Bu da bizi daha çok nereye götürmüştü? Kenar forvet konusuna götürmüştü. Ama benim gördüğüm Muzaffer çeşitli tabii burada görüşmeler de yapılıyor. İşte Leao konusu meşhur zaten konuşulan bir şey. Rashford meselesine baktığımız zaman Fenerbahçe orayı zorladı. Kolay bir transfer değil. Ama benim gördüğüm şöyle bir şey oldu. Vedat'ın durumu bence kafaları değiştirdi. Şimdi Vedat 2 aydır neredeyse, 2 ay
1: Yok.
0: oldu mu? Yok.
1: Oldu oldu ya.
0: Yani 2 aya yakındır Vedat Fenerbahçe'de sakatlığından sonra forma
1: Gidiyor yani.
0: giyemedi. Son maçta kadrodaydı, oynamadı. Herhalde bilmiyorum yarın oynar mı oynamaz mı ama pek
1: Göreceğiz.
0: oynayacağını düşünmüyorum. Yine Talisca ile başlar diye düşünüyorum. Şimdi golcü meselesi önemli. Burada özellikle biz bu parayı harcayacaksak eğer Fenerbahçe'de bence Vedat'ın hani bu sakatlığı bir de Vedat'ın özellikleri konusunda çeşitli soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Ve şey maçı, Sturm Graz maçı bence bir şeyi gösterdi. Fenerbahçe'nin net bir striker'a ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Fenerbahçe o maçı 4-5-0 kazanabilirdi. Seninle de hatta burada konuştuk. O gün Fenerbahçe'nin kadrosunda Icardi olsaydı ne olurdu o maç? Ben
1: daha
0: sana söyleyeyim.
1: Skor olurdu.
0: Fenerbahçe 3'ü 4'ü bulurdu. Şimdi burada özellikle bu kanat forvet meselesinde biz bu kadar para vereceksek eğer, Vedat'ın da durumu gözden geçirilerek bence net bir striker alma konusunda fikirler değişti. İş o yüzden Pavlidis'e ya da böyle bir oyuncuya gitti. Pavlidis olmasa Çiras'ı ya da Lukaku. Sürpriz bir isim de olabilir. Transferdir bu. Sonuç itibariyle parayı veren bu insanlar, görüşmeler yapan bu insanlar. Ben bunlarla ilgili olmadığı zaman vay niye olmadı falan demem. Kulübün çıkarları doğrultusunda kulüpler hareket eder. Her kulüp kendine göre hareket eder. Ama Pavlidis konusu niye öncelikli konu? Onu biraz şöyle aktarayım. Şimdi Fenerbahçe'de bir Kerem Aktürkoğlu meselesi var. Fenerbahçe'deki Kerem Aktürkoğlu meselesi önemli bir konu. Fenerbahçe bir kenar forvet alsa Kerem dışarıda kalacak. Yani en azından öncelikli tabii oyuncu olmayacaktı. Ve tahminimi söyleyeyim mi? Özellikle Kerem'in son maçı da bize şunu anlatıyor. Bence Kerem'le konuşuldu. Bak kardeşim, sen buraya geldin. Geçen sene geldin. Hani bütün takım şampiyon olamadı, ihaleyi sana bırakmıyoruz ama senden beklenti daha yüksek. Oynayacak mısın, oynamayacak mısın? Ona göre bir oyuncu alacağız. Bence Kerem'le bu ve buna benzer bir değerlendirme yapıldığını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil. Yani Kerem'le oturup biz bir plan yapacağız. Bu planda da sen önemli bir adamsın. Pavlidis konusu da uyumdan yola çıkarak bunu anlatıyorum. Çünkü Aziz Yıldırım oyunda uyuma çok inanıyor. Özellikle bu oyuncunun Kerem'in Benfica'da Pavlidis'le birlikte oynadığı oyun, verdiği katkı bence Fenerbahçe'de Pavlidis konusunu biraz daha öne çıkarıyor. Yani biz Pavlidis'i alırsak burada zaten böyle bir uyum var. Kerem'i daha çok devreye sokarız. Vedat'a bir şey olursa eğer elimizde güçlü bir golcü daha olur. En azından burada bir sıkıntıya düşmeyiz denilerek bu konuda Pavlidis'in zorlandığını düşünüyorum. Maliyetler konusu çok konuşuluyor. Kimi 60 diyor, kimi
1: 50 deniliyor.
0: Diyor. Onu bilemem tabii. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'den istenen bir para vardır. Gider, konuşurlar, alırlar, almazlar ya da anlaşırlar, anlaşamazlar. Bilmiyorum ama Pavlidis konusundaki ısrarın nedeni yani bir taşla iki kuş vurmak.
1: Kerem'i de kazanmak.
0: Kenar oyuncu, kanat oyuncusu almak yerine biz Pavlidis'i alırsak önemli bir golcü. Kerem'i de bu kez çok daha detaylı bir şekilde ve önemli bir şekilde bu takımın içerisinde bir parça olarak değerlendiririz. Ondan daha fazla faydalanırız. Ve elimizde golcü konusunda bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü hayatta pratikler önemlidir. Önemli örnekler var. Galatasaray Icardi varken gitti, Osimhen aldı. O sezon Galatasaray'ın Icardi'nin şanssızlığı Galatasaray'ın şansı oldu. Osimhen'i getirmişti. O golcü sıkıntısını yaşamadı. Geçen seneye gidelim. Fenerbahçe yönetimi o kadar kötü bir transfer operasyonu yaptı ki golcüsüz ikinci yarıyı oynamak durumunda kaldı. O da bence şampiyonluğa mal olan en büyük hatalardan bir tanesi oldu. Bütün bu bilgilere bakarak edindiğim bilgiler biraz mevcut durumu geçmişten gelen bazı bilgilerle birlikte kolajlayarak çıkardığım sonuç bu. Pavlidis'in ben birinci öncelik olduğunu düşünüyorum. Ama çok pahalı gelir. Fenerbahçe gider. Bu kez Cirasi'ye eğilir. Ya da Lukaku'yu alır. Lukaku'yu bu fiyatlarda alırsa, bu arada tabii yabancı sınırı meselesi de var. Ama benim gördüğüm Fenerbahçe'nin derdi burada ekonomik golcü almak değil. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda çok güçlü kılacak bir oyuncu almak. Yani biz burada kaynağı harcayalım. Gelecekle ilgili de bir plan var. Yani sadece bu sezonla bitmiyor. En azından sen bu sezon böyle güçlü bir kadroyla şampiyon olduğun zaman sezon bitmiyor. Ligler bitmiyor. Devam edeceksin. Bence temel anlayış bu. O yüzden ben Fenerbahçe'de Pavlidis'in birinci öncelik olduğunu düşünüyorum. Olur olmaz onu da hep birlikte göreceğiz.
1: Şimdi
0: yani
1: bu...
0: neden Pavlidis sorusuna en azından yanıt verdiğimi
1: peki,
0: düşünüyorum.
1: Şimdi bu golcü konusunda geçtiğimiz haftalarda en çok konuşulan isimlerden birisi de Endrick'ti ki hala gündemde. Endrick denklemden tamamen çıktı mı Fenerbahçe'de?
0: Şimdi ben Fenerbahçe'nin iki tane oyuncu alacağını en başından beri söylüyorum.
1: Evet, sen bunu söylüyorsun.
0: En başından beri söylüyorum. Bu da neydi? Mantık yürüterek söylüyorum. Bir tane güçlü kenar forvet. Esas para buraya harcayacak. Vedat'ın arkasına da 2003
1: U23'e uygun
0: doğumlu ya da sonrası doğumlu bir genç golcüyü monte etmek. Hatta o yüzden Bu bütün bu çalışmalar yapılırken bu Real Madrid'den Fulham'a giden oyuncu var ya, Gonzalo Garcia.
1: Evet.
0: O yüzden zaten o isimlerden bir tanesiydi ve sadece o değildi. Fransa'dan da bir oyuncudan bahsediliyordu. Şimdi kafalar anlattığım çerçevede belli ki değişmiş görünüyor. Fenerbahçe'nin ben Kerem'in arkasına, yani belki de nereden çıkıp Kerem'in arkasına genç, yani 2003 şeyine girebilecek, kategorisine girebilecek genç. Bu arada bu Enner kenar oyuncusu mu?
1: Santrafor'u kenar değil.
0: Santrafor mu? O
1: Golcü
0: zaman
1: ya.
0: Paredes'i alırsa ya da golcü alırsa bence oraya gitmez. Bu ikinci oyuncu şey olur. Genç kategorisinde. Ya da hoca der ki Nene kalsın kardeşim. Biz Nene'yle devam edelim. Orada bir karar verirler. Ama ben bütün bunlara rağmen, hani Azılım da çünkü bunu söyledi, İki oyuncu alma konusunda bir hedef olduğunu düşünüyorum. Gittim Paredes'i aldım. Transfer dönemi devam ediyor. Hoca raporları verdi sana. Nerede de sen istediğin sonucu alıyorsun. Oradan hayatına devam edersin. Ama net plan bence Pavlidis'i getirmek, Kerem'i daha etkin kullanmak, ona göre yeni bir planlama yapmak gibi duruyor. Bu da bana çok mantıklı geliyor. Bak Vedat değerli bir oyuncu ama yani Aziz Yıldırım'ın kafası şu açıdan bence net. Yani transferde bu sezonla ilgili söylemiyorum. Yani kusursuz kadro kurma konusunda bence kafası çalışıyor. Ona yönelik hamleler yapılıyor. Çünkü abi golcünün arkasında iyi bir golcü olmadığı zaman sıkıntı yaşarsın. İyi bir golcü olmadığı zaman sıkıntı
1: Tabii
0: yaşarsın.
1: biri
0: Ya da belki
1: sakatlanırsa.
0: diyecekler ki yani onun olacağını düşünmüyorum. Yani Talisca kalsın. Şimdi bir de o gidecekler meselesi var.
1: Konuşuruz
0: Ben
1: yine
0: kafanın hiç
1: birazdan.
0: öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani biz buraya güçlü bir golcü alalım ve Fenerbahçe o yüzden çalışıyor.
1: Bu Fenerbahçe'nin vazgeçtiği bir kanat forvet var mı? Yani oraya adı geçen oyunculardan vazgeçtiği artık denklemde olmayan bir oyuncu var mı kanat forvet konusunda?
0: Bir daha sorsana soruyor.
1: Kanat forvet. Fenerbahçe'nin vazgeçtiği kanat forvet ismi kim? Adı geçen oyunculardan. Leao çok konuşuluyordu mesela.
0: Ben şöyle bir bilgi edindim. Sonra bulan bu kim diye baktık. Dünya Kupası'nda 4 gola birden atınca böyle fiyat fırlıyor.
1: Doğal olarak.
0: O da bizim Burak'la birlikte baktık. Şeymiş. Bir düşünülüyor o dönem. Bu İsmail Sar mıydı?
1: İsmail Asar.
0: Evet. Yani 4 gol atmış bu arada. Yani tahmin ediyorum o bu arada. Orada baktık. Ama adamın piyasası katlanıyor birden. Bir dönem düşünülüyor.
1: Çok etkili oyuncu zaten
0: Bir
1: yani
0: dönem
1: yüksek
0: düşünülüyor
1: piyasası
0: ama
1: olan bir oyuncu zaten.
0: piyasası çok uca doğru gittiği için belli ki, yani orada bir belli görüşmeler yapıldı. Gerçi Fenerbahçe'den bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç doğrulama yapılmadı. Yani bize evet bu böyle bir durum vardır diye bir sürpriz isim olarak ortaya çıkmıştı. Ama yani o dönemde böyle bir vazgeçme durumu oluyor. Piyasası çok yükseldiği için.
1: Peki bu Leo konusu, Leo sence Türkiye'ye gelecek mi Aydın abi, nerede o
0: Valla Dursun
1: meselede
0: Özbek
1: ne
0: parayı verirse
1: düşünüyorsun?
0: gelir. Ama ben Dursun Özbek'in Leo'ya
1: Fenerbahçe
0: gidip de
1: bıraktı mı artık Leo gündemini, çıkardı mı transfer gündeminden? Var mı orada sende
0: yani
1: bir bilgi?
0: şu ya burada
1: En son 40 milyon euro
0: tamam.
1: Fenerbahçe verirse alır noktasındaydık.
0: Şimdi Fenerbahçe'de zaten oyuncu kalabalığı var ya, az önce
1: Evet.
0: meseleyi anlattım. Ya bir kenar forvet alacak. Bak şunu söyleyeyim sana Muzo. Eğer Fenerbahçe tarafı bu karar vermiş olsaydı artık, yani son kararımız kenar forvet kararını vermiş olsaydı, bence Leao'yu alırdı.
1: Alırdı.
0: Bitirirdi. Çünkü ben sorduğum zaman bana aktarılan da şuydu. 40'ı verirsek alırız. Yani Fenerbahçe onu alırdı. Ama burada yani bu dördüncü baba oyuncu konusunda fikirler net bir golcüye gidince mecburen ikisinden birini tercih etmek zorundasın. Yani nasıl ki Fenerbahçe'de transfer dönemi başladığında iki golcü bir kenar bir şey gelecek, stoper gelecek dendiğinde Vedat geldi, Ake geldi. Ondan sonra Ciras ile görüşmeler devam ederken Fenerbahçe onu askıya aldı. Ve o dönemde ne gelişti? Greenwood meselesi gelişti. Ve yönetimde şu değerlendirme yapılıyor. Greenwood mu, Ciras mı? Greenwood deniliyor ve gidip Greenwood alınıyor. Bu dördüncü oyuncu konusunda zaten şu Greenwood alındıktan sonra şöyle bir hava vardı. Yani bunu başkan da söylüyordu. Artık elimiz daha rahat. Ciddi bir zaman da kazandık. Daha doğru karar vermek için elimizde daha geniş bir zaman da var. Ve zaten bu arada Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemliydi. Bu oyuncu satışı meselesi de Şampiyonlar Ligi meselesinden sonra Fenerbahçe'de daha sıcak hale geleceği de çok açıktı ve bence de öyle gidiyor zaten. Yani bunun aksine bir durum yok. Leo konusunda şu anda Fenerbahçe gidip de bu parayı oraya vermez. O büyük parayı golcüye basacak. Fenerbahçe Leo'yu alır mı? Yani aslında Aziz Yıldırım

0: profilindeki bir başkan her şeyi garanti etme adına gidip böyle bir transfer Leao ya da Leao gibi bir oyuncu alabilir mi? Alabilir ama burada elini kolunu bağlayan bir durum var. O da nedir? Yabancı sınırı. Yani tabii. Bunu kolay kolay aşamıyorsun. Zaten bu kuralın artık değişmeyeceği çok açık ortaya çıktı. Ligler başlıyor. 10+4 kararı var. O yüzden Fenerbahçe'nin kenar oyuncusu olarak 2003 kategorisine uyacak bir oyuncu alma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. O kim olur onu da birlikte göreceğiz. Ama yarın öbür gün İsmail Kartal der ki buna gerek yok. Nene benim işim çözüyor. Biz buradan devam edelim. Böyle bir karar da verebilir. Onu da birlikte göreceğiz. Galatasaray konusunda bak tekrar söylüyorum. Birazdan bence Galatasaray konusunda konuşmalıyız. Önemli bir mesele.
1: Geçelim bağırıyor. Direkt oraya.
0: Her şey bağırıyor Galatasaray'da. Dursun Özak para harcamak istemiyor çünkü para yok Galatasaray'da. Sponsor bulmakta zorlanıyor. Kaynak konusu önemli bir sıkıntı. Gerçekten de çünkü daha önce de konuştuk. Düşünüyorum. Bakıyorum. Lan yok yani. Hatta daha da değerleştirerek, değerli hale getirerek gidelim bu meseleyi. Ya Galatasaray gidip kredi çekmedi mi?
1: Evet.
0: Niye kredi çekti?
1: Paran yoksa kredi çekersin.
0: Aynen. Yoksa gidip o yıllarca
1: borca niye gireyim
0: yıllarca
1: yani?
0: Kulüpler, bankalar birine çıkmak için
1: uğraştılar.
0: Büyük bir mücadele vermedi mi?
1: Tabii
0: verdi. Niye? Çünkü faiz yükü çok fazla. Bu da normaldir bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki de Dursun Özbek'in kefaletleri var ve kaynak sıkıntısı olduğu için belki Dursun Özbek diyecek ki kardeşim yani ben önce kendi verdiğim kefaletler de var. İşte Osimhen konusunda yok muydu?
1: Tabii teminat mektubu.
0: Teminat mektubu alırken. Hani o bankalar birinden çıktı Galatasaray'a gitti o paraları da ödedi. Ben direkt orada öyle bir sorun vardır diye söylemiyorum.
1: Evet.
0: Ama o mali işlere bu kadar hakim değiliz. Ve fakat okuma yaparak bunu söylüyorum. Belli ki Galatasaray'da bir kaynak sorunu var. O yüzden zaten bu transferler bu kadar geciktirildi. Barış Alper satılırsa operasyon daha da derinleşecek. Ama Leao konusunda bugüne kadar Dursun Özbey'e yakın isimlerin anlattığı ya da yönetimin anlayışıyla ilgili verdiği bilgiler dışında bir şey de gelişmedi. Neydi o? Dursun Özbek gidip de Leao konusunda 40-50 milyon euro bonservis verip almaz. Kiralama formülü olursa alır. O yüzden diyorum ki Fenerbahçe istese gidip Leao'yu alır. Ama Fenerbahçe plan değişti. Bu plan değişikliğini de onu herkes tartışabilir. Kimisi der ki ya aslında Fenerbahçe böyle yapsaydı daha iyi olurdu.
1: Tabii tartışma.
0: Ama işte golcünün gelmesi bence daha iyi gibi olabilir. Bu da bir plan değişikliğidir. Süreç o şekilde devam ediyor.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'dan hazır konu açılmışken bu hazırlık maçlarında Okan Buruk'un performansıyla alakalı da sana birkaç soru sormak istiyorum. Sadece Okan Buruk özelinde de değil aslında. Galatasaray takımının da ya yapılan hazırlık maçlarına baktığımızda sanki çok önemli Şampiyonlar Ligi maçlarıymış gibi bir öfke, sinir, gerginlik. Osimhen özelinde de bu var. Okan Buruk da hazırlık maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Okan Buruk niye bu kadar sinirli sence?
0: Basın toplantısına çıksaydı herhalde anlatırdı. Ama burada bence iki mesele var. Bir, Okan Buruk ya özellikle bu işte hani transferin olmaması meselesi üzerinden bir okuma yapıyor. Bir gerginlik yaratıyor. Taraftar bence belki daha da iyi arkasını almaya çalışıyor. Diğer yandan bu maçları kim yönetti abi bu hakemler? Bu maçları kim yönetti?
1: Yerli hakem. Bizim hakemlerimiz.
0: Yerli Oğuzhan Çakır ilk maçı yönetti. Galatasaray, evet. Villarreal bir de kim oynadı?
1: Neydi? Venezia mıydı? Venezia.
0: Yok yok hayır İstanbul'daki maçı ya.
1: Kimle oynadı ya Galatasaray?
0: Son maçı Villarreal. Yanlış mı biliyorum ben ya?
1: Son maç Villarreal'leydi evet.
0: Ondan önce?
1: Bakıyorum. Ren'le oynadı. Ren.
0: Ren maçını Oğuzhan Çakır yönetti. Son Villarreal maçını şey yönetti.
1: Kadir Sağlam mıydı?
0: Kadir Sağlam yönetti. Şimdi bu hakemlerle ilgili, hakemler meselesiyle ilgili. Şu ışık bu arada gitti.
1: Takarız.
0: Hakemler meselesiyle ilgili zaten en büyük sorunlardan bir tanesi ya da konulardan bir tanesi. Ya bu iki hakemle ilgili de şeyin daha önce çok olumsuz kanaatleri var. Hocanın, Okan Buruk'un çok olumsuz kanaatleri var. Yani Kadir Sağlam'la ilgili ben hatırlıyorum. İki sezon önceydi galiba. Yani bu adamlar bu ligin hakemleri değil demişti Kadir Sağlam için. Böyle hatırlıyorum. Oğuzhan Çakır işte biz bir daha burada maç yönetemezsin muhabbetinden hatırlıyoruz. Sonra ya öyle tam öyle değildi falan filan diye anlatılmıştı. Şu da olabilir. Bu bir strateji. Bak iki tane bence strateji var.
1: Nedir?
0: Ya birincisi Okan Buruk sinirli agresif görünerek hakemlerle takışarak aslında bu dönemde oyun da kötü. Transferler de gelmiyor. Biraz oradan yönetime mesaj vermek istiyor. Taraftarı iyice arkasına almak istiyor. Bilemiyorum. Bu olabilir. Ama bana daha çok ne gibi geliyor biliyor musun?
1: Ne gibi?
0: Hakemler özelinde önden bu tartışmaları başlatarak önden mesela hiç abi penaltı mı pozisyon?
1: Penaltı.
0: Adam
1: penaltı.
0: Gidiyor eliyle alıyor.
1: Evet.
0: Yani burada bu dünyaları koparacak kadar ne var? Ve nitekim hazırlık maçından bahsediyoruz.
1: Onu diyorum ya,
0: hazırlık maçı hazırlık yani. Maçında bunu yapıyor. Sana iddia ediyorum. Bak sana iddia ediyorum. Net olarak söylüyorum. Okan Buruk da kusura bakmayacak. Bu hakem işlerinde hakemleri baskı altına alma konusunda ve ön hazırlık konusunda başarılı bir adam. Oyunun parçasıyla bu sunumu da yapar. Hakem de buna gelmesin. Bu maçları yabancı hakemlere yönelse bu hikaye olmazdı. Okan Buruk bence bu hakemler konusunda bakın işte bu hakemler bu. Bak yarın Kadir Sağlam bir maça verilsin. Galatasaray maçına verilsin. Diyecekler ki Okan Buruk da diyecek ki bu beni atmıştı. Hazırlık maçında bunu yapmıştı diyecek. Der mi demez mi?
1: Der, Okan Buruk net der ya.
0: Oğuzhan Çakır o maçta Ren maçında sarı kart gördü mü Okan Buruk?
1: Gördü.
0: Gördü. Niye? Neden?
1: Onu diyorum abi zaten.
0: Neden?
1: Anlayamıyorsun işte. Ön alıyor dediğin gibi. Ön almak bu başka bir şey değil. Türk hakemleri.
0: Bence
1: de öyle.
0: Bence
1: yani,
0: yani iki ihtimal var.
1: Yani çok mu hırslandı hazırlık maçından?
0: İki ihtimal var.
1: Yani.
0: Bence bu ikinci ihtimal bana daha geçmişteki olaylara, örneklere bakarak daha sıcak geliyor. Daha güçlü geliyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Yani
0: belki de ben yanılırım. Bilmiyorum. Yani Galatasaray'ın hakemler açıklandı mı bu arada? Henüz açıklanmadı.
1: Yok açıklanmadı.
0: Bu hafta lig başlıyor. Cuma oynanacak. Tahmin ediyorum yarın çarşamba günü hakemler de açıklanacaktır. Al bak buradan söylüyorum. Oğuzhan Çakır, Kadir Sağlam Galatasaray maçlarına verildiğinde önden ya da arkadan özellikle maçlardan sonra durumun gidişatına göre Okan Buruk'un bu hazırlık maçlarını referans göstererek yapacağı değerlendirmeler vardır diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani burada buradan ne çıkar? Buradan ne çıkar? Bütün bu anlattığım hikayeden. Bugün yaptığımız bu konuşmalar var ya.
1: Evet.
0: Bunlar tartışılacaktır.
1: Peki. Biraz süper chat okuyalım. İzleyenlerimiz ne demişler? Onları da ekrana getirelim. Bir saniye.
0: Ben kimseye biz iyiyiz, kimse kötü demedi ya. Yani böyle bir şey yapmadım ben.
1: O ne demek abi ya?
0: Evet, bir izlenimiz yazmış da.
1: Mesut Bey demiş ki
0: yani şunu söyleyeyim.
1: Aydın Cingöz'ün askerleri izlemiş.
0: Şunu söyleyeyim bu arada.
1: Söyle abi.
0: Yani Okan Buruk hakemler konusunda hakemin baskı altına alma konusunda başarılı bir teknik direktör.
1: Öyle tabii ki de. Yani bilinmeyen bir gerçek
0: hayır,
1: değil ki bu yani.
0: Hayır,
1: olmayanı
0: niye,
1: mı söylüyor?
0: Niye buna bu arada bunu her teknik direktör yapmaya çalışır. Her oyuncu da yapmaya çalışır. Oyunun bir parçası yani. Hakemin lehime karar versin diye abi oyuncu kendisini bilerek atmıyor mu?
1: Evet.
0: Teknik direktör de gidip
1: baskı
0: bilerek abartarak
1: çalışıyor.
0: Baskı kurar. Dördüncü hakeme kurar. Ona yapar, bunu yapar. Yani bu birçok teknik adamın yaptığı bir şey. Eylem.
1: Bunu
0: neye dayanarak
1: bunu
0: söylüyorum?
1: Mesela.
0: Neye dayanarak söylüyorum bunu?
1: Geçmişteki
0: olaylara bakarak söylüyorum
1: göre.
0: Ben bunları.
1: Katılıyorum.
0: Yok mu yani geçen sene Konyaspor Galatasaray maçında saça boyun attığı gol. Herkes gol değil diyor. Offside diyor. Okan Buruk offside dedi. Ve Galatasaray bir hafta o hakemler üzerinden, o karar üzerinden kamuoyu yarattı. Yarattı mı yaratmadı mı?
1: Yarattı konuştuk burada.
0: Yani bugünkü bu kartları başka türlü izah edemiyorum ben. Çünkü şey maçında Villarreal maçındaki kart ısrar. Ya haklı hakem. Abi penaltı mı değil mi?
1: Bence penaltı.
0: Ne var ki bu kadar büyük bir isyan etti Okan Buruk? Niye? Neden? Burada soru sorup Okan Buruk kalkıp da ya evet ben bu yüzden yaptım demeyecek tabii ki. Ben bu yüzden yaptım demeyecek tabii ki. Ama ben planın böyle olduğunu
1: dediğin
0: düşünüyorum.
1: Dediğin gibi basın toplantısında çıkabilseydi orada sorarlardı ama çıkamadı maalesef.
0: Bu arada bugün Galatasaray'da bir voleybol konusunda bir sponsorluk anlaşması varmış. Dursun Özbey'in de katılacağı duyurulmuştu. Ama Dursun Özbek
1: katılmamış.
0: Son anda katılmıyor. Çünkü ortalık karışık. Bu Sabahattin Bey'in gözaltına alınması meselesi, transfer meselesi. Bir de şeyin Burancan Terzi. Terzi gözaltına alınmış. Polis eşliğinde ifade vermeye gitmiş. Galatasaray'ın suç duyurusu. Galatasaray suç duyuru yapıyor değil mi burada?
1: Evet.
0: Ya da bu Oktay Ercan yapıyor. Orada da bu arada söyleyeyim. Dezenformasyon yasası var. Evet, dezenformasyon yasası vardır. Dezenformasyon yaparsanız eğer bunun bir cezası da vardır. Ama her şeyin de usul olarak hani gidelim polis eşliğinde biz gözaltı kararını yapalım, çağırsanız gelir. Yani ben de mesela hayatımda kaç defa
1: yanıldığın haber olmuş.
0: İki defa. Yok yok.

0: Ne
1: İki
0: diyecektin?
1: defa hakim karşısına çıktım ben.
0: Ha.
1: Haberden ötürü. Bir de attığım bir tweetten ötürü. Polis arıyor. Şu karakoldan arıyorum diyor. İkametin olduğu yerden. Peki. Gelip diyor ifade verin diyor. Şununla ilgili sizle ilgili bir suç duyurusu var. Ben de gidiyorum. Gittim iki defa polise. İfademi verdim. Polis ifademi aldı. Ondan sonra savcılığa yollanıyor. Savcılık kovuşturmaya gerek yok ya da vardır kararı veriyor. Mahkemeye gidiyor. Süreç bu şekilde işliyor. Yani bana ilginç geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani çağırsa da gitmeyecek mi adam yani?
0: Tabii canım. Bu arada suç duyurusunu düzeltelim. Galatasaray yapmıyor. Dediğin gibi Oktay Ercan'ın
1: Oktay Ercan yapıyor. O da
0: yaptığına dair
1: enteresan. O da
0: haberler var.
1: enteresan.
0: Sonrasında İbrahim Seten de kendi kanalında 343 Dijital'de şeyi hatırlattı. Burhan Can Terzi'nin istihbaratı Hazar Büyükağ'dan
1: Ya
0: aldığını
1: tamam alır ya da
0: söyledi
1: olmaz,
0: vesaire.
1: haberde hata da
0: Haberde hata
1: olabilir.
0: olabilir. Dediğin
1: Yani
0: gibi.
1: orada bakış açısı şu ama kafa şu. Bu haber verildi, Galatasaray yönetimine karşı kamuoyu iyice kinlenmiş hale getirildi. Aslında buradan bir operasyon yapılıyor. Yani bu haberlerle ilgili olarak daha önce konuşmuştuk. Yani içeride belli ki Galatasaray'da çok büyük bir huzursuzluk var. Haberle ilgili dezenformasyondan ötürü tabii şikayette bulunabilirsin. Yani bu bizim itibarımıza zarar veriyor. Kurumun, çünkü bunlar bu arada hani bu şey meselesi var ya, orada tabii ince detaylar da var. SPK meselesi. Sonuçta böyle bunlar halka açık şirketler. Manipülasyonu da beraberinde getirebilir. Ona da ister istemez dikkat çekiyorlar. Ama yani gözaltına alınması meselesi hani çağrıya uymamış mı şey? Onu bilmiyorum ben.
0: Bilmiyorum.
1: Yani acaba arandı da çağrıya uymadı mı? Zorla getirme kararı mı çıktı? Onu bilmiyorum. Eğer böyleyse Burhan Can hata yapmış.
0: Evet.
1: Yani arayıp polis memuru
0: Gel dediğinde
1: beyefendi,
0: gitmediyse.
1: ya senle ilgili, sizle ilgili böyle bir durum var. Gelin bu konuyla ilgili başvurunuzu yapın. Şey pardon, ifadenizi verin dedi ve gitmediyse, zorla getirme kararı çıktıysa yapacak bir şey yok.
0: Tamam.
1: Ama bu olmadan doğrudan polis eşliğinde götürülüyorsa bu da bana ilginç geliyor.
0: Peki, süper chatlere devam edelim. Yaşar Köksal, Kerem'in performansı için Pavlidis mi Icardi mi daha faydalı olur demiş. Icardi de boştu tabi. Bu da
1: Yok artık
0: bence de olmaz da.
1: Icardi o noktada değil. Parvidis'in bu arada yaşı falan da ideal olduğu için.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe, yine söylüyorum, hani burada bir senelik mesele değil de bundan sonraki yıllar içinde bir planlama yapıyor. Çünkü biz böyle bir para vereceksek o zaman Fenerbahçe'yi taşıyabilecek ve 30 milyon 40 milyon euro veriyorsan sen bu adamı yarın satabilecek pozisyona getirebilecek noktada
0: Tabii.
1: bir plan yaparsın. Yani Icardi Kerem uyumu bir hali iyiydi. Parvidis şey uyumu konusunda da Kerem uyumu konusunda da bu konuda hiç hakem kesmeye gerek yok. Geçen yıl Fenerbahçe şey eşleşmesi, Benfica eşleşmesi,
0: Evet.
1: Kerem'in o maçlardan sonra gelişi konusunda çok konuşuldu. Orayı iyi takip edenler de, izleyenler de özellikle Kerem'le Paredes'in çok uyumlu olduğunu
0: Öyle.
1: zaman zaman bizim Murat
0: Diler.
1: Aşık falan da söylüyordu. Demek yani bence ikisiyle de uyumlu oyuncu. Yani Kerem'e asist yapabilecek, Kerem'i oynatabilecek bir golcü olduğu zaman Kerem daha iyi oynuyor. Geçmişte bu örnekler var. Bence motivasyon da bu.
0: Hüseyin Bey, anket yapmıştık. Pavlidis mi Lukaku mu diye. %78 oranında Pavlidis ismi çıktı. Pavlidis seçmeyen arkadaşlar masa tenisi izlesin demiş. Devam ediyorum. Ahmet Bey, yapı var diyenler serbest, Fener'i şampiyon yapacaklar diyenler cezaevinde. Adalet olacaksa yapı diyen de cezaevinde
1: Aynı
0: olacak.
1: şey değil.
0: Şampiyon yapacaklar da
1: Aynı
0: demiş.
1: şey değil. Sadece yapı var dediler. Fenerbahçe kalkıp da Adalet Bakanı bu işin içinde demedi ki.
0: Ya da yapı Galatasaray'ı kayırıyor da
1: Ya
0: demedi tabii.
1: yapı. Ve Fenerbahçe'nin en büyük hatası da o. Yapı yapı. Ne? Hiçbir gün
0: E
1: somutlaştıramadılar
0: tabii.
1: ki bunu zaten.
0: E zaten
1: Yani
0: eleştiri de ondan geliyordu ya.
1: somutlaştırırsın. Sen bunu ortaya koyarsın. Yani kimse kusura bakmasın. Bu Futbol Federasyonu meselesi çok konuşuldu. Ben yaptım demeyi daha hayatım boyunca sevmedim de. Futbol Federasyonu ile ilgili yapı yapı. Bu Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'yi kim tutuyor? Niye bu adam böyle? Hiç ortada yokken nasıl geldi birden federasyon başkanı oluyor? Bunun gücü nedir falan filan diye. Sen de o günlere şahitsin. Ben
0: Tabii.
1: gittim şey adamı bulduğumda Metin Külünk'ü bulduğumda bir tweet attığı yıllar
0: Ha
1: önceki bir
0: evet
1: tweetten yola
0: doğru.
1: çıkarak ben aradım Metin Külünk'ü, tanıştım, dedim ki ya böyle böyle siz bu tweet'i niye attınız, ben size bir röportaj yapmak istiyorum diye. Sonra kendisi de olur dedi, hatırla o röportajı, bayağı da ses
0: Evet
1: getirmişti
0: evet
1: ve
0: hatırlıyorum.
1: o zaman söyledim Mehmet Büyükekşi'nin arkasında Antep lobisi, Bursa lobisi, bu isimler var diyerek içeride bir yapılanma olduğundan falan bahsetmişti. O röportajda büyük ses getirmişti. Yani şimdi ben Fenerbahçe'nin oradaki büyük hatası yapı yapı. Abi ne, yani bunu sen somutlaştıramıyorsan geç. Ama burada yapı genel

0: güzel bir ifade. Burada ama söylenen şey, bu arada henüz bir ceza verilmedi. Soruşturma devam ediyor. Ama tekrar ediyorum, bu detaylı bir konudur. Yani ben burada bahsettiğiniz kişi beğen ya da beğenme, ülkenin Adalet Bakanı. Senin de içinde olduğun bir grup, bir örgütlenme özetle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar noktasında bir değerlendirme yapıyor. Şimdi bunu size ortaya koyduğunuz zaman size derler ki Adalet Bakanı'nı da işin içerisine karıştırıyorsun ve aynı zamanda bu meseleye öyle bakar. Yani bunlar aynı zamanda bana, şimdi diyelim ki yarın bir tane hakem hatası oldu, kararı oldu. Şimdi buradan nereye doğru gidilecek? Şimdi siz bu tweet atıyorsunuz. Bu sadece dediğim gibi Galatasaray Fenerbahçe meselesinin dışında Trabzon'u da ilgilendiren bir konu haline geliyor. Beşiktaş'ı da, efendim, Başakşehir'i de, onu da bunu da ilgilendiren bir konu haline geliyor. Şimdi bunlar bu kadar böyle rahat yazılıp, şimdi ben böyle bir dedikodu duydum, söylüyorum, Adalet Bakanı anlaşmış yazılımla Fenerbahçe şampiyon yapacaklar. Demezler mi
1: Herhalde
0: sana,
1: abi.
0: gel kardeşim buraya, sen bunu ispatla, sen bunu nasıl söylersin? Yani öyle her şeyi, her ağzına geleni somutlaşmış gibi dedikodu adı altında isim vererek söylerseniz o makamların yetkilileri de bunları size sorarlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sebahattin Bey eğer deseydi ki hep yapı diyorlardı. Ben duyuyorum, Fenerbahçe'nin şampiyon yapılması için bir yapı kurulduğu iddia ediliyor dese, doğrudur, o vardır, bu vardır derlerdi. Derlerdi. Buradan da gözaltı kararı falan çıkmaz, onu
1: Tabii.
0: söyleyeyim. Ama siz doğrudan bir
1: Adalet
0: hedef
1: Bakanlığı'na tabii.
0: gösteriyorsunuz. Aynı zamanda bunun siyasi... Şimdi ben şeye de bakıyorum. Madem böyle bu konulara giriyoruz, ben bir sürü gazeteciyi de takip ediyorum. Hükümete yakın gazetecilere de bakıyorum. Şamil Tayyar var. Şamil Tayyar'ı ciddiye almam da. Hiç ciddiye almam yani Şamil Tayyar'ı. O önce Ergenekon'un hesabını versin. Ne oldu Şamil Bey? Mesela bana yazsın, ben de ona yazarım. Onu da söyleyeyim de. Hiç ciddiye almam. Öyle rahat rahat yazıyor mesela. Ha, sallıyor. Neyse.
1: Hükümete yakın
0: Bak bir şey
1: gazetecilere bakıyorum
0: söyleyeyim mi?
1: dedin.
0: Ben geçmişi hatırlıyorum. Böyle düşündükçe dişlerimi sıkıyorum, biliyor musun? Bak, omuzum ağrıyor benim birkaç gündür. Gerildim, o hissediyorum, biliyor musun? Dişlerimi sıkıyorum yani.
1: Ne diyecektin?
0: Büyük kanaat önderi. Neler yazıyorlardı. Neyse. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorum, bunu ne olarak görüyorlar, biliyor musun? Bu aynı zamanda bu yazıyı. Hükümete karşı bir kalkışmanın da fitilini ateşliyor bu arkadaş diye yazıyorlar. Yani buradan okumaları daha geniş, ben bunu yapıyor anlamında söylemiyorum. Yani olayın geldiği boyutu aktarıyorum ve altını çiziyorum. Onu söyleyeyim.
1: Peki. Devam edelim süper chatlere. Tuncay Kulek demiş ki VAR hakemi Erkan Engin de sizi kolluyor. Onu da konuşun. Aldığınız son dakika uydurma penaltıları demiş.
0: Kolluyordur abi. Yani ne diyeyim? Biz kim derken, yani Fenerbahçe üzerinden
1: Herhalde
0: söylüyorum.
1: o şekilde
0: Kolluyordur.
1: söylüyor. Ozi Çınar, Osimhen'in sahada yaptıklarını sokakta birine yapsan anında yakalanıp Şirin'in yanına gönderirler insanı. Ama Osimhen yapınca kart bile görmüyor.
0: Ya ben orada o pozisyona baktım orada. Bir kere VAR yok o maçta. Hakem Kadir Sağlam.
1: Bir öfke kontrolü var ama yani şey sorunu var
0: Yok,
1: Osimhen'in
0: Osimhen
1: bence.
0: normal
1: Net
0: değil.
1: yani.
0: Bak bak, bu çünkü
1: Net yani.
0: hani bunu bir maçta, iki maçta yaparsın, başını iş alırsın. Normal değil. O pozisyonda hakem geri geriye koşuyor. Bak izleyin. İzleyin şeyi, o maçı. Ben özellikle açtım baktım. Çünkü şeyi gördüm. Bir tane Fenerbahçeli hesap sadece o pozisyona zoom yapıp hakem Kadir Sağlam'ı hedef gösteriyor. Yani bu işler de şu hale geldi. Onu da söyleyeyim, nasıl ki Okan Buruk bir altlık yapıyor. İşte burada sosyal medya üzerinden de bazı Fenerbahçeli hesaplar Kadir Sağlam üzerinden altlık yapıyorlar. Bu tamamen bu noktaya gelmiş durumda. Yani gerçeği yıpratmamak, tahrip etmemek adına ben bunu söylüyorum. O pozisyonda hakem böyle geri geriye koşuyor. Top geliyor. Yani şey atacak kalecisi ya da oyuncusu. Hakem bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Hatta durdurdum, baktım. Tam o sırada, yani hakem şunu yaptığı anda bu tarafa doğru baktığında Osimhen'in adama karşı bir müdahalesi var. Sonra görüyor zaten, koşturarak gidiyor. Belki
1: Evet.
0: dördüncü hakem uyardı. Ya ben burada niyet okuyamam. Baktığım görüntüde hakem görmüyor onu. Hani resmi müsabaka olsa, VAR olsa muhtemelen gidip zaten atacak. Ama bu burada şey konusu, Osimhen meselesi, yani Olur. Her insanın bazen böyle kendinden geçtiği anlar olabilir. Öyledir diye yorumluyorum. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.

0: Emretilebile uyandırma servisi başlıyor.
1: Gol pozisyonu, vurana gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak, Allah'ım da sıkacak. 7.32.44 bir Allah, bir top, bir kare, top dışarı. Önce kaleye sonra direğe, nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, 100 kere Alex, 1000 kere Alex, golün ismi Alex. Emre Golosro, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, gol oldu, 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim, günaydın herkese. Mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. Herkesi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, günaydın dileklerimizle selamlıyoruz. Hattımızda Profesör Doktor Sayın Yavuz Fırıncıoğlu hocam var. Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar.
1: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hocam, dilerseniz bu akşam oynanacak maçla başlayalım. Fenerbahçe çok kritik bir mücadeleye çıkıyor. Rakip Sturm Graz ilk maçı 2-0 kazandı. Avantajlı bir skorla Avusturya'da Graz'da 21.30'da mücadele ve siz bu maça ilişkin neler düşünüyorsunuz?
1: Evet, bu maçı normal şartlar altında Fenerbahçe'nin çok rahat kazanması lazım. Deplasmanda bile kazandığı bir maç. Ama tabii Sturm Graz iyi bir takım aslında. Ve burada rahat oynayacak. Nasıl olsa kaybettik diye düşünerek oynayacak. Onun için sürpriz olabilir. Ama normal şartlarda sürprizi beklemiyoruz. Mesela %95 Fenerbahçe kazanacaksa %5 ihtimalle ancak Sturm Graz turu geçebilir. Onun için Fenerbahçe'den bizim beklediğimiz güzel bir oyun, güzel bir seyir. Arkamıza yaslanıp çaylarımızı, kahvelerimizi içebileceğimiz, zevkle seyredeceğimiz bir maç olmasını bekliyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olur.
0: Fenerbahçe bu maça yeni transferleri Ake, Greenwood'la birlikte çıkıyor. Bir önceki maçta da öyle olmuştu. Fenerbahçe'nin daha tamamlaması gereken alanlar olduğunu düşünüyor musunuz? Ve bunun yanında Fenerbahçe'de Anthony Musaba'nın ağrıları, Ederson'un viral enfeksiyonu Graz kafilesinde yer almalarını engelledi. Jaden Osterwolde de biliyorsunuz ilk maçta sakatlanmıştı.
1: Evet. Yani sakatlıklar futbolun tabii tabiatında var. Fenerbahçe'de bir golcüye ihtiyaç var. Bunu zaten biliyorlar. O yüzden araştırıyorlar. Aslında bizim bütün takımlarımızda iyi bir santrafora ihtiyaç var. Mesela Galatasaray'da Osimhen var ama Osimhen sakatlanırsa ne olur diye düşünüyorlar. Ve yerine yediğini bulmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Icardi gitti. Onun için iyi bir golcüye ihtiyaç

0: maçları var. Bu her zaman ortaya çıkar golcü açıklığı. Fenerbahçe'de de bence iyi bir golcüye ihtiyaç var. İyi bir santrafora ihtiyaç var. Aldıkları her ne kadar gol atmaya yeterli çocuklar olsa da asıl her görüşte kaleye bakan ve her vurduğu gol alan yaklaşık iyi bir santrafora ihtiyaçları var. Belki de Kerim'le uyumlu olacak diye Pavlidis'e bakıyorlar. Bence de ilk ben Kerim buraya geldiğinde Pavlidis'i de alırlarsa daha iyi olur diye düşünmüştüm. Kerim zaten zaman zaman bunu hissettirdi. Ve aslında Kerim'in kötü oynaması diyelim, çocuk çok çırpınıyor aslında, iyi de oynuyor da yani sonuca ulaşamaması diyelim, yanında iyi bir santrafor olmamasından kaynaklanıyor bana göre. Pavlidis gelirse, ki adı çok geçiyor Pavlidis'in, Kerim'i de daha iyi görebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir santrafora ihtiyacı var. Mesela şu an Pavlidis olsaydı Fenerbahçe'de ben %5 ihtimal bile vermezdim Sturm Graz'a.
1: Peki özellikle Fenerbahçe'nin bu mücadelesi bu hafta başlayacak ligi nasıl etkiler? Çünkü ligin ilk haftası da bu hafta başlıyor.
0: Evet, yani lig tabii çok uzun bir maraton. Bu maratonda özellikle sakatlıklara dikkat etmek lazım. Çok iyi bir takım kurmuş olabilirsiniz ama iki futbolcunuz sakatlanırsa, bakın Osterwelde sakatlandı. İki tane futbolcu sakatlansa bir takımın bayağı kötü duruma düşebiliyor. Onun için sakatlıklara dikkat ederlerse uzun bir maratonu kim önde göğüsleyecek göreceğiz. Fenerbahçe olsun, Galatasaray, Beşiktaş, bu sene Trabzon çok iyi. Sakatlıkları olmayan ve uyumlu olan takımlar işi götürecekler. Ama bu sene herhalde ligin üst tarafı bayağı çekişmeli geçecek diye düşünüyorum.
1: Efendim bu hafta içerisinde çarşamba günü Süper Kupa maçı var. Dünyayı çok yakından ilgilendiren Aston Villa ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Ama asıl önemli olan mücadele bizim için Perşembe günü. O da Beşiktaş'ın maçı. Çek Cumhuriyeti takımını İstanbul'da ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda Semih'in golüyle 1-0 kazanmıştık.
0: Evet, Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Gerçekten Beşiktaş'ın da başarı ihtiyacı var. Hem ülke puanı için buna ihtiyacımız var. Hem Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano için buna ihtiyaç var. Hem taraftarlar için ihtiyaç var. İnşallah Beşiktaş'ta orada geçti. Semih'in sürpriz bir golüyle geçti. Hatta 10 kişi kalmıştı Beşiktaş. Ona rağmen geçti. Burada da tabii ki rahat rahat geçmesini bekliyoruz. Ama bazen belli olmuyor. İşte futbol bu. Sürprizler olabiliyor. Bence Beşiktaş İtalyano ile iyi bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi sürdüreceğini düşünüyorum. Burada da rahat rahat yeneceğini düşünüyorum. İnşallah sürprizler olmaz.
1: Efendim, Türkiye'de son dönemde özellikle Sayın İçişleri Bakanı İstanbul Cumhuriyet Savcısı iken, yani Sayın Akın Gürlek, çok önemli adımlar attı ve bahis ve şike operasyonu, bunu da sizinle daha önce defalarca konuştuk ve bu operasyonlar da pek çok anlamda devam ediyor Türkiye'de. Ama Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yapacaktı. Hala işte 17 bin kişiyle ilgili lig başlarken dahi açıklama yapmadı. Lig başladıktan sonra böyle bir açıklama Türk futbolunu derinden etkiler mi? Bu açıklama daha erken yapılabilir miydi? Çünkü bu operasyonlar ta geçen yıl Nisan ayından beri devam ediyor. Ve özellikle Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı çok yerinde, çok nitelikli ve çok doğru adımlar atıyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu aynı adımları atabiliyor mu sorusu akla geliyor.
0: Vallahi doğru, o tarafı bilemiyorum. Tabii onlar siyasi taraflar. Ama ben bir tek şeye karşıyım, bahise. Yani her zaman söylüyorum size. Yani ben bahise legal veya illegal diye ayırmıyorum. Bahisin her türlüsüne karşıyım. Onun için zamanı gelince, demek ki bir şeylerden emin değiller ki, olayı bilmiyoruz çünkü. Bir şeyler açıklayamıyorlar demek ki. Gereğini de açıklarlar. Yani siyasi işlere pek karışmıyorum ben. Benim için önemli olan bahisin legal veya illegal oynanmaması gereken bir şey. Bunu her zeminde, her seferinde açıklıyorum. Nedenlerini de açıklıyorum. Bahis iyi bir şey değil hocam.
1: Peki, şimdi özellikle Türk futbolunda zaman zaman Anadolu takımlarının den vurdukları bir nokta var. dört büyükler kayrılıyor. Gerçekten kayrıldıklarına inanır mısınız?
0: Yani bilerek kayrıldığını sanmıyorum ama tabii ki etkileniyor hakemler. Veyahut da onlara karşı yaklaşım biraz daha güç oluyor. Çünkü arkasında büyük bir taraftar kitlesi oluyor. Bu taraftar kitlesi tabii ki tepkileri oradaki hakemleri de ürkütüyor. Bu nedenle biraz daha çekimsel karar verebiliyorlar. Mesela bir Anadolu takımına kolaylıkla penaltı verirken

0: düşünüyorum. Hakemler de böylelikle kendilerini daha güvende hissederler. Eğer ben yanlış görürsem VAR beni uyarır diye daha temkinli davranırlar. Böylelikle hem kendilerinin üzerindeki seyirci baskısından veya kulüp baskısından da kurtulmuş olurlar.
1: Efendim, biliyorsunuz Infantino bir açıklama yapmıştı ve futbolu özellikle Dünya Kupalarını pazarlayacağını söylemişti. Buna UEFA Başkanı Ceferin, AFS Başkanı El Khalif ve CONCACAF Başkanı Montaglani karşı çıkmışlardı. Dün bir açıklama yayınladılar ve dediler ki futbol liderlik mülkü değildir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur. Ve FIFA başkanını hedef aldılar, hatta yollama gayreti içerisindeler. Futbolda böyle bir kırılma yaşanıyor mu, ne dersiniz?
0: Evet, yani şunu demek istiyorlar: kardeşim biz buradayız. Hepimiz ortak karar almamız gerekirken sen hepimizin üstüne bizim adımıza karar alıyorsun. Ve bizim yani uygulamayı istemediğimiz şeyleri de tek başına karar veriyorsun. Biz sana bu yetkiyi verdiysek bizim üzerimizde kendi başına bir şeyler karar alıp bunu ticarete dökmenin bir anlamı yok. Beraberce karar verelim her şeye demek istiyorlar. Biz sana buralara getirdiysek tek başına hareket edip bizi yok sayma demek istiyorlar. Aslında tabii ki bütün dünyada futbol uzun zamandan beri aslında ticarete dökülmüş durumda. Şu anda futbolcuların 20-30 milyon eurolarının bahsedilmesi de bu yüzden zaten. Yoksa bu paralar çılgın paralar. Yani ben nasıl veriyorlar bir futbolcuya 100 milyon, 200 milyon eurolar, hala şaşırıyorum. Yani bu paraları nasıl buluyorlar? Yani bu paralar ciddi paralar. Demek ki bir yerlerden kolay paralar geliyor. Sizin söylediğiniz gibi belki bahislerden, belki de forma reklamları, bilemiyorum. Yani Muhammed Salah'ın forması mesela 1 milyon satıyormuş. Hesaplasan bir tane futbolcuyu almaz. Bu paralar nasıl kazanılıyor? Demek ki futbol bir fabrikaya dönmüş durumda ve bu fabrikayı yönetenler de artık başka şeylerde gözü var. Başka şeylere sıçramak istiyor. Çok daha fazla para kazanmak istiyor. Bazıları da buna karşı çıkıyor. Diyor ki tamam, yeter, bu kadar artık, sen bu işi çıkılmaz hale getirdin. Tartışma bu tartışma aslında. Yani bu bir paranın ne kadar sınırının olacağı, ne kadar sınırının olmayacağı tartışmaları bence. Veyahut da burada sen tek başına bu parayı yönetmeyi nereden hak buldun? Gel beraber yönetelim tartışması belki de. Onun için üst tarafta dolaşan her şey hocam kapitalist düzenin bu para hırsı. Onun için futbol zevkini de bırakmadılar. Bütün biliyorsunuz garibandan hiçbir futbol seyredemiyor şu anda. Bu bahsettiğim özel kanallar hepsini paralı hale getirdi. Eskiden herkes futbol maçlarını seyrederdi. Onun için buna bir önlem aldılar. Bari milli maçlar paralı olmasın dediler. İnsanların spor zevki de paraya bağlı oldu artık. Yani bir sizin özel bir kanala abone değilseniz, özel bir para vermiyorsanız futbol maçı da seyredemiyorsunuz. Dolayısıyla bu zevkleri sadece para verip izler oldunuz. Yani bunu şöyle anlatmaya çalışıyorum. Yani olay kapitalist düzene tamamen kaydı. Parayı vermediğiniz müddetçe futbol maçı bile izleyemiyorsunuz. Statlarda tabii ki bu olması gerekiyor. Ama televizyon başındaki parası olmayan insanlar da artık spordan yeteri kadar yararlanamıyor. 3-5 dakika özetlerle idare ediyorlar. Onun için de topluma spor aşkından çok konuşulan hep para, transfer, kimin ne kadar para aldığı şeklinde oluyor. Maalesef gidişat böyle sevgili Emre'ciğim.
1: Hocam, Footmarketo diye bir site var ve bu sitede Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan, biliyorsunuz, Dünya Kupası'na alınmayan Somalili hakem var. Omar, evet. Artan. Omar Artan, evet. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in şampiyonluğunu yaşadığı ve coşkuya ortak olduğu için yer aldığı, Aston Villa'nın da Avrupa Ligi şampiyonu olarak yer aldığı UEFA Süper Kupa maçını yönetecek. Ve şanslıyım, burada maç yöneteceğim için çok mutluyum ve gururluyum diyerek gözyaşlarına engel olamamış. Çok duygusal, haklıdır, bir basın toplantısı ve açıklaması var. Ne dersiniz bu konuda?
0: Haklıdır. Adamcağız dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bunu da FIFA zaten teyit ediyor ki onu çağırıyor.

0: Ama Amerika'nın vize sistemi nedeniyle Amerika'ya giremiyor. Tabii FIFA bunun karşılığında o maçları yönetmiş gibi ona para vereceğini söyledi. Yani kapitalist tarafı işi götürdü ama duygusal tarafı eksik kalmıştı. Bence bunu tamamlıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Çok iyi bir hakem. Bu hakemi de şahsi kaprisler veyahut da siyasi nedenler dolayısıyla işte futbol hakemliğinden uzak durdu. Adam Dünya Kupası'nı yönetemedi. Bence burada bunu telafi ediyorlar. Adam da iyi bir hakem zaten. Kutluyorum. Yani kendisini kutluyorum. Başarılar diliyorum.
1: Dün kamuoyunu aydınlatma platformuna Trabzonspor bir açıklama yaptı. Siz de az önce değindiniz. Şöyle dedi, tam okuyorum ki yanlışa mal vermeyeyim. Söz konusu mali tablomuz incelendiğinde kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar lira tutarında dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerekmeyecek olan 2,7 milyar lira ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle net borcu 5,9 milyar liradır diyor. Muhammed Salah'a alan Trabzonspor'un bu borcu 6 milyar liraya yakın bir borç. Neler söylersiniz?
0: 6 milyar tabii onu 50'ye bölelim yaklaşık. Ne yapar? 600 milyon. 600 milyon da 5'e böl. 100 milyon dolar civarında veya euro civarında bir borcu var demektir. Zaten futbol transferi ben yanlış hesap yapmadım umarım. Futbolcu satışından da zaten 100 milyon euro kazanmıştı Trabzonspor. Aslında bu borç bir anda verecek borç değildir tahmin ediyorum. Yani zamana yayılmış total borçtur. Bunlarda bir alacak var. Tabii bir de transfer paraları var. Bu yani alacakları söylememişler. Bence borçları söylemişler sadece. Bütün futbol takımlarının bu borçları var. Hatta bazıları biliyorsunuz Bankalar Birliği'nde gidiyorlar. Bankalar Birliği'ne borcu var. Trabzonspor bildiğim kadarıyla Bankalar Birliği borcunu da ilk ödeyenlerden biri.
1: Tabii şu anda sadece
0: Dolayısıyla
1: 120 milyon euro borcumuz var diyor. 6 üzerinden
0: evet
1: okursak
0: yani
1: sizin
0: evet
1: okuduğunuz 5,9 çok doğru. 100 milyon euro.
0: yani gibi borcu var. Ama bu borç bütün kulüplerin borcudur. Yani bunlar mesela transferlere verecek paraları hesaplıyorlar. Dışarıya harcamaları hesaplıyorlar. Tüm borçları sayıyorlar. Alacakları da karşılarına koysalar veya kasalarındaki paraları koysalar belki buna karşılık gelir. Yani alışveriş de bence en iyi kulüplerden biri Trabzonspor son dönemde. Çünkü ciddi transferler yaptılar ve buralardan ciddi paralar kazandılar. Zaten Muhammed Salah da bu paraları buradan veriyoruz diyor. Yani biz transfer yaptık oradan veriyoruz bu paraları diyorlar. Bence Trabzonspor bu son 2 yılda 3 yılda tam benim istediğim kafadan transferleri yapıyor. Yani ucuza futbolcu alıyor, parlatıyor. Çok pahalıya satıyor. İşte ben aslında diğer takımlarımızdan da aynı şeyi bekliyorum. Yani Beşiktaş'tan da Galatasaray'dan da Fenerbahçe'den de bunu bekliyorum. Aslında gidip bulacaklar çocukları, genç çocukları 17 yaşında ve ciddi paralara 20'li yaşlarda satacaklar. Aslında futbol böyle dönmesi lazım. Portekiz bunu yapıyor. Onun için Portekiz ciddi paralar kazanıyor futboldan. Belçika bunu yapabiliyor. Almanya yine bunu yapabiliyor. Onun için onlar tabii satınca bakın 100 milyon euro, 120 milyon euroya satıyor. Biz satınca 20 milyon euroya acayip seviniyoruz. Yani bu artık bizim de yukarılara çıkmamız lazım. Yani satıcı pozisyonuna girmemiz lazım. Alıcı pozisyonundan çok. Şimdi Türkiye, Katar gibi veyahut da Suudi Arabistan gibi Avrupa'nın ihtiyarlamış yıldızlarının oynadığı bir takım olmaması gerekiyor. Türkiye kendi oyuncularını yetiştiren, gereğinde genç oyuncuları bulup parlatan ve bunları satan kulüplerden oluşması gerekiyor. O zaman ancak ilerleyebiliriz. Yoksa biz de Avrupa'daki futbolcuların tatillerinin son 2 yılını geçirdiği ve burada ciddi paraların döndüğü şeyler olmak istemiyoruz açıkçası. Yani ben Avrupa'nın böyle meşhur ihtiyarlamış adamlarını seyretmekten çok orada çok heyecanlanmıyorum. Benim için yeni çıkmış 17 yaşında bir gencin 2 tane gol atması. Dün mesela 1. lig takımının bir maçının özetine rastladım. Mevlüt'tü galiba. Mevlüt diye bir genç çocuk 17 yaşında daha ilk kez A takımı almışlar 2 tane gol attı. Acayip hoşuma gitti. Bu çocuk sol ayağını da çok iyi kullanıyor. Yeni bir Arda Güler geliyor mu diye düşündüm ilk maçında. İnşallah bu çocuk parlar. İşte ben bunlarla heyecanlanıyorum. Yoksa herhangi bir çok meşhur bir futbolcunun ülkemize gelip 20 milyon euroyu götürüp burada da yatması beni çok heyecanlandırmıyor açıkçası.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.
0: Görüşürüz. Başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Herkese selamlar.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocam çok değerli bilgileriyle bizleri besledi, donattı. Şimdi bir reklam arası. Ardından birlikteyiz. Ayrılmayın lütfen.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Devam ediyor ve hattımızda süper bir isim var. Sevgili ekonomistimiz Tolga Atlı bizlerle birlikte. Tolgacığım günaydın.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: Peki. Sevgili Tolga, hemen sormamız gereken sorulardan biri şu. Özellikle döviz, altın, kripto dünyasında neler oluyor? Altın yeniden bir vites arttırımına gitti mi? Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yaşanan gerginlikte son durum bizi ekonomik anlamda nereye sürüklüyor?
1: Evet Emre Bey, dediğiniz gibi altın ufak bir yükselişe başladı genel olarak dünya piyasalarında. Tabii ki TL'ye yansıması da oldu. 5.900 liralara kadar düşen gram altın an itibariyle 6.700-6.800 liralara kadar yükseldi. Ama biliyorsunuz 7.800-7.900 liralardan 8.000 diyelim biz ona, buralara kadar düştüğü için pek çok yatırımcı, altın tutucusu bu noktada zarar etti diyebiliriz. Hatta Türkiye ekonomisi açısından özel bir değerlendirme yaparsak, altın fiyatlarında yaşanan bu sert düşüş ekonomide biraz duraklattı diyebiliriz. İnsanların ev, araba, gayrimenkul alımlarını birazcık yavaşlattı. Çünkü altına yatırım yapmış olan, altın biriktiren kesim özellikle yukarı fiyatlardan, işte 8 bin liraya yakın olan fiyatlardan altın alanlar bu noktada zararları çıksın diye bekleme pozisyonuna geçtiler. Bu kapsamda altın biraz daha yatırımcısını bekletecek gibi duruyor. Yani kısa zamanda yeniden eski zirvesini görüp oraya geçer mi derseniz, kısa zamanda değil ama orta ve uzun vadede altın işte bir gördüğü seviyeyi her zaman yeniden görüyor. Bu bağlamda uzun vadede yatırımcısını üzmeyecektir ama kısa vadede hala altın eski seviyesinden birazcık uzak ve bu şekilde devam edecek. İşte Amerika-İran meselesi düşük yoğunluklu savaş olarak devam ediyor. Yani dönem dönem bir şekilde saldırılar düzenleniyor ama bir kara harekatı ya da devamlı olarak süren bir savaş ya da karşılıklı olarak bir siyasi konjonktürel talep olarak bir şey duyamıyoruz. Düşük yoğunluklu birbirlerine bir şekilde vuruyorlar. İşte Amerika doğrudan İran'ı topraklarında vuruyor. İran'da Amerika'nın bu Orta Doğu'daki üslerini bir şekilde ya da müttefiklerini ateş altına alıyor. Birazcık dünya piyasaları, dünya ekonomisi bu savaşa karşı bir noktada duyarsızlaşmış gibi gözüküyor. Çünkü o kadar çok ekonomiyi etkileyecek olan haber arka arkasına yaşanıyor ki zaten ilk günlerde de bunu konuşuyorduk. Savaşa karşı beklenen tepki gelmeyebilir. Özellikle işte kıymetli madenler savaştan önce fiyatladı. Bu Amerika'nın saldırıları karşısında ekonomi beklediğimiz kadar kırılgan olmayabilir diyorduk ki o şekilde, o seyirde gitti. Şu an düşük yoğunluklu savaşın doğrudan bir ekonomi üzerindeki yön verici etkisi yok. Çünkü çok fazla karşılıklı açıklama gelmiyor. Birbirlerinin kritik noktalarda düşük yoğunluklu bir şekilde artık savaş çatışma hali devam ediyor. Türkiye ekonomisi açısından baktığımız zaman biz bu savaş iklimi devam ettiği müddetçe ekonomik olarak rahata ve huzura maalesef eremeyeceğiz. Çok uzun süredir, yani denizlerle çevrili olmayan neredeyse bütün sınırlarımızda bu savaş hali, çatışma hali devam ediyor. Türkiye açısından yazları biliyorsunuz, her program konuşuyoruz, turizm sezonu, işte bacasız sanayimiz bizim döviz getirisinden fazla olduğu dönemlerden biri yazın. Ama maalesef bu yazda geçen yaz olduğu gibi beklenen turist Türkiye'ye akın etmedi. Burada dolar enflasyonundan da bahsetmemiz gerekiyor. Çok uzatmak istemiyorum buraya ama TL karşısında hayat pahalılığı TL'yi eritiyor. Doların bile alım gücü Türkiye koşullarında etkilenmiş durumda. Yani yabancı turistler için bile Türkiye ucuz bir hal almaktan çıktı. Bu bağlamda da işte özellikle yabancı acenteler ya da Türkiye'ye turist getiren acenteler, Türkiye'yi getirmektense bırakın Türkiye'ye turist getirmeyi, Türkiye'deki yerli turisti de işte İspanya'ya, İtalya'ya, Yunanistan taraflarına bir şekilde götürüyor. Bu bağlamda biz içerideki ekonomik canlılığımızı da kaybediyoruz. İşte dengelenme olacaktır diye ümit ediyoruz yakın zamanda. Biraz futbol tarafına da yorumlamak isterim. Süper Lig'e az kaldı. Futbol takımları, Galatasaray'ın transfer beklentisi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un adımlarını. Sizin soracağınız bir şey yoksa o tarafı biraz değerlendirelim.
0: Ya şimdi Yalçın'dan gelmiş. Yalçın günlerdir iyi bir Galatasaraylı. Hala Galatasaray'ın transfer yapamadığının vurgusunu yapıyor kıymetli dinleyicilerimden biri. Ve 3 gün sonra lig başlayacak. Biz hala kimseyi alamadık diyor. Galatasaray kime el attıysa o transfer noktalanamıyor. Çünkü o transferi şimdi işte son olarak Roma Portolu oyuncuyla ilgili hamleleri
1: Evet.
0: yaptı. Neden Galatasaray transfer yapamıyor? Dursun Özbek'in bu sessizliği olası bir başarısızlıkta faturanın kendisine kesileceğini göstermez mi?
1: Tabii ki burada Sayın Başkan birinci derecede sorumlu olacaktır. Çünkü transfer sürecindeki performansı sergileyecek olan karar verici merci başkanlık makamıdır. Şimdi Galatasaray'da Dursun Özbek bir ticaret adamı. Geçen sene iki büyük transfer yaptı. Yani Osimhen'in bonservisini ödedi ve Osimhen seviyesinde bir futbolcu Türkiye'ye getirdi. Türkiye'nin bonservis rekorunu kırdı ve ondan da önce Haziran ayında Sané'yi, Leroy Sané'yi transfer etti. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman Galatasaray'ın futbolcu alması birazcık klasik ya da ne bileyim o normal transfer dönemlerindeki yapılan hamlelerin biraz ötesinde. Yani zaten iyi bir kadro var. Biz bu kadronun üzerine futbolcu almamız gerekiyor gibi bir düşünce var Galatasaray'da, en azından yönetim seviyesinde. Halbuki her futbolcunun iyisini alınması gerekmiyor. Bazen muadili, yakını, eş değeri alınsa da olur. Yani illa Torreira'dan, Lemina'dan çok daha iyi bir futbolcu gelmesi gerekmiyor. Yakını bile alınsa olabilir. Çünkü zaten performans olarak düşmeye başladılar. Ama Galatasaray'ın bu kadar hareketsiz kalması, bu kadar tepkisiz kalması biraz yani burada bir beceriksizlik durumunda maalesef konuşmak durumundayız. Koskoca Galatasaray hiçbir futbolcu alamıyor. Tabii burada futbolcu alamıyor derken herhangi bir futbolcuyu 30-40 milyon euro verip almak da marifet değildir yani. En azından bu yapılmıyor Galatasaray'da. Yani burada transfer yapılmıyor diye eleştirilirken, yapılamıyor, başarılamıyor diye eleştirilirken bir taraftan yani şu da Galatasaray bir şekilde ekonomik olarak büyüklüğünü öyle veya böyle duyurduğu için, kimin kapısını çalsa 30-40 milyon euro fiyat biçildiği için gidip de olmayacak bir önce 30-40 milyon euro para verildi de en azından şu ana kadar dedirtmedi. Ben lig başlamadan, Şampiyonlar Ligi kadrosu verilmeden önce Galatasaray'ın bir iki tane elit seviyede futbolcu transferi yapacağını düşünüyorum. Yapması gerektiğine inanıyorum. Eğer olmazsa onu o gün konuşuruz. Şimdi burada bir algı var. Bunu ben birazcık konuşmak istiyorum. Galatasaray son 4 senedir şampiyon oluyor. Büyük futbolcular aldı. Büyük transferler yaptı. Şampiyon olduğu sezonda başarı geldi. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor onlar son 4 senedir şampiyon olamamalarına rağmen Galatasaray'a yakın seviyede harcamalar yaptılar. Yani Fenerbahçe'nin özellikle yapmış olduğu harcamalara bakarsak neredeyse o dönemlerde Galatasaray'la benzer harcamalar yaptı. Beşiktaş'ın aldığı, kullanamadığı futbolcular, Trabzonspor'un keza öyle. Yani burada sen Galatasaray yıllardır harcıyor, bu sene harcamıyor. Diğer takımlar da yıllardır harcıyor ve bu sene de para harcıyorlar. Hani burada Galatasaray yıllardır transfere büyük paralar harcıyordu. Artık bu sene biraz durulsun noktasına gidilirse diğer takımlar yıllardır harcıyor. Üstelik başarı da gelmiyor ki Galatasaray dün kap bildirimleri yaptı. Ekonomik olarak gayet artı bir tablo çizdi, ortaya koydu. Ben birazcık burada yönetimlerin o başarının vermiş olduğu ne derler ona doygunlukla birazcık işte aman alırız işte iyisini alalım kalitelisini alalım acele etmeyelim takımımız iyi düşüncesinde olduklarını düşünüyorum. Çok sağlıklı bir düşünce değil çünkü futbol öyle bir süreç değil. Futbolda dün diye bir şey yok. Mesela Galatasaray'ın orta sahasının geçen sene Şampiyonlar Ligi seviyesinde son 16 turunda neredeyse en kötü orta sahalardan biri olduğunu değerlendirmeleri gerekiyordu ki bence Okan Hoca bunu performans raporu olarak sunmuştur. Bakalım bekleyip göreceğiz. Ligimizde işte bu sene Trabzonspor Salah'ı getirmesiyle, Beşiktaş'ın Trossard'ı alması ile Fenerbahçe'nin keza sükse transferleriyle sert bir şampiyonluk yarışı olacak. Galatasaray şu anki geçmiş background'uyla denk gibi gözüküyor ama bence sürdürülen futbolcu performanslarında düşüş var. Galatasaray'ın birazcık transfer yapması gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Ben de Galatasaray'ın da bir iki tane sağlam futbolcu getireceğine inanıyorum.
0: Tolga Atlı ile birlikteyiz. Tolga, bu akşam Fenerbahçe'nin Perşembe günü de Beşiktaş'ın kritik Avrupa maçları var. Kazanırlarsa playoff gruplarına kalacaklar ve artık çok önemli sadece bir engel kalacak önlerinde. Ve tabii bu seviyede alınacak her puanın da önemi var. Çünkü 9.
1: Evet.
0: basamağa kadar çıktık ve 2000 puana kadar düştü bir üst basamaktaki rakibimiz Hollanda zannediyorum aramız. Neler söylersin bu bağlamda? Playoff turunda da Trabzonspor katılacak bu üç ikiliye.
1: Yani kesinlikle Avrupa'da en azından aday oldukları lig seviyelerine takımlarımızın girmesi gerekiyor. Ön elemelerde elenmemeleri gerekiyor dediğiniz gibi. Şimdi son ikinci ayakları var. Üçüncü turun daha sonra playoff maçları var ve bir şekilde işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne, Beşiktaş Avrupa Ligi'ne, Trabzonspor keza yine Avrupa'da yoluna devam etmesi gerekiyor. Başakşehir çok garip bir elenme yaşadı. Yani bizim artık hani bu futbolcuları az önce bahsettiğimiz o büyük transferleri yani burada sadece kendi ligimizde değil de Avrupa seviyesinde de ortaya performans koymalarını birazcık milli tatmin yaşamak istiyoruz Şinaçi. Dediğiniz gibi bir üst basamaklarımızda çok az seviye farkı kaldı. Hep ne konuşuyorduk Emre Bey? Bizim ligimize yapılan transferleri ligimizin ekonomik gerçekliği karşılamıyor şeklinde konuşuyorduk. Avrupa'dan gelecek olan o sportif başarıyla gelecek olan paraya ihtiyacı var kulüplerimizin. Hem yayın ödemelerine hem de ilginin alakanın bir şekilde Avrupa'da devam ettiğiniz zaman daha fazla taraftar ilgisi arttığı bir gerçek. O yüzden bu ekonomik gerçekliği koruyabilmek adına ya da ekonomik gerçekliği bir şekilde geçerli hale getirebilmek için Avrupa seviyesinde takımlarımızın devam etmesi lazım. Fenerbahçe'nin özellikle 18 yıl oldu Şampiyonlar Ligi. Ben kalben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin gerçekten kalmasını istiyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Ülke puanı açısından ve bir şekilde futbolun seyir zevki açısından Avrupa'da takımlarımız birazcık bir ileri turlara kadar gitsinler yani bir zahmet. Valla o Türkiye'de öyle bir yangın kopartıyoruz kendi içimizde. İşte şöyle şampiyonluk istiyoruz, bize böyle haksızlık yapılıyor. Şu kadar falanca takım kayrılıyor diye. Birazcık bu yiğitliği, baba yiğitliği Avrupa seviyesinde ortaya performans koyarak takımlarımızın göstermesi gerekiyor. Keza Galatasaray'da gene en az geçen seneki performansı dilerim ortaya koyar. Futbolumuzun keyfi bu şekilde artacaktır.
0: Birincilik başladı. Birincilikte de enteresan sonuçlar alındı. Ligin yeni takımları başarılı işlere imza attı. Lige veda edenler yine sanki biz Süper Lig'e geri dönme hevesindeyiz dedi. Bu konudaki fikri nedir? Alt ligler ve alt liglerin yeteri kadar tanıtımı yapıldı mı? Yani TFF birincilik, dün biraz bunu konuştuk. Yeteri kadar ya bak TFF 1 başladı. Çok az kişi bunun karşılığını görmüş durumda.
1: Burada bundan sonra da benim de eklemek istediklerimiz var. Dediklerinize şöyle bahsetmek isterim. Yani TFF birincilik aslında rekabetin çok keskin olduğu, özellikle semt takımlarının, Anadolu'nun şehir takımlarının kendilerini bulduğu bir lig. Alt liglerin hepsi bu bağlamda çok kıymetli. Bakıyorsunuz tribünlerin gerçekten dolu olduğu ve çok ciddi taraftara sahip olan takımlarımız, şehir takımlarımız var ve alt liglerde biraz daha biletler ucuz olduğu için yani hafta sonu aktivitesi olarak insanımız, vatandaşlar daha çok tercih edebiliyor yani bilet pahalılığı birazcık düşük olduğu için ve alt liglerde takımı destekleyenlerin ekseriyeti iyi günde kötü günde diye bir tabir vardır ya gerçekten iyi günde kötü günde taraftar olarak takımlarının yanındalar. Ya birinci ligimiz aslında çok sert böyle futbolcunun hakikaten yiğidin harman olduğu bir lig bizim birincilik. Çok sert bir yapıya sahip. Futbol sert seviyede oynanıyor. Yani birinci ligin biraz daha göz önünde bulundurulduğu aslında seyir zevki açısından takip edilebilirlik açısından Süper Lig'in dışında alt liglerimizde de çok ciddi bir taraftar kitlesi var. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dediğim gibi çeşitli sebepleri var. Çok kıymetli işte eski takımları köklü Anadolu takımları şu an birincilik seviyesinde yeniden Süper Lig'den düşenler dönme mücadelesi işte Bursaspor gibi takımlarımız yeniden Süper Lig'e çıkma üst seviyelere çıkma mücadelesi veriyor. Sansasyonel de bir başlangıç oldu. Yani birincilikte bence keskin bir rekabet olacak bu yıl. Türkiye Süper Ligi için TFF bir fantezi futbol oyunu yayınladı biliyorsunuz. İngiltere Premier Ligi'nde vardı işte NBA seviyesinde bu tarz oyunlar var. Bu fantezi liglerde kendi takımınızı kuruyorsunuz. İlk defa Türkiye Futbol Federasyonu resmi olarak kendi ismiyle bu oyunu yayınladı. Daha önce dış farklı özel firmalardan hizmet alarak bir şekilde gelir üretiyordu ama bu sefer resmi oyun olarak duyuruldu. Ve çok ciddi de indirme oldu, kayıt oldu. Taraftarların ilgisi oldu. İşte Süper Lig'in marka değerini arttırıcı, işte tanıtımı için Futbol Federasyonu'nun bir sosyal medya hesabı olması, bu şekilde bir fantasy futbol oyununun olması bunlar çok kıymetli, çok önemli. Çok geç kalınmış hamleler bizim ligimizin
0: Bu
1: seviyesinde.
0: arada Türkiye
1: Yani biz
0: Futbol Federasyonu fantezi oyununu başlatırken Herhalde SCADA projesinden de bahsetmeden geçmemek lazım son 2 dakika
1: Evet.
0: içinde. Bu
1: Tabii ki.
0: projenin ben de danışmanlarından biriydim. Tolga
1: Evet.
0: Atlı da sahiplerinden biriydi, ortaklarından biriydi. Ve Türkiye'ye bu projeyi ilk kez getirip kapı kapı bütün kulüplere dolaştık ve kulüplere yaklaşık 1,5 milyon euroluk falan bir kaynak oluşturmuştuk.
1: Evet, o dönemde SkaTap'ta benzer bir fantezi futbol oyunuydu ve biz doğrudan özel şirket olarak geldiğimiz için Kulüpler Birliği ile görüşmüştük o dönemde. Çok da benziyor bugünkü oyun, yayınlanan oyun, geçen gün piyasaya sürülen işte mini liglerin oluşu, küçük mini turnuvaların oluşu, genel bir lig sıralamasının oluşu. 2022 yılında biz Kulüpler Birliği üzerinden böyle bir oyun piyasaya sürmüş ve kulüplere gerçekten güzel bir katkı vermiştik lisans anlaşmaları çerçevesinde. Bugün kulüpler ne kadar kazanır bilmiyorum ama vatandaşın, taraftarların böyle bir oyuna ilgisi var. Umarız keyifli bir ligin seyir zevkine artı bir katkı olur. Sponsorlerin buradaki etkileşimini takip ettiği eğlence dünyasını arttırır. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Biz de indirdik. Keyifli bir oyun olmasını ümit ediyoruz. Umarız profesyonel seviyede kalır ve kulüplerimize bu noktada ekstra gelir olur ve taraftarların da seyir zevkini arttırıcı, heyecanını arttırıcı bir katılım sağladıkları alan haline gelir, etkileşim sağladıkları alan olur.
0: Tolga çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Saygılar, hoşça kalın.
0: Sevgiler. Efendim, bugün önemli bir gün. Neden? Çünkü hain terör örgütünün Karadeniz'de yapılanma gayreti içerisinde olduğu bir süreçte bir jandarma subayı çıkıyor ve bir çocukla Eren'le, Can Eren'le, Eren Bülbül'le muazzam bir hikaye yazıyor. Ve o hikayenin kahramanları bugün ölümlerinin 9. yılında saygıyla, sevgiyle, rahmetle anılması gerekenler. Çünkü Eren'in üzerine yatıp kendisini siper eden, tam 41 kurşunla şehit edilen kahraman jandarma subayı, kıdemli başçavuş Ferhat Gedik'in aziz hatırası önünde sizleri duaya davet ediyorum. Şehadetinin 9. yılında sevgili Eren için hep birlikte haykıralım istiyorum. Ve diyorum ki, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın. İşte Eren'li o sahnelerden birine beraber tanıklık edelim. İyi ki varsın Eren.
2: Teröristleri aradığını biliyordu. Evin önünde bekledi. PKK'lı teröristleri evden çıkarken gördü. Hemen jandarmaya haber verdi. Ekipler bölgeye gittiğinde hainler pusudaydı. Eren teröristleri gördü. Komutanım yere yatın diye askerleri uyardı.
0: Biz Eren'i bir kez daha, komutanımızı bir kez daha saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Bu vatanda Erenler de bitmeyecek. Bu vatanda başçavuş Ferhat Gedikler de bitmeyecek. Hepimiz Ereniz, hepimiz Ferhatız. Devam edelim.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim bu blokta Profesör Doktor Caner Giray hocamla birlikte olacaktık. Lakin Caner hocamın kıymetli babası dün çok kritik bir bypass ameliyatı geçirdi. Çok uzun süre ameliyatta kaldı. Hocam da zaten ta geçen haftadan aramıştı ve bugün birlikte olamayacağımızın vurgusunu yapmıştı. Biz bu vesileyle sevgili Profesör Doktor Caner Giray hocamın kıymetli ailesine, kendisine ve babacığına kucak dolusu geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Rabbim şifasını versin. Bu blokta o yüzden sizlerle beraber olacağız. 0212 273 10'a gelen mesajlarınızı okuyacağım. Keza 0533 265 39 95 benim cep telefonum. 0533 265 39 95. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Zaman zaman böyle eleştiri dozunu aşan ve eleştiride nitelik ve nicelik kavramını kaybeden değerlendirmeler geliyor. Ve bu değerlendirmeleri ben hepsini biliyorsunuz okuyorum. Okuyordum da. Ama gördüm ki bunun ne bana ne saygıdeğer dinleyenime hiçbir faydası yok. Olmadığı gibi biz de sinirleniyoruz burada. Doğal olarak insanız. Şaşar beşeriz. Beşeri bir varlığız. Ve bu yüzden de artık okumadığım gibi engelliyorum. Yani sabahleyin. Çünkü siz orada onu gördüğünüz anda bile öfkeleniyorsunuz. Ve engellemek durumunda kalıyorum. Bunu da peşinen burada ifade edeyim. O engeli benden sonra gelen yayıncı kardeşlerim açar. Onlarla diyaloglar iyidir, değildir. Bu engellediğim Almanya'dan mı ya da işte yabancı bir arkadaş benim bu kez cep telefonumu bulmuş. Cep telefonundan yazmış. Yaptığı eleştiri de şu, hemen onu söyleyeyim. Sürekli aynı şeyi yazıyor. Ve bütün tuşlara basıp böyle abuk subuk yayın yapıyorsun. Bunu bir öğrenemedin gibilerinden böyle sürekli böyle taciz edici bir mesaj var. Ben bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Saygıdeğer dostlar, ben yayınları İzmir'den yapmak durumundayım. Çünkü dediğim gibi daha önce de bunu vurgulamıştım. Aile bireylerimden annemin çok ciddi bir rahatsızlığı var ve o süreçte onun yanında olmam gerekiyor. Ve bu bağlamda böyle bir durumda bazen burada mesela elektrik kesiliyor. Mesela dün saat 9'da burada elektrikler kesileceği duyuruldu. Ben sırf onun için 9'dan sonraki bütün yayını bant çektim bir gün önce. Sevgili Faik abiyle, sevgili üstatlarla bir gece önce uzun uzun röportajlar yaptım. O gece sağ olsun Berk geldi burada. O bütün kayıtları tek tek girdi. Sonra sabahleyin biz onları dizdik. Hakikaten 9'u 4 gecede burada yaklaşık Gedik Elektrik 10 saat elektrik veremedi buraya. Burada da bazen bu tip durumlar olabiliyor. Örneğin elektrik kesilebiliyor. Örneğin burada internet düşebiliyor. Çünkü burada fiber internet yok ve ben Anydesk üzerinden yani bir uzaktan bağlantı platformu üzerinden yayına bağlanıyorum. Ve internet düştüğünde otomatikman yayın benden düşüyor. Çünkü eğer bende kalırsa kilitlenir radyo. Ve Emrullah o kadar güzel ayarlamış ki yayın benden düşüyor. Düşünce de otomatikman yayın bir alttaki açıklamaya giriyor. Onun da önüne geçebilmek için kendim özel kısa röportajlar yaptım. 8 dakikalık, 10 dakikalık. Ve hemen devreye onlar giriyor işte mesela Mahmut abiyle yaptığımız Sayın TMF Başkanı. Keza benim Türkiye'deki futbol altyapı düzeniyle ilgili bilgilendirme mesajlarım giriyor. İşte 10'ar dakikalık, 11 dakikalık. Bazen onları bekliyorum. Bazen konuğu bekletmemek için de onun yarısında çıkmak durumunda kalıyorum. Verdiğim bu rahatsızlıktan dolayı bir kez daha hepinizden çok özür diliyorum. Ama bunu aşağılayan nitelikte, bunu hor gören nitelikte, ya kardeşim hala öğrenemedin mi gibi böyle abuk subuk ve insanı değersizleştiren nitelikteki mesajlara da tahammül etmiyorum kıymetli dostlar. Bunu da peşinen buradan vurgusunu yaparak size belirtmek istedim. Şimdi gelen mesajlar olacak mı? Mesela bakın bugünle ilgili size söyleyeyim. Ben Uzaktan bağlandığım için WhatsApp mesajlarına girmeye çalışıyorum. Şu anda WhatsApp mesajlarını açarken bekliyoruz. Yani radyoculuk saniyelerle yarıştığımız bir iş olduğu için uzaktan hareket ettiğinizde de bu yaklaşık sizin bazen 4 saniye, 5 saniye beklemenize neden oluyor. Burada da bir kesinti varmış gibi algısı oluşabiliyor. Bundan dolayı da özür diliyorum tekrar çok çok. Efendim, devam edelim. Galatasaray transfer yapamama sebebi bütün para kaynakları içeri atıldı demiş ve ben çok katılmadığım bir yorumda bulunmuş. Radyo Gol ailesine günaydın demiş, her zaman olduğu gibi Derfin Yunustane'den çok güzel bir mesaj gelmiş. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam Derfin Yunustane. Beyanımdır demiş. Merhaba Emre abi. Yeri değil ama zorumuza gidiyor ve vallah be abi demiş. Bu çok siyasete giren bir unsur olduğu için bu beyanları çok fazla karşılaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamayla ilgili her kesimden farklı görüşler var. Bu görüşler işte belki Nihat Sırdar'ın, belki işte Güçlü Mete'nin, belki farklı radyolarda haber radyolarının işi. Ama kıymetli dostların bu mesajları da buradan bir yansıma gösteriyor, bize de geliyor. Herkesin fikrine, düşüncesine saygımızın altını çizelim. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin Emre abi. Gerçekten anlamıyorum. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş ve futbolculuğunda 4 sene üst üste şampiyon yapmış bir hoca bu sene kim olursa olsun, mesela ben onun yerinde olsaydım şimdiye kadar takımı kurmuş olurdum. Eksikleri tamamlardım. Aklım bu sene de şampiyon olsan Galatasaray tarihini bırak, futbol tarihine geçeceksin. Gerçekten bu sene yönetim sınıfta kaldı. Sizleri çok seviyorum abi. Allah'a emanet olun demiş kıymetli dostumuz. Çok teşekkür ediyorum. İsmini yazmamış. Emre abi merhaba, Dallas'tan selamlar. Oo, Dallas'a kucak dolu sevgiler. Dallas'ta çok değerli bir dostum var benim, Batuhan Ekşioğlu. O da orada yaşıyor. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Eren'i ve daha nice şehitlerimizi toprağa düşenlerin silah arkadaşlarına demiş. Aynı buna benzer bir mesaj gelmiş. Az önceki mesajlarına benzer, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Dediğim gibi çok siyasete girdiğinde maalesef, burası bir spor radyosu, okuma şansım yok. Bu arada dinleyicilerden de geliyor mesajlar, bağlantılar. Hemen o mesajları da, o telefonları da alıyorum. Feridun Bey geldi hattımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyorum.
1: Bir saniye. Şimdi bir... Şu anda sesim daha iyi geliyor mesela.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
1: Ben Almanya'dan arıyorum. İsmim Feridun. 1 yaşındayım. Yayına bağlanma sebebim biraz daha az önceki deyiminiz oldu. Sesim yalnız bana diyor Emre abi.
0: Buyurun, dinliyorum efendim sizi. Şu anda
1: Sesim bana geri gelince biraz tereddüt. Hayır, şu anda güzel. Çok şahane.
0: Buyurun saygıdeğer hocam. Buyurun.
1: Az önce siyasetle ilgili çok mesaj geliyor demiştiniz ya, onun için biraz da bağlanma gereği duydum.
0: Evet, ama o toplara girmemeye gayret ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi biz bir spor radyosuyuz. Bu mesajları ama okumadan da geçmiyorum fark ederseniz. Hani zaten mesajın içeriği
1: evet,
0: ne olduğunu dinleyici 3 aşağı 5 yukarı çok daha iyi anlıyor. Benim dinleyicim çok zeki, çok akıllı. O yüzden de sadece hani mesajın başındaki bölüme çünkü hemen mesaj karşımıza çıkıyor. O yüzden çok detaylarına girmiyorum efendim. Mesajların çoğu çok uzun
1: evet.
0: çünkü. O yüzden de hani bu bağlamda söylevlerimizden uzak duyarak biraz spora yönelik açıklamamız varsa beraber olmaktan onur duyarım. Buyurun.
1: Dediğim gibi benim gerçekten de ana sebebim oydu bağlanmak için. Çünkü şunu belirtmek istiyorum ki birçok dinleyeniniz bunu gündeme getirdi, konuşmalarımız oldu. Hatta canlı YouTube yayınlarında bile ben buna dair bir iki tane mesaj attım. Gerçekten de günü belirlerken siyasetten uzak ne kadar kalabiliyoruz? Siyasetin içerisinde olmadığı bir branş var mı acaba ülkemizde? Ben onu merak ediyorum.
0: Ya zaten bu mümkün değil. Yani siyaset hayatımızın her aşamasında var. Sokağa çıkıyorsun, domates alıyorsun, dönüyorsun, enflasyonu konuşuyorsun. Gidiyorsun spor konuşacaksın. İşte bir siyasi tarafı konuşuyorsun. Çünkü ülkede özellikle alt liglerde yer alan, amatörde yer alan ve hatta 3'te 2'de yer alan takımların birçoğu belediyelerin kendilerine kaynak yaratmasını bekleyen bir felsefeyle hareket ediyorlar.
1: Evet, ben şimdi bir de sadece bir örnek belirtmek istiyorum. Ben yaklaşık 35 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ve ben burada yaşadığım için ülkemizde gerçekten de mesela en iyi örneği bunun 7 yıl Bayern Münih 7 yıl üst üste şampiyon oldu. Ben bir tane Alman görmedim ki, ya atıyorum bir CDU partisi ya da ne bileyim bir FDP partisi iltimas geçiyor. Veyahut da futbol federasyonunda siyasi bir ayağın var, özel değil dediğini hatırlamıyorum. Yani bu neden kaynaklanıyor? Bunu yani bir düşünüyorum, acaba diyorum ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali bir deyim var. O mu gerçekleşiyor? Ya da gerçekten bir olay var mı? Ve insanlar güvencini kaybediyor abi. Benim görüşüm bu. Yani sporu çok seviyoruz. Daha doğrusu biz futbolu seviyoruz. Spordan pek emin değilim. Tabii sağ olsun bu vesileyle Atatürk'ün kızlarımızı alalım. Çok muazzam işler yapıyorlar. Her türlü övgü hak ediyorlar. Bir mukabele erkek voleybol takımımız gene çok iyi gidiyor. Güzel işlere imza atıyor diye düşünüyorum. Ve günün sonunda insan güvenilirliğini kaybettiği zaman, güvencini kaybettiği, gerçekten de sağlıklı bir futbol ortamı kuramıyoruz diye düşünüyorum Emre abicim.
0: Peki Feridun'cum, toparlarsan sevinirim. 5 dakikaya geçtik çünkü.
1: Tamam. Tamam abicim. Kusura bakmayın, biraz da çok sık bağlanamadığım için düşüncelerimi pek tekrar hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Bizim için yurt dışından bağlanan arkadaşlarımız her zaman itimasımız var. Çünkü onlar çok değerli. Hem uzaktalar, gurbetteler, hem bu ülke için kazanıp bu ülke için harcamaya gayret ediyorlar. Bizim için çok özelsiniz. Vatan sevgisinin ne demek olduğunu oralarda çok uzun süre kalanlar çok daha iyi bilirler. Saygı, sevgi ve vatanın kokusunu gönderiyoruz size.
1: Teşekkürler, çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Efendim, dün akşam Pendik Spor Batman Spor maçında stattaydım. Pendik Spor mütevazı kadrosuyla yine heyecan vermeye devam ediyor demiş Ahmet Volkan Paçacı'dan gelmiş. Emre abi günaydın. Abi ben İstanbul'dan Ali, Galatasaray taraftarıyım. Transfer hakkında bir şey sormak istiyorum. Dursun Başkan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elenmesini falan mı bekliyor acaba? Daha önce öyle bir şey vardı. Fenerbahçe elenirse Galatasaray'a bir miktar daha fazla para geliyordu. Yayın geliri vesaire. Neden transfer yapmıyor? Saygılarımla. Yeri gelmişken dün Burhan Can Terzi gözaltına alındı. Galatasaraylı gazeteci arkadaş. Yaptığı bir haberden dolayı. Burada birçok kişi yorum yapmış, birçok kişi bununla ilgili değerlendirme yapmış. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Türk Dil Kurumu'nda, bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin dil kurumu burası, Türk Dil Kurumu'nda bir gazeteci tanımı var. Yani kıymetli yöneticilere, kıymetli savcılarımıza, kıymetli hakimlerimize, kıymetli emniyet müdürlerimiz bunu çok daha iyi biliyordur. Gazeteci, gazeteye yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse diyor Türk Dil Kurumu. Yani şimdi Burhan Can Terzi yaptığı ve olmayan bir transfere ilişkin gözaltına alındığı iddia ediliyor. Böyle bir değerlendirme var. Bu böyleyse Türkiye'deki gazeteci arkadaşların birçoğunun başı sıkıntıya girecektir. Çünkü işte sürekli olarak gazetelerde zaten buna göre haber var. Çünkü haberde özellikle en çok satan şey transferdir. Yani radyoda da biz bugün çok net olarak zaman zaman transferi konuşuyoruz. Niye? Transfer konuşulması en keyif veren, en çok ilgi çeken kavramlardan biri. Mesela bugün var işte Fanatik gazetesinde diyor ki Milan Rafael Leao pazarlıklarında sürekli tavır değiştirmesi Galatasaray'ın sabrını taşıdı. Cimbom'un artık listesinde Gabriel Martinelli var diyor. O yüzden ya da işte ben mesela Cuma günü Leao Galatasaray'la büyük ölçüde anlaşmış dedim. Nereden bu haber geliyor? Biz de aktarmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca ama bugün görüyoruz ki Leo farklı bir takıma gitme durumunda. O burada bir gerçeklik ilkesinden sapma yok. Haber alıp haberi mümkün olan en hızlı ve en doğru biçimde etik değerlere uygun ve en önemlisi spekülatif yaklaşımlardan uzak bir biçimlenmeyle verebilmek. Çok uzun süre üniversitelerde etik ve sorumluluk dersi verdiğim için burada bence bunu anlayan bir felsefeye ihtiyaç var. Burada Burhan Can Terzi'ye de bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Ve gazetecilik işlevi ya da gazetecilik görevini yerine getirme gayreti ve çabası hepimizin özellikle spor basınının çok yoğun bir biçimde transfer üzerinde yoğunlaştığının ıskalanmaması gerektiğini söylemekte fayda var. Emre abi günaydın. Abi ben İstanbul'dan Ali demiş. Bir daha bunu okumuştuk. Devam edelim. İyi yayınlar. Yayıncılık çok kolay zannediyorlar Emre abi demiş. Hakikaten çok zor. Yani ağzınızdan çıkacak bir kelime o kadar önemli ki. Hani tweet atarken çok dikkat edebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz işte? Bir daha yazayım. Okuyorsunuz. Aa, yok bu olmadı. Bir daha atayım falan diyorsunuz. Burada öyle bir şansınız yok. Burada ağzınızdan Allah korusun ters bir ifade çıkarsa kendinizi farklı yerlerde bulabilirsiniz. O yüzden itidalli, aklı selim, etik değerlere uygun, saygı çerçevesinde hukukun üstünlüğünü bilerek hareket etmeniz gerekir. Günaydın Emre Bey. Yıllardır maç anlatıp program yapıyorsunuz. Sizin de 65 milyon liranız var mı? Diyor. Selçuk birazcık Sebahattin Şirin göndermesi yapmış. Biliyorsunuz Ultra Aslan'ın lideri ile ilgili bir gözaltı kararı vardı. Basına yansıyan haberlerde evinde yüklü miktarda para çıktı, silah çıktı, işte ne bileyim kamuflaj diyorum, ne o hani insanların böyle bu şey silahlara karşı bir türlü aklıma gelmedi. Neyse ondan çıktığı falan belirtiliyor. Arama yaklaşık 8,5 saat sürmüş gazetelerden yansıyan haberler bu doğrultuda. Bende de işin açıkçası şaşkınlık yarattı. Yani tabii ben hep aynı şeyi söylerim. Parayla imanın kimde olduğunu bilemezsiniz hocam. O yüzden de bu evet şaşırttı mı? Şaşırttı ama iş insanıdır. Parasını belki işte evladının da açıklaması var. Babasının banka düzenine inanmadığını ve ilahi teolojik bakış açısına bağlı olarak parasını evde nakitte tutmanın daha doğru olduğunu, faizi ya da işte faiz kavramını öne çıkartan banka felsefesine bir inancının olmadığı vurgusunu yaptığı için bu kadar yüklü paranın evde olduğunu belirtmiş oğlu da. Ama yüksek bir rakam. Var mıdır herkesin evinde bu kadar para? Yoktur ya. İzmir'in hangi ilçesinde dediklerini yaşıyor Fatih Demirürek? Seferihisar'dayım. Fatih'çim ben. Seferihisar Akarca'dayım. Ve Seferihisar Akarca'da dün yaklaşık 10 saat elektrik kesildi. Hatta haftaya bunu Tufan Hoca da benim hemen karşı sistemde oturuyor. Onunla da dile getireceğiz Tufan Hoca'yla da. Bir elektrik firması var. Yani bu kadar sık, bu kadar böyle zırt vırt elektrik kesilmesi bu sahil kasabasına hiç yakışmıyor. Akarca gibi bir yere yakışmıyor. İlgililere buradan ricamızdır. Çünkü yani sadece hani biz radyo yayını yapıyoruz. Hani düştük yayından problem değil ki bizim için. Alttan giriyor işte dinleyen belki bize öfkeleniyor ama vantilatör yani evde mesela havalandırma cihazıyla hayatı idame sağlayan birileri varsa işte ne bileyim sağlıkla ilgili hayatla ilgili bir durum söz konusuysa kesilen elektriğin yaratacağı etki 10 saat yani 21. yüzyılda 10 saat elektrik kesilmez artık ya kesilmemeli öyle düşünüyorum. Gedik elektrik bu arada yani onu da söyleyeyim. Galatasaray taraftar Dursun Özbek ve yönetimine olan güvenini kaybetmiştir. Bundan sonra Galatasaray yönetimi ağzıyla kuş tutsa güveni geri kazanamaz. Belki transfer yapamadılar, beceremediler ama taraftarla alay edici tavırlar affedilemez demiş. Valla aynı fikirdeyim. Ben Dursun Özbek'in ne olursa olsun gelecek seçimlerde, hatta olası bir başarısızlıkta Galatasaray'ın Ocak ayında seçime gideceğini düşünenlerdenim. Ya Burak neydi? Burak neydi? Faruk Süren'in damadına acımadılar ya. Burak Elmas'a. Bugün benim aklımda bir durgunluk var. Bir reklama gideyim ben, kendime geleyim. Reklamların ardından birlikte olacağız.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Efendim beraberliğimiz doktor öğretim görevlisi ve çok değerli bir isim Bora Yargıç hocamla devam ediyor. Bildiğiniz gibi Bora Yargıç hocam aynı zamanda yeminli mali müşavirlerimizden. Saygıdeğer hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar emretler.
0: Evet, siz yeminli bir denetim adamısınız ve birçok kulübü siz denetliyorsunuz. Son denetlemelere bakacağız, konuşacağız ama Trabzonspor'un açıklaması var. Trabzonspor dün kamuoyuna aydınlatma platformuna borcunu açıkladı. Sabahleyin de biz onu böyle kabaca euroya çevirdik. 5.9 milyar TL dedi. 100 milyon euro ediyor kabaca. Neler söylersiniz bu konuda? Trabzonspor bayağı borcu eritmiş.
1: Evet, Trabzonspor ya şimdi dün Bloomberg HT'de Melih Gümüşbıçak'ın spor saati programında futbolda gelir eşitsizliği ve futbol finansallaşıyor mu diye bir katıldık sevgili Tuğrul Akşar'la.
0: Evet, bu programı bu arada kaçırmayın, muazzam güzel bir program yani. Melih abi zaten evet. İçin duayeni.
1: Ya aslında bakıyorum mesela piyasadaki işte televizyonlardaki şeydeki programlara, evet yani futbolun bu tarafıyla, futbolun finansal tarafıyla, spor ekonomisiyle hiç böyle şeyler yok, programlar yok. Yani bizim programımız, çıktığımız programlar bu anlamda bu işe ilgi duyanlara, ya futbolun tamamen bir para olduğu, finans üzerinden döndüğünü düşünenlere ve bunun böyle olduğunu kabul edenler için emsalsiz programlar oluyor. Yani biz artık Galatasaray'ın layout'una sıkıldık. Biz artık sürekli Fener bunları aldı, Beşiktaş bunları aldı, Trabzon bunları aldı, Galatasaray nerede kaldı? Yani bütün yaz bunlarla geçti. Şimdi bakın biraz önce bahsettiniz. Ki aynı zamanda benim gazete köşem var. Ben de 3 yıldır yazıyorum. Yani yapmış olduğu bir transfer haberi nedeniyle doğru ya da yanlış, Aspragas ya da doğru gözaltına alınması Türkiye'de iç acıcı olmadığını gösteriyor. Hele hele bu durum bir de hani birilerinin işte şikayet etmesiyle, ihbar etmesiyle ya da yönlendirmesiyle olduysa olay daha da kötü. Ben şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani gazetecilik özgür bir meslektir. Velev ki yanlış olsun, Aspragos olsun. Galatasaray'a kimler geldi, kimler gitti ya? Ya da Fenerbahçe'ye. Hocam, yani ne oldu?
0: Ben
1: ne
0: hayatımda en az, sözünüzü balla kestim, affınıza sınıyorum. En az 20 tane yanlış transfer haberi vermişimdir. Yani yanlış derken bilerek değil. Şimdi adam diyor ki, arıyor, bir hikaye anlatayım mı? Müsaade eder misiniz hızlıca? Uzun.
1: Tabii, estağfurullah.
0: Hocam, ben bir gün bir menajeri aradım. Nereden duydun dedi. Daha bak açtı telefonu. Nereden duydun dedi. Dedim ki abi dedim ya söylediler işte sızdı dedim. Neredesiniz dedim. İşte Porto'dayız dedi. Tamam mı? Ama ben bir şey duymadım yani. Adamın hatırını sormak için aradım. Yani bir duymuşluğum yok. Oradan Quaresma transferini öğrenip ilk kez duyurmuştum. Kaldı ki mesela ben Fotomaç gazetesi için hep anlatırım. 2006'da Zico'nun yanına gittim Dünya Kupası'nda Japonya'da. O zaman Zeki Uzundurkan Fotomaç'ın başında, yine bugün olduğu gibi. Dedi ki Zico ile bir röportaj yap. Yaptım. En sonunda dedi Fener'e geliyormuş, bir sor bakalım dedi. Dedim efendim Fenerbahçe'ye mi geliyorsunuz dedim. Ya saçmalama dedi, ya burası Japonya milli takımı dedi. Sorduğun soruya bak dedi. Adam beni azarladı. Bir fotoğraf çektirdik, yolladım. Ertesi gün kocaman manşet. Zico Fenerbahçe'de. Aha geldi mi geldi. Ama ya gelmeseydi? Yanmıştık. O yüzden yani transfer haberi masadan kalkıyor hocam. Diyorsun ki Bora Yargıç'la Emre Tilev anlaştı. Bora Yargıç diyor ki son anda, ya ben bu suyu beğenmedim abi diyor. Kalkıyorum ben masadan, yokum bu işte diyor. Yani transfer böyle bir şeydir. Buyurun hocam, sözünüzü böldüm.
1: Estağfurullah, yani bu olayı sadece gazeteciliğe indirmek, ya Allah aşkına siyasetçiler, politikacılar vaatlerini verirken hangisini tutuyor? Böyle bir şey oluyor mu? Ya Türkiye'nin şeyinde bile, yani biz rapor yazıyoruz, ben denetim raporu yazıyorum ya da ne bileyim yeminli mali müşavirler rapor yazıyor, kamu denetçileri rapor yazıyor, rapordan önce öngörüler oluyor. Yani bir şirketin değerini belirliyorsun, orada mesela izafi rakamlarda bulunuyorsun. Ya da bir şirkete halka arzı yapıyorsun ama bakıyorsun şirketin işi boş. Şirket ondan sonra konkordatoya iflasa gidiyor. Şimdi Aspragas bu da olmuyor. Ben bu konuları çok fazla böyle konudan da uzaklaşmamak anlamında girmek istemiyorum. Ama özellikle spor gazeteciliği ve gazetecilik yönüne bu tarafa gelinmesini ben kamuoyunun dikkatine ve yanlış bulduğumu buradan ifade edeyim. Evet, şimdi dört büyüklerin öncelikle şundan bahsedelim. Emrettin'e biraz futbolun finansına girelim. Biz borç dediğimiz zaman bir kere borçla yükümlülüğü birbirinden ayırt etmemiz lazım. Yani neden? Borç farklı bir şey, yükümlülük farklı bir şey. Şöyle, toplam yükümlülükle toplam borcun aynı şey olmadığından bahsedelim. Şimdi en son bizim elimizde ne var? 28 Şubat 2026 KAP'ta açıklanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mali verileri var. KAP raporları var, audit reportları var. Biz bu audit reportları ben inceliyorum. Bu mali tablo analizlerinden çıkardığım soruları dinleyicilerimle televizyonlarda, yazılı basında, görsel basında paylaşıyorum. Şimdi Galatasaray'ın son 2026'daki karşılaştırılabilir bilançosundan, KAP finansallarından çıkan tablo şu. Bakın, net borcu Galatasaray'ın 25.61 milyar. 30 milyar, 30, 40 milyar, 50 milyar değil. 25.61 milyar. Fenerbahçe ne kadar? Birbirlerine çok yakın gidiyor bunlar. Fenerbahçe'nin de net borç bölü yükümlülüğü, yani net borcu 24 milyar TL. Bunları hep TL bazında veriyorum. Beşiktaş'ın da 22 milyar TL. Şimdi şöyle baktığımız zaman 3 büyüklerin toplam 2026 en son audit reportlara göre toplam borcu 72 milyar TL. Şimdi bu rakamlar neye göre? Borsada işlem gören bu şirketlerin yayınladığı finansal tablolara göre. Biz öngörüde bulunmuyoruz, forecast yapmıyoruz, bunlarla ilgili kendi tahminlerimizi yapmıyoruz. Mali tabloda, bilançoda ne yazıyorsa biz de buna göre bunları yorumluyoruz. Peki Trabzonspor cephesine gelecek olursak, aslında son haftaların en flaş, Türkiye'nin belki de en çarpıcı Muhammed Salah transferiyle getirdiği. Geçen gün oğlum bana soruyor, baba Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu Muhammed Salah mı diyor. Arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Hayır dedim, hangisidir dedi diyor. Mesela ben bunu sorduğumda bana göre şimdi hem sadece finansal olarak değil, hem popülarite hem de ün olarak baktığı zaman benim aklıma Didier Drogba geliyor.
0: Hacı var.
1: Jorge Hacı de olabilir ama bu tarafta baktığımız zaman Fenerbahçe'de de bir Roberto Carlos vardı. Şimdi çok iyi futbolcular.
0: Van Persie var, Dirk Kuyt var hocam, çok var ya. Yani Dirk Kuyt, Van Persie.
1: Ama şimdi en büyük dediğin zaman.
0: Ozan, bence en büyüğü Roberto Carlos. Carlos'un üstüne adam yok.
1: Şimdi gönül olarak bu mantık olabilir. Ben Wesley Sneijder'i de mesela çok değerli bir transfer olarak görüyorum. Galatasaray'a iz bırakmış ya da Türk futboluna değer katmış görüyorum. Ama Didier Drogba ya da Muhammed Salah'ın gelmesi gerçekten.
0: Taferel var, Dünya Kupası sahibi unvanıyla geldi.

İşte kara borsa, şike, bahis, bu olaylar gündemden hiç düşmedi. Bizim Türkiye'nin marka değeri, ligimizin marka değeri zaten iyice bunlardan negatif etkilenmişken, işte Muhammed Salah ya da bunun gibi futbolcuların Türkiye'ye gelmesi en azından dünya tanıtımı ve Türkiye'deki oynanan futbolun duyuru ve tanıtımı için çok kayda değer ve değerli buluyorum. Ne olursa olsun. Ha, işin finansal tarafına bakalım. Bir kere ben şöyle bakın. Geçen sene Galatasaray Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euroya aldı mı? Evet. Futbolcunun kalitesi, başarısı, Galatasaray'a katkısı bir tarafa. Finansal açıdan bakacağız, bilançoya bakacağız. Şimdi bir Trabzonspor başkanını ben buradan kutlamak isterim. 36 milyon euroya Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satıp 17 milyon euroya Muhammed Salah gibi bir futbolcuyu Türkiye'ye getirebiliyor, Trabzonspor formasını getirebiliyorsa bu çok büyük bence bir transfer başarısıdır. Ben bunu böyle değerlendiririm. Ha, Uğurcan 36 eder etmez. O tarafında değiliz. Ama futbolun tamamen borç gelir gider dengesi olduğunu, futbolda tamamen işin finansal ve para olduğunu, futbolda para başarı eşittir, para para eşittir, başarı tezi eğer bu şekilde işleyecekse bence Trabzon buradaki yapmış olduğu bu hamleyle çok doğru bir hamle yapmıştır. Bu Türkiye açısından da çok olumludur. Liglere gelen renk ve kalite açısından da çok olumludur. Düşünebiliyor musun? Trabzonspor tarihinde ilk defa kombineleri bu dönem 2026-27 sezonunda tamamen full satmış. Ne kadar güzel bir etki. Ya bunun ekonomiye katkısı, futbola katkısı, Trabzonspor'a katkısı, Türkiye'ye katkısı yatsınamayacak derecede, brand veriyor katkısı yatsınamak derecede. Peki şimdi son durumda Trabzonspor'dan bahsediyordum. Trabzonspor'u buraya biz ekleyecek olursak 2026 kap finansallarında Trabzonspor'un toplam yükümlülüğü 10.09 milyar TL, net borcu da yaklaşık 6 milyar TL. Dolayısıyla yani biz eğer burada bunların muhasebesi, bunların kapsamları, 4 kulübün toplam borcunu topluyorsak, bakın toplam borç ve yükümlülük yani gerçekten 72 milyar TL gibi aslında devasa bir tutara gidiyor 4 büyükler için. Burada özellikle ben Galatasaray Mali Genel Kurulu konuşmamda da hep bu rakamlardan bahsediyorum. Yani rakamları konuşalım diyorum. Biz bütçe genel kurullarında, mali genel kurullarında inşaat lansmanı, gayrimenkul lansmanı yapmayalım. Eğer mali genel kurul yapacaksak nakit akım tablosunu, gelir tablosunu, bilançoyu konuşalım diyorum. Dolayısıyla baktığımız zaman halka açık 4 büyük spor kulübümüzün şu an toplam yükümlülüğü neredeyse 75 milyar TL. Bu çok büyük bir rakam. Bu en ufak bir gelir gider dengesizliği, kur riski, faiz riski, piyasa riski olduğu zaman takımları çok büyük aslında uçurma sürükleyecek, gelir gider dengesizliği yaratacak ve burada işte bu sürdürülebilir bir nakit akışı yaratmayacak bir borç ve yükümlülük olduğunu söylemek istiyorum. Neden? Şimdi hep şunu dedik. Biz takımlarımızın mali tablosunu ben incelersen hiçbir takımımız ana faaliyetinden gelir elde edemiyor dedik. Yani siz Galatasaray Sportif AŞ, Fenerbahçe Sportif AŞ, faaliyetin ne senin? Futbol. Sen futboldan para kazanamıyorsun, gelir elde edemiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Ana faaliyet yerine yan gelirlere gidiyorsun. Neler bu yan gelirler? İşte antrenman sahası, gayrimenkuller, otel, ev satışı, konut vesaire vesaire. Yeni yeni iştirakler, yeni yeni şirketler kuruyorsun. Buradan para akıtmaya, para kazanmaya çalışıyorsun. Şimdi borcu taşıyabilecek, sürdürülebilir bir nakit akışı yaratamadığın zaman bu bir şirketin en temel problemidir. Futbol kulüplerinin de en temel problemidir. Dolayısıyla bizim takımlarımızın mali başarısı sadece borcunun kaç milyar TL olduğu değil sevgili Emre Tire, faaliyetlerinden yarattığı işte bu dediğim EBITDA yaratıp yaratamama kapasitesidir. Yani futbolcu maliyetleridir, yani vergileridir, yani finansman giderleridir ve gelecekteki yapmış olduğu sözleşme yükümlülüğüdür. Hatırlıyorsun Mayıs'ta Galatasaray'ın seçimleri oldu ve Galatasaray tarihinde ilk defa tek adayla bir seçime girdi. Rakip başkan adayları dedi ki bu borcun altına girebilecek

0: başkanlığı çıkmadığı için Galatasaray tarihinde ilk defa tek adaylı bir seçim oldu. Borç ve yükümlülük işte bundan önemli. Neden? Sizin gelecekteki sözleşme yükümlülüğünüzde siz bugünün gelirini eğer satarsanız hiç kimse bu yükümlülüğün altına girmek de istemez. Kendi geleceğini böyle taahhüt altına almak istemez, ipotek koymak istemez. Dolayısıyla geleceğin nakit akışı da takımlarımız için çok çok önemlidir. Bu da çok iyi bir finansal okuryazarlık, finansal liyakat, finansal deneyim ve bunları becerebilecek yönetim kurulu kabiliyetlerinden oluşması gerekir emretilir.
1: Hocam çok değerli ve çok özel bilgileri bizle paylaştınız. Şunu sormak isterim, bir ekonomist olduğunuz için ve bir Galatasaraylı olduğunuz için. Ultra Aslan'ın sayın lideri Sebahattin Şirin'in evinden 65 milyon TL'nin çıkışı sizde nasıl bir yansıma yarattı ve özellikle, haşa yaratmak Allah'a mahsus bir şey ama özellikle baktığınızda Galatasaraylılar bunu nasıl yorumluyor? Mutlaka fizibilite yapmışsınızdır, karşılıklı fikir teakkisinde bulunmuşsunuzdur.
0: Şimdi kendi fikrim, yani Galatasaraylılar adına çok konuşmak istemiyorum ama kendi fikrim bir kere bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evinde bir banka gibi bu kadar tutarda para ve para sayılabilecek varlık bulunması kayıt dışı ekonomi ve vergilendirme açısından çok büyük bir risktir. Yani 65 milyon TL, 65 milyon TL'den bahsediyoruz değil mi? Şimdi zaten biz terörle mücadele, bahis, kara para, işte kaynağı belli olmayan para da kayıt dışı. Bunları kayıt altına almak ve şu an gündem zaten çok gergin. İşte ne bileyim, belediyelere yapılan işte operasyonlar var, kamudaki yolsuzluklar var, diğer ihalelerdeki yaşanan yolsuzluklar var. Sonra işte bu işin kürbün liderlerine kadar sıçraması aslında bu temizlik operasyonunun bir bacağı olarak ben bunu değerlendiriyorum. Ama şimdi eğer bu olay sadece bir tweet atmayla gerçekleşmişse o da olayın başka bir boyutu. Ben bunu böyle olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Çünkü suç varsa Türk Ceza Kanunu'nda, bakın, kaynağı belli olmayan para, kayıt dışı para, Türk Ceza Kanunu'na giren işte suç sayılabilecek nitelikte para kazanma, rüşvet, irtikap, bunların hepsi zaten adli makamların, Adalet Bakanlığı'nın inceleyeceği suçlar. Ama Galatasaray böyle şeylerle özdeşleşmemeli. Hiçbir takım özdeşleşmemeli. Niye? Yani Ultra Aslan eğer Galatasaray'ın resmi bir kulübü değil, bir taraftar topluluğu. Ultra Aslan'ın lideri de öyle. Bunu eğer Galatasaray'a bu riayet ederse, 35 milyon taraftarı olan bir kulübe riayet ederse, ha bak zaten bunların böyle, bunların her tarafında işte bozukluk var, bunların her tarafında işte gayri resmi işler var, hemen buradan bir nema çıkarmaya çalışılmasında ben çok doğru bulmam. O yüzden bir kere eğer evde bu kadar kaynağı belli olmayan para bulunmuşsa, bu zaten konu adli bir konudur. Bu konunun üzerinde konuşulacak fazla bir şey yoktur. Buradaki suç aydınlanacaktır. Ha, bunun Galatasaray'la bağlantısı, eğer spor yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray'da ilgilenenler, yani bu suçlara fiilen iştirak etmiş, bunlarla ilgili de bir fiili teşebbüste bulunmuşsa, bunun incelemesinde zaten adli makamlar yapacaktır. Ben hep futbolda biliyorsun etiklikten, bağımsızlıktan, şeffaflıktan, tam açıklamadan, mali hesaplanabilirlikten bahsettim. Kurumsal yönetim ilkelerinden bahsettim. Takımlarımız, kulüplerimiz, özellikle SPK'ya tabi takımlar, bir SPK denetçisi olarak konuşuyorum, kurumsal yönetim ilkelerinden şaştıkları sürece başlarına hep böyle işler gelecektir. Hesap veremedikleri, tam açıklama kuralına olmadıkları, şeffaf olamadıkları sürece her zaman konular aydınlığa, açıklanmaya, çıkmaya mecburdur emretilir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Boyra Yargıç, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikteydi. Çok keyifli, çok güzel ve çok bilgilendirici açıklamalarıyla bize renk kattı. Sağ olun, saygıdeğer hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum.
1: Sevgili Melih abiye de kucak dolu sevgiler, Tuğrul Ayşar hocamla birlikte, gördünüz.
0: Tabii. Teşekkürler, hoşçakalın.
1: Efendim, reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır.
3: Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
1: Tamam, geliyorum. 3 saniye.
5: Eyvallah. Sağ olasın.
1: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor ve hattımızda spiker arkadaşımız Selim Gezer var. Selimciğim merhaba, kolay gelsin.
6: Merhabalar, günaydın herkese Emre abicim. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Antep sıcak mı?
6: Antep sıcak tabii. Bu bölgeler hep sıcak olur.
1: Peki.
6: Dayanıyoruz. Yapacak bir şey yok Emre abi.
1: Sabahları sen de ciğerle mi uyanıyorsun?
6: Biz ayda bir defa galiba bu muhabbeti yapıyoruz Emre abi. Senin canın bence ciğer istiyor artık. Antep'e gelmen lazım.
1: Abi benim evet, canım Antep'i istiyor ya. Antep'e gelmek istiyor. Antep'te yemek istiyor. Antep'te dostlarla buluşmak istiyor.
6: Yani, gel abi.
1: Ya inşallah işte annemi bırakabilsem nerelere gideceğim de.
6: Başımızın üstüne yorum var. Güzel olur bak sabah abi ciğer.
1: Evet
6: abi bayılırım ben. Hafif bir soğan piyazı, bir parça limon, kimyon, onu böyle pişmiş köz biber harika gider. Harika gider.
1: Hocam bu 6 Şubat bir kez daha rahmetle analım. Hayatını kaybedenleri, kederli ailelere başsağlığı dileyelim. Bu depremden abi hemen önce, zannediyorum bir ay önce beni aradı Ender Bilgin. Dedi ki ya bir rut var dedi, gider misin dedi. Dedim söyle. Hatay evet dedim. Mersin evet dedim. Antep. Salı, çarşamba, perşembe 3 gün maç var dedi. Tamam dedim, giderim. İlhan abiden izin alayım. İlhan abiyi aradım. Dedim ki yoldan yayın yapsam olur mu? O zaman Cihan Dişli ile yayın yapıyoruz. Tabii tabii Emre'cim, sorun yok dedi. Abi önce Hatay'a gittik. Adana'ya geçtik. Adana'dan Mersin'e gittik. Mersin'den Antep'e geçtik. Döndüm. Bak abartmıyorum. 4,5 kilo almıştım.
6: Alırsın, doğrudur abi. Adana ve Mersin'in de yemekleri harbiden güzel. Hocam, Mersin'in tantunisi, Adana'nın da
1: bas, kereviç bas, dön kebap bas, git aşağıya. Yani var ya, kontrolü kaybettik. Yani ben Antep'e geldiğimde işte hani oranın meşhur bir şeycisi var ya. Sen söyle adını. Baklavacısı. Yok abi dediler, evet. Orası değil, burada yerel halkın gittiği bir yer var, seni oraya götüreceğiz dediler. Abi oraya gittik. Vay babam vay, yani hakikaten geçen yılda biliyorsun Kahramanmaraş'a gitmiştim. Orada yediklerim Mardin falan, yani kontrolden çıkıyorum ben oraya. Ben var ya bak, ben o coğrafyada yaşasam 2500 kilo falan olurum.
6: Yani evet, ama dün mesela bu dediğim güzel yiyeceklerden o baklavanın böyle çok güzelini yedim. Ayıptır söylemesi.
1: Adam yollarda kardeşim ya.
6: Abi yani aklımdan geçmedim değil dedim, Emre abi olsa çok severdi.
1: Ya canım.
6: İnşallah bir gün gel, bir gün gel hep birlikte yiyelim abi.
1: Evet, çok çok güzel olur. Peki acaba Sturmgraz'ı Fenerbahçe yer mi? Yerse bize bir Fenerbahçe galibiyet tarifi yapsana. Ne kadar un, ne kadar yağ, ne kadar şeker, ne kadar Asensio, ne kadar Vedat Muriç, ne kadar Greenwood koymak gerek bu işin içine.
6: Emre abi kimden ne kadar olacağını İsmail Kartal bilecek ama ben şunu biliyorum. 2-0 avantajla gittiğim bir Graz deplasmanından bugünkü noktada, bugünkü Fenerbahçe'nin en az oradan yine 1 puan, yani 1 puandan kastım beraberlik ya da yine galibiyetle ayrılması gerekiyor. Çünkü Sturmgraz Fenerbahçe ayarında ve kalitesinde bir top oynamıyor. Eskiden de Sturmgraz'ın havası, eskiden Sturmgraz çok daha güçlü bir takımdı. Yani bundan 10-15 yıl önceye kadar Sturmgraz dendiğinde korkulan bir takım halindeydi ama artık o hüviyetten uzaklaşmış durumda. Avusturya'nın artık futbolla çok bir alakası var mı? Milli takım bazında belki var ama kulüp bazında Avusturya takımları çok fazla artık ön plana çıkmıyorlar. Avrupa Ligi'de ya da Konferans Ligi takımı olmaya başladılar. Fenerbahçe için Graz deplasmanı zor mu geçer? Zor geçebilme ihtimali var. Ancak artık o Gornik maçındaki deplasman fobisi Tekrar devreye girmezse Fenerbahçe'nin hata yapacağını düşünmüyorum. Talişkan'ın oynamasını beklemiyorum açıkçası. Sonradan oyuna alabilir hoca. Çünkü dün Vedat Muriç'i antrenmanlar sırasında aktif olarak kullandığını gördük. Belki Vedat Muriç ilk 11 başlayabilir ya da Talişka ile başlayıp sonradan bir Vedat Muriç'e dönebilir. Çünkü Talişka normal şartlarda 90 dakikalık bir performans sergileyebilecek bir oyuncu olmadığını gösterdi Fenerbahçe'de oynadığı sezon içerisinde, geçen sezonlarda. Çünkü ya sonradan oyuna dahil oldu ya da oyundan erken çıkarılan bir hüviyete sahip oldu. 60 dakikalık kısımda ya da 65 dakikalık kısımda görev yaptı. Asensio'nun hocayla arasındaki diyaloğu geçen haftalardaki problemler vesaire de geride kalmış gibi görünüyor. Yine Asensio'nun performansı çok iyi. Fenerbahçe kağıt üstünde baktığımızda zaten Asensio, Greenwood, Talişka ve diğer futbolcularla birlikte kağıt üstünde çok güçlü duruyor Fenerbahçe. Ancak şöyle de bir problem var. Hala taraftarın hafızasında ve kalbinde neden bir forvet transferi yapılmadı şeklinde bir serzeniş var. Aziz Yıldırım aslında divan kurulu toplantısında bir hafta sonra bu bitecek, bir hafta içerisinde gelecek demişti ama o bir hafta geçti. Taraftarın sabır süresi de yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde playoff mücadeleleri başlamadan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi bu transferi yapıp İsmail Kartal'ın eline buyur hocam senin forvetin hazır diye gönderebilmesi gerekiyor. Bana göre geç kalınmış bir forvet transfer sezonu yaşandı. Ama tabii ki yönetimlerin kendine göre bazı hem maddi hem de diğer manada girişimleri oluyordur. Transferlerin gecikmesi belki de bazı başka sebeplere dayanıyordur. Biz taraftarlar ya da yorumcular bunu doğru içeriden net bilgi gelmeden bir şey diyemeyiz. Bir sonraki turda Sparta Prag ya da Lyon galibinin playoff'taki rakibi olacak Fenerbahçe'nin. İlk maçı Sparta Prag 2-1 kazanmıştı Lyon karşısında. Bana sorarsanız ben Lyon'u tercih etmem yani playoff turunda. Artık bu turu geçti gibi düşünüyorum Fenerbahçe'yi. Playoff turunda da Sparta Prag 2-1 galip geldi ilk maçta. İkinci maçta da Lyon karşısında bakalım neler yapacak. Ben Lyon'u tercih etmem, Sparta Prag'ı tercih ederim. Çünkü Çek deplasmanı bize çok zor gelen bir deplasman değil. Bakalım görelim. Fenerbahçe için bugün sahada oynanması gereken doğru futbolun orta sahayı kuvvetlendirmesi gerekiyor İsmail Kartal'ın. O bölgeyi kalabalıklaştırması gerekiyor. Savunma arkasında koşular, belki kontra ataklar bugün Fenerbahçe için gol pozisyonu yaratabilir. Çünkü geçen maçta uzaktan gollerle sonuca gitmişti. Bu maçta da ben kontra ataklar ve savunma arkasına koşuların Fenerbahçe için gol ya da goller yolunda, gol yolunda daha aktif ve etkin bir şekilde fayda sağlayabileceğini düşünüyorum Emre abi.
1: Selim Gezer'le birlikteyiz sevgili spiker arkadaşımız. Selim, Beşiktaş da çok kritik bir mücadeleye çıkacak. Onlar da 1-0 rövanşında evinde ağırlayacak Krolove'yi. Bu konudaki görüşünü de almak isterim. Nasıl oynamalı?
6: Beşiktaş şöyle, tabii ki siyah beyazlarda bu sene bambaşka bir sezon girişi oldu. Önce hazırlık maçında, hazırlık maçlarındaki birkaç kötü performans. Aynı günde iki farklı hazırlık maçı oynadı Beşiktaş farklı kadrolarla. Belli ki İtalyano takımı tanımaya çalışıyordu o sırada. Aslında doğru olanı yaptı. Yani ben şunu hiçbir zaman görmedim. Bir hazırlık kampı sırasında bir takımın birden fazla sabah ayrı, akşam ayrı takımla hazırlık maçı yapıp bu ikisinde farklı oyuncularla çıktığını hiç görmedim. İlk defa İtalyano'da gördüm onu sevgili Beşiktaş teknik direktöründe. Ve gelecek adına da takımlar için bence ders niteliğindeki bir hareket. Çünkü ne yapar bizim takımlarımız? 90 dakikalık bir hazırlık maçında 20 tane oyuncu değişikliği birden yapar. Kimin ne olduğunu, oynamasını, oynadığını bilmeden maç biter. Performans mı aldık, ne aldık bilemeyiz. Yani oyuncuları tespit edemeyiz. Yeni gelen antrenörlerin çoğu ya da mevcuttaki hazırlık maçlarında bu yaşanır. İtalyano bunu yapmadı. Sezon başı hazırlık kampları kötü geçti Beşiktaş için ama oynadığı futbolla İtalyano şu an takdir topluyor. Bugün de oynaması gereken futbol tabii Beşiktaş kendi sahasında oynayacağı için bu maç Beşiktaş'ın belki de bir parça gövde gösterisi haline dönüşebilir. Çünkü seyirci desteğini arkasına alan bir Beşiktaş bambaşka bir hüviyete, havaya sahip oluyor. Ya şöyle bir şey var, Beşiktaş tribünleriyle ilgili de bunu söylemem gerekiyor. Sanki birazcık ruhunu kaybetmiş bir Beşiktaş tribünü vardı geçtiğimiz sezonda. Çünkü ben hatırlıyorum eski İnönü'de o tribünlerin coşkusu, tribünlerin havası, seyircinin dünyaya ders verdiği tribünler hatırlıyorum ben Beşiktaş için. Yani bir Liverpool maçı, Tottenham maçı dünyada, İngiltere futbolunda gündem oldu. İngiltere'de gündem oldu o dönemde. Beşiktaş'ın artık taraftarının yeniden dünya piyasasında gündem olması gerekiyor. Tabii iyi anlamda. Çünkü çok iyi bir taraftar grubuna sahip ve o eski İnönü havasını yeniden yaşamak istiyoruz. Aslında bu statta o havayı çok daha önceki dönemlerde de yaşattığını hatırlıyoruz. Yani çok daha önceki dönemden kastım 2015-16, 16-17 o efsanevi iki sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarında olsun, normal lig sezonunda olsun Beşiktaş taraftarı o efsanevi havayı o yıllarda yaşatmıştı taraftar olarak. Artık bu performansını yeniden bekliyoruz yapayazlı taraftarlardan ki bunu yapabilecek güçte ve kabiliyette bir taraftar grubu. Futbolla ilgili söylememiz gereken daha çok erken sezon başlayacak. Tabii Avrupa Kupası maçlarının yorgunluğu bakalım şöyle de bir soru işareti yaratıyor Emre abi. En üst sezon başı fakat bu bizim takımlarımız Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Kupalarında ön eleme oynuyor. Bakalım lige etki edecek mi? Yani sezon ortasında, sezon içerisinde bir Avrupa Kupası maçı oynandığında bunun olumsuz etkilerinden bahsediyoruz. Ancak sezon başındaki oynanan maçlar takımların hazırlığını ve seviye olarak daha yükseğe çıkmasını sağladığı için olumlu etkisinin çok fazla olacağını düşünüyorum. Belki de sezon başlangıcını çok iyi yapan iki takımdan bahsetmiş olacağız Fenerbahçe ve Beşiktaş için. Çünkü sezonu erken açtılar. Böyle de bir etkinin yaşanması beklenebilir. Beşiktaş için son duygu ve düşüncemi hemen aktarayım. Umarım gruplara kalır ve ülkemizi başarıyla temsil eder.
1: Sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Spiker arkadaşımız. Galatasaray transfer yapmıyor. Trabzonspor transferde uçuyor. Trabzonspor'u Göztepe maçında nasıl hazır gördün mü?
6: Yani şöyle Galatasaray'dan başlayayım. Sonra Trabzonspor'a bir hemen değineceğim Emre abi. Galatasaray'da yani neden transfer yapılmaz? Ya para yok diye yapılmaz. Ya da hoca istemiyor diye yapılmaz. Ya da oyuncu grubuna çok güvenildiği için transfer yapılmaz. Bakın 3 tane senaryo söyledim. Ben para olmadığı konusunda şüphelerim var. Yani çünkü bazı dedikodular dolaştı, oyuncuların hesaplarına bloke geldi falan. Bununla ilgili de senin çok güzel bir ifaden oldu. Yani oyuncunun hesabına niye bloke gelsin arkadaşım şeklinde bir ifaden olmuştu. Onu çok iyi hatırlıyorum ben. Ne demiştin? Eğer kişinin şahsi bir borcu varsa bundan dolayı hesaplarına bloke gelir. Kulübün borcundan dolayı personelin ya da futbolcunun hesabına bloke gelmez şeklinde bir ifade kullanmıştın. Senin bu tezi çürütmenle birlikte Galatasaray'ın para sorununun olmadığını da bir parça anlamış olduk. Ama şu var. Okan Buruk illaki transfer istiyor. Yönetim bu transferlere belki de sıcak bakmıyor. Belki hocayla yönetim arasında bir iletişimsizlik, hocayla yönetim arasında bazı problemler yaşanıyor olabilir. Çünkü futbolda uzun süreli ilişkiler Türkiye'de çok fazla artık tutan bir seviyede olmuyor. Bu en büyük örneği burada Fatih Terim örneğinden verebiliriz. 4 sene şampiyon olup UEFA kupasını kazanmış bir takımın antrenörü. Avrupa'ya gitti, sonrasında geri geldi, tutunamadı, oldu olmadı. 3. döneminde yeniden Fatih Terim'le kan uyuşması başladı. Yani 2010'dan sonra geldiği süreçten bahsediyorum. Okan Buruk'ta da aynısı yaşanır mı? Yaşanabilir. Yani 10 sezon boyunca Okan Buruk'un bu takımın başında kalabileceğinin garantisi yok ya da bu sezon kalabileceğinin garantisi yok. Burada bir kan uyuşmazlığının olduğu artık hissettiriliyor. Hissettiriyor bana, o şekilde ifade etmem gerekiyor. Çünkü transfer yok. Agresif bir takım görüntüsü var. Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un Villarreal maçındaki görüntüsü gerçekten hani sanki biten giden bir sezon varmış da ya da çok kritik bir karşılaşma gibi oynandı o mücadele, Villarreal mücadelesi. Okan Hoca'nın o siniri neydi ben anlamadım açıkçası. Henüz dakika 2 küfürler, hakaretler, Osimhen'in hareketleri yani biraz sakin olması gerekiyor Galatasaray futbolcusunun ve kenar heyetinin. Çünkü sezon yeni başlıyor. Daha mutlu, daha pozitif başlanması gerekiyor. Keşke bir hafta daha tatil yapsaymış Galatasaray oyuncuları ya da teknik heyeti. Çünkü bu kadar gerginlik lige olumsuz yansıyabilir. Geçtiğimiz sezon ve ondan önceki 3 sezon boyunca çok iyi performans sergileyen, Avrupa'da önemli işlere imza atan takımın hocası Okan Buruk. Bu kadar sinirli olmasını ben doğru bulmuyorum açıkçası kenarda. Tabii ne yaşadığını bilemeyiz ama dakika 2'de ne yaşamış olabilir bir hazırlık maçında? Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Trabzonspor için şunu söylememiz lazım. Evet, Trabzonspor gündemin artık gerçek sahibi Salah transferiyle birlikte. 2-1'lik Göztepe mağlubiyeti tabii. Trabzonspor maçını, hazırlık maçını izleyemedim ama o maçtaki performansıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim şu anda Emre abi. Fakat genel manada Trabzonspor'u yorumladığımızda Fatih Hoca gibi çok lokal, şehrini seven, insanını seven, bugün Türkiye'deki birçok futbolcunun Türkiye'deki en iyi forvet dediği ve golü çok iyi bilen, gol atmayı çok iyi bilen bir teknik direktöre sahip Trabzonspor ve bunun olumlu etkilerini mutlaka sezon içerisinde yaşayacaktır. Salah transferi için bir kez daha Ertuğrul Doğan ve yönetimini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Türk futbol tarihinde bana göre Roberto Carlos'tan sonra gelen en büyük yıldızlardan bir tanesi. Yani ilk üçe girebilecek seviyede bir oyuncu transfer etti Trabzonspor. Bu kalibrede bir oyuncunun transfer olduğu Trabzonspor'da tabii taraftar da elinden geleni yaptı. Kombineler satış anlamında iyi rakamlara ulaşıyor Trabzonspor'da. Trabzon halkı 1 milyonluk bir şehir Trabzon. 1 ya da 1 küsür milyon nüfusa sahip bir şehir Trabzon şehri. Ancak dünyaya nasıl taraftar olunması gerektiğini gösteriyor, nasıl bir takım olması gerektiğini gösteriyor. Göztepe mağlubiyeti gösterici, yani gösteri maçı gibi düşüneceğiz bunu ve istatistik anlamında bize çok bir anlam ifade etmeyecektir. Aral Şimşir ismi Trabzonspor'da o maçta ilk 11'de forma giydi ve benim sezon içerisinde performans beklediğim oyunculardan bir tanesi tabii ki Muhammed Salah'la birlikte Emre abi.
1: Son olarak son 1,5 dakika içerisindeyim. Bu takımların yurt içi kamp serüvenini nasıl yorumlarsın?
6: Yani ben şunu söylemem gerekiyor Emre abi. Kampla ilgili ben geçtiğimiz hafta Erzurum'daydım. Yaklaşık bir hafta boyunca Erzurum'da kaldım orada kendi işlerim dolayısıyla. Takımlarımızın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından desteklenmesi gerekiyor. Hangi manada? Bizim paramız yurt dışına gönderiliyor. Yurt dışına giden bir döviz akışımız var. Bu döviz akışını yurt dışına göndermememiz gerekiyor. Çok güzel kamplar orada organize ediliyor. Erzurum'da Yüksek İrtifak Kamp Merkezi'nde. Aynı zamanda Kayseri Yüksek İrtifak Kamp Merkezi'nde. Sevgili Vole Travel isimli bir şirketimiz var. Yani bu kamp organizasyonlarını düzenleyen. Sahibi de Fenerbahçeli eski futbolcu Arif Gözoğlu Emre abi. Ve birlikte o şirketin müdürü Emre Almak beyefendi bu işleri organize ediyor. Dünyada önemli futbolcuları, önemli takımları Erzurum'a getirtiyorlar. Orada hazırlık maçları organize ediliyor. Ve bu hazırlık maçları sırasında müthiş rekabet oluyor. Ve Erzurum'un havasını hiç anlatmama gerek yok. 15 derecelik bir hava sıcaklığı. Müthiş sahalar, Erzurum Belediyesi'ni de tebrik etmek gerekiyor. 8-9 taneye yakın orada profesyonel çim saha mevcut. Oteller oldukça kaliteli ve inanılmaz. Bizim takımlarımız yurt dışının boşu boşuna gidiyorlar. Bunu söylememiz gerekiyor. Son olarak ekleyeceğim bunlar Emre abi.
1: Evet, Antalya modelini Erzurum'a, Kayseri'ye entegre edebilirsek, çünkü yıllarca biliyorsun Mallorca'lara işte yaz tatilinde özellikle, daha doğrusu Şubat tatilinde Mallorca'lara, İtalya'lara, İspanya'lara, Kanarya Adaları'na falan gittiler. Bence şimdi artık herkes Antalya'ya geliyor. Antalya modelinin Erzurum ve Kayseri'de yaygınlaşması en büyük dileğimiz olsun. Teşekkürler Selim Gezer.
6: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum Emre abi.
1: Kolay gelsin. Evet, spiker arkadaşımız Selim Gezer'le birlikteydik. Saatler 8.40'ı gösteriyor. Bir reklam aram var. Reklamların ardından sizlerden gelenleri okuyacağım. Bütün mesajları ve tabii ki telefonlara dahil olabilirsiniz. Ama önce biraz mesaj okuyalım.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim sizden gelen mesajlar var. Hemen hızlı hızlı okuyorum. Çok hızlı bir şekilde. Emre Bey günaydın. Seni şimdi dinledim konuşmanı. Sen bir kere daha tebrik ediyorum. Annenle alakalı hassasiyetinden dolayı demiş. Hocam hepimiz ailelerimize karşı çok hassasız. O yüzden benim tebrik edilecek bir tarafım yok bu anlamda. Ama gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür ederim. Emre Bey günaydın. İyi yayınlar. Geçen hafta cuma veya cumartesi günü konuğunuzla röportaj yaparken Leo Galatasaray'da hayırlı olsun demiştiniz. Son dakika bilgisi verir misiniz demiş Barışan ön başlıca. Hocam o transfer olmadı. Yani bana da gelen gazetelere, daha doğrusu önümdeki gazetelerde Leo hatta son dakika düştü. Bir anda Hürriyet gazetesinden Leo Galatasaray'da diye, ama maalesef olmadı. Ve transfer havaya gitti. Şu an için olmadı. Yani belki ilerleyen süreçte anlaşma sağlanabilir. Transfer dediğim gibi masadan kalkıyor. Çok oynak bir zemin. Günaydın Emre abim. Eşim Melek, kızım Aden'le Şile'ye giderken sizi dinliyoruz. İyi yayınlar, hayırlı günler. Lütfi Çınar. Kucak dolu sevgiler Lütfi'cim. Yine devam edelim. Emre abi, Sabahattin Şirin gözaltına alınacağını daha önce öğrenmiş olup kasıtlı bir şekilde son yaptığı açıklamayı yapmış olabilir mi demiş. Hocam bununla ilgili en küçük bir bilgim yok. Yani Sabahattin Bey'i tanıyorum, bir iki kere program yaptık. Onun dışında herhangi bir irtibatım yok. Bunu demek çok talihsiz bir ifade olur. Yani ben böyle bir şey diyemem. Ben bir gazeteciyim, bilmediğim ya da konuşmadığım bir konu üzerine. Bu tamamıyla fal bakmak olur. Yani. Bir de art niyetli bir bakış açısı olur. Abi, Jankat yerine Günay'ın ikinci kaleci yapmaları haksızlık değil mi? Günay Güvenç TV100'e katılıp kendi maçına yaptırdığı kuponu itiraf etmişti. Sadece iki maç kadro dışı kaldı. Herhangi bir ceza almadı ve iki yıl sonra trajikomik bir hocam. Hem Adalet Bakanlığımız hem Türkiye Futbol Federasyonu, belki de sizin eksik kaldığınız, sizin bilmediğiniz yarım kalan birçok nokta ile ilgili değerlendirmelerini yapıyor zaten. Yani bu konuya açıklık getiriyorlar. Kimse bu konuda kayrılınmıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani kimin suçu varsa bahis hadisesinde mutlaka hem devletimiz Adalet Bakanlığı'yla hem de Türkiye Futbol Federasyonu, o federasyon tarafında biraz böyle işkilliyim de, ama Türkiye Futbol Federasyonu dışında Adalet Bakanlığı işini çok iyi yapıyor. Günaydın Emre Bey. Turkuaz Medya A milli takımımızın Uluslar Ligi'ni almış durumda. Gerek bu medya grubundaki yöneticilerle, gerek Ender Bilgin'le beraber işbirliğiniz Türkiye Kupası'nda olmuştu. Ya görev verirlerse anlatırız büyük bir keyifle. Çok teşekkür ediyorum. Çelik Yelek. Çelik Yelek çıkmış. Evet, aynen. Erme Bey günaydın. Siyaset hayatımıza bu kadar içine girmişken hala siyaset konuşmaktan çekinmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hocam ben siyaset konuşmam. Neden konuşmam? Çünkü ben bir spor radyosuyum. Yani sizinle sokakta siyaset konuşabiliriz. Zaten Habertürk aç, siyaset konuşuluyor. Dönen TV aç, siyaset var. CNN aç, siyaset konuşuluyor. Her gün siyaseti bu kadar çok seviyorsak 21'den sonra aç, her yerde siyaset var. Ben sporun içerisine eğer değinilen ya da sporun içerisine girmiş bir siyaset yapısı varsa sadece o kısmına değinirim. Ama oturup da mecliste oylanan bir konuyla ilgili olarak benim ahkam kesmem abesle iştigal olur. Bunu konuşan birçok siyaset bilgini var. Yani benim de kendime göre görüşlerim var. Ama bu mecra benim görüşlerimi anlatacağım bir yer değil. Abi beni çağır. Atıyorum XYZ kanalı. Der ki Emre Bey sizin siyasi görüşlerinizi merak ettik. Yani merakla edilesi bir siyasi görüşüm yoktur da. Hadi ettik diyelim. Ettiler. O zaman açıklarım. Ama bu radyo değil onun adresi. Ama siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorsan ya işte belli mevzulara giriyoruz. Evet, onlara giriyoruz. Çünkü onların sporun ucundan tuttukları nokta var. Ne var mesela? İşte bahis ve şike hadisesi var. Ne var? İşte farklı mevzular var. Bunların hepsini konuşuyoruz. Ama diğer konular benim işim değil hocam. O yüzden bu konuda eğer bana bir eleştiri getiriyorsanız sonuna kadar getirebilirsiniz. Ama benim işim değil. 30 yıllık tribün reisi, o kadar çok para çıkması normal demiş Mahmut Akgün'den gelmiş. Emre abi, Lionel Messi Türkiye'de hiçbir futbol takımına karşı mücadele etmedi. Milli takımımıza karşı mücadele etmedi. Galatasaray Messi'yi transfer etse, dünya gözüyle Türkiye'de izlesek. Bu arada Messi babasını kaybetti. Büyük bir jest yaptı. Cristiano Ronaldo'nun düğünü vardı biliyorsunuz. Erteledi. Erteledi hocam. Devam edelim.
Emre Bey, aklın 65 milyonda kalmış olabilir mi? Hocam, kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok ya. Biz ekmeğimizle kazanmak için alnımızın teriyle mücadele ediyoruz. Gördüğün gibi LinkedIn'dan da bir şey çıkmadı. Oraya da iş ilanı koymuştuk. O da balon çıktı. İlan abi şu işi vermese yani kenarda ampul gibi bekleyeceğiz öyle. İş var mı? Ya da pazarda rastlaşacağız sizle. Yapabileceğim tek şey o çünkü. Yani gıda mühendisliği de yapamam bu saatten sonra. Öğretim görevlisi olsak ücretler çok komik. Yani 150 liraya bir saat ders anlattırıyorlar ya. 250 liraya. Yani 250 liraya bir saat ders anlat. Sonra işte ekmek kaç para? Geçen ekmek aldım ben. Siyes buğdayındanmış. Kaça dedim baba? 220 lira abi dedi. Nasıl yani dedim ya? Ekmek 220 lira mı? Evet abi dedi. Uzun süredir almıyorsun herhalde dedi. Diyecektim ben onun azıcık bir parasına 1,5 saat ders anlatıyorum. Selamun aleyküm Emre abi. Ben Yalçın Öztürk. Öğle kuşağına kadar yayınınızı keyifle dinliyorum. Ufak tefek aksaklıklar olsa da uzaktan yayın yapmaya devam etmenizi destekliyorum. Sağ ol hocam. İlan abi. Berk. Oradan yayın yapmanız sizin keyfi ve tercihiniz olmadığını, önceliğinizin aileniz olduğunu biliyorum. Uzaktan yayın yapmanızı imkan sağlayan Radyo Gol yönetimine teşekkür ediyorum. Ben de hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Nazım'ı ve bu hadisenin işleyiş sürecini çok yakinen de takip ediyor. Ben özellikle Profesör Doktor Hasan Güngör hocama çok teşekkür ediyorum. Yani elini hiç çekmedi yaşanan süreçte. Çok çok teşekkürler. Elektrik şirketi Gedik değil. Gediz ha, Gediz ya. Ben Gedik mi dedim? Ha, Gediz Elektrik. Gediz. Gediz Elektrik. Allah'ını seversen Gediz Elektrik. Burada zırt pırt elektrikleri kesmeyin ya. Hani kesecekseniz 3 gün kesin. Tamir edin anlayalım. Diyelim ki 3 gün yok elektrik Seferihisar Akarca'da. Ondan sonra zırt pırt kesmeyin artık. Hakikaten artık gına geldi yani. Abi zaten soy isminden resmi bir şey olduğu belli. Adı duyduk mu demiş. Anlamadım ama devam edelim. Transfer sayısı 1. Transfer yapılmadığı için içeri giren sayısı 2. Yunus Bahlier'den gelmiş. Çok enteresan ama hakikaten içeri girmedi. Sadece gözaltına alındı. Burhan Can Terzi'ye de kucak dolusu geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Merhaba, günaydın Emre abi, iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar, günaydınlar güzel insan. Emre Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat. Şampiyonluk sıralamanı yaptın. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray dedin. Süper Lig'den düşecek takımları sıralamasını yapar mısın demiş. Onu yapamam çünkü çok zor. Ama Sayın Filik'le konuştuk ya. Hocam, alt liglerde ligden çekilenler dikkat alındığında küme düşecek takımlar belli. Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala önlem almamış olmasına aklım hafızam almıyor. Yani tüm o takımlar oynayacaklar o ekiplerle. Oradan puan alacaklar. Bu şampiyonluğu, playoff'u her şeyi etkileyecek. Ve Türkiye Futbol Federasyonu ligden çekilen alt liglerdeki takımlar yerine bir plase, bir yenilenme, bir yeni hamle yapmadı. TFF izliyor. TFF için alt ligler var ya. Angarya'ya. Bak çok net söylüyorum. Alt ligleri TFF Angarya görüyor. Ben artık bunu anlıyorum. Yani ben maçları anlattığım dönemde de bu çok ayıp bir şey. Yani düşünsenize ya, lige başlıyorsunuz ve küme düşecek takımlar belli zaten. Ligden çekilmişler. O olmuş, bu olmuş. Gözlüğü düşürdük. Allah, alalım bakalım. Küçücük bir masada yayın yaptığım için. Fatih Hoca gibi çok lokal ne demek Selim Bey'e sorar mısınız? Gök ve kök meselesi mi demiş. Anlamadım. Yani çok lokal o kısmını anlamadım. Yeni araba frekans ayarlandı. O araba yapmışız. Hayırlı uğurlu olsun Ozancım. Allah kaza bela vermesin. Araba da güzelmiş. Maşallah maşallah. Allah nasıl? Dur, şuraya vuralım. Şuraya vuralım. Evet, kulağımızı da çekelim kulaklığın kenarından. Allah kaza bela vermesin. Gözüm kalmaz. Devam edelim.
Salla'ı bir ilah gibi yaparak haşa estağfurullah bir taraftarlık yaptılar. Rezaletin daniskası, bunu hatırlatırsanız konunuza sevinirim. Yo, herkes böyle karşılıyor. Yani Trabzonspor çok büyük bir coşkuyla karşıladı Salla'ı. Bunu daha önce Osimhen'e, bunu daha önce Drogba'ya, bunu daha önce Sneijder'e, bunu daha önce Van Persie'ye yapmadım. Hepimiz yaptık. Beşiktaş'ta yaptık Quaresma'lara. Yani Trabzon yapınca mı sorun? Değil. Olmaması da lazım zaten. Devam edelim. 40 yıl düşünsem TFF'nin bile İngiltere Premier Ligi'nden Muhammed Salah etkisinde bir transfer yapıp Galatasaray'ın 5 yıllık rekora çok yaklaşmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edeceğini bilmesine rağmen sessiz kalmasına anlam veremiyorum abi demiş. Ne demek istediğinizi hiç anlamadım, özür dilerim. Abi selamun aleyküm. 2-3 hafta önce Galatasaray transferde acele etmesine gerek yok diyenler vardı. Ne düşünüyorsun? Furkan Ahmet'ten gelmiş. Hocam hazır bir kadro var. Ben hani o kadar çok da transfer yapılmalı mı? Ben bir tek golcüye bakıyorum hocam. Bir tane golcü alsın Galatasaray yeter. Parası da yok zaten. Bence yok. Yani herkes para var ya, para var. Kim diyor para yok? Ya da Sebahattin Şirin'den borç mu alsa Galatasaray? Sayın Şirin, birazcık bize kredi açabilir misiniz? Emre abi yayınlar. Sana neden siyaset konuşmuyorsun diyen kişiler senin başını belaya sokmaya çalışıyor muhtemelen. Ama bunların yok hocam, ben kimsenin gazına gelmem. Ben bak şunu çok net söyleyeyim. Hakikaten bu samimi düşüncem. Benim aile bireylerimin hangi partiye oy verdiklerini bilmem. Ama onlar da benimkini bilmez. Yani bu Allah'la benim aramda bir şey. Hatta geçen bir şey oldu. Bunu hani anlatma zorunluluğu neden duydun dersen buna cuk oturdu. Bir yerde camideyim, sabahleyin gittim. Adam şey dedi. Emre abi dedi ya. Sen dedi çok seküler gözüküyorsun dedi. Enteresan, camide hayırdır ne işin var dedi. Dedim ki nasıl yani? Bilemedim abi hiç dedi. Hocam dedim ya yapma. Yapma yani, yapma bunu. Biz bunu çok yapıyoruz biliyor musunuz? Yani biz bunu o kadar çok yapıyoruz ki. Ve biz insanları kıyafetleriyle yıllarca 2002'de Şenol Güneş'in canını okudu Hınçal abi ya. Canını okudu. Biz insanları düşünceleri üzerinden değerlendirirken fikirlerine, zekasına, aklına değil de daha çok kıyafetine, bindiği ayakkabıya, konumuna falan prim veriyoruz. Ve doğal olarak da burada büyük yanlışlar yapıyoruz. Ve biz bence bir önemli kavramı ıskalıyoruz. Hocam insanı insan olduğu için sevmek var ya, o kavramı ıskalamış durumda şu anda Türkiye. Ben bunu düşünüyorum. Biz insanı apoletinden dolayı seviyoruz. Bir insanı konumundan dolayı değerlendiriyoruz. Düşünsene bir insan bir kahveye giriyor. Abi selam ben çöpçüyüm, bir kahve verir misin diyor. Herkes kafayı dönüp bakıyor. Bir insan abi merhaba ben yeni atanan başhekim, bir kahve, çevresi ooo başhekimim hoş geldiniz efendim hayırlı uğurlu olsun falan. Bu noktadayız ya. Yani sen gördün mü mesela ooo çöpçü kardeş hoş geldin falan. Niye? Niye hocam? Norveçli oğlunun duvar ustası olmasından övünüyor. Diyor ki benim oğlum Norveç'in en iyi duvar ustalarından biridir diyor. Bizde ise üstü başı paslı o inşaatta uğraşmış olduğu demirlerden ya da sıva yaparken üstüne akan sıvalardan dolayı yemek yemeye senin restoranına geldiğinde göz ucuyla süzüyorsun bunların burada ne işi ya var falan gibi. Yani sınıflandırmaya yönelik davranış modelleri ortaya koyuyorsun ki bu benim içimi kanatıyor, üzüyor. Bundan bu ülkedeki her bireyin çok hızlı vazgeçmesi lazım. Zaten o yüzden 209 tane üniversite var. Hepimiz çocuğumuzu mühendis yapmaya çalışıyoruz. Mühendis mezun olan çocuklar 2 asgari ücret, bilemedim 1,5 asgari ücrete çalışıyor. Ama daha önce de anlattım, benim evime gelen sucu kardeşim mis gibi burada parasını kazanıyor. 4 tane evi var adamın Seferihisar'da. 5 tane anlatıyor işte. Şurada bir evim, Akarca'da aldım bir eve yeni abi diyor. Orada diyor Seferihisar'ın içinde var. Girişte sadece girişinde 2 tane ev aldım diyor. Ya biz ne kadar çok seviyoruz bu apoletleri ya. Bir çıkart hocam, değersiz bu apoletler. Mezara hepimiz beyaz bir kefenle giriyoruz.
Çorap yok, çorap hocam. Çorap giydiremiyorsun ölüne. Uğurluyorsun öteki dünyaya sadece dualar ve bu dünyada bıraktıklarıyla. O yüzden lütfen şu işten bir vazgeçelim. Çocuklarımıza da bunu gazlamayalım. O yüzden akran zorbalığı da had safhaya ulaşıyor okullarda. Selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. İzmir'de Ercan. Emre abi, yurt dışında spikerlik yaptığın en güzel stat. Valla Anfield'ı hiçbir şeye değişmem. En kötü stat hocam Kufstein'de falan, böyle oralardan, yerellerde anlattık ya, böyle demirlerin üstüne çıkıp falan anlattığım yerler var. İnanılmaz. Oralar çok kötüydü. Salak, Karadeniz yemeklerinden en çok neyi beğenir acaba? Mısır ekmeği iyi gider. Oo, Yunus Balyer, espri tufanı bugün. Esiyor, biliyor musun? Kapat kapıyı, kapat. Yunus Balyer esprileri geliyor. Lütfen kapıyı kapatın. Üşüdük, bu sıcakta üşüdük. Devam edelim efendim. Adamsın demiş. Sağ ol baba. Ne demek? Amigo, o kadar para olur demek. Hocam, yani olur ya, insanda ne kadar para olduğunu kim bilecek ya? Adam sadece amigo değil ki, belki iş yapıyor. Bak, adamın oğlu diyor ki, kardeşim bankacılık sistemine babam inanmıyor, evde tutuyor parayı diyor. Ya biz bunu bilemeyiz. Bak, bunu yargı araştıracak hocam. Bora Yargıç dedi ya, yargı araştıracak, parayı nereden buldun, vergisini verdin mi, onu yaptın mı, bunu yaptın mı? Bu yargının içi. Biz hüküm veremeyiz. Bunu asla unutmayın hocam. Parayla imanın kimde olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Ahkam kesmeye, insanları karalamaya gerek yok. Yargıya bırakıyoruz. Yargı işini çözer. Cihangir demiş ki, ya Allah, Bismillah, Muhammed Sallat deyip Allahu Ekber yerine koydukları için demiş. Yani bence işte bazen ipin ucu kaçıyor. Bu noktada haksızlık yok. 30 yıllık türbin lideri o kadar para kazanmıştır demek ne demek? Bu iş maaşlı bir iş değil ki demiş. Yani bilmiyorum hocam. Dediğim gibi yargıya bırakıyorum bu iş. Yargı anlatacaktır. Kişileri mesnetsiz yere suçlayamayız. Çevre temizlik görevlisi demiş. Çöpçü değil. Bak, görüyor musun? Yani güzelleştiriyoruz mesela. Yani çöpçü kötü bir kavram mı ya? Çöp toplayıcısı değil mi? Yani yok. Niye? O zaman Erkin, gel abi. Erkincim. Erkin baba. Gel abi. Çöpçüler şarkısı var ya senin. Evet. Kaldır abi orada. Çevre temizlik görevlisi koy abi oraya. Ya, ya anlatabildim mi? Çok nükteden yaklaşmış hocam. Yani tesisatçı ile mühendis karşılaştırması. Vallahi öyle hocam. Yani 3 tane çivi sıkmayı bilmeyen. Bak, ben staja gittim tar işi. Böyle hani bir de biz stajları 4. sınıfın başında yapıyoruz. Artık bütün dersleri de almışız. Ukalalıkta da sınırımız yok yani. Mühendis çıkacağız ya. Ne yapacağım dedim. Dediler ki, baba sen aflatoksin araştıracaksın. İşte incirde, üzümde aflatoksin var mı? Bir de dediler, dilisyon sıvılarıyla biz ölçümler yapıyoruz. Onları temizleyeceksin. İşte eldiveni giydik. İşte besi havuzlarında yetişmiş olan şeyleri temizliyorum falan. Dedim ki, ya biz bunu mu yapacağız? Dedi ki, yani bunu da yapan biri var. Tamam dedim, yani ben şunu biliyorum, bunu biliyorum. Sonra orada kaldığım 15 gün ya da işte 22 iş günü diyelim. 22 iş gününde şunu öğrendim hocam. Ben üniversitede sadece teorik olarak bir şeyler öğrenmişim. Pratikte, dinamikte hiçbir şey öğrenmemişim. O yüzden de oradaki, ben oğluma da aynı şeyi söylüyorum. Geçen yıl işte bir yat firmasında staj yaptı. Dedim ki, oradaki mühendis abilerini de çok yakinen dinle ama daha çok işçilerle haşır neşir ol. Yani marangoz bir yatın şeyini nasıl çiziyor, ne yapıyor, nasıl kesiyor, nasıl kaynak yapıyor, bunları çok net öğren. Biz birçok şeyden imtina ediyoruz ve kişileri dediğim gibi bu anlamda sınıflandırıyoruz. Çok talihsiz oluyor. Hiç kabul edemediğim bir şey yani. Bunu asla kabul etmiyorum arkadaşlar. Emre abi, dünden beri sanki damarlarında kan kalmamış gibiyim demiş ve evet, yine siyasi bir yaklaşım. Selamünaleyküm. Ankara'ya yeni stat'tan bilgin var mı? Biraz aydınlatır mısın? Vallahi bitmek üzere olduğunu söylüyorlar. Umarım çok hızlı bir şekilde biter ve başkent güzel bir stada kavuşur. Göztepe karşısında gördük Trabzon'u. Böyle giderse ilk dörde giremez. Hocam, o hazırlık maçı ya. Orada bence o tamamıyla hazırlık maçıydı. Bir de çok yedeklerle oynadı. Ben seyrettim maçı. Emre abi, günaydın.
Bir yaşanmış olayı anlatmıştım. Bir adam umreye gitmesi için yol gösteriyor. Adam orada oluyor. Bu hikayede evet, yani çok güzel bir hikayeydi. Mısırlı bir dervişin hikayesi. Bir gün yine anlatırız hocam. Süren bitti çünkü. Emre abi dünden bunu bir daha gelmiş. Abi demiş, selamlar. Emre abi günaydın. Dedem köye 5 milyon TL'ye güzel bir ev yaptı. Önünde bir futbol sahası büyüklüğünde alan var. Çok güzel çimleştirdi, ağaçlandırıyor. Kamp yatırımlarının liyakatli federasyonumuza Doğu Anadolu bölgesine yaptı.

0: yapsa kaç tane riva yaparlar? Her yıl bunu düşünürüm demiş değerli dostumuz. Çok doğru söylemiş. Sevgili Emre abi, yanlış meslek seçmişsin. Senden iyi mezarcı olurdu. Bizi ne gömdün be abi demiş. Estağfurullah. Olur mu öyle şey ya? O canımın içi. Evet, iş yapıyor. Bir bilet 3 kişi. Ya yapma. Bilmediğimiz konular üzere. Hocam bak, bu yorumu yapıyorsun ya. Yani şimdi bu yorumu yapan arkadaş kim? Erkan. Erkancığım, sen bu yorumu yaptın ya. Şimdi Sebahattin Bey gözaltında. Aa, radyoda böyle bir yorum var. Erkan böyle bir yorum yaptı. Beni aradılar. Ver abi arkadaşın numarasını. Demek ki bir bildiği bir şey var. Sebahattin Bey 3 kişiye bir bilet. Gel bakalım Erkancığım, seni bir sorgulayalım. Ne, kime satıyormuş? Ne yapıyormuş? Yani bazen kendimizi öyle ateşe atıyoruz ki ya. Çok gereksiz. Biliyor muyuz hocam? Gördük mü gözümüzle? Yaptığına tanıklık ettik mi? Bunu kanıtlayabilir miyiz? Bunlar karşıdaki kişiye atılmış suçlar ve bunun bir cezası var Türk Ceza Kanunu'nda. Yapmayın arkadaşlar. Attığınız mesajlar çok önemli, çok değerli, çok kıymetli. Ve bunların hepsi, yani yarın bana gelse ki, emniyet dese ki kardeşim böyle bir mesaj gelmiş, sen de okudun. Biliyor musun? Bu adam kim? Hadi gelsin, konuşsun, ifade versin. Yapmayın dostlar. Emre Bey tekrar selamlar, saygılar. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Ben Beşiktaşlıyım. Aynı zamanda memleketim olan Çorum Spor'a da başarılar diliyorum demiş. Hocam gelen bütün mesela... Allah, yine gelmeye başlamış ya. O kadar... Hocam artık konuğuma gitmek ve reklama gitmek zorundayım ama yağmur gibi yağdırıyorsunuz mesajları. Şükranlarımı sunuyorum. Kendi cep telefonuma gelenleri daha okuyamadım. Özür diliyorum. Ama önce reklam vakti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: gün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Hakan Can abiye gideceğiz. Hakan abiyi aradım. Abi 10 saniye oldu, geliyorum dedim. O da bir derviş edasıyla seslendi, böyle Davudi bir sesle. Gel kardeşim dedi. Bir anda böyle Mevlana'yı dinliyorum hissettim. Ne olursan ol yine gel. İster mecusi, ister putperest, ister tövbeni bin kere bozmuş ol yine gel. Hakan Can abine
1: Estağfurullah. Yorgunum Emre'm, yorgunum.
0: Evet, sesinden belli oluyor abi.
1: Bakalım, günaydın. Şahane bir gün olsun inşallah.
0: İnşallah abi, inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Yorgun olduğunuzu söylediniz ama onun dışında sağlık iyi mi? En önemli şey o abi.
1: Mücadele ediyoruz kardeşim. İnşallah daha iyi olacağız. Roma ağzı. Beni dinlersen yayını bitiririz. Onun için bir spora dönelim. İnşallah sen iyisindir. Anneciğin iyidir.
0: Abi annem bir iyi bir kötü. Yani bazen iyi, aa diyoruz tamam her şey mükemmel oldu. Bazen yeniden ciddi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ya insan yaş alınca her şey çok pamuk ipliğine bağlı oluyor.
1: Allah sağlık versin inşallah. Ağrısız, sızısız günler diliyorum. Hareket kabiliyetin kısıtlanmadı.
0: Amin, amin. Abi bu akşam maç var. Çok kritik bir mücadele. Fenerbahçe playoff'a kalacak belki de. Neler söyleriz 21.30'da Sturm Graz ilk maç 2-0.
1: Valla ben aklımdan Fenerbahçe'nin turu geçmesine başka bir sonuç geçirmiyorum. 2-0 çok büyük bir avantaj. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni çok özledi. Muhtemel rakiplerin de eleyebilecek güçte olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk üç maçta oyun olarak çok tatmin edici bir görüntü vermese de her geçen gün takımın form durumu, oyuncuların birbiriyle işbirliği artacak. Kante fonksiyonun çok önemli olacağını düşünüyorum. Sturm Graz teknik direktörü de öncelikli planlarının gol yememek olduğunu söyleyerek beni şaşırttı. Çünkü bir gol yersek bunun üstünden kalkamayız demek. Yani Fenerbahçe'nin 3 gol yemesi lazım. Fenerbahçe'de Sturm Graz'ın 3 gol atabileceğini düşünmüyorum. Bir tane de böyle kafadan sıkıştırırlarsa tur hiç riske girmeden, taraftar tırnaklarını yemeden bu tur atlanır gelinir diye tahmin ediyorum ve diliyorum aynı zamanda. Hem ülke puanı açısından önemli, hem ligdeki yarışın daha çekişmeli olması açısından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması da çok önemli. Çünkü eşit şartlarda bir yarışma olsun. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çok sert rakiplerle oynarken Fenerbahçe de sert rakiplerle oynasın. Bilek güreşinde galip ondan sonra anlaşılsın. Ama Galatasaray'ın da bilek güreşi yapacak takati yok gibi gözüküyor.
0: Sanki Galatasaray'ın bileği mi kırık?
1: Onu 2 Eylül'e kadar anlamış oluruz. Çünkü Eylül'e kadar bekleyecekler gibi gözüküyor.
0: Onu Alpay söylüyordu Eylül'de gel diye.
1: Formundasın
0: Estağfurullah abi. Bu sabah böyle. Nexium'umu içtim sabah böyle mide koruyucu o yüzden. Peki Beşiktaş Perşembe günü.
1: sabah sabah. Beşiktaş'ın ilk maçtan çok daha rahat, iyi bir oyun, farklı bir skorla kazanmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın oyunu bana çok heyecanlandırdı nedense. Yani oraya iyi bir santrafor takviyesi yapılırsa Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu olduğunu ve çete ruhuyla oynayarak fark yaratacağını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarları Çerni'den falan şikayetçi mesela. Ben Çerni'nin çok iyi bir futbolcu olduğunu, iyi de oynadığını düşünüyorum. Hatalar yapmadı mı? Yaptı. Ama yani gitsin bu takımdan, bundan olmaz diyecek bir performans değil. Çelik gibi bir orta saha var. İyi bir takım, iyi bir teknik direktörü var. Ama onlar da özellikle yönetim tarafı Salah'ı transfer etmeyerek ya da Salah transferinden çekilerek Trabzonspor yönetimi de Salah'ı alınca taraftar karşısında sıkıntılı duruma düştüler. Onlar da Bu tepkiyi dindirmek için işte muhtemelen buna ölçe biraz daha fazla para verip getirmeyi düşünebilirler diye okuyorum süreci. Beşiktaş iyi bir santraforla çok çok çok iyi bir takım olur. Ve
0: Hakan
1: bu
0: Can
1: turu da hiç
0: abimizle birlikteyiz.
1: programlamadan geçireceğini düşünüyorum yani.
0: Galatasaray Leao transferi herkes bitti dedi. Ama bitmedi. Galatasaray bir türlü transfer yapamıyor. Burada da şöyle iki tane eleştiri var abi. Bir, Dursun Özbek batan geminin mallarını bekliyor. İki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse oradan ona bir miktar para aktarımı olur muyu bekliyor.
1: Yok, hayır.
0: O
1: Herkes kendi parasını alıyor
0: aynen.
1: artık. O
0: O artık bu
1: eskiden de.
0: sene iptal olmuş
1: Evet.
0: durumda.
1: Evet. Yani Galatasaray, Fenerbahçe katılsa da katılmasa da 18,5 milyon euro katılım parasını alacak. Fenerbahçe katılırsa Fenerbahçe de 18,5 milyon euro
0: Peki
1: alacak.
0: Fenerbahçe katılmazsa daha fazla para alma durumu yok artık.
1: Hayır, yok. O bitti. Takıma özel.
0: Peki o
1: Evet.
0: zaman niye Galatasaray transfer yapamıyor sorusu ya da yapmıyor sorusu akla geliyor. Bu
1: Valla
0: risk değil mi?
1: onu Dursun Başkan cevaplarsa herkes ikna olur. İkna olur ya da olmaz ama kamuoyu bilgilenmiş olur. Yani kaç Mayıs ya? 9 Mayıs mıydı Galatasaray şampiyon olduğunda? Aradan bu kadar zaman geçti. Bütün ihtiyaçlar belliydi. Ve oraya takıma ne vereceğinden de şüpheli olan Bezir diye genç bir oyuncu aldılar. Ama Galatasaray geçen sene Okan Buruk yönetiminde dördüncü şampiyonluğunu elde ederken 4 sezonki en düşük puan ortalamasıyla şampiyon oldu. En çok puan kaybettiği sezonu yaşadı. Fenerbahçe, işte Kasımpaşa, Karagümrük, Çaykur Rizespor gibi maçlarda puan kaybetmeseydi o dörtleme de olur muydu olmaz mıydı onu da bilmiyoruz. Bu ihtiyaçların önceden tespit edilmiş, alternatiflerin belirlenmiş ve en azından 2-3 tanesinin alınmış olması gerekiyordu. Bunu yapamadılar, yani planlı yürüyemediler. Abdullah Kavukçu geçen hafta yaptığı açıklamada her

0: soldaki Jacobs, Torreira, Lemina, önlerinde Sara, sağda Barış, Sané, Santrafor, Osimhen, solda Barış. Ürkütücü bir 11 ama oyun çıkmıyor. Venezia ile oynuyorsun. A takımı sayısız gol pozisyonuna girip kaçırıyor. Ne yaptıkları belli, hücum planları belli. Dönen topları Galatasaray'dan daha çok ve daha çabuk kazanıyorlar. Yedekleri giriyor, onlar daha iyi oynuyorlar. Sonra Ren'le oynuyorsun. Adamlar futbol resitali yapıyorlar. En son da Villarreal gibi gerçeküstü bir takımla oynuyorsun. Yani hiç direnç gösteremedi Galatasaray. Topa hakim olan, oyuna istediği gibi yönlendiren, pozisyon üstüne pozisyona giren, ben futbol severim diyen herkesin keyif aldığı bir oyun oynadılar. Galatasaray yine etkisiz maçlarından birini oynadı. Ve oyun da izleyene keyif vermiyor. Bu 11 çok şahane 11. Bu 11 daha iyi oyun oynamalı. Dönen topları daha çabuk kazanmalı.
1: Bir de şöyle bir şey,
0: Defans
1: pardon sözünü kestim abi, şöyle bir şey yok muydu? Galatasaray geçen yıl şampiyon olurken Neolang, Sasha Boy gibi, yani devre arasında takımı destekleyen oyuncular aldı 5 tane Ocak transferinde. Onlar da döndüler.
0: Onlar da döndüler ve Neolang Sasha Boy bir maçta çok güzel bir gol atmıştı. Neolang sürekli takıma ivme kazandırmış, rakip sahaya taşınmış. Rakip savunmaları çok zorlamıştı. Dediğin gibi o iki eksik de var. İyi planlama yapılmamış kardeşim. Galatasaray'da çok para var, çok para var diye konuşuluyor ama şimdi Frankfurt'un, yani Can Uzun'un ben iyi bir transfer olacağını düşünüyorum ama adamlar Türkiye'deki yangını bilmiyorlar mı? Bu oyuncuyu almaya ihtiyaçları var deyip yani belli bir noktada duruyorlar. Adamların 60 milyon euro istediği oyuncuya Galatasaray 25 artı 5 teklif etmiş. Batrakov diye benim bilmediğim, yani genç nesil sağ olsunlar çok iyi takip ediyorlar bütün ligleri ama taraftarı heyecanlandıran genç bir oyuncu var. Bonservisinin yaklaşık 30 milyon civarında olduğu söyleniyor. Yangını söndürmek için bile almıyorlar. Ben galiba Galatasaray'ın sırtında sponsor yok. Şortunun bir kısmında yok. Tozluğunun bir kısmında yok. Geçen seneki sponsorlar sözleşmelerini uzatmadığı için sponsorluk anlaşması yapıp bir ya da iki oyuncu sattıktan sonra transferde sağlamam neler yapmasını bekliyorum ama o takım dokusu, o taraftarla ilişki düzelir mi düzelmez mi? Şüpheyle yaklaşıyorum. Şimdi şampiyonlukta bir de Trabzonspor gibi çok güçlü bir rakip de oldu. Galatasaray'ın avantajı olsa olsa olur.
1: Sayın Başkan sürekli şampiyonluk kutluyor. Son olarak bir Bodrum, bir İstanbul, bir yurt dışı. Yani başkan şu şampiyonluk kutlamalarından bir son verse gibi bir mesaj var. Haksız da sayılmaz bu mesaj. Medi'den gelmiş.
0: Valla yani bu törenler o kupayı yakından görmek isteyen, taçlandırmak isteyen taraftarlar için çok değerli muhtemelen ama Galatasaray taraftarının 4 senelik üst üste şampiyonluğa rağmen, en çok para kazanan kulüp olmasına rağmen transfer yapılmasını beklediğini, bu tür törenlerle de sinirlerinin bozulduğunu düşünüyorum. Dursun Özbek, Dursun Özbek üst üste şampiyon olan takımın başkanı ama Dursun Özbek'e duyulan güven herhalde %50'lere falan düştü. Yani bir de yani ihtiyaç varsa alacaksın abi, eğer gücün de varsa. Galatasaray'ın bizim gücümüz de var, paramız da var, limitimiz de var lafından sonra taraftar da bu beklentide ve bu sistemlerde haklıymış gibi duruyor. Yani çünkü Fenerbahçe en büyük rakip kaç senedir Greenwood'u aldı, Ake'yi aldı, Muriç'i aldı, ihtiyaçlarını aldı. Adamlar bir plan yaptılar. Galatasaray şampiyon olduktan bir ay sonra Aziz Yıldırım geldi. Harcama limitlerinin 32 milyon euro üstünde

0: olduklarını, eski yönetimin lisans bile çıkartamayacağını genel kurulda söyledi. Ama takımın ihtiyaçlarını gitti. Çat çat çat aldı. Trabzonspor Salah'ı aldı. Şimdi
1: Darwin
0: neydi o?
1: Nunes konuşuluyor.
0: Darwin'i indiriyor. 13 tane transfer yaptı. Türk oyuncu rotasyonunu tamamladı. Cabral'ı aldı. Yani saymakta zorlanıyorum isimlerini. Beşiktaş çok iyi bir kaleci aldı. Çok iyi iki kaleci aldı. Trossard'ı aldı. En önemlisi. Galatasaray bekliyor. Senin rakiplerin bunları yapabiliyorsa sen niye yapamıyorsun diye sorar insanlar yani.
1: Tabii. Bir de Muçi ile falan, geçen yıl da Muçi vardı
0: Ha,
1: ama Muçi
0: tabii.
1: ile devam kararı aldı. Önemli isimleri kadroya kattı. Salih
0: Tabii
1: Özcan
0: tabii tabii.
1: geldi mesela Beşiktaş'a, çok kritik.
0: Çok önemli transfer. Yani tam bir çete gibi oldu Beşiktaş orta sahası.
1: Tabii.
0: Beşiktaş orta sahasının yedeği de Endili. Yani çok iyi bir kadrosu oluyor Beşiktaş'ın.
1: Bu arada
0: Yeter ki o.
1: Galatasaray'ın ilaçları da belli yani. 10 numara yaratıcı orta saha, sol kanat ve forvet rotasyonu diyor herkes
0: Bu
1: zaten.
0: kadar. Bir de sol stoper yedeği diyorlar. Sol stoper yedeği değil. Gerçek sol stoper Abdülkerim'in önüne sol stoper diyen de var. Bunun ben futbolda dün olmadığının belgesi olduğunu da düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray'a geldikten sonra milli takıma yükseldi. Dört şampiyonlukta çok önemli rolü var. Sanchez'le birlikte kaptanlığa yükseldi falan ama Galatasaray taraftarı da çok acımasız. Çok acımasız şey.
1: Futbol acımasız değil mi abi?
0: Evet. Evet. Ya ama Salih Özcan'ı söylemem mesela çok iyi oldu. Bonservisi elinde sadece maaş verip alacaksın. Kadroda derinliği sağlamak istiyorsun. Yaklaşık 25 milyon euroluk bonservis yüküne girebileceğin kaç maç oynarsa bilmiyorum. Lezzi soyadını söylemekte zorlanıyorum.
1: Uga
0: Alıyorsun. Galatasaray taraftarı geçen sene burada Juventus maçı seyretti. İki tane Liverpool maçı seyretti. Talisca'nın penaltı kaçırdığı Fenerbahçe maçını seyretti. Bunun daha üstüne çıkacak bir kadro hayali kurmakta haklıyken, bu beklenti içindeyken, bu beklentinin gerisinde kalmış gibi gözüküyor. Bu hafta YouTube kanalında yaptığım yayında Ömer abinin X hesabından yaptığı paylaşımı başlık olarak attım. Çanlar kimin için çalıyor? Yani asla tahammülleri yok. Yani bu hem yönetim çok zorlayacak hem Okan Buruk çok zorlayacak bir sürecin içine giriyorlar. Ayrıca yani bir takım her sene şampiyon olmaz ama bu kadar çok yatırım yapan takımlar hazırlık maçında da olsa ezberlenmiş bir felsefeyle izleyiciyi heyecanlandıracak aksiyonların içinde olur. Savunmaya doğru yerleşir, geçişleri iyi yapar. Set oyununa çıktıkları zaman iyi oynar. Belki hazırlık dönemini çok şiddetli antrenmanlar yaparak geçirdikleri için bu performanstan uzaktılar ama hazırlık döneminde ne yönetim taraftarın istediğini karşıladı, ne takım taraftarın beklediği iyi futbola yaklaştı.
1: Kurban Bayramı'nın son günü, ucuz kurban bulma gayreti içerisinde olan alıcı gibi değil. Transferin bug'ını bulmuşuz biz, yazmış. Kim yazmış ya? Çok güzel ya. Ya
0: Ama
1: dinleyicim
0: şey
1: benim muhteşem.
0: dediğim ki
1: Medya
0: abi
1: yazmış. Medya yazmış.
0: çok, çok güzel benzetme yapmış da abi Kurban Bayramı'nın sondan ikinci günü ya da son günü kurban satın alıp kurban kesmekle bir takıma
1: Bu arada üçüncü gün akşama kadar kesebiliyoruz abi, biliyorsun. Dördüncü gün kesemiyoruz.
0: son gün transfer yapmak çok farklı çünkü
1: Peki
0: başka bir
1: ama bir
0: şekilde.
1: değerli dostum diyor ki 10 artı 4 kuralı var. 10 yabancısı var. Ancak bir tane Türk, belki de bir tane yabancı alabilir demiş.
0: Evet o yabancıyı alsın işte onu bekliyorlar. Ya muhtemelen satacaklar oyuncu diyorum ama deminki lafını
1: Satamıyorlar.
0: tamamlayamadım. Pazarın son gününde alınan oyuncu belki de çok kariyerli olacak falan ama şehre uyumu, takıma uyumu zaman almayacak mı abi? Hangi fiziksel durumda gelecek? Biliyor muyuz? Bilinmezliklerle dolu bir süreç.
1: Evet.
0: Galatasaray'ı bekliyor ama öngörülen şey muhtemelen Galatasaray bu sezon eski yıllarından çok uzak bir dayanışma içinde olacak. Çok kızgınlar.
1: Abi harikasın. Ama süren bitti. 20
0: Estağfurullah.
1: dakika.
0: Estağfurullah. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar.
1: Seviyoruz
0: Hoşça kalın.
1: seni. Antalya'ya kucak dolusu sevgiler.
0: Tamam baba.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Saat 10'a kadar reklamsız bir şekilde devam edeceğiz. Ve birlikteliğimizde Ali Bilgin hocama ulaşmaya çalışıyorum. Ali Bilgin hocam, bakalım Fenerbahçe maçına ilişkin bize neler anlatacak, neler söyleyecek. Almanya'da biliyorsunuz Ali Bilgin ve bize genelde Almanya'dan bağlanıyor. Biz de sevgili Ali hocama gitmeye gayret ediyoruz, saygıdeğer misafirler. Ve hattımızda Ali Bilgin hocam var. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre abicim. Nasılsın? İyi misin?
0: İyiyim valla, arka odadan geliyor gibi sesin ha. O kadar yakın Almanya'ya bağlanıyoruz. Ya şimdi
1: Uzaklaşalım o zaman.
0: Antalya'ya bağlanıyorum diye çıkıyor. Almanya'ya bağlanıyorum. Arka odadan konuşuyor sanki Ali Bilgin.
1: Almanya'dayız Emre abi ama sesimizin böyle net gelmesi güzel.
0: Güzel tabii. Senin sesin her zaman çok güzel geliyor. Ali Bilgin, Fenerbahçe Graz karşısında ne yapmalı? Avusturya futbolunu, Alman futbolunu en iyi bilenlerden birisin. Ve oradaki atmosfer bugün nasıl olur? Nasıl bir planlamada olmalı? Daha da önemlisi, nasıl oynamalı Fenerbahçe? Yani resesif mi, proaktif mi, yoksa rölantide mi?
1: Yani bu konuda zaten Fenerbahçe'nin ilk maçta göstermiş olduğu performans Fenerbahçe'nin doğru yolda ilerlediğini, İsmail Kartal'ın gelen oyuncuları iyi adapte ettiğini gördük. Alınan skor 2-0'lık bir skor, bence iyi ama tehlikeli. Tehlikeli şu yönden, istenmeyen bir golde stadın da ateşlenmesiyle birlikte istenmeyen durumlar yaşanabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk saniyeden itibaren hem kendisine hem kendi oyununa güvenip bunu kesinlikle sahaya yansıtması lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığınızda önemli ayaklar var. Bu ayaklar üzerinden skoru elde etmesi gerekiyor. Kesinlikle bence bir gol bulması gerekecek ki Graz'ın bu konuda direncini birazcık daha kırsın. Çünkü maçtan sonra izlediğim röportajda hocasının bu maçın bitmediğini, 2-0 evet zor bir skor olduğunu ama kaçıncı dakikada golü bulursak ondan sonra tekrardan o heyecanı yaratabileceğini belirtti oyuncularına. Ya yani bu da aslında Graz'ın turu bırakmadığını ve kendi taraftarı önünde kesinlikle gol bulmaya oynayacak. Fenerbahçe'nin bu konuda tabii ki atmosfer anlamında dünyada Türkiye'den üstün olmadığından dolayı alışkın atmosfere gidecek. Ama burada tabii ki oyuncuların günlük performansı da önemli olacağından dolayı bence sakin, kendisine güvenen, kendi oyununu oynamaya çalışan, planı olan bir Fenerbahçe kuracağını düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Ve bu turu geçip büyük ihtimal Şampiyonlar Ligi gruplarında elime

0: son maçında Olimpik Lyon'a karşı büyük ihtimal oynayacak.
1: Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali, Nico Gonzalez Juventus'tan transfer edilebilirmiş. Yerine de Ederson verilebilirmiş. Bugün haberler.com'da böyle bir haber var. Hatta ilk haber girmişler. Leo ve Rashford gibi isimlerin yanı sıra farklı alternatifler de arıyor biliyorsun Fenerbahçe. Lukaku da bunlardan biri. Ne dersin bu transfer hamlelerine? Mesela Ederson'u verip farklı bir ismi takas yoluyla almak mantıklı olabilir mi?
0: Yani görünen o ki Emre abi, şimdi Ederson son yanlış hatırlamıyorsam 2-3 maçtan beri yedek kalıyor ve Mert oynuyor. Burada tabii geçen sezon da zaten Ederson'un biraz sıkıntılı olduğunu, sanki kendini tam olarak Fenerbahçe'ye hissetmediğini gösterdi. Ondan dolayı belki yönetimin bu konuda, aslında başkanın açıklaması vardı Ederson kalacak diye sezon başında, ama oynamayışı belki olayları başka tarafa doğru yönlendirmiş olabilir. Böyle bir takaslar olma ihtimali var. Çünkü iki taraf da birbirinden memnun değilse, başka alternatif, başka seçenekler olabiliyorsa takımın, kulübün faydasına, bunu değerlendirmekte bence büyük fayda var. Forvet oyuncuna geldiğimizde zaten Fenerbahçe'nin bu konuda kesinlikle bir forvet, bir santrafor transfer etmek istiyor. Bunların arayışları içerisinde Lukaku zaten senelerden beri konuşuluyor. Bence de önemli mevki santrafor bölgesi. Buraya kesinlikle bir ilave edilmesi gereken oyuncu bulunması gerekiyor artık diye düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe bu akşamki mücadelede özellikle Alman takımını Avusturya takımına karşı ki ama Alman ekolünden geliyorlar onu da unutmamak lazım. Nasıl bir felsefede savunma yapmalı? Yani mesela ilk maçtaki oyun düzenini korumalı mı? Yine oyunu biraz ortalarla kanatlara yayıp uzaktan şutlar mı alamalı? Özellikle Golden Zone bölgesinde etkili olmaya mı çalışmalı? Yoksa birazcık daha orta alan gücünü öne çıkartan bir felsefeyle orayı besleyerek mi mesela 4-3-3 gibi mi 4-3-2-1 gibi mi oynamalı?
0: Yani şimdi oynadığı takım zaten Avusturya ekolü, Alman ekolü. Bunlar tabii birbirine birazcık benziyor, ama Almanya'da kalite birazcık daha yüksek olduğundan dolayı bunlar genellikle taktiksel disiplinden kopmayan görüntüler genellikle sergiliyor. Büyük ihtimalle bugün öyle bir takımdan yine karşılaşacak Fenerbahçe. Ama hem tecrübe anlamında hem de bireysel ayak anlamında Fenerbahçe'nin bu konuda daha üstün, daha tecrübeli oyunculara sahip olduğunu, oyunu sakinleştirip finale gidebilecek ayakları kullanması lazım. Burada ön plana çıkan kim oluyor? Talisca oluyor, Greenwood oluyor. Orta sahada tabii ki Guendouzi ile Kante'nin oyunu yönlendirip, yeri geldiğinde sakinleştirip, yeri geldiğinde dediğim gibi bu final ayaklarını bulup Fenerbahçe'nin mutlaka bir gol bulması gerekecek ki rahat bir şekilde hem önümüzdeki hafta başlayan lig veya Şampiyonlar Ligi'nde büyük ihtimal Lyon hazırlıklarına başlayabilsin. Yani burada en önemli kavram bence sakinlik olacak, kendi oyununu oynaması ve tecrübesini sahaya yansıtması gereken bir Fenerbahçe izleyişimiz büyük ihtimal turu getirecek.
1: Beşiktaş.
0: Beşiktaş'ın tabii bu konuda, diyorum ya, hep son 2-3 senede bir kıyasa getiriyoruz Beşiktaş'ı ve bu konuda ben her zaman belirtiyorum. Büyük ihtimal Beşiktaş'ın en büyük kozu Önder Özen'le hocası olacak. Italiano. Burada Italiano'nun zaten nasıl bir takım istediğini, Beşiktaş'tan ve oyuncularından ne istediğini, basan, agresif olan, topu kaybettiğinde anında tekrardan topu almaya çalışan bir görüntü. Bu da Beşiktaş taraftarının hoşuna giden, özlediği bir kimlik. Bunu sahaya yansıtmak isteyecek. Tabii

0: Beşiktaş'ın bu Salah transferinde birazcık moraller bozuldu ama gelen galibiyetle birlikte tekrardan moral bulan bir Beşiktaş. Oynayacağı takıma karşı da ismi o kadar zor ki Emre abi, bu konuda Çek takımına karşı deplasmanda 1-0 önde bitirdi.
1: Krolove desek yeter ya. Krolove değil.
0: Holloway.
1: Krolove.
0: Evet. 1-0'lık bir avantajlı skor elde etti deplasmanda. Kendi taraftarı önünde büyük ihtimal Beşiktaş'ın da tur atlayacağını düşünüyorum.
1: Yeni transferler bekliyor musun takımlardan 2 Eylül'e kadar?
0: Ya
1: Mesela
0: mutlaka
1: Beşiktaş Arthur
0: yapacaktır.
1: Melo'yu istiyormuş. Tutta Mercato web sitesi La Gazzetta dello Sport'a göre 29 yaşındaki Brezilyalı ile ilgili bir görüşmeler olduğu iddia ediliyor. Değişik iddialar var. Bu konudaki fikrin nedir? Fanatik gazetesi yazmış bugün.
0: Yani daha yeni belirttiğim gibi tabii ki burada beklenti var. Çünkü büyük bir isimle ilgilendi Beşiktaş. Salah sonunda olmadı. Ama Beşiktaş'ın da bu konuda mutlaka transfer edeceğini düşünüyorum. Ki bu Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin, Galatasaray bu konuda birazcık daha suskun. Ama yarışın içinde olduğunu gösteren transferler yaptı bu takımlar. Beşiktaş'ın da bu sezon mutlaka en azından şampiyonluk yarışından erken kopmama adına takımı hem genişlik anlamında da birazcık daha transfer yapması gerekecek. O yüzden takımlarımızın ben büyük ihtimal transfere devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe'de santrafor konuşuluyor. Trabzonspor'da keza aynı şekilde. Dediğim gibi Galatasaray'da taraftarın camianın transfer beklediğini görüyoruz. Beşiktaş da bu konuda büyük ihtimal hamle edecektir ki yarışın içinde olabilmesi adına.
1: Ali Bilgin'le birlikteyiz. Sevgili Ali, sence Galatasaray'ın bu kadrosu lig ve Şampiyonlar Ligi için yeterli olur mu hiç transfer yapmazsa? Ya da yapamazsa?
0: Ben Galatasaray'ın aslında takım anlamında büyük bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum Emre abi. Çünkü bireysel anlamda kaliteli bir takım var Galatasaray'ın. Ama Galatasaray'da acaba bu mental yorgunluğu denilen bir olaydan dolayı sıkıntı çekebilecek mi? Çünkü oyuncular artık 4 sene, 5 sene üst üste şampiyon oldu. Bunu da kaliteleriyle oldu. Ama tabii bu süreçte de belirli bir yorgunluk elde edebiliyorsunuz. 4 sene evvelki yaşınızda değilsiniz. Ondan dolayı Galatasaray'ın bu konuda belki kalite anlamında değil ama mental anlamda yorgun düşüp sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da aslında Galatasaray'ın da transfer etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada bir son dakika, Kolombiya'da biliyorsunuz 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Kolombiyalı jeoloji servisi pazartesi günü meydana gelen bu depremin 21. yüzyılın kaydedilen en güçlü sarsıntısı olduğunu söylemiş. Deprem başkent Bogota'nın yaklaşık 400 kilometre batısında Coacho bölgesinde gerçekleşmiş. Depremden sonra 5 ve 6 üzeri 21 artçı olmuş ve çok sayıda kişinin öldüğü, Cali'nin havaalanının kapandığını, çok sayıda binanın yerle yeksan olduğu vurgusu yapılıyor. Bir kez daha söyleyelim. Biz de depremle yaşayan bir ülkeyiz. Deprem öldürmüyor. Çürük binalar öldürüyor. Buradan herkese bir uyarı yapalım. Ali, son bölüme giriyorum. Son 3 dakika içindeyim. Mesaj gelmiş sana, okuyayım mı?
0: Tabii dinliyorum. Tamam.
1: Antalyaspor küme düşünce Yılmaz Vural'la diyaloğun varmış senin. Benim haberim yok bundan. Onu bir anlatabilir mi diyorlar.
0: Diyalog derken ne gibi bir diyalog?
1: Bilmiyorum ki
0: Yılmaz
1: abi.
0: hocamla hep diyalogum var.
1: Antalyaspor küme düşünce, bak aynen soru şu. Kral Ali Bilgin'e Antalya küme düşünce Yılmaz Vural'la olan diyaloğunu anlatır mı, sorar mısın demiş.
0: Yani şimdi biz Yılmaz Hoca'yla dediğim gibi hep diyaloglardayız. Beni Almanya'dan Türkiye'ye transfer eden hocam. Halen de diyalog içindeyiz. Burada seyircimizin tam olarak neyi kastettiğini bilemiyorum. Çünkü o senesi biz düştük. Düştükten sonraki
1: Pek
0: diyaloglar da
1: sevimli değildi.
0: biraz daha farklı oluyor. O yüzden tam net olarak neyi kastettiğini bilemedim. Ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de çalıştığım en iyi hocalardan birisi Yılmaz Hocam. Hem sahanın içindeki vermiş olduğu taktiklerle ayrıca saha dışında bu renkli görüntüsü zaten Türkiye gündemine her zaman için oturuyor. Yılmaz Hocam bu konuda çok seviyorum. Antalya'nın da çok sevdiğim, severek oynadığım Antalyaspor'unda inşallah bu sezon tekrardan Süper Lig'e çıkacağını umut ediyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum Emre abi.
1: Lyon'un rakibi olmasını neden bu kadar emin olarak değerlendirdi Ali Hoca? İlk maçı Prag kazandı diyor bir değerli dost. Emre'den gelmiş. Hıçkırık tuttu bu arada.
0: Ya çünkü aslında Olimpik Lyon'un bu konuda kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Evinde bu turu büyük ihtimal geçeceğini düşünüyorum. Tabii maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama son senelerde birazcık düşüş yaşamış olsa bile Olimpik Lyon şu anda birazcık daha çıkışa geçen, eski günlerine dönmeye çalışan ve Fransa Ligi'nin Çek Ligi'nden daha kuvvetli olduğunu düşündüğümden dolayı Olimpik Lyon'un büyük ihtimal turu atlayacağına emin değilim ama o şekilde düşünüyorum. Tabii ki daha yeni belirttiğim gibi oynanmadan maçlar kazanılmıyor ama Fenerbahçe için de bu geçerli bugün için. Ama en azından takımlarla mutlaka İsmail Kartal ilgilenmiş olduğunu düşünüyorum ki olası tur atlamada rakiplerini analiz eden bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Emre abicim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Almanya'ya kucak dolu sevgiler. Bu arada çay içiyorsun ha. Çay bardağına böyle çıkırtısı geliyor. Canım çay çekti.
0: Evet, çaydan vazgeçmiyoruz.
1: Çay candır.
0: Evet.
1: Öpüyorum seni. Kendine iyi bak.
0: Görüşürüz Emre abicim.
1: Ali Bilgin bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz. Tekrar selamlar Emre Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Emre Bey, bence insanlar bahis ve şikeden cezaevine girmeleri çok saçma buluyorum. Görevden alırsın veya para cezası verebilirsin. Hapis saçma demiş ama bu arada yasal düzenleme var. Yani illegal bahisin cezası hapis. Hepimiz illegal bahisten uzak durmalıyız. Emre abi, Trabzonspor Perez'le görüşmeye başladı. Yakın kaynak bilgidir demiş. Kıymetli dostumuz Akın'dan gelmiş. Peki Akın, okumuş olduk. Devam edelim. Salah, Sané, Sara, Lemina, Torreira, Sanchez, Jakob, Osimhen, Singo. Nelson'u saymazsak bir kişi alabiliyor demiş. Bir değerli dostumuz Galatasaray'ın transferi için. Selamlar Emre Tilev. Aziz Başkan mekana döndü. Galatasaray camiası yazarları, yorumcuları, amigoları çıldırdı. Yaşasın büyük başkan demiş. Devam edelim. Emre Bey demiş. Üçüncü gün ikinci giden sonra kesilen et niyetine geçer demiş. Evet, söyledik zaten az önce. Kurbanda ikindi namazına kadar kesmek gerekir. Abi bir de transferde sürekli almaya konuşuyoruz ya da sona yaklaşıyoruz. Fenerbahçe bu kadar oyuncuyu nereye götürüyor demiş. Güzel soru. Sormak lazım Fenerbahçelilere. O kadar çok Fenerbahçe'nin kadrosu şişti ki ne olacak bilemiyoruz. İyi yayınlar. Galatasaray köyden indim şehire simit yeme sahnesi gibi yapıyor bence. Mehmet Homak'tan gelmiş. Mersin'den göndermiş. Benim mesajlarım var. İzmir'den günaydınlar demiş. Daha doğrusu benim cep telefonuna gelen mesajlar. Hani kahvaltı sonrasında yumurta tokuşturulur. Herkes en sağlam yumurtanın kendisinde olduğunu iddia eder ya. İşte temsili Fenerbahçe. Hala Galatasaray ve Trabzonspor'la tokuşturacak bir yumurta bile yok. Bu gidişle yine çürük bir yumurta kalacak. Bazen Ümit Davala'ya hak vermiyor değilim. Fakat her ne olursa olsun ülke puanı için tüm takımları hep destekliyorum demiş. Musti'den gelmiş. Sevgili İsmail'in sorusunu sormuş olduk. Hüseyin Mecit, ben Hüseyin Mecit. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin Emre abim. Tüm konuklara selam.

0: Sevgiler Fenerbahçe'ye başarılar demiş. Eyvallah Hüseyin Mecit. Emre Bey, iletişimcisiniz. Size şunu sormak istiyorum. Sayın İsmail Kartal, basın toplantısında kamuoyuna durumları izah edemezken oyunculara nasıl neyi aktarabiliyor? Ya hocam öyle düşünmeyin ya. Yani futbolun bir dili var ya, belki bazen o dili mükemmel konuşuyor da o dilin dışına kaçan futbolu anlatma dilini konuşamıyor ya da eksik bırakıyor diyebiliriz. Onun için. Emre Bey günaydın, selamlar. Galatasaray ne olank vardı, ne oldu? Gitti, döndü. Anlaşma yapmadılar. Ege Aydemir abim günaydınlar demiş. Aa, Ege'den gelmiş. Günaydınlar Ege'cim. Tüm detaylar böyle anlatmış olduk, detayları aktarmış olduk. Reklamımız yok. O yüzden birazcık burçlara gideceğiz. Özlem Koza'ya gideceğim. Özlem Koza'yı arayacağım. Bakalım Özlem bize neler diyecek ve onun üzerine nasıl analizler yapılacak. Biliyorsunuz retrolar, metrolar bu aralar yeni bir aya girdik. Ay çıkıyor. Aslan burcunda mıyız biz şimdi? Evet, aslandan çıkıyoruz. Kaplana mı giriyoruz? Neye giriyoruz? Bilemedim. Ama Özlem attığımızda ona bir günaydın diyelim. Özlemcim günaydın.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar.
0: Özlem, bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu vereyim. Ondan sonra sana geleceğim. Efendim, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklıyor. Fenerbahçe'ye saldırı soruşturmasıyla ilgili 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuş. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması için 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalarda yerini koruyor. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük tehlike atlattığı konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni ETS ve baz istasyonları analizlerinde 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. 11 yıl önceki hadise aydınlatılacaktır diyor Adalet Bakanımız. Özlemciğim tekrar günaydın. Sıcak bir gelişmeyi de onu paylaştım.
1: Günaydın. Evet Emre, ve çok da şey olmuş oldu aslında bu paylaşımla birlikte. Hemen ben de konuyu söyleyeyim. Tam 12 yıl önce, 11 yıl önce tekrardan Jüpiter Aslan Burcu'ndan transit ediyordu. Hani hep diyorum ya, döngüler vardır. Ve tetiklendiğinde, aynı hareketler olduğunda benzer konular ve olaylar karşımıza çıkar diye. Bu tamamen şu andaki anonsladığın son dakika haberi de Jüpiter'in tekrardan Aslan transitiyle birlikte tetiklenmiş bir olay olmuş oldu aslında. Biz tekrar şu anda Jüpiter Aslan'dayız.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki bizi ne bekliyor? Böyle bir rahatlayacağız mı ablacığım ya? Vardır ya böyle bir cümle. Abla biz ne zaman refah
1: O zaman çok güzel bir şey söyleyeyim Emre.
0: Ay, hadi söyle
1: Ayın
0: bize ne olur. İçimiz zaten bunalmıştır.
1: tamam. Ayın 12'sinde, 13'ünde gerçekten çok güzel bir göksel şölen var, onu söyleyeyim.
0: Aa evet, bu
1: Saatte.
0: şeyler arka arkaya diziliyor değil mi?
1: Evet, arka arkaya diziliyor. Ayrı bir de bir meteor yağmuru olacak o gün. Saatte 120 meteor görme potansiyelimiz var o gün, ve biliyorsun ayın 12'sinde aynı zamanda bir güneş tutulması var. Bu bir yeni aydır. Yani gökyüzünde ay da olmayacak, ayın ışığı da olmayacak. Biraz böyle karanlık bir yere gidersek saatte 120 kayan yıldız görebiliriz aynı anda, ve o gün 6 gezegen de dizilimde olacak. O yüzden hani belki birazcık rahatlamak isteyen biri varsa ya da romantik bir akşam planlayan biri varsa, bir evlilik teklifi gibi, bu ayın 12'sinde değerlendirilebilir. Çünkü gerçekten eşi benzeri olmayan bir durum söz konusu olacak.
0: 12'si derken
1: Yani
0: yarın
1: hangi?
0: yani değil mi?
1: Evet, yarın.
0: Yani
1: 13'ünde
0: şöyle
1: de bir tabii.
0: bu geceyi yani bu gece 12'den sonra mı yoksa 12'sinin gecesinden sonra mı?
1: 12 gecesi, yani şöyle söyleyeyim, ayın 12'sinde akşam saat 20.30 sularında, 9'dan sonra ya da akşam 9'dan 10'dan sonra gökyüzüne baktığınız zaman, ayın 13'ünde de bu geçerli, doğu yönüne ya da kuzey doğu yönüne doğru bakarsanız kayan yıldızları görebilirsiniz. Ayın 12'si akşamı böyle bir plan yapılabilir, yani çarşamba akşamı ve perşembe akşamı.
0: Vay. Beleş mi peki?
1: Evet. Beleş kampçılar için de çok uygun aslında. Kamp yapmayı seven insanlar için de. Hani biraz böyle güzel bir şeylerden bahsedelim dedik diye bunlardan bahsediyorum. Gerçekten

0: anlamda çok zor rastlanacak bir şey. Çünkü Emre, o gün bir güneş tutulması var ve ay olmayacak, hiçbir ışık olmayacak gökyüzünde. Tamamen bu şölen seyredilebilir, onu söyleyeyim.
1: Yani
0: Ve
1: o zaman
0: hemen
1: yarın saat 20'den
0: evet.
1: sonra kafayı abi çatıya çeviriyorsun şeye yukarı. Ama İstanbul'da olma. İstanbul ışıkları yüzünden göremiyorsun. Şile'ye, Ava'ya falan böyle Bursa'ya, Mursa'ya giderken böyle o bir tane ev var tepede. Oralara doğru git yani
0: Evet.
1: olmalama değil mi?
0: Evet ve bu arada da bu göksel şölen Türkiye'nin her yerinden gözlemleniyor olacak. O yüzden de dediğin gibi biraz böyle karanlık, ışıkların olmadığı bir yere gidersek muhteşem olur. O yüzden dedim kampçılar, mampçılar böyle çok güzel olur. Ya da kırsal alanlarda da dediğin gibi Emre, bunu söylemek istedim ve hemen ben o gün bir güneş tutulması var. Ondan da bahsedeyim. Aslan burcunda gerçekleşecek bu güneş tutulması. Döngülerden de bahsetmiştik. Emre, hani aslında bir süredir Aslan Burcu'nu konuşuyoruz. Şu anda da Aslan Burcu vurgusu çok fazla var. Çünkü gökyüzünde sadece Güneş ve Ay değil, bunun dışında Merkür ve Jüpiter de Aslan'da olduğu için ciddi bir, buna bir stelyum diyoruz, üçten fazla gösterge bir burçtaysa bir Aslan Burcu stelyumu var. Hemen Aslan neydi onu tekrar anlatalım. Sahne ışıklarının altında olmakla ilgilidir Aslan. Marka değeri olan şeyleri anlatır. O yüzden biz hani sahnenin altında olan herkesi, parlak olan herkesi Aslan Burcu'yla ilişkilendiririz. Yani bunu ünlüleri de koyabileceğimiz gibi aynı zamanda isimli insanları, iş insanlarını da koyabiliriz. Eskiden krallarla ilişkiliydi. O yüzden de şu anda devleti yöneten insanlarla Aslan Burcu sembolizmasına girer. Güneyli taraf tutulmanın bu tarafta olduğu için Emre birazcık bir şov göreceğiz gibi duruyor. Bütün dünya açısından hani gördüğümüz şov yetmezmiş gibi daha da böyle bir gösteriş durumu, en çok her şeyi ben bilirim durumu söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii şunlar da gerçekleşebilir. Böyle herkesin hani bireysel hayatlardan bahsediyorum. Bir böyle kendini gösterme hevesi çok fazla olabilir. Hani bu heves birazcık insanı iyi görüneyim derken şaklaban durumuna düşme eğilimi verebilir. O yüzden burada birazcık dengeli olmak gerekiyor. Bu tutulma Emre 6 ay boyunca etkili olacak. Aslında tutulma 2 dakika sürüyor. En geri planda 2 yıla yayılacak etkileri ama biz en fazla bu 6 ay içinde göreceğiz gibi duruyor. Özellikle Mayıs'a kadar olan Mart sonu diyeyim. Mart sonuna kadar olan dönemde kendini çok fazla hissettirecek. Özellikle Kasım ayında da tekrardan tetik almaya başlayacak. Tetik dediğim şey de şudur. 20 derecede olacak Aslan Burcu'nda bu tutulma. 20 derece Aslan Burcu, Boğa Burcu, Akrep ya da işte diğer şey olan kova, sabit elementin üzerinden önemli bir gezegen geçişi olduğu zaman ki bunları konuşacağız. Tekrardan tutulma tetiklenmiş olacak ve olaylar karşımıza gelecek. Şu anda her birimiz için bireysel hayatlarımızı pek çok şey şekilleniyor olabilir. Kimimiz için sağlık, kimimiz için evlilik. Yani böyle hayatta önemli majör olan şeylerden bahsediyorum. Konular şu anda eğer görünmeye başladıysa, kendini gösterdiyse olumlu ya da olumsuz. Hani herkesin haritasını bilmediğim için söylüyorum. Tekrardan Kasım ayında bu karşınıza gelecektir. Yani şu anda bir şeyleri yönetemiyor olabiliriz. Hep birlikte olabiliriz. Çünkü kadersel olaylar olarak nitelendiririz biz tutulmaları. Tekrardan karşımıza Kasım ayında gelecek ve Mart ayında bir daha göreceğiz. Özellikle Ocak'tan sonra Mart boyunca çok daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Bunu şundan söylüyorum Emre. Dedim ya kadersel yönetemiyoruz. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Herkesin haritasında farklı. Hazırlıklı olalım. Tetiklenme zamanları geldiği zaman en azından bir şeyleri yönetebiliyor olalım diye söylüyorum. Dünya arenası için de aynı şey geçerli. Devlet başkanlarının çok fazla aslanla ilişkili gezegenleri oluyor. Buna Amerikan Başkanı Trump dahil olmak üzere, İsrail'in başkanı dahil olmak üzere, aynı zamanda Rusya, hani koyabilirsin, herkesi koyabilirsin. Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da da bir Mars durumu söz konusu Aslan'da. O yüzden arena birazcık daha böyle ateşlenecek gibi duruyor, dünya arenası savaş konusunda. Barış savaş durumu birazcık indili çıktılı olacak gibi duruyor Emre. Hemen şeyi de hatırlatmak istiyorum. Biliyorsun bir mevsim haritalarına bakıyoruz.
1: Hatırlatırken bir de
0: Değişken.
1: ekonomiyi de hatırlatırsan süper olur.
0: O zaman hemen ekonomi tarafından devam edeyim.
1: Yok,
0: Birlikte
1: sözün yarım
0: geçeriz
1: kalmasın,
0: ekonomiyle.
1: tamamla, sonra ekonomi üzerinden de yürürüz.
0: Tamam. Bir değişken durumu söz konusuydu. Mevsim haritasına girdiğimiz zaman 3 aylık haritaydı bu. Değişkenlik söz konusuydu. Başak Burcu yükseliyordu. Şu anda bir aslandayız biz. Aslan istikrar demektir, sabittir. O yüzden bu değişken havanın içinde aradığımız sabitlikte birazcık bir kaybolabiliriz. Onu söylemek isteyecektim. Hani kendimi koruyayım derken kaygan zeminlere dikkat etmek gerekiyor. Ekonomik açıdan baktığımız zaman aslan altınla ilgili. Hemen bir onu söylemek istiyorum. Aslanın metali altındır. Çok fazla bir aslanda bir sterlyum var. O yüzden zaten hani bir haftadır 10 gündür bir hareketlenme görmeye başladık altında. Bu mevcut konumda bunun biraz daha devam etmesini astrolojik olarak bekliyoruz. Açıkçası kıymetli madenler açısından söyleyeyim. Diğer taraftan da dünya borsaları tarafından hani bu aslan demek marka değeri demiştim hatırlarsan. Ve Jüpiter de bir finansal göstergedir ve o da Aslan burcunda. Tutulmanın kendi haritasında Emre, Plüto ile bir karşıt açısı olsa da bunun dışında açıları çok iyi olduğu için finansal anlamda bir toparlanma durumu söz konusu olabilir. Ama tekrar hatırlıyorum, mevsim haritasında değişkenlikten bahsetmiştim. Yani böyle ah ne kadar güzel bir şey, yatırımlarım iyi gidiyor deyip şeyi kaçırmamak lazım. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım. Çünkü geri planda hep bir değişken şartlar söz konusu olacak. Diğer taraftan da şeyden de bahsetmiştim hatırlıyorsan. Kasım ayında bu tutulma tetiklenecek diye. Kasım ayında aynı zamanda 3 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam bir güven oyu seçimi olacak Amerika'da ara seçim olarak. Tabii ki bu harita şunu da gösteriyor. Evet, bir seçim ekonomisi durumu galiba bütün dünyada olacak gibi duruyor Emre. Bunu haritadan da görebiliyoruz. O yüzden ekonomi açısından bunu söyleyebilirim. Türkiye açısından bu tutulma Türkiye'nin direkt para hanesinde olacak Emre. O yüzden bizim ülkemizi bu anlamda ilgilendiriyor. Ama tabii bu tutulma sadece İspanya ve o taraftan gözlemleneceği için çok büyük böyle etkilerini görmeyebiliriz. Ama para açısından şöyle söyleyeyim, özellikle Mart ayına doğru biz şu anda atacağımız bütün hamlelerle bir dönemi tamamen kapatabiliriz. Şimdi buradaki durum şu demek Emre, kendi kaynaklarına dönmekle alakalı bir durum. Çünkü ikinci evimiz kendi kaynakların demektir. Sekizinci ev dışarıdan aldığımız şeyleri anlatır ve bizim şu anda ikinci evimizde gerçekleşiyor tutulma. Bizim kendi kaynaklarımız Emre, tarım ve hayvancılıkla ilgili olan konular. Birazcık tarıma yönelmemiz gerekiyor. Para politikalarını bu duruma göre evirmemiz gerekiyor gibi gözüküyor açıkçası. Bunu söylemek istiyorum parayla alakalı olarak, ekonomiyle ilgili olarak. Eğer bu anlamda ülkecek buna yönelik güzel adımlar atarsak, gerçek anlamda hani hep bahsediyordum 2027-2028 yıllarında bizim ciddi anlamda bir refaha doğru evrilme potansiyelimiz var diye. İşte oralara kadar geldik bu işte yapacağımız hamlelerle ilgili. Aynı zamanda da kendi ülke haritamızın destekleyici etkileriyle birlikte şunu da çok net söyleyebilirim. Dışarıdan bir finansal kaynak sağlayacağız gibi duruyor. Sanırım yapacağımız anlaşmalarla ilgili söz konusu olacak bütün bunlarda. Kendi bireysel hayatlarımızda da lütfen hala geçerli olan ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. İhtiyacımız olmayan hiçbir şeyleri almayalım durumu hala geçerli Emre.
1: Harikasın Özlem. Çok değerli bilgiler aktardın. Çok güzel bilgileri paylaştın. Seni seviyoruz. Bu
0: Evet, ben
1: arada
0: son bir şey daha ekleyeyim.
1: tabii
0: Emre.
1: ekle. Ben sana bir önemli gelişme söyleyeyim. Türkiye Meteoroloji Başkanlığı saat verdi. Gök gürültülü yağış
0: Öyle mi?
1: geliyor. Kuvvetli yağış, rüzgar uyarısı 2 ilde. İstanbul ve Kocaeli dahil olmak üzere. İstanbul ve Kocaeli, kuzey ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak uyarısı var ve sarı kod verilmiş. Şöyle ki sarı kod verilen illeri de söylüyor. Samsun ve Ordu çevresine sarı kod verilmiş.
0: Yani çok güzel bir şey oldu, uyarı oldu. Bu tam da tutulma zamanı. Ben de bununla ilgili bir şey daha ekleyecektim. Benimki bu fırtınayla ilgili değildi. Benimki biraz daha yangınlar.

0: alakalı Emre. Onu söylemek istiyorum ama tabii fırtına ve yangın aynı anda olamayacağına göre ya da yağmur değil rüzgar ve yangınla ilgili benim uyarım bu yönde olacaktı açıkçası. Diğer taraftan da kalp bölgesiyle ilgili, sağlıkla ilgili bir şey eklemek istiyordum ben. Lütfen özellikle kardiyolojik olarak sorunlarımız varsa şu sıralar doktora görünmekte fayda var diyecektim. Çok sıcaklarda da durmamak gerekiyor. Bunu hatırlatacaktım.
1: Çok teşekkür ediyorum Özlemciğim.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok değerli bir isimle Özlem Koza'yla bir araya geldik. Analizleri yaptı. Saatler 9:59'u gösteriyor. Ve biz yavaş yavaş veda vaktine doğru yaklaşıyoruz. İstanbul için uyarı var ve Ege'de denize açılacaklar. Çanakkale, Ege, Saros aşağıya doğru özellikle Çeşme, Midilli açıkları. Buralarda saatte 60 kilometreyi geçen bir rüzgara sahne olacakmış bu alanlar. Özellikle Toroslar'da dostlar bizi dinleyenler varsa Torosların yüksek kesimlerinde yoğun bir yağış bekleniyormuş. Samsun ve Ordu için de sarı kod verdi meteoroloji. İstanbul'a da beklenen yağış öğleye doğru düşecekmiş, hatta öğleden sonra. Ve bir önemli not daha, Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması hadisesiyle ilgili olarak Adalet Bakanı açıkladı. 5 kişi gözaltına alınmış. Efendim, bir yayının sonuna geldik. Ben gidiyorum. Benden sonra sevgili Doğan var. Doğan'ın o muhteşem ve doyumsuz yayınını kaçırmayın diyorum. Ve yarın Allah ömür verirse yine burada olmayı ümit ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki dinlediniz. İyi ki vakit ayırdınız. İyi ki benimle zamanı paylaştınız. Şükran, minnet, teşekkür ve en önemlisi, İyi ki varsınız sözcükleriyle. Hoşça kalın efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme.
7: Kim ne dedi?
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
9: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
8: İzleyenlerimize de hoş geldin diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı geçelim. Ve gündemimize giriş yapalım.
9: Yapalım.
8: Galatasaray tribün lideri, Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlük'e yazdığı bir yazı sonrasında gözaltına alındı.
9: İşlem o yazı sonrası yapıldı.
8: Evet, işlem o yazı sonrasında yapıldı. O yazıyı istersen okuyayım mı? Yani bilmeyen izleyenler için.
9: Yazıyı okuruz tabii ama şöyle. Hı-hı. Şimdi Sebahattin Şirin'le ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 madde var. Yani 5 madde gerekçesiyle gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma. Evet. TCK'nın 20217 A bendi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Yani bu yazı burada öne çıkıyor. TCK 191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak. 6222 sayılı kanunun 15. maddesine muhalefet, usulsüz seyirci girişi, yetkisiz değerinin üzerinde bilet satışı. Ve diğeri de yine 6222 sayılı kanunun 14. maddesine muhalefet, tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Yani bu tehdit ve hakaret içeren, evet, tezahürat nedir? Onu biz iddianameye çıktıktan sonra göreceğiz. Yani son dönemde tabii bu doğrudan Galatasaray yönetimine yönelik eleştirileri ve tribündeki protestoları organize ettiği gerekçesiyle mi bu aynı zamanda gözaltı işlemi yapıldı? Bunları hep birlikte göreceğiz. İddianamenin çıkmasını bekliyoruz. Şimdi burada bir kere şunun altını çizmek lazım. Yani tabii bir gözaltı süreci var. Sorgusu devam ediyor. Gözaltı süreçleri genelde 4 gün sürüyor. Sonra savcılık zaten hani ek taleplerde bulunarak 4 güne kadar çıkarıyorlar. Ardından da savcılığa sevki söz konusu olabilir. Ve sonrasında savcılığın vereceği karar. Yani mahkemeye sevk edebilir, sevk etmeyebilir. Onları hep birlikte göreceğiz. Ancak doğal olarak gündemin ana konusu bu oldu. Şimdi ben bu olayı soruştururken şöyle yorumlar var, onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bu Anadolu Adliyesi'nde, özür dilerim şu kalemi bir alacağım. Anadolu Adliyesi'nde başlatılan bu kara borsayla alakalı olarak bir soruşturma varmış. Bendeki bilgiler, iddialar o yönde. Yani 6 ay öncesinden başlayan bir soruşturma varmış. Biz şimdi şey çıkınca zaten bu süreçle ilgili polis tarafından soruşturma yapılacak. Savcılık sorgusuyla birlikte biraz da biz bunları netleştireceğiz ama 6 ay öncesinden başlayan bir kara borsa soruşturması varmış. Ve bu soruşturmada adı geçiyormuş. Bende böyle bir bilgi var. Yani iddia diyerek şimdi bunu verelim. Dediğim gibi yani savcılığın soruşturması sonrası biz meseleyi savcılık ifadesi sonrası ya da mahkemeye sevk etti. Tutuksuz mu yargılanacak ya da tutuklu mu yargılanacak? Ondan sonra biz daha bu konularla ilgili şeye hakim oluruz. Detaylara hakim oluruz. O yüzden elimizdeki kırıntı bilgilerle bu süreçte neler oluyor onları aktarmaya çalışacağız. Ama doğal olarak herkesin dikkatini çeken mesele şu oldu. İki gece önce yazdığı yazı ve biraz da şuna atıfta bulunuldu. Bu yazı sonrası gözaltına alındı diye. Evet, yani takvim olarak bu yazının sonrasına geliyor. Ama burada şeye baktığımız zaman, maddelere baktığımız zaman Sebahattin Şirin 4 madde üzerinden, yani TCK 220, TCK 217'nin A bendi, TCK'nın 191. maddesi, 6222 sayılı kanunun 15 ve 14. maddelere muhalefetten, yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 madde üzerinde bir gözaltı kararı verilmiş. İşte dünden beri tabii birçok şey yazılıyor. Bugün bazı görüntüler servis edildi. Gözaltına alınması, işte evinden çıkan paralar vesaire. Şimdi bu paralarla ilgili birçok şey söyleniyor. İşte 1 milyon euroya yakın bir para çıkıyor evinden.
8: 65 milyon TL gibi bir para çıkmış.
9: Ama yani o, şimdi orada da karmaşa var. Çünkü bu rakamlar doğruysa eğer, çünkü benim gördüğüm 1 milyon euroya yakın bir para var. Yine 700 bin dolar civarında bir para var. O 65 milyonu falan da geçiyor zaten. Kur hesabı yaparsak. Neyse, şimdi o konu işin başka tarafı. Buradan kalkıp da bu paralar çıkmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu paralar kazanılmış, paralar vergisi verilmişse adam istediği gibi kullanır. Onunla ilgili savcılık soruşturmasını yapıyordur. O süreçlere bakarız. Ama burada esas mesele, dünden beri tabii konuşulan konunun şey olduğunu söylemek lazım. Sebahattin Şirin'in attığı tweet olduğunu söylemek lazım.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Taraftar Kulübü'ne başlıyoruz. Her sabah olduğu gibi Doğan Öncel ben. Hoş geldiniz bir kez daha Radyo Gol'e. Az önce Muzaffer Can Bedir ve Aydın Cingöz'de dijital platformda yapmış oldukları programda tabii Türkiye'nin dün yarım yamalak konuştuğu, kimilerinin konuşmaktan çekindiği, kimilerinin dile bile getirmediği, kimilerinin görmezden geldiği deyip şikayette bulunduğu bir Sebahattin Şirin konusu var. Gözaltına alınması ve bu süreçle ilgili diğer ayrıntılar aslında yansımalarıyla devam ediyor. Bunu bir tek biz konuşuyoruz. Başkaları bak işte gıkını çıkartmıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor diye bir başka gündem yaratılmaya çalışıldı. Ki burada aslında bir taraftar kulübünün grubunun daha doğrusu başındaki kişinin işte Adalet Bakanı'na devletin içerisindeki gruplaşmalardan bahsedip bu duyumu aldığını, ki Adalet Bakanı ve MİT bu konuda hiçbir bilgi alamıyor ve işte bir taraftar grubu lideri buradan bir

bilgi aldığını söylüyor. Bunu resmi anlamda kulübün ne bir yöneticisi ne bir başkanı açıklayabiliyor. O bu cesareti gösterip Sayın Adalet Bakanı'na, hatta işte Uğur Mumcu'nun faili meçhul cinayetleriyle alakalı konuyu da örnek göstererek dile getirmesi falan enteresan bir konu. Burada tabii şöyle bir durum var. Sorular arka arkaya geliyor. Şimdi zaten kıyasla beraber yetişen ve onunla beslenen bir toplum olduğumuz için bunu yapan biri varsa zamanında sen de bunları yapmadın mı? Senin de taraftar grubunun lideri bundan alınmadı mı? O yapılmadı. Şimdi hatayı hatayla örtme durumu var. Evet ya, ne kadar kirlenmişiz, ne kadar sıkıntı yaşıyoruz gibi. Burada tabii ki herkes masum bu arada. Masumiyet karinesine göre bunu da dile getirmek durumundayız. Hatalar varsa mutlaka bunun cezasını çekecektir. Hatasızlar da zaman zaman bazı yanlışlıklarla cezalarını çekmişlerdir. Burada adalete güvenmek zorunda olduğumuzu, kişilere ve kurumlara göre bir ayrıcalık yapılmaması gerektiğini falan aslında dile getirmek gerekiyor. Şimdi buradaki konu aslında çelik yelekleri, işte ruhsatsız tabancayı, onun sonrasında evden çıkan dövizleri, beraberinde mermileri, onları bunları şunları falan herkes kendine göre yorumluyor. Bunu yorumlayacak olan tabii ki savcılıktı, emniyet birimlerimizdi, kollu kuvvetlerimizdi. Onlarla ilgili olarak detayları, ayrıntıları sonuçlandıkça, bize açıklandıkça biz de yorumlamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince, aklımız yettiğince ya da dilimiz döndüğünce diyelim ki. Diğer taraftan bir başka konu tabii ki söz konusu, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar durumu. Hani şimdi her şeye rağmen veya neye rağmen olacak? 13-14 yıldır şampiyon olamama, 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidememe hasretiyle yanıp tutuşan, bazen hatalarını yapıda ya da oluşumlarda ya da sistemde ya da kişilerde ya da kurumlarda bulunan, o süreci hep beraber yaşadık, içindeydik, göbeğindeydik, ortasındaydık, olayın kendisiydik zaman zaman. Bunları gördük. Burada bazen dedik ki hatalarınız büyüktür yapıdan, bazen dedik ki yapı büyüktür hatalardan falan gibi böyle orantılar kurmaya çalıştık. Ardından en eskilere kadar gidildi ki en eskiler dediğimiz Türkiye'de sadece bir 3 Temmuz süreciyle başlayan bir problem de değildi bu. Onun da hukuki süreciydi. O dönemki alınan kupalar ve sahipleriyle ilgili hala da problemler konuşuluyorsa, bir sonuca gidilmişken konuşuluyorsa, burada bunları konuşmak hoşumuza gidiyor sonucuna varılabilir aslında. Bunu konuşmayı seviyoruz. İnanmadığımız yerler olabiliyor. Tabii ki Türk adaleti falan, ama bazen de işte böyle hatalar da yapabiliyor gibi gereksizce bir şeye, sonuca varabiliyoruz. Burada gereksizce kısmını parantez içinde söylemedim. Çok net bir şekilde söyledim ya. Hani hukuka ya inanacaksın ya hiç inanmıyorum diyerek o mücadeleyi vereceksin. Şimdi bu tarafı belirleyebilmek mümkün mü? İnanmamaktan başka çare var mı? Her hakim aynı değil, her savcı aynı değil. Bak göreceksin, ileride bunlarla ilgili de sıkıntılar çıkacak diyerek daha önceki yaşanan süreç içerisindeki problemleri hep yaşayacakmış gibi davranırsak, o zaman zaten beklentiye girmenin bir anlamı kalmıyor. O yüzden bugün Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarsa, ondan önceki senelerdeki takımları şampiyon yaptılarsa, böyle bir sistem varsa, yani hep belirleniyorsa, biz bunu örneğiyle veriyoruz ya, bak bu sene ligin ilk yarısında Bursa'yı Süper Lig'e çıkartacaklar desem size, bir kaynağım var adını da söylemeyeyim, öyle de bir iddia olduğu söyleniyor Ankara'da falan desem, sen Bursa'yı niye karıştırıyorsun bilmem ne diyecek, ya da tamam geçtim, Sarıyer'i çıkartacaklar desem, ilk maçta aldı galibiyet. Sarıyer'i mi? Kimler var ki arkasında falan, bak hemen oradan oraya bağlanabilir. Bu sene Iğdır'ı çıkaracaklar desem birinci lige. Bak alttan başladım ben daha. Hani altyapı sorunumuz var diye konuşuyoruz ya. Oradan başlıyor. Bundan kimse rahatsız olmaz. Ya da birinci ligden Van Spor'u

olayı kara gümrüğü düşürecekler desem. Bu kara gümrükle valla bayağı uğraştılar ha. Bu Süleyman Urma valla ne çekti ya adam falan gibi. Öyle bir hafta falan konuşulur biter. Ama Süper Lig'e geçelim. Süper Lig'de bu takımı düşürecekler. Bu takımı Avrupa'ya yollayacaklar. Bu takımı da kim abi bunlar? Mesela hani bunlarla ilgili olarak herkesin bir bildiği var ya. Abi o ne isterse oluyor. Öteki ne derse bu oluyor. Bak bu.

etmeyen, flu, net olmayan bilgiler silsilesi. Yok bir sonuç yok arkadaşlar ya. Mesela bugün Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamasıyla alakalı olarak ne söyleyebilirsiniz? Daha önceki Adalet Bakanlıklarını mı incelersiniz konuyla ilgili olarak? O zamana kadar her şey yapıldı da işte sonuç aşamasına Akın Bey mi denk geldi, yoksa Akın Bey geldi de kimsenin yapamadığını mı yaptı mesela? Hangi açıdan bakmam lazım olaya? Yani Türk futbolunda uzun süredir, 2015 yılından bu yadır yaklaşık 10 seneye varıyoruz neredeyse, cevapsız kalan ağır bir şiddet olayında kurumsal hesap verilebiliş bu anlayışının güçlendiğini gösterme durumu var. Şimdi öyle bir durum açıklanıyor. Deniyor ki, bak hemen okuyayım size. Düzgün yazıldıysa. Dosyanın yeni teknik incelemelerle yeniden ilerlemesi, Türk futbolunda uzun süredir cevapsız kalan ağır bir şiddet olayında kurumsal hesap verebilirlik arayışının güçlendiğini gösteriyor. 5 gözaltı uygulanması soruşturmanın somutlaşabileceğine işaret etse de sportif kamuoyundaki güven etkisi adli sürecin delil standardına bağlı olacaktır. Bakanlığın somut delillerle vurgusu fail belirlenmeden kulüp veya taraftar gruplarına yönelik genelleme yapılmaması açısından da önemli değerlendirilebilir. Bir yere bağlanmaması. Sadece yapan kişilerin isimleri üzerinden gidilmesi, bu işte soyada, bu isme, bu kuruma, bu taraftar grubuna falan gibi bir bağlantı kurulmaması sağlıklı olur deniliyor. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır diyor Akın Gürlek. Ama Sayın Bakan bunları söylerken, ben bazen zaman zaman, daha doğrusu mesajlarda cama bir tane taş gelmiş de onu da iyice abartmışlar diyeni de gördüm. Ya kendileri yapmıştır diyen de çıktı. Ya bu bir saldırıdır, bu gerçekten araştırılması gerekir. Ya bir şey olsaydı deyip olaya daha gerçekçi bakanları da gördüm ama hepimiz aynı değiliz anlamında söylüyorum. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleriyle gerekli adli işlemler başlatılmıştır. İşte o açıklama diye adlandırılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin etkisiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüs 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Cezai İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel incelenme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTZ ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilerin adreslerine arama ve el koyma işlemleriyle ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkartmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya, hangi ve taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet Savcıları Trabzon İl Emniyet Müdürlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum diyor Bakan
Akın Gürlek. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına, ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına

izin vermeyeceğiz şeklinde de devam etmiş bakan açıklamasında. Bu konuda biraz sonuçlanıyormuş gibi gözüküyor. 5 kişiyle ilgili bu konu. Onlar konuşursa mı yoksa yapılan araştırmalar sonrasında mı? Devam ediyor. Tehlikeli sularda yüzüyorsun Doğan. Silivri şu an serindir ama yine de sen bilirsin istersen demiş. İyi yüzerim. Hani tehlikeli sularda kurbağa da yüzerim, sırt üstü de yüzerim, serbest de yüzerim. Onun sonrasında gerekirse su üstünden, gerekirse su altından da giderim. Hani 3 yıldızlı bürevemiz de var çok şükür. Dalgıçlık da var. Konuya dalarım da, çıkarım da. Bazen tüplü, bazen tüpsüz. Bazen şnorkelli, bazen şnorkelsiz. Bazen paletli, bazen paletsiz. Bazen normal paletli, bazen mono paletli falan diye devam edeyim. Aa, bu çocuk bir şeyleri biliyor falan desinler bari. O yüzden bu konuları zaten şöyle bir şey var işte. Abi bu şey konusuna da hiç girmeyelim. Hani Sabahattin Şirin olayına da girmeyelim abi. Abi bu Fenerbahçe olayına da çok fazla konuşmayalım arkadaşlar diyen de çıkabilir. Hani buradaki endişelerden kaynaklandığı. Bunları kimse konuşmaz zaten. Bunları konuşabilecek belli başlı insanlar var. Onlar da konuşunca zaten aldığı bilgilerle birileri demiş ki bunları sen söyle diye. Onlar o yüzden söylemiş gibi. Böyle iddialar var. Böyle çok ahkam keserek yapılan konuşmalara da geliyorum. Biz biliyoruz bunların arkasında kimlerin olduğunu, yeri gelecek onlar da açıklanacak falan diyenler de çıkabilir. O yüzden konuyu kimin nezdinde inceleme mesela. Şimdi gelen yapmış olduğum şu 20 dakikalık bir konuşma sonrasında, hani 15 dakika diyelim. Bu 15 dakika sonrasında mesela şu soru sorulabiliyor. Selam, iyi yayınlar. Ben Aydın, Trabzon taraftarıyım. Sayın Bakanımız Akın Gürlek Fenerbahçe'nin otobüsüne saldırıdan dolayı dosyayı açmış. Bakanımızın arkasındayız. Biz de Trabzonspor olarak 2010-2011 yılındaki şike dosyasını da ele alınmasını istiyoruz. Bakanımızı destekliyoruz. Şike dosyasının açıklanmasını bekliyoruz. Siz 3 Temmuz olayı sonuçlandı dediniz ya. Peki UEFA Fenerbahçe'yi şike yaptığına dair sonuçlandı. UEFA resmi sitesinde bu karar var. Avrupa'da verilen bu karar, Türkiye'de farklı karar verildi. Kişi ve kişilere özel karar verildi. Yani halının altına atıldı demiş Meşgul adında bir arkadaşımız. Konuyla da meşgul. O yüzden söylüyorum. Mesela Lütfü Arıboğan federasyonda yanındaki hanımefendiyle ilgili olarak hangi suçtan dolayı gözaltına alındı ve sonrasında tedbirli serbest bırakıldı? Meşgul. Mesela orayı incelese, hani ben Fenerbahçe'nin savunucusu falan da değilim de, bu konuları kulüplerin belli bir yere kadar yazdığı, çizdiği, zaman zaman camialarına şirin görünmek için yaptığı, belki de yaparken de ya böyle bir yazı yazacağız hani çok da şey yapmayalım, üzerinde durmayalım biz camiamıza birazcık falan diye belki bir şeyler olduğunu söylesem size. Siz deseniz yok ya, olmaz öyle şey, yapılır mı ya falan diye. Akın Gürlek ve siyaset Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarından ekmek çıkmaz, inanmıyoruz gerçek suçluları yakaladıklarına demiş. Bülent Yürür yazmış bunu da. Yüzme deyince dün kuzenim Kandıra'da denize girme yasağı olduğu yerde girdi, maalesef hayatını kaybetti. Sen yayında uyarıda bulunur musun lütfen bu konuda diyor. Arkadaşlar uyarıda bulunulmuş zaten. Denize girme yasağı olduğu yerde denize giren kişiye bir uyarıda bulunulmaz. Bana bir şey olmaz diyen kişiye siz bir şey yapamazsınız. Yani bu eğitimi ben buradan veremem. Arkadaşlar burada denize girmek yasak. Efendim? Burada denize girmek yasak diye yazıyor burada işte. Denize girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor burada. Kime yasak ya? Ya bize kim yasak koyabilir? Hani bize kim olabilir? Var ya. Ha, öyle bir şey oluyor yani. Öyle bir mantalitede ben o insana bir şey diyemem yani. Yani bize yasak herhalde diye tahmin ediyorum. Siz daha farklısınız herhalde. Buyurun siz devam edin diye. Ama oradan alo yardım edin falan diye bağırırsan mesela yardım etmek de yasak. Mesela altına onun da yazmaları lazım. İşte bu olan kişiye yardım edilmesi de yasak diye yazılması lazım. Yani biri kurtarır zaten diye giren de olabilir de. O yüzden söylüyorum. Ama yani bu bilinçsizlik Adana'da işte kanallara, Antep taraflarında
su kanallarına. Öbür taraftan işte Karasu taraflarında, Silivri, Ava, Şile, o taraflarda yani Karadeniz'in şakasının olmadığını, denizin birden derinleştiğini, kumun birden çekildiğini, alttaki akıntının daha farklı ters yönde olduğunu ben dalan biri olarak da söyleyeyim. Orada hani milli yüzücülerin de vefat ettiğini öyle çok fazla haber duymuşuzdur. İşte dalgaya karşı işte gel gel dalganın üstüne böyle bırakıyorsun sahile kadar seni getiriyor deyip de oradan bir anda. Ya yüzmeyi çok iyi bilmiyorum ama açıklar daha iyi diyorlar deyip oraya gerçekten oraya gidebilme cesaretini gösteren. Ya suya girmek, serinlemek, hani dalış malış biraz derinlere falan gitmek istiyorsan bir tekneyle açılacaksın. Orada denizin kenarından atlayacaksın bir kontrollü, örnek veriyorum hani sana bir can yeleğiydi, bir simidiydi ya da ne bileyim bir kolluktu, bir şamreldi, bir şey atan birilerinin olabileceği bir yerde güvenebileceğin insanlarla yapacaksın yani. Abi Galatasaray taraftarıyım ama sen şöyle bir konu üzerinde yorum yaptığın zaman Doğan tehlikeli sularda yüzüyorsun, Silivri soğuktur diyenleri keşke programın başında İsmet İnönü'nün sözünü dinletsen. Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş olmaz sözü giriyor devreye demiş. Abi Sayın Bakanım benim fakirliği de araştırsın. Normal değil bu kadar fakir olmam benim demiş. İyi yayınlar, ben Serdar Fenerbahçe'nin savunucusu değilim diyorsun ama konu Fenerbahçe olunca hemen savunmaya geçiyorsun. Bu her zaman böyle. Neden acaba diye yazmış. Öncelikle her zaman dinlediğin için teşekkür ediyorum. Ama işine geldiğin kısımlarda dikkate alman ve hafızaya ve onu kaydetmen. O sildiğin dosyalara da bak. Çöp kutusunda olan dosyalar var ya. Onlarda da fikrini değiştirebilecek birçok şey vardır. Ben ne konuştuğunu bilen biri olduğum için inşallah sen de ne dinlediğini bilen birisindir diyeyim Serdar ben sana. Doğan abi ben Fenerbahçeli Erkan. Yüzme biliyorum ama belime kadar gelen suya giriyorum. Acaba bende sıkıntı mı var demiş. Korku var diyelim mi, sıkıntı değil o. Abi ülkemizde şike failleri kulüp başkanlığı, federasyon başkanı yardımcılığı yapabiliyor. Akın Bey inşallah bunları da araştırır demiş. Ya bunu Akın Bey'e yazabiliyorsunuz sosyal medya hesabından. Mesela onu etiketleyerek, mesela onu da yazsanız arkadaşlar siz de o cesareti neden hani işte inşallah bunu da yaparsınız Sayın Bakanım biz de inanıyoruz size. Şunu da o zaman bizim de kafamızda böyle bir soru işareti var diyerek mesela neden resmi kurumlara bir şey yazmıyorsunuz ya da bu konuyu CİMER'e falan şikayet etmiyorsunuz böyle radyolara ondan sonra dijital platformlara bir yorumcunun altındaki yorumlara falan bunları yazıyorsunuz. Neden gereksiz zaman kaybı yaşanıyor? Madem bir şeyin savunuculuğu yapılıyor. Bunu kulübünüze yazın önce. Bunu kurumunuza yazın. Bunu yöneticinize yazın. Onların sosyal medya hesapları yok mu ya? Neden biz birbirimizle muhatap olup da sen de böylesin o savunuculuğu yapıyorsun falan deyip. Mesela beni neden örnek veriyorum benim kurumuma şikayet. Beni neden bana şikayet ediyorsunuz mesela beğenmediğinizde. Biz kime şikayet edeceğimizi de bilmiyoruz. Ya biz her şeyden şikayet ediyoruz da. Biz her şeyden şikayeti etrafımıza yapıyoruz. O yüzden söylüyorum. Yeni geldim bir şey kaçırdım mı diye bir mesaj var. Yeni yazmış. Şimdi kimdi yazdı? Yeni geldim bir şey kaçırdım mı? Yo. Yani 1929'dan bu yana olan konuları konuşuyoruz. Ahmet Konanç yok bugün. Ahmet Konanç maça gitti. Yani bugünkü Sturm Graz maçına gitti. O yüzden kendisi şu an yurt dışında geziyor. Gittiği ülkeleri şu anda şu anki karıştırma durumu ile ilgili herhangi bir haberin olmaması Ahmet'in daha kontrollü. Burası orası gibi değil. Burada bir şey olursa beni harcarlar mantığıyla yaklaştı. onları konuşacağız. Bugün telefon hattını da açacağız. Böyle bir şansımız bakayım var mı? Var. Onu da söyleyelim. İlerleyen dakikalarda ilk yarım saati geride bırakıyoruz. Kısa bir reklam arası veririz. Ondan sonra devam ederiz ama tabii söz konusu konularla ilgili bugün spor sayfalarında çok da bir gelişme yok. Az önce bir son dakika gelişmesi olarak zaten paylaşıldı. Fenerbahçe otobüsüyle alakalı olarak Sayın Akın Gürley'in
Adalet Bakanımızın 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına

alındığını açıklamasıyla ilişkilendiriliyor. Onun ardından da yine acaba onunla görüşülüyor mu? Bununla bir transfer haberi var mı? Abi sonuç var mı sonuç gibi bazı soru işaretleri var cevabını bekleyen. O yüzden onlarla ilgili ayrıntıları da biz bize burada konuşuruz. Ne oluyor ne bitiyor şöyle bir gözden geçiririz. Bugün günlerden Fenerbahçe tabii atalarımızın kapılarına iki kez dayanıp alamadığı Viyana'yı bu sefer Fenerbahçe fethetmeye gidiyor gibi gazete manşetlerini görüyorum. Gras kuşatması, Viyana kapıları falan diye öyle geçiyor. Kapı deyince aklı Ahmet geliyor. Hani böyle böyle şeyler var. Oradan birleştirebiliyoruz. Tabii Fenerbahçe playoff turuna kalmak için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyetin de yeterli olabileceği bir sonuçla sahaya çıkacak. Sturm iki farklı kazanırsa maç uzatmalara, gerekirse penaltılara gidecek ki Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise konuyu konuşmak bile istemiyoruz tadında bir yaklaşım olabilir. O zaman benim için de konuşabilecek çok daha fazla konu çıkabilir durumu var. Öyle bir beklentimiz, temennimiz yok. Bütün takımlarımızın Avrupa'da başarılı olmasından yana bir durum söz konusu. O yüzden UEFA Avrupa Ligi'nde eğer bir elenme durumu olursa yoluna devam edecek. Ama Fenerbahçe'nin elemesi halinde zaten Avusturya'da turu geçmesi halinde Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle playoff oynayacak. 22'deki maçın ilk ayağını Çekya ekibi Prag 2-1 kazanmıştı. Bugün bu karşılaşmada oynanıyor. Bizim maçın başlamasından yarım saat sonra başlayacak Lyon Sparta Prag mücadelesi. Sturm Graz Fenerbahçe maçı da saat 21.30'da TV 100 ekranlarında yayınlanacak. Graz'daki Liebanu stadında oynanacak. İspanya Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek bu karşılaşmayı. Sturm Graz muhtemel 11'ini saymaya çalışayım size. Kudyakov kalede, Heli, Valici, Micheli, Soglo, Seldi, Vienhandi, Stankovic, Hödel, Vadarciak ve Jatta muhtemel 11'ini sahaya sürüyor. Sturm Graz teknik direktörü Fabio Ingolišić. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sahaya Mert Günok'la başlaması bekleniyor ki bu Ederson'a ne oldu ya deyip soru soranlara da şu cevap verildi. Avusturya'ya 3 eksikle gitti Fenerbahçe. İlk maçta sakatlanan Osterwolde'nin yanı sıra Musabba ağrıları Ederson'da viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı. Brezilyalı kaleci bir gün önce %100 hazırım mesajını vermişti. 18 yaşındaki genç eldiven Kuzey Sapaz da 3. kaleci olarak kafileye dahil edilmiş durumda. Bunu da aktarmış olalım. Tabii bu arada bugünkü karşılaşmada muhtemel 11 olarak kafada benim oluşturduğum 11'le kıyas dün ve bir önceki maçlara da baktığımızda yine Osterwolde'nin sakatlığı dolayısıyla oyuna giren Archie Brown'u da düşünürsek Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown defans hattına hayır diyen parmak kaldırsın. Yok abi bu sefer Levent'i koyar oraya diyen de çıkabilir. Bir ihtimal var zaten. O da Levent mi dersin? Ona geçebilirim. Kante, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Asensio, Talisca desem abi Vedat herhalde diyorum, acaba var mı kadroda, yapar mı, oynar mı, yoksa Talisca'dan yok ya vazgeçmez. Çünkü Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla 8 gole ulaşan Talisca hedefi 15 golle kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer ismi Alex'i geride bırakmak olduğunu dile getirmiş. Talisca'nın gözü Alex'te diye geçiyor. Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta 3 gol atan Talisca, Sturm Graz'da oynanacak rövanşta da seriyi sürdürmek istediğini dile getirmiş. Ondaki istek ve arzu, takımdaki ya da taraftardaki mutluluğu beraber bir şekilde doğru orantıyla kıyaslıyor. Onu da söyleyelim ama Talisca'nın işte Greenwood oynarsa diğer taraftan bir sol kanat transferi yapılırsa ya da Vedat Muriç geldiğinde bir de ekstra

ya bir forvet ya da santrafor transferi yapıldığında Talisca'nın bir hamle oyuncusu olarak mı yoksa ilk 11 oyuncusu olarak mı oynayacağının şüpheleri hala da kafamızda duruyor. Bu arada Guendouzi bugünkü maçta sahaya yüksek bir özgüvenle çıkacaklarını söylerken Kante'nin sahada olmasının işini kolaylaştırdığını vurguluyor. Kante dünyanın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi. Onunla oynamak bir gurur diyen tecrübeli oyuncu Fransa milli takımına seçilmesi için Fenerbahçe'de iyi bir performans sergilemek gerektirdiğini de dile getirmiş durumda. Onu da hemen aktaralım. Başka Sturm Graz teknik direktörü Fabro Ingolic Fenerbahçe karşısında hiç şanslarının olmadığını söyledi. Böyle bir açıklamayı ters manyel gibi mi düşünürsünüz? Ne yaparsınız? Nasıl yaparsınız? Bilemedim. Hani bir teknik adam mesela son maçına çıkıyor olması lazım ki böyle açıklamayı yapması için. Ya ben de 50 kere dedim transfer dedim yapılmadı. Biz de şimdi hani buradan da benden galibiyet bekliyorlar. Lan neyle yapayım ben? Hangi kimle yapayım ben? Bunlarla mı yapayım ben deyip hani öyle bir şey mi oldu acaba? Sturm Graz teknik direktörü Fabio Fenerbahçe karşısında hiç şanslarının olmadığını söyledi. Haftalardır her rakibe sadece antrenmanla hazırlanıyoruz. Fenerbahçe'nin karşı ilk maçında önce 6 antrenman günü vardı. Rövanşta 5. Biz de tek antrenmanla maça çıkacağız. Ligimizin kendini yapılandırma şeklinin gerçekten doğru olup olmadığını sorgulamak gerekiyor. Bak taş gidiyor bir yere. Federasyona çakıyor Avusturya Federasyonu'na. Rakibin son 7 günde 2 maç oynaması ve bizim 4 maç oynamamız fark yaratıyor aslında demiş. Ya? Bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. Çok transfer haberi var. Şeye bakalım. Onlara bakacağız zaten. Daha önümüzde 12'ye kadar çok zaman var. Zaten gün içinde de farklı bir şeyler konuşulmuyor. Onlar da konuşuluyor. Talisca'nın Ayhan Işık bıyıklarına ne diyorsun abi demiş. Olayı magazinsel yapmak ne kadar hoşunuza gidiyor ya. Talisca ne yaptı? Ah sonra. Abi Levent yok kadroda çıkardılar geçen hafta bilmiyor musun demiş. Bakalım benim kadar dikkatli misiniz diye şey yapıyorum. İstanbul Avcılar'dan Ali ben. Cimer'e yazdım. Sokağın başında uygun devletin arazisi var. Cami istiyoruz diye beni muhatap alıp cevap vermişler. Yaptıracak birilerini bulursa arsayı sana yaptırırız diyeceğim. Selam İstanbul'dan Muhammed ben. Yok benim var abi. İnşallah 5 yer yok olurlar. Fenerbahçe diye bir takım yok olsun. Lanet olsun diye yazmış. Ya. Bak aramızda böyle abi, kardeşlerimiz de var. Ama Doğan abi bak şimdi sen çok büyük yanlış yaptın abi. 29'dan beri olanları konuşursan adamlar 5. şampiyonluğunu isteyecekler. 55'ten beri olanları konuşman lazım abi. Ayıp ettin kalbimizi kırdın şimdi diye yazmış. Dodo bugün hep fıs fıs haberleri veriyorsun. Bugün programını hiç beğenmedim demiş. Bugün hiç iyiydi kapat. Geç öbür tarafa geç. Aygün'e bak bakayım ne var orada. O da hep aynı zaten. Başka ne var öbür tarafta? İlker başladı mı Duralı? 12'den başlıyor. Kim var şimdi? Bugün de hiçbir şey yok be deyip şey de o mesela tek kanallı dönemlerdeyken de televizyonda hiç yok yani hiçbir şey yok demiyorduk olanı seyrediyorduk mesela sonra 3 kanal falan olmaya başladı öbür tarafa geç ah be işte film başlıyor burada hala da gıy gıy da gıy gıy müzik bilmem ne orada tartışma programı konuşuyorlar vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı oh be şöyle bir film seyredelim deyip orayı açıyorsun falan şimdi mesela sınırsız bir uydu kanalında 600 kanal falan var. O 600 kanalı geziyor böyle. İleri gidiyor. Kaça kadar gidiyor mesela? En fazla 300'e kadar gidiyor. Yani oraya kadar yetiyordur mesela zamanı. Gidebilme zamanı. Mesela 400'lerde radyolar var. Mesela orada ya ben görüyorum böyle bir yerlerde böyle şömine mümine yanıyor. Böyle akvaryum makvaryum. Onlar neredeler diyeyim. Abi 400'den sonra onlar var diyeyim. Gerçekten mi diye hani. 300'lerden 400'lerden sonra akvaryumlara şöminelere falan ulaşıyorsunuz. Şömine sesi var sadece bir kanalda. Hani hiçbir şey yok değil yani anladın mı? Ama o 600 kanallı elindeki kumanda ile oturan adam şunu söyleyebiliyor. Televizyonda hiçbir şey yok. Diyebiliyor yani. Şimdi bu adamı ben nasıl mutlu edeyim? Anladın mı? Mesela şu an 88.8 ile başlayıp
İşte 107.8'e kadar, 108'e kadar devam eden frekansta şunu da diyor bu adam. Abi radyolarda hiçbir şey yok. Anladın mı? Bugün çok kötüsün. Mesela ben desem ki oğlum sen ne olmuşsun bugün çok kötüsün çıkma evden falan desem. Ne olmuş bana be falan, ne alakası var, çık önünden be falan deyip beni de iter geçer yani. Anladın mı? Şimdi ben uğraşmam ki bu adamı mutlu edebileyim diye. Ama bilsin diye de bu konuşmayı yaptım yani. Ahmet Konac'ın olmadığı bütün programlar fevkaladenin fevkinde geçer Dodo. Kimse bunun farkında değil demiş. Ya o olsaydı mesela, he, belki onda o olmadığı için öyle geçiyor, fıs fıs geçiyor. Bugün ne bağırma var ne çağırma var. Kendinize gelin, bunu yapın, yapmayın falan diyeyim. Hani öyle bir şey mi demem lazım? Ara sıra öyle bağırayım da hani yokluğunu hissettirmeyeyim bari. Doğan abi yayınlar televizyon programı ne zaman başlıyor? Önümüzdeki hafta sonu başlıyor. Tanıtımlarını yaptık bu arada. Ömer, Faruk Günal, Tahir Kum, Bülent Uslu, Ali Naci Küçük, Ahmet Ercanlar'la beraber stüdyoda futbol bu sene de yeni çekimini yaptı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında. O yüzden Olimpiyat Stadında çekimleri yaparken bu arada Kanye West hani stadın altında konser vermiş gibi, üstünde bir şey kalmamış, altında konser vermiş gibi. Şimdi orası yeniden çimleniyor, yeni bir yapılanmaya geçiyor falan. Öbür taraftan hatta yeni bir konser hazırlıkları da başlıyor dünyaca ünlü. Hatta Dünya Kupası'nda da yine gündeme gelmiş en önemli isimlerden bir tanesi Türkiye'ye gelecek Olimpiyat Stadında. Önümüzdeki dönemlerde bir konser verecek. Onun hazırlıkları da yapılıyor. Zemin ona göre hazırlanıyor yani. Hani Kanye West geldi, Kanye'm da geldi, Kanye'mdan sonra bir de o gelirse diye. Yine bir büyük konsere, öyle 50 bin, 60 bin, 70 bin kişilik bir konsere. Hatta dünyanın birçok yerinden, yakın ülkelerden, Avrupa'dan da geliyorlar. Hatta Kanye West konserine şöyle söyleyeyim size. Ben hatırlıyorum, uzak doğulu, Hintli falan böyle hani şey, Danimarka'dan, Norveç'ten falan insanlar gelmişti. Hani konakladıkları yerler işte yakın olsun diye Taksim Merkez, oradan işte Sultanahmet bilmem ne falan derken, ben de hani Cihangir'de oturan biri olarak söylüyorum. Etrafımızda mesela hani o kadar çok turist vardı ki o hafta. Ne oldu, niye geldiniz falan konuşuyoruz dediğimiz. Kanye West konseri için geldiklerini söylemişlerdi mesela. Sadece bir konser için, bak böyle bir ekonomi oluyor yani. O da işte biz de tanıtımı yaptık ondan sonra. Hatta dedim ki hani şey yapalım, ne diyelim, şöyle bir şey olsun mesela. İşte boş tribünlere tabii, hani işte tanıtım yapacağız dedi, 70 bin kişi getiremeyeceğimiz için. Hani abi 3 kişiyi koyuyorlar, yapay zekalı onu çok fazla yapıyorlar. Aynı kişileri arka arkaya falan gibi, hani o da olabilirdi falan ama. Şöyle dedim hani, dedim ki Ömer abiye, otur abi dedim. Futbol taraftarla güzel. Böyle boş tribünlere olmaz. Bomboş olmaz. Dolu dolu olması lazım. Biz de dolu dolu geliyoruz yeni sezonda karşı falan diyor. Aa dedi, bak bunu falan. Ondan sonra gene söyleme. Ne diye neydi o falan. Tahir Kum'a bir şey ezberletmek dünyanın en zor işi. Ondan sonra. Herkes bir şeyler söyledi ona göre. Ben son golü attım. Hadi bakalım falan muhabbeti. Hatta dedim ki ya dedim, İzleyenlerin en çok şikayet ettiği, rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi, sürekli elimizde telefonlar var. Acaba dedim hani tanıtımlarda da telefonlar dursa mı elinizde diye böyle bir iğneleyici bir şey söyledim. Pis pis baktılar bana. Bu sene istemiyorlarmış gibi bir şey hissettim o an beni. Dedim ki hani telefonlarınızdan vazgeçmiyorsanız tanıtımlarda da kullanın. Ona bakarak, telefondan bakarak dedim şey yapın. Bütün yayında yapıyorsun bütün sene boyunca şimdi. Sonra bir soğuk rüzgar esti. Dedim Olimpiyat herhalde benden değildir. Olimpiyat esiyor çünkü sürekli. Benimle alakası yok diye düşündüm ben. Yanlış mı düşünmüşüm yani? Arkadaşlar siz de lütfen yardımcı olun. Her şeyi de benden beklemeyin ama bizzat yani. Deyip oralara geçtim. İzmir'den Ahmet Derya. Fenerbahçeliyim. Bizim takımın 5 yemesini ümit eden arkadaşın kulübünü ve A'dan Z'ye bütün mensuplarının içeri girip çıkmalarını heyecanla pembe dizi gibi izliyorum diye. Kalk kalk kalk hadi burası konsere bağladı deyip devam etmiş Cengiz. Biz Türk milleti olarak kaos konuşmaları
başını derde sokmadan

0: Avusturya'dan bağlansın başını derde sokmadan diye yazmış. Türk milleti olarak kaos konuşmaları, bağırış, ithamlar, yani Ahmet Konancı istiyoruz. Lütfen bağlayın onu. Saat orada 9.44 uyanmıştır lütfen diye devam ediyor. Peki ben şimdi Ahmet Konancı ararsam yurt dışı olduğu için yarısını ben mi ödüyordum? Öyle bir şey mi vardı? Hani o hesabı yapmaya başlamıştım. Ya bize ne demek Ahmet ya, ayıp ediyorsun. Ahmet Konanç bağlanmaz ki. Ahmet Konanç'la gezelim görelim. Abi buralar çok güzel, buralar harika falan kısmından bir şey yapacaktır yani. Arayayım mı Grazlı diye yazdım ona. O belki başka bir şey anlayabilir. Tam anlayamadım abi. Grazlı derken çözemedim onu falan da diyebilir. Ben yazdım mesajı. Cevap gelirse, ara abi derse hay hay. Otelin Wi-Fi'ni aç falan mı yazayım mesela? Orada şey diyor abi, çekilmiyor. Wi-Fi yok orada. Öbür tarafta vallahi yok bilmem ne diye. İyi günler Doğan Bey. TFF birincilik başladı. Ama sizin programının reklamı kadar yapılmadı demiş Ömer. He. Ya zaten PTT birinciliğin, PTT birincilik falan da değil ya. PTT birincilik diye, TFF birincilik değil arkadaşlar, o PTT değildir ya. TFF birincilik de, hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir banka ismi de söyleniyor hala da. Vallahi başınıza dert açarsınız ha. Öyle alışkanlıklar olmasın yani. PTT METT kurtarır da diğeri kurtarmaz da yani. Şimdi birinci ligin Trendyol birincilik diye geçiyordu bu sene. Bildiğim kadarıyla o da yok. Puan durumuyla alakalı, fikstürle alakalı bilgiler paylaşıldı. Mesela Bandırma, Iğdır, Bursa, Kayseri, Sarıyer, Antalya, Manisa ilk haftayı galibiyetle kapattılar. Ondan sonra Batman Petrol, Pendik, Sivas, Ümraniye, Mardin, Esenler, Erok, Keçiören Gücü, Bolu ve Bodrum berabere mi kaldılar? Yok. Batman, Pendik, Sivas, Ümraniye, Mardin, Esenler, Keçiören. Keçiören de yok. Esenler'e kadar beraberlik. Keçiören, Bolu, Bodrum, Karagümrük, Muğla, Van, İstanbul mağlubiyet yaşamış. Evet. Zor oldu ama oldu be. He? Gene de sonuç ne? Oldu. Sonuç oldu. Tamam işte bağlan. Ahmet'e yazsanız arkadaşlar sosyal medyadan, bağlan Doğan seni arıyor diye. WhatsApp'tan arıyor diye. Normal telefondan arıyor diye. Güvercin yolladı, ateş yaktı, dumanla haberleşiyor diye. Söyleyin ya bir şeyler. Siz de biraz şey yapın, baskı yapın. Hep ben nereye kadar ya? Bırakın sizi dinlemez, beni dinler falan da diyemem ki, o yüzden söylüyorum. Madem çok istiyorsunuz, isteyenler şey yapsın. İstemeyenler için mücadelemi vereyim ben. Ben aramam. Siz yapın. O aradayım ya. Ben bağlamam demiyorum. Aramam diyorum. Bu yüzden. Ha, kabul edilirse arayacak olan kişi gene benim. Çok istiyorsa o arasın. Öyle bir şey. Söyleyin ona. Bak konuşmayan iki kişinin arasında kalmak kadar dünyada. Öyle şey yok. Abi Doğan abi, birincilik kaç takımla oynanıyor ya? Kaç tane? Aynı takımları saydım oğlum. Sen de her saydığımı yeni bir takımmış gibi düşünme. Bandırma, Iğdır, Bursa şu an. Lig bitse, bak ilk haftada lig bitse, hemen şunu da söyleyen çıkar. Mesela Bandırma, Iğdır birincilikte, Bursa playoff oynayacak gibi düşün şu an. Ama şunu söyleyebilirim. Karagümrük oradan da düşer diyenler çıkar ilk haftada. Bak görürsün, bu Muğla falan. Abi Bodrum varken Muğla Spor ne ya falan diyen de çıkıyor. Ya Muğla abi yıllarını vermiş, amatörden gelmiş buraya kadar. Bodrum yukarıdan düşmüş. O zaman diyor muydun Muğla var altta, Bodrum düşsün Muğla çıksın Süper Lig'e diye bir şey söylüyor muydunuz? Yok. Şehir takımı gelsin. Mesela Sivas Spor ilk hafta beraberlikle başlamış. Kim isteyeyim? Antalya oradan gelir bak. Bakma ilk maçı kaybettiğine. Sarıyer bir sürpriz yapar mı? Kayseri'yi toparlarlar diyorum ben. Bursa'yı çıkartacaklar falan, hani öyle iddialar var ya, konuşuluyor ya hemen. İlk mesela Süper Lig'den de kimleri düşürecekler? İlk hafta bir bitsin. Bu takım vallahi iki tane transfer yapmazsa ayakta toparlanamaz diyen takım Avrupa'ya gitti. Geçen sene öyle ligin ilk 3 haftasında konuşan arkadaşları hatırlıyorum ben. Bu Konya şöyle diye. Ha, kiminle konuştuğunu falan da bilmiyorum bu arada da. Onu da söyleyeyim de. Ben
1: Alo.
0: Ahmet. Kiminle
1: Merhaba Doğan Öncal.
0: Kiminle konuştun Kovanç? Kiminle konuştun Kovanç?
1: Sen yayında mısın abi şu anda?
0: Evet. Tabii ki.
1: Kanalımızın yetkililerine ilettim. Dedim ki ben dedim Avusturya'dayım. Doğan abiye de bilgi verirsiniz. Perşembe günü için sansür sözleri akıyor. Perşembe alalım dedim. Ama evet. Sen şimdi mesaj atınca konuşalım mı deyince de seni tabii geri çevirmek olmaz. Ben de çok müsait bir hanım. Otelde kahvaltı yedik arkadaşlarla.
0: Canımsın. Ne kahvaltı veriliyor ki Avusturya'da tabii. Allah aşkına ne yaptınız yani abi?
1: Ya sorma abi ne yediğimi anlamadım ya.
0: Hani
1: zeytin yok ya. Zeytin yok.
0: Ya hiçbir zaman olmadı ki zaten Avusturya'da zeytin nerede olsun ya? Yeşil zeytin vardır biraz verirler öyle yalandan. Ezmesi var orada aslında alsaydın orada. Balın yanında.
1: Ezmeyi de bulamadım abi ama.
0: Kompleksin yanında hemen öbür tarafta durur orada.
1: Çiğ balık vardı çiğ balık böyle.
0: Ha ona somon füme diyelim. Somon füme diyelim ona. Somon. Çiğ balık
1: somon demeyelim. Somon füme evet. Diyelim. Hem yumurta hem çiğ balığı birlikte tükettim. Baktım aynı masada var. Demek ki burada insanlar yiyor. Bir şey olmuyor. Ben balığın, de çiğ balığı affedersin severim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bak şöyle bir şey oldu. Balık ve yumurta yedim değil de balık yumurtası havyar yedim diyerek başlasan mesela daha zengin gösterirdi. Anladın mı hani? Öyle bir şey söyle oğlum. Ve balıkla yumurta yedim deyince abi senin zamak zevkine diye oradan bağırırlar. Havyar de bitir olayı ya. Balık yumurtası işte.
1: Ya bir şey söyleyeyim abi. İnsanlara ters gelen şeyler mesela bu örnekte çiğ balıkla yani şeyle somon fümeyle normal sahanda yumurta yemek yumurta. Ters gelebilir ama çok bak yok haşlanmış değil normal sahanda göz yumurta.
0: Öyle.
1: İnan bana farklı bir damak tadı arıyorsan yemeği bazen karıştıracaksın abi. Tabii ikisi aynı anda değil yani.
0: Ha, bu seneye bu seneye MasterChef'e falan katılır ha ben size söyleyeyim. Orayı karıştırır bu. Somer Chef'i falan yani.
1: Ya hayattaki en büyük lükstün somon fümeyle göz yumurtayı bir sabah kahvaltısında anında yemek ona bile bir dünya laf ettin ya. Ya geldik gidiyoruz öleceğiz ya yaşadığımız
0: kadar yaşayacağız.
1: Bir dünya laf ettin ya.
0: Bu ışıltılı hayatı siz istediniz. Bu Ahmet Konancı bağlı diyen sizsiniz arkadaşlar ben değilim. Ondan sonra ne konuşuyorsunuz siz falan demeyin. Hava nasıl bu arada?
1: Vallahi hava dün inanılmaz sıcaktı.
0: Bugün kapattı
1: bugün
0: mı?
1: Bugün biraz kapalı.
0: Senden güzel. Dolayı mı acaba? Ama gidelim sen ayak bastın.
1: Ya böyle. Dün mahvolduk. Bu nasıl Avusturya dedim ya. Dediler ki geçen hafta rekor kırıldı. Şu anda da yine çok sıcak dediler. Dün mahvolduk ama şu anda burada sabah saat 9.51. Kapalı bulutlu bir hava var. İnşallah bugün böyle geçer ya.
0: İnşallah. Güzel bir hava olsun.
1: Çılgınlığı yaşanıyor.
0: Öyle
1: bilet
0: mi?
1: Çılgınlığı yaşanıyor. Tabii bilet bulunamıyor. 27 bin kişilik bir stat. Kale arkasında 26 ve 27. bloklar olarak geçen yere Fenerbahçe taraftarını alacaklar. Bununla birlikte 700-750 kişilik bir yer orası. Fenerbahçe biliyorsunuz Nottingham maçında yakılan meşalelerden sonra Doğan abi Polonya'daki maça taraftar götürememişti.
0: Evet.
1: Bu maçta olacaklar. Fenerbahçe taraftarı Sturm Graz taraftarının olduğu taraflardan da bilet almaya çalışıyor. Ama şöyle bir yanıtlık yapmışlar. Kulübe en son Temmuz ayına kadar üye olanlar bilet sahibi olabiliyorlarmış. Hı hı. Yine de Fenerbahçeliler yoğun bir ilgi gösteriyor. Muhtemelen çevrede burada çünkü hala kağıt bilet olduğu için Avrupa'da birçok yerde olduğu gibi çevrede direkt Graz'lardan satın almaya çalışacaklar. Yine de girmeye çalışacaklar. Bir de şey deniyor. Yani Graz herkes bilir zaten öyle çok fanatik bir taraftarı yok. Hem bize bilet satmıyorlar hem de muhtemelen stadı dolduramayacaklar şeklinde görüş de belirtiyorlar. Burada böyle bir büyük bir ilgi var Fenerbahçe'ye taraftarlardan, çevre ülkelerden, Avusturya genelinden. Türkiye gibi bir yer ya Avusturya. Taksiye biniyorsun Türk abi. Merkeze gidiyorsun dönerci var. Tamam mı? Polonya böyle değildi ama Polonya'da kendimi çok kötü hissettim abi ya. Vallahi billahi psikolojim bozuldu
0: ben
1: ya.
0: Ben senin yerinde olsam hatırladıkça... o yaşantından sonra ben de kötü hissederdim. Bir otel odasına kapatılmış, bütün perdeleri çekilmiş. Dışarısı onun sonrasında karışmış Çevik Kuvvet'in bas bas ağırdığı, radyoların anons yaptığı, bulun bu adamı deyip resminin A4 kağıtlara basıldığı bir Polonya
1: ya Polonya'da kendimi çok yalnız hissettim. Türk yok. Az var.
0: Avusturya
1: şey gibi abi. Bizim şey gibi abi. Beyoğlu gibi mesela. Beyoğlu'nda yürüyor gitsin abi.

0: çok yani rahat
1: mimari yani. Anlamında evet biraz Beyoğlu mimarisine yakındır. Hadi onu söyleyelim de.
0: Yok insan Türk sayısı anlamında da evet tabii mimarisi yatay mimari, güzel bahçeli evler. Arazi var abi burada.
1: Bahçeli evler, şirin evler, oradan güneşli. Sen oradan bahçeli bağlarsın ha, bizim buralara benziyor abi diye. Ben sana şunu söyleyeyim. Bana gelirken oradan Mozart diye bir çikolata var, onu getirsene, yuvarlak top şeklinde olanlardan.
0: Tamam hani alayım abi. Dati'de var mı? Nerede var?
1: Spar. Her tarafta var, görürsün. Mozart diye bir çikolata var.
0: Güzel. Bana fotoğrafını atar mısın? Sana kurban olsun.
1: Oğlum,
0: ya.
1: Oğlum Mozart ya, bildiğin bestekar ya.
0: Ya unuturum
1: Mozart,
0: ben unuturum.
1: Mozart
0: ben
1: yaşlı bir... Tamam.
0: Neyse, sen bana
1: dokuzuncu
0: senfoni.
1: Hani teneffüslerde falan çalıyor ya, ya dokuzuncu senfoni. Mozart işte o ya, hani o çikolata deyince aklına gelsin.
0: Gidince... Abici unuturum diyorum, bana fotoğrafını at. 50 kişi bir şey istedi zaten.
1: Tamam tamam neyse. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sturmgraz teknik direktörü Fabio'nun açıklamasını duydun mu? Kendi federasyonuna
0: hangi
1: kızmış.
0: Bölüm? Ne demiş?
1: Diyor ki Fenerbahçe'yi yenme şansımız hiç yok. Çünkü biz antrenman bile yapamıyoruz. Bizim ligin planlanmasıyla ilgili olarak Avusturya Federasyonu'nun yapmış olduğu planlamayı bir gözden geçirmesi lazım demiş. Kendi federasyonuna
0: Allah
1: atar,
0: daha beter etsin.
1: Atar gider yapıyor ya. Yani.
0: Allah daha beter etsin bizim maçımıza kadar. İnşallah daha da yorgun çıkarlar. İnşallah otobüsleri de problem yaşar Fenerbahçe maçına kadar. Bizi riske atmazlar.
1: Sen
0: çünkü biz
1: kadar,
0: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz.
1: Sen ne ara bu kadar
0: ama
1: kötü
0: bizden
1: oldun
0: sonra
1: ya?
0: Da Allah... Bizim maçımızdan sonra Allah yollarına çekesin abi. Yani birbirlerine girsinler federasyonlarıyla
1: oğlum,
0: abi.
1: Oğlum bu dua kabul olmaz. Bu kadar çıkarcı dua mı olur ya? bu kadar abi, narsist bir dua mı olur? Bu kadar egolu bir dua mı olur ya böyle?
0: Önce Fenerbahçe, önce Türk takımı abi.
1: Peki.
0: Abi şey söyleyeyim, bakmasan onun öyle dediğine. Bak çok bir şey söyle, özür dilerim. Bakmasan onun öyle dediğine. Aklı halen Fenerbahçe'ye sürpriz yapmakta. Ağzından kaçırdı. Dedi ki bir gol atarsak ilk yarıda dedi, ikinciyi atmamızın stresiyle Fenerbahçe dedi panikleyebilir. Her şey bitmedi dedi.
1: Bak.
0: Şimdi o yalandan federasyon falan diyor yani. Biz oraları yakaladık abi. Hiç gerek. Ama ben dün şeyi gördüm abi. İsmail Hoca'nın basın toplantısına da katıldım. Hoca bir kere çok ciddiye alıyor. Öyle bir salmışlık yok. Oyuncular da çok ciddiye alıyor. Çünkü artık bundan sonrası playoff. Son bir aşama kalacak ve Şampiyonlar Ligi'ne normalde Fenerbahçe elemelerden hiç girememiş. İlk defa herkes, ben de bu herkese dahilim, oyuncular da bence dahil, elemeler üzerinden Şampiyonlar Ligi'ne gireceklerine inanıyorlar. Bu yüzden şansa bırakmak istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani Graz'ın ne yaptığı değil, Fenerbahçe'nin ne yapacağı önemli ve ne yapacakları belli abi. Galibiyet için çıkacaklar, güzel futbol için çıkacaklar. Bir de sana oyunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Duyuyorsun değil mi abi? Sıkıntı yok.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi bak, Talisca, hocaya da aynı şeyi sordum. Talisca'nın attığı gol Fenerbahçe'nin oyun geleceği adına çok şey hayal ettiriyor. Bu golde aynı anda sahada kimler var önde? Greenwood, Talisca, Asensio, Kerem. Takım oyununda savunmasal zafiyet yaratır. Bunların dördü bir arada oynayamaz denilen oyuncular gol anında sahadaydılar ve o gol muhteşem bir şekilde oldu. Burada bir kere hocayı kutlamak lazım. Bunların hepsini aynı anda sahaya atabilmek. Fakat bunu ne getirdi abi? Kante getirdi. Bak, Kante'yi insanlar hazırlık kampında olmadığı için, Dünya Kupası'nda da oynamadığı için unuttular. Fakat bu adam aşırı işine aşık, aldığı her bir kuruşu hak eden muhteşem bir profesyonel. Alanı merkezi sağdan sola o kadar güzel taradı, baskıları zamanında yaptı ki bu normalde savunma için hücum pres yapmayan 4 oyuncu aynı anda oynamasına rağmen orada sıkışınca oyun, top orada kalınca bu adamlara da sanatlarını icra edip o muhteşem paslaşmayı yapmak kaldı. Yani Fenerbahçe'nin elinde Kante gibi bir değer var. Hoca da bunun farkında. Eğer bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacaksa Greenwood, Asensio, Talisca, Kerem bu işte başrollerin içinde yer alacaksa o merkezde oyunu sıkıştıran, her yerde olan atom karıncası Kante'nin çok büyük etkisi olacak. Talisca'nın golü ve bu dört oyuncunun aynı anda...
1: O zaman biraz nostalji yapıp Kante'de da alakalı. Engola Kante Kante şarkısını birazcık mırıldanmalıyım.
0: Bak şimdi bak. Şimdi ben ne güzel futbolu konuşuyorum, taktik konuşuyorum, sahanın içini konuşuyorum. Ya beni magazine çekiyorsun ya da beni öfkelendiriyorsun.
1: Bir
0: ondan sonra Ahmet Konanç, niye böyle Ahmet Konanç'ı radyo golden kovun.
1: Bir şey
0: ya beni buralara sokmayın.

0: yakıştıramadım ya futbol konuşmana. Böyle bir yabancı bir şey yapamadım. Bünyeteye ters geldi yani.
1: Ya Doğan abi ya. Ne yapacağız biz seninle?
0: Oğlum
1: ya?
0: Onları biz konuştuk zaten senden önce.
1: Kante, N'Golo, Kante.
0: Sen bir de şöyle bir cevap verebilirdi. Beni buralara çekiyorsun. Yapmayacağım abi falan deyip dik duruş da yok. N'Golo Kante deyip hemen başladı, gördün mü oynamayı?
1: Yaparız abi ya.
0: Süreyya diyor ki Süreyya diyor ki konuştunuz mu? Buluştunuz mu? O bize misafir geldi. Senin için rahat olsun. Haftaya yine senin demiş. Avusturya'da Süreyya.
1: Süreyya. Ha, oradan buradan o zaman. Sağ olsunlar ya, burada.
0: Kale arkası 150 ile 450 euro arasında değişiyormuş bilet fiyatları.
1: Kara borsadır o.
0: Yani işte.
1: O kadar yok normalde.
0: Sinyali çakıyorsan işte.
1: Aa. Biraz transfer konuşalım abi.
0: Lukaku'yu mu?
1: Evet.
0: Oldu mu, bitti mi?
1: Önce sen bildiklerini söyle, sonra ben bildiklerimi söyleyeyim. Ben elini bir göreyim.
0: Bildiklerimi söylerim ama kaynağımı söylemem. Bak, en sevdiğim cümle bu. Ya aslında 3 tane oyuncu üzerinden devam eden süreç var ama Lukaku da biraz daha sanki sona yaklaşılmış gibi bir durum söz konusu değil mi? Hatta bunu Başkan Aziz Yıldırım da çok fazla istediği için Lukaku sanki daha böyle hemen yetiştirilecekmiş gibi hissediyorum ben.
1: Ya abi, Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz ya. Sağ gösterip sol vuran bir adamdan, bu işin uzmanı bir ruhtan bahsediyoruz. Lukaku konusu doğru. Tıpkı Malcolm'un menajerinin kulübe çağrılması, 2 gün sonra Greenwood'un açıklanması gibi, tamam mı? Lukaku meselesi evet, görüşüldü, edildi. Hatta Lukaku ile belli rakamlar konuşuldu. Fakat kulübüyle asla bir anlaşma yok. Lukaku ile da nihai bir anlaşma yok. Burada Fenerbahçe'nin ana hedefi Pavlidis, bence olabilirliği yüksek. En büyük hedefi de Grassi. Ben Lukaku'nun olacağını düşünmüyorum. Üzerinde çok büyük riskler, sakatlıkla ilgili şüpheler var. Ha, oyuncu kendine güveniyormuş. Ben sakat değilim, ben şuyum, ben buyum diyormuş ama bakıyorsun son 3-4 senesine 3 maç, bir maç yok. Bu risk alınabilecek bir risk değil. Geçen sene devresi olsa ben bu riski alırdım. Tedesco da kabul etse zaten geliyordu. Lukaku o dönemde demiş Ertan Torunoğulları'na. Ben iyi durumdayım. Dünya Kupası'na gideceğim. Hatta bana az bir para verin. 6 ay beni beğenirseniz sözleşmeyi uzatırsınız diyerek özgüvenini ortaya koymuş. Fakat o dar takvimde bir ara transfer. Çok opsiyonun yok. Şimdi senin fazlaca opsiyonların var. Ha, Lukaku nedir? Hakikaten olmaz hiç kimse. Pavlidis ile Grassi, bunun da adını koyalım artık. Oralara kadar daraldı liste ve bu hafta bence bu iş bitecek maçtan sonra. Hı hı. Fenerbahçe bir karar verecek golcü için. Ha, Lukaku'ya dönersin. Ama şu anda Lukaku Fenerbahçe'nin ana opsiyonu değil. Medyada yazıldığı gibi, sosyal medyada yazıldığı gibi bir durum yok. Anlatabiliyor muyum? Pavlidis'i birkaç gün daha zorlayacaklar. Çok istiyorlar. Bak, Pavlidis'i çok istiyorlar. Kesinlikle ana hedef Pavlidis. Hatta Grassi'yi de bekletiyorlar Pavlidis için. Hatta Grassi artık beni alın vesaire demiş. Ha, benim sana tahminimi söyleyeyim. Bence Grassi gelecek. Çünkü Pavlidis'i anlatsam bile adamlar Pavlidis'in yerine golcü bulamadılar. Mesela Portekiz medyasına bak. Benfica şu golcüyle görüşüyor, bu golcüyle görüşüyor diyor. Bir haber çıkıyor mu, çıkmıyor. Çıkıyorsa tamam. Bulamadılar. Golcü piyasası da dar, vermezler. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani adamların önüne 60-70 milyon euro koyarsan alırsın zaten. Ama sen şimdi adamlara 35'e, 40'a, 45'e gidersen vermezler. Çünkü yerine adam koyamadılar. Pavlidis de Fenerbahçe ile anlaşmış. Daha iyi maaş alacak çünkü. Ancak bu kulübün de seven bir topçu. Beni illa bırakın da demiyor. Fakat anlaşırsanız giderim. Gitmeyi de istiyorum diyen bir duruş sergiliyor. Bence bu transfer istenmesine rağmen, birkaç gün daha uğraşılacak olmasına rağmen olmayacak. Benim tahminim Grassi olacak.
0: Peki burada söylediğin çok doğru aslında. Aziz Başkan'ın sağ gösterip sol vurduğunu çok fazla gördük. Asla olmaz denilen şeyi başardığını da gördük. Ya yapamaz diye söylememek gerekiyor. Biraz bu konuda gerçekten şaşırtıcı hamleleri olan bir yapıya sahip başkan. Onu geçtik. Sadece kadroyla ilgili olarak sana da sorulmuş birkaç tane soru da var bu arada sana. Senin özelle özel hayatınla ilgili. Mesela onlardan bir tanesi 1940'lı yıllarda Giresun'un bir halk evi dergisinde Enver Konanç isimli bir şair varmış.

0: Onu takip edermiş Ömer Yusuf. Senin onunla bir akrabalığın var mıymış?
1: Ya Conan Çiğse soy ismi %100 akrabamdır ama
0: nereden olduğunu bilmiyorsun
1: kendisini.
0: Evet.
1: Bilmiyorum ama %100 akrabam.
0: Hem Giresunlu olacak hem Konanç olacak. Vallahi tanımıyorum demen enteresan olurdu tabii.
1: Ben sadece şu konuda bir yardım istiyorum. Konanç'ın anlamını gerçekten bilen varsa yazsın ya. Ama sallamasınlar. Gerçekten araştırmacı dinleyicilerimizden yıllardır araştırıyorum. Konanç'ın anlamını bulamıyorum abi. Yani ya da bizim aslında...
0: Ya Ahmet sana anlam da verilemiyor. Soyadına nasıl anlam verelim? Biz tam
1: programı aldığını çözemeyiz. Niye beni böyle... Ya beni çok eziyorsun ya.
0: Bana en güzel ne yazdılar biliyor musun? Abi bütün Ahmetlerle sen ilgileniyorsun, uğraşıyorsun biliyor musun? Farkında mısın diye.
1: Ay. Başka mesaj var mı abi?
0: Gelecek dert Ahmet olsun ya yeter ki. Vallahi ben ikisini de severim ve ikisiyle de çok net bir şekilde anlaşırım.
1: Eyvallah. Yani.
0: Bakmayın öyle delirdiklerine. Eyvallah. Hani herkesin bir zaten eşiği var. Ben o eşiği de ikisini de çok iyi biliyorum merak etmeyin ya.
1: Şimdi, eyvallah abi.
0: Bu arada Arşi Brown, Ake Şikrinyar, Semedo'da hemfikir miyiz?
1: Evet. Kaleli Mert olacak. Ederson'un bir grip süreci varmış. Fakat Ederson'da ya çok farklı bilgiler geliyor. Satılma ihtimalinin yüksek olduğunu duyduğumuz sağlam kaynaklar var. Tabii teklife bakıyorlar. Yani öyle 3 kuruşa 5 kuruşa da vermek istemiyorlar. Kalıcılık diyenler de var. Fakat benim kanaatim şu. Ederson'a kimse git demiyor. Fakat 20 milyon euro gibi bir teklif gelirse de kaynak yaratmak, iki yerli kalecinin de iyi durumda olmasından ötürü müsaade edecekler. Fakat o teklif henüz gelmedi. Bedavaya da vermek istemiyorlar.
0: Mesela ya kaleci bir gün önce %100 hazırım diyor Ahmet. Bak %100 hazırım diyor kaleci bir gün önce. Bugün ya, de...
1: Bir gün sonra ne oldu?
0: Bugün de virütik bir sebepten dolayı değil mi? Ne demişti? Ederson viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosuna katılmadı. Böyle hani bulaşıcı bir şey. Karantinaya alındı. Takımdan ayrı tutuldu. Gizli bir odada tutuluyor falan gibi bir şey olması lazım ya.
1: Ya çok ilginç evet bir gün önce öyle güçlüyüm paylaşımı ertesi gün hasta olduğu ifadesi ya doğrudur hastadır yani grip bir gün sonra mesela bir gece çok iyi hissedersin sabahleyin çok kötü kalkarsın ama ben topyekun olarak şöyle baktığımda genel bilgilerinden ötürü bir değerlendirme yaptığımda yani bence 20 milyon euro seviyesinde bir teklif gelirse gönderecekler gelme ihtimalinin olduğunu da biliyorlar diye düşünüyorum. Ha Juventus bedavaya yakın onu almak istiyor. Fakat Fenerbahçe Mendes'e demiş yani Jorge Mendes oyuncunun menajeri bedavayı asla vermeyiz. 25 milyon euro sahadan serbest kalma bedeli var diye. Fakat Juventus'un oralara çıkacağını zannetmiyorum. Arabistan olabilir. Ya Semedo ile ilgili bir şey söyleyeyim abi. Şimdi kadro matematiğini yapıyoruz. Santrafor gelecek, şu olacak, bu olacak. Jaden mecburen kaldı. Talisca çok iyi oynuyor, gönderemezsin. Hı hı. Semedo'yu tutamıyorsun abi. Kadro mühendisliğinde. Fakat dün burada birkaç temas yaptık. Semedo'dan hoca çok memnun. Oğuz Çetin çok memnun. Semedo'nun kalmasının Fenerbahçe'nin menfaatine olacağını düşünüyorlar. Çok da haksız değiller. Baba kim gidecek o zaman? Jaden'ı muhtemelen 2 hafta sonra bireysel antrenmanlara salonda çalışırken başladığına şahit edeceğiz. Hı hı. Belki o görüntülerle bir sıkıntısı yok. 2 haftaya 3 haftaya hazır olur muhabbetiyle taliplerinden birine satılabilir. Jaden şu halde de gönderilebilir. Semedo'dan ötürü. Semedo'yu çok tutuyorlar ya.
0: Evet.
1: Yani
0: bu arada Ederson giderse bir kaleci alır mısın?
1: Kesinlikle almam abi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Tarık ve Mert yeter mi sana Şampiyonlar Ligi'nde?
1: Niye yetmesin abi? Ederson kalsa
0: peki,
1: olur. Ederson
0: bir de şöyle söyleyeceğim sana. Ederson bir marka, bir isim ya sonuçta gene.
1: Tamam da abi orada... sosyal medyada bir şey oluyor, morali bozuluyor. Ondan sonra düşüyor. Fenerbahçe zararlı görüyor yani.
0: Doğru,
1: Ederson'un kalması ayrıca bir risk yani.
0: Tamam. Peki şöyle söyleyeceğim. Sen şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yaş ortalaman senin kaç bu arada?
1: Ya baba
0: gelen,
1: hayır,
0: gelen sorulardan bir tanesi de bu.
1: Bir galibiyet, bir beraberlik, lige döneriz, şampiyonluğumuza bakarız ya. Bu sene sıkıştırmayın takımı ya. Şampiyonlar Ligi müziğini çalarız.
0: Öyle bakalım.
1: Bir galibiyet, bir beraberlik tadını çıkar. Tabi abi ben şampiyon olmak istiyorum ya. Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidelim. Sezonu geç açarım. Rahat transfer dönemi yaşarım.
0: Ben gireyim şu parayı alayım çıkayım lazım. Diyorsun yani değil mi? Bir gireyim şu parayı abi, alayım bir çıkayım.
1: Uzatayım. Ne bileyim. Tabi limiti açayım. O parayla da Ağustos'un sonu Eylül'ün başında Şampiyonlar Ligi geliriyle Rashford'u çekeyim. Psikolojik üstünlüğü tamamen elime alayım. Yakup Çınar bunalıma girsin. Murat Özen zaten girdi. Salah golünden sonra.

0: Beşiktaş bu golü nasıl yedi abi ya?
1: Yani
0: nasıl yedi? Trabzon'u kutluyorum, ayrı mevzu. Ya Murat Özen'i geçen gün
1: golü Trabzon
0: golü bozuklu bağlayan
1: golü vardı. Trabzon mu attı diye soruyorlar Beşiktaşlılar bak.
0: kim attı abi? Trabzon attı tabii. Kim atacak abi?
1: Doğru. Trabzon ve Trabzon'u sevenler ya, diye geçelim. Hadi öyle.
0: Yani oralara girmeyelim abi. Yaptım. Yaptı adamlar yani. O zaman şimdi
1: girmeyelim
0: yani
1: diyorsun şey konunun. Soruyu yani. Niye bana soruyorsun madem girmeyelim diyorsun da?
0: E kime soracağım abi? Şurada markette bir tane arkadaş var kasiyerden. Onu soracağım. Sana soracağım.
1: O daha
0: sen
1: iyi biliyor.
0: Niye bozuldun ya?
1: O daha iyi biliyordur.
0: İyi ki Beşiktaşlısınız ya. Size hiçbir söylenmiyor ya. Aldı kardeşim adamlar aldı. Muhammed
1: biz
0: Salah'ı
1: alışıyoruz
0: aldı.
1: Oğlum. Ya bizde sıkıntı yok. Siz Mehmet Topuz'u alırken de aynısını yapmıştınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım.
0: Sıkıntı yok. Benim hoşuma gider abi. Ne güzel işte. Geldi Aziz Yıldırım. Bindir Range Rover'ına. Bindirdi Range Rover'ına aldı. Orada da gol yediniz. Ha, paso gol yiyorsunuz zaten.
1: Skoru korumaya mı gidiyorsun? Turu almaya mı gidiyorsun?
0: Ya skoru korumak tur almak zaten ki. Soru yanlış. Skoru koruyup tur almaya mı gidiyorsun? Kazanarak tur almaya mı gidiyorsun? Kazanarak.
1: Aynı
0: hoca da bunu gördüm.
1: Çok değiştirdin. Allah razı olsun. Sağ ol Türkçemi de düzelttiğin için. Allah senden bin kere
0: abi,
1: razı olsun.
0: Abi mantıksal sorun var. Skoru korumak
1: skoru
0: zaten
1: korumaya mı gidiyorsun? Yetiyor. Skoru korumaya mı gidiyorsun? Sadece savunma mı yapacaksın? Çatır çatır oynayacak mısın? Yoksa ne bileyim tur almaya gidiyoruz. Biz orada iki de burada atmıştık. Orada üç atar geliriz mi diyorsun? Soru bu kadar basit.
0: Tamam tümden gelim mantığında hatalı bir soru.
1: Ya sonuca varım ya sonuca varım için. Ya. orada bile.
0: Abi Fenerbahçe kazanacak.
1: Evet.
0: Fenerbahçe kazanacak. Kazanmak üzere geldiğini görüyorum. Oyuncular keyif almaya çalışacaklar. Ha böyle Fenerbahçe erken gol yerse skoru koruma içgüdüsü doğar. Allah korusun. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Yani kötü senaryodan bahsetmek istemiyorum ama bugün Fenerbahçe elense bile veya playoff'a çıkıp orada bile elense gideceği yer belli. Avrupa Ligi'nde grupları garantiledi Fenerbahçe. Hı hı. Yani Avrupa'da olacak bu sene ama şampiyonlar... Ha bu hani gazetecilere taraftarlar açılmıştı ya ilk Graz maçı öncesi Samandıra. O gün oraya Aziz Bey de gitmişti yöneticilerle. Aziz Bey takımla bir toplantı yapmış, hı hı, ve şunu çok açık söylemiş. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne girmenizi istiyorum. Biz yönetim olarak hesaplarımızı Şampiyonlar Ligi üzerine yaptık demiş. Ve o maçta da çok istekliydi takım biliyorsun abi 2-0 kazanılan maçta. Bunu hem camiaya bir hava getirmek, yeniden diriltmek için istiyoruz demiş. Hem de demiş işte şey, bize çeşitli avantajlar getirecek. Ne getirecek? Harcama limitini biliyorsun direkt etki ediyor Şampiyonlar Ligi geliri. Hı hı. Kafadan garantilediğin bir rakam var onu yazıyorsun. Onu yazıyorsun.
1: Baktın
0: onu
1: mı?
0: Yazıyorsun abi.
1: Bir taraftan telefonla bakıyorsun. Ne diyordum ben abi? İşte ne dediğini de bilmiyorsun ya, o yüzden ben sana hemen hatırlatayım. Ahmet, ben sana başka bir
0: ya
1: soru sorayım.
0: Şampiyonlar Ligi'yi sen, çok istediklerini ifade etmiş takıma.
1: Sabah başkan. Yapılan bir son dakika haberini mutlaka görmüşsündür. Takip ediyorsun Fenerbahçeli siteleri de, Fenerbahçeli çıkan haberleri de. Sabah, hı-hı, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in 2015 yılında Fenerbahçe'nin takım, evet, otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıklanmasıyla ilgili olarak oradaki yöneticiler, arkadaşlar ya da takımda böyle bir konuşma geçti mi? Hiç bilgin var mı bu konuyla ilgili olarak?
0: Biz bunu sabah otelde duyduk. Bununla ilgili hiçbir yöneticiyle henüz bir araya gelemedik. Elbette, hı-hı, soracağız. Sayın Bakan Akın Gürley'i, devletimizi, yetkililerimizi kutluyorum. Bu işin ne kadar peşinde olduklarını bugünkü operasyonlar ve gözaltılarla da gösterdiler. Orada ben açıklamayı okudum abi, detayları. Edinilen yeni deliller üzerinden dosya yeniden açılmıştır diyorlar.
1: Ve teknoloji de kullanılarak diye devam etmiş olay.
0: Evet. Bu çok önemli. Ya bu sadece Fenerbahçe'ye yapılan bir hareket değil. Burada takım olarak bakmayalım. Türk sporuna, Türk futbol kamuoyunun ve bütün toplumsal dinamiklerin altına koyulan bir dinamitti bu. Bu konuda Sayın Bakanımız Akın Gürley'i çok çok kutluyorum. Fenerbahçelerin içine su serpti. Sonuna kadar gideceğinden de bugün bir kez daha hiçbir şüphem olmadı. Fenerbahçe o maçı kazandığında lider Galatasaray'la puan farkını yeniden ikiye indirmişti. İstanbul'a şen şakrak dönüyordu. Çok güzel bir galibiyetle dönüyordu. Bir önceki senenin şampiyonu, ikinci üst üste şampiyonluğa doğru koşan bir Fenerbahçe olarak İstanbul'a dönüyordu. O kurşunlama sonrası İsmail Kartal'ın da yıllar

son açıkladığı üzere ki helal olsun o dönem ülkemiz sıkıntıya düşmesin prestij anlamında diye söylemedik dedi. 10 yıl sonra açıkladı bunu. Bütün yabancılar aileleri ülkeyi terk etmek istemişler, korkmuşlar ve Fenerbahçe orada şampiyonluktan oldu.

0: Adama demezler mi şikeyi Fenerbahçe tek başına mı yaptı diye? Fenerbahçe'den başka hiçbir takım niye suçlanmadı diye? Ondan sonra bir çöküşe geçiyorsunuz. Bir daha kafanızı kaldırıyorsunuz. Çünkü siz Fenerbahçe'siniz, yıkılmazsınız, yıkılmıyorsunuz. 2014'te şampiyon oluyorsunuz. 2015'te ikinci üst üste şampiyonlukla tamamen yaralarınızı sarmak üzereyken bu sefer otobüsünüz kurşunlanıyor. Fenerbahçelilik gerçekten çok zor. İnsanların psikolojisini anlamak lazım. Fenerbahçeliler niye öfkeli, niye panik, niye işte gergin diyenler önce bu geçmişi hatırlamalılar. Bazının işine gelmiyor bunu hatırlamak ama vicdansızlık yapmasın kimse. Bunlar insanların, toplulukların kaldırabileceği olaylar değil. Sayın Bakanımızı bir kez daha kutluyorum. Yüreklere su serpti, bir ferahlık verdi. İnşallah suçlular gerekli cezayı görecek.
1: Teşekkür ediyorum sana. Bir de gelen cevaplar sonrasında genel bir toparlama yapıyorum. Konanç, yerleşen, kaldığı yerde kök salan anlamına geliyor. Fiili konmaktan geliyor. Buna kuş yuvası, son durak diyen de çıkabiliyor. Konmak anlamında oradan bir evrim geçiriyor ve yerleşen, kök salana da, oradaki yere de, yani bir yapıya... Orada göçebe hayatında işte oba denilebiliyor, ne bileyim yörük denilebiliyor, orada yerleşime çadır denilebiliyor ama orada yaşayana da konanç deniliyor. Konana da, kişiye de konanç anlamı geliyormuş. Kök salan anlamına geliyormuş. Uzun süre bir yer bulup, evet, bir yer bulup
0: kök saldık.
1: Orada yerleşme, evet, orada.
0: Demek
1: siz
0: ki
1: Giresun konançlarısınız.
0: Geldik, Giresun'a kök saldık abi.
1: Giresun konançları diye geçiyor sizde.
0: Giresun konançları abi. Eyvallah, teşekkür ediyorum bilginiz.
1: Antalya falezleri gibi düşünemez. Öyle bir şeydi.
0: Falezle alakası ne abi?
1: Hayır ya, işte diyeyim, onu Giresun konançları, oranın yerleşimi yani. Oranın coğrafi yapısı gibi düşün.
0: Farkında mısın? Artık eskisi kadar hemen anlayamayabiliyorum bazen.
1: Vallahi evet. Jeton bize daha anlayışlı insanlar lazım diyerek, o yüzden teşekkür ediyorum. Farkında kapatıyorum mısın? Ben.
0: İyi ki varsın abi. Teşekkür ediyorum.
1: Canımsın. Canımsın.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
1: Radyo Gole de konançından dolayı, kök salışından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
0: Eyvallah abi. Saygılar, hürmetler, iyi yayınlar.
1: Başarılar diliyorum Ahmet'im. Sana, senin nezdinde bütün Fenerbahçelilere. Arkadaşlar bekliyor. Mozart çikolatasını unutma. Sağ ol. Hadi.
0: Tamam, şimdi yazıyorum abi. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Notlarımı alıyorum.
1: Sağ olasın. Hadi bay bay. Evet, Ahmet Konaş'la da Perşembe günü buluşuyormuşuz. Onu da öğrendik. Onunla da bir bağlantı kurduk. Reklama gidelim. Arada detayları, ayrıntıları inceleriz. Telefon hattımızı açarız. Son bölümde de sizlerle konuşuruz. Konuyu kapatırız.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

yapmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası kısa

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
2: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta

0: Paslar, hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
3: Bir taraftan yeni transferler ve onların heyecanı, diğer taraftan ligin başlayacak olması. Artık Süper Lig haftasına giriyoruz ama Avrupa mesaisi devam ediyor. Fenerbahçe'nin playoff turuna kalması için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet bile yeterli oluyor. Sturm iki farklı kazanırsa maç uzatmalara gidiyor ya da penaltılara. Ve Graz'ın 2'nin üzerinde farklı galibiyetinde ise Sarı Lacivertler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecekler. 21.30'da TV100 ekranlarında yayınlanacak. İzleyemeyecek olanlar Radyo Gol'den maç önü, dakika, skor ve maç sonu programıyla bilgileri, detayları, ayrıntıları maçı takip edebilecekler. Kalede Mert Günok, Semedo, Şikrinyar, Ake, Archie Brown, Kante, Genduzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca muhtemel 11'i. Herkesin ortak görüşü, onu da söyleyelim. Tabii hem maç öncesinde yapılan basın toplantısında Genduzi'nin Kante ile oynarken duyduğu rahatlığı ve mutluluğu anlatırken, diğer tarafta Mert ismi duyulduğunda bu Ederson'a ne oldu, satılıyor mu, gidiyor mu, oynamayacak mı şeklinde bir soru işareti vardı. Onun cevabı da geldi. Zaten Avusturya'ya 3 eksikle uçtu Fenerbahçe. İlk maçta sakatlanan Osterwolde'nin yanı sıra Musabba ağrıları nedeniyle Ederson da viral enfeksiyon nedeniyle kamp kadrosuna katılmadığı bilgisi paylaşıldı. Tabii Brezilyalı kaleci bir gün önce %100 hazırım mesajı verdikten sonra bir anda viral enfeksiyon kapışı, soru işaretleri, bir bahane mi acaba düşüncesini ön plana çıkarttı. 18 yaşındaki genç eldiven Kuzey Sapaz'da 3. kaleci olarak kafileye dahil edildi. Ederson'un yokluğunda Mert Günok, Tarık ve Kuzey bugün kadroda yer alacaklar. İsmail Hoca'nın da Mert'le başlaması bekleniyor. Tabii İsmail Hoca demişken o da tek maç turu geçip İstanbul'a dönmek, bir maça çıkacağız. Onun sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. Büyük bir ihtimalle o da belli olmuş olacak zaten. Saat 22'de başlayacak. Avusturya'da turu geçmesi halinde hangi takımla oynayacağını öğreneceğiz. Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle playoff oynayacak Fenerbahçe. Bu maçta saat 22'de başlıyor. Maçın ilk ayağını Çekya ekibi Prag 2-1 kazanmıştı Lyon karşısında. Bakalım bu maçta da nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız, bunu hep beraber göreceğiz. Sarı Kanaryalar için bu kuşatma sıradan bir 90 dakikadan çok daha fazlası. Fenerbahçe tam 18 sezondur en son 2008-2009 sezonunda hasret kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına geri dönmek için bir mücadele verecek. Neredeyse 20 yıla yaklaşan bu büyük devler ligi özlemini dindirmek, o görkemli müziği yeniden Kadıköy'e getirmek için Graz surlarını aşmak zorunda. Bunu da saat 21.30'da başlayacak olan 90 dakika sonucunda öğrenmiş olacağız. Acaba bugün turu getirecek isim yine Talisca mı olacak? Çünkü Avrupa'da sarı lacivertli formayla 8 gole ulaştı Brezilyalı yıldız. Hedefi 15 golle kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en skorer ismi Alex'i geride bırakmak. Bu sezon oynadığı 3 resmi maçta 3 gol atan Anderson Talisca, Sturm Graz'da oynanacak rövanşta da serisini sürdürmek istiyor. Toplamda bir 8 gol durumu söz konusu. Talisca ile ilgili olarak bu güzel bir performans. Bugün bir yenisi daha yaşanacak mı ya da taraftarı yaşatacak mı, merakla bekliyoruz. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında. Sonra transferler tabii akıllarda. Ardından yarın oynanacak olan Beşiktaş maçı ile ilgili olarak da bazı yorumlar yapılabilir. Hatta orada da yine transfer artık sona yaklaşmış durumda. Beşiktaş'ın hocası Italiano eski öğrencisini telefonla arayıp ikna etme çabalarında "Alo Duşan, gel artık" şeklinde yorumlanıyor. Serdar Adalı başkan ve yönetim senelik 20 milyon euroyu bulan maaş teklifiyle masada oturuyor. İtalyan hoca ise FaceTime'da 4 koldan

saldıran siyah beyazlar Dušan Vlahović'i kartal yapmak için bastırıyor. Paraysa al sana para arkadaş şeklinde yorumlar yapılmış. Sırf forvetin menajeri olan babası Miloš Vlahović de çılgın bir teklif önerisiyle karşı karşıya kaldı. 10 milyon euro senelik maaşa 3 milyon euro bonus ekleyen Beşiktaş yönetimi 4 yıllık sözleşmeye her yıl 4 milyon euro imza parası koyduğu söyleniyor. 15 Haziran'dan beri 27 yaşındaki golcüyle irtibatta olan Beşiktaş en iyi teklife sahip olan tek kulüp konumunda, artık sadece evet yanıtını bekliyor. Ve bu arada UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Kralov'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş. Kamp kadrosuna yazılması beklenen Trossard antrenmanda yer aldı. Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki antrenman taktik çalışmalarıyla sonlandı. Avrupa'daki yükselen uçuşuna bu maçta da galibiyetle devam etmek istiyor. Ve siyah beyazların hocası Italiano, Çekya'da 1-0 mağlup ettikleri Kralov'u taraftarının önünde de devirip galibiyet serisini sürdürmek hedefinde. Asıl hedefi Avrupa Ligi olarak belirleyen Italiano, Süper Lig'e moralli bir giriş yapmayı da kafasına koymuş durumda. Bu arada Kuattara'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle Kralov maçında sol bekte gözler Rıdvan Yılmaz'a çevrildi. Hafif bir sakatlığı bulunuyordu Rıdvan'ın. Tamamen iyileştiği öğrenildi. Milli futbolcu hazır ve perşembe günkü rövanşta sahada yer alacak. Onu da aktarmış olalım. Merkez orta saha transferinde Beşiktaş'ın gençlik avına çıktığı, U23 kontenjanına uygun isimlere baktığı biliniyor. Hep bunu söylüyordu Önder Hoca ve Serdal Adalı da. Hatta Italiano'nun da söylediği sözlerden bir tanesi. Sağ kanatta bir U23 ismi. 19 yaşındaki Finn Matias Siltanen'in gündemine alındığı bilgisi geldi. Jürgensen'in oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği öğrendi. Siltanen'in kulübünden ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında, ama bir isim daha var Beşiktaş'ta. Hatta iki isim daha var, onu da söyleyeyim. Kanat transferi konusunda Beşiktaş bir ara rotasını ağırlıklı olarak Belçika'ya çevirmişti. Kulübü Leipzig'le iletişime geçmişti. Bakayoko ismi çok konuşuluyordu. 23 yaşındaki Belçikalı yıldızın ve kulübü Leipzig'le iletişime geçildiği 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bakayoko için kiralama üzerinden satın alma opsiyonlu bir teklif yapılması gündeme geldiği söyleniyor. Bir Vlahović transferi vardı. Bir U23 Matias Siltanen, bir Bakayoko, bir de Joe Willock transferinde önemli bir mesafe kat ettiği söyleniyor Beşiktaş'ın. Newcastle United'la pazarlıklarını sürdürüyor. İngiliz kulübü bonservis konusunda 25 milyon eurodan indirime gitmiyor. İngiliz orta saha oyuncusuyla anlaştığı söyleniyor. Sadece Newcastle'ın inadının kırılması için yoğun bir uğraş içerisinde olduğu bilgisi de paylaşılmış. Beşiktaş'la ilgili haberler de bunlar. Tabii diğer taraftan Galatasaray'da şampiyonluk sonrasında birçok söz verildi ama tutulup tutulmayanlar arasında maalesef gidip geliyor Galatasaray camiası ve taraftarı. Aynı nakarat aslında, aynı Galatasaray şeklinde gidiyor. 9 Mayıs'ta transfere hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz demişti Başkan Özbek. 24 Haziran'da en güzel transferleri yapacağız açıklamasını yapıyor. Tarihler 7 Temmuz'u gösteriyor. 7 Temmuz'da aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz şeklinde bir açıklaması var. 29 Temmuz'da hangi gün açıklayacağı önemli değil diyerek bir duraklama dönemine geçiyor. 3 Ağustos'ta da taraftarımız endişe etmesin, işler yolunda şeklinde bir açıklama var. Bu arada Okan Buruk da 17 Mayıs'ta transfer hazırlıklarımız var diye bir açıklaması var. 26 Temmuz'da iki tane kaliteli 11 kadrosunun şart olduğunu hepimiz biliyoruz diyor. 27 Temmuz'da da en iyiler için beklemek gerekir şeklinde o da bir duraklama durumuna geçiyor. Tabii Başkan Dursun Özbey'in Efe Mandıracı'nın imza törenine katılacağı açıklanmıştı. Fakat önce
Adı resmi sitedeki duyurudan kaldırılan Özbek ardından toplantıda yer almadı. 7 Temmuz'da Kemerburgaz'daki sezon açılışında da soru almayan Özbek'le ilgili yaşanan bu gelişme transfer sorularına yanıt bekleyen taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Galatasaray Tribün Grubu Ultra Aslan'ın lideri Sabahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren bir aramanın ardından döviz, nakit para, altın ve mücevherat olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL'yi bulan bir varlığın olduğu, evde ayrıca bir silah, 141 mermi ve 4 balistik yelek ele geçiriliyor. Şirin hakkındaki çok yönlü soruşturmanın devam etmesiyle ilgili kulüpten bir açıklama gelmedi. Temmuz başındaki transfer harekatı ile ilgili Galatasaray ile ilgili gazetelerde yer alan gelişmeler bu yönde. Hatta bir başka gazetede de hemen şöyle bir yer var. Galatasaray'a uçaklar iner mi? İsimler var. Lokomotiv Moskova 10 numarası Alexey Batrakov'u satmayacağını açıklaması üzerine çarpı konuluyor. Portolu 19 yaşındaki 10 numara Mora'da devreye giren Roma dengeleri alt üst ediyor. Rodrigo Mora transferinin üzerinde bir çarpı var. Rangers'da golcü Çermiti için yapılan 22 milyon poundluk teklifin kabul edilmediği Yusuf Çermiti üzeri çizilmiş ve Leao tamam ama kulübü Milan 50 milyon euro bonservisten geri adım atmayınca onun da üzeri çiziliyor mu sorusu var. Bunu da aktarmış olalım. Başka elde sadece o Gavuçu var şeklinde yorumlanıyor. Galatasaray'la ilgili bir haber var mı? Başka yok. Bordo Maviller 3.75 milyon euro bonservis bedeli ve 600 bin euro şarta bağlı bonus alacak. Kimden? Malkoçoğlu'ndan alacak. Trabzonspor 21 yaşındaki ön liberoyu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisine gönderdi. Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire'ye transfer oldu. Bordo Maviller bu transferde 3.75 milyon euro bonservis bedeli ve 600 bin euro şarta bağlı bonus alacak. Ayrıca Salih başka bir kulübe transfer olursa eğer Karadeniz ekibine bonservisten %15 pay verilecek. 2 sezon önce UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor U19 takımının kaptanlığını yapıyordu. 21 yaşındaki futbolcu geçen sezon 11 resmi maçta da forma giymişti. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizlere. Başka Fenerbahçe'de birkaç tane haber var. Burada Lukaku ile ilgili olarak bir teklif ve sonrasında bazı gelişmeler, ayrıntılar gözüme çarptı. Çok da bir haber yok. Onun sonrasında ekleyebileceğim bir gelişme var mı? Onu da çok görmüyorum. Nunez transferiyle ilgili sorular vardı. Trabzon'da dinleyicilerimiz soruyordu. Sadece Nunez transferi değil, benim duyduğum kadarıyla Salah'ın ardından Salah'ın da isteğiyle Nunez'e dönmüştü olay ama Bordo Mavililerin ayrıca Bissouma ve Leandro Paredes'le de görüşmeler yaptığı bilgisi paylaşılıyor. Oraya biraz daha bakmak lazım. Ne zaman olabilir? Nasıl yaşanabilir? Bunu söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde daha netleşecektir diye tahmin ediyorum. Buradaki ayrıntılar, gelişmeler. Messi'ye karşı iki tane suikast planı olduğu ortaya çıktığı söyleniyor. Amerika Federal Soruşturma Bürosu, FBI'ın ve Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi'nin hazırladığı gizli bir güvenlik raporuna göre 2026 Dünya Kupası sırasında Lionel Messi en fazla tehdit alan futbolcu olmuş. 27 Haziran'daki Arjantin-Ürdün grup maçı öncesinde bir kişi Dallas Havalimanı'nı arayarak iki suç ortağıyla stadı basacaklarını, el yapımı bombalar ve yarı otomatik R-15 tüfeğiyle
stada bir operasyon düzenleyeceklerini iddia etmiş. Atlanta'daki Mısır maçı öncesinde de bir şüpheli sosyal medyada Atlanta stadyumuna gideceğim ve Messi'yi vücuduma bağladığım 4 bombayla havaya uçuracağım diyerek yazmış. Maç sırasında polise gelen bir başka ihbarda tribünlerdeki çöp kutu

larına 3 bomba yerleştirildiği iddia ediliyor. Cristiano Ronaldo da güvenlik ihlallerine hedef oluyor. FBI tarafından hakemlere yönelik binlerce nefret mesajının geldiği de paylaşılmış durumda. Dünya Kupası bittikten sonra onu da aktarmış olalım. Abi bu arada Dünya Kupası deyince akla Infantino geliyor. Infantino ile ilgili olarak da UEFA'nın AFC ve CONCACAF'la beraber bir ortak bildiri yayınladığını da hatırlatalım. Cefer'in hatta Al Khalifa ve Montagliani başkanlar futbolda liderlik bir mülk değildir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında bu görev terk edilmiş olur ifadeleriyle FIFA başkanını hedef aldı. Futbolun Infantino'ya ait olmadığını bir birliktelik mesajıyla yayınlıyor. Tüm oyun kurallarınındır. Para meselesi asla futbolun önüne geçmemelidir. Infantino bu konuda çok yanlış yapmıştır şeklinde yorumlar var. Emanetçi gibi değil de bir tek adam anlayışının üç başkanın söylediği sözlerle Giovanni Infantino'nun FIFA'da emanetçi gibi değil de tek adam zihniyetiyle hareket ettiğini dikkat çektiği bu mesajlar çok fazla ön plana çıkmış durumda. Onu da aktaralım. Başka bir haber yok gelişmeler anlamında söyleyeyim. Tabii başka neler var neler yok diye baktığımızda mesajlar var. Biraz onlar üzerinden gidildiğinde. Ali Naci'yi olimpiyata götürmeseydiniz orada kötü anıları var diye hatırlıyorum demiş, oradan beklemiş. Esport Plus'ta da maç var. TV 100 haricinde onu da söyleyelim Doğancım demiş bir arkadaş. Galatasaray yönetimi son 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne direkt gittiği için bence bu işin artık bir rahatlık getirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şu halinden anlaması lazım ki eğer ligde şampiyon olamazsan sürekli bir eleme maçı oynuyorsun. Bunları kaldırmak da kolay değil diye düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Merhabalar Doğan Bey, Enver Konanç'ın şiiridir bu. Başka şiirleri de var aslında diye yazmış. Bir ıstırap şarkısı şeklinde. Adalı ve yönetimi sanki biraz patatese bağlamış gibi diyor. Para varsa olur ya da biraz zorunlu bir şekilde sponsor bulmak zorunda kalacaklar gibi. Galatasaray'ın transfer paralarını acaba kim saklıyor diye yazmış. Doğan abi günaydın. Bir gün programı Aydın Cingöz'ü de alsana demiş. Peki İrfan Tino'yu bağlayacak mısın? Tino yok bizde, 25 var. İrfan 25 var. İrfan Tino yok. Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak acaba diye yazmış. TV 100 diye hatırlıyorum. O kadar var bende bilgi ama öğreniriz. Bakalım hatta

bakalım. Beşiktaş Hladek Kralov maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak deyip bir haber portalına tıkladığınızda en alta kadar inmeniz gerekiyor. Tüpraş Stadında oynanacakmış maç. Bunu öğrendik. Beşiktaş ev sahibi olduğu için onu yazmaları iyi olmuş. Saat 20'de başlayacak mücadele. Esport ve Esport Plus'tan yayınlanacakmış arkadaşlar. Netleştirelim diye. Ben de öyle biliyordum da. TV100'de Fenerbahçe maçlarını, ön eleme maçlarını almıştı. Gruplara kalırsa Şampiyonlar Ligi ve UEFA grup maçları da biliyorsunuz tabii platformunda ve TRT1 ekranlarıyla TRT Spor'dan yayınlanıyor. Onu da söyleyelim. Sürekli transfer yapmak başarı değildir. Galatasaray kadrosunu korudu. Yine en büyük favoridir. Geçen devre arasında da

transferi Fenerbahçe ve Beşiktaş yapmıştı ama şimdi hepsini geri göndermeye çalışıyor. Bu asla unutulmamalı diyor. Doğan abi, bu tezime katılır mısın? Yani ben bir Galatasaray taraftarı olarak böyle düşünüyorum. Şimdi sen geçen sene 75-80 milyon euro bonservis verdin. Leroy Sané getirdin. Maaş skalası yüksek bir oyuncu. Bu onların gelmesinden dolayı da çoğu oyuncuyu iyileştirme yaptım maaşlarda. Şimdi sen param var diyorsun. Ya kulüp olarak mesela senin paraların acaba buralara mı gitti? O zaman bu transferi yapmak için kullandığın bir yere mi, geri mi ödemek zorunda kaldın bu paraları? Bir Galatasaraylı olarak bunları düşünüyorum demiş. Takımı korumak ayrı bir konu. Bir de tabii vazgeçemediğin, herkesin kadroya direkt olarak yazmış olduğu oyuncular var. Bir de onların alternatifleriyle alakalı. Yani 3 sezondur, 4 sezondur seni taşıyan, kollayan, sırtlayan diye geçsin. Orta saha oyuncularının, işte Lemina'nın, öbür taraftan orta sahanın biraz daha Torreira'yı geçelim, biraz daha İlkay'ın mesela bir kurtarıcı gibi sahaya sürülmesi kaç Galatasaraylı'yı mutlu edebilir? Yunus mu, Sané mi, Barış mı kanat oyunlarında etkili olabilecek? Buraya bir transfer olması gerekmez mi? Bir sol açık ihtiyacı hissedilmiyor mu? Icardi gittikten sonra Osimhen olmazsa kısmında yaşayacağı bir sakatlık, Allah korusun, acaba ne olur tadında hep bir kafada soru işareti. Tabii bir de işte ikameleri gerekiyor. Muadili ne olabilir acaba, o olmazsa yerine kim girecek şeklinde merak ediliyor. Ben kafama takılan bir şey olursa direkt yapay zekaya soruyorum. Bu haber portalları yüzünden maalesef bütün sayfayı okumak zorunda kalıyoruz ya. Aklımı seveyim mi demiş. Sev tabii ya. Dodo, Ahmet Konaş'la yaptığın yayınlardan sonra verimliliğin %50 düşüyor. Dikkatin dağılıyor. Sırf bundan dolayı yıpranma payı alman gerekiyor bence demiş. Selim yazmış. Merhaba Dodo abi, Volkan ben İstanbul'dan. Vlahovic Beşiktaş'ta anlaştı haberleri var, doğru mu acaba diye. Haberi yapan neresi? Daha önce ne kadar doğru haber yapmış diye bakmak lazım. Bir de almak zorunda kaldığı şeklindeki yaklaşıma da çok fazla katılmıyorum, onu da söyleyeyim. Ama bakacağız. Hani bugün de telefon alamadık. Yarın hem maçla ilgili hem ondan sonra oynanacak olan Beşiktaş maçı ile alakalı da detayları, ayrıntıları konuşuruz arkadaşlar. Bugünlük böyle. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ben. Başka kimse yok. O yüzden size yazdığınız mesajlardan dolayı binlerce kez teşekkür ediyorum. Bugün de beni yalnız bırakmadığınız için. Yarın saat 10'da tekrar buluşmak ümidiyle.

0: sona erdi. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: Kim ne dedi?
6: Dici Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Bedir. Timur Taş, Burak Uçar'la beraberiz. Burak hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzo.
6: Beşiktaş maçıyla başlayalım. Kralove karşısında 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmayı bildi. Ama bence taraftarı da çok mutlu etmedi. Çünkü karşıdaki rakip hakikaten Beşiktaş'a göre...
7: Dengimiz değildi yani.
6: Denge olmayan bir takımdı. Ama günün sonunda galibiyet önemliydi tabii.
7: Galibiyet önemliydi. Şöyle yani, pozisyon bulduk aslında. Epey bir pozisyon bulduk. Černi'nin kaçırdığı çok net bir pozisyon.
6: Acayip
7: var.
6: Pozisyon
7: aslında
6: yani.
7: Genel olarak ben performansını beğendim. Kendim Çerdin'in ama hani takımla olan uyumu, arkadaşlarıyla olan uyumunu, tabii yani skor noktasında önemli fırsatları harcaması taraftarı biraz sinirlendirdi. Ya ben şunu tercih ederim açıkçası. İyi oynayıp çok önemli, çok net bir iki tane gol kaçırmasını, çok kötü oynayıp kale ağzında bir tane tıklamasına açıkçası tercih ederim. Yani çünkü her gün aynı performansı sergileyecek değilsin yani. Evet. Kale ağzında daha sonraki pozisyonları değerlendirecektir bence. Genel olarak ben Beşiktaş'la alakalı yani sezon başı itibariyle takımların, işte futbolcuların birbiriyle olan uyumuna, taktiksel sadakate falan çok bakmıyorum. Çünkü şu yüzden yani, gelişme aşamasında takımlar, zaten bir ay falan oldu sezonu açalı. Ben bu noktada fiziksel durumuna daha çok takımların dikkat ediyorum. Bence Beşiktaş'ın fiziksel durumu çok iyi. Şu ana kadar Türkiye'de izlediğimiz takımların hepsinin çok önünde. Mesela Fenerbahçe ile karşılaştırabilirim. Yani Galatasaray ve Trabzonspor tabii sezonu bize göre daha geç açtı ama Fenerbahçe ile hemen hemen aynı tarihte açtık. Bence Beşiktaş fizik açıdan Fenerbahçe'nin önünde bir kere. Net önünde yani, bana öyle geliyor. Rakibi daha iyi pres yapan, rakibi daha fazla yoran ve hani o presi çok daha uzun süre sürdürebilen bir takım. Mesela Fenerbahçe son maçta Graz maçında
6: ikinci yarıda düştü.
7: Ha, yani 30-35 dakika baskılı oynadı. Tam skoru da bulduktan sonra
6: frene de bastı
7: ama öyle. Hani maç 0-0 olsa da bence o baskıyı ikinci yarıya taşıyacak bir fiziksel durumu yoktu. Ama mesela Beşiktaş'ta ondan bahsedemeyiz. Midland maçlarında rakibin iki kere 10 kişi kalması tabii fizik açıdan bizi daha iyi göstermiş olabilir. Tabii. Ama bu maçta 10 kişi kaldıktan sonra da Beşiktaş hani baskılı oyuna, pozisyon bulmaya devam ettiği için diyoruz ki hoca takımı çok net bir şekilde iyi çalıştırıyor. Ya zaten bunu bütün futbolcular da söylüyor da hani bunun sahaya yansıdığını görmek önemli bir şey yani.
6: Buradan İtalyano'ya geçelim. 10 kişi kalma meselesinden geçmek istiyorum. Şimdi 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş hocanın tercihleri çok övgü aldı. Yani evet, aradığımız hoca bu. 10 kişi kaldık, aman işte defansa çekilelim değil de
7: bir stoper oyuna, daha atayım içeri falan
6: değil
7: demedi
6: de
7: mesela.
6: Oyuna bir forvet atması ve oyunu istemesi yönüyle Italiano çok övgü aldı. Sen nasıl değerlendiriyorsun hocanın performansını?
7: Ya söylediğine kesinlikle katılıyorum. Rıdvan'ı aldı oyuna. Zaten hani bir sol bek ihtiyacın var. Ama oraya bir santrafor daha, Semih'i attı oyuna. Neden? Dedi ki Oh'un bazı pozisyonlarda çok yalnız kaldığını görmüştü hoca. Zaten maç sonu basın toplantısında da bunu söyledi. Hani oraları karıştıracak, rakibi yıpratacak, rakibin hızlı çıkmasını engelleyecek ve geriden daha rahat çıkmasını engelleyecek bir hamle yaptı. Semih'i aldı oyuna. Hani Semih fizik açıdan belki tam hazır değil. Arkadaşlarının biraz gerisinde ama yani sonuçta biz Semih'i son yani 1,5 senedir zaten unuttuk.
6: Tabii.
7: Yani öyle bir durum oldu. Bunun da sebebi ilk girdiği şekliyle Semih o kadar yüksek perdeden girdi ki hani hatırla, o ilk sezonu oynamaya başladığında patır patır goller atıyordu. Hani bunu zaten senelerce veya uzun süre sürdürmesi pek mümkün değil ama yani çok silip attı. Taraftar da bence teknik heyetlerdi Semih'i. Ama hoca tutuyor. 2 hafta önceki programda da konuşmuştuk seninle. Semih'ten epey bir şey bekliyor. Muhtemelen hem kanatta hem Oh'un yanında bu şekilde hani 70'ten sonra 60'tan sonra ikinci yarılarda belki zaman zaman ilk 11'de kullanacak Semih'i, belli yani.
6: Bence zaten Beşiktaş'ın Semih'i kazanması gerekiyor. Katılıyor
7: kesinlikle,
6: musun bilmiyorum ama
7: kesinlikle.
6: Yani çok değerli oyuncu yani. İlk çıktığı zamanlarda da çok böyle heyecanlandıran bir oyuncuydu ki ben hala bakıyorum potansiyeli hala olan bir oyuncu.
7: Kesinlikle,
6: o yüzden
7: canım.
6: Bu sene Beşiktaş'a çok yararlı olur ki İtalyan'ın da sen de geçen hafta yani bir önceki programda söylemiştim. demiştin. Hocanın Semih'i tuttuğu yönünde. Herhalde İtalyan'ın Semih'e özel bir çalışması, ilgisi olacak gibi gözüküyor bu sezon özelinde.
7: Tabii zaten hani Beşiktaş santrafor alsa bile, ki alacak gibi gözüküyor. Yani en azından başkanın söylemi o. Başkanın söylemlerine de geliriz de. Hani Semih kesinlikle hani kiralanması, işte satılması falan filan hiç söz konusu değil. Mesela Mustafa Erhan Hekimoğlu, yine konuştuğumuzda hani hocanın pek tutmadığı isimlerden biri. O mesela gidecek, kiralanacak yani. Zaten hani bir santraforun daha geldiği durumda pek oynayabilecek durumu da yok. Zaten hoca da pek beğenmiyormuş yani. Semih'le alakalı mesela şey var, şimdi aklıma geldi. İngiltere'den Aston Villa Semih'e Hasan Arat başkanken 20 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Bunun önüne geçen, aslında yönetim satmaya niyetliydi. Bunun önüne geçen isim Samet Aybaba oldu. Samet Aybaba kesinlikle büyük linç yeriz. Hani Semih'i elimizden çıkarmayalım. Taraftar çok ciddi tepki gösterir. Hain ilan ediliriz. İşte böyle bir yetenek 20'ye satılır mı diye bu transferin önüne geçmişti. Yani o dönem için Semih'e 20 milyon euro teklif gelmesi aslında şöyle yani. Beşiktaş düşünüyorum 20 milyon euroya mesela kimi sattı? Son zamanlarda zaten yok da.
6: Yok, bayağıdır yok.
7: Fi tarihinde Cenk Tosun gitmişti mesela 25 milyon civarı bir paraya. Yani 20 milyon aslında hiç fena bir para değil. O dönem belki değerlendirilebilirdi ama böyle bir şey olmadı. Ya Semih'te de bu arada şöyle bir şey var. Konuyu biraz fazla uzattık ama.
6: Olsun
7: yani
6: ya.
7: Semih mental açıdan kendini toparlaması lazım. Şöyle evet. Mesela şeye Ersin Destanoğlu'nu o açıdan mesela ben çok beğeniyorum. Çok daha fazla Beşiktaş taraftarı tarafından linç yedi ama hiç kendini bozmayan biriydi. Hiç motivasyonunu düşürmeyen biriydi.
6: Mentali sağlam dersin.
7: Mentali
6: ya.
7: Çok sağlam bir çocuktu. Mesela gittiği ya çok da iyi imza attı bu arada. Çok evet. da iyi paraya imza attı. Ona da onun açısından da iyi oldu. Ama mesela Semih 2 sene önce Arabistan'a gitmeye çok sıcaktı mesela. Sence bu yaşta bir futbolcunun bu kafada olması
6: sıkıntı,
7: normal mi?
6: Sıkıntı.
7: Problemli bence.
6: Sıkıntı.
7: Yani Beşiktaş'ta kendini göstermen. Mesela Premier Lig hayalleri kurman lazım.
6: Tabii canım.
7: Yani Suudi Arabistan'a gidip ya yıllık bir 10 milyon alır mıyız kafasına bu yaşta girdiysen.
6: Geçmiş olsun.
7: Bu biraz problemli bir yaklaşım yani.
6: Burak, şu konuya gelmek istiyorum. Bence bu konuyu daha çok da konuşuruz da sezon içerisinde verdiği performansa göre. Muhammed Salah konusu. Gelmemesi iyi oldu diyen Beşiktaş taraftarı da çok fazla.
7: Başkan diyor bizzat.
6: Başkan da diyor. Oraya da geleceğim. Ama nasıl elimizden kaçırdık Salah'ı meselesi. Bence bu arada şunu da söyleyeyim sormadan önce. Salah'ın gelişi Trabzon transferi gerçekleştikten sonra aslında ne kadar görkemli bir transfer olduğu ortaya çıktı.
7: Aynen öyle.
6: Yani adı geçerken bu kadar hani gelmese de olur modundaydı insanlar
7: ya
6: ama
7: iyi performans verir mi? Nasıl olur?
6: Aynen.
7: Falan filan.
6: Ama geldikten sonra ya ulan hakikaten Salah geldi noktasına geldi insanlar. Şu Salah hikayesini bir senden dinleyelim.
7: Şimdi Salah'ta mesele aslında şöyle. Beşiktaş bu işe neden girdi? Neden Salah'ı alamadan çıktı? Bir kere Beşiktaş'ın, biz burada 2 hafta önce de 3 hafta önce de hatırla konuştuk. Beşiktaş'ın Salah'ı bu paraları alabilecek bir finansal durumu yok abi. Hı-hı. Bu çok net. Çok net yani. Ve şöyle bir şey var. Hani konuşmuştuk ya, Beşiktaş yönetimi içinden ciddi bir katkı olmadıkça, ciddi bir sponsor katkısı olmadıkça bu transferin Beşiktaş'ın finansal şartlarında gerçekleşmesi mümkün değil. Diyorlar ki ya Trabzonspor nasıl aldı? Abi Trabzonspor bir dünya oyuncu sattı. Çok ciddi oradan gelir elde etti. Salah'a senelik 17 milyon euro verecekler. 17 verecekler. Mesela Salah, hatırla, Aziz Başkan demişti ya Mayıs ayında, Mayıs sonunda. Muhammed Salah 20 milyon yıllık 20 istiyor. Ya. Çok acil bir ihtiyacımız olursa alırız demişti. Hı hı. Ama hani 20 milyon istiyor demişti. Yani biraz başkana fazla gelmiş yani. Fazla olduğunu kabul ediyorum ama şöyle bir şey var. Trabzonspor 17 milyona getirdi abi senelik. Nasıl oldu bu iş? Hani para gözdü menajeri.
6: Pazarlığı yapabilmiş.
7: Pazarlığı yapabilmiş. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi Beşiktaş bu işe girerken bir menajerden, bir aracıdan şöyle bir info alıyor. Yani bu işe giriş hikayesini anlatıyorum şimdi. Hı hı. Ben Salah'ı size 10-12 milyon euroya getiririm. Beşiktaş zaten işe böyle giriyor. Yani bakıyorlar, diyorlar ki ya senelik 10 milyon euro toplam maliyet bu arada. Maaş, imza parası falan. Hani bunu artık kim söylediyse yani. Ama bu şekilde girdikleri net. Bu şekilde işe giriyorlar. Sonradan bakıyorlar ki rakamlar hiç o menajerin, o aracının söylediği gibi değil. Hani başkanın sürekli herkese, bütün basın mensuplarına çıkıp ya bu işte Salah'ın menajeri çok para gözmüş, işte şartları değiştiriyor, habire yeni bir şeyler istiyor deme hikayesi bu. Adamın şartları Mayıs sonunda da belliydi. Hatta bir ek, Hüseyin Yücel 2 sene önce Salah'ın menajeriyle görüşüyor. Hı hı. Orada da şartları aynı.
6: Bir şey
7: o zaman bile bak
6: yani.
7: O zaman bile ya Liverpool'dan ayrıldıktan sonra hani bize gelir misin, nasıl olur, biz seni düşünüyoruz diye Hüseyin Yücel bizzat görüşüyor. Şartlar orada da aynı.
6: Değişen hani, bir şey yok diyor.
7: Değişen
6: yani.
7: Bir şey yok. Beşiktaş'ın bu transferi girişi çok problemli, çıkışı daha da problemli.
6: Serdal Adalın'ın sözlerine ne diyorsun?
7: Valla başkanın sözleri, şimdi mesela şu noktadan alalım. Bir basın mensubu dedi ki Salah gündeme gelince, sorun olmayınca sağ kanatta bir beklenti oluştu dedi. Hani bunu nasıl karşılıyorsunuz veya nasıl karşılayacaksınız?
6: U23 dedi değil mi orada?
7: U23 diyor. Orada bir problem yok. Şurada bir problem mi var? Aslında böyle bir beklenti yoktu diyor başkan önce. önce. Yani sağ kanat transferi gibi bir gündemimiz yoktu. Tamam, çok güzel. Niye çok güzel? Çünkü ben transfer obezliğine karşı bir insanım. Hı. Sen bir sene önce oraya yatırım yapmışsın. Çerni'yi almışsın. Bir sene sonra Beşiktaş'ın gidip de Salah'ı veya başka bir futbolcuyu onun transferin üstüne getirme lüksü yok bence. Bir kere sen elindekini önce bir kullan. Ya bir de bir sene bir futbolcu için gittiği takımda performans vermesi açısından çok kısa bir süre abi.
6: Tabii.
7: Hemen bu oyuncuları çöpe atmamamız lazım. Sadece söylemin bu kısmı bence mantıklı. Sonra Salah gündeme geliyor. Dünya yıldızı. 20 milyon euro bütçe, 20 milyon euro kaplayacak bir isim. Sonra U23 alabiliriz. Abi bu nasıl bir planlama yani?
6: Tabii.
7: Almıyor musun? Salah'ı mı getiriyorsun? U23 mü alıyorsun?
6: Hedefin neydi en başında yani?
7: Ha, hedefin neydi? Bir de mesela o aynı meseleden sol kanada gelelim mesela. Trossard transferi. Müthiş bir transfer değil mi?
6: Net.
7: İsim olarak çok iyi. Mesela sen mi söyledin geçenlerde? Bence şu ana kadar yapılmış.
6: En performansı.
7: Ha, performans vereceğine inandığım transfer dedin.
6: Bence öyle yani.
7: Bence
6: öyle
7: de
6: düşünüyorum.
7: Öyle ama Beşiktaş'ın oynadığı 3 maçta en iyi oyuncusu kim sence? İlhan Fakılı.
6: İlhan Fakılı, evet.
7: Abi söyleyecektim. Adamı önüne getirdin. Mesela İlhan'dan demek ki böyle bir şey beklemiyordun. Ya şunu demek istiyorum. Trossard'ı niye aldınız değil.
6: Anladım.
7: Ama abi Beşiktaş'ın Trossard gibi bir tane, maksimum iki tane oyuncu alma şansı var finansal durumunda. Sen İlhan Fakılı'nın önüne getireceğine başka bir mevkiye böyle bir yatırım yapabilirdin. Bence mesela İlhan sezonu çok iyi götürecek ama sen en büyük yatırımını o oyuncunun önüne yaptın.
6: Tabii,
7: oldu mu? Olmadı
6: yaptı,
7: şimdi oldu. Yani. Mesela biz feda sezonu, ondan sonraki sezonlar Beşiktaş nasıl gelişti? Oraya belki tartışılacak isimler alıp hani kalite anlamında, taraftarı tatmin etme anlamında net oyuncular

0: almadı. Potansiyelli oyuncular aldı. O oyuncular sonra Şenol Güneşli 15-16'da şampiyonluğun mimarı oldu mesela. İlhan da 2 sene sonra 3 sene sonra bu takımın en iyi oyuncularından biri olabilir.
1: Ben çok beğeniyorum, bak net söyleyeyim sana.
0: Ya Beşiktaş'ın bir de net böyle bir oyuncu yani. Quaresma Mahari, yani. Top ayağına yakışan, birebir oynamayı seven oyuncuya ihtiyacı vardı. Nokta atışı bir transfer. Yönetimin uzak ara en iyi hamlesi. En başına yani geldikleri günden beri yaptıkları en iyi transfer. Ama onun önüne Trossard. Trossard'a itiraz etmiyoruz ama bu planlamayı daha doğru yapabilirdi.
1: Yani şöyle öyle olmuş oldu aslında. Sen sol tarafı İlhan Fakılı'yla götürebilecekken oraya bir de Trossard aldın. Yani büyük yatırımını oraya yaptın. Zaten iyi olan yeri aynı şekilde devam ettiriyordun. Eksik bölgeyi tamamlayamadın.
0: Tabii anladığım kadarıyla İlhan'dan böyle bir performans kimse beklemiyordu.
1: Beklemiyordu bence.
0: Bekliyorsan niye gittin önüne Trossard aldın?
1: Tabii. Vlahovic ismi Beşiktaş'la çok fazla anılan bir isim. Hem Vlahovic'i sorayım hem de Vlahovic dışında Beşiktaş'ın transfer gündeminde senin kulağına gelen farklı isimler var mı? Onlara da konuşalım.
0: Şöyle maalesef yok. İsim de yok. Şu yüzden hani hep şöyle bir şey konuşuluyor ya, Beşiktaş Vlahovic'i bekliyor. Niye bekliyoruz? İşte başka isimlere yönelelim. Beşiktaş Vlahovic'i beklemiyor. Beşiktaş limit bekliyor.
1: Limitin
0: Beşiktaş'ın açılması. Şu anda öyle bir transfer yapabilecek durumu yok. Limit açmadıkça, sponsorluk almadıkça senelik 10 milyon, 12 milyon verip yıldız bir santrafor getirme lüksü yok şu anda Beşiktaş'ın. Mesela aslında şöyle bir şey var. Yani bu tabii taraftarın inanılmaz bir baskısı oluyor. Hücum oyuncusu, iyi bir yıldız alalım, getirelim takıma ama İlhan mevzusundaki şeyin aynısı santrafor bölgesi için de geçerli. Ben buna inanıyorum abi. Devre arası sen Oho aldın mı? İyi de bir bonservis verip aldın değil mi? Evet. Abi 6 ay sonra bir daha yani senelik 12 milyon euro verip santrafor getirmenin ne manası var? Yani şunu anlamıyor insanlar. Beşiktaş'ın Fenerbahçe gibi bu kadar fazla yıldız transfer yapma lüksü yok. Tamam, mesela birçok Beşiktaşlı şuna inanıyor olabilir. Ya biz en büyüğüz. Biz Galatasaray'dan da büyüğüz. Fenerbahçe'den de büyüğüz.
1: Herkesin ama rakamlar, takımı büyük kendisi.
0: Abi rakamlar öyle demiyor ki. Orada bir şey realite var yani. O rakam gerçek. Yani sen dediğin gibi yani herkes subjektif şekilde ya benim takımım en büyük, en başarılı benim takımım, işte en büyük camia bizimki diyebilir ama rakamlar öyle demiyor. Beşiktaş'ın bence daha nokta atışı hamleler. Mesela Beşiktaş'ta en büyük ihtiyaç bence bir ön libero. Mesela Beşiktaş ön libero hamlesi yapmalı bence. Oraya yatırım yapmalı ama isim de geçmiyor. Muhtemelen oraya da hani mesela Josef tarzında savunmanın önünde topları toplayabilecek, rakiple o savunmaya hani stoperlerden önce o boğuşmayı yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir Çapa'ya ihtiyacı var ama böyle bir transfer şu an gündemde yok. Mesela Joe Willock gündemde. Beşiktaş toplam maliyet açısından 20 milyon euroluk bir teklif yaptı Newcastle United'a. Yani Willock gelirse nasıl olur? Orada bizim nasıl bir ihtiyacımızı karşılar? Bilmiyorum ama Beşiktaş'ın bence Salih Özcan'ın bu kadar hani iyi performans sergiliyor ama bu performansı bütün seneye yayma konusunda o kadar güvenmemeli bence Beşiktaş. Yani, bu arada yani Salah transferinde birkaç şey daha söyleyecektim.
1: Söyle.
0: Ona geçelim.
1: Söyle.
0: Başkan sence Rami Abbas'la ne kadar, kaç kere görüşmüştür? Tahminin var mı?
1: Valla yani transferin gidişatına bakarak söylüyorum.
0: Şöyle bir 10 günlük bir süreçti.
1: Ya iki kere falan görüşmüştür herhalde.
0: Bir kere Zoom görüşmesi yaptılar.
1: Çok iyi.
0: O Zoom görüşmesinde de
1: teknolojiyi kullanmışlar diye yorumladım.
0: Aynen. Bir kere görüşme yaptılar. O görüşme de pek parlak geçmedi zaten de. Şöyle bir şey oluyor abi. Başkan şunu soruyor Abbas'a. Senin başka oyuncun var mı diyor. Başka hani portföyünde kimler var diyor. O da diyor ki ben sadece Salah'la çalışıyorum. Daha önce futbolcularım vardı ama Salah olunca sadece Salah'a odaklandım. Yani aslında Rami Abbas Salah'ın menajeri değil. Salah AŞ'nin CEO'su gibi düşün. Yani o reklam faaliyetleri, pazarlama.
1: Gibi yani.
0: Tabii Salah'ın çalışanı. Hani Salah'ın her şeyini yöneten adam şeklinde. Sonra şöyle bir şey oluyor. Abbas diyor ki yani bu transfer bizim son transferimiz, son büyük transferimiz. Hatta son transferimiz diyor. Aynen. Yani buradan sonra ya hani gideceğimiz takımda mesela Trabzonspor'a gitti. Trabzonspor'da futbolu bırakmayı planlıyor Salah. Onu söyleyeyim. Abi görüşmeden sonra birçok Beşiktaş haber kaynağı şöyle bir haber yaptı. Rami Abbas'ın son vurgunu. Bu hatta görmüşsündür.
1: Gördüm.
0: Hani son işte kurşunu atacak. Beşiktaş'tan büyük para kaldırmak istiyor falan filan. Mesela bu Rami Abbas'ın kulağına gidiyor. Adam direkt orada Beşiktaş'ın üstünü çiziyor. Ertuğrul Doğan örneğine bak. Herif son güne kadar yalanladı ya.
1: Tabii tabii.
0: Bak hani ya bir şey demeyeyim şimdi şey olmasın falan da demedi. Ya çok ne alakası var kardeşim? Böyle bir transfer gündemimizde yok. Alakamız yok Salah'la falan dedi. Millet gazeteciler Yakup abi falan linçliyordu. Sen
1: şimdi
0: kardeşim
1: Yakup abi
0: hayal mi görüyorsun falan filan diye. Ama adam ne kadar iyi yönetti süreci. Abi bizim başkan, bizim yöneticiler herkese konuşuyor. İki hafta önceki programda dedik ya Beşiktaş Salah'la anlaşma noktasından çok uzak diye.
1: Evet.
0: O zaman herkes diyordu ki ya geldi mi geliyor mu falan. Sonra bize küfür ediyorlar. Niye küfür ediyorlar? Çünkü sebep şu, başkan diyor ki herkese ya Salah'ı getiriyoruz. Geliyor Salah. Ya abi böyle transfer yönetilmez yani.
1: Sen şeyi de söylemiştin, ben onu hatırlıyorum. Rami Abbas hem Beşiktaş tarafıyla görüşüyor, sonra Trabzonspor tarafıyla görüşüyor ve şunu söylüyor, yani Trabzon tarafı çok daha profesyonel.
0: Çok çok. Yani şöyle abi, Beşiktaş'ın bir kere CEO'su yok. Bir CFO'su yok. Bak, Trabzonspor'a gitmesinin en önemli sebeplerinden biri ne biliyor musun? Trabzonspor adama bir projeksiyon sunabiliyor. Diyor ki şöyle kampanyalar yaparız, bu şekilde ürünleri yaparız, böyle pazarlarız, şunu yaparız, bunu yaparız, reklam filmi şu bu. Abi Beşiktaş Ayasofya, rakı balık, bilmem ne, İstanbul çok güzel falan kafasında Salah'a yaklaşıyor. Yani Salah sanki İstanbul'a geliyormuş gibi. E ne oldu, Trabzonspor'a gitti? Mesele şehir miymiş yani?
1: Değil abi.
0: Değil abi. Süreci adam şeye bakıyor. Yönetim ne kadar profesyonel, kulüp ne kadar bu süreçlere hakim. Bu sadece futbol konusu değil ki, bu işin pazarlama boyutu tabii da canım var. Hani mesela Beşiktaş alırken şöyle meseleler dönüyordu. İşte Türk Hava Yolları sponsor olacak, TOG sponsor olacak. Evet. Cumhurbaşkanı her gün arıyor, soruyor falan. Devreye girdi. Baştan sona saçmalık. Bu arada bir Trabzon'da Araklı Belediye Başkanı galiba şey diye tweet attı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Berat Albayrak'a, bütün kabineyi saymış yani. Teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü falan. Sonradan mesela içeriğini silmek zorunda kaldı. Niye? Yok abi öyle bir şey çünkü. Yok bu, öyle bir şey yani.
1: Bu konular bana da biraz tuhaf ve saçma geliyor. Çok ya dahil etmemek
0: Tayyip
1: gerekiyor.
0: Tayyip Erdoğan neden böyle bir işin içine girsin?
1: Niye
0: abi?
1: Niye girsin? Aynen öyle.
0: Taraf olur yani. Ve Trabzonspor'la hiçbir alakası da yok adamın. Zaten Rizeli. Trabzonsporlu da değil.
1: Değil tabii.
0: Tamam, Salah Türkiye'ye gelsin ister veya istemez, o önemli değil. Ama o bu
1: ana gündemi o değildir yani.
0: Ana gündemi değil. Kimseyi de açıp ya Salah'ı getirseniz iyi olur falan demez yani. Yani kulübün böyle iç işlerini niye karışsın? Bir de hani Beşiktaş da masadaydı. Trabzonspor da masadaydı. Fenerbahçe de sezon başı ilgilendi. Şartlarına baktı etti. Burada niye mesela Beşiktaş'tan yana ya Beşiktaş'a gitsin isterim işte alıyor musunuz diye başkanı arasın, yöneticileri arasın. Saçmalık yani.
1: Peki son sorum. Perşembe günü saat 8'de Beşiktaş kendi evinde Kral Ava'yı ağırlayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben rahat bir maç bekliyorum açıkçası. Beşiktaş'ın da skorlar bulacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Senin de yorumunu alayım.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Bir de Beşiktaş'ın keyif veren tarafı gol yememesi. Büyük takım kalecisi zaten 3 tane top gelir. O 3'ünü de yememesi lazım. Bir de hani şöyle bir şey var. Yani maç soğudukça senin adına, Nübel adına maç soğudukça, yani Beşiktaş sürekli rakip kale önünde pozisyonlar buldukça otomatikman kalecide ne oluyor? Soğuyor. Biraz oyundan kopuyor. Buna rağmen Nübel kontralarda o tarz tehlikeli toplarda çok iyi performans sergiliyor. Ben yine Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini, 1-0-2-0 bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ama rakip de ismini birçok insan duymamış olabilir. Açıkçası ben de hani öyle bir takım olduğunu bilmiyordum yani. Ama çok kötü bir takım değil. Yani öyle. İşte zaten rahat geçeriz. Zaten 1-0 kazandık. Rahat rahat 2-0'la 3-0'la turlarız denecek bir takım değil.
1: Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye Avrupa yolunda başarılar dileyelim. Var mı eklemek istediğin Burak?
0: Ağzına sağlık Muzo.
1: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Saatlerimiz 12.07'yi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta böyle bir ufak bir ulaşamama problemimiz olmuştu Atakan abiye. Daha doğrusu yurt dışındaydı ama bugün kendisine ulaştık ve gümbür gümbür geldi Atakan abi de. Atakan abi selamlar, hoş geldin.
5: Selamlar sevgiler kardeşim, yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Direkt Beşiktaş gündemiyle başlayalım abi. Dostlarımız da bize katılmak isterse 0212-273-1010'dan bizlere ulaşabilirler. Beşiktaş gündemine geçmeden önce de sıcak bir haberi de paylaşayım dostlarımızla. Biliyorsun Fenerbahçe otobüsüne bir saldırı olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Ve Bakan Gürlek de 5 şüpheli için adli işlem başlattı. Bununla ilgili olarak bu sıcak haberi de vermiş olalım failleri bulmak adına deyip hemen Vlahović olayıyla başlamış olalım. Nedir abi bu Vlahović olayı? Beşiktaş'a geldi, gelecek. Bir böyle Muhammed Salah olayına döndü gibi duruyor.
5: Yani Beşiktaş yaklaşık 2,5-3 aydır Vlahović'i bekliyor biliyorsun. Yani olmazsa olmaz transferi. Serdar'ın hayali, en çok istediği, en çok bastırdığı, hatta birçok isteğine olumlu yanıt verdiği bir oyuncu. Kasayı açtı. Hatta 4 senelik mukavele istiyor Vlahović, tamam diyor. Beşiktaş bir ara 3 yıl bastırıyordu. Vlahovic 4 yıl istiyordu. Yıllık 10 milyon euro civarı bir rakam talep ediyor. 10 milyon imza parası. Ciddi bir paket. Beşiktaş 8 milyon euro da bastırıyordu en son. Vlahovic 10 milyon euro istiyordu. Yani Vlahovic'in bir İspanya aşkı vardı. Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona aşkı vardı. Oralardan istediği teklifleri alamadı. Ve yaklaşık 3-4 gündür de hem Italiano hem Serdal Adalı ciddi bir mesaideydi. Vlahovic'le görüşüyorlardı. Italiano bir kez daha görüştü. Onu burada Beşiktaş'ta istediğini talep etti. Belirtti. Video konferans yaptılar. Serdal Adalı görüştü. Ve iki gündür de Graf Sırbistan'da oyuncuyla, ailesiyle, menajeriyle pazarlık halinde, ikna turlarında. Yani Beşiktaş tarafı henüz işte anlaştık, her şey bitti tarzı açıklama yapmıyor ama bugün işi bitirmeyi planlıyor Beşiktaş. İmzaları attırmayı planlıyor. Hatta Corriere dello Sport ve İtalyan gazetelerine de yansıdı haberler. Hatta birkaç yerde Beşiktaş sözlü mütabakata vardı haberleri çıktı. Birkaç yerde de Beşiktaş anlaştı, bugün imzaların atılması bekleniyor. 3 yıllık kontrat olacak diye haberler sızdı. Bekliyoruz bu cihanı. Yani bugün oyuncunun kararını net olarak vermesini bekliyoruz. Bugün de artık bu işin sollanmasını bekliyoruz. Yani ciddi olacak gibi duruyor. Yani,
4: şu yüzden sordum Atakan abi, sözünü kesiyorum yani. Hikaye böyle Muhammed Salah hikayesine doğru gidiyor. Şimdi bu Vlahovic'in alınabildiğini gören bir Fenerbahçe de olabilir. Şimdi Fenerbahçe'ye de bir santrafor lazım ve Lukaku ile ilgileniyor Fenerbahçe. Yani Lukaku'dan cayıp Vlahovic'i de Beşiktaş'ın elinden çekerse, Salah olayında olduğu gibi Beşiktaşlar iyice bir sinir harbine girebilir mi? Çünkü ilk transfer haberi çıkan oyuncu bu oyuncuydu transfer sezonunun başında.
5: Abi sana %100 katılıyorum.
4: Yani. Ve oyuncu o günden bugüne, amiyane tabirle özür dileyerek söylüyorum, alem yapıyor yani.
5: Yani şöyle,
4: buyur.
5: Salah Beşiktaş'ın gündemine 10 dakika girmişti. Yani İtalyano'nun Salah isteği raporu yoktu. Yani son anda menajerler önerdi, başkan alalım dedi. İtalyano çok istememesine rağmen oyuncuyla görüşüp sistemimi değiştiriyorum, seni sağ tarafta değil ön tarafta oynatacağım dedi. Yani çok böyle Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncu olmamasına rağmen isminden dolayı ikon bir futbolcu olduğu için sistem ve taktik değişikliğiyle İtalyano da Adana da okey demişti. Ama istekler, talepler artınca sürekli farklı isteklerle gelince, imaj hakları, işte forma satışı vesaire falan. Yani Beşiktaş önce oyuncuya 12 artı 5 teklif etti. 17 milyon euro. İşte bonuslarla o 20 milyon euroya çıkacaktı. Sonra oyuncunun talepleri artınca hatta Trabzonspor 26-27 milyon euroya oyuncuyu aldı. Ama Vlahovic'e aynısı olmaz. Çünkü Vlahovic'i Beşiktaş 3 aydır bekliyor. Yani Charlotte'a gitti Beşiktaş ama birinci tercih Vlahovic'ti. Lukaku ile prensipte anlaştı. 2 ay boyunca Lukaku'yu bekletti. İşte Spamacca, ondan sonra Richarlison, Mitrovic, birçok oyuncu önerildi. Hatta Mitrovic ile prensipte anlaşıldı ama hala Vlahovic bekletildi. Yani Vlahovic ile gol yerse ya da Fenerbahçe ya da başka takım olursa sabah gibi olmaz. Daha büyük bir gol olur bu.
4: Peki abi, tabii transferleri bekliyoruz ama şimdi Beşiktaş'ta da bir 28...
5: Ama şunu söylemek lazım. Beşiktaş 3 aydır oyuncuyla sürekli görüşüyor. Menajeriyle sürekli görüşüyor. Son 3-4 gündür vitesi 5'e attırmış vaziyette ve gün içerisinde sık sık görüşüyor ve 2 gündür de Graf Sırbistan'da. Oyuncuyla ve menajeriyle yüz yüze görüşüyor. Ve ailesiyle. Yani İşi bugün bitirmek istiyor Beşiktaş. Ve şu görüşteler, bu iş %60-%70 bitme noktasına geldi düşüncesindeler. Bu benim fikrim, benim görüşüm değil. Beşiktaş yönetiminin ya da içeriden aldığım bilgiler bu yönde.
4: Evet yani gelecek isimler olacaktır ama mesela bu 28 günlük periyotta şu an için Beşiktaş en son transferini yapmasının üstüne 28 gün geçti. Evet yani ve gidecek oyuncular var mesela işte Musrati'dir, Ricardo'sudur, Mario'sudur, Amiri'dir, Onana'sıdır. Yani bu oyuncular çok net herhalde oynamayacaklar. Çünkü ben hazırlık maçlarında bile oynadıklarını hatırlamıyorum. Hani oynadılarsa dinleyenlerimden özür dileyelim. Ya bunları belli ki Beşiktaş gönderemiyor. Ama bunları bir şekilde görüşüp sonuca bağlaması gerekmez mi? Çünkü elindeki mali tabloyu net görüp ona göre taraftar...

0: defansif ciddi zafiyetleri var oyuncunun. Sıkıntılar yaratabiliyor. Beşiktaş'a son maçta bunu gördük. Hamle, timing hataları var. Ama orta sahaya geçtiği zaman ön tarafta iyi bir oyuncu. Onun dışında Fakili potansiyelli iyi bir oyuncu. Turuksak zaten bu sezonu yani Greenwood'la beraber en iyi transfer, hatta bir numarası Turuksak'tı, öyle söyleyeyim sana. Onun dışında bakıyorsun zaten Orkun'un var. Salih Özcan nokta transfer. Çok oturdu. Ya Beşiktaş hakikaten iyi yolda. Ve Vlahovic'i de alırsa, orta sahaya da iyi bir oyuncu getirirse hakikaten tadından yenmez ve Beşiktaş bu sezon ligde ben de varım der. Yani ince ince işleye işleye nakış gibi gidiyor Beşiktaş. İtalyan'ın zaten en iyi transferi. Frosart'ın en iyi transferlerinden bir tanesi. Nübel öyle. Bir de Vlahovic'i alırsa Beşiktaş her maçta, hemen hemen her maçta, çoğu maçta daha doğrusu, maçı favori olarak çıkar. Ve zaten iyi oynayan, gelişe gelişe giden bir takım. Yani baktığı zaman transfer, bir Nübel dışında transferleri çok olmadan sahalara, maçlara çıkıyor ve 3 resim maçları gol yemedi ve 3'ünde de galibiyet aldı. Bu çok önemli bir iş.
1: Evet, Trossard'ı da özellikle ben de bekliyorum. Lisansı bayağı bir geç çıktı. Acaba bir problem mi var demiştim ama UEFA listesine de eklendi. Bir problem gözükmüyor Trossard'la ilgili. Teknik direktör İtalyano'nun 4 bölgeye transfer talebinin olduğu doğru mu Atakan Kurt? Yani İtalyan teknik adam forvet hattında böyle uzun boylu ve hava toplarında etkili bir oyuncu istiyormuş. Sağ kanat içinde net bir takviye yapın demiş. Savunma hattı içinde liderlik yapabilecek ve oyun kurma özelliğine sahip bir stoper istemiş İtalyano. Merkez orta sahaya da enerji katacak bir futbolcu istemiş. Yani bu 4 bölge kesinlikle bana lazım diyor hoca.
0: Evet, orta sahaya 2 oyuncu istedi. Çünkü Orkun, Salih, Olaytan yeterli değil. Oraya evet Tartalka ile belki Hacı Ahmetoviç orada yedek olurlar ama orada 2 tane daha oyuncu istiyor, rotasyonda kullanabilecek, direkt oynayabilecek, katkı verebilecek. Olaytan'dan çok memnun. Onun performansı İtalyan'ı çok mutlu ediyor. Ama 3. bölgede sıkışan oyunda Olaytan'la rakip açamaz. Oraya bir tane kreatif, bir tane de böyle orta sahaya dinamizm katan bir oyuncu istiyor. Sağ kanada bir oyuncu istiyor. 2 orta saha, 1 sağ kanat, 3 santrafor istiyor, 4. Bir de stoper istiyor. 5. Vlahovic olursa eğer bugün santrafor elenmiş olacak. Yani o Yanju, Vlahovic ve Semih Kılıçsoy üçlüsü zaten Beşiktaş'ı bütün sezon götürür. Orada başka oyuncuları da oynatabilir. Hatta zaman zaman orada Raşit Saran da memnun. Raşit Say'ı da oraya kaydırabilir. Ama orta sahaya 2, stoper'e de bir tane oyuncu istiyor. Özellikle 30 tane yaklaşık stoper önerildi Beşiktaş'a. Bunların içinden 6-7 tanesi çok üst düzey stoperlerdi. Hepsine burun kıvırdı. Bol ayaklı stoper istiyor hoca. Ve bu yüzden de inceleyip sık dokuyor Beşiktaş yönetime. Şef stoper olsun, ayakları iyi olsun, oyunu geriden iyi kursun. Ve özellikle defans öne çıktığı zaman oradaki pas bağlantılarını sağlasın diye, hatta Salih ve Orkun'u da ileriye doğru atsın. Çünkü ayakları iyi olduğu zaman Orkun ve Salih gelip top da almamış olacaklar. Böyle bir stoper istiyor. Yani hocanın istediği iyi sol ayaklı stoper, şef stoper alınırsa, iyi bir sağ kanat, orta sahaya 2 oyuncu alınırsa, Vlahovic'in de bugün bitmesi bekleniyor. 10 dakika oyuncu, ben hayır gelmiyorum demekse, şu anda ciddi bir aşama kaydedildi. Bütün yurt dışı basınına düştü. 2-3 gündür hem başkan hem İtalyano, hem de 2 gündür Graf ciddi anlamda mesaide ve 2 gündür İtalya'da oyuncuyla, menajeriyle ve ailesiyle görüşüyorlar. Bugün artık imzaları attırmayı planlıyorlar. Eğer imzalar atılırsa Vlahovic'de önümüzdeki birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. 3 aydır Beşiktaş çünkü bu oyuncuyu bekliyor. Beşiktaş ciddi anlamda güçlenmiş bir kadroyla Süper Lig'de sahaya çıkacak. Yani bakıyorsun, Fenerbahçe'de iyi transferler, iyi takviyeler yapıyor. Greenwood, Ake transferleri, takviyeleri gerçekten iyi. Ben Aziz Yıldırım'ın yine nokta atışları yapacak.

0: olarak düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bakıyorsun böyle halen bir oyun formatında, oyun sisteminde eksiklikleri var. Hala daha içinde zaman zaman bir kargaşa hakim. Galatasaray'a bakıyorsun bir bıkkınlık, bir yorgunluk, bir bitkinlik. Geçen sene iyi oynayan oyuncuların ciddi performans düşüklükleri ya da henüz forma girmemiş oyuncuların takımın olduğunu görüyorsun. Santafor'da 10 numarada stoperde eksiklikleri olduğunu görüyorsun. Yani hangi Galatasaray böyle tabii son 4 yılda bir defa geçen sene sezon başında iyi oynamaya başladı. Ama ondan önceki senelerde hep sonradan form tutuyordu. Bu sene de sonradan form tutma olabilir ama Galatasaray'da sanki geçmiş senelere oranla oyunda ciddi bir anlamda gerileme görüyorsun Cihan. Bilmem katılır mısın?
1: Yani katılmamak elde değil zaten senin bu yorumuna. Hem hazırlık maçlarında da izledin Galatasaray'ı hem zaten yönetimi eleştirenlere de baktığımızda tek bir galibiyeti var hazırlık maçlarında. O da Ümraniyespor'a karşı. Diğer hazırlık maçları tam bir fiyasko olarak geçti. Geleceğim Galatasaray'a da geçeceğim ama şu Willock transferini de sana sormak istiyorum. Bilgin var mı Newcastle'ın oyuncusu? Yani Newcastle'ın 30 milyon istediği konuşuluyor oyuncuyla ilgili. Beşiktaş da 20 milyon veriyormuş. Yani ilginç değil mi? Yani İngiliz futbolcunun değerine normaldi işte bu Transfermarkt. Yani oyuncu kötü olsa bile üstüne artı 15 artı 20 ekleyip buradan bu kapıyı açıyor. Yani Transfermarkt bile bu adama 14 milyon değer biçmiş. Ama konuşulan fiyatlarda Newcastle 30 milyon istediği söyleniyor. İşte Beşiktaş da 20'ye düşürmeye çalışıyormuş vesaire diye konuşuluyor. Yani bir hedef şaşırtma transferi mi yoksa Beşiktaş gerçekten bu Willock'la ilgileniyor mu?
0: Yani Willock'la Beşiktaş ilgileniyor mu? Başka oyuncularla da ilgileniyor. Yani orada 4-5 tane isim var. Hoiberg'ler var. Başka ismi çıkan şu anda bakacağım notlarıma. Oyuncular da var. Ama Willock'un şöyle bir riski var. Bu oyuncu çok iyi bir oyuncu ama geçtiğimiz senelerde sakatlık problemleri yaşadı. Yani bu sakatlık problemleri kronikleşmiş mi? Tekrar nüksetme ihtimali var mı? Bunlar gerçekten önemli. Çünkü İtalyan'ın sistemi ön alan baskısı yapan, sürekli kaybettiği topu saniyeler içinde alan, tempo baskı neticesinde, hızlı oyun neticesinde 3. bölgede skora gitme planı olan bir sistem, bir format. Yani buraya diri, iyi, sakatlık geçmiş olmayan ya da kronik rahatsızlığı olmayan oyuncular alırsan iş yapar ama potansiyel sakatlığı olan oyuncular burada senin başını ağrıtabilir. O yüzden Beşiktaş'ın inceleyip sırt dokuması lazım. Burada ilk 3-5 maçı Olaytan, Orkun, Salih'le Beşiktaş orada bir şekilde geçirir. Yani Hacı Ahmetoviç orada işte belki Trossard'ı kaydırır, Kartal Kaya'yı yedekler. Ama işte transfer bitiminin son günlerine kadar bu orta saha transferini, fırsat transferini Beşiktaş bekletebilir. Vlahovic'i alırsa da eli de güçlenir. Çünkü iyi bir santrafor. Hatta zaman zaman Vlahovic'le Ohyanju yapar. Salih, Orkun yapıp orada işte sağ tarafta Çerni ya da Olaytan'ı zaman zaman o tarafa atar ya da Raşit'se solda işte Trossard'la başlar. Fakir'in yerini değiştirir. Orada değişik formasyonlarla sistemi farklılaştırabilir. Ve orta saha transferlerini bekletebilir. Ama dediğim gibi iki tane orta saha oyuncusu almak istiyor Beşiktaş. Bunu da fırsat transferi olarak artık transferlerin son gününe kadar da bekletebilir. Çünkü Newcastle şu anda 30 istiyor. Ama o bölgeye istediği takviyeleri yaparsa bu rakamı 13-15'lere kadar indirebilir.
1: Evet, bir de yani aynı bölgede oynayan iki oyuncusu vardı. Tonali ile Guimaraes. Birini Arsenal'a, birine Tottenham'a yolladı. Yani bu Willock'u neden Beşiktaş'a, bence tırnak içinde özür dileyerek söyleyeceğim bu tabiri, bir menajer oyunu var gibi, kitlemeye çalışıyorlar gibi hissediyorum. Hani Önder abinin ilk döneminde bir Dani transferi vardı ya, Önder abinin başını yakan transfer. Bence hani bu Willock'ta gelirse bu dönemde bu transfer başını yakacak gibi duruyor. Umarım Beşiktaş almaz diye düşünüyorum. Abi sana salvolar geliyor WhatsApp hattından. Ne oldu Atakan'cığım, Muhammed Salah'ın formaları nerede diye. Seninle çok konuşamadık ama.
0: Ben hakikaten bu yorumları anlamadım.

0: bakıyorum. Beşiktaş kulübü formaları hazırladı Salah'ın. Tedarikler yapıldı. Çünkü içeriden bir iyi geldi bana. Kartal yuvalarından bir iyi geldi.
1: Evet.
0: Bana gece mesaj attılar. Dediler ki formalar hazırlandı. Salah formaları, tedarikler yapıldı. Sonra ertesi gün sözleşme gönderildi. Bu pazar gecesi oluyor formaların hazırlanması ve tedariklerin yapılması. Pazartesi de sabahtan sözleşme gönderildi. Salah'la imzaların atılması, Salah'ın imzayı atması ve sözleşme geri göndermesi bekleniyordu. Ardından menajeri ve Salah yeni isteklerde ve taleplerde bulundu. Sözleşme imzalamak yerine. Bunlar neydi? İmaj hakları, forma satışından haklar. Muhtemelen orada Salah'a şu bilgiyi de vermiş olabilirler. Yani Salah her şey hazırlandı, artık imza atmasını bekliyoruz. Formaları da hazırladık. Bilgisi gitti muhtemelen. Salah da dedi ki ben forma satışlarından da %100 istiyorum dedi. Ondan sonra iş bozuldu ve masadan kalktı. Beşiktaş hatta sinirlenip basın toplantısı yaptı. Yani iş tamamıyla bundan ibaret. Ben bilgileri taze taze ve en gerçek bilgileri, en doğru bilgileri verdim. Yani neyse onu aktardım. Ya bu benlik bir durum değil ki. Beşiktaşlık bir durum. Ve Salah'lık bir durum.
1: Evet, yani Salah'ı almayı düşünürken hani kafanda forma satışı olduğu için böyle 35-40 milyon gibi paraları gözden aslında çıkarmıştı bir nevi Beşiktaş. Hani bu paraları Brahim Diaz'ı falan da alabilir
0: ya
1: aslında.
0: Beşiktaş'ın bunu yapması gayet doğal ve benim bu bilgiyi de içeriden alıp vermem, aktarmam da gayet doğal. Sonuçta Salah'a sözleşme gönderiyorsun pazartesi. Oyuncu sözleşmeyi imzaladığı anda o andaki forma satışını düşünebiliyor musun böylesine ilk 11 oyuncu? Beşiktaş da sonuçta 2 gece önceden formaları hazırlıyor. Bu gayet doğal tabii. Şimdi Kartal yuvasına gittin. Elinde forma yoksa ne yapacaksın?
1: Doğru, yani basmışlardır da hani isim falan yazmamışlardır belki de.
0: Yok olur mu canım? Yani şöyle böyle 3-5 bin tane hazırlarsın formayı. Çünkü Kartal yuvasına gittiği zaman şimdi bir yığılma olacak. Yığılma olduğu zaman orada arkasında isim yazmayan formaları getirip orada arkasına isim baskıladığın zaman bir zaman kaybı bu. Orada yığılma olur ve bekletirsin insanları. Orada belli bir sayıda formaları bastırmışlar. Diğerlerini zaten yaparlar arka taraftan. Yani bunu aktardım. Salah da son dakika isteklerini, taleplerini değiştirdi. İmaj hakkı istedi. Forma satışından ciddi bir rakam istedi. Ve bu rakamlar artacaktı. Trabzon'da girdi devreye. Beşiktaş'ın talep ettiği rakamın yaklaşık 6-7 milyon euro fazlasını verdi. Ve transferi bitirdi yıllık.
1: Evet, şimdi diğer taraftan hani Konferans Ligi bu sene Avrupa Ligi'nden çok daha rekabetçi, daha üst seviye takımlar mevcut Konferans Ligi'nde Atakan abi, bana göre. Ama Avrupa Ligi'nde ilerlemek hani kura şansına bağlı olarak böyle bir tık daha mümkün gibi. Evet, hani kupa falan belki bir hayaldir ama hani Beşiktaş burada bir çeyrek final bile yapsa hani 30 milyon euro bir para demek. Hani Beşiktaş'ın da şu an için sıkıntısı var, yani limiti de yok. Hani son atımı da hani Trossard'ı yaptı. Evet, birkaç atımı da var. Onları da yapacak ama yani çeyrek final şansını görüyor musun Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde? Ya da ne kadar görüyorsun?
0: Yani Beşiktaş orta sahaya ki Santafor'u, Vlahovic'i, Colina Dele Sport işin bittiğini, 3 yıllık sözleşmenin imzalanacağını belirtiyor. Bütün şartlarda anlaşıldığını dile getiriyor İtalyan medyası ve Corriere dello Sport. İki orta saha, Bibilovic sağ kanada bir oyuncu, sol stoper. Beşiktaş ciddi bir takım olur ve hem Avrupa'da hem de ligde iş yapar. Bu arada şeye çok üzülüyorum ya Cihan. Rafa Silva'ya bakıyorum. İnanılmaz goller atıyor ve bu sene Benfica onu sağ kanatta oynatıyor. Ya oyuncu hakikaten rakiplerin içinden geçiyor. Yani bir de İtalyan'ın önünde Rafa Silva'nın olduğunu düşünsene. Hakikaten olması çok zor bir takım olurdu, biliyor musun?
1: Evet yani.
0: Yani solda Trossard, sağda Rafa, ortada Orkun Salih, yeni gelecek oyuncu forvette Vlahovic, Ohyanju, Olaytan yedek, hakikaten çok iyi bir takım olurdu.
1: Yani Rafa Silva olmasaydı Galatasaray belki namağlup şampiyonluğu vardı şu an için. Yani o maç inanılmaz oynamıştı.
0: Evet.
1: Evet yani belki işte şunu diyorum abi, hani şimdi umarım inşallah olmaz. Trossard'ı izledik, yani Arsenal'da gerçekten müthiş işlere imza attı. Yine Dünya Kupası'nda da muazzamdı. Elbette tek başına oyuncunun çok bir faktörü olmuyor ama yani Rafa Silva gibi olabilir mi Trossard'da? Öyle bir problem çıkar mı? Gerçi o zaman Sergen Hoca...

0: vardı. Onun birazcık daha egolarına yenik düştü Rafa. Ben çok İtalyano'da olacağını düşünmüyorum onu ama yine de sormak istedim.
1: Benim her zaman düşüneceğim şu. Ariel Ortega'yı getiriyorsan Werner Laurent Hoca yapmayacaksın. Yani Rafa Silva gibi bir oyuncum varsa Sergen Yalçın değil de daha böyle iyi bir teknik direktörle çalışacaksın. Hem taktik anlamında hem sistem anlamında, oyun formasyonu anlamında, dünya futbolundaki görüşü anlamında, futbolu takip eden, kendini adayan, sürekli maç izleyen, ego ve kibirlerinden arınmış, oyuncuları, yıldızları da ikna edebilecek oyuncu, hocalara ihtiyacım var. İtalyano böyle bir hoca. Yani egosu, kibrini yönetebilen, sürekli kendini geliştirebilen, yenileyebilen, inat etmeyen, 10-10 senesinde sürekli takım çalıştırmış, zaman zaman sistem değişikliklerine gitmiş, yani inat etmemiş, anladın mı? Böyle bir hocayı vereceksin Rafa Silva'yı. İşte orada tabii tamamıyla %100 Sergen Yalçın'ın kabahati var diyemem ama orada orayı yönetemedi. Oyuncuyla inat etti. Orada oyuncunun işte João Mario'yu göndertti. Göndertmeyeceksin. João Mario sezonu iyi başlamıştı. Rafa Silva'nın da en yakın arkadaşıydı. Adamın bir yakın arkadaşı köpeği vardı, bir de João Mario vardı. Sen João Mario'yu da gönderince, adama verdiğin sözü de tutmayınca, takım sürekli havlu atınca, hoca değiştirince, orada bir sürü problem oldu. Maalesef işte 18-20 milyon eurolar Agbado'ya verildi. Rafa Silva gönderildi. Böyle abuk subuk işler yapıldı. Keşke İtalyan'ın önünde olsaydı Rafa Silva. Ben çok isterdim. Solda Trossard, sağda Rafa Silva. En önde Vlahović. Orta sahada böyle Højbjerg tarzı bir oyuncu. Yanında Orkun Salih. Olaytan Černý yedek. Ohyanju yedek. Yani müthiş bir kadro olacaktı. Ama Beşiktaş iki orta saha, bir sağ kanada iyi oyuncu, bir sol stoper alırsa, Vlahović de bugün biterse, imzalar atılırsa, hakikaten iyi kadro olma yolunda gidiyor. Çünkü Beşiktaş tarihinin belki de en iyi kalecisi geldi Nübel. Yani bu sene millet anlamıyor ama hakikaten büyük kaleci. Bu adam Neuer'in lobisine yenik düştü. Yoksa Bayern Münih'in direkt kalecisi olacaktı bu adam.
0: Evet, yani maçı kurtaran isimlerden de bir tanesi, özellikle iki maçı da kurtaran isimlerden bir tanesi. Gerçekten mükemmel bir transfer. Hani transfer yapacaksanız böyle yapın be kardeşim dersin ya abi. Aynı onun gibi bu noktada. Şeyi soracağım abi sana, bir dinleyenimiz mesaj atmış. Diyor ki bu storelarda satılan formaları çok abartmıyor musunuz diyor. Örneğin 80 milyonluk oyuncunun diyor forma satışından tüm oyuncunun giderini çıkarması için 10 milyonun üzerinde forma satması gerekiyor diyor. Öyle de bir kulüp yok diyor yani. En baba kulüp 2 milyon falan forma satıyor diyor. Bu forma işini bir tık abartıyoruz gibi sanki. Ne der Atakan Kurt diyor.
1: Doğru, doğru, haklı.
0: Hani Muhammed yani işte, Muhammed Salah olayına değinmiş galiba. Hani Salah
1: Trabzon mesela kaç forma satıyor?
0: Rekoru 250 bin şampiyon olduğunda. Buna bakmıştık geçen.
1: Tamam. 500 bin satar Salah'la. Yani 2 milyon satamaz. Galatasaray galiba 1.8 milyon satmış.
0: Evet, hedef 1 milyondu. Geçtiler onu. Sezonun sonuna doğru.
1: Değil mi? 1.8 mi sattı? Ne kadar sattı?
0: O civarlarda yani. Hedef 1 milyondu. En son 950 idi herhalde. Tamamlandığında
1: pardon,
0: seni de...
1: Pardon, 800 satıyordu galiba. 800-1 milyon civarı satıyordu. Evet. 1 milyon 200 bile bitirdi. Evet. Yani Salah alsa 1.5 satar.
0: Evet.
1: Ya Türkiye'nin böyle bir şeyi var, gerçeği var. Ya Beşiktaş 600 bin satıyorsa 1 milyon satar en fazla Salah'a. Yani Türkiye'nin ciddi ekonomik problemleri var. Anca nasıl satarsın biliyor musun? Messi'yi, Ronaldo'yu getirirsen satarsın.
0: Ya yurt dışında kalanlar da olacak ya.
1: O da 1 milyon satıyorsan 2 milyon satarsın.
0: Diyor ki iyi yayınlar, yorumcunuz Beşiktaş'ın eksikleri için 6 tane futbolcu saydı. Bizim halı saha takımına da 6 tane iyi transfer yapalım, biz de iyi oluruz diyor. 6 transfer yeni takım kurmak demek değil mi diye bir soru gelmiş.
1: Şöyle, Beşiktaş şu anda zaten iyi bir takım. Bu maçta favori olabilecek, kazanabilecek takım ama sürekli rotasyon yapan bir hocası var ve 60 tane maç yapacak. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, Süper Lig, sakatlıkları, cezaları. Mesela Orkun'un yedeği yok Cihan. Salih'in yedeği yok. Şimdi Endi de Beran sakatlanabilecek bir oyuncu ve onu Beşiktaş büyük ihtimalle yollayacak. İşte Oyuncu'nun Semih'in yedeği yok. İşte Vlahovic geliyor. Vlahovic şu anda oynayacak. O ve Semih onun yedeği olacak. Şimdi Profsat Fakiri solda, tamam. Sağda Çenli var. Raşisa var ama ikisini şu anda koysan bir tane sağ kanat olmaz. Oraya bir oyuncu lazım. Orta sahada Olaytan, Orkun Salih var ama orada yedekleri yok. Hatta üçüncü bölgede oyun sıkıştığı zaman orayı açabilecek bir oyuncusu yok. Oraya muhakkak bir tane çok iyi bir oyuncu lazım. Bir tane de rotasyonda kullanabileceğim bir oyuncu lazım. Defansta Jalo, Agbado, Emirhan var. Felix'i zaten gönderiyorlar. Oraya bir tane oyuncu lazım. Hatta bence Murillo var sağ bekte. Orada bence Raşisa ile konuşup ikna etmek lazım. Orada Raşisa'yı oynatmak lazım. Aylan da bence oranın yediği değil. Bence oraya da daha iyi bir oyuncu lazım. Solda Rıdvan ve Otlar da ele götürebilirsin. Kalede Nübel var, yediği var. Yani Beşiktaş'ın şu 11'i iş yapar ama sakatlık, cezalar ve çok fazla maç geliyordu temposunda seni sezon boyunca götüremez. Yani Aralık Ocak'ta avlu atarsın. Öyle söyleyeyim, transfer yapmazsan.
0: Evet. Peki Lukaku'ya ne dersin? Bayağı bir ilgileniyor Fenerbahçe'de. Herhalde bu iş bitti
1: Beşiktaş,
0: diyebiliriz.
1: Beşiktaş 2 ay boyunca bekletti Lukaku'yu. Fenerbahçe devreye girdi ama Beşiktaş'ın rüyasında zaten Vlahovic vardı. Ve 3-5 gündür de ciddi bir mesai harcıyordu ve 2 gündür de Graf Sırbistan'da. Gelen haberler bu işin olma noktasına geldiğini, büyük oranda anlaşıldığını ve bugün imzaların atılması yönünde. 10 dakika bir pürüz olmazsa, eğer Beşiktaş bugün imzaları atarsa gerçekten yılın transferlerinden birisi olur Cihan. Yani bütün oyuncu olur. Bak, onun buluş anlamında Osimhen'in iki gömlek üstünde, öyle söyleyeyim. Vlahovic.
0: Evet, şu Lukaku için diyor. Yani geçen sene çok şanssızdı. Sürekli sakatlandı ve bütün seneyi kaçırdı. Sonra biraz baktım, hani kariyerinde bu kadar kötü bir sakatlık senesi daha yok. Ama işte Dünya Kupası'nda gördük. Yani sonradan girmesine rağmen Belçika'yı bayağı iyi işler yaptı.
1: Sezon başında uyluk sakatlığı yaşadı. Bu sakatlık zaten seni 5-6 ay
0: kadar götürüyor.
1: Geriye götürüyor, oynayamıyorsun. Ve ondan sonra sezon sonuna doğru antrenmanlara başladı ve ciddi bir seviyeye geldi ve Dünya Kupası'nda iyi oynadı bu arada. Son 30 dakikalarda iyi işler yaptı. Yani Lukaku sakat olmazsa bu ligde 25 gol atar, öyle söyleyeyim.
0: Hani Lukaku'nun gelmesi falan sorun değil de, hani yabancı sınırı var şu an Fenerbahçe'de. O da gelirse 24 olacak yabancı sayısı. Yani bir tane bile yabancı futbolcu göndermedi Fenerbahçe. Sol kanat falan da alınacak. O da yabancı olacak. Hani ben bu işin içinden çıkamadım. Hani sen çıkabiliyor musun? Ya da bu yasağa bir ayar mı çekilecek? Galatasaray'ın hala bekliyor olması, Fenerbahçe'nin sürekli yabancı transferi yapıp bir tane yabancı bile yollamaması falan çok ilginç.
1: Ya sezon başı bu karar açıklanmış kardeşim. Planlamanı ona göre yap ya. Yani her dakika bir şey mi olur yani, bir kural mı değişir? Fenerbahçe ile Galatasaray istiyor diye ya da takımlar istiyor diye böyle saçma şey mi olur ya? Ha, gönül ister ki 3 sene önceden açıklansın. Mesela 2022-23'te densin ki 2026-27'de 10+4 olacak. Ya da 12+2 olacak. Neyse. Ona göre sözleşme imzalasınlar oyuncular. Ama geçen senenin başında bu açıklandı zaten. Şimdi gelip bu kararı değiştirme çabası, isteği hakikaten anlamsız ve manasız.
0: Evet, 0212-273-1010'a gelen mesajlara bakıyoruz. Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Dört büyüklerde demiş şu anki maaş yükü en fazla olan takım sizce hangisidir diye bir soru gelmiş.
1: Galatasaray'dır tabii ama Fenerbahçe'dir bence. Fenerbahçe çok oyuncu var.
0: Kafa kafayıdırlar bence ya. Hani şimdi Galatasaray...
1: Evet, kafa kafayıdır. Yani
0: Icardi falan da.
1: Fenerbahçe'nin en büyük hatası her sene 10 oyuncu alıp 10 oyuncu gönderdi. Yani her sene böyle 4 takviye yapsaydı, 4-5, hem şampiyon olurdu, hem bu kadar boş yük altına girmezdi, hem daha doğru takım kurardı. Yani düşünsene Cihan, pazartesi antrenmana çıkıyorsun, hafta sonu oynayacak mısın, oynamayacak mısın bilmiyorsun. Yani bu ciddi bir özgüven eksikliği

0: yavaşlatır, moral motivasyonundan uzaklaştırır ve gelişmeni engeller. Sana oyuncu geliyor mesela, Brown'u alıyorsun, gelişmiyor. Çünkü bir Levent oynatıyorsun, bir Brown'u oynatıyorsun. Sağda bir Mert oynuyor, bir Semedo oynuyor. Ön tarafta işte atıyorum bir Şerif oynuyor, bir başkası oynuyor. Yani oyuncu bilecek kardeşim oynadığını.
1: Bir Galatasaraylı dostumuzun isyanı var. Bayağı böyle isyan etmiş. Diyor ki Cenab-ı Hak'tan has hayırlı bir mağlubiyet diliyorum Çorum maçında diyor. Şöyle Beşiktaş'ın bizi dağıttığı gibi Çorum bizi bir dağıtsın. Bir sadaka maçı olmalı. Mümkünse 4-5 fark yiyip rezil rüsva olmalıyız ki adına yönetim dediğimiz yönetemeyen insanlar biz acaba ne yapıyoruz deyip bir an evvel gerekeni yapabilsinler. Atakan Kurt da selam olsun demiş. Böyle bir mesaj atmış.
0: Galatasaray'ın şu anda gündeminde kim var? Yani çünkü Foden, Musiala ve Bruno Fernandes'e ciddi uğraşları olmadı. Yani şu anda kimi alacak Galatasaray?
1: Şu an kimse yok abi gündeminde. En son işte Rusya Ligi'nden...
0: Bernardo Silva'yı da iki ay önce burun kıvırmışlar. İşte daha iyisini alırız vesaire falan diye. O da gidince işte Bruno'yu, Musiala ve Foden'a gitmişler. Onlar da olmamış. Yani çok oyuncu yok herhalde o bölgede.
1: Yani işte sezon başından beri işte Can Uzun konuşuluyor. Lokomotif'teki çocuk konuşuluyor ama Batrakov o da olmadı. Hani kulübü açıkladı. Dedi ki vermiyoruz kardeşim. Bizim kilit oyuncularımızdan bir tanesi.
0: Hani ya şu... Can Uzun iyi oyuncu ama Galatasaray'ı öyle alıp taşıyacak bir oyuncu değil. Ya şöyle.
1: Bir de Leao var işte. Leao olayı.
0: Şimdi şöyle. Barış Alper Yılmaz, Can Uzun. Diğer tarafta da Yunus'la hani seni götürür. Ama senin zaten en büyük eksikliğin Osimhen yokken santrafor, bir de Mertens'ten sonra 10 numaraya koyamadığın oyuncu. Yani sen oraya bir oyuncu koyman lazım. Tabii Lemina'dır, Torreira'dır, Naga'dır falan, orada bir şekilde orayı idare edersin, orta göbeği. Ama senin 10 numara mevkine bir tane 3. bölgede açacak bir oyuncu lazım. Bir de Osimhen'i yedekleyecek bir oyuncu lazım. Bir de Osimhen çok şımardı ya Cihan. Yani kendini bence takım üstüne görüyor.
1: Evet, hazırlık maçında. Ya şımardı kelimesi çok böyle sert olur sanki ama hani bence takım kötü
0: bir... Kendisine değişilmez bir oyuncu görüyor.
1: Evet, o olabilir. Ve, yani kırmızı
0: kart... Ve Galatasaray'ın ondan vazgeçemeyeceğini biliyor. Yani oraya sen iyi bir santrafor ve iyi bir on numara koyarsan oyuncu da silkelenir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sen Osimhen'siz de 2-3 maç kazanırsan oyuncu der ki ulan bensiz de Galatasaray kazanıyor. Şu anda takımın üstünde görüyor kendini bence.
1: Evet, yani sürekli bir çıkan transfer haberleri, işte Batrakovlar, Ensisolar, Reinders'ler ama hiçbiri sonlanmıyor. Ama ben hala düşüncemin arkasındayım. Yani üst üste açıklayacak Galatasaray. Peş peşe açıklayacak ama taraftar bu saatten sonra tatmin olur mu? Orası da muamma, sanki böyle bir tık geç kaldılar gibi duruyor. Fenerbahçe kanat koleksiyonu mu yapıyor? İrfan Can, Cengiz, Oğuz, Kerem, yerli rotasyonu, yeni transfer Greenwood, Nene, Musaba, yabancı rotasyon demiş. Beşiktaş seven bir Fenerbahçeliyim ama böyle Atakan Kurt'u dinleyince deli oluyorum. Vlahovic Fenerbahçe'ye giderse ne olur demiş. Nasıl yani? Anlayamadım Aziz.
0: Yani şöyle.
1: Gitme ihtimali var yani. Olabilir.
0: Yani Beşiktaş'ın şöyle bir artısı var. İtalyano eski öğrencisi ve Vlahovic onun, İtalyano'nun sayesinde böyle önemli yıldız bir oyuncu oldu. İtalyano da sürekli görüşüyor oyuncuyla. Bu bir artı. 3 aydır Beşiktaş bekliyor. Bu bir artı. Son 3 gündür Serdal Dalı ve İtalyano sürekli görüşüyor. Bu bir artı. 2 gündür de Graf Sırbistan'da oyuncuyla, menajeriyle ve ailesiyle görüşüyor. Ve oyuncu önemli bir noktaya getirdi. Anlaşıldı, sadece imza atılmadı. Yani buradan tabii ki de iş dönebilir ama şu anda Fenerbahçe'ye de başka takım ekmesi kolay gözükmüyor ama. Yani ama öyle bir gol olursa son dakika, yani bu istifaya kadar gider. Ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum, düşünmüyorum. Ben buradan döneceğini de düşünmüyorum. Ve ben büyük ihtimalle bu işin bugün sonlanacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe değil de mesela Atletico Madrid ararsa oyuncu son dakika

0: Beşiktaş'a hayır der. Real Madrid, Barcelona, çünkü hayali o. Yani Fenerbahçe ararsa oyuncu, ya kusura bakma şey Beşiktaş, ben Fener'e gidiyorum demez. Yani o artık oradan işi döndürmez. Fenerbahçe ne veriyorsa fazlasını verir, çünkü Salah'tan sonra bir de Vlahovic golü büyük sıkıntı yaratır. Vlahovic alırsa Serdal Dalı her şeyi unutturur, öyle söyleyeyim.
1: Oh, o zaman rotasyon oyuncusu mu olacak?
0: Yani bazen iki forvet oynatır. Rotasyon zaten hoca 60'ta sürekli oyuncu değiştiriyor. Yani hoca şunu söylüyor. Benim takımımda kimse 11 oyuncusu değil ki. Benim takımımda yedek oyuncu diye bir kavram yok diyor. Herkes oynayacak diyor.
1: Ya o hep öyle. Yıllardır gittiği bütün takımlarda daha fazla rotasyonlu takım kurmayı seviyor İtalyan hoca, onu biliyoruz. Bu Oh'la ilgili olarak abi, sanki böyle çok yorulmuyor mu maçın sonlarına doğru? Böyle çok geziyor, servise giriyor. Fiziği sayesinde de bunu yapıyor ama golcü kumaşı yok sanki ya. Ceza sahasında kendini unutturamıyor. Böyle anlık deplaseler yapamıyor. Rakibin dengesini falan sarsamıyor gibi. Çok düz böyle.
0: 12 maçta çok beğeniyorum. Sırtı dönük çok iyi oynuyor. Hı-hı. Hatta bir maçta bir oyuncu iki tane sarı gösterdi. Bu oyundan attırdı. 10 kişi bıraktırdı takımı. Sırtı dönük inanılmaz pas bağlantıları sağladı. Son maçta da atılan birçok topu indirdi. Atakların başlamasına sebep oldu. Evet. Son vuruş anlamında problemler yaşıyor. Doğru. Ama işte şimdi Vlahovic geldi. Son vuruşun ustası. Vlahovic son vuruşu yapacak. O Yanju da ya yanında tamamlayıcı olacak ya da oyuna sonradan girip orada işte güçsüz olan, fizik olarak düşmüş olan stoperlere karşı orada gol yapacak. Ya da oğla başlayacak, rakibi yoracak, Vlahovic'i koyacak, golü bulacak. Yani işte istediği de buydu İtalyan'ın. İşte son maçta Semih aldı, golü buldu.
1: Evet. İyi yayınlar. Atakan Bey yine formda maşallah. Vlahovic'ler, Skamakka'lar, Lukaku'lar falan yine yapıyor şovunu. Ama işin sonunda Oh gibi birini alıp gelirler. Niaga'dan sonra bir genç oyuncu da Beşiktaş'a önereyim. Fil dişi asıllı, Amerikalı, 19 yaşında, MLS'de oynuyor. Xavier Gozo adında bir isim demiş. Forvet ve iki kanatta da oynayabiliyor. Beşiktaş'a fazlasıyla yarar. Ayvalık'tan selamlar. Sizi seviyorum demiş.
0: Ayvalık'a selam olsun. Ya ben bu dinleyicilerin bu Halil oyuncu portföylerine bayılıyorum. Yani
1: Niaga'yı bize 2 yıldır yazıp duruyordu abi Halil. Ve aldı sonra.
0: Helal olsun kardeşime ya. Bana da Instagram'dan yazarsa onunla konuşmayı çok isterim. DM'den yazarsa sohbet etmeyi çok isterim. Yani böyle oyuncu portföyleri olan arkadaşlara bayılıyorum. Yani adam gidiyor MLS'den oyuncu söylüyor. Ya bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bazı böyle insanlar var. Hakikaten kendilerine bu işe adamışlar.
1: Xavier Gozo, bakacağım şimdi. Sen anlat abi, buyur.
0: Bak çoğu scout departmanında çalışan insanlardan daha bilgililer, biliyor musun? Ya da böyle oyuncu gözleri çok iyi. Çünkü mesela benim diyen teknik direktör bazen oyuncuları analiz edemeyebiliyor. Çünkü o başka bir iş. Çünkü oyuncunun işte öndeykenki reaksiyonu, mağlupkenki reaksiyonu, işte yağmurlu hava, güneşli hava, iç saha, dış saha, ondan sonra birinci sırada, beşinci sırada, arka sıralarda, yani bir sürü şeylere bakıyorlar. İşte stres baskı anında, seyirci varsa, tribün boşsa, bir sürü bunun şeyleri var, anekdotları, verileri var, oradaki oyuncunun reaksiyonu var. Onların hepsine bakmak, birebir değerlendirmek, baskı anında nasıl oynuyor, rahatken nasıl oynuyor, bunlar çok etkili. Bunlara bakan arkadaşlar var. Bunlar da gerçekten saygı hak ediyor.
1: Evet, oyuncuya da biraz baktım. Salt Lake'de oynuyor MLS'de. 6 milyon piyasa değeri ama işte 3.2-4 milyon aralığında transfer bitirilebilir. 2027 yılına kadar sözleşmesi var kulübüyle. Güzel, yani bu ayrı bir şey, dediğin gibi ayrı bir ilgi alanı abi. Transfer dediğin gizli yürütülür diyor. Bitmesine son bir iki gün kala belki medyaya yansır. Ya bu işi beceremiyorsunuz ya da gidin demiş. Trabzonspor yönetimine örnek alın. Salak konusunda alakamız yok dediler. Bir şekilde bitirdiler. Veya Fenerbahçe yönetimi gibi o isim geçiyorsa git al bitir transferi demiş. Galatasaray yönetimi neden bu kadar pasifliğe düştü? Bu pasifliğe iten durum ne oldu? 4 yılın sonunda ne değişti? Artık bir doymuşluk mu var diye bir soru sormuş Medi. Devam edelim. Atakan Kurt telefonun ucunda mesajlarımıza.
0: Beşiktaş'ta mesela şu anda notlarımı okuyorum. Willock, Højbjerg ve Buendia orta saha için düşünülen konuşulan isimler. Bu oyuncularla temaslarını, görüşmelerini yoğunlaştırıyor Beşiktaş. Vlahovic'i bugün bitirmek istiyor. Yani Beşiktaş iyi işler yapacak gibi duruyor.
1: Biz de söylüyoruz abicim diyor. 2 senedir Los Angeles'ta oynayan bir oyuncu var. Ebo Sisse demiş. Ebo Bisse pardon. Adam harika yırtıcı. Göztepe'ye duyurulur. 5'e alıp 20'ye satabilirsiniz demiş. Kostov var. Kızıl Yıldız'da oynuyor çocuk. En az 50 milyona okutulur seneye diyor. Portföyler çok iyi yalnız. Bunların hepsini izleyeceksin. Hamiden gelmiş mesaj. Gidişat of anam of türküsüne verildi demiş. Oh geldiğinde Sezen Aksu Oh şarkısı çalınmıştı. Yani gidişatla Of Anam Of türküsüne evrildi bu şarkı diyor. Böyle bir kelime oyunu yapmış. Şöyle devam edelim. Vlahovic derken biz bir şey mi kaçırdık demiş. Böyle bir soru var. İnanmıyor çok fazla geleceğine sanırım. Bu saatten sonra Galatasaray yönetimi hiçbir şey patlatamaz diye bir mesaj gelmiş. Hızlıca iniyorum. Şöyle Atakan Kurt çayı püskürttüm diyor. Osimhen'in 2 gömlek üstü mü dedin?
0: Hayır. Sen olur mi? Şu anlamında. Yani bütün özellikleri bakımından söylemedim.
1: Bülent Esi yazmış.
0: Ya kim? İnsanlar neden anlamak istemiyor?
1: Kim için dedin ki onu? Ben kaçırdım onu. Kim için? Hangi futbolcu için söylemiştin?
0: Bilov için son vuruşu Osimhen'in Osimhen'den daha iyi dedim. Yine bu söylediğimin arkasındayım ama kompakt olarak ön alan baskısı, pres, takıma katkısı, işte sırtı dönük oynaması, işte bitmek bilmeyen enerjisi, işte yan toplardaki vuruş becerisi tabii ki de Osimhen'in çok iyi. Ama Osimhen'in son vuruşu mükemmel değil. Vlahovic'in son vuruşu Osimhen'den daha iyi. Ama Osimhen'in onun dışındaki birçok verisi Vlahovic'in önünde.
1: Abi Semih'i ne yapacağız? Kadroda tutmayacağız mı? Yazık olacak bu çocuğa. Harcandı gitti.
0: 2 tane santrafor tutmak lazım ama. Sen orada o sakatlansa, Vlahovic sakatlansa ne yapacaksın? Kim oynayacaksın? Semih'in olması lazım.
1: Evet yani Emirhan'ı, Demiregi'yi falan elinden kaçırdı Beşiktaş. Yani basiretsiz yönetimler bence buna sebep oldu. Veya süre vermeyen teknik direktörler. Biraz tabii bizim de kabahatimiz var taraftar olarak. Biz sabırsızız. Hepimiz için söylüyorum yani genç oyunculara çok fazla sabrımız yok. Hepimiz oynamalarını istiyoruz ama oynadığında da hata yaptıklarında mesela yerin dibine sokuyoruz. İşte Emirhan'da olduğu gibi, Demir Ege'de olduğu gibi Beşiktaş'ta veya Galatasaray'dan örnek vereyim Arda. Hani çocuk her girdiğinde uğursuz ilan edildi. Ya aman hocam bunu alma artık, bu her girdiğinde gol yiyoruz dendi. Vardır bunun örnekleri. Yani Semih'in de 2 eksisi var bana göre abi. Sen katılır mısın bilmiyorum. Biri inadı. Diğeri de kafasını çok kaldırmıyor yani. İnat bir forvet oyuncusu için evet iyi bir şey ama Semih'in ki böyle sanki zaman zaman aşırıya kaçıyor gibi. Kafasını kaldırmıyor. Bunu aşacak deniyordu ama gitti geldi İtalya'ya yine bunu aşamadı. Bir artı yönü işte öz kaynaktan çıkan bir oyuncu. Taraftar o yüzden çok yüklenemiyor kendisine ama ileride yüklenebilirler. O da oldu da işte Vlahovic geldi. Umarım bir sakatlık yaşamaz. Geldi sakatlandı. Oh da sıkıntılı bir süreç geçirdi. Ve yine Semih'e kaldı Beşiktaş. O zaman işte yüklenebilirler. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ben kötü senaryoyu yazdım sadece.
0: Şimdi şöyle. Sen orta sahaya bir tane Sosa tarzı 2 önlü bir oyuncu alırsan. Şimdi onun yanında Orkun oynayacak. Solda Trossard var. Yediği Fakiri var. Sen ön tarafta zaten yeteri kadar pozisyona gireceksin. Ya da zaten son 5 yaşın 3 maçını izledin mi?
1: İzledim. Ya, hazırlık maçlarını bile izledim
0: Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın pozisyon bulmakta bir problemi yok Cihan. Beşiktaş'ın oyun anlamında da bir problemi yok. Top kazanma, pres, topu alıp 3. bölgeye gitme problem yok. Beşiktaş'ın sadece tamamlama problemi var. Sen Trossard'da oynamadı da Trossard oraya monte olduğu zaman Vlahovic geldiği zaman, orta sahada iki önlü bir oyuncu geldiği zaman Beşiktaş zaten tamamlayacak.

0: Orada kaliteyi arttırdığın zaman zaten çerçevenin içine daha rahat sokabileceksin topları.
1: Evet, peki bu gol yememe durumu biraz böyle canını sıkıyor mu? Evet, Beşiktaş gol yemedi iki Avrupa maçında da. Hani burada
0: 3
1: maçta, özür diliyorum, 3 maçta. Burada Nübel'in katkısı var ama şimdi burada hani Emirhan'a da çok güvenip bu kadroyla çok devam edecek mi sana
0: göre? Güvenmiyor gören? Zaten güvenmiyor.
1: Sonuçta bu kadar pozisyona girmesi.
0: Emirhan'dan çok memnun. Emirhan'dan çok memnun hoca. Ama sol ayaklı stoper istiyor. Nübel'den çok memnun. Beşiktaş'ın takım savunmasından memnun ve Salih Özcan'dan çok memnun. Yani Salih Özcan oradaki birçok açığı kapattı.
1: Evet, Salih zaten tam böyle herkes de söylüyordu Beşiktaş için tam aranan kan diye. Gerçekten de işte o 30 Temmuz'da oynanan maçta da harika oynadı. Ben de tebrik ediyorum. Ben şey diyordum hatta, ya Salih en fazla rotasyon oyuncusu olur falan diyordum. Hani ama gerçekten de o oynadığı maçlarda da muazzam işlere imza attı. Hani böyle çok efektif oynadığını söyleyemem ama gidiyor işini yapıyor falan böyle. Muazzam bir oyuncu bence de. Katılıyorum sana. Bu saatten sonra Galatasaray yönetimi hiçbir şey yapamaz diye bir mesaj gelmiş Müslüm Yayan'dan. Serdar yazmış. Atakan Bey'e sorar mısın, duyumu var mı? Arda Güler Paris Saint Germain'e gidecek mi? Giderse Fenerbahçe bu transferden 25 milyon alacağı konuşuluyor. Doğru mudur demiş.
0: Sen olsan, Arda olsan gider misin Paris Saint Germain'e?
1: Ben mi? Hayatta gitmem. Hayatta gitmem. Sen gider miydin?
0: Yani Real Madrid'i bırakıp gitmek çok akılcı bir seçim değil. İz bırakmak isterdim Real Madrid'de. Ama Paris Saint Germain'le de giderse orası da son iki yılın şampiyonlar ligi şampiyonu. Real Madrid kadar baskı yok. Çok oturmuş bir takım var.
1: Gidersem şöyle giderdim abi. Yani.
0: Ve hocası dünyanın en iyi hocası şu anda.
1: Ha, o yüzden giderdim. Enrique var diye, Luis Enrique. Hani Mourinho yani, yiyebilir çünkü.
0: Orada acayip gelişir ve egosuz oyuncular var orada. Yani baktığınız zaman Dembele'ler, Kravenşöyler falan filan. Yani orada hakikaten çok iş yapar.
1: Vitinha hakimi, Due.
0: Tabii.
1: Ama yani bilmiyorum. Yani orada da işte Kvara, Dembele, Doya, Barcola çetesi var. O yerler Arda'yı yani. Ben öyle düşünüyorum. Gerçi Madrid'de yiyemediler çocuğu. Paris'te mi yiyecekler? Vinicius'lar, Bellingham'lar. Daha sonra işte Bellingham'ın biz biraz böyle kendisine kızmıştık ama daha sonra hani Bellingham'a bir sempati beslemeye başladık Dünya Kupası'ndan sonra. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz abi. Hızlıca mesajları okuyayım. Bence Emirhan'ı sol beke çekelim.
0: Olmaz. Emirhan sol bek oynayamıyor. Yani o tara hata yapsa da evet ciddi hatalar yapıyor. Ama Avrupa kupalarında 3 maçtır oynayan Beşiktaş'ta hem o tara hazırdır hem yeni bir takım, yeni arkadaşlar. Evet, defansif zafiyetler yaşıyor ama Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a çıktığın zaman hiçbir Süper Lig takımı Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı takımlar kadar iyi değiller. Bir de önüne Trossard gelecek. İçeri kat eden bir oyuncu. İçeri kat ettiği için sürekli onun arkasına kaçacak olan, orayı dolduracak olan ve çizgiye inecek olan bir Ottara var. Ottara da öne çıktığı zaman bir iki tane iyi iş yaptığı zaman güveni de gelir. Yani artık gelişecek 21 yaşında oyuncu. Ben oyuncuya basıp top bassa şunu sordum. İlk geldi. Ben de kamptaydım. Slovakya'da, Bratislava'da. Stamorin'deki kampta dedim ki seninle alakalı hem veriler hem datalar hem özellik anlamında hem eleştiriler, ön tarafta çok iyi bir oyuncu oldun, dribling anlamında Mendez'den sonra ligin en iyi oyuncusu oldun, asist ve ofansif katkı anlamında, ama defansif anlamda çok zafiyetler verdin, arkana adam kaçırdığın yönünde eleştiriler var ve veliler de bunu söylüyor. Neler söylersin diye sordum bunu oyuncuya. Hatta Beşiktaş'ın iletişimde yer alanların hepsi gözü açıldı bu sorudan sonra. Katılıyorum dedi. Ben zaten genç bir oyuncuyum dedi. Buraya da bu yüzden geldim dedi. İtalyano'yu da bu yüzden seçtim dedi. Gelişmek için, hatalarımdan ders almak için, hatalarımı düzeltmek için dedi. Çok hoşuma gitti bu yanıtı. Ve üst üste oynadıkça ben hatalarını daha aza indireceğini düşünüyorum. Ve gelişeceğini düşünüyorum. Tamam, mükemmel olmaz defansif anlamda. Yine zaman zaman arkasını adam kaçırır, hamle hataları yapar ama son maçta yaptığı hatalar kadar da hata yapacağını düşünmüyorum üst üste oynadığı sürece.
1: Evet abi, son olarak da bugün Fenerbahçe'nin Graz'la maçı var. Sence bir sıkıntı yaşar mı Fenerbahçe? Burada bir tık elinden kaçırdı gibi, daha rahat aslında. Evet, yine iyi bir skorla gidecek oraya ama herhalde bir problem yaşamaz diye sen de düşünüyorsundur.
0: Muhtemelen... Yani şöyle, kolay maç değil. Fenerbahçe henüz olmadı, yani oturmadı. Ama ilerleyen süreçte daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir orta sahası var. Yani baktığı zaman işini yapan bir Kante. Adama mobbing yaptılar gitsin diye. Adam çıktığında her şeyini ortaya koyuyor. Çok iyi futbolcu ya. Yani keşke o paralar alınmasaydı ama Kante, Genduzi, Asensio orta sahası hakikaten çok iyi bir orta saha. Yani baktığı zaman bence Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın orta sahasından da iyi. Ha, Beşiktaş orta sahaya bir tane çok iyi bir takviye yaparsa hekim değişebilir. Lemina Torreira orta sahası iyi ama bu sene çok geriye gitmiş gibi duruyorlar. Yani Torreira zaten geçen senenin ikinci yarısında hakikaten çok kötü oynamıştı. Bu sene o ivme kaybetmesi, form düşüklüğü devam ediyor. Temposu da ve hamle zamanlamaları da ciddi anlamda geriye gitmiş. Fenerbahçe'nin orta sahası bence üç büyüklerden en iyi orta saha. İlerleyen süreçte ne olur Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın takviyelerinden sonra başka şeyler konuşabiliriz. Fenerbahçe önde de Talisca ile bitiricilik anlamında iyi. Greenwood iyi başladı. Oraya bir tane daha iyi oyuncu alırsa, Kerem'in de son maçtaki oyunu ciddi anlamda iyileşti. Bir önceki maçta 20 tane top kaybı yapmıştı ama son maçta iyi oynadı. Fenerbahçe öne bir tane iyi oyuncu alırsa, ki Lukaku ile anlaştı zaten. Lukaku iş yapar orada. Çok ciddi katkılar sağlar. Bu sene mükemmel bir lig izleyeceğiz galiba. Cihan.
1: Öyle gözüküyor abi. Vallahi bir aile heyecanlı da, daha Galatasaray'da da gelecek isimler var. Bu iş burada bitmedi, onu da söyleyeyim.
0: Ama sanki Galatasaray'da şöyle bir hava var ya Cihan. Yani çok böyle dağılmaya müsait bir hava var, biliyor musun?
1: Şu an şey konuşuluyor taraftar grupların arasında. İşte ilk maça gitmeyelim, boykot edelim durumu konuşuluyor. Ama öyle bir şey olacağını çok zannetmiyorum. Hani çünkü bu...
0: Yani Galatasaray belli ki 15 Ağustos, 20 Ağustos'tan sonra yapacak transfer. Transfer ne zaman bitiyordu? Kaç Eylül?
1: 14 mü? Transfer yazalım. Transfer sezonu.
0: Bir ona bakarsan yani Galatasaray şimdi önündeki
1: 4 Eylül. 14 nereden çıktı?
0: 4 Eylül'e kadar kaç maç oynamış olacak ligde?
1: Yani işte bu cumadan hesaplasak, 15'inde hesaplasak.
0: Yani 3 ya da 4 maç oynamış olacak. Evet. Yani 4'te 4 yapması lazım ki Galatasaray'ın, ya da 4'te 3 çok yer almadan gitsin ama orada 4'te 2, 4'te 1 falan yaparsa büyük kaos olur.
1: Tabii araya Uluslar Ligi falan da girecek ya abi. Hani belki orada bir şeyler
0: evet
1: olabilir. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Az önce
0: ben teşekkür kamp... ederim Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum.
1: Şunu da söyleyeyim. Az önce kamptaydım dedin. Detayına kadar söyledin ya. Abi anladık, kamptaydık. Konumu verdin ya diye de sana bir gönderme yapmış dinleyenimiz. Bunu da söylemiş olayım.
0: Eyvallah. Selam olsun.
1: Hadi görüşürüz. Sağ olasın abi. Eyvallah. Evet, Atakan Kurt'u da uğurladık. Tabii dinleyenlerimiz takılıyor kendisine. Çok sevdikleri için Atakan Kurt'u. O da böyle kamptayız derken aslında orada söyleyeceği şeyi düşünürken zaman kazanmak için böyle konum verdi. Bana göre bazen böyle şeyler olabiliyor. Her şey formundaysa bir takımın kalecisi en iyi nasıl oluyor demiş. En iyi oynadığını söyleyemem ama muhakkak bir sıkıntı vardır. Anlayamadım valla ne demek istediğinizi çok fazla. Şöyle devam edeyim. Vlahovic 2 yıldır Türk takımları dışında hiçbir takıma önerilmiyor. Bir de fazla abartmayın. Osimhen vücudunun her yeriyle gol atıyor. Vlahovic nasıl iki kat daha iyi oluyor demiş. Semih köprülüyor, mesajını atmış. Şey Semih ya, son vuruşları dedi. Hani Icardi ile Osimhen'i karşılaştırıyorlar diye, işte Osimhen neydi, iyi yıpratıcı önde basıyor ama o altı pas içinde Icardi'nin vuruşları iyi diyorlardı. Onu da onunla kıyasladı Atakan Kurt, öyle olduğunu düşünüyor. Son vuruşları Vlahovic'in Osimhen'den iyi dedi. Oyun tamamen komple demedi. Sadece son vuruşlarını söyledi. Geçen sene Orkun'un 25 milyonu, bu sene Akbadu, Trossard, üzerine Vlahovic, bir ara Salah konuşuluyordu. Bunlar hep bu senenin harcama limitlerine giriyor. Hiç Fenerbahçe'den giden duyuyor musunuz? Beşiktaş bu paraları nereden buluyor diye, veya tam tersi. Fenerbahçe için soruluyor mu? Senelerdir Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kadar Avrupa'da geliri, sponsorluk gelirleri, maç günü gelirleri

0: Elleri uçmuş Galatasaray'ı nasıl geçebiliyorlar demiş. Sadece buradan bakınca bile ülkemizde başarının düşmanı çok olur anlarsınız demiş. Biraz böyle karışık yazmışsın Enes ama diyorsun ki yani Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş yani 4 yıldır şampiyon olamıyor. Avrupa'da da çok işler yapamıyorlar. Bu paraları nereden buluyorlar diye sormuşsun yüksek ihtimal, onu anladım. Taksit yapıyor Aziz Yıldırım, onu biliyoruz. Greenwood'u yani limitlere takılmamak için 3 taksite böldü. Semih çok iyi golcü. Yıkılmıyor. Ayağı çok güçlü. Galatasaray'a gelmesini isterim demiş. Yani Şenol. Yani sen bir tık böyle çıtayı düşürmeye çalışıyorsun. İyi çocuk. Bence de iyi çocuk. İtalya'da da biraz gelişti ama hani sanki yapabilecekleri kısıtlı gibi ya. Hani Semih benden bu kadar. Kardeşim benim olayım bu der gibi bakıyor. Ben de çok ileride gelişeceğini düşünmüştüm ama o bir türlü o istenilen patlamayı yapamadı. Kaldırmıyor, o kafa illa yerde, değişmiyor yani. Bir ara huyunu değiştirmişti ama demek ki kolay kolay değişen bir alışkanlık değil. Tarık Bal ismim demiş. Atakan Kurt'un üç büyükler diye tanımlama yaparak Trabzonspor'u dahil etmemesinin belli bir sebebi var mı demiş. Az alışkanlığı. Ya özellikle yaptığını düşünmüyorum yani. Ben de şimdi onun avukatı değilim. Keşke burada olsaydı konuşsaydık da. Ya alışkanlıklardan ibaret işte. Trabzonspor'da böyle Salah'ı, Darwin Núñez'i getirerek zorla böyle hepimize dört büyükler dedirtmeyi öğretecek. Hani bu hani üç büyükler kavramı şeyden dolayı çıkıyor. Hani hepsi böyle İstanbul merkezli ya. O sebeple çıkıyor. Hani klasik bir tanım olduğu için Trabzon'da işte bu 70'lerin ortasından sonra daha iyi bir performans sergiledi. Orada işte Anadolu İhtilali falan yaptı ya. Ondan sonra bu dört büyüğe eklenmiş oldu. Ama yani genellikle işte yorumcular, televizyon kanalları böyle üç büyükler diye sürekli lanse ettiği için artık dilimize pelesenk olmuş. Ama Trabzonspor'da bize bunu zorla aşılayacak artık. Yapacak bir şey yok. Alacak Salah'ı, alacak Núñez'leri. Gelecek bir daha şampiyon olacak. Kafayı zorlayacak. Sürekli ilk üçe oynayacak. Ki biz de alışalım. Bunu söyleyelim. 4 yıl şampiyon oldu Galatasaray demiş. Avrupa'da 16 galibiyeti var. Hiç şampiyon olmamış Ali Koç'un 7 yılda 33 galibiyeti var. Hangi başkan daha başarılı size soruyorum demiş. Ya Hüseyin şimdi yani. Bak istatistik her şey değildir ya, anlıyorum, güzel bir şey söylüyorsun ama şimdi ben de burada Galatasaraylıymışım da sana böyle ters bir cevap veriyormuşum gibi olmasın, onu da geçiyorum. Şimdi yani evet muazzam bir şey, ben ülke puanı geliyor, üst sıralara çıkıyoruz ama ya şimdi Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın oynadığı takımlar birim olarak aynı takımlar mı? Ya baktığında elbette kazansınlar. Ama yani şimdi gidiyorsun işte Paris Saint Germain'le oynuyorsun, Liverpool'la oynuyorsun, Juventus'la oynuyorsun. Ya bunlara karşı oynamanla ya diğer takımlara karşı oynaman bir mi? İşte Aston Villa geliyor, onlar da görece bir tık iyi takım. Anladın mı? Ona karşı dişe dişe oynadığında vay diyorsun, süper diyorsun. Ya geldi Beşiktaş mesela, Bilbao'yu dağıttı, 4 tane attı. Gerçi Bilbao garantilemişti, o önemli değil ama... Ya bunlar olabilecek şeyler, orada takım farkı var ya. Hani bu istatistik çok böyle gerçeği yansıtmıyor. Ama güzel bir şey. Yani Avrupa'da 33 galibiyet ülke puanı açısından güzel hareket. Fenerbahçe bütün transferlerini taksitle yapıyor. Sen gidip Osimhen'e 75 milyon verirsen peşin kaynakta bulamazsın. Transferde yapamazsın demiş. Sen de peşin vermedin. Gökhan sen de Osimhen'e peşin vermedin. 3 taksite böldün ya. İşte daha Temmuz'da geçen ay son taksite bitti. Öyle düşün. Sen de gidip yani 75 milyon tak diye vermedin. 25. Sen şey yaptın, bir yılda 3'e böldün. Fenerbahçe onu 3 yılda 3'e bölüyor mesela. Sen dedin ki kardeşim ben bir yıl içinde Osimhen'i aldım. Bir yıl içinde ben işte 4 ayda bir taksit ödemesi yapacağım ve bu işi bitireceğim dedin. O şekilde taksitlendirme yaptın. Semih'in bacakları kısa ve kaslı, hızlı değil. Bir de kafa hep yerde dediğiniz gibi, kanatta daha iyi oynar demiş. Yani umarız iyi oynar da yani milli takımımıza bir santrafor kazandırırız. Yani bu çocuk geliyor, sürekli aday kadroya çağrılıyor, ardından ümit milli takıma gönderiliyor. Hani psikolojik olarak etkilendiği söyleniyor ama keşke yani beni de sürekli milli takıma çağırsalar da oradan ümit milli takıma yollasalar. Bakalım hani yakın zamanda da hani Beşiktaş kariyerine Semih kadar iyi başlayan ikinci bir transfer veya öz kaynak ürünü yok. Ki Semih bunu 17-18 yaşlarında yapmıştı. Hani burada düşüşe geçmek yerine yükselişe geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Sağ olun arkadaşlar, dikkat edin kendinize. Atakan Kurt'u uğurladık. Biz de vedamızı gerçekleştirelim. YouTube'a geçiş yapalım. Kim ne dedi sizlerle beraber olacak. Akşama da temsilcimiz Fenerbahçe'ye Sturmgraz karşısında deplasmanda başarılar dileyelim. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Burada olacağız. Sizi de bekleriz, olur mu? Hoşça kalın. Görüşürüz.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftarları, izleyiciler, bunun üzerine konuşacağız. Evet, Galatasaray'ın 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 arası mali tablo gelirlerini görüyorsunuz şu anda. En yüksek kalem mağazacılık faaliyeti.
3: Olağanüstü biliyorsun.
2: 113 milyon euro. Loca, kombine vesaire satışları 93 milyon euro ki hani özellikle bu en yüksek iki kalemin taraftarla geldiğini de belirtelim, vurgulayalım. Sonra Şampiyonlar Ligi, yayın hakkı vesaire diye gidiyor.
3: Toplamda, yayın hakkına bakar mısın? Nasıl rezalet?
2: 375 milyon euro.
3: Bu arada
2: yayın
3: hakkı ile ilgili de ilerleyen dakikalarda önemli bir mesele konuşacağız.
4: Daha çok konu var abi.
2: 375 milyon euro yaklaşık olarak bir Galatasaray'ın yıllık beyan ettiği gelir söz konusu.
4: Aynısını
2: ki.
4: Aynısını Fenerbahçe'si varsa da arkadan onu da alalım.
2: Hemen arkadaşlar bir olsun. Fenerbahçe'yi. Sonra giderleri ve dört büyüklerin finansal tablosunun karşılaştırmasını da yapacağız.
4: Abi,
2: evet.
4: 125 milyon euro totalde fark var.
2: Yani. Evet. 246 milyon euro da Fenerbahçe yıllık gelir beyan etti. Bu arada şeyi de verebilir miyiz? 2 numaralı dört büyüklerin finansal tablosunu, kar ve zarar durumlarını görmek açısından önemli. Arkadaşlar onu da verelim ekrana. Geliyor şimdi o. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kar zarar durumu. Çünkü Haluk Yürekli'ye buradan aslında pası atacağım gördükten sonra. Çünkü dört büyüklerden üçünün, evet, Galatasaray dışında 3 kulübün de ciddi anlamda zarar açıkladığını görüyoruz. Beşiktaş 1.33 milyar lira, Trabzon 1.98, Fenerbahçe 4.18 milyar lira zarar açıklamış. Galatasaray ise 608 milyon lira kar açıkladı. Şimdi Haluk Yürekli, Galatasaray'ın kar açıkladığı bir durum var ki şu anda özellikle taraftarlar Fenerbahçe bu tablo görünmeden dahi nasıl bu transferleri yapabiliyor diye isyan ediyorlardı. Biz hani büyüyoruz, 500 milyon eurolara çıktık, para basıyoruz denilen noktada ki bu
3: para basıyorlarmış
2: tabloda
3: bu
2: da, evet.
3: Para basmışlar yani.
2: Gösteriyor.
4: Ya yanlış yokmuş. En baştaki grafiğe bir dönelim.
2: Tekrar verelim Galatasaray'ın gelirleri. Evet.
4: Yani tablo bu. 375 milyon euroluk bir gelir.
2: Ve bunun yaklaşık olarak 210 milyon eurosunu direkt taraftar aslında kulübe işte mağazacılık faaliyetleriyle, hocalarla falan veriyor.
4: Tabii ki önemli ama kriterin de başarı olduğunun altını çizelim.
2: Tabii.
4: Yani en büyük kriter başarı. Orada şimdi Şampiyonlar Ligi 56-57 milyon, 56,5 görünüyor. Hı hı. Ama o günün stat gelirleri, o günün işte mağazacılık gelirleriyle beraber aslında onun 70-75 milyon euro olduğunu, yani bu tek kalem, UEFA'dan gelen para 56,5 ama onun aslında onun ekstra getirilerinin de olduğunu, tabii, onun da aşağı yukarı 70
5: olarak bilmiyor muyduk?
4: Öyle biliyorduk ama o UEFA geliri değil abi sadece. Yani biz onu şöyle konuşmuştuk. UEFA'dan gelen para işte 55, 56, 60 neyse o civardaydı. Bir de maç günü
5: gelir.
4: Maç günü gelirleri. İşte Galatasaray 6 maç oynadı galiba içeride. 6 maçın o günlük gelirlerinden de bahsediyoruz. İçeride hem şey geliri, gişe geliri, hem mağazacılık geliri. Şimdi geçen çok eleştirilmişti Abdullah Kavukçu. 500 milyon euroya çıkartacağız. Hedefimiz 500 milyon euro. Aslında onun 500 milyon euroya çıkartacağız dediği, şu anki 375'i 500'e çıkartmayı hedefliyoruz dedi. Ama onu bence geçenlerde galiba yaptığı bir açıklamada düzeltti ama o uzun süre Galatasaray'ın
5: 600 dedi biliyorsun.
4: Şimdi 600 yapacağız dedi. Yani 500'ü şey olarak algıladı Galatasaray taraftarı. Bizim 500 milyon euro paramız
2: transfer
4: var.
2: Bütçemiz
4: transferde
2: var.
4: 500 milyon euro harcayacağız gibi algıladı. Halbuki aslında söylediği rakam 375, bu seneyi de hedefimizi 500 koyuyoruz'u
2: yani altını dolduran bir şey. Yani aslında Galatasaray'ın yıllık gelirlerinin...

0: taraftardı gurur duymalı. Az önce karşılaştırmayı verdin.
1: Ama işte yani, pardon, Galatasaray taraftarı bu tabloyu görmeden dahi isyan ediyordu ya. Hani yani, biz niye kiralık oyunculara gidiyoruz? Hani bizim paramız vardı. Biz hani forma satışında rekor kırmıştık.
0: İşte onunla ilgili birazdan Dursun Özbek belki İbrahim abiye bir şey söylemiştir. Söylediyse onunla ilgili
1: ya
0: bir şey.
1: Ya şu tablo görünce şimdi taraftar şunu düşünmekte haksız mı? Ya biz en yüksek iki gelir kaleminde taraftar olarak biz kulübe katkımızı vermişiz.
0: Tamam,
1: evet. Hala neden maç ligin başlamasına 4 gün var?
0: Bu katkıyı vermese bile fark ediyor mu ki yani? Onu söylüyorum. Ya zaten Galatasaray felaket bir transfer süreci yönetiyor. Bugün lig başlıyor 3 gün sonra. Cuma günü lig başlıyor. Galatasaray sahaya çıkacak cuma günü. Ve Galatasaray işte geçen sene tabela yapmış, 20 gole değmiş, Icardi yok. Icardi'nin yedeği yok. Icardi'nin yerine alınmış oyuncu yok. Yani 5 oyuncu gitmiş Galatasaray'dan. 3'ü kiralık, devre arası gelmiş. Hepsini göndermişsin mecburen 10 artı 4 sebebiyle. Icardi'yi göndermişsin. Ahmet Kutucu'yu kiralamışsın. İşte ne bileyim, yarın Halil Dervişoğlu gidecek. Öbürü bilmem ne olacak. Gelen oyuncu sayısı 1, Leslie hiç kimseyi mutlu etmiyor. Evet. Yani bu tabloda zaten bunu açıklamasına gerek yok ki. Açıklandıktan sonra daha da o argümanı güçlü hale getiriyor. Evet. Doğru. Yani diyor ki Galatasaray taraftarı, arkadaş biz üzerimize düşeni yaptık. Mağazacılık dedin, forma al dedin. 1 milyon 100 forma aldık. Ürün dedin aldık. 113.15 milyon euro kulübe girdi sağladık. Al dedin loja, kombine, VIP 4 yıllık dedin, onları da aldık. Oradan da 94 milyon soktuk. Yani bunların hepsini biz yaptık. Sen de bizim yaptıklarımızın karşılığını ver diyor. Galatasaray taraftarı 3 ay olmuş bunun karşılığını almıyor.
1: Yani başkan öte yandan 4 milyar lira zarar açıklayan Fenerbahçe üst üste transferler yapıyor.
0: Evet,
2: orada gel bakalım Fener'e göster.
1: O kar çözüm zarar durumunu tekrar verebilir miyiz 4 büyüklerin? Evet. Devam edelim. Evet, geldi şu anda.
0: Buyurun.
2: Ha, bana söylüyorsunuz, ben Haluk bitirmez de şu konuyu.
1: Yok, ben bir anda kesti. Ben hani destekleyecek diye düşündüm ama.
2: Abi ben şey olarak bakıyorum. Şimdi Galatasaray'ın durumunun anlatıldığı kadar ben vahim olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan vahim değil. Zamanlama, planlama, iletişim bölümünde sırfta kalıyorlar. Yani bu işi daha iyi organize edebilirlerdi, daha iyi anlatabilirlerdi. Aceleleri yok. Nasıl olsa bizim ilk Şampiyonlar Ligi maçımız işte Eylül'ün ilk haftasında başlıyor. O zamana kadar ağırdan alırız. Şey de biter. Transfer de biter. Sonlara doğru büyük oyuncular alırız falan gibi bir. Yani dinlediğinde tatmin olduğum bir argümanı var.
0: Ama araya girebilir miyim? Dursun Özbek kimle konuşsa. Sen ne
2: konuşsun? Sadece o değil. Atla Koç da söylese ben ikna oluyorum. Eren Yazgan da
0: ikna oluyor herkes. Yani şimdi ben geçen Levent abiyi de dinledim. O da muhtemelen Dursun Özbek. Evet. Dinledim derken okudum daha doğrusu. Dinlemedim. Yalan söylemiş olmayayım. Yani Levent abi de başkanla konuşuyor. O da ikna oluyor. Yani ne bileyim işte sen de.
2: Abi kendini koyuyor ortaya. Şimdi şöyle bir şey. Eleştireceğin zaman ne? Transferin bittiği 2 Eylül mü? 3 Eylül mü? Ne zamansa.
0: Abi 3 ay oldu ya.
2: Tamam baba, sen şimdi senin dediğini de anlıyorum. Ben şimdi sana bir şey demiyorum ki. Ben ama şunu da diyorum. Adama da bir şey demiyorum. Adama diyeceğimizi zaten diyoruz. Program, geçen program 2 saat 15 dakika elimize davul tokmağını aldık. Tokmakla vura vura vura bir noktaya getirdik işi. Şimdi şeyi de anlıyorum ben. Şahan Gökbakar'ın eleştirisini de anlıyorum. Seninkini de anlıyorum. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Buralarda bir şey yok. Zaten yönetemediler diyorum. Ama işin şu ekonomik kısmına dönersek, şimdi bu bölümüyle ilgili Dursun Özbek şunu dedi. Ya arkadaş dedi, hiç kimse şunu düşünmüyor mu dedi. Şimdi bu her şeyden bağımsız söylüyorum ha. Bu transferden bağımsız. Ya sadece transfer için de değil. Baktın mı ortada bizim ezeli rakibimiz 4 milyar lira zarardayken biz 608 milyon lira kârdayız. Yani bu tablonun oluşması, bu tabloyu oluşturan başkan ve yönetim biziz. Ve bunu sadece transferi iyi yaptık, kötü yaptık manasında da değerlendirmeyin. Genel olarak, global olarak işi yönetme biçimimizin bizim iyi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim bir kredimiz olması gerekiyor. Buradan bakıp o 608'i 1.608'e çıkaracak şeyi de biz yaparız. Takımı da kuvvetlendiririz. Bununla ilgili bir problem de yaşamayacağımızın garantisi zaten biziz. Benim. Burada o kadar büyük bir problem, ha geç kalma falan var. Daha erken olsa olur. Ama işin doğası gereği Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Şimdi buradan kendi şeyime dönüyorum. Onun ağzından değil, kendi yorumum gibi söylüyorum. Abi o baktığı zaman şuna bakıyor. Dursun Bey, anlatayım mı sonra mı anlatayım?
1: Anlat abi başlamışken.
2: Yok, istersen kesebilirim.
0: Ekonomisinden mi de girdik oradan tabii. Anlat bence, merak ediyorum ben.
2: Abi işin şeyi şu. Hani
1: şey, onun ağzından ya, senin ağzından dedim
2: abi
1: ama.
2: Neyse bir tamam işte herkes anlayacağını anlasın yani buradan oturup onun ağzından. Ben kimsenin ağzından bir şey söylemiyorum şu anda. Ondan sonra. Ama başkanla konuştum programa çıkmadan evvel. Şimdi geldiğimizde şöyle bir durum var. Herkesin fazla bir heyecan yaptığını düşünüyor Galatasaray yönetimi. Ya arkadaş, heyecanlı mı? Normal karşılıyoruz. Eleştiri

0: yanılıyoruz ama sonunda olmayacak, öldük bittik gibi bir enseyi karartacak pozisyon yok. Çünkü aslında Galatasaray açısından şöyle bir şey var abi. 10.4 ya, 10 artı 4 ya. Bir tane yetişkin, iki tane genç değil mi? Transfer yapabilme şansı.
1: Bir de artı Türk.
0: Benim anladığım şöyle bir şey var. Bir tane Türk alacaklar genç, iki tane yabancı genç alacaklar, bir tane de yabancı yetişkin alacaklar. Zaten daha fazlasını alamıyorlar. Alabilirsin. Kimseyi de satmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Transfer dinamik süreç. Bununla ilgili şeyimizi yaparız kardeşim. Çalışmaları yapıyoruz. Bak, benim anladığım kadarıyla Erzurum maçının babasının ikinci maçı.
1: Evet.
0: Erzurum maçından önce Galatasaray bütün transferleri bitirmiş olur gibi.
1: Abi zaten transfer bitiyor ya.
0: Bilmiyorum, o zaman bitiyor mu?
1: Yani Ağustos sonunda bitiyor işte Eylül'ün başında.
0: Esas şey, gıllık işsiz bölüm bence son hafta her şey olabilir. En baba adamlarını da getirebilirsin. Şimdi tamam. Burasıyla ilgili ben şeyi anlatayım baba. Kendi izlenimimi anlatayım. Bunun tatmin edip etmemesini. Şimdi
1: ben buraya kadar müsaade edersen araya gireyim. Sen de bir nefeslen. Şimdi ben Dursun Özbey'in kendi bakış açısının bu olduğunu zaten görüyoruz. Yani Galatasaray transfer yapacak. Zaten yapacak Galatasaray'ın transfer yapmama ihtimali var mı? Tabii ki yok. Zaten Galatasaray'ın transfer yapacağı sayısal alan da belli. Geçen pazar günü yaptığımız yayında da konuştuk bunu. Bir tane 10 artıya alacaksın. 10. İki tane de artı 4'ü alacaksın şu anda. Niyaga'yı kiralamadığın senaryo.
0: Senin demen de ayrı, onun demesi ayrı tabii.
1: Tabii. Hayır. Zaten matematik söylüyor. Onun demesine de gerek yok. Ben de diyorum ki çok güzel abi, harika. Neredesiniz abi? 3 ay olmuş. Galatasaray'ın eksikleri var. Bak, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un istifa dedikoduları var. İstifa ile alakası yok durumun. Dün Ali Naci bir yerde söylemiş. Okan Buruk son derece mutsuz diyor. Eğer Ali Naci Okan Buruk son derece mutsuz diyorsa mutsuzdur. Okan Buruk.
0: Hiç tartışmam.
1: Yani, mutsuz. Yani şimdi sen Galatasaray'ın 4 üstte şampiyon hocasını mutsuz etmeye hakkın yok abi senin yönetim olarak. Yani senin az önceki finansal tablolarda ilk iki kaleme yazdığın taraftar üzerinden kazandığın para üzerinden taraftarı mutsuz etmeye hakkın yok. Bak, Galatasaray'ın şampiyon olduğu tarih 9 Mayıs. Geldiğimiz yani pazar günü bugün. Hiçbir şey değişmiyor abi Galatasaray'da. Galatasaray'da 3 aydır her gün bir şeyler konuşuluyor ve hiçbir şey değişmiyor. Sonu abi, o zaman çıkıp şöyle söyleyecekti Dursun Özbek. Diyecekti ki ilk gün arkadaşlar biz transferi 15 Ağustos'tan sonra yapacağız diyecekti. İnsanları 3 ay boyunca o getiriyoruz, bununla ilgileniyoruz. Ona bir teklif yaptık. Buna bilmem Dursun kiralama yaptık.
0: Dursun Özbek'in ağzından duydun mu?
1: Efendim? Dursun Özbek'in ağzından. Birinin ağzından duymaya gerek yok ki abi. 150 tane isim yazıldı Galatasaray'a.
0: Ne bunlar... yapsın? Ben onu diyorum, ne yapsın? Yani?
1: Nasıl ne yapsın?
0: Ben şimdi ben onun isim söylemedi eminim. Ben çünkü konuştum, bana isim hiç söylemedi. Tamam mı? Gayet de şu. Ya Doğan intiba şu. Senin demin de anlattığını söyledim. Şimdi ben Haluk'la programa çıkacağım dedim. Haluk bana diyecek ki arkadaş, Galatasaray 600 milyon karda, diğerleri 4 milyar zararda. Onlar transferi çatır çutur yapıyorlar. Galatasaray hiçbir şey yapamadı diyecek. Burada Galatasaray parası olmadığı için mi yapamıyor? Galatasaray yapmak istemediği için mi yapamıyor? Dedi ki para olmadı falan. Söz konusu değil. Galatasaray parası var. Birincisi. İkincisi, başkan transfer yapmak istemiyor falan gibi bir pozisyon da yok. Başkan transfer yapmak da istiyor. Üç, başkan birebir olayın da içinde. Abdullah Kavukçu da çalışıyor. Okan Hoca da çalışıyor. Bütün futbol komitesi peşindeyiz. Bizim alacağımız oyuncuların şeyi belli zaten. Yani deve dişi oyunculara bakıyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde bizi hedefe yaklaştıracak, bizi bir şeyi fark ettirecek adamlara bakıyoruz. Ayrıca ha biz bir dönem şeyi de kovaladık. 10.12 artı 2 olur mu? 16 4 şey olur mu? Gevşer mi filan diye. Şimdi zaten belli bir zorunluluklar var. Belli seçenekler var. Onların içinde işi döndürmeye çalışıyoruz. Ben gayet direkt net şeyi sordum bu arada. Batrakov muydu? Batrakov. Batrakov'u soydum. Batrakov'la ilgili abi, bu akşam şey olabilir. Bir gelişme olabilir. Ha, gelir manasında söylemiyorum. Karşı tarafla ilgili Galatasaray bir şeyler teklif ediyor. Karşı taraf bir şey yapıyor.
1: Oyuncu tarafı tamam benim bildiğim kadarıyla.
0: Abi Ruslarla alışveriş yapmak çok zor. Sana söyleyeyim.
1: Oyuncu tarafıyla, yani oyuncu tarafı zaten bildiğim kadarıyla menajeri de açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye okey. Bir de abi oradaki rakamlar da çok acayip.
0: Para abi 5 milyon
1: yani
0: verirsen
1: orada 500 bin euro alıyor. Yani 10 katına yakın paradan bahsediliyor yani. O sebeple oyuncunun ikna olduğu ama kulübün daha yüksek bir bonservis talebiyle. Çünkü abi adamın 5 büyük ligde çıkış maddesi varmış 20 milyon euro. Yani sen Galatasaray Türkiye Ligi'nde değil Fransa Ligi'nde oynuyorsa 20 milyonu basıyor alıyor. Yani Türkiye Ligi'nde o madde yok.
0: Ben senin böyle kızmanı niye anlamıyorum biliyor musun? Biz seninle 2 ay evvelki programlarımıza gitsek. Evet. Şu anki tabloyu aynısını anlattın sen. Dedin ki Galatasaray'da biz şimdi Ağustos'a kadar isim konuşmamamız lazım. Galatasaray 15 Ağustos'tan sonra transferi yapacak dedin.
1: Ben öyle dedim. Benim zaten beklentim oluyor.
2: Ama sonrasında ama, neler oldu?
1: Abi,
2: ne oldu?
0: Galatasaray'da oyuncu açıkladı yani. Ben, onu
1: ben öyle söyledim ama hiç öyle bir hava yoktu Galatasaray'da.
0: Galatasaray... Abi Galatasaray dediğimiz nedir? Ben resmi hiç kimsenin ağzından şunu alacağız diye bir şey abi, duymadım. Yani... Daha hastaneye dedik gerçi. O ayrı konuda.
1: Yani resmi olarak da zaten transferde onu aldık.
0: Gayri resmilerde gayri, varsa bir şey. Gayri resmi verenleri de
1: abi Batrakov'u sen hiç kimsenin ağzından duydun mu resmi olarak?
0: Senden duydum önce.
1: Resmi olarak kimsenin
0: sordum anladın. Evet dedi. Batrakov var.
1: E tamam yani resmi olarak duymuş açıkladı mı kamuoyuna mesela sen duydun.
0: Babacım şöyle bir şey.
1: Senin duyduğunu başkaları duymamış. 150 tane isim yazdı diyorum. İnsanlar yok, oturup şey mi yapıyorlar?
0: Babacım şimdi hangi ismin hangi nerede ne kadar gerçek olabileceğini anlıyoruz biz de o kadar öküzlüyüz ya.
1: Şunun için
0: herkes
1: söylüyorum.
0: Herkes anlayabiliyor yani.
1: Resmi olarak Dursun Özbey'in ağzından kamuoyuna açıklanmış Batrakov ismi duydun mu?
0: Baba Martinelli ile.
1: Yani resmi olarak dediğin için söylüyorum.
0: Hayır şunu söylüyorum ben şimdi sorabildim bugün. Ama onun dışında şimdi 50 tane isim söyledik.
1: Abi sen. Sormak başka bir şey resmi
0: baba,
1: başka bir şey.
0: Baba şunu söylesen sen şimdi Batrakov'la. Daha evvel konuştuğumuz isimlerden bir tanesi söyleyelim.
1: Mora.
0: He?
1: Mora.
0: Mora'yı eşit o yoğunlukta mı söylüyor? Hatta Mora'ya da gelme abi daha evvelki hani sürekli her hafta yeni isim
1: eşit
0: çıktı ve kayboldu.
1: Ben benim bu transfer döneminde kendi adıma yani belirlediğim
0: çok
1: prensip.
0: Çok fazla isim çıktı.
1: Benim belirlediğim prensip teklif yapıldığı aşamada oyuncu ismi söylemek.
0: Sen kendi kişisel aldın.
1: Kendi adıma söylüyorum. Hayır şu için söylüyorum. Ama yani sonuç itibariyle. Ona teklif yapmayı düşünüyoruz. Buna bilmem ne yapmayı düşünüyoruz. Buna menajer önerdi. Bunu Okan Hoca izliyor. Oralarda bilmem ne yapıyor filan bölümlerinin de çok fazla kamuoyuna çıktığı durumdan bahsediyorum. Ya bir kargaşa var. Yani 15 Ağustos'tan önce Galatasaray'ın transferi yapma ihtimalini zaten ben hiç görmüyordum. Çünkü zaten Dünya Kupası var, o var, bu var, hazırlık var. Yani ama sonuç itibariyle bu işi yönetirsin İbrahim abi. Sen bu işi yönetemedin.
0: Bak yönetemedik dedi.
1: Pazar günü yayında da söyledim. Sen yani 3-4 yıl üstte şampiyon olmuş bir kulübün başkanı olarak 3. ayda transferi yapmadığın için, transferin önüne engel olduğun için, kiralık stratejisiyle yürüdüğün için tabii içerideki kargaşa sebebiyle aslında bunlar. Yani ben Dursun Özbek serbest bıraksaydı bu işi ekonomik olarak belki Galatasaray çok para harcayabilirdi ama bugün bütün transferler gerçekleşmiş olurdu. Yani Galatasaray kiralık hikayesi üzerinden çok şey
0: ya,
1: zaman kaybetti.
0: Olur mu? Şimdi bu tiyatronun tespiti şu anda geldiğimiz noktada doğru olabilir. Ben olaya bütünsel bakıyorum. Büyük fotoğrafta baktım mı son 4 şampiyonluğu almış bir başkan var.
1: Niye taraftar mutsuz? Ben oradayım.
0: Baba başka bir şey anlatıyorum sana. Ben izin ver anlatayım. Ben Dursun Özbey'i değerlendiriyorum ve şu anki transfere gelinen noktayı. Belli bir özgüveni var. Bu özgüven de şunu gerektiriyor. Arkadaş biz zaten sonuna doğru dururuz. İstediğimiz adamı alırız. Şampiyonlar Ligi'nde game changer olacak adam almak kolay değil. Zaten kimse gelmek istemiyor. Büyük adamların hiçbiri gelmek istemiyor. Bunu ilk senden duymuştum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ya yani adam bakıyor 5 büyüklükte kimseyi bulamazsa. Bak Vlahovic Beşiktaş'ı 2 ayda süründürüyor. Neyi bekletiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Ya problemli adam geliyor ya birini bulamamış adam geliyor filan normalde.
1: Çok sen büyük adam olamıyor. Sana daha da kötüsü geliyor işte son güne kadar.
0: Sonuçta sen Osimhen'i getirebilmen o yüzden mucize oluyor.
1: Abi işte o zaten o yüzden bütün dert de o.
0: Tamam. Şimdi günün sonunda şuraya bir gelmemiz lazım. Abi baktığında büyük fotoğrafta bu 15. transfer penceresi ve öyle büyük, öyle yoğun bir tepki var ki bunu benim, senin değil, Dursun Özmeyen'den süzmesi lazım. Bunu görüyor olması lazım.
1: Ben abi geçen
0: buna
1: sene...
0: göre yapar, yapmaz. Belli bir tecrübeyle bence yükü omuzlamış alamazsa, bak beklentiyi dolduramayacak transferi yapamazsa şeyinde kendisi verir, hesabında kendisi verir. Ben gördüğüm kadarıyla o şey var abi Galatasaray'ın da çıkarları doğrultusunda. Gerek tamam da bize dayak yeriz,
1: geç kalıyorsun diyor. Ya İbrahim abi. Geçen sene de ben burada
0: haklısın demiyorum abi. Ben bir şey bakış açısını anlatmaya
1: geçen
0: çalışıyorum.
1: Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu ya. Yine biz seninle burada hani
0: hep aynı şeyi
1: canlı şahidi sen olduğun için o yüzden o örneği veriyorum. Geçen sene Galatasaray planlamayı yanlış yaptı dedim ben. Eksik bıraktı kadroyu dedim. Ve eksik kaldığını Galatasaray Kasım Aralık ayında sakatlıklar sonrası anladı ve devre arasında 4 mi transfer yaptı? 5 mi transfer yaptı? 5 transfer yaptı devre arasında. Yani şimdi bunlar neden oldu biliyor musun? Geçen sene. Yine bu transferi son güne bırakayım. Aman abi bizim kadromuz yeterli. Oraya aman onu alırsak öbürünü oynatamayız onu küstürürüz. Ona bilmem ne yaparız. Ama bu sefer Okan Hoca geçen seneden en azından bu bölümde sayısal olarak ders çıkarttı ve dedi ki bizim iki tane 11'imiz olması lazım dedi. Ya senin hocan sanki bunu söylememiş gibi. Ya lig başlıyor İbrahim abi. Bugün Osimhen Allah korusun antrenmanla bir şey olsa Osimhen'e. Osimhen'le Barış'a bir şey olsa Galatasaray inan bana Çorum'u yenemez ya. Maçın favorisi olamaz yani. Abi yok bunu, alternatifin yok
0: ya
1: çünkü.
0: Fenerbahçe'de Gendüzü'ye bir şey olsa atıyorum ya bu da öyle.
1: Abi ben sana Gendüzü'ye bir şey olsa ne olur biliyor musun? Şey. İsmail Yüksek oynar. Sanchez oynar.
0: Aynısı
1: olur. Abi olur, Fred oynar. Var, çok alternatifim var Sayısı. Yok Galatasaray'da, yok. Söyle.

0: Osman, Barış Alper Yılmaz'ı çek. Osimhen'i çek. Galatasaray'da kim oynayacak?
1: Geçen sene de bu böyle söyle. Olabilir değil. Bak başka bir yere çekiyorsun tartışmayı. Bu tartışma başka bir şeyden bahsediyorum ben şimdi. Başka şey anlatmaya çalışıyorum. Burada hesabı verecek. Yönetime hesabı, şey taraftara hesabı verecek. Abi. Galatasaray yönetimi. Bu beni abi, ilgilendiren bir şey değil ki abi.
0: Derdimiz hesap sormak değil ki.
1: Ama hesap soruyorsunuz. Taraftar, siz artık eleştirmeye geçtiniz abi. Hesap soruyorsunuz.
0: Taraftar hesap sorar. Taraftar hesabını sorar hesap da. Başkan da verir hesabı. O başka bir şey. Işte. Geçen sene abi sen ilk 8'e girme ihtimalin vardı. Planlaman yüzünden giremedin Şampiyonlar Ligi'ne diyorum ben de. Verdi mi kimse hesap? Vermedi.
1: Abi şunun hesabını vereceksiniz. Bak şunun hesabını verdiğin gün. Bak bunu direkt sana söylüyorum. Neden biliyor musun? Şimdi böyle konuşuyorsunuz. Galatasaray 8'de başlasın. Şampiyonlar Ligi'ne yürüsün. En başta bayrağı sen sallayacaksın. Evet. Hiç bunlar konuşulmamış.
0: Bu gibi. Böyle olur abi.
1: O zaman da o gün bu konuştukların hesabını vermen
0: lazım. Abi bugün böyle olur ama bu.
1: Olmaz. Varsa, olmaz. Ben de diyorum ki bir bunun dakika. Bir hakkaniyeti olsun.
0: İbrahim abi o zaman şöyle. Galatasaray şimdi Okan Hoca 4 yıl üstü şampiyon oldu değil mi? Galatasaray'ın efsane teknik direktörü şu an.
1: Evet.
0: Young Boys'a eğlendiği günü hatırla. O zaman hesabını sorup Okan Hoca'yı kovduk mu abi Young Boys'a eğlendi diye?
1: Vallahi gibi sirkeledin sen.
0: Tamam eleştirmeyecek miydik yani? Ne diyecektik? Bravo Okan Hoca. Hiç olsun bu yol kazası olur falan mı diyecektik?
1: Bunun alakası yok. Hayır, yapacaktın ayrı. Şu peki, anda tamam, güne uygun yapıyorsun yani.
0: Ben abi geleceği göremiyorum ben. Geleceği bilmiyorum. Ya benim dediğim Galatasaray eksik kaldığı için Galatasaray ilk 3 haftada şey yaparsa, havlu atarsa lige. 3 maç 2 mağlubiyet bir beraberlikle başlarsa.
1: O zaman öyle konuşacaksın. O zaman konuşursun. Ama, zaten demiştim diyeceksin. Ve, tamam. Ben o zaman diyorum ki abi çok haklıydı. Haluk bunu 8 ay evvelden söyledi.
0: Peki
1: zaten
0: geçen sene şampiyon.
1: Olmazsa da ama bu sanki yokmuş gibi davranıyor.
0: İbrahim abi geçen sene Galatasaray'ın nasıl şampiyon olduğu ile ilgili de bir analizi yapalım mı? Yani Fenerbahçe geçen sene CD2 yerine doğru dürüst bir tane santrafor alsaydı Galatasaray daha tersten soruyorum sana. Galatasaray bugün geçen sene şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaybetseydi.
1: Abi o zaman da şu
0: kaybedebilir vardı. Kaybederdi.
1: Trabzon'u bile ederdi. Trabzon'un şu anki gibi bir kadrosu olsa ederdi.
0: Etmiş olsaydı bugün Galatasaray'da transferle ilgili ne biliyor, görüyorduk şu
1: ama
0: anda?
1: Ama belki seçimde başkan yoktu ya.
0: Ama işte onu söylüyorum ben.
1: Hep o zaman ihtimalle konuşuyorsak bambaşka bir yer.
0: Sen rakibin senden daha fazla hata yaptığı için şampiyon olduğun bir denklemde sen tespiti doğru yapamadın. Sen bir tek Icardi'yi gönderdin geçen sene ki bak gönderdiğin Icardi de sana 20 tabela yaptı. Bak başka bugün şey yok Icardi'nin yerinde.
1: Ben şurasındayım abi işin. Şimdi ben eleştiriler.
0: Yanlışlık var abi yanlışlık. Ben bir plansızlık var.
1: Abi şu var Galatasaray'ın yorumcularıyla Galatasaray taraftarının arasında bakış açısı veya dile getiriş farkı olması lazım. Şahan Gökbakar'a ben hiçbir şey demem. Taraftar adam. Taraftar gibi konuşuyor. Taraftar mıdır genel kurulu üyesi midir falan filan bölümünü bilmem ben. Ama taraftar olarak net şekilde baba dandan vuruyor ve ses getiriyor. Bir gündem yaratıyor. Ama yorumcunun taraftar gibi yorum yapma hakkı yok bence.
0: Niye?
1: Daha abi matematiğe de bakacaksın. 600'e de bakacaksın. Gelene de bakacaksın. Gidene de bakacaksın filan. Bana sorsan öyle olmasın
0: abi.
1: Abi
0: sen şimdi matematiğe bakıyor musun? Fenerbahçe 4 milyar zarar etmiş. Bugün Lukaku'ya 6 milyon euro bonservis veriyor. Onlara 17 veriyor. Öbürüne 40 küsür
1: ben
0: veriyor.
1: Ben çok problem görüyorum.
0: Tamam görüyorsun ama niye yapıyor bunu? Şampiyon olmak için yapıyor. Değil mi? Yani
1: oluyor mu?
0: Hayır.
1: Ya olursa, her sene böyle yapıyor.
0: Bu sene olursa ne yapacaksın?
1: Baba çok güzel.
0: Her sene Nesir abi gelir gider farkı bana 4 kulübün gelirlerini getirir misiniz ekranı arkadaşlar tekrar? Bunun sebebi ne biliyor musun? Galatasaray başarılı olduğu için. Fenerbahçe 4 yıl üstü şampiyon olsaydı 4-18 Galatasaray'da 8-18'di şu anda.
1: Fenerbahçe'nin şeyi var mı? Kırılımı var mı Mustafa?
2: Vardı biraz önce verelim
0: 8-18'di bak şu anda Galatasaray.
1: Bir şeye bakalım.
0: 4 yıl üstü Fenerbahçe şampiyon
1: şimdi
0: olsaydı.
1: Ücret giderleri değil de gelir olarak şey var mı ya? Anıl.
2: Gelir kalemi gelir vardı kalemi, geldi evet.
1: Lisanslı ürün 78.
2: Yani mi? Galatasaray'da 113 milyon.
1: 78'e 113.
2: Evet.
1: Abi stat hasılatı 58. Galatasaray'da?
2: 93.
1: 93. Tamam mı? İkisinin arasındaki fark 93. 40 bir yerden yani 35 bir yerden var.
2: Yani %50 15. civarında bir Galatasaray'da fazla.
1: 65 milyon fark var arada abi. Tamam mı? O dediğin şeyin önermenin doğru olduğunu gösteren şey Fenerbahçe ama elinden geleni yapmış. Stadını büyütmesi lazım birincisi.
2: Tabii.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: İkincisi lisanslı ürünlerde daha fazla çeşit ve başarı olması lazım. Yine Fenerbahçe'de 78 milyon. Bence mucize ya. 78 milyon. Baba Beşiktaş'ta baktı mı 3 kat falan 4 kat fazla da Beşiktaş'tan kesin. Öyle değil mi yani Galatasaray 10 sene şampiyon olmasa ben bu kadar ürün satılacağı zannetmiyorum.
0: Mümkün değil.
1: Gelmezsin.
2: Bu sene bir transfer yapılmadığı için.
0: Galatasaray'da biraz sallansın Galatasaray. Taraftar hemen küsüyor abi Galatasaray
1: taraftar. Zaten abi ben şeyi de sordum.
2: Mağazacılık yani, gelirlerinde.
1: Mağazacılıkta şu anki durum ne? Yani son bir ayın gelirleri neredeyse çökme aşamasına gelmiş. Sana öyle söyleyeyim.
0: Abi
1: bu ortalamada tamamlanabilir mi? Tolere edilebilir mi? Edilebilir. Yani bir iki transfer indirirsin. Patır kütür o arayı kapatabilirler. Ama şu anda kurumuş durumda. Şu bahsettiğimiz demin 100 milyona

0: yakın şeyden bahsediyorduk ya.
1: Ya geçen sene.
0: Gelirden bahsediyorduk ya. Mağazacılık 113 tabii. milyonluk gelir. Bu kurmuştur.
1: Abi onu bir de şöyle düşün. Normalde bu sene formalar 5 yıldızı böyle yaptın. Geçen sene üstüne koymuştun. Ve belki Osimhen 9 giyecekti. Yani 45 giyiyor hala. Mesela onu niye 9'a çevirmedin? Yani Osimhen kaptan olacak dedi Okan Hoca. Yani herkes kaptanlık bandı taktı. Osimhen takmadı. Abi bak Galatasaray'ın bir sürü aslında transfer sebebiyle konuşulamayan, konuşulması gereken meseleleri var. Bunları da transfer bittikten sonra konuşacağız. Çok meselesi var Galatasaray'ın. Galatasaray'da abi hiçbir şey doğru yönetilmiyor şu anda. Bak inan bana doğru yönetilmiyor. Şimdi başkan diyor ki abi biz diyor 15 tane transfer dönemi geçirdik. Geçirdin doğru 15 tane transfer dönemi ama geçen sene eksik bıraktığın için devre arası 5 tane 6 tane oyuncu aldın. Bak bir takım devre arasında 6 tane 5-6 tane transfer yapıyorsa İbrahim abi orada bir problem vardır planlamada abi. Bana yani bunun aksini kimse söyleyemez. Kesin Galatasaray'ın ciddi bir planlama problemi var. Galatasaray'ın ciddi bir geç kalmışlığı var. Yani Galatasaray işte mesela bu pazar günü söyledik Çermiti'yi. Çermiti'yi alıyordu Galatasaray sakatlanması. Çermiti sezonu kapatmış galiba. Çapraz bağ kopartmış. Yani Galatasaray onu 30 milyon eurolar civarında bir rakama bitirmek üzereydi. Yani şimdi diyebilir ki insanlar reddetti o oldu bu oldu falan.
0: Ona da 30 verilir miydi reddetti. O da aynı tartışma.
1: Ama başka bir şey bu. Ama sonuçta yani bir taraftan böyle şanssızlıkları da var. Yani Galatasaray'ın böyle şanssızlıkları da oldu.
0: Onu da Fernandez ne oldu? Atıyorum şimdi. Abi, oralardan başlaması zaten.
1: Oradan başlayınca zaten problem. Sen diyorsun ya kimse resmi olarak açıklamadı. Galatasaray Turam'dan Kamavinga'dan Lezli'ye geldi abi. Bu taraftan isyanı buna.
2: Aslında İbrahim abi senin de konuşmandan anladığım ki Levent Üzemen'in de yine çıkarımı Dursun Özbek'le yaptığı röportajdan şu.
0: O ne demiş? Ne?
2: Hazır var mı grafiği arkadaşlar verebiliyor muyuz ya da videosu yoksa Levent okuyayım mı ben burada?
0: Yakındı çünkü şey Dursun
2: abi. Diyor ki evet yapacağım transferleri bizim de bildiğimiz bazı şeyler var. Göreceksiniz bakacaksınız demiş. Devamını okuyayım mı var
1: abi,
2: mı?
1: Abi ben de diyorum ki çok özür dilerim. Burada şuna karşı çıkıyorum. Tabii ki Dursun Özbey'in.
0: Tahmin edemiyor.
1: Tahmin abi Dursun Özbey'in ekibinin bir planı bildiği şeyler vardır. Ben de diyorum ki biz niye bunu 3 aydır görmüyoruz ama, arkadaş diyorum
2: Haluk
1: ya.
2: Haluk Yürekli şimdi Levent Üzemen tatmin olduğunu söylüyor. Şimdi İbrahim abiden anladığım da bütün bu sosyal medya yangınına rağmen ya da yorumcuların feveranına rağmen bir soğukkanlı olduğunu, bir özgüvenli olduğunu ve belli bir kafasındaki plana sadık kaldığını anlıyoruz. Yo, doğru mu İbrahim abi?
0: Son 10 güne kalmış zaten. 10 hayır,
2: şunu demek istiyorum. Diyor. Aslında bir geçen divanda mıydı? Bir kürsüden giderken onlara göre mi ben transfer yapacağım diye bir açıklaması vardı arkasını dönüp Dursun Özbey'in. Yani onlarla da bütünleştirdiğimizde aslında başından beri kafasında bir plan olduğu açıklamadan da görüyoruz Levent.
0: Şöyle üzerine. Katılmıyorum. Ben yalnız ben öyle bir büyük master plan o kusursuz bir plan olduğunu düşünmüyorum. Yani evet. Bu bir plansızlık var.
1: Çok net.
0: Plansızlığın sebebini de ben sana Türkçe şöyle anlatabilirim. Şimdi benim diğer Dursun Özbek, İdris Özbek severlerden ayrıldığım noktayı söyleyeyim sana. Şimdi ben Dursun abi severim ama Aziz Yıldırım'ı sevdim. Aziz Yıldırım'ı severim. Şeyde Serdar Dalı'yı en çok severim mesela. Burada hikaye şu. Şimdi senin çok güvendiğin bir hocan olsa, çok güvendiğin ve her şeyi delege ettiğin bir futbolcu bir sorumluluğun olsa, tamam mı? Scout'un çok dört başı mamur çalışan böyle makine gibi oyuncuları tık tık önüne sıralayan scout'un olsa ve senle burada mali kabiliyetin olsa bu transferler çok daha evvel yapılırdı. Bak bu saydığımın dördü de yok bence Galatasaray'da.
1: İşte zaten sorun da
0: tamam
1: tam
0: abi,
1: da bu.
0: Zaten yok demedik ben bambaşka bir şey söylüyorum. Sen de
1: abi tamam mı sorun da tam da bu
0: zaten
1: işte.
0: Zaten ben başlarken planlama demedim mi abi? Planlama hepsini saydım.
1: Abi bak planı Galatasaray'ın Dursun Özbek diyor ya bize çocuklar güvensinler beklesinler de. Diyor ya mesela. Ben diyorum 3 aydır bekliyorlar. Biz ne konuşuyoruz? Abdullah Kavukçu pahalı transfer yapmak istiyor. Dursun Özbek kiralık oyuncu istiyor. Okan Buruk onu istiyor. Dursun Özbek tersini yapıyor.
0: Ben aslında bir sürü şey söylüyorum.
1: Sadece Dursun Özbek değil Mehmet Özbek de işin içinde. Yani bir operasyon var. Rus operasyonunu mesela Dursun Özbek yönetiyor. Öbürünü bu yönetiyor.
0: Mesela Rusya'dan transfer Kavukçu'nun, yapmak çok zor abi.
1: Abi Abdullah Kavukçu'nun listesi başka. Dursun Özbek'in listesi başka. Okan Buruk'unki başka. Mehmet Özbek'inki başka olur mu ya? Ya Galatasaray'ın listesi olur abi.
0: Baba olmaz diyorum ben zaten. Bana niye bunu böyle anlatıyorsun? Ben zaten benim anlattığımın çevirip bana yeni bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Zaten ben bunu diyorum. Olmaz. Olmaması lazım. Dolayısıyla sana oradan katılmıyorum yani. Hani biliyormuş ben şimdi Levent abideki şeyi bilmem. Ha, Levent abinin şey yaptığı, verdiği titreşim şu Levent abinin yazısının. Yani aslında ortada bir şey yok ki kardeşim. Siz de amma abartıyorsunuz. Ben tam katılmıyorum. Bak hatası da var. Ama bu arada başkanın söylediği bu. Ben başkanın söylediğine katılmıyorum. Başkanın verdiği hava bu. Bu alsa geç kaldı. Bir de burada abi transferi kimin için yapıyorsun ya? Sen Osimhen'i kimin için aldın? O sebeple taraftar için almadım abi. Taraftarı forma satmak için almadım. Şimdi müşterini, taraftarını çıldırtmış durumdasın. Ben şeye gidiyorum, doktora gidiyorum, doktor soruyor abi. Berbere gidiyorum, bizimki zaten hiç susmaz. Berber soruyor. Murat Duran. Kuru yemişçi abi, bizimkiler bilmiyor. Herkesin de bir fikri var. Herkes de birini dinlemiş. Haluk abi iyi dedi diyor. Öteki başkası başka bir şey söyledi diyor. Şu anda herkesin bence şeyin, bütün yorumcuların baba, reytinginin en yüksek olduğu dönem, herkesin söylediklerini millet diziliyor. Bunu susturabilecek tek bir şey var. Transfer. Yapmadığın sürece geliyordu olmadı, geliyordu olmadı. Üçüncüsünden sonra iş çıkıyor. Rayından çıkıyor. Bak Fenerbahçe'de normal zamanda Lukaku'yu almaya kalksa Fenerbahçe büyük olay çıkardı. Ama Greenwood'u aldıktan sonra kim alırsan al rahatlığındalar. Fenerbahçe aslan gibi bence şey yapıyor. Nokta atışını yapıyor. Muriç'ini alıyor. O şimdi Lukaku transferi ne kadar maliyetli? Onu da girelim mi yoksa?
1: 6 sıyır bence abi.
0: Şimdi sendeki rakamlar ne abi?
1: 6 milyon artı bonuslara, bonusları bilmiyorum. Yani bendeki değil, İtalya'da Di Marzio'ya yazmış galiba 6 milyon diye.
0: Şimdi 6 artı 2 diyorlar, tamam mı, İtalya'dakiler. Benim duyduğum kulüp kanallarından, kulüp kaynaklarından gelen 5. Artısı martısı da yok. 5 kağıdı veriyorsun, alıyorsun. Çünkü abi çok pahalı olabilecek bir oyuncu. Çünkü Lukaku aslında Napoli'nin elinde kaldı ve çıkmaya çalıştı bir adam.
1: Maaşı yüksektir.
0: Problem 10 milyon. 10 milyon. Bana sorarsan 10 milyon da vermemesi lazım Fenerbahçe'nin. 10 milyon değil. Mesela bir bölümünü Napoli verecek, bir bölümünü Fenerbahçe. Dördünü onlar verecek, altısını Fenerbahçe verecek. İdeali. Fenerbahçe buraya getirebiliyor mu bilmiyorum. Yalnız şunu biliyorum.
1: Öyle olsa bonservis vermez abi.
0: Abi işte bunu ne kadar ayarlarlar, ne yaparlar ben odur demiyorum. Ben idealini söylüyorum. Bana verilen, bana gelen bilgi 10 milyon parayı Fenerbahçe veriyor. Bonservis olarak da 5 veriyor. İtalyan kaynaklarına göre 6 artı 2, 8 verip 10'unu Fenerbahçe veriyor. Yani iki kaynakta onu Fenerbahçe'nin ödediğini yıllık ücret olarak söylüyorlar. Ben pahalı buluyorum ama bir yıllık olduğu için, bir artı bir yıllıkmış. Bir yıllık hani isterse uzatma şeyi de var, opsiyonu var Fenerbahçe'nin. Olabileceğini düşünüyorum. Son Ueda diye bir oyuncu varmış.
2: Japon.
0: Ueda'da da kovalamış Feyenoord'daki. Onu da kayıt söylemiş. Ueda'da olmuyorsa, olmayınca daha doğrusu bu akşam resmen açıklanması bekleniyor Lukaku'nun. Şimdi Lukaku'yu ilk başta ben golcüye bak Cirasiler'den, Sörlotlar'dan, herkesi alıyorumdan iş Muriç artı Lukaku olsaydı.
1: Pavlidis'ten
0: çok büyük problem çıkardı Fenerbahçe'de. O zaman senin dediğin gibi zaten kulüp batmış, siz de batırdınız, finale dönerdi. Şimdi kimse bir şey demez, ses çıkarmaz. Çünkü biraz da şöyle bir şey, Galatasaray'daki sessizlik Fenerbahçe'yi de şey yapıyor, alarme ediyor. Şöyle pozitif manada. Oh diyor, Galatasaray transfer yapamadı.
2: İşte tersi de oluyor. Fenerbahçe'deki doğru hamleler de Galatasaray'ı olumsuz anlamda alarme ediyor. Senin
1: ben dediğin. Abi Romelu Lukaku'yu çok büyük oyuncuydu. Yani ben hala büyük oyuncu, yani oyuncu tabii ki yeteneklerinden bir şey kaybetmiyor ama fiziksel olarak geçen sene Napoli'de neredeyse hiç forma giymedi.
2: Evet, istatistikleri de
1: 40 dakika, 45 dakika filan.
2: Statsbook verilerine göre.
1: Geçen sene ne kadar oynamış? 45 dakika filan. Ya 1.90 dakikası
0: ama
1: yok.
0: Ama zaten kendisi de dönmedi ya. Milli maç sakladı. İtmanlarına filan katılmadı. Tamam. Yani milli maçlar için
1: ama bir
0: hazırladı kendini.
1: Yani koca bir koca bir sezonu çöpe atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ben büyük risk olarak görüyorum açıkçası. Çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ama tabii zaten
0: Lukaku'ysa başka bir şey
1: yani,
0: değilse.
1: Yani şeyde de Belçika milli takımında da Dünya Kupası'nda da bir takım yani o eski günlerinden esintiler veriyor tabii, sırtını dayıyor.
0: Haluk alamıyorlar yani, ya. Şimdi şöyle bir şey, Pavlidis vermedi. 70 milyondan falan bahsedildi. Yani büyük isimler. Sörlot almaya kalksan gerçekten çok para. 12 milyon.
1: Ama ben de şuradayım işte.
0: Alamadığı bence için
1: Bruno Fernandes. Şimdi Bruno aynısını Galatasaray'da da yaşanıyor ya. Ben ona isyan ediyorum zaten. Benim isyanım ona. Galatasaray Bruno Fernandes'le ilgili bir hayal kuruyor ya. Bu hayal 3 ay sürmez abi. Yani Bruno Fernandes'in Galatasaray'a bir maliyeti var değil mi? 50 milyon bonservis, 20 milyon maaş, 3 yıllık sözleşme. Yani ne atıyorum 110-120 milyon euroluk bir paket bu. Yani sen 110-120 milyonluk paketi yani Bruno Fernandes'i kiralayarak alamazsın. Alacağın maliyetler bunlar. Bu maliyetleri vermiyorsan taraftarı Bruno Fernandes hayaliyle masada tutma. Cirasi'nin Fenerbahçe'ye geleceği maliyet belli. Bu parayı vermeyeceksen bu hayali kurdurma
0: insanlara. Cirasi'yi bir daha söyleyeyim.
1: Pavlidis'i Fenerbahçe'nin alabileceği rakamlar belli. Alamıyorsan bu hayali kurdurma.
0: Ama çabuk çıktılar abi. Pavlidis bölümü, Cirasi bölümü çok daha yeni. Fenerbahçe sol tarafa kanalize olmuştu ve Leao'yu alacaktı oraya. Yani hem forvet oynatabilirim, santrfor oynatabilirim, hem sol kanatta oynatabilirim gözüyle bakıyordu. İkisini birden yapabileceğini düşünüyordu. Sonra bu ikinci golünü Zabza maçından sonra olan bütün golleri şey atıyor, Talisca atıyor. Talisca olmasa kaleye gidemiyoruz gibi bir şey oldu. Muriç'in de yokluğunda mutlaka golcü almalıyız'a döndü iş. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz, dokunacak noktaya geldik, alalım dediler. Şimdi orada iş tekrar Pavlidis canlandı, tekrar Sörlot canlandı, atıyorum sana Girassi tekrar canlandı. Girassi'den vazgeçmişlerdi. Girassi olmuyordu. Abi Girassi de çocuklar istediğim zaman onu verin ya da kalsın, kalsın kalsın. Girassi de abi adam ben kaosun içine gelmek istemem. Ben teknik direktörle konuşayım, ne olduğunu bir bileyim, anlayayım demiş. O zaman abi Aykut Kocaman'la görüştürmüşler. Adam yarım saat FaceTime, ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve bu futbolu oynatacağım diye anlatmış adama. Adam ikna olmuş biliyor musun bayağı? Aa tamam demiş, tamam. Kafaca da uyuştuk demiş. Abi sonra teknik direktör İsmail Kartal oldu. Buz gibi soğumaz mısın? Baktım lan kaostan kaçıyoruz. Adamlar, benimle konuşan adam şey bile sportif direktör, yardımcı antrenör bile değil.
1: Ya o da düzgün anlatılabilir tabii ama anlatamazsan problem. Yani
0: anlatamaz. Adam da abi olmaz diyor. Ha, Dortmund bu arada iki tane golcü alacaktı, alamadı filandan. Türk Rusya'yı bırakmak istemiyor. Şimdi mesela abi Vlahovic şeyin uyarısı için teşekkür ediyorum, Bülent Timurlenk'in. O yollamış. Bu iş dönmez diyor Bülent. 3 yıl 8 milyon artı bonus yıllık.
1: 10 milyon değişti ona.
0: 15-20 arası da imza parası. Şimdi dönelim. Beşiktaş kaç paraydı abi? Bana şeyi söyleyin. Zararlı. Ne kadar eksideydi?
1: 1.3 galiba. 25
2: milyon euro. 1.3 milyar TL. Evet.
0: 1.3 milyar eksideki Beşiktaş için de ya bana bunlar fazla lüks geliyor. Tamam mı? Yoksa ben almasını isterim. Vlahovic'i görmek isterim arkadaş. 3 yıllık mukavele. Adam 2 ay bekledi. Bütün Avrupa'da daha iyi kontrat kovaladı ya da daha büyük takım kovaladı ilk 5'ten. Şimdi demek ki artık o umutların da şey olduğu, azaldığı bir döneme girdik ki Vlahovic'in gelmesi demek Galatasaray'ın da transfer kapısının açılması, Fenerbahçe'nin de daha iyi oyuncu bulmasını sağlayacak bir yol demek ki. Ama Vlahovic de Beşiktaş'a geliyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. İtalyanlara göre.
2: Evet. Şimdi aslında aralarda bahsettik, Batrakov'dan, Şermit'in son durumundan da bahsettin Ali Kürekli. Taraftarlar soruyor. Hızlıca aslında böyle bazı isimlere geçmek istiyorum ama önce hepimizin önünde espresso lab kahvelerimiz var. Hı hı. Bugün tercihlerimiz Haluk Ulan, Burcu Demir hanımefendi. Ömür boyu kahve
1: transferi yaptı Galatasaray. Bir gün önce yani
0: Efe diye bir oyuncu değil mi?
1: Evet. Mandıracı galiba. Evet,
2: Dursun Özbek'in katılacağı söylenen
1: bir basın toplantısı. Bir 24 saat önce Dursun Özbek de bu basın toplantısında katılacak dendi. Dün katılmadı. Hı hı. Yani Efe Mandıracı'nın imza törenine. Şimdi abi yani şöyle bir bunlar hep ya katılacak demeyeceksin. Ya da vazgeçmeyecek katılmak.
2: Hele ki şu dönemde.
0: Çok özür diliyorum. Katıldın. Tamam.
1: Evet.
0: Şeytan avukatıyım. Katıldı. Hiçbir şey söylemedi.
1: Söylemeyeceksen katılmayacaksın zaten.
0: Söylemek için değil ki. Ben duyduğumu söyleyeyim. Ben de merak ettim bunu çünkü. Ömer Sarıgül'le Cibar'a şey yapmışlar. 5 gün önceden böyle alıyoruz. Çok önemli bir transfer. Aman başkan destek meslek çıkalım demişler. Başkan tamam demiş. Ama abi ultrasan hikayesi var. Burancan hikayesi var. Transfer hikayesi havaya çıkmış. Sen oraya çıkıp.
1: İşte tam evet. O gün çıkman gerekmiyor mu?
0: Hayır abi. Efe'me dersen. Abi hiçbir şey konuşmayayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Bence şöyle bir şey var. Her şeyle her zaman konuşmaman lazım. Tamam, şu konuşman senin transfer stratejini bozarsa konuşma.
1: Bugün yani liderliğin.
0: Aziz Yıldırım çıkıp yapmadı mı?
1: Liderliğin ortaya çıktığı gün bugün abi. Bugün. Tabii bu kargaşanın önüne geçeceksin. Bak sen.
0: Neden katılmadıyı söyle.
1: Ha, tamam ben bilmiyorum neden katılmadı. İşte bunlardan dolayı katılmadı işte. Ha,
0: sen yani başka, soruyu sordun. Eyvallah.
1: Hayır bunlardan dolayı katılmıyor. Hı-hı. Çünkü niye katılmıyor? Şimdi orada sorulacak. Transfer sorulacak. Transferle ilgili demek ki söyleyecek bir şey yok taraftara.
0: Abi eline yani çıkmak istemiyor.
1: Tamam eline. Yani sonuçta abi yani. Senle yaptığı konuşmayı yani seni ikna ediyor ya da kafandaki soru işaretleri azaltıyor ya yaptığı konuşmada. Galatasaray taraftarına da yapsın o konuşmayı, onun da kafasındaki soru işaretlerini azaltsın. Sebahattin Şirin'le ilgili Galatasaray kulübünün nerede durduğuyla ilgili insanlar bilsin. Burancan ya bunlar çünkü konuşulan mevzular abi. Bunları halının altına süpürünce, bunlarla ilgili hiç fikir beyan etmeyince bunlar ortadan kalkmıyor İbrahim abi. Bunlar birer sorunsa Galatasaray'ın lideri bu sorunları çöze gitmeli ya. Tamam, bunları konuşmayınca.
0: Konuşunca çözmüş oluyor.
1: Abi en azından.
0: Senin fikrini rahatlatmış oluyor o kadar. Sen fikrini öğreniyorsun.
1: Taraftarı ben değilim abi.
2: Ben hemen transferlere geçelim. Taraftar, çok fazla soruluyor. Taraftar rahatsız. Süper çetleri alalım.
1: Taraftar rahatlasın.
2: Daha fazla bekletmeyelim Galatasaray'ları. Şimdi Şermit'i Estağfurullah. Şermiti'yi söyledi Halil Kürekli.
1: Abi Şermiti'yi biz pazar günü burada söylemiştik.
2: İlhan TV takmıştı.
1: Galatasaray 25 milyon euroluk bir teklifi vardı Galatasaray'ın. O gün Galatasaray'ın biz verdiğimiz gün pazar günüydü galiba. O gün maça çıktı ve sakatlandı. Bendeki bilgi çapraz bağının koptuğu, sakatlığının uzun süreceği. Eğer Galatasaray yani o teklife rağmen sakatlığıyla ilgili durumu da takip etti bildiğim kadarıyla. Eğer böyle bir daha kısa vadede dönüyor olsaydı operasyonu sürdürecekti, devam ettirecekti. Ama Çermiti'nin sakatlığının uzun sürmesi sebebiyle Galatasaray artık bu transferde yok.
0: Yani evet. Duyduğum şöyle bir şey var. Galatasaray 30'a kadar çıkmayı düşünüyormuş, stratejisi oymuş. 30 da zaten
1: Rangers'ın
0: istediği rakammış. Evet. Yani 30'u verip alacakmış. Yani 30 eder etmez konusunda ben
1: o başka bir tartışma
0: sordum bilenlere. Hani o kadar da 30'un çok cömertlik olduğunu düşünen daha fazla.
1: Yani burada var. Sonuç itibariyle yani bu oyuncuyu Galatasaray alabilirdi sakatlık yaşamasaydı. Biraz da yani ya oyuncunun şanssızlığı, belki Rangers'ın, belki Galatasaray'ın şanssızlığı, bir şanssızlık var. Bu transferin yani bu transferin hikayesi de böyle sonlanmış oldu. Yani zaten Galatasaray'da bir türlü transfer olumlu sonuçlanmadığı için.
0: En azından bir şey bunun mazereti çıkıyor.
1: Bunun hiç olmazsa bir mazereti oldu yani.
2: Peki Batrakov sorunu ama.
1: Bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim tabii.
2: Geçmiş olsun diyelim. Batrakov'la ilgili İbrahim abi bugün bir gelişme olabilir dedi. Bununla ilgili senin söyleyeceğin
0: akşama
2: şey var.
0: Akşama doğru bir dönüş bekliyorlar.
1: Benim bildiğim oyun, hani orada da söylemiştim. Oyuncuyla ilgili bölüm tamam. Orada hikaye Lokomotiv Moskova'nın daha fazla para talep ediyor olması. Yani atarak söylüyorum rakamları. Galatasaray 20 teklif ediyor. Onlar 30 istiyor filan gibi bir
0: durum. Aynen de bu kadar bence. Aradaki fark bu, diferans bu zaten.
2: Peki, atarak söylüyorum. Leao ve Martinelli'ye geçelim. Hemen hızlı hızlı. Leao.
1: Pazar gününden farklı bir durum yok. Galatasaray iki oyuncu için de kulüplerine resmi teklifleri yaptı. Bildiğim kadarıyla Leao işini Gardi yönetiyor ilk günden itibaren. Yani Galatasaray biraz öyle Gardi'ye bakıyor. Oyuncu tarafıyla yani oyuncunun İşte Fenerbahçe'ye gitmediği bölüm Galatasaray'a gitmek istediği bölümle doğru orantılı olduğu söyleniyor. Yani Fenerbahçe bonservis teklif etmişti. Oyuncu Fenerbahçe ile görüşmedi. Yani Fenerbahçe'ye gitmek istemedi. Galatasaray'a gitmek istediği için Fenerbahçe ile görüşmedi diyenler de var. Ya burada problem ya da problem demeyeyim ama sıkıntı şeyde kulübün bonservisiyle ilgili. Yani Galatasaray 40'ı teklif ediyor. İşte Milan'ın 60 istediği söyleniyor ama ben Galatasaray'ın 60'lara bile çıkacağına ihtimal vermiyorum.
0: Bu arada Arsenal kaç istiyor? Ben yine Arsenal'ın 60 istediğini Galatasaray'ın 40 teklif ediyorum.
1: Evet. Yani
0: 40'ı sen söylemişsin zaten.
1: Martinelli bölümünde de Galatasaray'ın teklifi 40. Martinelli'nin piyasası çok yüksek bir piyasa şu anda. Roma'da ilgileniyor. Zaten Galatasaray Mora'yı da Roma, Galatasaray'ın ilgilendiği hocam. Ya bir market var. Bu marketteki oyuncular aslında kimin ihtiyacı
0: varsa o markette. Anlamadığın nokta ne biliyor musun? Serie A'nın 40 yıllık Roma'sı veremediği parayı, Roma'sının veremediği parayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rahat rahat veriyor abi. Hangi parayla, nasıl bir şeyle, altyapıyla tam anlamış değilim. Yani onlara göre 60 milyon çok yüksek. Bizimkilere göre biz 2 sene evvel onu veremiyordu, eller titriyordu. Bu sene abi bak 25'ler, 30'lar havalarda uçuşuyor.
1: Bitirebilirler mi bilmiyorum ama ikisinden birini Galatasaray renklerine bağlamak istiyor. Burada tabii bu iki oyuncunun aynı zamanda özellikle Leao'nun daha santrafor oynama özelliğinin de olması. Galatasaray'da bu iki oyuncu için bir şey var, çalışma var. Yani bu ikisi aynı anda değil, ikisinden biri. Yani ikisine de 40'ar milyon teklif edildi. Buradan sonraki süreç nasıl işleyecek onu bize zaman gösterecek. Evet. Ama Galatasaray'ın artı bir kontenjanı var ya boş olan. Hı hı. Yani 9 oyuncusu var. Bir oyuncusunun yerine bu ikisinden birini almaya çalışıyor. Yani.
0: Diğerleri hep gence bakıyor.
1: Diğerleri gence bakıyorlar. Yani işte Batrakov, o da 23 yaş altı bir oyuncu. O,
2: yerli de peki Ahmetcan Kaplan ismi geçiyor.
1: Ahmetcan Kaplan benim Galatasaray yani, alabilecek pozisyonda olduğunu düşünüyorum Ahmetcan Kaplan'ı. Hatta yani onu da işte az önce dedi ya Lukaku'yu Galatasaray şey olmasaydı Greenwood olmasaydı bu kadar kolay açıklayamaz, evet. Tepki yorurdu. Yani şimdi onu da bence iyi transferlerin arkasına monte edecekler gibi görüyorum. Öyle bir plan görüyorum yani. Yani şimdi tek başına Ahmet Can Kaplan alırsan bunun için beklettiğin olur
0: Ahmet
1: ama.
0: Ahmet Can garantisi daha iyisine de bakarlar.
1: Yerli ama bu. Yerli almak zorunda çünkü. Başka şeyi kalmadın. Yani az önce.
2: Aslında biraz önce sen formülü verdin aslında. Hani hangi yaş grubundan hangi oyuncu.
1: Başka gibi. Seçeneğin yok abi. Galatasaray şimdi Nelson. Bu arada Nelson'un Galatasaray'la 2 yıl sözleşmesi varmış. Yani federasyonda 1 yıl görünüyor. O yüzden Nelson'un yurt dışına kiralanma ihtimali var. Menajeri Nelson'u yine bir yıl daha kiralama formülü üzerinde bir takım çalışmalar yapıyormuş. Nelson'un da yurt dışına bir takıma kiralık olarak gitme ihtimalini birkaç gün içinde duyabiliriz.
2: Jelert de
1: öyle kiralık. O da yurt dışına gitmek. Türkiye içinden çok talepleri varmış ama yani onlar Türkiye içinde değil, yurt dışında forma giymek istiyorlar. İkisinin de kiralık olarak Galatasaray'ın ayrılmasını bekliyorum. Aynı şekilde Halil Dervişoğlu da Gaziantepspor'la artık son aşamaya geldiler. Onun da birkaç gün içinde kiralık olarak Gaziantep'e gitmesini
0: bekliyorum. Abi oynatamadığın oyuncu ne oluyor bölümüne de bakalım bence. Onunla ilgili ismi neydi? FIF Pro muydu? FIF Pro galiba. 1 Ocak'tan itibaren resmi olarak sen bir oyuncuyu aldın. Oynatamıyorsan eğer şöyle bir derdi var senin açından. Oyuncu sana başvuruyor. Bedavaya bonservisini alıyor. Bir yıllık parasını da alabiliyor ayrıca. Ve bu da artık hakkı oluyor. Şu anda da buna benzer bir şey var. Ama 1 Ocak 2027'den sonra bunun olma ihtimali daha da yüksek. Bu Galatasaray'da sadece Nelson'u ilgilendirebilir. Fenerbahçe'de baktım İbadullah hepsini ilgilendiriyor. Hepsini ilgilendiriyor şu anda. Yani Fenerbahçe'den Diego Carlos alacak bir şey. Kulüp ya ben niye 10 milyon vereyim ya da Fenerbahçe 7 milyon mu istiyor? Niye vereyim? Beklerim ocağa kadar. Ocakta bedava alırım deme hakkına sahip. O noktaya geliyor. Yani işin UEFA boyutu falan ürkütücü noktaya geliyor. Şimdi burada yumurta bu tavuktan tavuk mu yumurtadan bölümüne geçmek istemiyorum. Federasyonun aldığı 10.4'ün kulüpler açısından böyle bir komplikasyonu var. Sen binlerce milyon euro ya milyonlarca euro vererek bonservis ödediğin oyuncuları bedava elden çıkartmak durumunda kalacaksın. Çünkü lisans çıkartmadığın sürece adamın gitme hakkı oluyor.
1: Lisansı çıkartamıyorsun. Türkiye'de 28 zaten. 28. Avrupa'da da,
0: zaten 14. Yabancı da 14.
1: Avrupa'da da 23 galiba zaten. 23 mü 22 mi öyle bir şey. 23 ya da 24.
0: Abi bir de yabancı sınırlaman da var ya. Hani günün sonunda 10 artı 4.
1: Avrupa'ya yazabiliyorsun. Ha. Türkiye'de oynatmasan.
0: Ne yaparsan yapma.
1: Çünkü oyuncuya sen bir yerde oynatmak için lisans çıkartman lazım.
0: Çıkartmadığın anda yollayabilirsin.
1: Avrupa'da çıkartabilirsin. Avrupa'da yer göstermek zorundasın oyuncuya diyor kural. Yani gösteremediğin her bölümde oyuncunun...
0: Kural artık resmi hale geliyor. 1 Ocak
1: 2027'de.
2: Dün Fransız Foot Mercato'nun bir haberi vardı. Magassa Galatasaray'la adı anıldığı söyleniyor. Frankfurt, Juventus ve Galatasaray'ın oyuncuyu yakından takip ettiği
1: Magassa
2: şekilde.
1: Orta saha oyuncusu değil mi ya?
2: Ön libero.
1: İşte ama oraya ihtiyacı yok ki Atasay'ın şu anda.
2: Böyle bir haber çıkıyor. Yok işte doğruluğu nedir senin?
1: Galatasaray, bir duyumun. Galatasaray bence şey yapamazsa yani Leao, Martinelli falan onlardan birisi olmazsa
2: ben bu arada 22 yaşında olduğunu da belirtelim.
1: Reinders ihtimali doğarsa tekrar oraya dönebilir.
0: Abi en temiz Reinders biliyor musun?
1: Yani ama orada da abi şu anda orta sahada çok kalabalık bir durum var yani. Planlamada da
0: Sarayı satıp
1: Reinders. Ama abi aldın diyelim. Şimdi kim almadın Leao Martinelli'yi. Kim oynayacak orada?
0: Bence alacak ya.
1: Yani Reinders'i de böyle bir cepte yap. Şu baksana Galatasaray orta sahası şimdi. Reinders 10 numara oynamıyor çünkü. Yani şimdi herkes 10 numara 8, oynuyor gibi.
0: 8 10 numara. 6 8 10.
1: Yani Baksana. 3 orta sahanın 2 8'inden birisi gibi yani. 4-3-3'ün iyi bir 8 numarası. Saray'la ikisi mesela müthiş oldu. Yani iyi bir 6 numara.
0: Yalnız sen bir söyleyeyim mi? Şu da Galatasaray yönetimine küfredilsin diye yapılmış sanki. Yani mesela öyle bir boşluk var ki ileride. Yani o yok da sol tarafı Barış'ın altı Berat. Sağ taraf filan.
1: Bu yapılmasa normal hiçbir şey
0: ya yok. Oraya hayır. Bir Sane Mane koyarsın, bir Yunus koyarsın filan. Hani
2: İçe kaydırırsın.
0: Boş yani, gözüküyor. Tabii.
1: Hep söylüyorum
0: tamam,
1: ya.
0: Tamam dibini sıyırmış ya. Orada
1: hep söylüyorum ya mesela. Galatasaray her transfer döneminde orta saha bir transfer yapıyor. Hala Galatasaray'ın orta saha eksikliğini konuşuyor.
0: Krater var abi orada. Gerçekten alsan, Saray'ı koysan filan. Saray da yok ki.
2: Arkadaşlar
1: zaten süper
2: chatleri
1: verelim.
2: Oynuyor.
1: Çok fazla süper. Bu arada Galatasaray Martinelli ile birlikte bir orta saha oyun şey santrafor arkasını da talep etti. Vaneri oyuncu. Onun da arkadaşlar şeyini ekrana getirsinler futbolcu kartını. Vaneri Arsenal'ın genç oyuncularından bir tanesi. Genç bir orta saha oyuncusu. 19 yaşında. Premier Lig'de çok talibi var oyuncunun. Ama yani Galatasaray Martinelli ile birlikte bu oyuncu için de resmi talebini iletti
0: abi,
1: Arsenal'a.
0: Şey şu değil mi? Talip olan takımlar da diyor Crystal Palace falan değil mi yani mesela?
1: Abi onu bilmiyorum.
0: Hani öyle yani. Daha böyle şey takımlar yani Crystal Palace uygun olmayabilir de. Hani 7-8'in altında olanlar daha böyle savunmada bekleyip kontra atak oynayan takımlar. Şimdi orayı alıp da bu tarz bir oyuncunun Galatasaray'da o aradığı boşlukları bulması da imkansız.
1: Bu oyuncu o yani ağırlıklı olarak 10 numara sağ kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Yani Galatasaray Batrakov'la birlikte yürüttüğü operasyonlardan bir tanesi yani. Bu oyuncu da şöyle değil ya biz bu oyuncuya teklif yapalım mı filan o, diye düşündüğü oyuncu değil. Teklif yaptığı oyuncu. Yani Galatasaray'ın yani Martinelli ile birlikte Arsenal'dan talep ettiği bir oyuncu bu oyuncu. Yani onu da net olarak yani şey transfer operasyonu yürüttüğü bir oyuncu. Yani evet. Onu da altını çizeyim.
2: Verelim arkadaşlar.
0: Bu arada şey bir Galatasaray'ın yöneticiye sordum. Oradan gelen bilgi ben bugün yarın adam gelir mi dedim. İki gün içinde gelmez kimse. Ondan sonrasında bir kişi olabilir. Ama 10 gün içinde yani Erzurum maçından önce Erzurum değil mi? Erzurum maçından
2: Çorum
0: önce
2: maçı sonrasına kaldı
0: 3 oyuncunun yani. Da mutlaka olacağını söylüyorlar. Gördüğüm kadarıyla bence...
1: Abi onlar hep Villarreal maçı öncesinde de öyleydi. İki tane oyuncuyu getiriyorlar.
0: Abi ben o safhayı yaşamadığım için onu siz yaşadınız. Siz geliyor veriyor dediniz. Ben bilmiyorum. Ben kendi hakkımı kullanıyorum.
1: Çok da şey yapmamak lazım ya.
2: Evet. Erkan Gümüş. Bir anket yapın. Dört baba transfer mi kalan periyotta? Yönetimin toplu halde gitmesini mi istersiniz diye. Bakalım taraftar ne diyor? Güvenimi sıfırın altında demiş. Mehmet
0: İnci. Abi bir anket açabilir miyiz?
2: Tabii.
0: Taraftan yönetim istifa mı diyor, yönetim transfer yapar mı diyor. Onu bir şey yapın siz.
2: Hangisini tercih ediyorsunuz?
0: Kelimesini ayarlayın.
1: Ya transfer
0: yönetime yaparsan, güveniyor mu güvenmiyor mu?
1: Ben transfer yapmayacağı ile ilgili bir endişe sormuşum.
0: Taraftan ne diyor?
2: Evet. Mehmet İnce, Haluk kardeşime yayınlar, İbrahim Bey selamlar demiş. Baba. Bizden de selamlar. Bu arada yayınımızı da beğenmenizi rica edelim. Bir beğeni butonuna basarsanız Haluk Yürekli ve İbrahim Seten'in özel isteği. O yüzden herkesin yayını beğenmesini rica edelim. Evet. Ekrana da geldi şu anda. Sadece bir tuşa basacaksınız. Verelim diğer süper chat'i. Çok fazla var. Hangisini vereceğimizi seçemiyoruz. Evet. Cihangir Tekin 2026-27 sezonunun adını kiralık opsiyonlu koysunlar. İyi yayınlar abiler demiş.
0: Eyvallah.
2: Teşekkür ederiz. Devam edelim. Atakan Dursun Özbek buradan 5
1: A plus
2: transfer yapsın. Artık benim için bitmiştir. Artık desteklemiyorum. Çünkü seneye aynı şeyleri yine yaşayacağız. Bu son özellikle paralar nerede?
0: Paralar nerede? Ne demek abi?
1: Diyor ki yani bu
0: paran yok.
1: Yani biz artıdan istiyoruz. Bu kadar para var. Para neden hala kiralık kovalıyorsun? Sen harcamıyorsun.
2: Devam edelim.
1: Paralar nerede? Hala kiralık kovalıyorsun.
0: Para sen eksiğe düştüğü zaman sorulması gereken bir şey mi bu yüzden?
2: Tumude ben korurum sizi korkmayın. Dursun Özbek gerçeklerini konuşun. Bir Fenerbahçe, iki Trabzon, üç Beşiktaş, dört Galatasaray olur. Her bahse girelim demiş. Ömer İzci, Beşiktaş Vlahovic Fenerbahçe Lukaku ile anlaşıyor. Bizimkiler de öyle bütçe açıklıyor. Transfer yapılmayacaksa bari Osimhen'i satın burada heba olmasın. Fikret Sayguner, Galatasaray'a gereken transferler Fatih Terim, Başkan Erden Timur Futbol Şube, sorumlusu Arda Turan Teknik Direktör, başka transfere gerek yok demiş.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Yalnız ekip de hepsi
2: Devam edelim.
0: Fatih Terim ne olarak alıyor? Başkan olarak mı diyor?
2: Sevdim evet, başkan mi? Olarak Fatih Terim.
1: Ekibi sevdin mi?
2: Erdem Timur Futbol Şube sorumlusu.
0: Abi bu ekip güzel ekip.
2: Ahmet Aybek, Lale Devri'nden seçim dönemine 2 ayda nasıl geldi başkan? Gelecek Galatasaray başkanları ders alsın Dursun Özbek'ten. Kibir taht kavgaları ben bilirim. Sonuç efsane değil, kestane oldu demiş.
0: Kestane şeyden mi kaynaklı? Şahanak Gökbakar... Bir en altta bir fotoğraf koymuş. O kestane.
2: Verelim mi arkadaşlar kestane yeri mi gelmişken?
0: Baba bir versenize.
2: Galiba onunla ilgili de senin bir bilgilendirme yapacağım.
1: Abi bir not kestane var. Kestane mi ne o bilmiyorum.
2: Arkadaşlar onu verelim ekran sonra devam edelim.
0: Şahan Gökbakar'ın son storiesi değil mi?
2: Evet.
1: Son story. Ben kurabiye gibi geldi bana.
0: Bu değil ya. Şey,
2: yok, alt alta olan herhalde. Dört tane şeyden bahsediyoruz.
1: Evet, ayakkabı Okan Buruk mu?
0: Ayakkabı Okan Buruk abi. Ama bir şey söyleyeceğim. O da çok dalga geçiyor be. Az değil yani.
2: Yok süper. Yoksa elimizde birazdan tamam alacağız onu. Kemal Can, Haluk abi ne olacak? Bu Galatasaray'ın hali 13.lük geliyor.
0: Evet tamam. Haluk Bey ciddiye almadı bunu.
2: Evet. CDM. Okan Hoca futbolculara söz geçiremiyor. Dursun Özbek TFF'ye söz geçiremiyor. Kavukçu menajere söz geçiremiyor. Ne bekliyoruz? Osimhen başkana ya ben ya Okan derse ne dersiniz ya Dursun Özbek demiş. Bu arada çok fazla Avrupa'dan izleyicimiz olduğunu görüyoruz. Selamlar bütün Avrupa'ya da. İnşallah böyle Avrupa için bir proje yapacağız bu sene.
0: Sıra, hayatın proje zaten. Yani sen bizi ekrana çıkarmak için bir bahane bulmuş oluyorsun bu.
2: Ya sadece ekran değil mi? Orada bir buluşmalar yapabiliriz. Çok izleyicimiz var çünkü. Çok da soruyorlar, bekliyorlar da.
1: Mustafa o iş masraflı bir iş. Sen bizi oraya götürmezsin.
0: Amerika'ya kendisi gider ekibiyle beraber. Aynen. 4 kişi gider.
1: Seni hastaneye götürür.
0: O yüzden hastaneye yattım ben.
2: Ama bizim bittiğimiz şartlarda falan kaldığımız yerlerde kalmayabilirsiniz.
1: Ay. Bir de gözyaşı. Gözyaşı dram.
2: Pıt pıt.
0: Götümü kenarı diyeceğim de diyemiyorum.
2: Niyazi Soy'dan Başkan Fatih Terim, Sportif AŞ, Erden Timur, Teknik Direktör Arda Turan. Satın almışlar galiba İbrahim abi bunu.
0: Gittik
2: yardımcı yani. Antrenör Melo el artırmış.
0: Yine bence de
2: bu takıma sen. Kulübeye ne kulübüne böyle ruhlar lazım demiş. Devam edelim. Adige Ahmet sorulacak sorulardan korkup basın toplantısından kaçan ilk Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e selam olsun.
0: Bildiğim kadarıyla Eray Yazgan yapalım demiş. çıkalım demiş. Hani bazı yöneticiler basın toplantısına katılım olsun, bazısına olmasın demiş. Eray Yazgan
3: Eray Yazgan'ı tebrik ediyorum bunu böyle söylediği.
0: Senin Eray Yazgan'ı tebrik etmen de çok
3: ama abi,
0: sık rastladığımız bir şey değil.
3: Ama abi doğrusu
0: yok, altını çizelim.
3: Kendi adıma doğrusu bu.
2: Devam yani
3: çıkıp
2: arkadaşlar.
3: Abi bu kadar insanlar bak tepki gösteriyorlar. Kendisi kendi iletişim açısından problem. Yani Dursun Özbek şöyle düşünüyor abi. Bir transfer yaparım her şey unutulur. Öyle olmuyor abi. Bak bunlar hep birikim. Geçen sene de unutulmuyor, ondan önceki sene de unutulmuyor, bu da unutulmuyor. Üstüne koya koya gidiyor yani.
2: Erdem Çolak 375 milyon euro nerede? Biz dışında herkes para harcıyor. Paralar kasada mı, cepte mi?
0: Abi bir şey söyleyeyim. Bu da fazla bir ima değil mi ya? He? Haluk?
3: Ben abi ben...
0: Taraftar her zaman haklı mıdır yani?
3: Ya o değil, hayır hayır. Abi bu... Abi,
0: şey değil yani.
3: Şahin, fazla yani.
0: Fazla yani.
2: Kiralık bilet istiyoruz artık.
3: Şampiyonluğu sattın mı fazla, parayı çaldın mı fazla, bunlar zaten şöyle fazla. Bunlar suç aynı zamanda.
0: Hem suç hem bir de abi 4 senede de 4 kere şampiyon olmuşsun. Hani neyin siniri bu, onu anlamadım.
2: Bu arada Corendon Airlines'tan bizim Kazım Bey izliyormuş ve onun bir sorusu var. Onu da araya atayım.
0: Kazım Bey
2: ki,
0: çok selamlar.
2: Aynen, sizlere de selam göndermiş. Mesele Galatasaray yönetimini inceleyip sık dokunması değil. 23 yaş üstü tek bir şansın var. Bunu anlıyoruz. Ben taraftar olarak iletişimsizlikten rahatsızım. Ortalık yangın yeri ama bir tane açıklama yok. Ne bize ne de gördüğüm kadarıyla futbolcuları rahatlatacak bir cümle yok demiş. Aslında senin biraz önce anlatmaya Külek, çalıştığını desteklemiş.
3: Biraz önce değil abi. Ben bunu bir aydır falan anlatmaya çalışıyorum. Yani. Bir aydır aşağı yukarı her yayınımda hep farklı cümlelerle aynı şeyi anlatmaya çalışıyorum.
2: Evet, teşekkür ediyoruz ona da. Değiştirelim Süper Chat'i arkadaşlar. Kazım Bey'e de teşekkürler. Faruk Arpacı Galatasaray dinlemek için bekliyoruz demiş. Evet,
4: reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
8: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en güzel dostlarına ben Çağatay Çıtlak. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz. Tarihe bakalım, 11 Ağustos 2026 ve yine teşekkürle başlamak istiyorum çünkü... Yani o kadar güzel ki şu motivasyonla başlamak, inanın size ne kadar teşekkür etsem az, müteşekkirim. Çünkü daha programa girmeden bu kadar mesajı, bu kadar bekleyen insanı, dostu, dinleyiciyi görmek benim için inanılmaz bir duygu. Günden güne büyüyen, her geçen gün aramıza yeni dinleyiciler katan muhteşem bir aile oluyoruz. Evet, her gün biraz daha fazla dinleniyor. Biraz daha fazla insana ulaşıyoruz. Bu başarı da sadece benim değil, bizi dinleyen, arayan, mesaj atan, paylaşan, destekleyen sizlerin başarısı. Bizi tercih ettiğiniz için, sesimize ses kattığınız için ve her gün yanımızda olduğunuz için ben hepinize tekrar tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Daha yolun çok başındayız. İnşallah her gün daha da büyüyecek, daha çok kişiye ulaşacak ve bu güzel yolculuğu da hep birlikte sürdüreceğiz. Sevgili Radyo Gol'ün en güzel, kıymetli paydaşları, İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz. Siz dinledikçe biz daha çok çalışıyoruz, daha çok üretiyoruz ve daha büyük bir aşkla mikrofonun başına geçiyoruz. İşte yine geldik. Bugün de 2 saat boyunca en güzel programlardan bir tanesine damga vurmak için, imza atmak için tabii sizlerin takdiriyle, eğer 2 saat sonunda diyebiliyorsanız ki bu programdan bir şeyler aldık, İyi ki dinlemişim diyorsanız dünyanın da en mutlu insanı yaparsınız beni. Bugün çok önemli konuklarım var. Şu andaki önümdeki listede tam 8 tane konuğum var ve onların da hepsi birbirinden değerli ve birbirinden bayıldığınız konuklar desem zaten fazlasıyla yeterli olabilir. Sizlere de sürpriz olsun. Bugün tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı var. Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe. Playoff için sahneye çıkacak. Hatırlarsanız ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Galibiyet ve beraberliğin yanı sıra da bir farklı mağlubiyet durumunda dahi adını playoff turuna yazdıracak temsilcimizde de Osterwalde'nin yanı sıra Musaba ve Ederson forma giyemeyecek. Hiç vakit kaybetmeden cep telefonundan ilk telefonu bağlayacağım ve ilk telefonu arayacağım. Bakalım. Evet, ama aradık şu anda. Patates olduk. Dakika bir, gol bir. Evet, bu kadar tabii. Nazar oldu. Müsait olunca, yani şu an telefonu çalıyor. Meşgul. O yüzden meşguliyet bitince tabii biraz önce konuştuk ama demek ki birisi var. Çağrı bekletme özelliğini de aktif etmediği için. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanş maçında bugün Avusturya'da Sturm Graz'ın konuğu olacak, söylediğim gibi. Herkes soruyor, Türkiye saatiyle 21.30'da karşılaşacak Fenerbahçe Avusturya temsilcisiyle ve tabii en çok sorulan soru şu: maçı hangi kanal verecek? Maçı şifresiz TV100'den izleyebiliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bunun bilgisini verelim. Perşembe günü Beşiktaş maçı, onun da bilgisini verelim. Saat 20'de oynanacak ve şu anda telefon çalıyor. Telefonun diğer ucunda da eğer açarsa, ki evet sevgili hocam açtı. Türkiye'nin en çok sevdiği hoca Yılmaz Vural. Yılmaz hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız, iyi misiniz?
9: Hoş bulduk Çağatay. Sağ ol, seni sormalı.
8: Sağ olun hocam, sesinizi duyduk daha iyi olduk. Hocam şunu sormak istiyorum, kaç takım çalıştırdınız şimdiye kadar?
9: 31 farklı takımda 42 kere sözleşme yapmışım. Yani bazı takımlarda 3 kere çalıştım Bursa'da, diğerlerinde 2 kere çalıştım. Bir sürü takım var: Antalya, Konya, Gençler Birliği, Malatya, Sarıyer, efendim aklıma gelmiyor şimdi hepsi bir anda. Yani görüldüğü üzere müthiş bir istikrarım var gördüğün gibi. Hocam, ama bu benden kaynaklanmıyor tabii. Yani çünkü Türkiye çok skor kültürü gelişmiş, spor kültürü gelişmemiş bir ülke. Popülarite için yapılıyor bu. Dolayısıyla popülarite kazanırsanız oluşuyor. Kazanmadığınız yerde hoca gitsin, hoca gelsin, dünyanın antrenörü değişiyor. Geçen sene 27 tane falan değişti Süper Lig'de. Diğer liglerde 2 haftada, 3 haftada bir antrenör değişimi oluyor. Bu da bizim bir spor kültürü olmadığımızın, bana sorarsanız, anlamı çıkıyor ortaya. Maalesef böyle. Yani Türkiye antrenör yetiştiremiyor, oyuncu yetiştiremiyor. Yani antrenör, bak Çağatay, 700 küsüre yakın UEFA lisanslı teknik direktör yetiştirmişiz. Yani bu lisanslarla Avrupa'da dolaşım hakları var. Oyuncuların nereye gitseniz antrenör gelişe bakmak durumundalar. Çünkü biz UEFA'nın antrenör şeyine katıldık. Yani her yerde geçerli bir lisans alıyorsunuz ama Türkiye'nin dışına çıkan antrenör sayısı yok gibi. Dolayısıyla ülke ne yapıyor? Bu 700 antrenöre çöp muamelesi yapıyor ve gidip yerine bir milli takımımıza İtalyan bir arkadaşımızı getiriyor. Bakın, yanlış anlaşılmasın, onu eleştirmiyorum da gayet de başarılı götürdü Dünya Kupası'na kadar. Yani Dünya Kupası'nda hedefe ulaşamayan antrenör, 17-18 antrenör anında değişti. Ve de bunu federasyonları seni görevine son verdik demedi, kendileri ayrıldılar zaten. Böyle bir kültür var orada. Yani bizde maalesef direniliyor. Yani ben doğru yaptım ama olsun, bu geçicidir, şimdi bu toparlar mantığı var. Yani bu çünkü Türkiye'de mesela Montello kardeşimizin, arkadaşımızın, dostumuzun oraya gelmesine karşı değilim, yanlış anlaşılmasın. Ama benim 700 tane antrenörüm, eğer ben Montello seviyesine gelecek seviyede eğitemediysem, bu sorun acaba kimde ve nerede? Yani bunu ben yetiştirmiyorum. Yetiştirenlere sormak lazım.
8: O zaman siz yetiştiremiyorlar mı hocam?
9: Yani siz niye Montolli ayarında bir teknik direktör yetiştiremiyorsunuz diye yetiştirenlere sorarlar. Doğru mu?
8: Yani yetiştirememek mi problem hocam? Yoksa yetişemiyorlar mı?
9: Ya yetiştirememek bir problem. Ya Türkiye'de her konuda olduğu gibi futbolda da büyük bir eğitici problemi var. Yani sen bana Türkiye'de bir tane takım söyler misin oyunla kazanan? Oyuncuyla değil, oyunla kazanan. Biz oyuncuyla, iyi oyuncular alalım, onlarla kazanalım diye bakıyoruz. Yani şöyle oynanan oyunun bir İngiltere ligindeki vasat bir takımın uygulamasına benziyor mu? Temposu, uygulaması, yok, taktik, yok. Yorumu. O zaman neyi konuşuyoruz biz? Hemen direkt sahayı suçluyoruz. Oyuncuyu ve antrenörü suçluyoruz. Bunlar yetersiz, bunlar yapmıyor, bunlar bilmem ne yaptı. Sen de doğru bir antrenör yetiştir ki o antrenör de kendi oyun felsefesini bunlara dikte ettirebilecek eğitme becerisi olsun. Böyle bir şey yoksa seni oyuncular yönetiyor oluyor. Yani bakın ben Sarıyer Başkanı'na buradan sitem etmek durumunda kalacağım için cevap dahi vermiyorum. Hı hı. Çünkü kardeşimiz genç bir kardeşimiz ve kendine gündem yaratmaya çalışıyor. Benden eşofmanları geri istiyor. Beni kulübün üyeliğinden atmak istiyor. Böyle bir saçmalık olur mu ya?
8: Hocam sizin yani markasınız ama Yılmaz Vural bir markadır.
9: Yani ayıp yani bu terbiyesizlik, senin eşofmanın ne yapayım ben ya? Ben 31 farklı takımda hocalık yaptım. Bir tane forması yok takımlarım bende. Almam yani. Yani öyle bir huyum yok yani. Alayım buradan da bilmem ne. Yani ama kendi giydiğim eşofmanı da almış olmam da.

0: ateşime. Ya böyle saçmalık, bu çocuksu bir şey. Yani bu olgun insanların yapacağı bir şey değil yani.
1: Hocam
0: aynı. Yani o yüzden Türkiye maalesef bu sorunu çözemeyen bir ülke konumunda. Ve ben bak 50 sene yakın bu alemin içindeyim. Yani ben 86'da başladım. 40 seneden beri hocalık yapıyorum. En üst seviye takım var. 31 büyük, 3 büyük takım hariç. Herkesi Trabzon, Bursa, herkesi çalışırdım. Ve bu böyle bir şey mi olur? Oyuncunun ismini söyleyemiyormuşum bilmem. Ne oldu bize ya? Allah Allah. Bakın Lucescu Türkiye milli maçını oynadıktan sonra adamcağız, Allah rahmet eylesin, çok da Allah seviyorum zaten. Ve 81 yaşında sahada öldü adam. Yani bizde belli bir yaşa gelince işe yaramazsın moduna giriyor millet. Ya bu iş yaşlandıkça doğru yapılacak bir iştir. Kendini güncellemek kaydıyla. Yani olduğun yerde kalmamak kaydıyla. Yani güncellemeyi bizden daha iyi kimse yapamaz ki. Benim Almanya'da oturuyorum. Her gün gidip orada bilgi yenilendi mi soruyoruz. Üniversiteye arkadaşlara konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani biz bir de her gün, her ay dergileri en güncel bir şekilde geliyor, okuyoruz. Gelişme var mı yok mu? Yani bizi tutuyorlar, şu muameleyi yapmak şeyinde bulunuyorlar. Ömrünü vermiş bir insana, konuştuğu lafa bak ya, oyuncunun ismini söylemiyormuş. Eşofmanımı almış, topumu geri ver. Ay canım dedim. Yani bu ülke nasıl kurtulacak bu yönetici tipinden? Bunu nasıl sistemleştireceğiz ve yönetici veren değil, kulübün imkanlarıyla kulübü yöneten insanların gelmesi mümkün olacak? Nasıl yapacak bunu kulüp Türkiye? Bunu yapmadıktan sonra Türkiye futbol gibi çok önemli. Bakın spor değil bu. Bu çok önemli bir sosyal olay yönetiyoruz. Bakın o stadyuma gelen insan profilinde sağcı, solcu, muhafazakar, farklı etnik gruplar, farklı inanışlar gelip bir takım için kırmızı diyorum beyaz diye bağırıyor. Bu kadar insanlığı birleştiren, birlikte davrandıran başka bir aktivite, yani dini açıdan baksana Müslümansan Müslüman gelir toplumuna. Ama buna herkes geliyor. O halde bunu yönetecek arkadaşımızın entelektüel olması lazım. Kendini geliştirmiş olması lazım. İyi bir lider olması lazım. Çok yönlü, çok zor bir işi yapıyoruz. Hele Türkiye yerde gibi yerde antrenör çok yalnız. Yalnız sonuca bakarak değerlendiriliyor antrenör. Yani bu sonucun alınmasında herkes üstüne geçen görevi yapıyor mu? Kimse bunu sormuyor. Tüh kaka bu gitsin, başkası gelsin, çözüm bulalım. Yok ya. Bakın yani Türkiye'miz bundan ne zaman vazgeçecek bilmiyorum. Şimdi sen de soracaksın beni. Hocam hangi takımı favori görüyorsun bu sene diyeceğim. Hangi takım ne yaptı? Biz sanıyoruz ki iyi oyuncu almakla bir takımın başarılı olma ihtimali çok büyük. Böyle bir şey yok. Doğru transfer bu işin büyük bir kısmını çözer ama bu transferleri yönetecek, oynatacak, kendi oyun felsefesini dikte edecek, türbün sosyolojisini bilecek birilerinin olması lazımdır. Antrenör katkısı bekliyorsanız. Ama ben Türkiye'miz maalesef her zaman her dönemde iyi oyuncular getiriyor Türkiye. Bakın bir Salah diye bir oyuncu getirdi buraya ya. Dünya şaşırıyor Türkiye'ye. Osimhen diye birini getirdi Türkiye buraya. Yani geriye dönersek o kadar çok bu işte kendini dünyaya tanıtmış, bildiren ve yeteneğiyle kabul edilmiş insanları Türkiye'ye getirdi ki ne değişti Türkiye'de? Hiçbir şey değişmiyor. Oynanan gene oyun iptidai. Bakıyorsunuz hiç oyuncuya dayalı bir sistem. Oyuncu ödemelerinin aksatılarak yapıldığı veya yapılmadığı, binlerce dosyanın FIFA'da UEFA'da biriktiği bir sistem. Ya geçen sene bir takımımızdan eksi 40 puan mı eksi 60 puan mı ne senin diye.
1: Evet.
0: Hala akıllanmıyoruz ya. Ve o bir takımın ismi yeni bir konuldu başına, öyle oldu. Şimdi gene o takım battı. Üstüne yine bir galiba bir üçüncü takım kurup yeni bilmem ne diyecekler. Ve Futbol Federasyonu bu konuda kulüplere bizlere imzalatıyor. Normal mahkemelere gidemezsiniz. Ben kendi hukukumun içinde çözerim bunu diye. Yani o zaman müsaade etme. Finansal fair play diyorsun. Koymuşum bir rakam, bundan fazla yapamazsın diyorsun. Bozuyor adam. Şey çıkaramıyorsun. Büyük sorun şu Çağatay. Türkiye'de futbolu kim idare ediyor? Görüntüde federasyon. Kulüpler diyor ki ben yetkiyi genel kurulumlar sana verdim. Benim adıma beni yönelt. Tamam. Ben radikal bir karar alacağım Futbol Federasyonu olarak. Yabancı sayısı örneğin. İsyan geldi ortaya gene. 12 artı bilmem 2 idi. Şimdi neden 10 artı 4 oldu? Çünkü yahu Türkiye Ligi dediğin ligde 10 tane yabancı, 1 tane Türk oynayacak. Ve biz milli takımı 18 takım var. 18'i oynayan oyuncudan kurmak durumundayız. Ve ondan sonra milli takım başındaki adama başarılı olamadın kardeşim. Ya sen

0: sistemi oluştururken nereye bakıp nereye varmak isteyerek oluşturuyorsun? Yani bu sistem şunu gösteriyor. Biz üretemiyoruz. Dışarıdan alırız kaynağı. Ama bu ismi, tabii ligin ismi Türkiye Ligi'dir ama Türklerin oynamadığı bir lig yapmak istiyoruz. Yazık ya, dünyanın en lokum mesleğini yabancılara bu kadar rahat sunulur mu ya? Milyonlarca euro parayı dışarı akıtmak zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu? Türkiye 7-17 yaşında 21 milyon okullara giden çocuğa sahip. Bu rakamı Milliyetin Bakanları veriyor. Okullara giden 21 milyon. 21 milyon çocuktan biz futbol oynayacak adam çıkaramıyoruz ya. Futbol bu kadar zor bir oyun değil. Sen de güçlüysen, kuvvetliysen, çabuksan herkes oynuyor.
1: Yeterli tesisimiz mi yok hocam?
0: Çağatay, bana Allah aşkına söyler misin? Türkiye Ligi'nde driblingle adam geçip de sonuçlandıracak kaç tane oyuncu var? Kaç tane oyuncu var? 5 tane, 6 tane sayarsın.
1: Bir elim, bir yani 5 parmağını geçmez.
0: Önünde pas yap, önünde pas yap. Babam da yapar onu 100 pas. Kaleye git kardeşim. Arkaya koşu at. Araya top at. Kaleye varmaya çalış. Hani seyrediyorsun maçı, can sıkıntısı. Sen sırf aidiyet duygusuyla davranıp o takımın taraftarı oluyorsun. Yani en iyisi kim? Galatasaray. Bakın İngiltere Ligi'nin vasat bir takımın oynadığı tempoda maçı oynayamıyor. Yine atıyorsun, o zaman bir şeyler yapıp gol atıyor. İkardi şunu yapıyor, bunu yapıyor. Adamlar biraz formsuzsa, oynamıyorsa kaleye gidemiyorsun. Yani bunların kimse görmüyor mu ya? Böyle bir gözler kör mü bu kadar? Bakın dünyayı seyrediyoruz artık televizyonlarda. Kimler ne yapıyor, nasıl oynuyor? Yani son İngiltere-Fransa maçını, İspanya-Fransa maçını seyrettin ya.
1: Tabii.
0: O İspanyolların oynadığı oyunu Türkiye'de niye onlar uzaydan gelmedi ki ya? Barcelona takımının 13-14 oyuncusu kendi altyapısından geldi ya. Messi'ler, şunlar, bunlar. Oradan yetişti ya. Yani sen doğru yetiştirirsen, imkan koyarsan bu çocukların hepsi top oynayabilir olur. Bakın Türkiye'mizin en büyükleri Galatasaray, Fener, Beşiktaş. Fenerbahçe'nin Cerazi, Fikirtepe, iki alın sağ var. Bir de kim arkada var galiba. Galatasaray şimdi daha Florya'da bir tane üçgen sahada çalışıyor. Şimdi daha uğraşıyorlar üç tane kemer bu kaza yapma. 100'er sene sonra, 120 sene sonra. Ve Beşiktaş'ta en son kendisinin Fulya'daki sahasını devretti, satıldı. Ve şimdi gidildi Sancaktepe'nin sahasına, orası kiralandı. Bir tek saha. Altyapının çalışacağı imkanlar bunlar. Ya 100 sene evvel İstanbul bomboştu ya. 100'lerim 200'lerim yer çevirip de bugün isteseniz veriyorlar yer olmadığı halde. Yani çevirip de oraya 15-20 tane saha yapıp kendi malını üretecek. Niye düşünce içinde değilsiniz? Büyüklük bu mudur yani?
1: Yılmaz Hocam, sözünüzü evet. Kestim de size katkı anlamında şunu da söylemek istiyorum. Ben bir araştırma yapmıştım. Paris Saint Germain'in sadece altyapısında 21 tane çim saha varmış hocam.
0: Ya ben geçim gözlerimle gördüm. Paris Saint Germain'in Katarlı başkanlarıyla tanıştım. Beni gittim baktım. 24 tane, 26 tane mile saha var. 2 tanesi A takıma, 1 tane kadın takımına. Dediğin gibi gerisi altyapı. Bütün Paris gelişiyor orada. Yani bu adamlar ciddi paraları var. İstediğine istediği parayı verip de alıyor üstelik yani. Ama Paris Saint Germain bir yol denedi. Çok büyük paralarla oyuncular getirdi. Messi'leri, şunları, Neymar'ları başarılı olamadı. Ama şu anda genç dinamik bir takım kurdu. Çok az parayla ve Avrupa şampiyonu oldu. Yani demek ki bu yalnız işte böyle bu mantıkla yaparsanız olacak bir şey değil. Hepsinin birbirini tamamlaması lazım. Tamamlaması lazım. Yani hangi kulüpte bu işten anlayan yönetici başkan oluyor ya? Hepsi başka mesleklerden geliyor. Hangi federasyon döneminde biz futboldan gelen birine futbolu yönettirdik? Şen Ezercik, Hasan Başkan, Trabzonlu, bir de Halim Çorbalı. Bakın bunlar biri gençler, biri Giresun, biri de işte Trabzon'da öğrendi galiba. Yani onun dışında gelen arkadaşlarımız, futbol insanı yönetmek çok zor. Çok özel insanlar bunlar.
1: Hocam Yücel yani Bey demiş ki, Yılmaz Hoca'ya sorar mısınız? Biz kulüp başkanları da yetiştiremiyoruz. Sadece antrenör değil demiş. Katılır
0: yani
1: mısınız?
0: Onu söyledim ya zaten. Yani meslekleri. Yani bakın benim antrenörlüğe başladığım dönemler 86 senesi Malatya'da şöyle bir şey vardı. İşte şehrin ileri gelenlerin ailelerin çocuklarına rica eder. Ya bir sosyal olaydır. Bakın buradan para kazanıyorsunuz. Lütfen destek olun. Ve onlar kendi çabalarıyla kulübü götürmezler. Kiminin madeni battı, kiminin işi gitti. Ve çünkü verdiği sözü sözleşmede yazmasa bile yapıyorlardı. Öyle düzgün insanlardı. Sonradan bu televizyon gelirleri gelince para kolay olduğu yerde biliyorsunuz gayri resmi işler olur. Dolayısıyla o tipler geldi.
1: Evet.
0: Onlar da bu parayı bitirdiler. Akabinde ne geldi? Siyasi ticari beklentisi olanlar geldi. Belediye başkanı olacak, milletvekili olacak, işte siyasete yakın olup ihale alacak, kendi işinde kullanacak arkadaşlarım. Maalesef öyle oldu. Ve sonunda ne oldu? İddia, para aklama, bilmem ne. Ne varsa futbol hariç, futbolun bu tarafını kullanıp bunları yapmaya isteyen arkadaşlarımız geldi. Sistem buna müsaade etti. Ya Türkiye bir kere bu yönetici diplomasi değiştirecek bir hamle yapmazsa sportif anlamda bir şey yapması çok zor. Çok zor. Çünkü sportif davranılmıyor. Yani bir antrenör iki kere kaybedebilir ya. Bekle canım, iki tane de kazanır üstünden. Yani nedir bu acelecilik? Bu değişim isteği. O zaman sen antrenörü seçerken bunun bilgisini, bunun insanlığını, bilmem insan yönetme becerisini, oyuncularla temasını bilmiyor musun? Demek ki bunları biliyorsun, güveniyorsun ki senin bu maddi yatırımını gerçekleştirsin, karşılığı neyse alsın. Sen acele et. Kardeşim ben karımla 50 seneden beri beraberim. Oyunu bilmiyorum bazen. Bakıyorum değişmiş. Yani bu kolay değil ki insan tanımak 2 dakikada. Hele bir de paranın paylaşıldığı yerde antrenör çok yalnız bırakılıyor. Çünkü oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Ve siz buradan bir 11, bir 21, bir geri kalan 7 kişiyi oynatmıyorsunuz. Hepsi bunları futbolcu. Ve yetenekleri çok ayrı değil birbirinden. Çok fazla değil. Ve sen bunları yönetmeye çalışıyorsun ve oynamayana hiç vermiyorsun hiçbir şey. O sonradan gelen oturana 107, sonradan gelen 75, sonradan oynayana 107 veriyorsun. Peki bu oynamayan 7 kişi futbolcu değil mi ya? Bunun maç başını ödemiyorsun oynamadı diye. Bunun prim almıyor oynamadı diye. Adam bu sefer ne yapıyor? Antrenöre zorluk çıkarmaktan başka bir şey yapmıyor. Çünkü her dönemde de 7 kişi oynamayacak. Bugün bunlar oynamıyorsa yarın antrenör değişirse onun oyun mantığına göre birisidir diye alınacak. Öbürü olmayacak. 28 tane Messi ile oynasan 7 tanesi dışarıda kalacak kardeşim. Sistem oturana bir şey vermeyen bir sistem var. Olur mu? Avrupa böyle diyor ki, Avrupa diyor ki al sana 2 milyon euro, bölüyor ona. Oynasın da oynamasın da her ay maaşını ödüyor. Ona göre bütçesini ayarlıyor falan filan. Evet. Yani bakın bu bile bir antrenörün bir kulüpte antrenörlük yapmasını zorlaştıran bir faktördür yani. Yani paranın olduğu yerde ben sana hoşgörüyle bakamam kardeşim. Ben de futbolcuyum. Anasının dininden gelmişim, çoluğu çocuğu bırakıp burada ekmek paramı kazanma ve bir sene ne kadar peşinat aldıysam aldım, almadığımı anlamıyorum. Böyle sistem içerisinde ben arkadaşlığı kurabilir miyim takım içinde? Birbirine hoşgörüyü oluşturabilir miyim takım içinde? Böyle bir şey kim varsa yapsın bakayım, göreyim o kimse. Çünkü o parayı kazanamıyor. Sağ o zaman kusura bakmasın, o takıma girmek için kulis yapıyor. Bakkal, manav, idareci gidiyor. Beni hoca bilmem ne, şikayetler fazlalaşıyor. Yönetim kurulu diyor ki eyvah diyor. Çok şikayet var, bu hoca gitsin. Evet. Hadi gene kapak sana patlıyor.
1: Hocam şimdi söylediklerinizden 1986 dediniz. Siz Malatya'daydınız. Ben de Malatya'daydım. Malatya Spor'un tüm maçlarına gidiyordum. O zaman Şampiyonlar Ligi kadrosu vardı. Böyle Brezilya'dan Carlos'la Serginho falan gelmişti. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Feyzullah vardı. Gol kralı Oktay vardı. Ben onlara komşu oturuyordum hocam. Evet, çok da güzel evet. Yıllardı gerçekten. Kanal boyunda oturuyordum. Bizim için çok önemli tabii, bunlar rol modellerdi. Ben de Malatya Spor'un altyapısındaydım hocam. O yıllara gittim valla. Çok soru gelmiş hocam. Yaklaşık 40 küsür soru var önümde. Onlardan bir tane seçeceğim. Yani müsaade ederseniz. Diyor ki Yılmaz Bey. Yılmaz hocam iyi ki gelmiş diyor. Gerçekten o kadar çok takdir ediyorum ki. Milli takım veya 3 büyüklerin başında görmek isterdim. Hocama fırsat neden vermediler diyor. Lütfen sorar mısınız Çağatay hocam demiş. Saygılar, sevgiler.
0: Yani kimse dominant bir antrenör istemiyor ki. Herkes bir şeye karışacak. Sen müsaade etmiyorsun. Biz birer ideal yöneticiler birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani benim ne bilip bilmediğimi Türkiye'de kim ölçebilir ya? Böyle bir yeterli olan bir yönetici var mı? Yani iki tane üniversitesini bitirdim. Profesyonel futboldan geliyorum. Dünyanın en iyi antrenör kursuna gittim, yerinde yaptım. Gitsinler bir tane kafasını soksun. 86 milyon da bunu bir yapmış tek kişi. Bu kadar kolay bir şey değil. Yani eğitime saygı yok, bilgiye saygı yok. Hep popülarite.
1: Hocam Köln Spor Akademisi de var değil mi sizde?
0: Onu da söylüyorum işte. Bir tanesi Köln Spor Akademisi, bir tanesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi Ankara. Orada öğretim görevlisi olduk. Gittik Almanya'da, bizi kimse, Almanlar diploma denkliğini taramadı. Lise mezunu sayıldı. Orada 4 sene okulu bitirdik. Ve futbol bölümünü pek iyiyle bitirdim diye Almanlar beni direkt teknik direktör kursuna gidebilirsin dediler. Ben dedim ki hayır, baştan başlayalım. Ben sisteminizi öğrenmek istiyorum. Genç takım, B lisansı, A lisansı, teknik direktörlük hepsini yaptık. Yani gitsin bir kişi, bakın bugün o kursları yapmak, Almanya'da 50 bin euro falan teknik direktörün kursunu yapmak. Yani oralara kafanı sokamazsın. Öyle kolay değil yani. Ben o zaman Alman vatandaşı da değildim. 3 tane yabancı kontenjanı vardı. Ülkelerinde işte profesyonel futbol oynamış, milli takımlarda oynamış, çalışmış. Yani böyle Almanca bilmen şartıyla onları seçiyorlardı. Ya çok zor aşamalardan geçtik ve bu ülke beni doğru kullanamadı.
1: Evet.
0: Kullanamadım yani, ben çok şeyler verebilirdim. Bilgimle, görgümle, deneyimimle. 800 küsür maç yönetmişim bu ülkede. Şenol Güneş'ten sonra en fazla resmi maç yöneten antrenörüm. Bakın buna saygı yok. Deneyimsedi. Adam diyor ki ismini söyleyemiyor. Eşofmanı mı ver? Ayıptır ya. Biz bunlarla çalışıyoruz ya, bu insanlarla. Bunlar benim kulüp başkanım ya.
1: Çok talihsiz olmuş.
0: Yani maalesef ya. Yani, üzülüyor insan. Hani ben cevap vereceğim ona. Ne yani, bunlar şimdi seviyesine ineceksin. Senin yaşın 40, ben 40 sene hocalık yapmışım. Şu konuşma yakışıyor mu ya? Bakın gittiğiniz yerde her şeyi siz yönetebilecek kapasiteniz olduğu için çok yönlü eğitim aldık biz. Kulüp yönetmektedir. Ben Antalya Spor takımı gibi takımı tek başıma yönettim ya. Bana dediler her türlü yetki senin. Sen bize sor, ne yapacaksak onu yapalım. Yani biz bir kulüp yönetecek kadar bu işin içinde her şeyi öğrendik. Çok yönlü öğrendik. Ama beni kullanamadı ülke. Yani bakın ya, Yılmaz Ural'ın bu ülkede boş durması ayıptır. Bu ülkenin ayıbıdır ya. Neden boş duruyorsun kardeşim? Oyuncuya veriyorsun 40-50 milyon euro. Antrenör senden 2 milyon euro istesi Türk hocasına, ne diyor? Kulübün anahtarı mı istiyorsun kardeşim diyorlar. Başkasına dağıtmasını biliyorsun. Yani şu var. Birbirimize saygı duymuyoruz. Birbirimizin bir şey olmasına hazmedemiyoruz. Ben böyle bir ülke görmedim ya. Böyle bir insan yapısı görmedim. Ay, yöneticiden daha iyi saat takmayacaksın, arabaya binmeyeceksin. Yani bunlar koskoca iş adamları, seni kıskanıyorlar ya. Ve senin toplumla kurduğun iletişime, benim birkaç başkanım bana ifadesidir ya, hocam sen popülariteden takımın üstüne çıkıyor. Biz böyle başkanla, antrenörle çalışmayız. Bakın bunu söylemişlerdir yani. Yani ne demek ya, daha iyi ya senin bu taraftarını kötü gidişle bile yönlendiremeyen, yönetebilen bir antrenöre sahipsen mutlu olsana ya. Bunu bile tartışılıyor. Yani istiyorlar. Sen orada dur, yardımcılık yap. Bu oynasın, bu çıksın. Her şeye müdahale. Para vermesin. Sen de desin ki lan bana sen futbolla kendini konsantre edecek insan grubu veriyorsun elime. Sabah akşam para düşünen bir grup bana yaratmışsın. Başarılı oluyorsun. Yani bakın Türkiye büyük sorunlara sahip. Ve bu sene sarılıyor ki daha iyi olacak. Hayır. Türkiye her transfer döneminde çok iyi oyuncular bu ülkeye getirdi. Ama maalesef bunun karşılığında başarısı ortada olur.
1: Hulusi, yazık günah yani. Hollanda'dan Hulusi Bey diyor ki, Yılmaz hocama destek anlamında şunları söylemek istiyorum. Hollanda'da neredeyse her mahallede amatör takımlar bulunuyor. Hepsinin en az bir çim sahası ve her milletten oyuncu oynatıp yetiştiriyorlar. Ama maalesef ülkemiz her alanda olduğu gibi futbol alanında da üretmeyi değil, tüketmeyi seviyor. İnşallah sonu hayırlı olur. Ama ben de olmaz, hocamın dediği gibi pek sanmıyorum demiş.
0: Ya ben de Almanya'dayım, çocuğum burada 12 yaşında, alıp oraya götürdüm ya. Oraya götürdüm ya. Burada eğitim diye bir şey yok ya. Zaten altyapısından çıkarıp da oyuncu oynatacak cesaret de yoktu bunlarda. Sen çünkü hocadan yalnızca başarı bekliyorsun. Genç bir oyuncu oynatmasına müsaade etmiyorsun. Adam bana ne diyor ya? Hazır oyuncu oynatayım ben bunlardan da, bana ne diyor aklı olarak. Çünkü iki kere kaybetse gideceğini biliyor herif. Niye kendini riske soksun? Bakın ben bu ülkede çok üst seviye gelmiş, o kadar çok oyuncu yarattım ki. Bakın çok. Yani sayarım onlarca sana. Türkiye'yi sırtlarında taşımış, milli takımlara kadar gelmiş oyuncular. Yani Almanya olmasa milli takım çıkaramayacaksın ya. Yani işte Kenan oradan geliyor, Hakan oradan geliyor, Salih oradan geliyor. O sen o Beşiktaş'taki çocuk neydi o şimdi Orkun. Giden kaptan? Orkun oradan geliyor. Sayarız daha bir sürü. Ne oluyor Türkiye? Nasıl olacak bu, kendi malını üretmiyorsun? Olur mu ya? Niye? Çünkü gelenler kısa vadede bir şey yapıp popülerite sahip olmuyor. Ya bu genç takım demek kısa vade değil bu yani. Zaman istiyor.
1: Kenan Bey diyor ki Yılmaz hocamın arkası olmadığı için olmadı. Medyada arkası olmayan, federasyonda arkası olmayan Yılmaz Vural'dı. O yüzden milli takımda böyle görev alamadı.
0: Ya çok güzel, teşekkür ederim. Ama ben de istesem Türkiye'de en yukarıdan en aşağı hepsi dostumuz, abimiz, arkadaşımız. Bir şey rica etsek bizi de kırmazlar. Ama hayır, rica ile bu iş olmaz. Görüyorsun kardeşim. Sen ben X takımında çalışıyorum. Benim çalıştığım takımlar çoğu küme düşmeye aday takımlar. Biz şampiyonla oynayan takım nasip olmadı ama buna rağmen ben Tefebe Ligi'nden yukarı 5 tane takım çıkardım. Yani biz zorluklarda tamam şikayetçi değilim. O takımlar da çok muhterem, iyi, zorluyor imkanlarını. Bir şehir takımları. Yani onları küçültmek değil amaç ama hedef küçük. Ve siz de burada tabii. Yani Türkiye'de takım ligde tutmak, takım şampiyon yapmaktan daha zor ya. Yok ekonomi yok, o yok, bu yok. Senden bir şey istiyorlar. Yapmaya çalışıyorsun. Samimiyetle 24 saat işin üstünde oluyorsun. Yani ben hayatım boyunca ağzıma alkol ve sigara koymamışımdır. Yani özel hayat diye bir şey çalışırken gece 3'lere kadar çalışan insanlarız. Çalışmayı seviyoruz. Çünkü öğrenmek zorunda olan bir grup var karşınızda. Zamanınız yok. Bakın bütün bunlar, şunu demek istiyorum. Şimdi bana soracağın sorular ötesinde insanlara şunu mesajı bunları anlatarak vermek istedim. Ne kadar siz iyi oyunculara sahip olursanız böyle çabayı bakın. Gene Fenerbahçe 100 küsür 200 milyonları burada harcadı 3-4 tane oyuncuda. Yani yazık günah ya. Futbol bu kadar zor bir oyun değil ki. Ama popülerite peşinde fazla format istiyorsun bilmem ne. Şimdi Trabzonspor'un yaptığı salak transferi. Trabzonspor tarihinin en büyük transferini yaptı. Yani kimse bakıyor nasıl geldi diye. Nasıl buna bu kadar ciddi rakamlar ödeyecek bir potansiyel oluştu? Yani bu tarafı kimse ilgilendirmiyor. Ne yapsın yönetici de? Bu popülerite sağlamak için bu ekonomiyi oradan buradan nasıl denkleştiriyorsa cambazlık çıkıyor, sihirbazlık yapıyorlar yani. Yani bir insan alnının terini bu kadar kolay verir mi birilerine? Verir mi ya? Niye versin ya? Çoluğun çocuğun parasını.
1: Namık Bey diyor ki. Evet. Yılmaz hocam bu kadar donanıma sahipken neden federasyon başkanı olmuyor? Neden futboldan gelen Yılmaz Vural federasyon başkanı olamıyor bu ülkede demiş.
0: Teşekkür ederim sorusunu. Bakın futboldan yalnız gelmek federasyon başkanı olmak için yetmiyor. Sizin idari bilginiz, ekonomik bilginiz, entelektüel yapınız, yabancı diliniz, dünyaya açılmanız gerekiyor. Bunlar olması lazım. Varsa bunların hepsi bende var. Bu sefer biz Türkiye şuna inanıyoruz. İsim değiştirerek bir şeylerin çözüleceğini düşünüyoruz. Olmaz. Siz sistemi değiştirmeniz lazım ki sistemin bir parçası olun. Bu yeterliliğinizle de bu sistemi yüceltin. Sistem olmadık yerde siz kendiniz sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Burada size müsaade etmiyorlar. Yani bakın Türkiye'de futbolu kim yönetiyor Allah aşkına, söyler misin bana? Siyaset mi? Kulüpler mi? Federasyon mu? En yetkili olması gereken yer en yetkisiz o. Kulüpler diyor ki kardeşim ben yetkilerimi delegasyon olarak sana verdim, bizi yönet. Seçiyorum seni. Seçiyor 4 seneliğine. Öyle bir delegasyon yapısı oluşturuldu ki UEFA'nın 55 ülkesi var. 54 tanesi sivil toplum örgütü. 54 tanesi de delegasyondaki kulüplerin gücü %50, %90. Yani ben bir tane daha aşağıdan TFF takımı 2 tane alsam yukarıya Mali Genel Kurulu'da Ankara'da 4 seneliğine seçtiğim yönetim kurulunu indiriyorum aşağı. Mehmet Büyükekşi öyle gitti. 4 seneyi doldurmadan gitti. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet. Bu şartlarda federasyon da bu sefer popülariteyle davranıyor. Yani kulüpler ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Orada uzun müddet kalmak istiyorsa. Onlara radikal bir kararı uygulatamıyor. Çünkü hemen isyan başlıyor. Seni yollarız ha diyorlar Haziran'da Ankara'da. Yani böyle bir durum mu olur Allah aşkına? 4 sene seçtin, 4 sene kalmalı orada. Kalamıyor herif bu sistemde. Sonra haklı haksız hep siyasi işin içine sokuyoruz. Diyoruz ki işte Ya gidiyorsun sen, efendim vergi mahveder misin? Efendim bankalar bilginden çıkmıyoruz, destek olur musunuz? E adama sen gidiyorsun ya, o mu gel diyor sana? Niye gidiyorsun ona? Ya dünyanın her yerinde siyaset her şeyin içinde vardır. Ama bizde siyasetin olması gerektiği yer şudur. Tesis seçmedir, efendim eğitimdir. Allah var ya, tesis 40'a yakın stat yapıldı. Ama stadı olan takımların antrenman sahası yok. E böyle şey mi olur? Hiçbir kulübün altyapıyla ilgili 4-5-10 tane sahası olanlar, 4-5 tane olanlar işte Trabzon'du, Bursa'ydı, Samsun'du. Aklıma gelenler bunlar. Bakın bunlar altyapıdan oyuncular sürekli çıkardılar. O kadar imkanlarına rağmen. Bunu oluşturamıyorsun kardeşim. Ondan sonra diyorsun. Yani ben değil, başkası. Şimdi Fatih Hocam'ın ismi geçiyor. Futboldan gelenlerin, İsyar Hocam'ın ismi geçiyor falan. Yetmez yalnız futboldan gelmişlik. Anlatabiliyor muyum? Bütün bu vasıflara sahip olup orada aldığın kararları özgürce uygulayacağın ve buna uymak zorunda kalan bir grup olması lazım karşında. Bir radikal bir karar alıyorsun, hemen yukarı gidiyor, hop hemen bakıyorsun yabancı bir olayı yeniden değişir, sayı 16, 4, 10. E böyle bir saçmalık mı olur? Her sene bir kural mı değişir ya?
1: Kadir Sağlam.
0: Bakın.
1: Evet. Yılmaz Vural'ı kendimi bildiğimden beri çok severim. Süper Lig'de projesi olan Göztepe gibi, Trabzon gibi, Başakşehir gibi kulüpte çalışmasını çok isterim. Futbolun Türkiye'deki gerçeklerini yansıtabilen ve açık yüreklilikle konuşabilen tek antrenör bence diyor.
0: Ya estağfurullah, yani tek olmak için böyle söylemiyoruz. Yani şunu ben ülkemi çok seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimin dışındaki olayları da herkes kendi evinin önünü süpürsün. Profesyonel bir antrenörüz. Yani bu demek değil ki işte ona bulan oraya gir oraya çık. Hayır, kendi işimizle ilgili. Ben istiyorum ki Türkiye'deki gençlik, bakın 21 milyondan bahsettim, 7-17. 7 ve 17 yaşı arası. Bu çocukları eğitilmesini istiyorum. Geçen gün burada Çeşme'de bir organizasyon vardı. Suna yakın kardeşimiz geldi. Ondan sonra da buradaki genç takımlar maçlar oynamışlar. Bir şampiyon çıkardık. O yüzlerce bu ufacık çocuklar. E baktım onlara, içim burkuldu. Ah yavrularım benim. Hepsi futbolcu olmak istiyor. Pırıl pırıllar, kupa kazanmış. Aileleri ağlıyor. Ya bu çocukları bu kadar hayal kırıklığına uğratıyoruz ya. Bu çocuklar bir gün sormaz mı bizi, yöneten kardeşlerimize? Ya niye bizi yetiştirmediniz? Bu kadar zor muydu bizim yetişmemiz? Bakın 21 milyon çocuğuz aramızdan uluslararası boyutta oyuncu çıkaracak durumda. Bir Arda Güler'imiz, bir Arda Turan'ımız. Zaman zaman işte bir sürü birkaç isim yurt dışında oynayabildi oldu. 86 milyonuz. Nüfus yoğunluğu anlamında dünyada 18. sıradayız. Demek ki hatırla ya, bizi Faroe Adaları 3-1 yendi ya. Adamlar 50 bin kişi ya. Ve 80 bin keçi yaşıyor ülkede, insandan çok. Bu adamlar Türk milli takımını 3-1 yendi. Demek ki bu işte nicelikle alakası yok, nitelikle alakası var. Siz 50 bin insan içerisinde nitelikli bir eğitim yaparsanız milli takımlarında oyuncak kapasitesi olan oyuncu yetiştirebilirsiniz. Yani sayınızın, o zaman sayıya bakarsan Çin'in, Hindistan'ın her sene şampiyon olması lazım Pakistan'ın. Dubai'de olacaksa bütün Arap takımlarının her sene şampiyon olması lazım dünya kupalarında. Yani bunun tabii ki inanç çok önemli. Tabii ki kalabalık olmak önemli, ama burada nitelikli insan yetiştirmek, iş hangi ise onunla ilgili yetiştirmek sistemi buna göre kurmamız lazım. Bunlar zor şeyler değil ya. Ben ülke sporu yöneten arkadaşlarımıza sesleniyorum. Yani niye yapmıyorsunuz bunları? Niye direniyorsunuz? Yani bu sistemin Türk futboluna getirdiği şu. Dünya Kupası'na 1930'da başladı. Hı hı. Bir kere katıldık. Bir İspanyol 10 yaşında çocuğun çektiği kurayla. Bir kere Amerika'ya gidecektik 1950'de. Amerika'ya paramız yetmedi, gidemedik. İki kere de playoff'tan gittik. Bir 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. İşte bununla da playoff'tan gittik. Maalesef ilk turda elendik. İki takım, Malta mı birisiyle birlikte biz elendik. Meksika mı birisi. Yani şimdi bu çok acı bir şey ya Türkiye için. Yani oraya gelen Türk seyirciler, buradan giden, Amerika'dan gelen 80 bin kişiyle stadyum, 70 bini Türk ya. Bu kadar bu ülke insanın takımının peşinden gelebilecek kapasiteye sahip. Olur mu ya başarısızlık? Yani bugün tabii ki İtalya Dünya Kupası'na katılamadı. Almanya çok erken elendi. Bunlar da oluyor tabii, futbol bu yani. İlle iyi oynayan kazanmıyor. Ama bunlar toparlanıyor hemen. Niye? Çünkü gittikleri yol doğru yol. Yani benim buradan ricam, ülke futbolunu yöneten arkadaşlarımızın bunun çok önemli bir sosyal olay olduğunu kavramaları gerekiyor. Stadyumlara gelen insan profiline bakın. Her türlü insan var orada. Siyasi görüşleri farklı, inanışları farklı, etnik grupların farklı. Bu insanlar birlikte davrandıran başka dünyada aktivite var mı ya? İngiliz bunu boşuna bulmamış yani. Sosyal bir olay yönetiyoruz yani. Bu olayın içinde olan, yönetiminde olan, oynayan, yaptıran hiçbirimiz yeterli değiliz. Hani ya dünya çapında antrenör kaç tane var gitti. Benim bir Fatih'im gitti işte İtalya'ya, bir Çenol'um gitti Güney Kore'ye. Başka var mı? Mustafa Hocam Almanya'ya bir dönem gitti. O da ya adam dünya üçüncüsü olmuş. Gittiği yer Güney Kore. Düşmesi olmayan bir lige gitti. Yani olur mu yani? Türk insanı bu kadar yetersiz olur mu yani? Mümkün değil ya.
1: Yılmaz Hocam bak, peki Süper Lig takımlarından scout ekibinin başına geçmekle ya da danışman olmakla, sportif direktör olmakla ilgili teklifler alıyor musunuz?
0: Yok. Hiçbir takımdan böyle bir teklif almıyoruz. Hiçbir takımdan. Ben de gittiğim takıma 12 sayfa sözleşme yapıyorum. İnsanlar bunu istemiyorlar. Okumuyorlar bile. Veya kabul edenler de size nasıl yetki verdiğinin farkında değiller. Her şeyin içinde yine olmak istiyorlar. Siz de diyorsun ki kusura bakma ya, ben seni anlaştım. Ben bu sınırlarım var benim. Giremezsin buraya. Biz bu kadar ciddi yapıyoruz bu işi. Ben antrenör gibi davranıyorum. Bunu istemiyor Türkiye. Yani anlaşmaz. Ya ne dediyse, güvenmiyor mu bize? Ya güvenmek güzel de anlaşmak en güzeli. Bakın yine ilk takımı isim vermeyeyim, havası olmasın fazla. Ya beni yollamışsın 3 hafta sonra. Bana bir peşinat vereceksin, yarısını vermemişsin, yarın veririm demişsin. Ay, beni kovana kadar vermemişsin. Sonra ben senden maaşı bilmem ne istemiyorum. Ya parayı vermiyorsun. Bizi de anlaşma yaparken federasyonumuz diyor ki başka diyor normal mahkemeler olmaz diyor. Benim hukukumla. Tamam, vermeyince arıyorsun ediyorsun, telefona çıkmıyorlar. En son federasyonumuzun uyuşmazlık çözüm kuruluna gidiyorsun. Diyorsun ki bakın evrak burada, şu bu falan veriyorsun. Onlar da mümkün olduğu kadar uzun uzun zaman geçiriyor. Çünkü çok dosya var, sırası gelmiyor. Bir sene sürüyor. O tahkim kuruluna yolluyorlar, itiraz ediyor. Tahkim kurulu bakıyor, bir sene sürüyor, sıra gelmiyor. Geri yolluyor. Yeniden bak burada, şurada şu var diyor. O bir daha bakıyor, üstünden 4 sene geçiyor. Ya çalışanın hakkını koruyan bir sistem yok. Hep kulüpleri korumak zorundalar. Çünkü bir yerde şöyle haklılar. Kulüpleri korumasalar yönetecekleri grup kalmayacak. Kulüp kalmayacak federasyonun. Hepsinin kapanması lazım. Yani yazık değil mi yani bu çalışanları? Çalışanlar da maalesef sivil toplum örgütleri komik. Antrenörler derneği 30 bin kişi var. Bugüne kadar bir antrenör mağduriyetinde konuştuklarını, demeç verdiklerini gördün mü? Veya şimdi Profesyonel Futbolcular Derneği var, taban birlikleri. Gördünüz mü? Futbolcular hakkında bir şey yapıldı. Ya futbolcu şunun farkında değil ya. Sen olmasan futbol yok. Topların kaptanlar, o 139 takımın kaptanı. Sen de kalaşın. Deyin ki kardeşim bizim şu haklarımızı vermezseniz sahaya çıkmıyoruz. Futbol aktivitesi olmasın bu ülkede. Yapın bakalım, kim düzeltiyor mu düzeltmiyor mu göreyim ben.
1: Hocam hep aynı yerde gidiyoruz şimdi. Özcan
0: Bey diyor ki, herkes kendini düşünüyor. Ben büyük takım oyuncusu, ben parayı bulmuşum zaten, bana ne diyor. Sonra Anadolu takımına girince eyvah diyor ya, hakikaten niye katılmadık diyor. Yani herkes bireysel egosu gelişmiş, sosyal egosu hiç gelişmemiş bir toplum oldu. Bizim spor camiası.
1: Yani
0: olmaz, beraber davranacaksınız, olmaz. Özcan... Yani bakın böyle bu iş devam etmez. Olmaz. Yani Türkiye bu sınıfta kalmış durumda. Yazık oluyor o kadar ciddi paralı. Harcıyorum da Edirne'den çıktıktan sonra bana bir sonuç getiremiyor ya. Dünyanın en iyi oyuncularını getiriyorsun. Hani nerede? Nerede abi? Yani o zaman bir şey var yani. Bir kendilerini sormuyorlar mı? Nedir eksik? Ne yapalım biz? Türkiye gariban bir ülke değil ki ya. Parası da var, pulu var. Devletimiz bakın bir istediği 40 tane stat yaptı ya. Dünyanın en modern statları bizde şimdi şu anda hemen hemen ya. Bakın Ankara'daki stat bitmek evet, üzere. Bitmek mükemmel üzere. Bir proje. Mükemmel. Tebrik ediyorum devletimi. Mükemmel bir proje. Ne oluyor peki? Niye olmuyor? Yani komik ya. Güneşim geliyor.
1: Hocam gülmek de size çok yakışıyor. Özcan Bey diyor ki bundan 30 yıl önce de benzer sorunlardan bahsediyorduk. Belki ondan bir 30 sene önce de aynı sorunlar vardı. Günümüzde de hala aynı sorunlar. Peki Yılmaz hocama göre samimi bir Türk futbolunu düzeltme politikası ne olabilir? Herkesin samimi olması kaydıyla demiş.
0: Futbolu yöneten arkadaşlarımız, bakın bu iş Türkiye'de futbol yönetilmiyor, idare ediliyor. Yönetmek başka bir şey. Bununla ilgili yönetici yetmiyorsa bunun mektebini, eğitimini yapsınlar. Bununla birlikte iyi antrenör yetişmiyorsa eğitim sistemini değiştirsinler. Bununla birlikte oyuncu yetişmiyorsa iyi eğitilmemiş bir antrenörün eğittiği oyuncu bu kadar olur. Ve bunların iyi, bakın biz televizyon de bir açık oturum vardı. Oturumda Mustafa hocamız, Cüneyt Çakır, Abdülkadir Ömür, bir de Hamit Altıntop vardı. Bütün büyük federasyon federasyon başkanı, spor bakanımız, işte kulüplerin başkanları, bizi de seyrediyorlardı. İlk soru hocama oldu. Hocam Türkiye'de niye yetenek yetişmiyor diye sordular. Hocam da kendi görgüsünü anlattı. Arkadan Hamit kardeşimize soru yöneltti. Dedim ya vakit kaybediyoruz. Bakın dedim, ben şimdi o kulüp başkanlarına soruyorum burada. Sizin bu gençleri eğitecek bir tesisiniz var mı? Yok. Büyük takımları saydım biraz evvel, tesis yapısını. Peki bunları eğitecek antrenör var mı? Yok. Bunların ekonomisi var mı? Yok. Bunların malzemesi şu bu su tedarik ediliyor mu? Üst yapının eski malzemelerini. Bakın 31 farklı takımda çalıştım. Türkiye'nin çalışmadığım coğrafi bölgesi yok. Ve burada ben ilk tane altyapıya bakarım. Hocalarını çağırırım. Oradan yukarılara bir sürü oyuncular da çıkarmışızdır. Ama Türkiye'de kim biliyor Yılmaz Vural'ın kim oyuncuyu çıkardığını, hangisinin orijinde olduğunu. Kimse bunları takip etmiyor ki. Bakıyor soruyor. Yendin, yenmedin. Yani bakın, Türkiye bunlara doğru cevaplar veremedikten sonra, bunlara imkan, bakın o Hollandalı arkadaşımın her mahallede saha var diyor. Türkiye'de alan mı yok ya? Boş bulduğumuz yere ev yapıyoruz ya. Böyle bir şey olur mu ya? İstanbul'da yer kalmadı ya. Yer kalmadı, bir futbol sahası yapacak kadar büyüklükte yer çok az. Kalmadı hemen.
1: Çim yok hocam, çim.
0: Yani şimdi nasıl olacak bu ya? Eskiden hadi sokak futbolu, millet sokakta kalmadı, her yer beton, her yer araba, her yer bilmem ne. Nerede oynayacak bu çocuklar? Hadi eskiden bizim diyorduk ki sokakta oynayarak yetişiyorlardı spontan. Şimdi nerede yetişecek bu? Kim yetiştirecek bunu? Bakın bütün bunlar olmadan yeteneği ortaya çıkması. Bak bizim Arda Güler'imiz gitti. Daha sezonun başında sakatlandı. 6 ay top oynamadı çocuk. Çünkü fiziksel gelişimiyle iç organları gelişimiyle eşit şekilde büyük. Vital kapasitesi, oksijen alabilme becerisi yok. Küçük kalıyor. Bunları geliştirecek antrenman yapılması lazım bilinçli olarak. Yani benim oğlum burada 7 haftadan beri burada, haftada günde 2 idman yaptırıyoruz. Yani işte buna her şeyi kapsıyor. Hem fiziksel anlamda hem teknik anlamda çalışırsanız oluyor bu iş. Yetenek çok fark ettirmez olayı yani. Anlatabiliyor muyum? Olay bu yani. Olay bu.
1: Evet.
0: Yani çalışma işidir bu. Alman bakın yeteneğe inanmaz, der ki çalışma insanı usta yapar der. Yetenekli 10 tekrarda öğrenirse yeteneksiz 30 tekrarda öğrenir yani. Öğrenecek yani alt tarafı.
1: Peki Yılmaz hocam, sizi de çok tutmak istemiyorum ama son olarak Süper Lig'de bu hafta başlayacak. Size göre takımlarımız hazır mı? Son durumlar nedir? Bir değerlendirebilir misiniz? Özellikle dört büyükler özelinde.
0: Şimdi bakın bir takım maçlar bittikten sonra uzun bir ara veriliyor. Bir ay falan. Hı hı. Şimdi biraz futbolcular bilinçlendi. Kendilerine verilen programları işte az da olsa uygulayıp hazırlık döneminin ilk günü çok sıkıntısız, eksiksiz gelmeye çalışıyorlar. Ama büyük ölçüde yine yapmayan da var. Bu demektir ki futbolda ne kadar dinleniyorsanız, mesela bizim 3 gün çalışmayın, üst taraftaki adayla Guadalcanal zayıflamaya başlıyor. 12 gün çalışmayın, normal vatandaş oluyorsunuz. 12 gün çalışılıyor. Bakın 2 hafta olsa bu, 2 hafta çalışmazsanız size 8 hafta lazım yani kendinize gelmek için. Yani kaybettiğiniz devamlı, kaybettiğiniz sürati, kaybettiğiniz kuvveti yeniden kazanabilmek için yapmanız lazım. Yani planlanmış bir antrenmanla 2 ay sürüyor. Yani şimdi takımların hiçbirisi hazırlık döneminde 2 ay çalışmıyor. O zaman lig oynanırken forma girmeye çalışıyorlar. En fazla yapan 6 haftadır. 6 haftada 2 hafta eksik kalıyor. Dikkat edin, ligin ilk maçlarında garip garip sonuçlar çıkar. Ve takımlar, bakın maçları seyrediyorsunuz, hazır mı tam? Fenerbahçe geçen şey maçında 2-0 kazandı. Mükemmel bir birinci devre oynadı. Sonra temposu düştü. Yani siz fiziksel olarak, ruhsal olarak, taktiksel olarak takımları bayağı bir değiştiriyorsunuz çünkü. Çok oyuncu alıyorsunuz ve bunların bu kadar süre içerisinde hemen birbirine kaynaşıp yapılacak şeyi kavrayıp ezberleyip sahaya çıkıp uygulaması gerekiyor. Bu ancak lig başlarken ikinci haftalar, üçüncü haftalardan sonra mümkün olabiliyor oluyor. Yani şimdi takımlar hazır değil ki hala. Hazır değil. Bak Vedat Buric mi geldi? Çocuk sakatlandı. Niye hazır gelmemiş? Demek ki o hazırlık döneminin ilk etapına girerken ki o hazır olma sürecini geçirememiş. Çünkü bir yüklenme başlıyor. Akabinde sizi insanlar düşünmez ki takım oyunda. Adam yapıyor antrenmanını. Bireysel antrenman değil ki bu. Takıma antrenman yaptırıyor. Dolayısıyla sakatlık geliyor. Al adam 3-4 hafta yok oldu. Az sonra bir daha forma girecek. Orada da gitti bir 3-4 hafta. Neymiş, transfer yaptı. Yani bakın böyledir yani. Futbol sarılıyor ki iyi oyuncular aldım, hemen geldi oynasın, iyi oynar. Yok ya. Bakın Ronaldo'nun takımı Arabistan'da galiba bu sene şampiyon oldu daha. Olamıyor yani. Olmaz yani. Sizin bireysel yeterliğiniz yetmiyor. Olmuyor yani. Bu takım oyunu bu yani. Bu çok kolay bir şey değil. Onun için yine biz Türkiye'nin o klasik yapısında ya hala lig başlayacak bu hafta transfer yapmaya çalışıyorlar. Sen hazırlık dönemi tarihin belli. O tarihe kadar bu transferleri bitirsene. Ama seçimler bir yapılıyor. Tam transfer döneminde yönetim kurulları seçiliyor. Onların da kabahati değil. Yani daha önce bunun seçim tarihini geri alsana biraz da adam geldiğinde. Transfer dönemi bitmeden maçlar başlama noktasında takımı hazır hale getirecek süreyi ona tanıyor, oyuncuya tanıyor, antrenöre tanıyor. Başlarken iki defa kaybetsin şimdi İsmail, ne diyecek Fenerbahçe? Ben sana iyi oyuncuları getirdim, sen hala bilmem ne. Ama kusura bakmayın, bu soruyu soramazsınız adama, buna bu süreyi vermediniz. Bu sihirbaz falan değil yani. Yani Türkiye antrenman nedir, ne zaman yapılması lazım, takım ne zaman kurulması, bunun farkında değiliz ya. Hala bunu 1959'da kuruldu Türkiye Ligleri. O günden bugüne aynı şeyi yapıyoruz ya. Ya kulüplerin adam gibi bir scout ekipleri yok. Yönetim kurulları değişiyor, herkes değişiyor çaycıya kadar. Ya olur mu ya, takımın bir kalıcı bir scout ekibi olur. Yönetim kurulları değişse de bunlar gider izler dünyayı. Sen izlemeden menajerler vasıtasıyla tavsiye edilmiş oyuncuları videolardan bilmem nelerden seyretmeden, çünkü ölü döneme geliyor derin. Alıyorsun oyuncuya. Adamın bana bugünkü güncel formu önemli olan, geçmişteki yaptıklarından bana ne? Yani çok transfer dönemi 6 ay sürelerle bitiyor. Senin portföyün eğer alamadıysan oraya buraya gidiyor, ikinci bir portföy çıkarman gerekiyor. Olur mu, bu kadar kolay değil ki bu işler. Yani iyi oyuncuyu marangoz, kasap, bakkal bile anlıyor ya. Bu koşuyor, bu çabuk, bu iyi veriyor, bu zıplıyor, bu şut atıyor. O iyi oyuncuyu bu kadar zor değil ki. Ama bunun dışında oyuncunun karakteri, uyumu, söyleyen ismini, antrenman tarzlarına uyuşu. Yani bir sürü faktör var yani. Ya sen bu çocuğu girirken içeride dışarıda en az 4 tane maçını seyret. 30 milyon euro veriyorsun herife. Bakın gelen transferlerin hepsi gidiyor ertesi gün. Dünya paralar gidiyor. Bu paralar kimin parası Allah aşkına? Nereye gidiyor? Evet.
1: Hocanın adı Yılmaz değil de Yılmazoviç olsaydı üç büyüklerde çalışırdı.
0: Ya önemli değil ya. Benim şikayetim şu. Yani bu kadar mücadele verdik. Ben 70'li yaşlara geldik artık. Çocuk değiliz evet. Ya. Yani şurada kaç sene yaşıyor insanlar? Yani bu birikim içerisinde bu kadar kendini bu işe atfetmiş bir insan olarak üzüldüğüm konu bu yani. Faydalanamadılar. Allah'a çok şükür kimse muhtaç değiliz. Ölene kadar Allah'a şükür geçinecek, gidecek her şeyimiz var. Çoluğumuzu çocuğumuzu işte iyi okullara yollayalım. Onlara bir imkan sunalım diye uğraşıyoruz. Ama benim derdim kendim değil ki ya, getirirsin. Sen kazanırsın beni getirsen ya. Benden bir şey kaybetmezsin kardeşim. Hiçbir şey bilmesem 870'e yakın maç yönetmişim. Bunlar sokağın maç takımları değil, bu Türkiye Ligi'nin takımları.
1: Maşallah.
0: Yani yabancı dilimiz var. Bilgimiz var. Dünyanın en önemli akademisini bitirmişsin. En önemli antrenör kurslarını kaç kişi yapmış bu ülkede? Yani evet. Kendimce ben bir işçi çocuğum. Kendim çabamla oldu bunlar. Benim babamın beni okutacak çok ciddi parası yoktu yani. Her şeyi kendi çabamla. Kendi geceleri bulaşık yıkadık, sabahları okula gittik. Öğrenelim. Almanya'da kalabilirdim ben. Alman vatandaşım da var. Ülkeme geldim. Bu ülkede katkıda bulunabilir miyim? Benim de bir katkım olur mu? Bu kadar öğrendiysek benim çocuklarıma öğretelim mi bu öğrendiklerimiz diye uğraştık. Ben nitekim sayarım sana en az 20 tane oyuncu Türk milli takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a gitmiş. Yani gurur diyorum, sağ olsunlar, bayram şeyler arıyorlar, hocam nasılsın diyorlar, mutlu oluyoruz yani.
1: Valla hocam size katılıyorum çünkü ben de Marmara Spor Akademisi öğretmenlik mezunuyum BESYO'dan. Bizim zamanımızda Marmara'dayken Köln Spor Akademisi bu işin tapıydı. Ki siz de buradan dereceyle mezun olmuş bir teknik direktörsünüz, bir markasınız. Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, tüm taraftarlar inanılmaz sempati duyuyor sizlere. Çok teşekkür ediyorum hocam, beni de kırmadığınız için. Yayında sesinizi duyduk. Çok mutlu olduk.
0: Kendinden özür diliyorum. Çok uzun konuştuk. Sıkmışızdır belki insanları. Kusura bakmasınlar.
1: Vallahi ben çok keyif aldım hocam.
0: Bunları dile almakta fayda var diye düşünüyorum. En azından bir soru işareti açabilirsek kafalarda. Yani yine her şey halkın baskısıyla düzelir. Yani onların bu talepleri olsun Türkiye'den, Türkiye'de sporda uğraşanlardan. Çünkü onlar dikkat ediyorlar halkın isteklerine. Dolayısıyla umarım inşallah bir değişim olur ya. Yani biz göremeyeceğiz tabii de bizden sonraki nesil en azından bunu yaşar görür. Ve Türkiye'nin bu konuda başarısını hep birlikte alkışlarız. Bakın bir şey olsa milli takımın aldığı başarı çok mutlu oluyoruz yani. Evet. Hemen Cumhurbaşkanımız antrenörü arıyor, orada konuşuyor, onları tebrik ediyor. Hemen işte bütün Türkiye sponsorluklar artıyor, herkes katılmaya çalışıyor. İşte filenin sultanları oluyor, bilmem nelerin bizim çocukları oluyor. Yani
1: başarılı olunca
0: buna ihtiyacı var ya. Evet. Çok yani toplum psikolojisini dengeliyoruz aslında. Bütün günlük sorunları unutuyoruz ya o başarılarla. Evet. Bunu bizden esirgemesinler lütfen yöneten arkadaşlarımız. Yani bu kötü bir şey istemiyoruz. Hepsi bizim abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz. Kimseyi bu yapmadı diye hedef göstermek gibi bir niyetim yok. Ama olması gerekeni ben anlatmaya çalışıyorum. Hani onlar da bizi eğer bu kadar yaşanmışla bir saygıları varsa, ulan hoca ne diyor? Bu kadar takımda çalıştı, bu kadar Türkiye'nin her yerini gördü, bu kadar iyi eğitildi. Bize bir şey söylemek istiyor diye düşünmüyorlar. Ben bunu üzülüyorum yani.
1: Yılmaz hocam şu an nerede diye merak edenler var. O kadar güzel konuştu ki diyor, hocamı görmek istedik vallahi, ellerinden öpmek isteriz diyor.
0: Ya, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani tabii çalışmayınca ne olacak? Şu anda Alaçatı'da evimizde, yazlıkta çoluk çocuk burada. Denize girip çıkıyoruz. Maçları izliyoruz. Bu TFF Ligi başladı. Onları izledim hepsini. Şimdi bu hafta başlıyor Süper Lig. Her şeye rağmen güncelleşmek lazım, bakmak lazım. Ne oluyor, bu konuştuklarımız düzelmiş mi? Ben bu gözle izliyorum her şeyi. Ve dolayısıyla da hangi takımın kimi aldığı benim umurumda değil. Hangi takım gençliğine imkan sunuyor? Hangi takım ekonomisini düzeltmiş, adam gibi yönetiliyor? Benim merak ettiğim konu bu.
1: Hocam bu yani. Seni yani o kadar takip ediyorlar ki Kemal Sunal'ın bir filminde bile oynamışsın hocam. Öyle diyorlar.
0: Allah rahmet eylesin. Yani onunla yarım saat bile yan yana olmak o kadar çok şey öğretti ki bana. Siz Kemal Sunal bir komedyen ama onun günlük hayattaki tavrı hiç bir komedyen gibi değildi yani. Çok ciddi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bunun yani tabii ben zaman zaman tiyatro oyunları, zaman zaman diziler, bana bir sürü teklifler geliyor. Hocam gel işte ya, ne olursun bunu. Önemli senaryolar yollanıyor. Yani böyle giriş çıkış tamam ama ben artist falan değilim. Yani ben ya teknik direktörüm. Ona zarar verecek bir şey yapmak istemem. Yani inatla televizyonların hepsinden, YouTube kanallarından ne olur gelin işte şey yapın. Katılın bizle çalışın. Ben ya bakın serginin başına gelenleri görüyorsunuz. Çalışmazken herkes hakkında bir şey söylüyorsunuz. Doğrudur söyledikleri. Çünkü yorum yapıyorsunuz. Yuvarlasanız insanlar diyor lan diye bu da Cevahir'i kurtarmaya çalışıyor diyor. Ciddiyetiniz kalmıyor. O zaman gördüğünüzü anla, yorumculuk gördüğünü anlatmaktır güncel anlamda. Yapıyorsunuz bu sefer o oyuncunun antrenörü oluyorsunuz. O yöneticinin antrenörü oluyorsunuz. Onlar da sizi bu söylediklerinizi akıllında tutuyorlar tabii. Neler söylediler Sergen'ime benim. Hatta o bayağı onu hırpaladı yani. Şimdi biz de pratiğin içinde kaldığımız müddetçe bu işin içine girmek dışında kalmak istiyoruz. Bakın bütün bu söylediklerim, bu söylediğimi yapmayan insanların size karşı tepkili olmasını sağlıyorum. Yani bizde sağlıyorsa sağlıyor ya, birileri söyleyecek bunu yani.
1: Evet. Hocam son olarak EFA diye bir forvet vardı diyor. Yılmaz hocam onu tokatlamıştı diyor. Hala görüşüyor mu diyor. Lütfen sorabilir misiniz?
0: Ya ben net, yani tokatlamak olayı şu. Galibiz ve küme düşmeye aday bir takımız. Bu rakibimiz de küme düşmeye aday bir takım. İçeri giriyorsunuz. Bakın oğlum, uyarıyorum sizi. Bu takım galibiz. Yani yapmayın, gidiyorsunuz. Bakın sen hakemle fazla sırdaşı oldun. Hakem içeri girerken uyardı beni. Hocam dedi, bak söyle bunlara, atacağım dedi bunları. Sonra geliyorsunuz 46. dakikada kulübeye oturmadan bir dönüyorsunuz, ikisi birden atılmış. Yani insan olana bir şey söyleniyorsa onu uygular ya. Sen ne oluyor sana? Sen kusura bakma, beni adam yerine mi koymuyorsun? Sen o zaman kusura bakma. Laftan anlamayan hakkı kötektir abi. Yani bu laftan anlamamak ondan sonra maç 5-2 mi 7-2 mi ne bitiyor? Bu takım anası ağlamış herkesin yöneticisinin, seyircisinin bilmem ne. Sen yaptın olduğun sorumsuz davranışlar neymiş, senin yaptığın hayvani, onun yaptığı insani oluyor.
1: Evet. Yılmaz hocam çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi kırmadın beni naifliğinle. İşin gücün rast gitsin. İyi tatiller diliyorum.
0: Hadi hoşça kal kardeşim.
1: Görüşmek üzere. Evet, Yılmaz Vurallı herhalde şu ana kadar Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemdeki en uzun bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi bir su içme vakti, bir kısa ara. 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde duygularınızı, düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımlarla ilgili eleştirilerinizi, fikirlerinizi, her şeyi yazabilirsiniz. Son bir saatte inanılmaz, birbirinden değerli, kıymetli konuklarım var. Onlarla da konuşacağız. Ama neredeyiz? Şu anda Radyo Gol'deyiz. Neredeyiz? Biraz sonra yine sürprizlerleyiz. Kısa bir ara.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Koşu başladı. 2 numaralı motor çıktı ama biraz böyle tereddüt etti. 4 boy gibi geride kaldı. 5 numaralı Güldaniye'de çıkıştan sonra 2-2,5 boy geride rakiplerinden. 1 numaralı Dinamit beklenildiği gibi hemen liderliği aldı. 3 boy, 4 boy fark yaptı. İç kulvarda 8 numaralı Deniz Savaşı ikinciliğe girdi. 1 boy geride 3 numaralı Ashab Baba'nın gayretleri var. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Beral Sultan koşuyor. Beral Sultan'ın 2 boy gerisinde bariyerinde 9 numaralı Bahar Bahir uğraşları var. Hemen yakınında 7 numaralı Deniz Kasırgası'nın gayretleri var. Bunların 2 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Cesur Soy'un, onun 3 boy gerisinde 2 numaralı motorun, onun da 2 boy gerisinde 5 numaralı Güldaniye'nin gayretleriyle 1200 metre sert yerine doğru koşuyor atlar. Yaklaşık 4 boy 5 boy farkla 1 numaralı Dinamit önde kaçıyor. 8 numaralı Deniz Savaşı'nın 1 boy 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Ashab Baba, 3 boy geride 7 numaralı Deniz Kasırgası, bunun 2 boy gerisine 6 numaralı Cesur Soy geldi. 1 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Beral Sultan koşuyor. Onun 2 boy gerisinde 2 numaralı motor dış kulvardan artırdı. 1 boy geride 9 numaralı Bahar Bahir, 1,5 boy geride en geride 5 numaralı Güldaniye. Son 600 metreye 3 boy farkla lider gelen 1 numaralı Dinamiti, 8 numaralı Deniz Savaşı kovalıyor. Yine 1,5 boy geride 3 numaralı Ashab Baba, bunun 1,5-2 boy gerisinde 7 numaralı Deniz Kasırgası kasırgası. Onun dışına geldi 5 numaralı, 6 numaralı Cesur Soy. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Beray Sultan sırasıyla son viraj dönüldü. Düzlüğe bir adım önde çıktı Dinamit. Dışından 8 numaralı Deniz Savaşı yüklendi. Bariyer dibini yeğleyen 7 numaralı Deniz Kasırgası. Dışarıdan 6 numaralı Cesur Soy'un da hücumu var. Son 300 metreye girildi. İçeriden 7 numaralı Deniz Kasırgası. Dışarıdan 8 numaralı Deniz Savaşı 1 numaralı Dinamit'i atlatmaya çalışıyorlar. Bunu başaran 7 numaralı Deniz Kasırgası oldu. 3 boy fark yaptı sonlarda. Lider 7 numaralı Deniz Kasırgası potoyu buluyor. 1 numaralı Dinamit 2. 8 numaralı Deniz Savaşı 3. 9 numaralı Bahar Bahir 4. 4 numaralı Veray Sultan da 5. oldu. 7 numaralı Deniz Kasırgası Ayhan Kurşun'la fotoladı.
3: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde yine birbirinden ünlü, birbirinden değerli, birbirinden çok takip edilen ve izlenen spor yazarlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Yılmaz Vural'dan sonra bu sefer de yine ekranların en çok beğenilen isimlerden bir tanesi sevgili Senat Ok şu anda. Mikrofonun diğer ucunda. Senat, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, merhaba, hoş bulduk. İyi günler herkese.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: İyiyiz Allah'a şükür. İşte akşam maç var, maçı bekliyoruz. Ondan sonra programımız var. Maç öncesi, maç sonra inşallah güzel bir netice olur. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adım adım gidiyor.
0: İnşallah. Nasıl bir 11 bekliyor Senat Ok?
1: Yani şöyle, tabii artık ben Fenerbahçe'nin 11'ine oturduğunu düşünüyorum. Bu 11'de özellikle Gündüz'i, Kante, Skriniar, Ake dörtlüsü olmazsa olmaz. Hı hı. Bunu çok net ifade edeyim. Tabii ki Fenerbahçe'nin çok değerli ofansif oyuncuları var. İşte Greenwood, Asensio başta olmak üzere, Tarişka başta olmak üzere, ama onların performansını artıran bu arkadaki dörtlü. Yine Kerem'i bekliyorum solda. Ederson oynayacaktı büyük ihtimalle, ama Ederson'un bir gribal durumu olmuş. Bir rahatsızlığı olmuş. Dolayısıyla Ederson bu maçta kalede olması söz konusuydu. Dolayısıyla orada bir ufak bir rahatsızlığı olunca Mert'le devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle genel çerçevede bu 11'i bekliyorum Fenerbahçe adına.
0: Asıl önemli olan tabii bundan sonraki tur, değil mi? Yani burada her şey belli olacak ve Fenerbahçe yıllar sonra belki de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak.
1: Ya şöyle, tabii en son Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığına yanılmıyorsam 2008 senesi. Ben de o zaman yayıncı kuruluşta çalışıyordum.
0: 18 sene oldu.
1: Tabii Star, o zaman yayıncı kuruluşu Star TV'deydim, hatırlıyorum yani, röportaj flash, o röportaj kısmındaydık. Çok zaman geçti. Yani tabii Fenerbahçe'nin olması gerekiyordu, Aragonesi hoca. Şimdi şöyle bir durum var. Ben daha önce hem Fenerbahçe'nin birçok takımımızın sıkıntılı öneleme turlarını gördüm. Yani işte atıyorum Young Boys'u gördük, PAOK maçlarını gördük, Vardar maçlarını gördük Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla ben biraz daha temkinliyim. Ha, bu takım iyi takım. Bu takım normal şartlarda orada turu geçecektir. Ama sonuç olarak teknik direktör, rakibin teknik direktörünün söylediği bir ifade var. Kaybedecek bir şeyimiz yok diyor. Yani kaybedecek bir şey olmayan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Graz'a da ben daha önce gitmiştim. Orada fena da bir atmosfer olmuyor. Erken bir gol bulup baskı kurmak isteyecekler. Futbol bu. Ben naçizane önce bugünkü maça bakıyorum. Ben Lyon Prag'la da çok ilgilenmiyorum. Yani Lyon ve Prag Fenerbahçe'nin geçebileceği takımlar. Prag köklü bir kulüp. Lyon her şeye rağmen sıkıntı süreçler geçirse de iyi bir kulüp. Bunu bilir, ama bugün Kante, Gündüz'ü, Skriniar, Ake, işte Ederson, Mert, işte bugün Lukaku ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Greenwood. Aslında bunlar çok değerli oyuncular ve bir de hocanın ben oyun tarzını, A planını beğeniyorum. İsmail Hoca eleştirim çok kolay var, ama A planında hoca savunmadan çok taviz vermeyen bir teknik direktördür. Hı-hı. Ofansı sever, göze hoş gelen hücum yapmayı sever, üçgenleri sever, pas trafiğini sever, topu hızlı dolaştırmayı sever, ama dikkat et, İsmail Hoca'nın her takımı, hele Fenerbahçe önünde hep takım savunmasıyla alakalı doğru kararlar vardı ilk 11 ile alakalı. Bu nedenle hem Gornik maçında hem Graz maçında, özellikle Kadıköy'de rakip bir pozisyon dahi net bulamadı. Bir organize atak çok fazla geliştiremedi. Bu niye? Safları sıkı tutuyor. Orta saha iyi kapatıyor. Savunma, orta saha bloğu beraber iyi hareket ediyor. Ki bu takıma daha Vedat dahil olacak. Önde Vedat baskıyı başlatınca daha da etkili hale gelecek. Ya bu nedenle normal şartlarda ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Favori zaten, ama dedim ki adım adım bekmek lazım. Birden diğer maçları çok düşünmemek lazım. Yıllarca bunları düşündük, ettik. Önce şu maçı bir geçsin temsilcimiz. Fenerbahçe bir geçsin. Ondan sonra ben Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir. Normal şartlarda Lyon'u da geçer Prag'da. Bu normal şartlarda olmuyor bazen futbol. Bir sakatlık oluyor, bir kırmızı kart oluyor, bir şanssızlık oluyor. Kendi kaleni atıyorsun. Neyse. Ama ben Fenerbahçe'den bu sene gerçekten çok umutluyum. Avrupa'da özellikle iki takımla temsil edilmeyi ülkemiz hak ediyor, inşallah bunu yapacak.
0: Ercan Bey demiş ki, sevgili Senat Ok'a göre Fenerbahçe'ye rakip Lyon mu, Sparta mı rakip olarak hangisinin gelmesini ister Şampiyonlar Ligi'ne kalma adına demiş.
1: Vallahi ben Lyon'u isterim.
0: Evet, Sparta diyeceksin sandım.
1: Yok Lyon, ya şöyle, şimdi Sparta bırak gelince ne olacağını biliyorum. İyi ki Lyon çıkmadı. Efendime söyleyeyim, o hemen kodlamaya başlıyoruz. Anlatabildim mi aklımızda, beynimizde? Lyon'dan kurtulup biz Prag'a geçeriz. Ama bunun sıkıntı

0: devre ister istemez böyle düşünüyor. Oyuncular da takım da bunu etkileyebilir. O yüzden ben Lyon'un çıkmasının daha hayırlı olabileceğini düşünüyorum. Mental anlamda daha iyi hazırlanmayla alakalı. Çünkü şöyle düşün, Prag çıkarsa bile hani hemen işte bu turu %70 Fenerbahçe geçecek diye yorumlar başlayacak. Sanki Prag'da sağlık için spor yapmaya çıkacak yani. Prag'da şampiyon Prag'da şampiyon ligine kalıp dünya para almak isteyecek. Doğru mu? Onlarda ne var ne yoksa mücadele edecekler yani. Ve Lyon takımı ne olursa büyük takım, köklü takım, iyi takım. Lyon takımı çok fazla öyle katı savunma da yapmaz yani. Hem yapısı gereği Fenerbahçe ayarında bir takımdır. Bu nedenle oynamak isteyecek bir takımdır. Oynamak isteyince de Fenerbahçe'nin istediği boşlukları da ben daha rahat bulabileceğini düşünüyorum. Benim orada bakış açım biraz daha farklı.
1: Sevgili Senat, tabii sorular çoğalmaya başladı. Ali Cemal Bey diyor ki, sorabilir misiniz Şahat Hocam, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Liverpool, City, Real gibi takımlarla oynamak zorunda kalacak. Bu akşamki maçta takımın yaş ortalaması 30-31. Nasıl böyle ligi de götürebilecek diye Senat Bey'e sorar mısınız demiş.
0: Ya şöyle, şimdi baktığımda Fenerbahçe'nin kaleden ileri uca kadar birçok opsiyonu var. Doğru bir soru, teknik olarak doğru bir soru. Bugün İsmail yedek kulübesinde oturuyor. Çağlar yedek kulübesinde oturuyor. Mert yedek kulübesinde oturuyor. Gidecek yabancı oyuncular tabii ki olacak ama genel ölçüde Fenerbahçe'nin nispeten bence rakiplerine göre çok daha, Türkiye'deki rakiplere göre çok daha derin bir kulübesi var. Bu nedenle bence Fenerbahçe'nin hani öncelikle düşünmesi gereken konu, oraya gittiğimde City'ye nasıl oynarım, Real'e nasıl oynarımdan ziyade önce şu önce Graz'ı, sonra işte kim gelecekse onu şu 3 maçta bir, son 3 maçı alıp Şampiyonlar Ligi'ne kalayım. Ondan sonrası daha kolay olur. Takımın, camianın üzerindeki baskı azalır, ağırlık azalır. Herkes diyor ki işte Fenerbahçe şampiyon olmak zorunda, baskı işte azalsın, camia rahatlasın. Ya ben diyorum ki şampiyon Mayıs'ta belli olmuyor mu? Sen Mayıs'a kadar baskı yaşayacaksın. Mayıs'a kadar öyleydi, böyleydi. 3 puan öne geçti, 3 puan geriye düştün. Bir gün iyi, bir gün kötü, neyse. Ama sen Şampiyonlar Ligi'ne kaldığın an şampiyonluk etkisi yapar bu taraftarda, camiada. Bak çok net söylüyorum. Ve şampiyonluk yolunda da takımı rahatlatır, camiayı rahatlatır. Yani o dediğim gibi teknik olarak evet, ama bugün Gendouzi'nin söylediği bir, dün bir ifade var. Yani bence hala dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri diyor Kante. Dolayısıyla Kante, Gendouzi, Ake, Skriniar, biri işte City'de, biri Paris Saint Germain'de. Yani çok değerli oyuncular. Arkada Ederson olacak. Bu nedenle ben onun altından da kalkabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ligle alakalı zaten ligimizde çok üst düzey tempo yok. Mesela geçen sene Galatasaray'ın belki zaman zaman sıkıntı yaşamasına etkenlerden biri ligde Osimhen'in sakatlığıyla alakalı. Onun yerini dolduramadı. Bugün Fenerbahçe'nin yerini dolduramayacağın, hani oldu da Gendouzi'ye bir şey oldu. Çok iyi bir oyuncu. İsmail'i koyarsın. Kante'ye bir şey oldu, yine İsmail'i koyarsın. Hani belki Skriniar'ın yerini doldurmakta zorluk çekebilirsin. Bunu çok net söylüyorum. Skriniar'ın yerini. Kalecin sakatlandı, Mert Günok var. Bir şey oldu. Vedat olmadı. Lukaku gelirse Lukaku var. Belki sol bek pozisyonunda biraz sıkıntı olabilir ama ben çok büyük problem olacağını da düşünmüyorum. Zorlar ama önce bir temsilcimiz şampiyonluk ligine kalsın da onu o zaman biraz daha detaylı konuşuruz.
1: Sevgili Senat Ot, sen de tahmin edersin ki en çok sorulan soru Lukaku. Sence Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye neler katar?
0: Şimdi önce bilgiyle istersen başlayayım. Şöyleydi, Fenerbahçe'nin aslında ilk tercihi Lukaku değildi. İşte zaten Pavlidis'e gidildi, Watkins'e gidildi, Gires'i ile görüşüldü vesaire vesaire. Şimdi maliyetler yükseliyor. 30'lar, 40'lar, 40'lığın üzeri çıkan maliyetler olduğunu duyuyoruz, ediyoruz. Kulübü satmıyorum diyor bazı oyuncu. Watkins mesela satmıyordu, şu bu. Derken bir takıma golcü lazım. Lukaku da ekonomik şartlarda 6 milyon euro bonservise bonuslarla beraber mantıklı bir maliyet ortaya çıkınca. Vedat da var. Vedat da bence La Liga'nın ikinci golcüsü. İnsanlar biraz şey yapıyor ya, Vedat hani yedek medek, ama ben çok öyle düşünmüyorum. Vedat alır götürür yani. Vedat iyi oyuncu.
1: Bir de Türkiye Ligi'ni tanıyan oyuncu.
0: Ya benim, senin gibi Türkçe konuşuyor. Türk adam zaten.
1: Benden daha iyi konuşuyor Senat, o kesin.
0: O da ya, bilmiyorum bizden de. Dolayısıyla şimdi insanlara bazen anlamıyorum tabii. İşte Vedat yedek golcü. Ya senin geçen sene golcün yoktu. Sen Vedat gibi golcü olsa puan farkıyla şampiyondun sen. Hani insanlar bazen konuşuyor ama neymiş efendim, Fenerbahçe golcüsüz şampiyon olurmuş. İşte olmadı, olamaz dedik. Yani Talişka gol atıyor ama golcü başka bir şey. Golcü bağlantı oyunu kurması demek. Bugün açın girin YouTube'da, işte şeyde Lukaku'nun 2004-2025 Napoli performansını seyredin. Attığı golleri bir kenara koyuyorum. Duvar olduğu pozisyonlar, alıp vermesi, bağlantı oyunu, bunlar hem Vedat'ta var hem Lukaku'da var. Lukaku ben ligimizi her zaman görmek istediğim bir oyuncuydu. Onu bir kere ifade edeyim. Bu arada olma ihtimali yüksek. Oyuncuyla anlaşıldı. Artık son detaylar kaldı. İlk tercih değildi.

0: Biraz ekonomik şartlar nedeniyle Lukaku'ya gelindi. Evet, bir sakatlık süreci yaşandı. Bununla ilgili de Fenerbahçe'nin bir sağlık heyeti var. Alacak raporlarına bakacak. Sakatlık var mı yok mu? Ona göre belli olur. Fenerbahçe sakat oyuncu almayacağına göre. Tek problem şu olabilir. Bu arada uzun süre sakatlık yaşayan, geri dönen çok futbolcu da biliyoruz. Tek problem şu olabilir Lukaku. Lukaku'nun biraz kilo problemi oluyor. Yani Inter'de şampiyon olduğu dönemde, Chelsea'de oynadığı işte dönemde kilo olarak daha iyiydi. Şimdi zaten bunu o maçları açıp izlediğinizde görüyorsunuz. Yani hem vücudu, kalınlığı, işte forma bile bazen dar geliyor yani adama. Dolayısıyla bu sakatlıktan sonra, yaşadığı sakatlıktan sonra bu tip oyuncuların kilo alma durumu çok fazla oluyor. Bir kilosu var ve bu kiloyu atmak da kolay olmuyor. Bu nedenle ben diyorum ki Lukaku'nun özellikle ikinci yarılarda Vedat'la beraber, Vedat'ın yerine ikinci yarılarda düşürülmesi şu an için doğru düşüncedir. O kilosunu attığı zaman da, form tuttuğu zaman da ben Lukaku'nun çok daha etkili olacağını, hani şöyle söyleyeyim, ortalama bile Lukaku, yani 10 üzerinden 7'lik bir Lukaku, Türkiye Ligi'nde topla beraber stoperi de gol yapar, öyle söyleyeyim yani. Stoperle beraber topu da sokar içeri yani. Öyle bir fizik gücü, öyle bir yeteneği var. Ben tam ligimize uygun olan bir golcü olduğunu düşünüyorum. Sadece başta bir iki aylık bir veya en azından bir aylık bir uyum süreci olabilir. O kilosu vesairesi. En son bildiğim kadarıyla galiba bireysel çalışıyor diye hatırlıyorum. Bakmam lazım tekrar ama aklımda bireysel çalışıyor diye kalmıştı. Yani bireysel antrenman vesaire, kamp dönemi nasıl geçir, ona bir bakmak lazım. Mali şartlarda bence mantıklı bir hamle. Bir sakatlığı yoksa nedenle. Bir de Lukaku'nun, hani dün de biraz telefon trafiği yaptım. Lukaku'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini biliyorum. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa onun için ayrıca bir motivasyon olur tabii yani.
1: Mesut Bey diyor ki çok büyük sorun bence diyor, gidecek futbolcular. Senat Bey Fenerbahçe'den kim ve nasıl gidecek acaba, yorumunu merak ediyorum demiş.
0: Doğru, bu bir sorun. Sen de yıllardır biliyorsun tabii, her sene bizim takımlarımıza gidecek oyuncularla ilgili gündemler oluyor. O nasıl gidecek, bu nasıl gidecek. Günün sonunda hepsi gidiyor. Yani gönderilmesi gereken oyuncular gidiyor. Buradaki temel konu, Fenerbahçe'nin oyuncularına talip var. Ancak Fenerbahçe burada yeni bir zarara çıkmak istiyor ve bir aylık bir süreç var ya da 3 haftalık bir süreç var. Bağışından ne kadar zarar eder, bonservisinden ne kadar kâr eder? Artık bu süreç başladı. Hemen Lukaku transferi bitince büyük ihtimal transferi tamamlanmış olacağı için yönetim tamamen bu gidiş süreciyle ilgili çalışmaları yapacak. Fred'e talip var, Amrabat'a talip var, Livakovic'e talip var. Yani konu, talip olmuyorsa bir takım, bir oyuncu, orada problem oluyor. Ama burada oyuncularla alakalı gönderilmek, yani gönderilmesi gündemde oyuncularla alakalı, Diego Carlos işte, hepsine talip var. Bu nedenle oradaki temel konu mali detaylar. Yani 2 lira yerine 3 lira alabilir miyim? 3 lira yerine 4 lira alabilir miyim? Ben bunu da çözülüyorum. Yönetim de bunun için çalışıyor. En ekonomik şartlarda en iyi şekilde bunu çözmek için çalışıyor. Dolayısıyla problem şu olurdu. Teklif olmasaydı oyunculara, problemden başka ona teklif var zaten.
1: Evet. Senatok, çok teşekkür ediyorum bizi de kırmadığın için. Sen de yollardasın. İşin gücün rast gitsin. Kolay gelsin.
0: Cümlemize herkese iyi günler.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, TRT Spor yorumcularından sevgili Senat Ok'a da bağlandık. Çağatay Hoca Instagram adresine hiç bakmadım. Çok özür diliyorum çünkü Yılmaz Hoca ile biliyorsunuz uzun bir bağlantı yaptık. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Sıradan başlayalım. Yılmaz Hoca'ya sorular varmış. Evet, Fenerbahçe'nin gidişatını sormuş. Muzaffer Kaya, sıradan devam ederim. Yıldız Efse. Evet, bunu hocam sizden razı olsun Allah diyorum, sizin hayır duanızı almak iyi oluyor, iyi geliyor bana demiş. Teşekkürler, sizlerden de dua bekliyorum. Vlahovic meselesi nedir hocam demişler. Uğur Çalık, Beşiktaş'a oldu olacak gibi, büyük bir ihtimalle de olacak. Fenerbahçe'de Lukaku nasıl olduysa Beşiktaş'ta da Vlahovic o şekilde olacak. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Gelen mesajlara da bakıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresine sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hepsini buradan tek tek bakacağım. Yorum konularına gidip bakıyoruz. Ve evet, hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü dediğimiz gibi sırada bekleyen yorumcularımız var. Yılmaz Vural'da bağlantımız çok uzun sürmüştü. Ama şimdi yine telefonun diğer ucunda, cep telefonundan da arıyorum. Ekranların sevilen isimlerinden sevgili Serhan Türk var. Serhan, selamlar, nasılsın? Müsaitsin inşallah.
2: Teşekkürler, sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum.
1: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Sevgili Serhan Türk, Galatasaraylı taraftarlar biliyorsun ki haftalardır en çok konuşulan konu transfer konusu. Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı ve bu konu nereye doğru gidiyor? Kısaca bir değerlendirme alabilir miyim senden?
2: Evet, Galatasaray tarafının en fazla merak ettiği konu transfer konusu. Transfer de tam anlamıyla şu an netlik kazanmadı yani, ama tabii ki teklif edilen isimler var. Özellikle şimdi sezon başından beri, sezonun başlangıcından itibaren 20 tane isim sayabiliriz. Çok isimlere gitti ve çok isimlerde bir transfer teklifine buldu Galatasaray. En son biliyorsun Martinelli transferi daha fazla ön plana çıktı. Martinelli'ye teklif yapan Galatasaray orada da beklemeye başladı. Leo'ya da bir teklifi varmış, vardı Galatasaray'ın. Burada tabii ki bonservis konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Tabii ki Batrakov konusu tam anlamıyla kapanmadı. Bunu da söylemek istiyorum. Galatasaray Batrakov'da da ilgileniyordu ve bu anlamda da orada da bir sonuçta olumsuz bir durum yok, ama çok olumluya giden de bir durum yok. Galatasaray aslında işi çok fazla sıkı tutmuyor. Bir an önce transferler olmasını bekleyen de bir camia var. Transferin olması gerekiyor çünkü ligin başlaması 4 gün var. Son 4 senenin şampiyonu Galatasaray 5'te 5 yapmak istiyor. Hı hı. Rekor kırmak istiyor. Ama bu kadro ve bu kadro derinliği hem senin ligini kurtarmaz hem de Şampiyonlar Ligi'ni kurtarmaz. Bir an önce transfer lazım.
1: Evet, yani gidişat bir de taraftara ve camiaya da böyle bir nasıl söyleyeyim, hava gerekiyor değil mi Serhan?
2: Yani tabii ki, bu şekilde yani sonuçta girdiğinde bu çok değerli.
1: Rakiplerin sevgili birazcık abi, daha psikolojik tabii olarak ki üstün çünkü yaptığı ya transferlerle.
2: Senin en büyük psikolojik üstünlüğün şampiyonluktu. Yani şampiyonlukla beraber oturmuş kadron var. Ama şu bir gerçek ki Mertens'ten sonra 10 numara mevkisinde konuşlandıramadığım bir oyuncu var. Diğer tarafta kanat bölgesine sol kanada bir tane transfer yapman lazım. Ve stoper tandemine transfer yapman lazım. Ve hala UEFA, pardon, Türkiye Futbol Federasyonu bile transfer yapmışken sen Leicester'le bu transfer dönemine giriyorsan, hı hı, rakiplerini de Salah'a indiriyorsa, diğer tarafta Greenwood'u, Trasort'u indiriyorsa, yani burada bir transferde belirsizlik Galatasaray taraftarını çok düşündürüyor. Çünkü dedik ya, bu sene gerçekten çok önemli. Galatasaray için çok önemli.
1: Ve çünkü tarihi bir rekor önemli olacak değil mi yani? Ya,
2: tabii ki yani. Tabii ki. Biz bile heyecanlanıyoruz Galatasaray'ı takip eden muhabirler olarak. Bu açıdan tabii ki taraftarın sesini dinlemek lazım. Taraftar hep şunu dedik ki, yani iyi günde kötü günde her zaman yanında oldu. Hı hı. 13. bitirdiği dönemde de yanında oldu. Şampiyonluğa giden takımda da yanında oldu. Osimhen'in 75 milyon bonservisini öderken de Galatasaray taraftarı yanında oldu. Artık Galatasaray taraftarını da mutlu etmesi gereken bir durum söz konusu yönetimin.
1: Peki bu hani sen çok yakından takip ettiğin için soruyorum sevgili Serhan Türk. Takımdaki futbolculara da yansıyor mu?
2: Herkese yansıyor, camiaya yansıyor. Yani Okan Hoca'ya da yansıyor. Okan Hoca'nın da vücut dili çok iyi değil son haftada biliyorsun. Villarreal karşılaşmasında. Hı-hı.
1: Ayın 8'indeki, evet. Her şey ayın 8'indeki Villarreal maçında belli olacak demişti.
2: Evet, belli olacak. Yani sonuçta biliyorsun Okan Hoca da benimle bir canlı yayına çıkmıştı. Canlı yayında bu sene geniş kadrodan ve derinliği olan bir kadrodan bahsetmişti. Ama şu an derinlik beklenen Galatasaray kadrosunda bir tane Niagara'nın altında kalan Leicester transferi görebiliyoruz. Hı hı. Yani bu şekilde lige başlamaması lazım. Daha çok ciddiye alması lazım. Tabii ki para çok önemli. Ama Fenerbahçe transfer yaparken, Beşiktaş transfer yaparken, Trabzon transfer yaparken bu kadar para konuşulmuyor. Galatasaray transfer yaparken hala para konuşulmuyorsa, konuşuluyorsa burada bir sıkıntılı bir süreç var. İletişimin de ben yanlış yapıldığını düşünüyorum. Ama tekrar söylemek istiyorum. Camia gelmiş vaziyette, camianın gerginliğini atmak için de yani öylesine bir isim getirmemesi lazım. Bu saatten sonra bu kadar çok yıldız ismin arasına çıkan yıldız isminlerin arasında bir tane yıldızın parlayıp Galatasaray'a gelip hırlı transferi yapılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Gidecek oyuncu olabilir mi Serhan?
2: Ya zaten gidecek olarak baktığımızda tabii ki gidecek oyuncular olacaktır Galatasaray'da. Ama şu bir gerçek, şu an Gabriel Sara, Singo ve Barış Alperen Galatasaray'ın en çok fazla gidecekler arasında konuşulan oyuncular pozisyonunda. Ama şifa yönünden teklifler var. Resmi teklifler gelmedi oyunculara. Hı hı. Yani bazı aracıyla biz şu kadar para getirebiliriz, ne dersiniz şeklinde Galatasaray'a teklifler konu.

0: sözlü olarak diyorsun.
1: Tabii tabii, resmi olan herhangi bir teklif Galatasaray'a gelmiş değil.
0: Evet. Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü ve Aspor'un sevilen yorumcularından Serhan Türk, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kal. Evet, Serhan Türk'e de bağlandık. Arka arkaya bağlanmamız gereken çok isim var. Fenerbahçe'nin de bu akşamki karşılaşmada tabii çok az bir zaman kaldı. Son durumları da öğrenmemiz lazım. Onun için de doğru adres kim olur? İrfan 25 olur. O nerede olur? Herhalde metrobüste olur ya da evde olur. İrfan neredesin?
2: Mağazadayım.
0: Ama yayındasın şu anda İrfan.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, ne demek. İrfan, kısaca senden son Fenerbahçe bilgilerini alabilir miyim? Sayılı saat kaldı çünkü. Son durumları alalım. Bir de Lukaku gelişmesindeki son gelişmeler, son durum nedir?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Sturm Graz maçı öncesi. Biliyorsunuz sakatlığı nedeniyle bundan Osterwald'ı. Onun haricinde işte Musaba bir ağrılar ve viral enfeksiyon nedeniyle Ederson kafilede yer almıyor. Onun haricindeki kafile tam nasıl bir 11'de çıkarsa sahaya Fenerbahçe. Karademir Günok, savunmada Semedo, Şiklinyar, Ake ve Ayşe Buran ya da Mert Müdür, orada Mert Müdür de değerlendirebilir. Mert Müdür'ü değerlendirebilir. Diğer taraftan orta sahada Kante, Genduzi,
0: Greenwood
2: ve Asensio. Sağda Greenwood, solda Kerem. İleride ise Talisca'nın 11'ini bekliyoruz. Talisca'nın forvette son 3 maçta 3 resmi maçta 3 gol atmıştı. Oldukça formda ve dolayısıyla da hocanın bu maçta 11'de Talisca ile başlaması, Vedat Muriç'i de yedek soyundurmasını bekliyoruz. Vedat Muriç şu anda ilk 11'de oynayabilecek düzeyde ama yani formda bir Talisca var. Son 3 maçta fileleri havalandıran bir Talisca var. Dolayısıyla forvet hattında bir değişiklik beklemiyoruz. Diğer taraftan sol bekte Osterwald'ın yokluğunda Aşi Brown oynamasını bekliyoruz. Çünkü Levent Mercan biliyorsun listede yer almıyor. Diğer taraftan Osterwald'ın sakatlığı var ama orada Mert Müdür de bir rotasyon oyuncusu olarak değerlendirebilir. Hatta bugün Mert Müdür 11 görürsek de şaşırmayalım. Evet, diğer taraftan Lukaku'ya gelirsek de Fenerbahçe Lukaku'yu da anlaşmaya vardı. Aslında birçok yayında da bahsettik. Fenerbahçe'nin aslında öncelikli bir forvet, yani öncelikli forveti değildi.
0: Çok uzun sürdü başka, değil mi İlkan?
2: Yok, şöyle söyleyeyim. Başka forvet alternatifleri vardı Fenerbahçe'nin. Öncelikle mesela Pavlidis vardı. Pavlidis transferi olmadı. Fenerbahçe oyuncuyla, Yunan oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Ama Benfica kulübü oyuncuyu satmak istemedi. Çok yüksek astronomik bir bonservis talebinde bulundu Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe maksimum 40 milyon euro seviyelerine çıkmak istedi ama Benfica oyuncunun yeni dolduramayacağını düşündüğü için 60 milyon eurodan kapıyı açtı ve bunlar aşağıya inmedi. Diğer taraftan Cirasi de Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir isimdi. Hem Borussia Dortmund hem de Gineli Goncu ile Fenerbahçe görüşmelerde bulundu. Diğer taraftan Lukaku da adaylar arasındaydı. Şimdi Lukaku Fenerbahçe istediği şartlarda anlaşmaya vardı söyleyebiliriz. Napoli kulübüyle 6 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli, hatta 5-6 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli. Bonuslarda da oynayacağı maç sayısına göre bonus yer alacak. Napoli'ye ödeme yapılacak. Diğer taraftan oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme. Oyuncuya da 8-10 milyon euro arasında bir yıllık ücret. Tabii burada Fenerbahçe oyuncu için Belçika Milli Takım Doktoru'ndan kapsamlı bir rapor talep edildi. Aynı zamanda detaylı ve kapsamlı, çok detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Aslında sağlık kontrolünden herhangi bir sorun yaşanmazsa, o zaman iki kulübün evraklar paylaşılacak ve daha sonra da resmi imzaya atılmasını bekliyoruz ama halen bir açık kapı bırakalım. Yani sonuçta evet, Fenerbahçe Lukaku ile her konuda anlaştı. Ama halen başka alternatifler üzerinde de görüşmeler devam ediyor. Çünkü biraz beklemek lazım. Yani bu olayın resmiyete dökülmesi ve ıslak imzalatılana kadar beklemek lazım. Belki yani şimdi sağlık kontrolünde sorun
0: öngörün
2: çıkmazsa.
0: Öngörün ne? Yani ne zaman gerçekleşebilir Lukaku transferi?
2: Yani sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmazsa yarın bir

0: ihtimalle herhalde İstanbul'a gelir. İstanbul'da da yine bir kapsamlı müsabaka önünde geçirilir. Ondan sonra da resmi imzalar atılır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi alternatif isimler de halen bir tarafta beklemek lazım. Çünkü daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Fenerbahçe Lukaku'yu bugün listese geçirir demiştik. Ama alternatif isimler ki Cirasi vardı bunun içerisinde. Ki en ciddi adaylar arasında diye Pavlidis vardı. Hı hı. Onlarla da görüşmeler devam etti ama sonuçta en sonunda Lukaku transferinde yani Lukaku isminde biraz daha şu anda ağırlık kazanmış durumda.
1: İrfan'cığım çok teşekkür ediyorum. Samimiyetine güvenerek de direkt seni yayına aldım zaten.
0: Yok ben istediğin sorabilirsin. Şöyle söyleyeyim yani şu anda çok müsaitim yani rahat konuşabiliriz. Tamam. Şunu da söyleyeyim, şunu da ekleme yapayım. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sekip Mosturoğlu ve Cihan Kemer bugün kamp maç için Avusturya'ya gittiler. Takımı yalnız bırakmayacaklar. Orada yönetim kurulu üyeleri Fatih Öztürk, Başkan Vekili Sayın Barış Göktürk, Genel Sekreter Sayın Mahmut Uslu da Savaş Adalet yönetim kurulu üyeleri, Yasemin Babayi gibi yönetim kurulu üyeleri de oldukça kalabalık bir yönetim kurulu üyesi de takımı yalnız bırakmayacak. Maçı izleyecekler. Fenerbahçe bugün tabii çok önemli Fenerbahçe adına. Eğer bu maçı turu geçerlerse playoff sürecini playoff'a kalacaklar. Playoff'a kalması demek Fenerbahçe'nin 4.29 milyon euroluk bir geliri garantiye alması demek. Yani çünkü yani playoff sürecinde eğer elenmesini istemeyiz hiçbir zaman. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında kalmak istiyor. Ve bu çok önemli Fenerbahçe açısından. Eğer Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalamasa da playoff sürecinde yükseldiği için 4.29 milyon euroluk bir geliri garanti altına almış olacak Fenerbahçe.
1: Şampiyonlar Ligi'nde kalırsa?
0: 18 milyon euro ayak bastı parası alacak. Yani toplamda yani bu yani çok ciddi bir rakam. Bu rakam tabii reklam gelirleri işte orada maç Şampiyonlar Ligi'nde alacağı galibiyetlerle beraber 35-40 milyon euro gibi bir geliri elde etmiş olacak Fenerbahçe ki bu Fenerbahçe'nin hem kulübün mali yapısını sağlıklı işleyebilmesi adına hem de prestij açısından çok önem arz ediyor. Fenerbahçe yönetimi de Şampiyonlar Ligi'ne çok fazla önem veriyor onu söyleyeyim. Yani bazı idare yorumlar yapıyorlar şöyle şöyle hani lig daha önemli ama Fenerbahçe yönetimi ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de aynı önemi veriyor ve mutlaka takımın Şampiyonlar Ligi'nde kalmasını istiyor. Aslında baktığımızda da Şampiyonlar Ligi yolu Fenerbahçe adına geçen seneki yıllara göre biraz daha yani kolay diye olarak nitelendirebiliriz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde kalmak zaten. Kadroya baktığınız zaman da çok oldukça kaliteli, geniş ve alternatifli bir kadroya sahip bu kadro kalitesiyle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'de kalması gerekiyor. Bu doğrultuda da yönetim bir prim belirledi ve playoff sürecine kalmalarında futbolcuya prim verilecek. Şampiyonlar Ligi'de lig aşamasına kalırsa da ayrı bir prim belirlenecek. Bunun miktarı maçın önemine göre değişiyor.
1: Teşekkür ediyorum İrfan 25. Sana kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, sağ olasın. Evet, yani hızlı hızlı devam etmek zorundayız. Hatta daha hızlı olabilmek adına telefonda bir şey denesem acaba olur mu canlı yayında? Hey Siri, Aksal Yavuz'u bağla. Olmadı. Hey Siri, Aksal Yavuz'u ara. Evet. Siri şu anda demek ki öğle molasında. O zaman biz arıyoruz. Aksal abiyi. Milliyet'in spor yazarlarından HT Spor yorumcusu aynı zamanda Aksal abi de bekliyorum diye mesaj attı. Kalp kalbe karşıymış Aksal abi. Sen bekliyorum mesajı attın, ben direkt seni aradım zaten görmeden.
2: İyi yaptın, ağacı oldun.
1: İyi misin? Biraz Yılmaz Vural bir saat oldu da konuşalı. Bu uzun sürdü. Yılmaz Hoca'nın da bayağı bir anlatacağı varmış. Ama çok keyifle dinledik. Nasılsın, her şey yolunda mı?
2: İyiyim. Yılmaz Hoca içini boşalttı mı?
1: Boşalttı ama gene bir dahaki programa da kalanları da boşaltabilir. Bayağı bir vardı çünkü anlatacakları. Ama anladım. Bir saat boyunca yayında kaldı. Aksan abi, şimdi Trabzonsporlu taraftarlar da yazıyor. Seni de yayında görmek istediler. Sesini duymak istediler.
2: Sağ olsunlar.
1: Şu soruyu sorayım. Yani Trabzon'un atanı iyi, tutanı iyi, Salah'ı iyi, defansı iyi ama ya orta saha?
2: Evet. Evet. Demek ki herkes olayın farkında. Falcorelli de sakatlandı. Hı hı. Hal böyle olunca Trabzon sporlarında biraz morali bozulmuştur. Tabii bizim bildiğimizi kulübün teknik adamı ve yöneticileri, başkanı da biliyorum. O bölgeye transfer yapılması kaçınılmaz. Onu söyleyeyim. Ama Trabzonspor dostlarla da şunu paylaşayım. O konuda yönetim ve başkan harıl harıl çalışıyor orta sahaya oyuncu almak için.
1: Evet. Kasımpaşa ile lig başlayacak. Kasımpaşa maçında nasıl bir Trabzonspor'u bekliyorsun? Hazırlık maçlarını da izledin, takip ettin.
2: Ya şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay, biliyorsun sezon başında yapılan hazırlık karşılaşmaları pek ölçü olmaz. Biz bu karşılaşmaları değerlendirirken oyuncuların bireysel özelliklerine bakarız. Zaten Trabzonsporlu oyuncular da bilinen oyuncular. O bilinen oyuncuların takıma yeni katılmasında geçen yıl oluşturulmaya çalışılan oyun hafızasının oyun hafızasına ne kadar uyum sağlayacakları önemli. Onun için kolay maç yok. Kolay maç yok ama dönüp aynı konuya konuyu işlememiz gerekir. Trabzonspor'un orta sahasına mutlaka bir takviye yapılır. Tahminim o yöndeki kulağıma gelen bilgiler dahilinde Hakan Çalhanoğlu da herhalde bu görüşülecek oyuncular listesine girdi.
1: Evet, öyle bir düşünce var diyorlar.
2: Evet. Bir de santrafor alınacak diye herkes biliyor. Artık onu da Sağır Sultan diyor. Bu da şu demektir. Trabzonspor'un şöyle 1-2-3 haftaya ihtiyacı var.
1: Evet. Peki şimdi Trabzon'a da baktığımızda sevgili Aksal Yavuz, Salih Malkoçoğlu'nu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne, El Cezire'ye sattı Trabzon. 4.350.000 lira şarta bağlı bonuslarla beraber. Salih'in de sonraki satışından da transfer bedelinin %15'inde Trabzon'un olacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Böylece Trabzon'un bu sezon futbolcu satışından net geliri 52.3, bonuslarla birlikte 64 milyon euro seviyesine ulaşmış. Yani seninle de çok konuştuk. Sen de Trabzon yetiştirici bir kulüp olmalı, bu işlere girmeli, buralardan para kazanmalı demiştin. Ve Trabzon bu yolda doğru ilerliyor değil mi?
2: Kesinlikle. Siz beni aramadan önce, daha doğrusu telefonunuzu beklerken şöyle kafamda bir şey yaptım, analiz yaptım. Yetişen genç oyuncular Trabzonspor A takımında şans bulma imkanları çok zor. Ancak binde bir diyelim ona, binde bir tanesini özel yeteneklere sahip olan çocuğu yakalayıp oraya monte ederseniz o sizin A takım anlamında büyük bir kazancınız olmuş olur. Ancak kısıtlı özelliklere sahip oyuncuları da başka kulüplere kiralayarak, aynı zamanda para kazanarak bu yolda tercih edebilirsiniz. Demem odur ki Allah'ın bildiğine kuldan esirgemeyin, Salih üst düzey özelliklere sahip bir oyuncu değil. Ve kulüp buradan ne kazanırım anlayışıyla hem de Salih artık kendini ne kadar geliştirir onu bilmiyorum. Trabzonspor o anlamda iyi bir gelir elde etti. Mesela bazı oyunculara bakın, hepsi kiralık gidiyor. Ama tabii bu kiralık gidiyorlar diye de Trabzonspor kulübü bunların peşini bırakmıyor. Onların hepsi gözetim altında. Hem Trabzonspor yönetiminin hem de Fatih Hoca'nın ekibi bunları takip ediyor. İlerleyen dönemlerde Trabzonspor'a tekrar oynamayacak diye bir kural yok. Ama tekrar ediyorum. Yetenekleri kısıtlı olan oyunculardan bahsediyorum. Veya işte gelişime ne kadar açık, o öyle bakmak lazım olaya.
1: Resul Bey diyor ki, Aksal abi şimdi herkes Trabzon'un muhasebesini yapar olmuş. Salah bence büyük ses getirdi. Siz ne düşünürsünüz?
2: Ya dün de Milliyet'te 10 minvalde bir yazı yazdım. Güzel de dönüşler aldım. Şimdi siz az evvel Trabzonspor'un ne kadar kazandığını yazdınız. Salah'a ne kadar verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor burada bu transferde verdiği paranın karşılığını almış oluyor. Ama mevzu Trabzonspor'un transferi olduğunda herkes böyle ahkam kesiyor. Yani Trabzonspor'un borcunu hesaplamaya

0: başlıyor, niye bu kadar para verilir diye abuk sabuk cümleleri kullanıyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de maalesef şöyle bir düşünce var. Trabzonspor şampiyonluğa oynamadığında herkes Trabzonspor'u işte olması gerekir, şöyle yapılması gerekir, işte gönüllerin şampiyonu, bakın keyifli futbol oynuyor diye herkes Allah'ı pulluyor. Ama ne zaman şampiyonluğu oynarsa siz bu parayı nereden buldunuz? Ya kardeşim, Trabzonsporların son 3-4 yıl içerisinde neler çektiğini, barlarına o anlamda taş bastıklarını duymayan kalmamıştır. Su alacak parası yoktu kulübün. Ama Trabzonspor başkanı ve yönetiminin yapmış olduğu finansal hamlelerle birlikte ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiklerini biliyoruz. Şu anda bile borçlara bakıldığında 3 İstanbul takımının, büyük takımının borcu yaklaşık ortalama oluyorum size 30 milyar bandında. Trabzonspor'un borcu da 5,5-6 milyar. Özetle geçen sene de sizin yayınlarda anlattım, HTSpor'da da anlattım. Trabzonspor 3 yıldan beri uzun bir yol hikayesi adı altında izah ettik bunları. O yüzden Trabzonsporlu dostları hep bekleyin, sabredin. Bu takım planlı programlı gidiyor. O anlamda Türkiye'de hiçbir kulüp birkaç yılın planlamasını yapmıyor diye anlattık. Şimdi geldik bu işin ikinci ayağına. Hatta üçüncü ayağına geçiyoruz. Bu transferleri yaptı diye niye bu millet konuşuyor? Şimdi öyle meslektaşlarım var ki Sayın Ertuğrul Doğan dedi ki 50 milyon euro verseniz bu kadar reklamı yapmazsın. Yapamazdınız dedi. Doğru mu?
1: Evet.
0: Bunu dünya izledi. Ya hatta, kardeşim Trabzonspor'u bu kadar şey yapmayın.
1: Hatta Trabzon'un ilk maçını da 40 ayrı ülkeden canlı olarak verilecekmiş.
0: Ya bu durumu bırakın 50'yi, 500 milyon verseniz de bu reklamı yapamazsınız. Dünyanın birçok ülkesinden Trabzon'u takip eden insanlar oldu. Nedir bu kıskançlık? Ama ben şunu söyleyeyim. Film daha yeni başlıyor. Biz şimdi bu 4 takımın analizini yaparken önümüze girdi. Hangi takımlar şampiyonluğu oynayacak diye onun da ince hesabını yapıyoruz. Ya özellikle sevgili Çağatay, Trabzonspor'un başarısından rahatsız olan insanlar var. Bu kadar bu takımı şey yapmayın, küçümsemeyin. Bu insanlara küçümsemeyin. Trabzonspor büyük bir camiadır. Yeter ki siz futbolun bilimselliğinin dışarısına çıkmayın. Bunun karşılığını alacaksınız. Şu anda Türkiye liglerine baktığınız zaman hemen her kulüpte bir tane Trabzonsporlu oyuncu var. Ama hatalar nerede yapılıyor? Altyapılarda yapılıyor. Bizim konuşmamız gereken mevzu şuydu aslında. Evet, Trabzonspor sahaları aldı. Şahsım adına söylüyorum, dün de yazdım Milliyet'te, Türkiye'de hangi kulüp almış olsaydı ben onu alkışlardım. Ama burada Trabzonspor'un yönetimi, Sayın Başkanı Ertuğrul Doğan alkış hak ediyor. Bunu herkes alkışlaması lazım, tebrik etmesi lazım. Böyle bir oyuncuyu Türkiye'ye getirdi. Çok basit bir örnek, adamın 70 milyona yakın takipçisi var. Ya bir kere onlar Trabzon'u izleyecekler, Türkiye'yi izleyecekler. Ama nedir, Trabzonspor niye aldı? Şuraya kafaya bakın ve zekaya bakın. Soru var mı? Ben hızımı aldım, gidiyorum.
1: Bir tane soru var. Mustafa Bey diyor ki Metehan Mimaroğlu için Aksal abinin yorumunu çok merak ediyorum demiş. Çok değişik bir oyuncu profili çünkü.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Metehan'ı ben Ali Büyükespor'dan beri takip ediyorum. Aslında futbolun olgunluğuna geldi. Şimdi bazı maçlar olur kendi sahanızda. Kapanan bir takıma karşı oynamış olursunuz. Çaresiz demeyeyim de ona, yani sistem olarak rakibe üstünlük sağlamışsınız, işte pozisyona giriyorsunuz. Gol şansı yüksek bir oyuncu. Bazen iğnenin dilinin topunu geçiren bir oyuncu, ama hoca o durumlarda onu kullanacak. Bir de yerli oyuncuların pozitif olan yerli oyuncuların yeni kurulan, daha doğrusu bir planı olan takımların içerisinde abilik yapabilecek özelliklere sahip oldukları için bu tip oyuncular tercih edilir. Hı hı. Onlardan bir tanesi Samet'tir. Samet de çok eleştirmiştim. Az evvel onu söyleyecektim ben size. Biz hala Türkiye'nin Dünya Kupası'nda hakeminin olmadığını konuşmamız gerekir. Biz Türk milli takımı mevzu olduğunda neden onlara prim veriliyor? Konuşmamız gerekir. Adını sanmadığım

0: aldığımız ülkelerden hakimler orada hakimlik yaptılar bizim. Hala bunları konuşmamız gerekir. Bunu neye benzetiriz sevgili Çağatay? Deprem oldu, korktuk. Belli bir dönem bunun endişesini yaşadık, kaygısını yaşadık. Ama unuttuk gitti. Olacak bu deprem yine. Yani demem o ki biz yine bu hakimleri konuşacağız. O zaman önlemimizi alalım. Bugün bakın şimdi yine futbol konuşuyorduk arkadaşlarla. Bir tanesi dedi ki bana Aksıl abiydi. Yanılmıyorsam İstanbul'da 25 tane mi 30 tane mi ne Bal Ligi takımının lige katılmıyor dedi bana. Bu bir faciadır. Nedenini sordum ya abi dedi. 13-14 yaşında veya 15 yaşındaki bir çocuğa filiz lisans çıkartmanın TL olarak karşılığı 500 lira dedi. Bunları da konuşmamız lazım bizim.
1: Evet doğru söylüyorsun. %300 %400 zam gelmiş. Herkes onu yazıyor.
0: Buyurun nasıl yürüteceğiz biz bu işi? Biz şimdi Türkiye'de işte 10 tane 20 tane takım var. Bunlara konuşuyoruz. Bunların yanı sıra da ülkenin tanıtımında büyük katkısı olacak veya Trabzonspor'a gelmesiyle ün yapmış ülke olarak futbol olarak dünya bizi izleyecek ve Trabzonspor parayı nereden bulur? Senden para mı istediler? Söylüyorum tekrar Trabzonsporlar son 3-4 yıl içerisinde hele hele şampiyonluk sonrası o dönemi bana sorun ben size anlatayım neler çekti.
1: Serdar Bey diyor ki Çağatay Hocam Trabzonspor Salah'ı alarak diğer futbolcularını da dünya piyasasına sokmuş olmadı mı? Aksal abiye sorabilir misiniz?
0: Kesinlikle. Serdar kardeşimi alkışlıyorum. Şimdi dün bir yerden bağlandı bana hatırlayamıyorum. Şöyle bir soru soruldu bana. Kulüp içerisinde, takım içerisinde dengesizlik olacak maddi anlamda sordu bana. Tabii ağzının payını verdim. Ya kardeşim şunu niye söylemiyorsunuz? Bakın ben söylüyorum. Trabzonspor'daki birçok futbolcunun Salah gibi bir oyuncuyla fotoğraf çekme şansı yoktu. Ama aynı takımda oynayacaklar. Bir futbolcu der mi de şu oyuncu ne kadar para alacak diyor. Sevgili Serdar'ın da söylediği gibi oyuncuları dünya piyasasına sunacaksın. Bunu bile değerlendirmek ve aklımıza gelmemesi ne kadar acı değil mi?
1: Evet.
0: Ya çıksın birisi bana desin ki Aksal Yavuz sen yanlış konuşuyorsun diye. Allah Allah.
1: Evet bir dinleyicimiz daha var. O da diyor ki Bülent Bey ismine de baktım. Aksal abi çok doğruyu konuşuyor. Biz bu kafayla yerli Salahları hiçbir zamanda bulamayacağız demiş.
0: Ya ben size bakın bana şimdi sevgili Çağatay ET Spor'daki yayınlarını seyrediyorum. Yıllardır seni tanırım. Tarihe önem veren bir spor adamısın. Anlatıyorsun şu tarihte şunlar oldu diye değil mi?
1: Evet.
0: Bilmeyen insanlar öğrenmiş oluyor. Şimdi öyle futbolcular var size anlatayım yaşadıklarını veya neler gördüklerini, nasıl olması gerektiğini ve niye olamadı? Vallahi billahi otur ağlarsınız ya. Yanlışlık yaptınız. Hakemlik sektöründe de böyledir. Hocalık sektöründe böyledir. Futbolcuların yetişme tarzında böyledir. Türkiye'ye gelen kaliteli oyuncular diğer oyunculara da katkı sağlar. Tıpkı Esrem'e bulaşıcıdır ya. Böyle bir durum var.
1: Aksal abi diyor ki daha doğrusu Sivaslı İlami Bey diyor ki Aksal abi çok güzel anlatıyor. Gazeteciler de kendini birazcık geliştirmeli. Kulüpler, hakemler, televizyon, taraftarlar hepimiz aynı gemideyiz.
0: Evet ama biz ne yapıyoruz? Bakın kendimi de koyayım bu işin içerisinde. Kendimi dışarıya koymayayım. Tuttuğumuz veya takip ettiğimiz takımların, kulüplerin formasını giyerek yorum yapıyoruz. Camialara güzel görünelim diye, şirin görünelim diye, reytingimiz olsun diye. Ama kardeşim çıkın sezon başlarken anlatın. Genel yayın yönetmenleri de böyledir, gazetelerin patronları da böyledir. Açıkçası ben bugün gülüşeyim. Mesela senin yayınına katıldığın zaman bir izleyici kitlesi vardır. Onlardan bu övgüleri almak harika. Diyorsun kendi kendine ben doğru yoldayım. Anlatacaksın kardeşim insanları. Bugün bakın Sivas deyince. Ben Sivas'ta birkaç tane oyuncu vardı. Bundan 15 sene önce çok takip ediyordum. Kardeşim çocuklara dendi ki gidin kendinize kulüp bilin. Bazıları bana gelmişti ya abi yardımcı olun bize diye. O bölgenin oyuncuların profili farklıdır. Ege tarafının farklıdır. Karadeniz tarafının farklıdır. Ama nedir? Adamın varsa, tanıdığın varsa gidip her yerde işini görebiliyorsun. Bu bizim meslekte de öyledir Çağatay. Şirin gözükeceksin. Adamını bulacaksın. O zaman futbolcu da olabiliyorsun. Evet.
1: Evet Aksal abi, bir sonraki programda başlayacak. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Ekranların sevilen yüzü, HT Spor yorumcusu, Milliyet Spor yazarı sevgili Aksal Yavuz. Her zaman sohbet edelim Aksal abi. Yine renk kattın, yine şeref verdin. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, saygılar, iyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Aksal Yavuz'a da bağlandık. Gelen yüzün üzerinde mesaja çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınızı, özellikle Yılmaz Vural'a olan soruları çok olduğu için bazılarını değerlendiremedik, bazılarını sorabildik, bazılarını da sonradan görebildim. Sürçülisan ettiysek affola, ama yarın saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu'nda Radyo Gol'de yine Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir akşam diliyorum. Hoşçakalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
2: İzleyenlerimize de hoş geldin diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı geçelim. Ve gündemimize giriş yapalım.
3: Yapalım.
2: Galatasaray tribün lideri, Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlüğe yazdığı bir yazı sonrasında gözaltına alındı.
3: İşlem o yazı sonrası yapıldı.
2: Evet, işlem o yazı sonrasında yapıldı. O yazıyı istersen okuyayım mı? Yani bilmeyen izleyenler için.
3: Yazıyı okuruz tabii ama şöyle. Hı-hı. Şimdi Sebahattin Şirin'le ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 madde var. Yani 5 madde gerekçesiyle gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma. Evet. TCK'nın 20217 A bendi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Yani bu yazı burada öne çıkıyor. TCK 191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak. 6222 sayılı kanunun 15. maddesini muhalefet, usulsüz seyirci girişi, yetkisiz değerinin üzerinde bilet satışı. Ve diğeri de yine 6222 sayılı kanunun 14. maddesine muhalefet, tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Yani bu tehdit ve hakaret içeren, evet, tezahürat nedir? Onu biz iddianameye çıktıktan sonra göreceğiz. Yani son dönemde tabii bu doğrudan Galatasaray yönetimine yönelik eleştirileri ve tribündeki protestoları organize ettiği gerekçesiyle mi bu aynı zamanda gözaltı işlemi yapıldı? Bunları hep birlikte göreceğiz. İddianamenin çıkmasını bekliyoruz. Şimdi burada bir kere şunun altını çizmek lazım. Yani tabii bir gözaltı süreci var. Sorgusu devam ediyor. Gözaltı süreçleri genelde 4 gün sürüyor. Sonra savcılık zaten hani ek taleplerde bulunarak 4 güne kadar çıkarıyorlar. Ardından da savcılığa sevki söz konusu olabilir. Ve sonrasında savcılığın vereceği karar. Yani mahkemeye sevk edebilir, sevk etmeyebilir. Onları hep birlikte göreceğiz. Ancak doğal olarak gündemin ana konusu bu oldu. Şimdi ben bu olayı soruştururken şöyle yorumlar var, onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bu Anadolu Adliyesi'nde, özür dilerim şu kalemi bir alacağım. Anadolu Adliyesi'nde başlatılan bu kara borsayla alakalı olarak bir soruşturma varmış. Bendeki bilgiler, iddialar o yönde. Yani 6 ay öncesinden başlayan bir soruşturma varmış. Biz şimdi şey çıkınca zaten bu süreçle ilgili polis tarafından soruşturma yapılacak. Savcılık sorgusuyla birlikte biraz da biz bunları netleştireceğiz ama 6 ay öncesinden başlayan bir kara borsa soruşturması varmış. Ve bunda, özür dilerim. Ve bu soruşturmada adı geçiyormuş. Bende böyle bir bilgi var. Yani iddia diyerek şimdi bunu verelim. Dediğim gibi yani savcılığın soruşturması sonrası biz meseleyi savcılık ifadesi sonrası ya da mahkemeye sevk etti. Tutuksuz mu yargılanacak ya da tutuklu mu yargılanacak? Ondan sonra biz daha

0: bu konularla ilgili şeye hakim oluruz, detaylara hakim oluruz. O yüzden elimizdeki kırıntı bilgilerle bu süreçte neler oluyor onları aktarmaya çalışacağız. Ama doğal olarak herkesin dikkatini çeken mesele şu oldu. İki gece önce yazdığı yazı ve biraz da şuna atıfta bulunuldu. Bu yazı sonrası gözaltına alındı diye. Evet, yani takvim olarak bu yazının sonrasına geliyor. Ama burada şeye baktığımız zaman, maddelere baktığımız zaman Sebahattin Şirin 4 madde üzerinden, yani TCK 220, TCK 217'nin A bendi, TCK'nın 191. maddesi, 6222 sayılı kanunun 15 ve 14. maddelere muhalefetten, yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 madde üzerinde bir gözaltı kararı verilmiş. İşte dünden beri tabii birçok şey yazılıyor. Bugün bazı görüntüler servis edildi. Gözaltına alınması, işte evinden çıkan paralar vesaire. Şimdi bu paralarla ilgili birçok şey söyleniyor. İşte 1 milyon euroya yakın bir para çıkıyor evinden.
1: 65 milyon TL gibi bir para çıkmış.
0: Ama yani o, şimdi orada da karmaşıklık, karmaşa var. Çünkü bu rakamlar doğruysa eğer, çünkü benim gördüğüm 1 milyon euroya yakın bir para var. Yine 700 bin dolar civarında bir para var. O 65 milyonu falan da geçiyor zaten. Kur hesabı yaparsak. Neyse, şimdi o konu işin başka tarafı. Buradan kalkıp da bu paralar çıkmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu paralar kazanılmış, paralar vergisi verilmişse adam istediği gibi kullanır. Onunla ilgili savcılık soruşturmasını yapıyordur. O süreçlere bakarız. Ama burada esas mesele, dünden beri tabii konuşulan konunun şey olduğunu söylemek lazım. Sebahattin Şirin'in attığı tweet olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu tweetle ilgili olarak, ya ben de tabii çok dikkatimi çekti. Ben görür görmez bu şeyle, attığı tweet'i görür görmez belli başlı sorular, yani ne alaka demeye başladım. Şimdi temel olarak şudur. Şimdi ben buradan çıkıp, mesela sonuç itibariyle yayıncıyım. Sebahattin Şirin de bir kanaat önderi sonuç itibariyle. Galatasaray'da bir kanaat önderinden bahsediyoruz. Çıkıp siz böyle bir şey yazarsanız eğer, sonuç itibariyle kardeş bu bilgiyi sen nereden aldın? Nasıl yaparsın? Neye göre, neye dayanarak bunu yayarsın diye sorarlar. Şimdi ben de mesela çıkıp şu anda şöyle bir değerlendirme yaparsam, işte bende bazı bilgiler var, iddialar var, derin istihbarat var. Ne o? Ben bunu belgelendirdim mi? Hayır. Dedikodular var. Dedikodu ne? Adalet Bakanlığı'nın da içerisinde olduğu bir grup bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Şimdi ben bunu söylersem eğer bu yayında, savcılık der ki ve topluma da bir mesaj veriyorsun sonuç itibariyle. Ve bahsettiğin kişi Adalet Bakanı ve hükümeti için içerisinden bir operasyon yapılacağını söylüyorsun. Çağırırlar, derler ki sen bu halkı yanıltıcı bilgiyi nasıl yayarsın, neye
1: dayanarak
0: bunu söylüyorsun. Elinde belge var mı? Yok. Bilgi var mı? Yok. Ben duydum. Yani duydumla bu işler olmaz. Ve burada aynı zamanda bu açıklamayla, yani şimdi ben o açıklamaya bakıyorum, o açıklamada birkaç taraf var. Biraz da analiz yaparak gideceğim. Bu açıklamayla sadece aslında, yani Sebahattin Şirin'in vurgusunda okuyayım orayı. Son zamanlarda devletimizin içinde bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Tamam, uyarı niteliğinde. Ama şimdi bunu yazdığınız zaman, dediğim gibi, yani bu dedikodudur, ben bunu söyledim derseniz size derler ki gel bunu kanıtla. Kim bunları söylüyor? Diğer yandan burada sadece konu Galatasaray Fenerbahçe meselesi değil ki. Aynı zamanda cephede genişliyor. Yani Galatasaray'da bir grubun, Ultra Aslan grubunun lideri böyle bir tweet atıyor. Diyor ki devlet içerisindeki bir yapılanma var. Bu yapılanmanın içerisinde Adalet Bakanı da var. Ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu aynı zamanda Trabzon'u da karşına alma meselesi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ı da karşına alma meselesi. Şimdi bu kadar rahat yazıyorsanız eğer, size derler ki bunun belgesi, bilgisi nedir kardeşim? Çıkın açıklayın. Zaten 5 madde var ya, 5 maddeden bir tanesi gözaltına alınmasına neden olan meselelerden bir tanesi bu. Yani bu açıklama zaten. Bu zaten söyleniyor. Şimdi şöyle değerlendirmeler yapanlar da var. Oraya gelmeden önce, yani bu olayı biraz daha hani okuyarak gitmekte fayda var. Sebahattin Şirin'in bir gün önce, okuyorum o açıklamasını. Lütfen. Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış ve görüşlerimi belirtmiştim. Okuyacağım birazdan o yazıyı da. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadele canım bu mücadele

0: mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Bu çok olgun bir tutum, olumlu bir tutum. Faili meçhuller tabii ki aydınlatılmalı. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarda adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bu birinci cümlesindeki ifade var ya, yani Uğur Mumcu suikastı ile ilgili faili meçhullü olayı ile alakalı sizin başlattığınız konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde görüşlerimi belirtmiştim diye. Instagram hesabından Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin açıklamasına yer vererek, videosuna yer vererek bir metin hazırlıyor. Bu arada o süreç, tabii Ceyhan Mumcu ben tanırım aynı zamanda Ceyhan abiyi. Uğur Mumcu'nun abisidir. O arandı ve dediler ki zaten Ceyhan Mumcu yıllardır bu işin peşindeydi ve Türkiye'deki önemli olaylardan, faili meçhullerden bir tanesidir. İşte Necip Ablemitoğlu cinayeti de dahil olmak üzere Türkiye'de faili meçhullerin aydınlatılması önemlidir ve bu konuda herkes destek vermeli. Ve Sebahattin Şirin bu konuyla alakalı olarak diyor ki, Instagram'dan yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun katilleri 6 kişilik bir ekiple İsrail'in Hayfa limanından Türkiye'ye giriş yapıyorlar ve Uğur Mumcu'yu katlediyorlar. Olaydan sonra Başbakan Demirel katiller elimizde demişti. Necmettin Erbakan ise katiller İsrail konsolosluğunda gidin alın demişti. Bu dosyayı yeniden ele alarak güzel bir süreci imza atıyorsunuz. Sivas Madımak, orada tabii çok büyük yine bir şey vardı. Faili meçhulün de ötesinde çok büyük bir kalkışma vardı. Erzincan Başbağlar, bu Erzincan Başbağlar Türkiye'nin büyük acılarından biridir. Ben çocuktum, ben de Erzincanlıyım. Orada maalesef PKK onlarca insanımızı maalesef
1: reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya Karışık programında ben Göksel İçer Saray sizlerle birlikteyim ve saat 17'ye kadar birlikteliğimiz sürecek. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan attığımızda Muhammed Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden ve kendisiyle hem bu akşamı hem de genel olarak transfer sürecini konuşacağız. Tabii bu akşam gün boyu, akşam boyu Radyo Gol frekanslarında heyecan yaşanmaya devam edecek. Hatta gece saatlerine kadar dakika skor aktarımında da sevgili Can Genç sizlerle birlikte olacak. Yeniden onun da hatırlatmasını yapalım. Sturm Graz ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 2-0'ın rövanşında temsilcimiz Avusturya'da tur arıyor ve bir gözümüzde Lyon Sparta Prag mücadelesinde olacak. Çünkü o karşılaşmanın galibiyle eşleşecek temsilcimiz eğer bugün her şey yolunda giderse. Siz kimliği isterdiniz? Tabii sizlerin de fikrini merak ediyoruz. Lyon mu gelsin, Sparta Prag mı? 0212 273 10'dan sizler de yazabilirsiniz mesajlarınızı ve hattımızda Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in yayınlar.
0: Sen Trabzon'dasın hala sanırım. Düşünmüyor musun evet. Dönmeyi? Yani Muhammed Salah gelince böyle bir bağ mı kurdun?
1: Burada karşıladık. ben şey sonuna doğru döneceğiz büyük ihtimalle.
0: Kasımpaşa maçına yetişemiyorsun o zaman. Yani
1: yok yok.
0: Çok garip ama olacak. Sen oradasın takım Frankfurt burada olacak. Çok ilginç bir durum. Maçında. Evet çok ilginç bir durum gerçekten. Sen oradasın takım burada olacak yani haftaya.
1: Evet doğru. Genelde tam tersi oluyordu. Bu sefer böyle oldu.
0: Peki Trabzonspor'a geleceğiz ama ilk olarak bu akşam Sturm Graz Fenerbahçe 2-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor iki takım ve temsilcimiz avantajlı konumda tabii ki. Tabii bir gözümüz Lyon Sparta Prag mücadelesinde olacak. O karşılaşmada ilk mücadele 2-1'lik Sparta Prag üstünlüğüyle sona ermişti. Tabii oranın kazananıyla temsilcimiz Fenerbahçe eğer bir aksilik olmazsa eşleşecek. İlk olarak Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesi nasıl değerlendiririz?
1: Yani şöyle aslında Sparta Prag'ın Lyon yenmesi açıkçası bence sürpriz bir konuştu. Çünkü Lyon her ne kadar o efsane olduğu dönemki gücünden uzak olsa da son yıllarda yine başarılı bir kulüptü. Sparta Prag'ın ilk maçta dediğim gibi Lyon'u yenmesi bence sürpriz bir konuştu ama ben açıkçası Lyon'un tur atlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de bu akşam ben açıkçası pek zorlanacağı konusunda çekincem yok. Yani Fenerbahçe'yi tur atlayacaktık. Dolayısıyla Fenerbahçe-Lyon eşleşmesini bekliyorum. Çok zor bir eşleşme olur ki böyle bir şey olursa. Yani Fenerbahçe elenirse kimseye bir şey diyemez. Çünkü Lyon Fransa'nın en büyük takımlarından biri her ne olursa olsun. Ama Fenerbahçe Lyon'u eleyip tabii ki bu akşam da geçerse sonrasında da işte Prag veya Lyon kim gelirse ama özellikle Lyon gelirse ve elerse çok ciddi bir Avrupa başarısından söz etmemiz mümkün olabilir.
0: Tabii Lyon Sparta Prag mücadelesi ya ben burada hani biraz böyle marjinal olmak için konuşuyormuş gibi olacak hani öyle duyulabilir ama Lyon gelsin isterim çünkü Lyon şu anda o kadar iyi durumda değil kadro bakımından. Geçen sene bir Endrick katkısı vardı. Bu sene öyle bir katkı yok. Ya bakıyoruz Corentin Tolisso falan oynuyor. Sparta Prag daha tehlikeli bir takım bence.
1: Öyle ama Lyon'da yani Fonseca faktörü var. Benim çok beğendiğim ve geçmişinde büyük takımlarda görev almış. Ağırlık olarak başarılı olmuş bir teknik adam. Dolayısıyla hani ben o riske girmezdim. Bence çok riskli bir şey olur. O yüzden yani bence Fenerbahçe için bakarsak Prag'ın gelmesi şartların biraz daha eşit durumda olacağı anlamına bence gelir. Çünkü Lyon yani Fransız takımı, Avrupa takımı, gerçi Prag da Avrupa takımı ama Fransız takımı olması biraz ciddi bir aynı zamanda risk taşıyor. Dolayısıyla tabii ki eski gözünden senin de dediğin gibi uzakta olan bir takım ama ben ne olursa olsun bir Fransız takımıyla açıkçası eşleşmek istemezdim.
0: Peki Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesinde nasıl bir maç bekliyorsun? Yine Fenerbahçe'nin üstünlüğü olan bir mücadele mi yoksa Sturm Graz'ın bir reaksiyon göstermesini bekliyor musun bugün?
1: Açıkçası Graz'dan bir reaksiyon bekliyorum. Ama verebileceği reaksiyonun da çok bir sonuç verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü arada bence çok ciddi bir kalite farkı var. Her ne kadar Graz son Avusturya şampiyonu olsa da Fenerbahçe karşısındaki şansı bence düşük. Tabii ki Avusturya'da olması belki bizi biraz zorlayabilir iklim şartları bakımından ama Ben Fenerbahçe'nin süre geçeceğini düşünüyorum. Yani ilk maçı kazanmışken, özellikle 2-0 kazanmışken Fenerbahçe'nin buradan elenmesi bence çok sürpriz olur. Dolayısıyla böyle bir şeyin yaşanmasına da ben pek ihtimal vermiyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin daha üstün olacağı bir mücadele bekliyorum. Skor anlamında da yani Sturm Graz'ın Hearts mücadelesi herkesi yanılttı. Ama Hearts ya takımı Rangers'a sattı neredeyse, öyle söyleyeyim. Teknik direktörleri işte 4-5 oyuncuları falan. O yüzden yani bizim seviyemizde takımlar değil. Her takım için bunu söylemem ama gerçekten öyle gözüküyor. Peki transfer sürecine ne diyorsun? Fenerbahçe'de transfer süreci de artık... Yani taraftar transfer bekliyor. Vedat Muriç geldi, Greenwood geldi, Ake geldi, sonra bir durdu süreç ve ligde başlamak üzere.
1: Bugün artık herhalde bitti diye biliyoruz Lukaku transferi, Romelu Lukaku transferi. Ama yani bence inanılmaz soru işaretlerini de barındıran bir transfer hamlesi. Çünkü geçen sene sadece 7 maçta oynayan bir oyuncu. Ve son 90 dakikasına 2025 yılının Mayıs ayında çıkan bir oyuncu. Yani 90 dakika olarak oynadığı son maç 2025 yılının Mayıs ayı. Ve dediğim gibi geçen sene sakatlıktan dolayı 25 maç kaçırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve 7 maçta oynamıştı sadece. Dolayısıyla çok ciddi soru işaretleri barındıran bir transfer. Şimdi Dimarzio'nun dediğine göre 6 milyon euro ve artı bonuslar var. Tabii ki yıllık maaş da var. Dolayısıyla full paket baktığımız zaman nereden

baksanız en az 15 milyon euroluk bir maliyet söz konusu Lukaku için. Bu kadar son döneminde bu kadar az sayıda maça çıkan ya işte 90 dakikası yaklaşık 1,5 yıl önce olan bir oyuncu için bu riske girilir mi? Veya girdiğimiz zaman işte Vedat Muriç, Lukaku olacak. Şerif de var. 3 tane çok pahalı, çok pahalıya mal olmuş 3 tane.

0: zamanda o zaman da 15 milyon euro verdiğiniz bir oyuncu yedek bırakmış olacaksınız. Dolayısıyla Fenerbahçe baktığınız zaman evet büyük hamleler yapıyor ama bu hamlelerin her boyutunu düşünmek gerekiyor. Ve dediğim gibi Lukaku transferi çok bence risk taşıyan bir hamle. Çünkü oyuncu oynamadan geliyor. Ve 90 dakikası yaklaşık 1,5 yıl önce son 90 dakikası. Ve giderek de performansı aşağıya doğru giden bir oyuncu. Yine tabii ki katkı yapacaktır ama yapacağı katkı ve yapılacak maliyeti baktığımız zaman bence maliyetini karşılama ihtimali pek yüksek olmayan bir oyuncu. Onun dışındaki transfer hamlelerinde Fenerbahçe bence başarılı gidiyor. Ama Lukaku çok riskli bir hamle olduğunu ben düşünüyorum Fenerbahçe açısından.
1: Peki diğer takımlarla devam edeceğiz tabii ki. Kısa bir aramız var Furkan, senden ricam hatta kal lütfen, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Muhammed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağını herkes biliyordu, ancak yeni adresinin Trabzonspor olacağını neredeyse hiç kimse tahmin etmiyordu. Çünkü Salah'ın adı haftalar boyunca Beşiktaş'ta anılmış, Suudi Arabistan ve Amerika ihtimalleri de sürekli konuşuluyordu. Trabzonspor'sa bu yarışın içinde görünmüyordu. Her şey 31 Temmuz akşamı değişti. Önce birkaç yerel hesap Trabzonspor'un Salah'la ilgilendiğini yazdı. Ardından transfer hesapları peş peşe benzer bilgileri paylaşmaya başladı. Temas kurulduğu, 2 yıllık teklif hazırlandığı ve sezon başına 15-17 milyon avroluk bir paketin masada olduğu söyleniyordu. İşin ilginç tarafı Ertuğrul Doğan'ın Salah iddialarını kısa süre önce yalanlamış olmasıydı. Bu yüzden ilk paylaşımlar fazla ciddiye alınmadı. Fakat aynı bilgiler farklı yerlerden gelmeye başlayınca hava birkaç saat içinde tamamen değişti. Sosyal medya yıkıldı. Bordo mavili Salah görselleri her yerde dolaşmaya başladı. Gecenin başında gerçekten gelir mi diye soranlar gecenin sonunda ne zaman geleceğini konuşuyordu. Şehirdeki heyecan bununla da kalmadı. Trabzonspor 2 Ağustos'ta kuruluşunun 59. yılını ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi

0: adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en
4: iyi
2: spor radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Furkan Uzun'la kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Furkan, yeniden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Trabzonspor'la devam edelim. Muhammed Salah'ın gelişinin ardından artık gözler ligdeki mücadeleye döndü. Kasımpaşa mücadelesi. Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Nasıl bir maç bekliyorum? Açıkçası Süper Lig'in marka değeri açısından her şeyden önce önemli bir maç bekliyorum. Çünkü Salah'ın transferiyle birlikte Süper Lig artık Süper Lig'in yayınlandığı ülke sayısı da arttı ve Mısır'da dahil yayınlanacak Trabzonspor'un veya işte Süper Lig'deki tüm takımların maçları. Dolayısıyla her şeyden önce güzel bir maç bekliyorum. Ve ama şöyle, yani sezonun ilk maçı olacak. Sanıyorum ki İstanbul'da sıcak bir hafta yaşanıyor. Nemin de yüksek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla oyun olarak çok bir beklentim yok. Yani çünkü ligin ilk maçlarında sıcak havalarında faktörüyle birlikte futbolcuların koşu mesafeleri veya işte fiziksel verileri veya işte oyun olarak da görüntüleri çok yüksek olmuyor. Ama genel hatlarıyla Trabzonspor'un kazanarak başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki nasıl bir kadro bekliyorsun o maçta? Şimdi Trabzonspor'u resmi maçta, yani herhalde Türkiye'de merak etmeyen yoktur. Resmi bir maçta Trabzonspor nasıl bir kadroyla çıkacak, nasıl bir performans gösterecek? Sen bu konuda neler bekliyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü şöyle, Trabzonspor 4 tane hazırlık maçı oynadı ve bunların sonuncusunu da geçen hafta Göztepe'ye karşı oynadı. Şimdi bu 4 hazırlık maçının 3'ünü kaybetti. Yani şu, bir açıdan baktığımız zaman insanlar şunu diyebilir: 4 hazırlık maçının 3'ünü kaybeden bir takım yeni sezonda ne verebilir diye sorabilir haklı olarak. Ama hazırlık maçlarında Trabzonspor'un oynadığı takımlar sert takımlar. Yani Frankfurt geçen sene işte Galatasaray'ı 5 golle yenen takım. Alstad, Roberto Mancini'nin son takımı ve Katar Ligi'nde son 6 sezonun, yanlış hatırlamıyorsam, 5'inde şampiyon olmuş bir takım. Udinese, Trabzonspor'un hazırlık maçlarında mağlup ettiği tek takım. Geçen sene Serie A'da 10. olmuşlardı. Ve Göztepe. Bu Trabzonspor takımı bu 4 hazırlık maçının 3'ünü kaybetti. Dediğim gibi sert takımlardı. Tabii ki hazırlık maçları çok bir ölçü değildir ama ciddi takımlarla ve sert takımlarla oynanmış olması bence bir artı durumdur. Ama tabii ki şöyle bir durum var. Şimdi Trabzonspor'un baktığımız zaman hücum hattına Savioğlu var, Muçi var, Salah var, işte Aral Çemişir var. Şimdi bunların hepsinin aynı anda sahada olma veya işte ilk 11'de olma şansı yok. Dolayısıyla bazıları yedek kalacak, bazıları ilk 11'de olacak. Şimdi baktığımız zaman Muhammed Salah ilk hafta özelinde yedek kalmaya en uygun oyuncu gibi duruyor. Çünkü her ne kadar Dünya Kupası'nda veya işte geçen sene Premier Lig'de çok fazla sayıda maça çıkmış olsa da, fiziksel olarak iyi durumda olmuş olsa da, ki bir parantez açmak lazım. Arjantin ve Avustralya maçlarında, Dünya Kupası'ndaki Arjantin ve Avustralya maçlarında, Arjantin maçında 11, Avustralya maçında 13 kilometre koşan bir oyuncu Muhammed Salah. 34 yaşında olmasına rağmen, yani fiziksel olarak hakikaten kendine çok iyi bakan bir oyuncu ki muhtemelen sen de biliyorsundur ama yine de söyleyeyim. İngiltere'deki evinde salonunda fitness aletleriyle dolu ve kendine özel fitness evinde, yani kendine özel fitness odası yapan bir oyuncu. Dolayısıyla kendine hakikaten iyi bakan bir oyuncu. Ama yaz kampını tatilde geçirdiği için, yani Dünya Kupası'ndan sonra yaklaşık 10-15 günlük sürede idman yapmadığı için ve tek başına tatil yaptı, yani tek başına antrenmanlarını tatilde sürdürdüğü için zannediyorum ki biraz daha süreye ihtiyacı var. Dolayısıyla Kasımpaşa maçında Muhammed Salah'ın yedek kalmasını ve son 30-35 dakika veya 60. dakikadan sonra oyuna girmesini bekliyoruz. Ama şu da var: Muhammed Salah bir an önce ilk 11'de başlamak için özel olarak ekstra idmanlar da yapıyor. Bunu da söylemek gerekir. Fakat Kasımpaşa maçında nasıl bir 11'i bekliyorum'a gelirsek, şöyle: kalede Onana, savunmanın sağında Pina, solunda Cabral, geri iki stoperde Vivo ile Savic, önlerinde işte orada büyük bir soru işareti var. Çünkü Trabzonspor'da Temizcebal Folkarel'de geçen hafta sakatlandı ve en az 1-1,5 ay boyunca en az sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor takımındaki tek 6 numara oyuncuydu Temizcebal Folkarel. Fatih Hoca'nın da hakikaten çok beğendiği bir oyuncuydu. Ancak onun yokluğunda Trabzonspor kulübü nasıl bir format benimseyecek, o bir soru işareti. Ama orada şöyle bir orta saha kurgusu tercih edebilir Fatih Hoca, ki son maçta, Göztepe maçında bunu tercih etti. Benjamin, Malinowski, Muçi orta sahada 3 oyuncu. Solda Aral sağda, Savioğlu ileride, Onasu. Dolayısıyla Salah gibi, işte Umut Nayır gibi, yeni transfer Mutombo gibi, Metehan Mimaroğlu gibi, Mustafa Eskellas gibi oyuncuların yedek kulübesinde olmasını bekliyoruz. Salah bence 20 Ağustos'ta oynanacak olan Avrupa Ligi playoff karşılaşmasıyla beraber ilk 11'e dönecektir ki Trabzonspor takımının ideal ilk 11'i de bence 20 Ağustos'tan sonra belli olacaktır. Çünkü Trabzonspor'un bir forvet düşüncesi de var. Darwin Núñez. O da biliyorsunuz daha önce Liverpool'da Benfica'da oynamıştı. Aslında Liverpool dönemi çok iyi geçmedi ama genel hatlarıyla bakıldığında iyi bir forvet olduğunu söylemek mümkün. Ama şu da var orada, o noktada yüksek bir maaş alması bekleniyor. Yani çünkü Trabzonspor kendisini kiralık olarak transfer etmek istiyor. Dolayısıyla bir yıllık maliyeti biraz yüksek olacak gibi duruyor. Bu maliyete gerek var.

0: mı yok mu artık o karar vericilerin kararı, ama bence yine o da fayda sağlayacaktır ama ekonomik olarak ciddi bir soru işareti de beraberinde getiren bir oyuncu. Dolayısıyla Trabzonspor'un hücum hattının ben 20 Ağustos'tan sonra, yani ilk Avrupa maçından sonra ideal kadroya sahip olacağını düşünüyorum Trabzonspor takımının. Ve ilk Avrupa maçı, yani Kasımpaşa maçı bence oyun olarak pek tatmin etmez ama bence 20 Ağustos'taki maçla beraber Trabzonspor artık ciddi şekilde değerlendirilmesi gereken, oyun açısından da performans açısından da 20 Ağustos bence babalınmalı diye düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Beşiktaş, Radeç karşısında 1-0 kazanmıştı ve şimdi de İstanbul'da karşı karşıya gelecekler. Nasıl değerlendiriyorsun hem bu mücadeleyi hem de Eyüpspor karşısındaki Beşiktaş'ı?
0: Şöyle, Beşiktaş takımı ben kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben pek zorlanacağını düşünmüyorum. Hatta daha doğrusu farklı bir şekilde kazanacağını ve çok rahat şekilde tur atlayacağını düşünüyorum. Çünkü rakip takımı Beşiktaş'ın seviyesinde veya işte Beşiktaş'a karşılık verebilecek bir takım değil. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın bu müsabakada hiç zorlanacağını düşünmüyorum.
1: Peki.
0: Zaten ilk maçı da zaten ilk maçı da 10 kişi kalmasına rağmen kazanmıştı Beşiktaş takımı. Yani aradaki sikket farkını, kalite farkını oradan hesap etmek gerekir.
1: Peki Eyüpspor karşısında açacak sezonu Beşiktaş'ta ligde. Bu maç için neler söylersin?
0: Evet, Eyüpspor geçen sene aslında ligin ikinci arasında bence ligin en başarılı, en sansasyonel takımlarından biri olmuş bir takımdı. Ama bir teknik adam ayrılığı yaşadılar ve yeni dönemde Özhan Polat yönetiminde olacaklar. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman Beşiktaş iç sahada olmanın da faktörüyle ve hücum hattındaki özellikle yüksek kalitenin de faktörüyle ben Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında yine zorlanmadan galibiyete ulaşacak taraf olacağını düşünüyorum. Yani Eyüpspor takımına baktığımız zaman açıkçası Eyüpspor'un Beşiktaş'a tek karşılık verebileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii Galatasaray. Galatasaray'da transfer süreci çok durgun geçiyor. Beklendiğinin aksine gidiyor. Şu sıralarda bir Kevin De Bruyne konusu geçmeye başladı. Nasıl değerlendirirsin?
0: Senle önceki haftalarda yaptığımız yayınlarda da yine Galatasaray çok yavaş bir transfer dönemi geçirdi. Hala bu şekilde geçiriyor. Zaten son hazırlık maçından sonra da Sarı Kırmızı taraftarların da Dursun Özbek ve yönetimine karşı sert eleştiriler olmuştu. Ama Galatasaray takımı yine transferi ağırdan almaya devam ediyor. Bence büyük bir yanlış bu. Çünkü Ağustos ayının ilk artık 11. yani 12. gününe gireceğiz. Yani dolayısıyla ikinci haftası başlıyor ve Galatasaray'da halen daha bir transfer yok. Dolayısıyla şöyle bir durum var artık. Önceki 4 yılda Galatasaray takımı evet üst üste 4 yıl şampiyon oldu ve şöyle bir görüntü var. Yani Galatasaray takımına fark açmıştı. Yani kalite farkı bakımından Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da önündeydi. Ve bu kalite farkının da etkisiyle zaman zaman zorlanmadan, zaman zaman zorlansa da bir şekilde şampiyon olmayı başardı. Ama bu sene baktığımız zaman Galatasaray takımı yerinde saydı. Fenerbahçe ve Trabzonspor ona yakın, hatta belki de kimilerine göre ondan daha kaliteli bir kadro kurdu. Dolayısıyla Galatasaray takımı transferde hamle yapmadığı her gün rakipleri onun önüne geçmeye doğru gidiyor. O bakımdan Galatasaray takımının acilen bir kere transfer yapması gerekiyor. Kevin De Bruyne yani olabilir mi? Olabilir ama Galatasaray takımının zaten orta sahasında İlkay Gündoğan var. Yani hemen hemen aynı pozisyonda oynuyorlar. İlkay'ın da mesela maliyeti çok yüksek. Oraya şimdi bir tane daha yaşı ve maliyeti yüksek oyuncu aldığınız zaman orada dengeleri de sarsmış olursunuz. Dolayısıyla ben Kevin De Bruyne müthiş bir futbolcu. Futbolcudan hiçbir şekilde itirazım yok ama Galatasaray takımının aradığı oyuncu mu? Bence mesela değil. Dolayısıyla oraya Galatasaray takımı farklı bir formül uygulamalı ki Galatasaray takımı ekonomik olarak da son yıllarına baktığımız zaman işte Singo, Uğurcan Çakır gibi oyunculara yüksek bedeller ödeyen bir takım. Yani ekonomik olarak çok rahat şekilde potansiyeli yüksek genç oyuncuları bulabilecek bir takım. Dolayısıyla bunu tercih etmek varken Kevin De Bruyne veya işte o siklette yani yaşı işte 35 yaşına gelmiş veya işte

0: geçmiş oyuncuları tercih etmesi bence ciddi bir soru işareti. Orta saha için konuşuyorum. Çünkü orada zaten İlkay Gündoğan var. Torreira da zaten 30 yaşının üstünde. Yani oraya 3. defa 30 yaşının üstünde, işte 35 yaşına yakın hatta bir oyuncu almak bana açıkçası mantıklı gelmiyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Galatasaray yabancı sınırının değişmesini bekliyor olabilir mi?
0: Olabilir ama bu saatten sonra ben değişeceğini sanmıyorum. Çünkü yani şunu der o zaman kulüpler. Biz ona göre planlamamızı yaptık. Madem yabancı kuralı değişecek de neden bunu başında değiştirmedin? Yani bu saatten sonra ben kimi alabilirim? Veya işte kaçırdığım futbolcuların hesabını kim verecek gibi eleştiriler olabilir. Dolayısıyla ben yabancı kuralının artık bu saatten sonra değişeceğini sanmıyorum. Daha önce bunu İsmail Kartal da bu yönde bir beklentisi olduğunu söylemişti ama Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da, Federasyon Başkanı sanıyorum İbrahim Hacı Osmanoğlu da kuralın değişmeyeceğini söylemişler. Dolayısıyla yani bugün cuma 2-3 gün sonra lig başlayacak. Ligin başlamasına 3 gün gibi kısa bir süre kalmışken kuralın değişmesi hiçbir şekilde mantıklı bir şey taşımıyor. Dolayısıyla ben bu yönde bir şey beklemiyorum. Eğer Galatasaray Kulübü bütün planını yabancı kuralı değişire göre yapıyorsa o da çok ciddi bir soru işareti.
1: Bekleyip göreceğiz. Gerçekten ilginç bir süreç. Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Gökçen'e. Ben teşekkür eder, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi düne dönelim. Dün İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında neler söyledi? Sturm Graz mücadelesi öncesi.
2: Avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajımızın farkındayız. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha turu geçmedik. Biliyorsunuz ki Sturm Graz kendi evinde çok güçlü oyunu olan, çok baskılı oynayan bir takım. Bunun için de biz hazırlıklarımızı tamamladık. Biz buraya ekip olarak hep birlikte, yarın yine söylüyorum, skoru korumak değil, kendi oyunumuzu oynayarak tek bir amacımız var. Buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek istiyoruz. Transfer komitemiz titizlikte kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz şu anda sahaya odaklıyız. Sahanın içinde kalıyoruz. Osteravel'de yani istemediğimiz bir sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Bizim takımımızdaki bütün oyuncular hepsi değerli. Hepsi gerçekten çok kaliteli oyuncular. Hepsinin özellikleri farklı. Biz de bu özellikleri farklı olan oyuncularımızı maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Ve antrenmanlarımızı, biz bu atılan goller antrenmanda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor, kalite farkı ortaya çıkıyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. Dediğim gibi maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz. Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz ve biz bunun bilincindeyiz takım olarak hep birlikte. Bütün çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Yarın bizim takımımız bu tip baskılara alışık, üst düzey oyuncularımız var. Bunun için de yarın en iyi şekilde bütün oyuncularım elinden gelen en iyisini yapacaktır. Şimdi baktığınız zaman Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Çok büyük başarıları olan, son dünya şampiyonasında Hollanda milli takımında görev aldı. Çok profesyonel bir oyuncu, çok kaliteli bir insan. Milan Skriniar takım kaptanında onunla beraber çok iyi bir ikili oldular. Çok iyi bir uyumlu bir şekilde maçları oynayabiliyoruz. Geriden topu oyunu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Birbirleriyle sürekli iletişim, hem öndeki hem yanındaki oyuncularla çok tecrübeli oyuncular oldukları için çok iyi bir iletişim içerisinde biz maçları çıkıyoruz ve tamamlıyoruz. Bunun için takım savunması bizim asıl önden başlar. Ön taraftaki oyuncularımızın da kompakt duruşuyla takım savunmasını iyi yaptıkları için arkadan da yönlendirmeyle şu ana kadar iyi gidiyor işler. Ama dediğim gibi daha yolumuz var. Daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
3: We know tomorrow is an important game for the team. We already know what we have to do. We are ready for this game. So let's see what will happen tomorrow. But we have full of confidence because of the first game. We played really good the first game, and yeah, we are ready for the game tomorrow. We know it will be difficult because we come on the stadium. They will try to push, but we are ready for this, and I hope we will pass the game tomorrow. Yeah, you know, when I come on the pitch for this club, I always try to give the best of myself. For sure, I really don't care about if I'm man of the match or not. For me, the most important is always to win for the clubs, to win for the fans, to win for all the Fenerbahce fans. And it's what I want to do, you know. It's really easy. Win the games, going on the game for my teammates, give everything for this club and win some trophies. For me, this is the most important thing. And the individual trophies or not, I really don't care. You know, if we are champion and we do everything that what we want to do. For me, this is the most important. Of course, it's easy to play with the player like N'Golo. You know, for me, he's still one of the best midfielders in the world. You know, the quality that he brings to the teams, defensively or even with the ball, it's really easy to play with him. So I just enjoying my games with him, even in the training and the game. I feel very confident when I play with him. So for me, it's an honor to play with him, and we just try to do the best for the team. You know, we try to give the maximum on the pitch always for the team. That's why we play good when we play together, because we don't think about ourselves. We think about the team first, and then this is the most important. No, I didn't speak with him about this, but I know what I have to do. I have to play good first with my club, with Fenerbahce. That's the most important for me, and then we will see what will happen. But the most important now is to play good with my team and to make great performance, and then we will see for the rest. But to be focused on the club, this is now the most important, and then we will see for the rest.

0: Ve ilk lig şampiyonluğunun 50. yılını kutladı. Meydandan Ganita'ya yürüyen binlerce taraftar meşaleleri yaktı, marşlar söyledi ve horon oynadı. Karadaki kutlamalara denizdeki tekneler de meşalelerle katıldı. Ancak o gece herkesin aklında geçmişten çok tek bir şey vardı. Muhammed Salah. Bir taraftar aracına 3 büyük LED ekran yerleştirip şehirde Salah editleriyle dolaşmaya başladı. Bir ekranda hayali Trabzonspor tanıtımı, diğerlerinde Salah'ın golleri dönüyordu. Aracın çevresine toplanıp transferin gerçekleşmesi için dua edenler bile oldu. Ortada henüz resmi bir açıklama yoktu ama Trabzon Salah'ı zihninde çoktan kadroya yazmıştı. Tabii bütün bu coşku Salah'ın neden Trabzonspor'u seçtiğini tek başına açıklamıyor. Bunun için biraz Liverpool'daki son dönemine dönmek gerekiyor. Salah 9 yılda 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi kazanmıştı. 2024-2025 sezonunu da 29 gol ve 18 asistle tamamladı. Ancak bir sonraki yıl bazı önemli maçlara yedek başladı ve teknik direktör Arne Slot'la yaşadığı sorunlar kamuoyuna yansıdı. Sezon sonunda da 9 yıllık Liverpool dönemi kapandı. 34 yaşındaki Salah artık bonservisi elinde bir oyuncuydu. Dış basında yer alan haberlere göre Avrupa'da kalmak, kupa hedefi olan bir takımda oynamak ve yeniden önemli bir rol üstlenmek istiyordu. Suudi Arabistan ona daha fazla para, Amerika ise daha büyük ticari bir pazar sunabilirdi. Ancak Salah'ın aradığı şey yalnızca yüksek bir sözleşme değildi. Türkiye'deki ilk ciddi adresi Beşiktaş oldu. Görüşmeler mali şartlar ve imaj hakları konusunda tıkanınca Trabzonspor devreye girdi. Bordo Mavili yönetim süreci gözlerden uzak yürüttü. Kısa sürede somut bir plan hazırladı ve Salah'a takımın onun etrafında kurulacağını anlattı. Bu planın sportif bir karşılığı da vardı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon ligi 3. bitirmiş ve Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanmıştı. Salah böylece Avrupa'dan kopmayacak, aynı zamanda şampiyonluk isteyen bir takımın liderliğini üstlenecekti. Tabii işin mali boyutu da küçümsenecek gibi değildi. Kapa yapılan açıklamaya göre Salah 2 sezonun her biri için 17 milyon euro garanti ücret alacak. Bonuslar yanında kendi adına satılan özel ürünlerden de %20 pay kazanacak. Bonservis ödenmeyecek ancak 2 yıllık garanti maliyeti 34 milyon euroyu bulacak. Trabzonspor bu rakamı yalnızca futbolcu maaşı olarak görmüyor. Forma satışları, sponsorluklar, bilet talebi ve Salah'ın dünya çapındaki bilinirliği de yapılan hesabın bir parçası. Yani Salah sahada gol atarken saha dışında da kulübün gelirini ve görünürlüğünü arttıracak. 4 Ağustos gecesi görüşmeler resmen açıklandı. Ertesi gün binlerce taraftar Salah'ı karşılamak için havaalanına gitti. Ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi, meşaleler yakıldı, tezahüratlar başladı. Kalabalığın içindeki bir taraftarsa firavun kostümü giyip yolun ortasında kol bastı oynadı. Mısır'la Karadeniz'i bir araya getiren o görüntü transferin simgelerinden biri oldu. Bir gün sonra Papara Park'taki imza töreninde tribünler yine doluydu. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Salah daha önce böyle bir karşılama yaşadığını hatırlamadığını söyledi. Ardından da hedefini açıkladı. Buraya kazanmaya geldim. Kısacası Trabzonspor Salah'a yalnızca yüksek bir sözleşme sunmadı. Avrupa'da kalabileceği bir takım, liderliğini üstlenebileceği bir proje ve daha imza atmadan kendisini sahiplenen bir şehir verdi. Salah'ın tercihini farklı kılan da tam olarak bu oldu. Şimdi sıra sahada. Bakalım Muhammed Salah kendisini günlerce bekleyen bu şehri yeniden şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
4: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
3: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal Gunners, yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
3: Radyo Gol'e kazandıran saatlere hoş geldiniz. İddia muhabbeti yapacağımız saatlere geldi, dakikalara geldi sıra. Metin Atakan'la birlikte Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçlarını konuşacağız. 9 tane güzel maçımız var. Metin hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Sevgiler, saygılar dinleyicilerimize. Dolu bu bülten. Avrupa Kupaları herkese bol şans.
3: 212-273-10-10'da mesaj attığımız. Evet, ön eleme artık takımları da tanıyoruz. Tabii daha birinci ön elemeden itibaren takip ettiğimiz takımlar var. Sabahtı, Kayrat'tı temsilcimizin maçı. İlk maçları da gördük. Tüm birçok maça da yine herkesin sevdiği takım bahisleri de açıldı. Fenerbahçe maçına da tabii ki açıldı. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Metin Atakan'la birlikte tabii ki Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazanmasına rağmen ikinci maçta da favori gösterilen taraf. Bakalım, oran 1.59, biraz da düşmüş hatta. 3.50 beraberliğin 3.78'de Sturm Graz galibiyetine verilen oran. Ben böyle biraz ilk maçta avantajlı bir skorla kapatan takımların ikinci maçta biraz böyle taraf bahsi bu oranlardan, bu kadar favori oranlardan yapmaya, yanına almaya biraz çekiniyorum. 1.59 bir alternatif aramamız lazım gibi geliyor. Ne dersin? Galibiyete ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Bir farkla mağlup olsa bile turu geçmiş olacak. 1.59 ne ifade ediyor sana?
4: Katılıyorum. Bu riske girmenin, taraf bahsi riskine girmenin bir alemi yok. Taraf bahsinden ziyade daha farklı tercihlere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tur geçen ekip...
3: Örneğin?
4: Mesela şut tercihi. Platformumuza, 1-0 platformuna
3: sen de
4: bu maçla ilgili yazımı yazdığımda isabetli şutlara yöneldim. Şutum Graz'ın 5 isabetli şutu. Maçın belli bölümlerinde baskı uygulayacaklarını düşünüyorum. Zaten iç saha oyununda çok koşan, mücadele eden bir ekip. Topla fazla oynamayı tercih eden bir ekip olmadığını biliyoruz.

0: Genelde topu rakibe bırakıp dikine hızlı hücumlarla, orta sahada kaptıkları toplarla geçiş hücumunu iyi uygulayan bir takım. Geçtiğimiz yılda Lasling'in ardından ligi ikinci bitirmişlerdi. Uzun yıllardır aynı futbolu oynuyorlar ve iç sahada da rakiplerine karşı tehlikeli pozisyonlar yakalayabilen, yani belli bir oyun ezberi oturmuş bir ekipten bahsediyoruz. Tabii ki kadro kalitesi anlamında temsilcimiz Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok daha önde bir kadro yapılanmasına sahip. Ama risk almak durumunda Sturmgraf. İlk maçı 2-0 kaybettiği için haliyle bu maçta şansını
1: aynen
0: zorlayacaktır mutlaka.
1: 1-0 öne geçse anlamda, bile
0: evet,
1: şut atmaya, aramaya devam edecek.
0: Devam edecektir aramak durumunda. İki farklı skor dezavantajına sahip. Fenerbahçe'de santrfor mevkiinde Vedat Buruç bu maçta oynamayacak. Bu gibi maçlarda bilhassa ileride santrforunuzun top tutabilmesi çok önemli bir husus deplasmanlarda oynadığınızda. Baskıyla başlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Mücadele gücü yüksek bir ekip olduklarını biliyoruz. Maçın başlama düdüğüyle birlikte kanımca erken bir gol bulmak isteyeceklerdir. Skoru yüksek bir karşılaşma olması kuvvetli muhtemel diye düşünüyorum Efe Uysal. Her iki takımın da gol ve goller bulabileceği, teknik ve taktik kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onların da bir oyun ezberi var. Bizim takımımız zaten üst düzey futbolculardan kurulu bir takım. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen mağlup olmayacağını inanıyorum. En kötü Gornik Zagreb maçındaki gibi beraberlikle dönülür. Beraber. İlk golü bulacak tarafta biz olabiliriz. Etkili ayaklarımız var. Benim bu maçla ilgili yazım, ilk yazımda 5 isabetli şut 1.81 orandı. 1.82'de. Tabii ki başka alternatifler de var. Sturmgraf faullerini değerlendirebiliriz. 15 faul. Çünkü Sturmgraf topla oynamayı seven bir ekip değil. Haliyle topu kaptırdıkları takdirde faulü tercih edebilirler. Böyle de bir ihtimal de Sturmgraf'ın faul sayısını arttıracaktır diye tahmin ediyorum. 1.84 oranda karşılaşma özel takım bahislerinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Golü geçmesi
1: ben de aynı şeye baktım. Yani benzer düşünüyorum. Ben de benzer bir yönden baktım bu maça. Ben de Sturmgraf'ın şutlarına yöneldim. Ben toplam şuta gittim Metin. Ben de 13 artı 13 toplam şutu beğendim. Aşağı yukarı aynı şeye geliyor. Yani 4 isabet, evet. 13 toplam.
0: Ben de 5 isabet, tercih edilebilir. 1.81 oran. Düşmüştür evet, herhalde. Yani,
1: yok, esasında oranlar fazla düşmedi. 15 şutta 2.30'dan başlıyor. Ben sana birkaç istatistik vereyim. Belki sen de bakmışsındır ama. Sturmgraz'ın en son oynadığı, Hartz'la oynadığı maçta 6'sı isabetli 20 şut varmış. Daha önce de geçen sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasında ve daha önce o lig aşamasından önce Şampiyonlar Ligi ön elemede baktığımızda oynadığı 5 maçın 4'ünde en az 15 şut attığını görebiliyoruz. Yine evet. Bu 5 maçın, hatta Hartz'ı da sayarsak 6 maçın 4'ünde en az 5 isabetli şut da kaleye göndermiş. Biraz böyle isabetlilerdense toplama yönelmemdeki sebep, İşte bazen böyle bloklanan şutlar oluyor vesaire. Bak tabii. Bir de bu maçta Sturmgraz'ın, ya yani ben tabii toplam şuta gittim. Çok fazla şut atacağını nereden anlayabiliriz biliyor musun? Fenerbahçe'nin kale vuruşları 8'den açılmış. Yani 8 kale vuruşundan açılmış. Düşün.
0: Efe hatırlarsın bloklan... ilk maçta yaptığımız programda tabii. Fenerbahçe Sturmgraz maçında, Kadıköy'deki maçta ben Sturmgraz 4 isabetli şut vermiştim 1.77 oranda hatırlarsan. Hart maçında 17'de 9'du. Buradaki veriler, defterimi geriye doğru çevirdiğim sayfalarda, Fenerbahçe Sturmgraz maçında 17'de Hart karşısında 17 tane toplam şutu var. 9 isabeti var Sturmgraz.
1: Tabii.
0: Tirol karşısında iç sahada oynadığı maçta, pardon, deplasmanda Tirol'e karşı oynadığı ligdeki ilk maçta 15 şutu vardı deplasmanda. 6 tabii. isabeti vardı Tirol karşısında. Bunların çerçevesinde Sturmgraz 4 isabetli demiştik. Sanırım 3'te kalmıştı. Tutmamıştı o bahis.
1: Doğru.
0: Özel bahis
1: ama o deplasmandaydı çünkü.
0: Evet. Evet. Yani
1: şimdi 2-0 rövanşında çıkacak.
0: Evet. Evet, kesinlikle. Hatta şu an skor dezavantajıyla beraber şut bahsini daha mantıklı kılan, benim bu ilk maçta tutmayan Sturmgraz 4 isabetli 1.77 oranın İç sahada deneme ihtimalleri çok yüksek. Hartz'a 17 şut çekmiş. Tirol'e 15 şut çekmiş.
1: Tabii.
0: 13 şutu da güçlendiren bir done bu. Mutlaka şut deneyecekler. Çünkü çok teknik bir takım değil. Araya oynayacaklarını da zannetmiyorum. Uzaktan şutları ceza sahasından dışından şutları fazlasıyla deneyeceklerdir. Çok tecrübeli iki tane stoperi var. Birbirinin arkasını süpürebilecek. Şutlar onlar için çok daha kestirme bir yolu olacaktır gol bulmak anlamında.
1: Atar şut atmaz.
0: Mantıklı bir var. Atar atmaz. Son derece mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şut
1: bana
0: partinin.
1: Da öyle
0: hem toplam şutu
1: hem isabetli.
0: Ben
1: özellikle toplam şutu tabii. Ya ikisi de aynı şeye denk geliyor. 4 isabet aşağı yukarı 12 şut. 5 isabet aşağı yukarı 14 şuta falan geliyor. Böyle evet. 1'e 3 1'e 4 gibi bir şey yapabiliriz. Bak Sturm Graz'ın da Fenerbahçe deplasmanında etkisiz kaldığını şey yapmayın. Ona takılmamak
0: evet,
1: lazım.
0: O maçta çok
1: çünkü,
0: kötü oynadılar.
1: Tabii bak Fenerbahçe Gornik maçında da ilk maçta Gornik 1 isabetli toplam 2 şut atmıştı. Ama daha sonra 1-0'ın rövanşında kendi evinde oynarken 6'sı isabetli 15 şut attı. Çünkü o maçta artık gemileri yaktı. Sturm Graz'da evet. Aynı Gornik gibi iç sahada etkili bir takım. Yani şöyle bir baktığımızda evinde oynadığı maçlarda evinde etkili bir takım. Evet. Yani son 2 sezonda 3 sezonda Brann'ı yenmiş, Rangers'ı yenmiş, evet. Girona'yı yenmiş, Leipzig'i yenmiş, Bodo'yu yenmiş elenmesine rağmen. En azından goller bulabilir, gol bulabilir ama şutlar bana aynı mantıktan yola çıkarak çok cazip geldi. Ben 13 şutu belirledim. Metin 5 şut. 15 şuta kadar gideri var bana göre. Ama ben birazcık daha bugün 13'ü 14'te kalabilir diye düşündüm nedense. Ben de ilk başta 14 belirlemiştim. Genelde 14-16 açılıyordu. 13-15 açılınca dedim ki tamam bu galiba tam 14'te kalacak. Kendi adıma ben 13 şutunu aldım Sturm Graz'ın.
0: Evet.
1: Peki bu arada en çok oynananlar listesinde birinci sıraya baktığımda ben bugün hangi maçı görürüm diye merak ediyordum. Şu anda Türkiye'de birinci sırada Fenerbahçe galibiyeti var. Ama Sturm Graz maçında değil Gençler Birliği maçında. Ki bak oran da 1.31 tamam mı? Ama abi ben Fenerbahçe'nin hafta sonu oranı beğeniriz beğenmeyiz ama bankolarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar maç ritmini yakalamış bir Fenerbahçe'nin en büyük ama 4., 5. Şeye çıkıyor olacak resmi maçı olacak. Yani insanlar da bunu görmüş anlaşılan. Bugünden Fenerbahçe galibiyeti ki Fenerbahçe'nin bir maçı varken Gençler Birliği maçındaki galibiyeti. Şu anda Türkiye'de en çok oynananlar listesinde birinci sırada. İkinci sırada da Beşiktaş galibiyeti var. Buna ne dersin?
0: Tabii ki. Fenerbahçe'nin istim üzerinde o maç ritmi yakaladığını da düşünürsek. Avrupa Kupalarında zorlu mücadeleler yaptılar. Haliyle Gençler Birliği henüz resmi bir maç oynamadı. Eskiden Ankara TSYD Kupası oynanırdı. Şimdi resmi maç oynamadığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin sürdürek favori olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani çok rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Sezona da iyi başlamak isteyecek. Bir de en önemli konulardan biri düşünün. Fenerbahçe 5. resmi maçına çıkacak. İsmail Kartal deniyor, yanılıyor. Güçlü rakiplerle oynuyor. Taktikler, antrenmanlar kaç aya şey açtı. Gençler Birliği bayağı da bir güç kaybetmiş bu arada Gençler Birliği.
0: Evet.
1: Yani bu bir şey değil. Millet bunu görmüş anlaşılan. 2. sırada Beşiktaş var. 3. sırada Trabzonspor galibiyeti var. Kasımpaşa deplasmanında. Ve 4. sıraya geldiğimizde bugüne geliyoruz. Bodo Glimt galibiyeti birinci sırada diyebiliriz yani bu 3 maçın haricinde. Sonra Fenerbahçe kazanır geliyor. Bodo'da tabii konuşmak istediğim bir maç. İlk maçta da goller bekliyorduk. Bodo'nun yenilmeyeceğini düşünüyorduk. Evet. Avantajlı bir skorla döndü 3-3. Bodo galibiyeti 1.46. Ya bu bile Bodo'nun bence son 2-3 sezonda ne yaptığının tam ifade eden bir oran. Yani ne olursa olsun Bodo'nun St. Gloaz gibi bir Belçika takımına evinde 1.46'lar artık şeyler de oranlar da Bodo'yu küçük bir balıkçı kasabasının şirin bir takımı olarak görmekten çıkıp baya baya bu kulvarın güçlü takımlarından biri olarak ifade etmiş bence. Norveç milli takımının da başarısı tabii cabası. Katılıyor musun Bodo galibiyetine?
0: Ben biraz şüpheliyim. Tabii eşleşmenin ilk maçında nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Maç uzatma dakikalarında atılan karşılıklı gollerle 3-3 bitmişti. Önemli bir avantaj yakaladı Norveç ekibi. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alan iki ekipten bahsediyoruz. Bodo Glimt son 16 turuna kadar çıkmış, çeyrek finalin eşiğinden dönmüştü. Rakipleri Union Saint-Gilloise'da son yılların çok önemli bir ekibi Belçika'da. Torik'te son hafta maçında da Westerlo'yu deplasmanda 5-1 yendiler Efe.

0: deplase ettiler. Bodoglimt de liginde deplasmanda galip gelmeyi başardı. Onlar da Tromsø'yi geçip birkaç haftadır liderliği ele geçirdiler. Avrupa kupalarında iç sahada son içinde tabii rakiplerine büyük üstünlük kuruyorlar. Turu geçmek için de avantajlı görünüyorlar. Ancak çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi kanaatim o yönde. Bodo geçtiğimiz yılın kadrosunu büyük ölçüde korudu. Rakipleri Union St. Gilloise ülkesinde Süper Kupa finalinde Club Brugge'ü yenerek sezona moralli başladı. Penaltılarda kazandılar. Onlar da sistemi belli, oturmuş bir ekip Union St. Gilloise'da. Üçlü savunmayı çok iyi uygulayan, çok hızlı hücuma çıkan, oyun anlayışlarıyla, taktiksel disiplinleriyle, güçlü kadrolarıyla bu sene oynadıkları tüm kulvarlarda yine başarıyı hedefliyorlar. Rövanş maçının ilk karşılaşma benzeri gollü geçmesi yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Kazanan takım Olympiakos Nijmegen eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmak için playoff maçları oynayacak. Taraf bahsinden ziyade karşılaşma özel bahislerine yöneleceğim. Benim bu maçla ilgili 1-0 platformuna yazdığım herhangi bir yarı berabere biter. 1.72 oran. Sonrasında tabii ki çalıştım. Union St. Gilloise'ın 14 faul efe, 2.16 gibi bir oranı var. İlk maçta 13 faul yapmış St. Gilloise. Bodo'dan bir fazla. Bodo orada 12 faul yapmış. Yani deplasmanda 13 faul yaptığını düşünürsek son içimde Bodo'nun üstünlüğüyle oynayacaktır. Bu 14 faul bana çok anlamlı geldi. İlk maçta 13 faul yaptığı rakibiyle kıran kırana bir mücadeleye girecek. Bu maçta da aynı faul sayılarına ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bodo'nun baskısıyla maç başlayacaktır. İlk golü bulan taraf olmak isteyecekler. Bu 14 faulun mantıklı olduğunu düşünüyorum. Deplasman ekibinin Union St. Gilloise'ın 14 faulünü 2.16 oranla dinleyicilerimize öneriyorum. Union St. Gilloise'ın faullerini 14 faul.
1: O açıdan bakmamıştım. Ben de senin gibi golleri bekliyordum. Hatta Dostlar Kulübü'nden Orkun Bey güzel bir şey yapmış. Bodo ilk 30 dakika gol nasıl olur demiş. Bak o da keyifli bir bahis haline geldi. 30.
0: Evet.
1: Evet, 0'la 30.
0: Mantıklı. Yani bu maçta ilk yarım saatte gol olma ihtimali yüksek. Tamam tamam değerlendirdiğimiz bu maç bahis.
1: Evet.
0: İlk maçta şöyle bir istatistik vermek istiyorum. Bodo gidip neredeyse boş geçmemiş. 6 tane toplam şutu var. 3 isabeti var. 3 isabetli 3 gol bulmuş. Union St. Gilloise aksine 17 tane daha çok topla oynayan ekipti. Kendi saha ve seyircisi önünde haliyle. 6 isabeti var 17 toplam şutta. 3 gol buldu. 5'te korneri var. Hiç korneri yok Bodo'nun. Yani çok efektif hücumdan az
1: golleri
0: gitmiş ama
1: bulmuş Bodo.
0: Golleri bulmuş. 6 toplam şutta 3 gol. Kaleci Şerpe'nin yokluğu da çok önemli bir Union St. Gilloise için. İsviç Tağ'ına sattılar. 2-0-4 boyunda dev bir kaleciydi. O Premier Şip'e çıkan İsviç Tağ'ına satıldı. O kalecinin eksikliğini hissettiler. Kaleye gelen 3 topta gol oldu. Ben Union St. Gilloise'ın çok tehlikeli bir
1: gol bulabileceğine inanıyorsun.
0: Galatasaray maçını hatırlayın. Rakibi hiç oynatmadılar. Pozisyon bulamamıştık. O gün çok dar bir rotasyon vardı Galatasaray için. Arda Ünya'yı sokabilmişlerdi oyuna sadece. 13 tane futbolcu ve altyapı oyuncuları vardı. Zor bir zamanda yakalanmıştı Galatasaray ama orta sahada rakibi bozan, alan bırakmayan, sağ parselizasyonunu çok iyi yapan, makine düzeninde oynayan ve hücumda da bitiriciliği yüksek bir ekipten bahsediyoruz. Tabii.
1: Ama sen de ilk maçı değerlendirirken hatırlıyor musun? Evet. Çok doğru bir şey bulduk, yapmıştık. Union St. Gilloise kendinden kuvvetli takımlara karşı biraz daha böyle düşük skorda tutabiliyor maçları.
0: Evet.
1: Bu tip denk takımlara karşı kopup gidebiliyordu o maç ki 3-3 bitti. Abi hiç maceraya gerek yok. Bu maçta da hatta soranlar olmuş Furkan Bey, Bodo Glimt maçı KG'ye alınır mı? Yani karşılıklı gol var ve üst gene burada da bence bankodur evet. Yani. Şutlar da açılmış Bodo.
0: Çok yüksek. Bodo gelip son içimde mutlaka gol bulma ihtimali yüksek. Kimlere gol
1: İlk 30 dakika atlar. Gol bulma ihtimali de yüksek. Çünkü bu sahaya gelen takımlar biraz bocalayabiliyorlar maçın başında.
0: Bocalayabiliyorlar ama Union St. Gilloise düşün yani o sahada Bodo'ya tehdit oluşturabilecek yapıda bir takım.
1: Evet. Maçın yani hakemi Kovacs bu arada.
0: Kolay teslim olmayacaklar. Yani Sporting Lisbon'u 3-0'la yendiler. Inter'i yendiler. O sahada zorlanan tabii. Takımlar çok önemli takımları çok zor durumlarda bıraktılar ama ben bu defa Union St. Gilloise'ı herkesin beklediği gibi 1.40 gibi bir oranla rahat eleyebileceğini
1: düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. O kadar da değil hakikaten.
0: Union St. Gilloise bulursa sıkıntılı olur bir maç olur Bodo için. Bodo'yu zorlayacak bir ekip. Lige de iyi başladılar. Süper Kupa'yı kazandılar. Club Brugge'yi yendiler. Westerlo'yu deplasmanda 5

5-1 yendiler. Çok daha golcü bir hüviyete bürünmüş gibiler. Geçtiğimiz yıl 1-0, 2-0, 1-0, 2-0 gibi oyunu tutarak maçları kazanıyorlardı. Son haftalarda şampiyonluğu Club Brugge önde oldukları ligde 5-0'lık bir derbi maçı sonrasında o maç onlar için tam anlamıyla bir yıkım oldu ve şampiyonluğu son anda kaybettiler. Bugün St. Gilles tehlikeli bir takım Efe Uysal. Ben bu maçla ilgili sürdürek Bodo Gale

0: var. Jalbi'nin maçı deplasmanda Slovan Bratislava ile. İlk maçı Slovan Bratislava deplasmanda kazandı. Ama bu maçta da yine favori olan taraf 1.64. Biraz bu tecrübe farkı zaten bekliyorduk Jalbi maçında. Evet. İlk maçtan kaybetti. İkinci maçı da kazanarak geçmesini denemiş iddia severler. Bu arada Bodø/Glimt maçında maç sonu 1. 4. sırada olmasına rağmen üst, var ve üst gibi goller ilk 10 sırayı doldurmuş durumda. Onu da hatırlatalım. Slovan Bratislava ile ilgili notlarımız neler? Güzel bir alternatifimiz var mı burada?
1: Benim bu maçla ilgili düşüncem alt yok düşünüyorum. Mayalbi İsveç'te geçtiğimiz yılın sürpriz şampiyonuydu. Ancak daha önceki maçlarda yorumladığımız üzere eski güçlerinde değiller. Mucizevi bir şampiyonluk kazandılar. Bu yıl İsveç Ligi'nde de çok gerilerde kaldılar. 16 takım ligde şu anda 13. sıradadılar epe. Küme düşme mücadelesi veriyorlar. Son hafta maçlarında da Kalmar'a kaybettiler. İlk maçta da sahada öne geçtikleri maçta ikinci yarı Slovan Bratislava karşısında zor durumlara düştüler ve arka arkaya yedikleri gollerle son golde 90+4'te geldi. Slovan Bratislava karşısında 2-1 kaybettiler. Bratislava'yı ünlü oyuncu Yaya Toure çalıştırıyor. Böyle kadrolarına baktığımda Kevin Wimmer, Ukraynalı Ignatenko, Ermeni oyuncu Barsegyan, Türkiye'de Alanya Spor'da oynayan, Yunanistan'da oynayan, Sporting Lisbon'da oynayan Santrafor Spor var gibi o isimler var. Kadroları çok daha üstün Mayalbi'den. Haliyle ilk maçı deplasmanda kazandılar. İç sahada da yenebileceklerini düşünüyorum İsveç ekibini. Ligde de iyi bir başlangıçları var. 2-2 yaptılar. 2 maçta 2 galibiyet aldılar. Son maçlarında deplasmanda 4-0 kazandılar Dukla karşısında. 2 maçta 7 gol atmışlar. Gol yememişler. Turu geçmeye yakın olduklarını düşünüyorum. Mayalbi gol atabilir mi? Lincoln'a bile atamadı. Cebeli Tarık takımıyla karşısında zorlandı deplasmanda. Alt yok 2.26 oran. Bu maçta Slovan Bratislava'nın 1-0'lık 2-0'lık bir galibiyetinin yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Alt yok için uygun bir maç olduğu kanaatindeyim. 2.26 oran
0: bir ve yok ama
1: Slovan Bratislava'nın turu rahat geçeceğini, ilk maçtaki skorun avantajıyla iç sahada maçı beraberliğe bağlayabileceğini düşünüyorum.
0: Tamamdır. Burada da geldi. Sturm Graz kalecisi 3 kurtarış nasıl demiş Orkun Bey? Yani biz evet, biraz daha Graz'ın şutlarından baktık.
1: Evet. Toplam kaleci kurtarışının da 7 kurtarışın 1.74 gibi bir oranı var. Bu maçta uzaktan şutlar bolca denilecek. Sturm Graz, Hartsa, Tirol'e yaptığı gibi Fenerbahçe'yle mutlaka şutlar çekecektir. Mert Günok'a oynamak daha mantıklı gibi geliyor. Tabii ki toplamda denenebilir. Toplamda denenebilir. 7 de denenebilir. Ama Mert Günok'un daha çok kurtarış yapma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sturm Graz kaledişini
0: 4'ten falan mı açılmış Fenerbahçe'nin?
1: 3 veya 4'ten açılmıştır. Ona dikkat etmedim ama toplam 7'yi aldım kaleci kurtarışı olarak. Düşük buldum onu herhalde.
0: Toplam 7, anladım.
1: Evet, toplam 7'nin eğer kaleci kurtarışı tercih edilecekse her iki kaleci değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Toplam 7, 1.74 gibi bir oranı var.
0: Kaleciler galiba kurtarışlar açılmamış gibi gördüm ama belki ben bu
1: açıldı gördüm ben.
0: Açıldı mı? Pardon.
1: Oyuncu bayısı en altta.
0: Rafet Altınoluk, o da bizim üyemiz. Bodø maçı 2.5 üst ve KG olur garanti gibi demiş. Bir evet. Dinleyicimiz de bize şöyle bir soru sormuş ki onun da cevabı sanki Bodø Saint-Gilloise maçı ama bakayım şuradaydı galiba. İki tarafa birden geliyor. Sabah maçının mı KG var ve golleri uygun? Bodø/Glimt Saint-Gilloise. KG var oynasan sabah Aarhus maçı mı uygun? Bodø Saint-Gilloise maçı mı uygun diye bir soru var.
1: Tabii ki Bodø Saint-Gilloise maçı KG var için, goller için uygun bir maç. Kendi sahabesi
0: Onur Baysar sormuş.
1: Kesinlikle Bodø ve Union Saint-Gilloise maçı.
0: Bence de.
1: Soruyu cevaplayabilir.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Tam aksine Lyon, sabah Aarhus maçı için benim düşüncem en çok gol
0: hadi o maçla yere devam edelim.
1: Evet.
0: Hadi o maçla devam i̇lk edelim. İlk maçı sabah 2-1 kaybetti.
1: Evet. Tabii ki Aarhus da çok fazla Geçtiğimiz yıl Avrupa liglerinde sürpriz şampiyonlar oldu. Avrupa

0: kupalarıyla ligi beraber götüremeyen takımların arasından çıkıp sürpriz şampiyonluklar kazanan ekipler çok sayıdaydı. Bunlardan biri de Danimarka Ligi'nde Aarhus'tu. Aarhus'un turu geçeceğine dair ilk maçta ilgili konuşmuştuk zaten, galibiyetini demiştik. Öyle de oldu. Tabii ki gönlümüz sabahın kazanmasını isterdi. Hızlı bir takım Aarhus. Dikine hücum edebilen, belli bir planı olan bir takım. Bu sayede de geçtiğimiz yıl Danimarka Ligi'nde sürpriz bir şekilde şampiyonluğu kazandı. Lech Poznan'ı da mucizevi bir şekilde erediler Efe. Destan yazdılar denilebilir. 4-1'lik ilk maçta kendi sahalarında yenildikleri maçın rövanşında 3-0'la maçı uzatmaya götürüp uzatmalarda 4-1'lik skorla seri penaltı atışlarında Lech Poznan'ı elediler. Lech ile berabere kaldılar bu hafta, son hafta lig maçında. Atan yiyen hüviyette bir ekip Aarhus. Son 5 maçın tamamı karşılıklı gol var bitmiş. Avrupa'da da öyle. 17 gol olmuş bu 5 maçta. Avrupa lig maçları dahil. 10 gol atmış, 7 gol yemiş. Sabah da sürpriz bir şampiyon aynı Aarhus gibi. Onlar da Karabağ'ın hegemonyasına son verdiler. Kupion'u elemişlerdi Finlandiya takımını. TNS'yi geçmişlerdi, Dinifsens'i. Maça tepkili başlayabilirler. Neticede bir farklı yenildiler. Savunmayı seven bir takım. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan Ligi'nde de 1-0, 2-0, 2-1 gibi 0-0'ı iyi oynayan bir ekip. Kontrollü bir takım. Yine kontrollü bir oyunu tercih edebilirler. Maçın ilerleyen dakikalarında bir gol bulup tek farkla maçı uzatmaya götürmek gibi bir planları da olabilir. Zaten savunmayı geride kuran, kontrollü oynayan bir ekip olduğunu söyledik. Bu onlar için bir avantaj. 2-0'la gelmiş olsalardı çok daha sıkıntılı olacaktı. Maçı 2-0'dan 2-1'e getirdiler son anda. Bu onlar için bir avantaj oldu. Haliyle savunma yapacakları kanaatindeyim yine. Savunmayı ön planda tutacaklardır. Bu sayede şampiyonluk kazanmış bir ekipten bahsediyoruz sabahtan. En çok gol ikinci yarı 1.89 oran.
1: Aarhus'ta 2-1. 2-1'in rövanşı. 1-0 olsa onlar da... Evet. Bakma, Aarhus da tecrübesiz bir takım Avrupa'da.
0: Evet.
1: O yüzden onlar da 2-1'i korumak bazen kolay olmayabilir. İlk defa oynuyorlar. 1-0 falan öne geçerse maç orada da kilitlenebilir. Bence de yani sabah Aarhus az gollü geçer gibi görünüyor.
0: En çok gol ikinci yarının mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. 0-0 bitme ihtimali yüksek bunun ilk devre. Ya da maksimum bir gol olur.
1: Bence de.
0: Bir gol olduğu takdirde diğer takım riskleri almak durumunda. Defansı mümkün mertebe ön bloğa çekeceklerdir. Eğer Aarhus golü atarsa sabah zaten tamamen golü bulmak için saldıracaktır. Eğer sabah golü bulursa Aarhus daha dengeli bir oyuna geçip beraberliği yakalamak isteyecektir. Maçı uzatmaya götürmek istemeyecektir. İkinci yarıda goller olma ihtimali daha yüksek Efe Uysal. Kanımca.
1: Evet, Slovan Bratislava Jalbi 2.5 üst garanti gibi demiş bir dinleyicimiz. Emrah Bey'den bir mesaj gelmiş ve Bankocu Tilki'den bir mesaj gelmiş. Onları okuyalım. Emrah Bey'in çıkarımları bu aralar muhteşem. Bugünkü kuponlarına da bayıldım. İkinci kuponunu çok beğendim. Hemen okuyorum. Bodo Glimt Sengluas. Takım kale vuruşu. Sengluas 9+1.78. Sturm Graz Fenerbahçe, takım faul Sturm Graz 15+1.84.
0: Evet, Lyon faulü.
1: Evet, onu sen de vermiştin. Lyon Sparta Prag, ki o maça geçelim. Evet. Takım taç atışı Lyon 18+. Ben bu maça başka bir gözle bakmıştım ama o zaman sabah açılmamıştı çünkü takım bahisleri. Ya yani Lyon Sparta Prag maçında 18 taç bence çok çok güzel bir seçim. 20'lere kadar gidebilir 1.62. Hoş, ben o maça da biraz şut anlamında bakmıştım ama gerçekten Emrah Bey de fark yaratıyor. Güzel seçimler yapmış. Zaten sen takım fauline katılıyordun. Sen Kuluaz'ın 9 kale vuruşu ve Lyon'un 18 taçına ne dersin?
0: Lyon'un baskısında geçeceğini düşünüyorum. Bu maçla ilgili değerlendirme yaptığımda Sparta Prag'ın etki gücünden, Galatasaray'la oynadığı dönemde o dönemki kadro yapısından çok uzaklaştığını görüyorum. Yeni oyuncular var. Teknik direktör değişmemiş. Danimarkalı teknik direktör Brian Priske takımının başında yine. Ama o dönemki oyuncular Haraslin olsun, Birman Çeviç olsun, Sırp oyuncu sol kanatta da sağ kanatta oynayan Kuhta diye bir Çek milli takımının santraforlarından biri vardı. Oyuncuların hiçbirisi şu anda ilk 11'de oynamıyor. Kaan Kayırhane'nin Yunanistan'a ayak esi attılar. Stoperler değişti. Yani eski takımla şimdiki takımı kaleci değişti. Vinyal diye bir kalecileri vardı. Onu gönderdiler. Bambaşka oyuncular var. İlk maçta da 1-0'dan sonra Tolisso'nun kaçırdığı bir penaltı var Lyon adına. Sonrasında evet. iki gol buldu Sparta Prag kendi sahada seyircisi önünde. Zaten iç sahada iyi oynayan, coşkulu oynayan bir ekip de maçı 2-1'e getirdi.
1: Çok da pis bir gol yedi.
0: Evet. Evet
1: maçta
0: evet,
1: yani öyle. Kendi kalesine attılar zaten.
0: Zaten öyle oldu. Uzun zamandır ekonomik kriz içerisinde olan bir kulüpten bahsediyoruz Lyon. Financial fair play kıskacında bir ekip. Ancak yine de iyi bir kadroları var. Fransa'da belli bir dönemde dominasyon kurmuş bir takımdan bahsediyoruz. 6-7 yıl üst üste şampiyonluklar kazanmış. Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde çok üst düzey başarı kazanmış bir dönemin Paris Saint Germain'i gibi bir takımdı. Belli bir Avrupa kimliği oturmuş bir yapısı var. Geçen sene zorluklara rağmen Şampiyonlar Ligi vizesi almayı başardı. Ligde de oldukça iyi performans sergilediler.
1: Ve Avrupa fatihidir Lyon. Her zaman yani şartlar ne olursa olsun Lyon ligde ne kadar kötü giderse gitsin gerçekten Avrupa'da bir başarılı olma kültürü olan bir takımdır. Turu geçmesi için de kazanmak zorunda tabii ki 2-1. Lyon'un galibiyetine ne oran verilmiş? Ben hep başka şeylere baktım.
0: Düşük oran. Oran düşük.
1: Benim ama benim için şeyi görmek açısından önemli. Yani ne vermişler çok merak et. 1.20'lerde 1.22. Yani asla olmaz bu oran. Bak asla bu kadar rahat kazanamaz diyor. O kadar önemli oyuncularını kaybetti ki. Yani Moreira gitti, Endrick gitti. Sulk da sakatmış yani. İlk maç o yüzden oynamamış.
0: Oynamamış. Brambley'i aldılar Borussia Dortmund'dan bildiğimiz genç oyuncu.
1: Evet,
0: Malik Fofana oynayacak mı belli değil. Defansta belli oyuncular var. Tagliafico oynamayacak kuvvetle muhtemel. Clinton Mata var. Ashley Maitland-Niles var Arsenal'dan bildiğimiz oyuncu. Orta sahada Bayern Münih'ten Tolisso, Tesman var Amerikalı oyuncu. Yine belli bir kemik kadroları var yani tamamen de Lyon'un 11'inin zayıf bir 11 olduğunu söyleyemeyiz. Zaten iç sahada etkili olan bir takım. Sparta Prag'da 3. haftada oynanan liginde iyi başlamadı. Son hafta maçını da kaybettiler. Mole de Blaslav karşısında. 3 maçta 2 mağlubiyetleri var Efe. Zaten biraz evvel bahsettim. O güçlü kadro yapısını da kaybettiler. Harastinler, Birman Çevişler, Kaan Kayıran'ın satıldı. Orta saha komple değişmiş, omurga değişmiş takımın. Bu şekilde tabii ki kendi sahalarında Prag'da bir takımın da Sparta Prag'a yenmesi kolay değil. Haliyle yenemedi. Sparta Prag kazandı ama deplasmanda Lyon'un kazanacağı bir maç olur kanaatindeyim. Oranlar da çok düşük. İlk yarıdan skoru bulabilirler diye düşünüyorum. Bu maçla ilgili benim düşüncem birinci yarı sonucu Lyon'un galibiyeti 1.66 oran Efe'yse.
1: İlk yarı 1 diyorsun ha?
0: Evet.
1: Ben de yani ben biraz Lyon'dan şüpheliydim yani galibiyetine. Pek elim gitmedi. Ben de şutlarını gözüme kestirmiştim. Özellikle Lyon stratejisini bence uzaktan şutlardan yana kullanacak. Yani bugün 16 şut bekliyorum. Onun da oranı zaten 1.48'miş. Bak görürsün bunun 10 tanesini falan Lyon ceza sahası dışından yapacaktır. Özellikle orta sahası kuvvetli hale geldi Lyon'un. İlk maçta da 11 tane şut atmış deplasmanda olmasına rağmen. Evinde 2-1 öne geçse de devamını getirecek. Lyon'un şutları da mantıklı. İlk yarı bir golü de gerçekten beklenebilir.
0: İlk yarım saatte 0'la 30. dakika arası gol olur. 1.78 gibi bir oranı var. Bu da denenebilir.
1: Onları uyandık. Uyandılar yani diyeyim. Şimdi tam iddia sever tabiriyle söyleyeyim. 1.98'ler 94'lerdi. Bakma ilk 30 dakika tamam yani mümkün bu maçta da ama oranlar 1'e 2'den 78'lere falan düştü. Orada da demek çok rağbet görmüş o seçimler. Ama bence de bu maçta verdik. En son Fenerbahçe'nin şeyde de kazandık ilk maçta. O da ilk 30'da attı. Talisca'nın golü. Evet bu maçta da Metin Atakan ilk yarı 1'i öneriyor. Ben biraz daha Lyon'un şutlarından yanayım. İlk 30 dakika bir gol olur. Toplam taç atışı da 18 artı çok beğendim. Sparta Prag 2-1'in rövanşına gidiyor. Böyle takımlar biraz böyle topu taça atar tam tabiri caizse. Bankocu Tilki bak demiş ki 20 yıldır iddia oynuyorum demiş Metin. Sıklıkla da bize mesaj atıyor ismini de artık aşinasındır sen de.
0: Tabii.
1: Demiş ki 3 tane banko maçım var demiş. 20 yıldır iddia oynuyorum demiş. Tutmazsa demiş bırakıyorum iddiayı demiş.
0: Çok
1: bak bu kadar iddialı konuşmuş. Merak ediyor musun? Bakayım ne seçimler vermiş. 3 takım belirlemiş. 3'ü de ilk yarı gol atar demiş. Eğer bunlar atmazsa bugün iddiayı bırakıyor Bankocu Tilki. Yani mesaj göndermeye devam et ama. Lyon, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb 3'ü de ilk yarı gol atar demiş. Hangisi riskli sence? Lyon'u sen de verdin.
0: Lyon'un gol atacağını, maça hızlı başlayacaklarını Sparta Prag karşısında. Zaten Lyon Avrupa Kupası maçlarında geçtiğimiz yıl Manchester United maçını hatırlıyorum. Lyon zor dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde bile reaksiyon verebilen bir takım. Geçtiğimiz yıl bunu Lig 1'de de gösterdiler. Onca sıkıntıyı yaşarken bile son derece başarılı bir performans sergilediler. Lyon'un gol atma ihtimalini ilk yarı yüksek görüyorum. Onun için zaten bu iki bahsi verdim. İlk yarı
1: bence de
0: Lyon'un galibiyetini verdim. Fenerbahçe de deplasmanda gol bulabilir. Risk alacak. Şuton Buraz'ı cezalandırabilirler. Doğru tercihlerde bulunmuş Tilki Bey.
1: Dinamo Zagreb?
0: Dinamo Zagreb zaten
1: ilk maçı aldı. İlk maçta 5-0 o biraz riskli olabilir söyleyeyim. Hani ilk maçı aldı, kazanmasına evet. Gerek yok. Rotasyon falan.
0: Tabii ki Dinamo Zagreb ekol bir ülkenin takımı. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilen geçtiğimiz yıl etti. Son 20 yılda 18 şampiyonluk kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Eskiden Hajduk Split'le bir çekişmesi söz konusuydu ama şimdi öyle bir şey de yok. İki kere Riyaka'ya şampiyonluğu kaybetti. Geçtiğimiz sezon tekrar kazandılar. İlk maçı da 5-0 kazandılar. İki takımın kadro kalitesi anlamında.
1: Evet. Yani bir tek iki maçtan işi bitirdi. İki maçta evet. Rotasyon falan. Belki o açıdan bir muhalefet edebiliriz ama. Evet. Bir ufak bir reklam aramız geldi.
0: Evet.
1: Çok ufak bir reklam aramız var. Kısa bir reklam. Onu verelim. Ondan sonra devam edelim.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.
3: Türkiye'nin
5: reklam
3: spor radyosu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
1: Evet devam ediyoruz maçları konuşmaya. Dinamo Zagreb demiştin. İlk maç 5-0 evet. Biraz şey çok kısa o maçtan da bahsedip diğer evet. Soru ve maça geçelim. Ben genelde böyle ilk maçta turu bittiği zaman neredeyse şekillendiği zaman ikinci maça
0: rahat bir maç oynayacak. Bir takım da çıkıp toplarını oynayacaklar.
1: Ters mantık kurabiliyorum bazen. Yani az gol belki beklenebilir falan diye düşünürüm ama pek bir bahis alacağımı zannetmiyorum o maça.
0: Evet bahis anlamında diğer takımlarla ilgili bir sayfa yorum çıkardıysam bu maçla ilgili en az not aldığım maç bu maç olduğunu söyleyebilirim. Tun karşısında zorlandılar. İsviçre şampiyonuyla karşı kıran kırana bir eşleşme olmuştu. 3-2 ile geçmişlerdi ikinci maçta galip gelerek. Ligleri de başladı. İlk haftayı galibiyetle geçtiler. Dinamo Zagreb'i kastediyorum. Kaunas Agris de liginde lider durumda 12. 13. hafta. Dinamo Zagreb deplasmanlarda da kolay gol bulabilen bir ekip. Son 5 deplasmanda 12 gol atmışlar Efe. Kauna da bu defa gol bulabilir diye düşünüyorum. Daha rahat oynayacaklardır. Ligde de bir maçı eksik Dinamo Zagreb'in kazandığı takdirde lider olacak. Şu an 4. sırada. Ben bu maç için combo diyorum Efe. 2,5 üst karşılıklı gol ver. Gollü bir müsabaka olur. İki takım da gol bulabilir. Buradaki risk Zagreb gol bulabilir mi? Ben bu defa gol bulabileceklerini düşünüyorum kendi sahalarında. Zagreb de karşılık verecektir. 2,5 üst karşılık gol varın oranı neden bu kadar yüksek? 2-0-8 gibi. Belki senin söylediğin gibi kısır bir maç olacak ama
1: Zagreb, yok çok mantıklı bu.
0: Kazanmıştı. Kaunas Zagreb kendi liginin lideri. Sağdesini dizi önünde 5-0 yenildiği bir takıma karşı gol atmak isteyecektir en azından. Bu maçta galip gelmek ülke puanı anlamında onlar için önemli. 5-0'lık maçta Zagreb'de 1-0, 2-1 yenildiği takdirde çok da üzülmeyecektir diye tahmin ediyorum.
1: Bence mantıklı bu. Hatta Zalgiris miydi ilk maçını evinde oynayamayan bir konser monser muhabbetinden dolayı. Bu Kaunas mıydı, diğer miydi? Fehmi bir detay vermişti. Ama bu takımlar da
0: Hollanda'da
1: böyle iç savantaj.
0: Olmuştu, Ajax'da olmuştu. Ajax'ın maçında olmuştu o olay.
1: Bir de böyle bir şey yok. Galiba bir Zalgirislerden birinde, hatta teknik direktörü de tepki verdi ama Kaunas Zalgiris miydi? Başka bir Zalgiris miydi? Onu bilemiyorum. Ama bence de burada artık ev sahibi ekibin tek objektifi, tek yapacağı şey, hedefi bir gol atmak olacak. Bak Enver Kaynarcı'dan bir tane canlı tercih gelmiş programımızın formatına uygun olarak. Kırgızistan Ligi'nden. Allah Allah, bu da tam şey gibi valla. Böyle ilkokulda bir kitaplar falan vardı ya Öztürkçe. Toktogul Alga ilk yarı 2, oran 2-0-1. Şuna bir canlı programımızın formatına uygun. Toktoku Alga dakika 11. Aynen. Onun gibi ilk yarı 2-0-6. İlk yarı misafir ekip kazanır. Kırgızistan Ligi şu anda 11. dakika oynanıyor. Toktokul Alga tercih ilk yarı 2. Enver verdiğinde 2-0-1'di. 2-11'e kadar yükseldi. Bakalım canlıda ilk yarı bir golüne var acaba Alga'nın, veriyor mu? Belki orada program sırasında işi bitiririz diyerekten. 1.67'ymiş ama artık Alga golü atarsa ilk yarıyı da önde kapatır bekliyor Enver. Fazla kafa karıştırmayalım. İlk yarı 2 olarak o maçı bir değerlendirelim. Bakalım canlıda bir şansımız olacak mı? Bu hafta sonu güzel oluyor canlılar. Genelde hafta içine denk gelmiyor. Bu arada hafta sonları da 2 ile 4 arası Radyo Gol'de programlarımız. Orada da sizleri bekleriz. Arzu edenler programa katılabilirler. Hayrat Almaty maçı.
0: Evet.
1: Levski Sofia. O maç ilgimi çeken maçlardan biri. Çok ilginç istatistikler var. İlk maçı Levski Sofia 1-0 kazandığı zaman Hayrat tek şut dahi atamadı.
0: Evet.
1: Hangisiymiş?
0: Çok ezildiler. Efe, çok ezildiler. Evet. Hiçbir şey yapamadılar. Zaten Omonya maçları da deplasmanda oynadıkları maçta da her iki maçta da Güney Kıbrıs takımları kırmızı kart görerek eksik kaldılar ve Dorşer penaltılarda eriyebilmişlerdi Omonya'yı. Her iki maçta da çok uzun dakikalar bir kişi fazla oynamalarına rağmen etkili olamamışlardı. Geçtiğimiz senenin Kayrat'ında çok fazla güç kaybettiklerini söyleyebiliriz. Ayrılan oyuncular var. Bilhassa ofansta çok kısır kalıyorlar. Üretkenlikten uzaklar. Bitiricilik anlamında eksikler. Sadece Edmilson'a bakıyorlar. Transferde kaybettikleri oyuncuların yerine alınan oyuncuların belli bir arışma süresi olacaktır mutlaka. Transferler de yapmışlar ama geçtiğimiz sene çok etkili geçiş hücumu uygulayabilen bir ekipti. Bunu üst düzey takımlara karşı bile uygulayabiliyorlardı. Haliyle lig aşamasında 36 takım arasına kalmayı başarmışlardı. Büyük bir başarı elde etmişlerdi. Celtics'i playofflarda elemişlerdi. Ama bu elemelerin tamamında geçiş hücumu ve yakaladıkları az sayıda pozisyonda bitiricilik anlamında başarılı olmalarına bağlayabiliriz. O bitiricilik kalmamış şu anda. Levski iç maç kazanarak avantaj sağladı. Liglerinde de iyi başladılar. 2'de 2 yaptılar Bulgaristan Ligi'nde. Son maçlarda Levski'nin maç performansında bir yükselme, maç ritminde artış olduğunu görüyoruz. İlk maçta Kayrat tamamen savunmada kaldı. Hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Kadro olarak da Kayrat'ın Levski önünde Maicon gibi kaliteli bir Brezilyalı oyuncuları var, Veraton gibi. Başka oyuncular da transfer etmişler. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar için lig aşamasına kalabilmek adına bütçelere ölçüsünde transferler de yapmışlar. Bunların da semeresini topluyorlar. Toplam gol 2-3 mantıklı bir tercih olarak görüyorum. Levski avantajını sürdürecektir. İlk gol atan takım bile olabilir. Deplasman 0.5 üstün 2-15 gibi bir oranı var. İki bahis vermeyi genelde tercih etmiyorum ama bu maçla ilgili Leski'nin deplasman birinci yarı 0.5 üstte değerlendirilebilir bir bahis olarak. İkinci bahis olarak.
1: Bak sana ona çok ciddi bir muhalefet edeceğim. Şöyle ki Kayrat evinde oynadığı son 6 ön eleme maçının hiçbirinde ilk yarılarda gol yemedi. Buraya gelen takımların bir sıkıntısı hani sahaya, ortama uzak deplasman.
0: Evet, sıcak.
1: Bu 32 derecede bir sıcak varmış maç saatinde de. Yani her serinin bir bitişi vardır. Hatta
0: mutlaka.
1: Hafta sonu
0: Modoglin daha iyi durumda bir takım. Kadro olarak daha evet. iyi. Kayrat geçtiğimiz seneki kadrosundan çok oyuncu kaybetti. Chelsea'ye bile oyuncu gönderdiler. Dastan Satbayev bir wonderkid var. Hazırlık maçlarında Chelsea'de oynuyor şu anda. O iki Brezilyalı'ndan Edmundson kalmış. Diğerini transfer olarak gitmiş. Yani geçtiğimiz seneki hiç konumlarında değiller. Leski'de 14 senelik Lugores'in hegemonyasına son vermiş bir ekip. Bunu da
1: ikisi de zaten senin sana söyleyeyim gösterdiler. Çok benzer yapılanma içinde takımlar.
0: Evet.
1: Böyle tam bir scouting başarısı takımlar ikisi de. Benzer bir oluşum yani.
0: Toplam gol 2-3'ü kıymetli buluyorum ben, 1.80 oranla. Leski ilk golü atar mı? Atamayabilirdi tabii ki ama bu maçta 0-0 bitmeyeceği kanaatindeyim ben de. Yani herkesin beklentisi önünde. Hep alt bekleniyor. Alt yok 1.74 oran. Ama bu maçta gol olacak. 2 mi olacak? 3 mü olacak? Atan kazanır mı olacak ama bu maç 0-0 bitmez diye tahmin ediyorum.
1: Ben ilk yarının 0-0 biteceğini, maç sonunda da Kayrat'ın 1-0 kazanmasını bekliyorum. Yani Kayrat'ın şeyini ilk maçta şut dahi atamadığını yapmayın, evet. dikkate almayın derim. Çünkü bu takımlar nasıl ki uzak deplasman, nasıl ki iç saha avantajını ne kadar iyi kullanıyorsa Kayrat, deplasmana gittiğinde de böyle bir dezavantaj da oluyor.
0: Mutlaka daha maçıdan fazla toplu oynayacaktır toplar.
1: %100.
0: 1-0'lık skor avantajının önüne geçebilmek
1: için ilk golü
0: bulan takım olmak isteyecektir. Bir parça risk alacaktır. Çünkü Leski ilk maç 1-0 kazandı. Bu maçta da ilk golü atan taraf olursa Kayrat için işler çok zorlaşır. Haliyle daha canlı olacaklardır kuvvetle muhtemel ama Leski'nin Kayrat'tan kadro olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. 14 senelik Ludogorets üstünlüğüne son verdiler. Bayağı da bir transfer yapmışlar. İlk maçında da çok daha üstün oynadılar. Kayrat'tan daha iyi bir takım gibi.
1: İlk maçta öyle göründü ama ikinci maçta, rövanşta durum tam tersine dönebilir. Pardon. Evet, Metin Bey'den bir adet yüksek skorlu bir karşılaşma istesek hangisini tercih eder demiş. Bak bu soru hep sana geliyor. Hadi evet. sana onu sorayım. Bugünün en gollü maçı hangisi olur sence? 9 maç arasında. Şampiyonlar Ligi'nde. Kızıl Yıldız.
0: Hayır. Herkesin kazandığının çok rahat bir galibiyeti alacağını düşünüyor. Ben de farklı düşünmüyorum ama istedikleri skoru aldıkları takdirde
1: Jelce Ararat. Bak sen onu seçebilirsin.
0: Tabii Jelce Ararat maçı gözüme çarpıyor. Maç sonu bir
1: Bodo Union ya da Jelce Ararat olabilir.
0: Evet. Jelce Ararat maçını söyleyebiliriz. Jelce Ararat maçı, evet.
1: Tamam. Bilgisayar skorlarına şöyle baktığımızda da en gollü geçmeye aday maç, şöyle bir üstün körü bakayım bir. Bakayım. Yine de Dinamo Zagreb biraz daha fazla gibi gözüküyor. Tahtalar böyle 2-0'lar falan var. Bakayım şöyle algoritmaların en gollü geçmeye aday maçı. Bak Zalgiris
0: Sencilat maçını da unutmayalım tabii, antiparantez. O maçın da gollü geçme ihtimali yüksek.
1: Yüksek. 3-0, 2-0, 2-1 Bodo Glimt'te algoritmalar. 3-0, 2-0, 2-1.
0: Sencilat'ı çok hafife alıyorlar burada. Tamamen geçtiğimiz yıl Bodo Glimt'in Avrupa başarısından, Şampiyonlar Ligi başarısından dolayı.
1: Ligi açık falan.
0: Ligi açık. Biz Bodo Glimt'in bir rüzgarı var. O rüzgarla beraber karşısındaki takımı çok fazla underrated görüyorlar. Günün Sencilaz ilk maçta 17 şut attı. Bodo sadece 6 şut attı. 6 şutta 3 isabet. Kaleyi bulan 3 şutta gol oldu. Günün Sencilaz geçtiğimiz yıldan daha golcü bir kimlikte olduğunu görüyorum. Yunan Selçuklular ilk golü atarsa çok farklı şeyler izleyebiliriz. Oradan tur alıp ceplerine koyup dönebilirler.
1: Zalgiris yani Zagreb maçında
0: kazanacağı bir maç olarak değerlendiriliyor. Ben aynı fikirde değilim.
1: Yani ilk maçta ben Bodo'nun bu turu Bodo'nun geçeceğine inanıyordum. Ama 1.46'lık oran tabii iyi bir teklif değil. Zalgiris'in bütün algoritmalar gol atacağını söylüyor. 1-2, 1-2, 1-1 gibi skorlar çıkmış.
0: Evet.
1: Çok böyle net...
0: 2-3 karşılıklı gol var dedik. 2-0-8 orandan zaten.
1: Çok böyle ön plana çıkan... Evet. Ben de Bodo maçını seçerdim. Yani evet, herkes gol bekliyor.
0: Evet.
1: Bence hakkını verecek o maç. Jelji Ararat maçı da gollü geçmeye aday. Bu ikisi yine ilk maçtaki gibi.
0: Bodo maçı. Jelji Ararat maçlarının gollü geçmeye. Çünkü 3.5-4.5 bekliyor. Aynı şeyi dinleyicimiz sıklıkla arıyor. Her arayışında da 4.5 evet. maç veriyor. Ama son ikisi, iki maçlarımızda mağlup olmadık. Sion maçını vermiştik. Bugün Jelji Ararat ve Bodo maçını verebiliriz.
1: Doğru. Evet. Okey. Bunları zaten dediğim gibi Bodo Yunan Selçuklular ve Jelji Ararat maçları zaten şu anda en çok oynananlar listesinde genelde üst sıralarda görebiliyoruz. Hatta şöyle bir tahtalardan da size bir iki tane şey vereyim. Örnek vereyim. Avrupa tahtasında Kayrat Levski Sofya maçı 2.5 üst olarak birinci sırada. Avrupa'da en çok oynanan bahis bu. 100 bin euroya civarında bir rakam yatırılmış. Çok yüksek bir miktar değil bu. Aynı zamanda da Amerika tahtasında da Kayrat Levski Sofya maçı 2.5 üst olarak girmiş. Ben de mesela bu maçın öyle çok gollü geçmeyeceğine inanıyorum. Hem Kayrat hücum gücünü kaybetti.
0: Ben aynı toplam tarz takıma... 2.3 dedim Efe. 1.80 orandan. TG 2.3.
1: 1.0 riski var diyeyim ben sana ama.
0: Evet. Alt yok 1.74 görünüyor. Herkes bu maçla ilgili
1: Hayret.
0: 0-0 alt bitme ihtimali yüksek bir maç olarak değerlendiriyor.
1: Abi.
0: Sınırda bir maç olarak görüyorum. Çünkü bu maçta Levski de golü bulabilir. Kayrat risk almak durumunda. İlk maçı 1-0 kaybetti. 0-0 götürmeye Omonia maçında kırmızı kart gördü Rumlar. İkinci maçta keza gördüler. Çok zorlandılar. Hücumda zorlanıyorlar.
1: İngiltere tahtası Levski Sofya galibiyetini birinci sırada vermiş. Birinci sırada Levski Sofya galibiyeti var Kayrat deplasmanında. Balkan tahtasında da KG var. Kayrat Almaty Levski Sofya maçı KG var olarak girmiş Balkan tahtasına. Balkan'da ikinci Bodo Glimt galibiyeti, üçüncü Sabah galibiyeti var. Sabah galibiyetiyle ilgili orada biraz daha fazla galiba yoklara falan gittik ama maç sonucuyla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Merak edilen bir maç.
0: Maç sonuyla ilgili beraberliğe göz kırpan bir maç olarak düşünüyorum. Aarhus tabii ki ilk maçın avantajıyla savunma yapacaktır. Sabah'ın da çok risk alacağını düşünmüyorum. Çünkü oyun taktiksel anlamda yapıları 0-0 oynamaya, defans güvenliğine ön planda tutan bir takım. Zannetmiyorum 2-1 yenildikleri maçta çok da fazla risk alıp ilk yarıdan saldırıp golü bulmak için defans güvenliğini ikinci plana atacaklarını düşünmüyorum. İlerleyen dakikalarda ilk golü bulan taraf olurlarsa 1-0'la maçı uzatmaya götürebilirler. Sonrasında ikinci golü bulabilirler. Ayrıca hücum edeceklerini düşünmüyorum. Sabah takımının yapısında da, taktiksel anlayışında da öyle bir Karabağ gibi bir hücum ekibi değil. Geçen sene şampiyonluğu da öyle kazanmadılar. 1-0, 2-0 gibi skorlarla oyunu tutarak Union Saint-Gilloise'a benzer tarzda bir ekip.
1: Aarhus
0: değil, Sabah'tan bahsediyorum. Aarhus dikine hücum eden, çok iyi hızlı hücuma çıkan bir ekip. Hücum gücü, ofans gücü yüksek. Sabah 0-0'ı iyi oynayan, kısır skorlarla maçlarını kazanan, savunma güvenliğini ön planda tutan ama sağlam bir savunma kurgusu olan, kolay gol yemeyen, gittiği zaman bulduğu az sayıda pozisyonda golü bulabilen, dengeli, kontrollü oynayan bir ekip. O anlamda bu maçta berabere gidebilir bu maç uzun süre. Onun için en çok gol ikinci yarı 1.89 oranla maçla ilgili bir numaralı bahis tercihim.
1: Peki. Kaç soru gelmiş gene, onları yanıtlayalım zaten.
0: Berabere bitebilir o maç.
1: Evet. Ahmet Yılmaz'dan gelmiş, o da Avusturya'dan. O da çok kadim dinleyicilerimizden biri diyebiliriz. Vallahi neyim, Radyo Spor zamanları falan galiba değil mi Ahmet Bey? Fenerbahçe 5 gol olmaz, Fener yenilmez, Olympiakos yenilmez ve Aarhus 2 farklı yenilmez seçmiş. Birazcık da Avusturya'dan yazmanın

0: avantajını kullanmış. Bazı bahisler bizden olmayabilir ama Aarhus 2 farklı yenilmez. Olympiakos yenilmez. Nijmegen Olympiakos. Evet. Hızlıca o maçla ilgili bir yorum alalım. Onunla ilgili pek bir şey söylemedik. Son 2 dakikamızda bir de Nijmegen Olympiakos yorumu alalım.
1: Tabii ekipler gol yollarında etkisi kalmışlardı. Kaleciler yaptıkları kurtarışlarla ön plana çıktığı bir karşılaşma olmuştu. Tabii ki Yunan Ligi henüz başlamadı. Olympiakos adına da maç ritmi adına bir dezavantajdı bu. Rakipleri Nijmegen için Hollanda Ligi ilk haftasında evinde Telstar'a mağlup oldu. Geçtiğimiz yıl Hollanda'da flash ekiplerinden biriydiler. Liginde 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kazanmışlardı. Ama kadrodan çok sayıda oyuncuyu kaybettiler. Tadic'i aldılar, Emre Mor'u aldılar ama takımı şampiyon yapan kadrodan önemli oyuncular gitti. İlk maçta aldıkları beraberliğin yanı sıra şimdi sahada seyircisi önünde oynayacaklar. Ama Avrupa'da kupa kazanmış güçlü bir takımla Olympiakos'ta oynayacaklar. Olympiakos'ta iç sahada deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini bilen bir ekip. İç sahada yenemediler Nijmegen'i ama ben şampiyonlar kazanmış bir ekip olarak tur geçmek anlamında rakibine nazaran daha avantajlı olduklarını düşünüyorum. Tur geçecek takım playofflarda Union Saint-Gilloise Bodoglimp'le eşleşmesiyle gelecek takımla olacak. O takıma rakip olacak. Önemli bir eşleşme. Olympiakos deplasmanda sakin kalabilen, akıllı oynayan bir ekip. Mendilibar gibi kurtlar teknik adamları var. Olympiakos'un her şeye rağmen elemeye yakın olduğunu düşünüyorum. Tercihim Olympiakos turu geçer 1.70 oran.
0: Çok iyiymiş bu. Ben çok iyi buldum bunu. Hatta Olympiakos ilk maç 0-0 bitti. Herkesi yatırdı ya. Ben dedim ki orada Olympiakos o skorla geçti. Yani 0-0 ilk maçta Olympiakos için dezavantajlı bir skor gibi evet. gözükse de mendili var. O skoru bir avantaj hale getirebilir Nijmegen deplasmanında. 1.77'den turu geçer çok iyi bence.
1: Selçuk Ararat maçıyla ilgili de karşılıklı gol var verebiliriz 1.67 oranla. Ararat ilk maçta 2-1 kazanmıştı. Galip gelmişti. İç sahada zaten daha önceki elemelerde de Shamrock'ta ve Riga'yı da yenmişlerdi. İç sahada güçlü bir ekip. Geçtiğimiz yıl Ermenistan'da şampiyon olmuşlardı. Gol yollarında etkililer. Bu yıl da lige iyi başladılar. 2-2 yaptılar ligde. Atan yeni üyette bir ekip. Serge de aynı şekilde şampiyon olduğu dönemlerde bile maçları Koperli, Olimpik, Ljubljana ile hep gollü geçerdi Slovanya Ligi'nde. Karşılıklı gole uygun bir ligdi. Serge de öyle bir takım. Atan yeni üyette bir takım. Son hafta Olimpiyat Ljubljana'ya üstünlük sağlamış durumdalar. Slovanya Ligi'nde de 4. hafta oynanıyor. Bir maç eklikte 4. sıradalar. Olympiakos'un Olimpik Ljubljana'yı dediğim gibi mağlup ettiler. Serge de atan yiyen hüviyette bir ekip. Kalelerini gole kapatmaya zorlanıyorlar. Gollü bir müsabaka olabilir. Karşılıklı gol varın 1.67 gibi olanı var. 2.5 üst karşılıklı gol varın 1.98 ama tercihimizi daha güvenli bir tercihten yana kullanalım. Karşılıklı gol var 1.67 oran Efe Uysal.
0: Harika. Metin'cim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tahminler oldu. Akşam temsilcimize sonsuz başarılar. Herkese de yapacağı kuponlarda bol şanslar diliyorum. Umarım güzel bir gün olur hepimiz için. Yarın aynı saatte yine kazandıran saatler Radyo Gol'de tüm iddia severleri bekleriz. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandığınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbol uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye. O zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan. Onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuachu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuachu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuachu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuachu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu bu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasını sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bir röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan'da orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Bahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir dün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Sala. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Sala, alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsundur. Çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç reklam radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
6: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Haber Masası programında sizlerle birlikteyiz ve yaklaşık saat 20'ye kadar da birlikteliğimiz devam edecek ki bugün gün boyu gerçekten Radyo Gol frekanslarında futbolun heyecanı yaşanmaya devam edecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Fenerbahçe Sturm Graz deplasmanında olacak. Ve şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Kayrat Levski Sofia mücadelesinde 1-0'lık Levski Sofia üstünlüğü var. İlk maçı da Levski Sofia kazanmıştı. 13. dakikada Reinaldo'nun attığı gol şu anda 1-0 önde tutuyor Levski Sofia'yı ve toplam skor 2-0'a gelmiş durumda. Saat 19'da Bodo Glimt Union Saint-Gilloise ile 3-3'ün rövanşında karşı karşıya gelecek. Sabah Aarhus mücadelesi var. Aarhus ilk maçı 2-1 kazandı. Kauno Žalgiris Dinamo Zagreb karşısında ilk maçı 5-0 kaybetmişti. NEC Nijmegen Olympiakos mücadelesinde ilk maç 0-0 sona ermişti. Saat 21'de Kızıl Yıldız Hapoel Beersheva ile karşılaşacak. İlk maçı Hapoel 1-0 kazanmayı başarmıştı. Slovan Bratislava Mjällby mücadelesi saat 21.15'te ilk maç 2-1'lik üstünlükle sonuçlanmıştı. Slovan Bratislava 2-1 kazanmıştı ilk mücadeleyi. Kelse Ararat Armenia mücadelesi Sturm Graz, Fenerbahçe ve Lyon Sparta Prag mücadeleleri yine dikkat çekiyor ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Gökşen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Sturm Graz Fenerbahçe mücadelesi, ilk maçta avantajı cebine koyan bir Fenerbahçe Avusturya'da olacak. 21.30'da temsilcimiz sahada olacak. Nasıl değerlendiriyorsun maç öncesinde?
1: Yani ilk maç üzerinde hem skor olarak hem oyun olarak Fenerbahçe zaten Sturm Graz'dan ne kadar üstün olduğunu bence herkese gösterdi. Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var. Yani Sturm Graz artık tur geçmek zorunda olduğu için, gol atmak zorunda olduğu için daha doğrusu daha agresif bir oyunla başlayabilir. Ki bu da Fenerbahçe'nin aslında biraz hem Kerem'le hem Greenwood'la özellikle Asensio'yla beraber hücum hattıyla çok fazla geçiş bulacağı anlamına gelir. Tabii ki Sturm Graz agresif başladığı takdirde. Agresif başlamazsa da hani Fenerbahçe kaliteli ayaklarıyla ortada geçen maçı biraz daha kontrolünü alabilir gibi duruyor. Yani ilk maçta özellikle gol değmemesi Fenerbahçe'nin hem moral olarak hem de skor olarak bence gayet avantajlı duruma getirdi.
0: Peki Lyon Sparta Prag eşleşmesi, bu eşleşmeyi yakından ilgilendiriyor tabii ki. 2-1'lik Sparta Prag üstünlüğü vardı orada. Nasıl değerlendiriyorsun? Lyon oradan bir geri dönüş yapabilir mi ve hangi taraf için daha avantajlı görüyorsun Fenerbahçe için, yani daha doğrusu temsilcimiz için hangi taraf gelse sence daha iyi olur?
1: Tabii ki yani Lyon Avrupa Kupalarının daimi üyelerinden biri. Ve yani 2-1'lik skorda hiçbir şeyin kesin olmadığı skorlardan biri. Lyon çevirebilir mi? Bence kesinlikle çevirebilir. Orası zevkli bir maç olacak. Muhtemelen gollü bir maç olmaya daha dar. Açıkçası orada çok tahmin yapmak mümkün değil. Ama ben ne olursa olsun tecrübeyle Lyon'un 51'e 49 bile desek aslında bir ufak burun farkıyla önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Lyon üzerine geldiğimiz noktada da yani Fenerbahçe Fransız takımlarına son zamanlarda özellikle elemelerde ki bunun büyük bir çoğunluğu Lindon'la karşılaştığını düşünürsek zorlandığını gördük zaman zaman, ama bu Fenerbahçe'nin daha tutarlı, daha nasıl söyleyeyim dengeli oyuna biraz daha yatkın olduğunu düşünüyorum ve bu çift ayaklı maçlarda dengeli oyun önemli, çünkü yani savunma takımı olmak veya hücum takımı olmak zaman zaman rakibin size önlem almasına veya cevap vermesine çok daha yardımcı olabiliyor. Ama yani İsmail Kartal bilmiyorum genel olarak sezonun devamını mı böyle getirecek, yoksa hep sezonun başlangıcındaki farklı maçlar olduğu için böyle bir oyunu tercih ediyor. Bir görmemiz gerekiyor. Şu da olabilir tabii ki, takım daha henüz tam değil. Yani gelecekler gidecekler olacak muhtemelen. Yani tamdan ziyade henüz geniş kadronun tamamlanmadığı çok belli. Yani gelecek zaten çok fazla oyuncu var. Gelecek oyuncular da işte Lukaku'dan bahsediliyor. Hatta İşte Murid'in kadroya girme durumu var. Oyun muhtemelen değişebilir geniş vadelilikte. Ama bu elemeler boyunca bence her ne kadar ilk maçta zorlanmış gibi dursa da bence denge oyunu gayet iyi götürüyor diyebiliriz. Yani şu anki Fenerbahçe Lyon'a karşı yani Sturm Graz'a karşı gösterdiği performansı gösterebilirse tabii ki Sturm Graz'ın daha farklı bir reaksiyon gösterecek Lyon, ama Fenerbahçe'nin daha tura yakın bir oyun sahibi düşünüyorum. Çünkü dedim ki yani tabii ki Lyon bu maçı Sturm Graz'a karşı çok farklı kazanır, farklı bir moral olur. Onu tekrar diğer maçın içinde görüşürüz. Ama Fenerbahçe bence gayet emin adımlarla Şampiyonlar Ligi gruplarına doğru gidiyor gibi gözüküyor. Umarım da öyle olur.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii ki Sparta Prag Lyon maçı ile ilgili konuştuğumuzda dinleyicilerimizin çoğunun Lyon yazdığını görüyorum Yaşar. Ya tabii isim olarak öyle gözüküyor da Sparta Prag'da bizim için ters bir takım bence. Yani orada iki türlü ihtimalde de Fenerbahçe'nin çok iyi bir şekilde maçı

0: ama biraz sıkıcı açık takımlar olabiliyorlar. Onun için kesinlikle yani aslında ne oynayacağı, ne yapabileceği Lyon'un biraz daha belli. Onun için Sparta'nın ben biraz daha sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani Lyon'un tecrübe farkı biraz daha burada bence ön plana çıkıyor. Yani tercih olarak dersen yani ne olursa olsun bence Sparta gelse, Sparta Prag gelse biraz daha Fenerbahçe'nin karşısına biraz daha rahat olabilir. Çünkü yani yayının başından beri söyledim. Tecrübe özellikle bu çift tarihli maçlarda çok önemli ve Fenerbahçe'nin de artık Şampiyonlar Ligi'ne kalma üzerinde biraz stresli bir durumda olduğunu düşünürsek yani yıllardır benim ulaşılamayan bir hedef var. Buraya ulaşmaya bu kadar yakınken artık yavaş yavaş mental olarak da bir zorlanma olabilir ama ne olursa olsun ben Fenerbahçe'nin hangi takım gelirse gelsin şu anki oyunuyla tur iki maçta da yani iki rakibe karşı da turu geçebileceğini düşünüyorum.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii ki transfer süreci. Galatasaray taraftarı mutsuz. Hüseyin Mecit yazmış bizlere, Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz. Diyor ki bu Galatasaray'da nasıl olacak, bu kadar sırayla futbolcu almıyorlar, futbolcu göndermiyorlar. Nasıl olacak Galatasaray bu sezon diyor.
0: Yani bu şu an galiba ya Türk futbol özelinde en büyük yani en ciddi en çok konuşulan konulardan biri diyebiliriz. Yani Galatasaray'ın transfer üzerinde geç kaldığı ya da sezonu biraz geç açmaya çok fazla güvendiği çok belli. Ama yani söylenen isimlere bakıldığı zaman da yani transfer sezonunun başından beri yani tutarsız isimlerin olması beni biraz daha düşündürüyor. Yani en başına da işte 10 numara üzerinde çıkan isimler işte Bruno Fernandes'i gördük, Musiala'yı gördük, Canizim'i gördük. Yani bu üç oyuncu oyun yapısı bakımından birbirine üç farklı oyuncu. Yani örnek veriyorum artık yani Galatasaray oraya bir 10 numaralı takıma uygun veya bizim yapımıza uygun bir oyuncudan ziyade artık bir 10 numaralı derdine düşmüş gibi duruyor. Yani bu biraz aslında daha düşündürücü olduğunu düşünüyorum. Yani bir tutarlılık yok. Bir forvet mi alınacak, bir 10 numara mı alınacak? Yani Saray'ı alternatif olarak 10 numara düşünüyorsa belki merkez orta saha mı alınacak? Yani şunu düşünmek lazım. Yani hem Aspil'i hem Lengin gittiğini düşünürsek orada bir kanat rotasyonunda da problem var. Yani şu ana kadar bu eksik yani savunma üzerinde de yani stoper tandeminin üçüncü bir oyuncusunda zaten problem var. Bunu yıllardır söylüyoruz. Yani Davinson Abdülkerim gittiği noktada oraya sürekli bir yama yapmaya çalıştı Galatasaray. Ya orada da bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Ya bu 3-4 ihtiyacı var gibi duruyor Galatasaray'ın. Hatta ben 2 kanat, 1 10 numara, 1 stoper dediğim zaman 4-5'e kadar çıkabiliyor. Bunun minimum 2 üstünü bence de kapatabilmeliydi. Şu ana kadar kapatmaması yani her zamanki gibi Galatasaray'ın biraz daha elini beklediğini gösteriyor ve yani bu kadar çok oraya yük bırakmak, bu kadar çok bagaj bırakmak bir problem olacak. Yani ligde aldığınız oyuncunun zaman zaman tabii yani Osimhen durumunu yani 2 sene önce gene Eylül'de gelen Osimhen'i buradan tamamen çıkartıyorum. Çünkü çok ekstra bir oyuncu ama bu örnek veriyorum 4 oyuncunun 4'ünü Eylül'de gördüğünüz noktada yani 1-2 ay takıma alışma süreci var, ikiye alışma süreci var. Bunlar da gerçekten bir problem. Yani lige 2-3 ay boyunca alışması gerekiyor. Takıma alışması gerekiyor. Bunlar geniş vadede problem olabilir. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledik. Beşiktaş hiç fena gelmiyor. Fenerbahçe zaten kadrosunu yani eksiğine geçti. Fazlası var şu an. Trabzonspor iddialı geliyor bu sezon. Biraz daha dengeli olacak gibi geliyor geçtiğimiz sezonlara göre. Onun için Galatasaray'ın sezon başlangıcı bu sene diğerlerine göre biraz daha zor olabilir.
1: Peki bir diğer tarafta tabii dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz sanırım evet Emre abi demiş ama Emre abi burada yok. Ha, önceki mesajmış, özür diliyorum. İyi yayınlar, Aras'la beraber sizi dinliyoruz, bir selam gönderir misiniz demiş. Tek gönderimlik fotoğraf gönderdiği için gelmedi ama sanırım oğluyla dinliyor. Buradan da selamlar yolluyoruz hem kendisine hem Aras'a. Dinleyicimizin adını da hemen aktaralım. Dinleyicimizin adı da yazmıyor. Eğer yazarsanız onu da söyleriz. Peki bir diğer tarafta da Beşiktaş var tabii ki Yaşar. Beşiktaş'ta da transfer süreci belirsizliğini koruyor. Vlahovic konusu hala gündemde ve Beşiktaş Salah ve Vlahovic olayıyla çok mu vakit kaybetti?
0: Yani Salah özelinde Yani Önder Özen'in tabii ki bu da açık

0: tamamen güvenmek zorundayız. Bir 2-3 haftalık bir ciddi bir süreç olduğunu ve sonrasında zaten açıklamalarla beraber masadan kalkıldığı söylendi. Yani burada muhtemelen Salah özelinde Beşiktaş Salah'ı biraz daha 9 numara gibi kullanmak istiyordu muhtemelen. Çünkü yani Salah'ın alternatif olarak hiçbir kanat oyuncusu da çıkmadığına göre muhtemelen hem yaşı ve hem İtalyan'ın biraz daha fizik oynadığını düşünürsek Salah'ı yaş olarak biraz ilerlemiş Salah. Çünkü geçen sene Juventus'a zaman zaman aksadığını gördük ve yani en prime döneminde de çok fazla takım baskısına ekstra katkı sağlamazdı Liverpool özel. Yani Gegenpress'te bile zaman zaman oranın aksadığını görüyorduk. Onun için muhtemelen Beşiktaş yapılanması Salah'ı biraz daha 9 numara gibi düşünüyordu. Salah'ı yoğunlaştığı noktada muhtemelen Darwin Nunez ve Vlahovic isimleri ikinci ve üçüncü sıralarda gibi duruyor. Yani sırası tabii ki değişebilir. Salah ihtimali ortadan kalkınca şu an artık Vlahovic konusunda biraz daha gaza basmış gibi duruyor. Hani özellikle son birkaç gündür Romano'nun da haberlerine baktığımız noktada masada artık Porto ve Beşiktaş kalmış gibi duruyor ki artık Ağustos'un ortasına geldik. Vlahovic de muhtemelen son kararını verme aşamasındadır. Muhtemelen Vlahovic transferde artık olumlu veya olumsuz netleştikten sonra yani olumlu netleşmek zorunda aslında Beşiktaş konusunda. Çünkü üçüncü veya dördüncü bir ihtimal için bu sefer gerçekten geç kalmış olacaklar. Orta sahada Arthur'a da geçti. Mesela Arthur yani o tarz bir orta saha oyuncusu transfer döneminin bu kadar sonuna kalması özellikle Beşiktaş'ın bu kadar çok eleme oynayacağını düşünürsek bence asıl geç kalınmış problem orada diyebiliriz. Çünkü her ne kadar iyi niyetli olsa da yani Olaytan'ın varlığı biraz Beşiktaş'ı yaratıcılık konusunda, üretme konusunda probleme sokuyor diyebiliriz. Yani bu iki maçta, üç maç diyebiliriz tabii ki, üç eleme maçında. Beşiktaş minimum 2-3 golden fazla atabilirdi. Olaytan'ın orada beceri kısıtlı diyelim. Yani çok beceriksiz demek istemiyorum ama beceri kısıtlılığı yüzünden yararlanamadığı fırsatlar var. Olaytan'a biraz mecbur kalmış gibi durdu orada İtalyano. Onun için yani orta saha hamlesi orada biraz daha geç kalmış diyebiliriz. Onun haricinde muhtemelen Beşiktaş bir orta saha bir forvet üzerinde transfer sezonu kapatacak gibi duruyor. Yani bence ilk transfer sezonu olarak ya, takım tamamen tamamlanmış diyemeyiz. Ama dediğim gibi ilk pencere üzerinde bence gelen isimlerin niteliğine ve yararına da bakıldığı noktada kötü bir transfer dönemi diyemeyiz işte için.
1: Olaytan konusunda aslında son maçta golün mimarlarından birisiydi Yaşar.
0: Ya son maçı geçtim. İlk elemenin ikinci maçında Rashica'ya asisti de gene o yapıyor. Hani bunu kesinlikle tabii ki kabul etmek lazım. Çok becerikli, istekli bir oyuncu olduğunu kesinlikle reddetmiyorum ama yani yüzdesine bakıldığı noktada maalesef orada biraz problem yaşıyor. Yani, hatırlayamadım. Hrebek maçından mıydı, bir önceki elemede, bir dert maçından mıydı hatırlamıyorum ama hani kale ağzından kaleci yerdeyken yan ağlara vurduğu bir top var mesela. Bunlar özellikle bu tarz eleme maçlarında, hani grup maçlarında veya lig maçlarında belki telafisi olabilir ama buralarda herhangi bir golün çok daha fazla önemi var. Yani üçüncü bölgede Olaytan ya da yarı sahası içinde, yarı sahası yayında biraz eksi yazıyor bence. Yani onun dışında top rakipteyken yaptığı baskı gerçekten çok etkileyici. Yani bitmiyor enerjisi. Yani özellikle geniş vadeli yani sezon tamamına bakıldığı zaman Olaytan'ın kesinlikle ihtiyacı olduğu maçlar olacak Beşiktaş'ın. Bunu kesinlikle kabul ediyorum ama bu tarz elemelerde topa sahip olmanız gereken, üretmeniz gereken noktalarda iyi bir altı numara arıyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir geçen seneki Aslani olabilir ya da Arthur da erken geldiğini düşünelim. Orada bir altı numara Orkun'u da hem biraz daha rahatlatacak oyun kurma konusunda üçüncü bölgede yaratıcılık konusunda. Orkun da biraz daha serbest oynamaya çalışacak. Onun için yani olay tam top ayağındayken biraz bence Beşiktaş'a problem yaratmaya nitelikli bir oyunculardan biri. Yani çabası bence kesinlikle takdire şayan. Son maçta dediğim gibi golün içinde var. Rashica'ya yapılan asist de var. Ama yani kaçırdıklarına baktığımız zaman bu tur çok daha erken bitebilir bence.
1: Ve tabii ki Avrupa'dan haberlere baktığımızda da en çok dikkat çeken haber Arda Güler haberi. Paris Saint-Germain'in bir teklifi olduğu yönünde bir haber ortaya çıktı ve bonservis bedeli olarak da 110 milyon gibi bir miktar yazıldı yabancı kaynaklı bir haber sitesinde.
0: Yani şöyle söyleyeyim, eğer Real Madrid Paris Saint-Germain'le masaya oturmaya karar verdiği noktada bence çok daha fazla teklif alacak. Miktar olarak bahsetmiyorum. Daha çok daha fazla Avrupa kulübünden. Eğer Arda'nın satışı konusunda Real Madrid müzakere açık olduğu öğrenilirse Yani bence Arsenal de oraya girebilir. Manchester City de oraya gelebilir ki Manchester City'nin Rodri'yi göndermeyi düşündüğü noktada orada o tarz bir oyun kurucu oyuncu eksikliği de var ki Guardiola döneminde bile Arda Güler'le ilgili bir haberler çıkmıştı. Yani birçok takımdan teklif masaya konulabilir. Onun için bu haberin biraz daha beklememiz gerekiyor ama yani Arda Güler bu sene Real Madrid özelinde, hatta daha da doğrusu Mourinho oyunu özelinde bence geçtiğimiz dönemlere göre biraz daha geride kalabilir. Çünkü orada artık yani Rodri haberleri var. Hani Rodri Barcelona Real Madrid özelinde biraz çekişme var gibi duruyor ama işte Bernardo Silva var, Valverde var, Tuameni var. Yani bu yani Tuameni ve Valverde özelinde Arda'dan daha yetenekli oyuncular değil ama takım hiyerarşisine bakıldığı zaman Arda'nın biraz daha önünde oyuncular. Yani Brahim Diaz da takımda tutmaya karar verdiler. Yani orada biraz hani Endrick var takımda. Endrick'i de bu sene takımda tutma kararı aldı. Yani kanat rotasyonu üzerinde de biraz problemler olacak. Yani eğer böyle bir konu varsa gerçekse bir teklif bence Arda hiç düşünmeden gitmeli. Çünkü orta sahada Vitinha Nenes dışında işte Fabian Ruiz'in bu sene biraz daha geriye gittiğini gördük. Dayaneri iyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu ama Arda ile kıyaslandığı noktada Arda'nın çok daha iyi kıyaslayışları var. Yani umarım bu teklif gerçektir ve Paris Saint Germain formasıyla Arda'yı görürüz.
1: Peki Paris Saint Germain'de olmasını daha mı çok istersin? Neden? Arda Güler'in kariyeri için sence nasıl bir yol izlemeli böyle bir durumda?
0: Yani Arda Paris Saint Germain'de olduğu noktada ya birincisi zaten oyun yapısına bakıldığı zaman muhtemelen Vitinha birinci bölgeyi ikinci bölgeyi daha birbirine bağlayan bir oyuncu. Arda'dan da biraz daha 2'den 3'e bağlayan oyuncu olarak görmek isteyecektir. Tabii ki Dembele derine geldiği zaman sahte 9 koşularıyla cihaz aslında çok fazla topla buluştuğunu göreceğiz. Hem o hem de yani Arda biraz daha Paris Saint Germain rotasyonunu düşünürsek de çok daha biraz daha az maç oynayıp kendi gelişmeyi çok daha yani, üzerinde çetelisi altında geliştirebilecek bir oyuncu. Tabii ki Real Madrid'le de Şampiyonlar Ligi finali görüp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir ama ben Paris Saint Germain'le hem kendi kariyeri üzerinde çok daha fazla kupa kazanabileceğini hem de özellikle bir toplu oyun konusunda, oyuna bakış açısı konusunda çok daha ileri gidebileceğini düşünüyorum ki hani adaşı bir Arda Turan da hep kendi gelişimi üzerinde bir üzerini kendini her zaman söyler. Biraz da savunma erişimi konusunda Simeone'den ama hücum gelişimi olarak teknik adamlı bakışı olarak ya da üçüncü bölgede yaratıcılık konusunda hep Lizanike'nin kendisine kattığı şeylere örnek verir. Bence de Arda Güler hem yani kendini bir basamak, iki basamak daha üstüne koymak istiyorsa ya tabii ki Mourinho da çok saygıdeğer bir hoca ama kendini geliştirme konusunda bence Lizanike'ye daha çok güvenebilir.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yanda Lucas Torreira Yesiyat'ta açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim Lucas Torreira neler söylüyor.
2: Y es la idea desde el 7 de julio que comenzamos la pretemporada, es el único objetivo que tenemos en nuestra cabeza y obviamente seguir creciendo a nivel europeo como lo hicimos el año pasado en Champions.
3: Evet, geçen senelerde de çok büyük mücadelelerde bulunduk. Fakat bu Galatasaray için çok önemli bir kelime var, şampiyon. Onun dışındaki belki hiçbir kelimeye yer yok Galatasaray'da. Ve her sene daha da zor bu kelimenin altını doldurmak ve şampiyon olmak. Bu sezon da farklı bir seviyede olacak. Baktığımız zaman ülkede de Türk futbolu da gerçekten gelişim gösteriyor. Salah gibi belki yıllar önce ismini duyduğumuz zaman asla buraya geleceğini düşünmeyeceğimiz insanlar, oyuncular bile buraya geliyorlar ve lig gelişiyor. Geliştikçe de tabii şampiyon olmak daha da zorlaşıyor. Son hazırlık maçlarında biz de çok iyi sonuçlar almasak da aslında 4 sene üst üste şampiyon olduğumuzun bilinciyle bu sezonu da en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Ve bu sezonda en zoru olacak aslında. Geçtiğimiz 4 sezondan çok daha zor bir sezon bizleri bekliyor. Ve bu sezonun sonunda da 5'te 5 yapmak ve tarihe adımızı altın harflerle yazdırmak gibi bir şansımız var. 7 Temmuz'da sezon hazırlıklarına başladığımız zaman amacımız buydu. Avrupa'da ve ligde daha da ileri gidebilmek ve tarihe adımızı yazdırmak ve bu amaçla da mücadelemize devam ediyoruz.
4: Tabii aslında söylediği şampiyonluk her zaman her şeyden önemli. 4 yıl üst üste şampiyonlukta goller attın, kupaları kazandın ama baktığımızda böyle o 4 senede unutamadığı bir an, bir gol ya da başka bir şey var mı Lucas için?
3: como has dicho, el título es lo más importante que hay para ganar, pero has metido goles y has hecho asistencias, has ganado partidos, varios, y hay un momento muy especial para ti que no puedes olvidar nunca.
2: Yo creo que cada temporada ha tenido su momento especial y quizás partidos importantes más significativos que otros, como son los derbis. A mí en lo personal, lo único que espero cuando sale el calendario es saber cuándo jugamos con Fenerbahce, cuándo jugamos con Besiktas, con Trabzon. Ese tipo de partidos realmente me importan y sabemos de la importancia que son para los hinchas. A lo largo de estos 4 años me ha tocado vivir momentos muy duros que quizás gente no lo sabe, y uno a veces intenta poner siempre una sonrisa ante todos, pero bueno, siempre ha estado la ayuda de los compañeros, de todo el equipo para salir adelante. Y creo que el año pasado, sobre el final de la temporada, ese partido con Fenerbahce, marcando el gol, estando con mi familia, abrazando a mi papá después del partido, creo que fue un momento muy significativo para mí, lograr el cuarto campeonato, que volvíamos nuevamente a ser campeones después de un año que había sido muy, muy duro. Creo que fue de los más especiales durante todos estos 4 años.
3: Her sezonun tabii özel anları oluyor bence, şahsi açıdan baktığımda. Derbiler özellikle bundan bir tanesi oluyor. Şahsen ben fikstür açıklandığı zaman ilk önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları ne zaman, o maçlara ne zaman çıkacağız onlara bakıyorum. Taraftar için de bu böyle, bizim için de bu böyle. Bu sezon çok zordu, en son sezon özellikle. Ama en özellerinden bir tanesi takımla, ailemle birlikte de gülümseyerek çıkmama rağmen aslında birçok zorlukla mücadele ettim bir sezonda. Fenerbahçe karşı mücadele ederken attığım gol sonrasında babamla sarılmamdı. O anı asla unutabileceğimi sanmıyorum. Çok zor bir ligde, çok zor bir fikstürde bu tarz anları gerçekten ömrüm boyunca hatırlayacağım.
4: Tabii geçen sezon şampiyonluğun yanında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adımızı yazdırdık. Liverpool'u yendik, Juventus'u yendik. Ne söylemek ister Şampiyonlar Ligi ile ilgili ve bu sezonda yine lig aşamasıyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdiki hedef ne Lucas için?
3: De última temporada que hemos tenido una aventura en Europa bastante bien, hemos ganado contra Liverpool, contra Juventus y en Champions este año también estaremos en Liga. ¿Qué nos espera y cuáles son nuestros goles en tu opinión?
2: Y nos espera un año duro como todos los años. Siempre hay nerviosismo, hay mucha incertidumbre cada vez que se inicia una nueva temporada. Y sabemos que los demás equipos también se están reforzando de muy buena manera, que todos van a impedir que podamos lograr el quinto año consecutivo, y debemos estar preparados. Ya te dije anteriormente, somos un equipo que sabe y manejar este tipo de presión, y debemos jugar con eso. Debemos prepararnos quizás mucho más de la manera que lo hicimos el año pasado, porque también tenemos la Champions, que es una competencia muy importante para nosotros. El año pasado pudimos hacer un gran salto de calidad jugando esa competencia, ganando partidos muy, muy importantes, y bueno, este año queremos seguir creciendo, querer seguir llevando la bandera del Galatasaray a lo más alto de Europa, y quién no, en mayo poder festejar el quinto campeonato y poder darle esa alegría a los hinchas que al final son ellos los que se merecen todo.
3: Evet, zor bir sene bu senede ama her sene öyle aslında baktığınızda. Bir gerilim olacak, bilinmezler olacak her sene başında olduğu gibi ve başladığımız zaman yavaş yavaş bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Çünkü biz takım olarak buna alışığız. Bu baskının altında mücadele etmeye alışığız. Biz tabii 5. şampiyonluğu istiyoruz her şeyden önce ama bunun yanında Avrupa'da da hedeflerimiz var. Galatasaray bayrağını en yüksekte, Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde göstermek istiyoruz her zaman. Bu sezon içinde aynısını amaçlayacağız. Çok önemli maçlarda geçen sezon çok büyük başarılara imza attık. Bu sezonda aynısını gösterebilmek ve Galatasaray bayrağını en üste çıkarmak istiyoruz. Bir yandan da 5. şampiyonluk. Taraftarımız çünkü bunların hepsini birlikte hak ediyor.
4: Lucas, sahada bitmek bilmeyen bir enerjim var. Başta da söyledim. Bu enerji, bu karakteri nereden alıyorsun? Sırrı nedir? Bizimle paylaşır mısın?
3: Tienes energía sin fin en la cancha. Pero de dónde llega esa energía? ¿Nos puedes compartir?
2: Y yo creo que el trabajo, el compromiso de la disciplina, del respeto también hacia toda la gente que nos sigue, hacia los dirigentes, hacia el entrenador, al presidente, que al final son los que nos pagan por esto. Somos privilegiados y tenemos que agradecer que vivimos de lo que nos gusta y nada, de ahí creo que viene esa energía del carácter que tengo, de los valores de mi familia, de mis hermanos, del cariño de mi papá, de mi mamá, de ser un gran chico y siempre actuar con el corazón, y es así como lo hago siempre dentro de la cancha. Intento entregar siempre el corazón, y como estamos acostumbrados siempre los uruguayos a no dar ninguna pelota por perdida, y es por eso que la gente me lo reconoce cada partido, más allá de que a veces he tenido partidos malos, pero bueno, lo que nunca se negocia es la entrega hasta el final, y bueno, desde el primer momento que llegué me identifiqué muchísimo con esta camiseta, con los hinchas. Han pasado 4 años y realmente estoy enamorado de este club, y me duele muchísimo cada vez que pierdo, y es por eso que a veces las emociones me salen a flor de piel, y que se han visto muchas más veces el año pasado, sobre todo porque nos costó muchísimo lograr el campeonato, pero nada, disfruto de lo que hago y me preparo al máximo para poder rendir cada partido de la mejor manera.
3: Tabii ki de çok çalışmak, kendine adamak, disiplinli olmak ve saygı göstermek. Aslında baktığımızda yani ben bunların hepsini yönetimimize karşı, hocamıza karşı, çalışanlara karşı ve kulübe, yani günün sonunda onlar da bize bir ücret ediyorlar. Biz bir iş yapıyoruz. Bunun bir profesyonel yanı var yani. Ve iyi karakter, iyi değerlere sahip olmak, bu önemli olan şey diye düşünüyorum. Bu karakter de bana ailemden gelen şey, ailemin getirdiği değerler, kardeşlerim olsun, annem babam olsun ve iyi çocuk olmak, iyi bir insan olmak. Bunu sahaya getirdiğim zaman da bu tarz bir şey izliyorsunuz. Bir de Uruguaylılar, biz genel olarak hiçbir topu artık bu top geri alınamaz demeyiz. Hepsinin peşinden koşarız. Ve asla pes etmeyiz, yani peşini bırakmayız. Geldiğim andan itibaren de bunu sürekli göstermeye çalıştım ve bu formaya, bu taraftara karşı da inanılmaz bir aidiyet hissettim ve ayrı bir aşk yaşıyoruz yani bu kulüpte diyebilirim. Ve her kaybettiğimiz maçta da çok fazla acı çekiyorum. Bu yüzden her maçta elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum ve sahaya tamamen karakter koymaya çalışıyorum. Son sezon çok zor bir sezondu ve son sezonda da tekrardan şampiyon olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bizim bu şekilde mücadele etmemiz.
4: Tabii kendisi gibi takımda da aslında çok yetenekli ve karakterli, kaliteli oyuncularımız var. Hepsi birbirinden değerli ve kaliteli, karakterli. Saha içi rekabet ve takıma dair neler söylemek ister?
3: Nuestro equipo, por supuesto, hay jugadores de mucho carácter y también de talento como tú. Y sobre la competición en la cancha, ¿qué querías decir de nuestro equipo?
2: A ver, tenemos un gran equipo con grandes jugadores, y siempre trato de remarcar que los grandes logros se logran con grandes equipos. Al final somos todos seres humanos, que a veces nos podemos equivocar, pero bueno, cuando tenemos líderes importantes dentro del equipo, y esos líderes transmiten desde el valor, desde la enseñanza y desde otras muchas cosas importantes también, creo que para mí lo más importante en estos 4 años ha sido el cuidar el grupo, cuidar al equipo, mantener un ambiente muy sano, que haya competencia, porque hay muchísimos jugadores de muchísima calidad y que al final el entrenador termina decidiéndose por 11 jugadores, pero aquellos que están en el banco siempre estén pendientes y tratando de ayudar a aquellos que son titulares, y viceversa, cuando a uno no le toca jugar, lo más importante es poder ayudar al compañero, ser siempre una ayuda, ser siempre muy muy amable, y siempre lo recalco yo a todas partes que voy. En Galatasaray se vive y se respira un ambiente muy muy familiar, y creo que en estos 4 años ha sido muy importante y una pieza clave para poder conseguir los títulos, que es lo que todos queremos al final del año.
3: Tabii büyük bir takım ve büyük oyunculardan oluşuyor ve hepimizin büyük hedefleri de var. Her zaman aslında bunu da söylemek lazım. Büyük başarılara imza atabilmek için büyük bir takım olmanız lazım her şeyden önce. Bunu başarısız olduğunuz anları olacaktır illaki, ama o başarısızlıklardan sonra tekrardan ayağa kalkabilmek için de liderlere ihtiyacınız var ve bizim takımımızda da ağırlığı olan gerçekten karakter sahibi ve yetenekli liderler var. 4 senede takımın başarıları aslında hepimizin birlikte takım öne koymamızdan dolayı oldu. Birçok oyuncu ilk 11 tabii ki de hoca tarafından seçiliyor ve belli oyuncular sadece oynayabiliyor. Çünkü 11'den fazla oyuncunuz olamaz saha içerisinde. Kulübedeki oyuncular da ne zaman şans onlara gelse takıma yardımcı olmak için hazır olmakla yükümlüler ve onlar da bunu yaptıkları için biz 4 senede şampiyon olabildik. Takım oyuncusu olmaları da aslında

0: yine karakterlerin ne kadar iyi olduğuyla ilgili. Galatasaray nereye kadar gelecekse eğer bu takımın oyuncuların hep birlikte bu kendini yine oraya adamasıyla gelecektir.
1: Lucas için iki önemli ismi aslında sormak istiyorum. Geçen sezon, daha önceki sezon Nando'yu uğurladık. Ve bu sezonda Icardi'yi uğurladık. Her ikisi için neler söylemek ister? Çok yakın olduklarını biliyoruz. İkisine de veda ettik ve gerçekten bize çok şeyler kattılar ki Nando zaten kaldığı kupalarla haliyle ortada. Icardi'de şampiyonluklarda çok büyük etkisi vardı. Ne söylemek ister arkadaşlar olarak?
0: Para Lucas, dos personas muy importantes en estos cuatro años que has estado acá. Y uno es Nando, que para nosotros también es un nombre muy especial como Icardi, pero ha tenido muchos talentos, muchas copas y títulos que ha ganado. Y Icardi también en últimos cuatro años especialmente, pero tienen una importancia especial para ti. ¿Qué querías comentar de ellos?
2: Sí, ahora justo este año por ahí me está cayendo un poco todo, porque hay momentos en los cuales por ahí me siento un poco solo dentro del vestuario, y yo creo que vos también lo debés sentir, porque sos una persona que ha estado muy, muy cerca de todos nosotros.
3: Lucas Torreira'nın açıklamaları bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim, aranın ardından Yunus Aydın bizimle olacak.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe deyişle topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Henshiners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wake

0: Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Mardi City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Hemen kendisini de hattımıza alalım. Yunus, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Bugün Fenerbahçe temsilcimiz 2-0'ın avantajıyla sahada olacak Avusturya'da Sturm Graz karşısında. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak bu karşılaşmayı, ilk karşılaşmaya nazaran?
3: Yani tabii ki Fenerbahçe dediğin gibi ilk maçın avantajını çok rahatlıkla hissedecek. Çünkü hem iyi bir oyun Fenerbahçe hem de kadro kalitesini net bir şekilde hissettirdi. Aslında hani Gornik-Zabze eşleşmesinde biz Fenerbahçe'nin fizik olarak eksiklerinden bahsetmiştik. Hem de skor Fenerbahçe'yi çok güvenli alana alan bir skor değildi. Ama tabii bugün baktığımızda hem skor Gornik maçına göre Fenerbahçe'ye daha güven veriyor hem de Fenerbahçe'nin oyununun kalitesinin biraz daha oturmuş olduğunu gördük. E tabii yani Fenerbahçe takımı bugün bir şeylerin tabii ki farkında olarak sahada olacak. Ama şüphesiz ki bu da Fenerbahçe için bir sınav. Sezonun 4. resmi maçı olacak. Biz işte şu ana kadar santrofor yükünün tamamen Talişka'nın üzerinde kaldığını net bir şekilde gördük. 3 gol var Talişka'dan. İkisi akan oyun değil. Yani Fenerbahçe şu an aslında bir nevi kendini tartıyor. İşte Asensio'nun fizikalite olarak eksikliğini gördük. Bu anlamlarda da bir sınav olacak. Ben Fenerbahçe'nin bugün rahat bir şekilde tur atlayacağını düşünüyorum. Yani bu belki beraberlikle sonuçlanabilir. Belki bir farklı galibiyet olabilir, bir farklı yenilgi olabilir ama bugün tur anlamında Fenerbahçe'nin zorlanacağını düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe'nin oyununun gelişmesi, Kante Gündüz'ü orta sahasının uyumunun devam etmesi. Çünkü Kante Dünya Kupası sonrasında takıma yeni eklendi. Sadece dünkü, geçen haftaki maçta oynadı. Ve Kante'nin fizik olarak hazır gelmesi, açıkçası Ocak ayında alındığı duruma göre daha hazır durumda Kante'de Dünya Kupası kampı geçirdiği için. O yüzden Fenerbahçe'de ilk maçta oyun kalitesinde hemen farkı hissettirdi. Fred de aynı şekilde. Yani Fred'in de aslında bu süreçteki 3 maçtaki varlığı önemliydi. Her ne kadar Atletico Mineiro'yla transfer görüşmeleri yapmış olsa da bu 3 maçta Fenerbahçe'nin daimi parçası olacak gibi katkı verdi. Ben Fred'in, Kante'nin bu başarılı performansı bu maçta da devam ederse Fred'le yolların ayrılması konusunda daha bir fikir birliği olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bugün turu geçmek geçememek dediğim gibi şartlarından ayrıca Fenerbahçe'nin oyunu için çok önemli bir maç. E tabii ki Jadon Osterwolde'nin sakatlığı, yani minimumda 4-6 hafta arası yok. Archie Brown bugün kadroda olacak. Tabii Musa Baba Ederson'un da çeşitli sebeplerle kadrodan çıkarıldığını biliyoruz. Ben de garanti görünen bir maçta hem Ederson'un transferle alakalı satış işlemleri için hem de Musa Baba düşünülmediği için uzun vadede kadroda risk edilmeyen, yani potansiyel satışı olan isimler olduğu için satılma ihtimaline karşılık bugün kadroda olmadığını düşünüyorum. Ama tabii bugün Fenerbahçe'nin Archie Brown'la da sol bekte neler yapacağı önemli. Çünkü Archie Brown yani U23 kuralının içerisinde çok önemli bir yere sahip. 2003 doğumlu ve öncesinde. Ya yani baktığın zaman hani Osterwold'in yokluğunda bu 6 hafta nasıl geçecek? Çünkü bir önceki maçta Levent Mercan Avrupa kadrosunun düşünülmediği kadro dışı bırakılmasından zaten anlaşıldı. Ya bu Brown'la 6 hafta geçer mi geçmez mi, hı hı, Fenerbahçe için bu da bir sınav. Dediğim gibi turu geçip geçmemekten ziyade çok farklı oyun içi dinamiklerinin ölçüleceği bir sınav olacak.
2: Peki takımdan ayrılmasını beklediğin isimler kimler Yunus? Çünkü bununla ilgili yani teklif geliyorsa da medyaya yansımıyor.
3: Yani tabii teklif gelmiyor değil oyuncular ama beklenenin çok altında teklifler geliyor. Yani mesela en basitinden başlayalım, işte yani Diego Carlos mesela. Yani oyuncu sadece Como'dan hani teklif var. Carlos'un da sıcak baktı. Hani beni gönderirseniz ben giderim diyor. Hani Como'ya, ama göndermezseniz de diğer takımın tekliflerine sıcak değilim diyor. Yani otururum maaşımı alırım gibi bir bakış açısı var. Hani özellikle Diego Carlos'un. Diğer tarafta baktığın zaman yani potansiyel satış ihtimali olan teklif gelen oyunculardan bir tanesi az önce konuştuğumuz gibi Fred. sayıda zaten Atletico Mineiro'nun başkanı, sportif direktörü sürekli açıklamalar yapıyorlar. Bu açıklamalar doğrultusunda Fred'e çift tane teklif geldiğini anlayabiliyoruz. Ama Fred Fenerbahçe'nin Haziran ayı itibariyle satış listesinin ilk başındaki isimdi. Ama şu an gelinen noktada İsmail Hoca'nın 3 maçta da kullandığı ve bir önceki İsmail Hoca döneminde de zaten kendisinden fazlasıyla memnun olunduğu hissedilen isimlerden birisiydi. Ama baktığın zaman yani şu an itibariyle bence Fred gönderilmeye yakın isimlerden birisi. Diğer tarafta Sofyan Amrabat Fenerbahçe'yle tekrar antrenmanlara başladı ama Amrabat'ın da ben tekrar gönderileceğini düşünüyorum. Jadon Osterwolde tarafına teklifler Ocak ayındaki gibi 30 milyon eurolarda Roma'nın teklifleri yok. Oyuncuya daha çok 12-13 milyon euroluk teklifler var. Ki bence Fenerbahçe'de aslında Jadon Osterwolde'ye gelen tekliflerin düşmesinde bu kadro tercihinde de önemli bir pay sahibi. Çünkü yani baktığın zaman Jadon Osterwolde bir sol stoper. Kendisi de o şekilde oynamak istiyor. Sol bek oynamak istemiyor. Sürekli dile getiren futbolculardan bir tanesi. Ve onun önüne Nathan Aki alındı. Bence doğru yapıldı ama bu Jadon Osterwolde'nin hali hazırda zaten dengede olan bir bonservis bedeli yokken daha da aşağı gitmesini sağladı. Dorgelesine ne? Bence Dorgelesine de gönderecek isimlerden bir tanesi. Ya bu oyuncu da artık Eylül itibariyle hala teklif gelmezse istenen teklifler şu şekilde gönderecekler. Çünkü Türkiye'de şunu biliyoruz. Ya maaşlar çok yüksek. Geçtiğimiz günlerde yani Halstein'in başkanı Acun Ilıcalı da bunu söyledi. Yani Türkiye'deki maaşlar Avrupa'ya göre çok yüksek. Oyuncular bizi son durak olarak görüyorlar Arabistan'la birlikte. Bunu nereden anlıyor? İşte Beşiktaş Dušan Vlahović transferini bitirmeye çalışıyor. Ve Vlahović Avrupa'da 5-6 milyon euroya kulüp bakarken Beşiktaş'ın 15 milyon euroluk teklifini reddediyor şu an. Yani biz ve Avrupa arasında fiyat farkına inanılmaz makaslar var. Ve Fenerbahçe artık Eylül'de son nokta olarak atıyorum tamamen fiyat üzerinden gideceğim. Yani Diego Carlos 4 milyon euro mu alıyor yılda? 2,5'unu Fenerbahçe verecek. Yani 1,5'unu da alan takım verecek. Bu şekilde bir yol ayrımına gidecek. Tabii Fenerbahçe'nin bu süreçte 3 ayrı baştan yani 11 ayda Fenerbahçe 3 başkan gördü. Geçen sene hala bu dönemlerde Ali Koç başkandı, unutmayalım. Arayı bir Saadettin Saran, sonra tekrar Aziz Yıldırım geldi. Her gelen bir transfer döneminde kadroyu doldurdu ve bir yoğunluk oluştu. Dominik Livakovic bence yine takımdan ayrılacak isimlerden bir tanesi. İrfan Çınar-İrbayat gençler biriyle antrenmanlara çıktı ama daha resmi olarak açıklanmadı. O da gidecek. Bunun haricinde ben Cengiz'in ve Mimovic'in de gönderileceğini düşünüyorum. Bu isimler mutlaka Fenerbahçe'den ayrılacaktır. Ama Aziz Yıldırım'ın da mevcut yönetimi ve Musaba tabii. Musaba'ya da ekstra parantez açayım. Zaten oyuncu Greenwood geldikten sonra hani diğer oyuncular gibi yoksa süren bir oyuncu değil bu arada. Yani Musaba tarafı ben oynatılmayacağımı anladım, ben gideyim bakış açısında. Bu oyuncunun maaşı da çok yüksek değil. 1.2 milyon alıyor zaten yılda. Ben Musaba'nın bunu karşılayacak taraf bulacağını düşünüyorum. Ama tabii diğer tarafta da Fenerbahçe'de çok Eylül ayı itibariyle ekonomik anlamda oyuncuları istediği gibi gönderemeyeceği bir süreç bekliyor. Mevcut yönetim de zaten Aziz Yıldırım yönetimi de oyunculara istenilen tekliflerin gelmemesi konusunda çok ciddi derecede sıkıntıdalar. Tabii burada şimdi ya futbol aklı konusu da hani elbette hani Oğuz Çetin'in belki hani burada hani Nait Sen'de bir eleştiri. Yani çok ciddi uluslararası bağlantıları olsa eleştiririz eleştirmeyiz ama Mario Branco Fenerbahçe'de hiç gönderilemeyecek oyuncuları çok iyi yerlere gönderdi. Yani çok iyi satışlarla. Oyuncuları almak kadar elden çıkartmak da önemli. Fenerbahçe şu an alış konusunda başarılı olsa da oyuncu gönderme konusunda çok başarılı değil bence.
2: Lukaku için neler söylersin peki?
3: Ya tabii şimdi baktığın zaman geçtiğimiz sene çok uzun süre forma giymemiş bir futbolcu. Dünya Kupası'nda evet girdi, golünü attı, hepimiz hani gördük orada bir tekrar. Zaten Lukaku'nun hani göz önünde olma ihtiyacı yok. Lukaku zaten hepimizin bildiği bir santrofor. Yani şimdi ben Napoli'nin çifte geçen sene hiç oynatmadığı bir oyuncuya, yaşı da olan bir oyuncu, çift tane bonservis istemesini zaten hani anlamlandıramamıştım ve hani hafta içinde yaptığım zeynlerimizde ben kendim yaptım haberde de. Yani 10 milyon euro çift tane bir rakamı Fenerbahçe'nin çıkma ihtimalinin olmadığını düşünüyordum. Nitekim Fenerbahçe de vermiyor. 6 milyon euro civarında bitecek bir transfer. Bence Lukaku artık Fenerbahçe'de diyebiliriz. Yani zaten oyuncu tıpkı Muhammed Salah tarafı gibi menajer tarafından Fenerbahçe yönelildi. Yoksa biz bugüne kadar hani Fenerbahçe için konuştuğumuz isimlerden birisi değildi Lukaku. Hep başka isimler üzerinde gidiyorduk. Ama gelinen noktada hani zaten Aziz Yıldırım da bir hafta içinde bitecekleri, sonra futboldan sorumlu yönetici Cihan Bey, Cihan Kamer playoff'a kadar bitireceğiz dedi. Fenerbahçe'nin çok hızlı bir hamle yapması lazım. Santrafor konusunda. İşte orada risk almamak, bir star getirmek zorundalar. Hani Dirk Kuyt'ın önerdiği Ueda isim olarak bence çok aşağıda kalıyor. Diğer isimler Sherlock gibi, Cirasi gibi isimler bitirilemedi. Yani Lukaku'ya burada gidilecek bence ama Vedat'tan bu kadar yararlanılmayacağı farkında olunsaydı Fenerbahçe bence Santrafor'da çok daha farklı bir yol izlerdi. Belki hani Sörlot artı Lukaku gibi isimler değişebilir. Böyle bir iki transfere gidebilirdi ama bence gelinen noktada Lukaku hani performans olarak bence hani tıpkı Vlahovic için de ben aynı şeyi düşünüyordum. Yani bir kumar tabiri caizse. Hani tutmama ihtimali yüksek bir kumar. Evet yıldız. Şüphesiz ki bir yıldız. Ama hani Fenerbahçe'nin aradığı net santrafor mu? Benim o konuda birçok soru işaretim var. Hani bir kere fizik kalite olarak çok hazır mı? Bunu bilmiyoruz. Her ne kadar Dünya Kupası geçirmiş olsa da. Hani yani şu an bu kadar gözünün önünde duran, tabii bekleyemiyor da Fenerbahçe yönetimi ama. Bu kadar gözünün önünde duran bir Onuachu varken ki Trabzonspor şu an Darwin Núñez'de işte 1 yıllık 8 milyon euro kiralama modeline gidecek gibi duruyor. Onuachu'yu mutlaka elden çıkaracaklar ama tabii Fenerbahçe'nin de bekleme lüksü yok bu konuda. Yani bence tabii risk alıyor Fenerbahçe. Yani şu ana kadar işte Onuachu gibi, Vlahovic gibi, Cirasi gibi, Sörlot gibi isimlere karşılık Lukaku bence eldeki en risk barındıran oyuncu ama Fenerbahçe şu an bu oyuncuya gidiyor.
2: Peki bir diğer tarafta da tabii Sparta Prag Lyon mücadelesi. İlk maçı Sparta Prag kazandı ve bu maçın galibi, daha doğrusu eşleşmenin galibi Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Nasıl değerlendiriyorsun?
3: Ya ben Fenerbahçe'nin açıkçası ilk öncelikle hani bu eşleşme ilk geldiği zaman Olympique Lyon'un Fenerbahçe için daha riskli olacağı tarafındaydım. Hani yani baktığın zaman geçen seneye oranla bence Fenerbahçe'yi hangi takım gelirse gelsin Fenerbahçe'nin çıktığında daha rahat bir playoff eşleşmesi bekliyor. Ama benim daha çok korktuğum taraf hani Lyon tarafı. Bunu ilk eşleşme çıktığı andan itibaren böyle düşünüyordum. Ama geldiğimiz noktada hani Prag tabii daha avantajlı gibi gözüküyor. Ama benim fikrim dediğim gibi Lyon gelirse daha tehlikeli olacaktır. Bence bu maçta mutlaka bir reaksiyon verecek Lyon. Kim gelsin istersin dersen bence Sparta Prag'ın gelmesi dediğim gibi bizim açımızdan daha iyi olur. Ama bugünün sonunda ben Lyon'un sağdan galip ayrılan taraf olmasını, turu atlayan taraf olmasını bekliyorum.
2: Peki yani iki takım içinde aslında avantaj diyemeyiz. İki takım da güçlü takımlar ama Lyon eski gücü, yani geçen seneki gücünde değil çünkü bir Endrick vardı geçen sene ama Fonseca etkisi de var tabii.
3: Ya, kesinlikle öyle. Yani dediğin gibi hani iki takım da sonuçta hani playoff turunda, Şampiyonlar Ligi'nin playoff'unda eşleşeceğin takımlar. Ama geçen sene hani isimler üzerinden, kulüp isimleri üzerinden gittiğimizde yani Benfica eşleşmesi de ben Fenerbahçe'nin hani yolun sonu hissine hani ne yazık ki kapılmıştım. Hani ama şu an bugün geldiğimiz noktada bu iki takımı da isim olarak baktığında Benfica kadar gözümüzde büyütmüyoruz. Tabii Endrick çok başka bir isim. Yani sonuçta şu an itibariyle Fenerbahçe'de de hani adı anılıyor. Ve ben hani gelsin de çok fazla isterdim ki Endrick tarafı da hani oynatılmayacağını anladığı durumdaki Real Madrid'in de bu yaz sürecinde Endrick'e forma şansı vermeyeceğinin anlaşıldığı birçok transferi oldu. Oyuncu oynatılmayacağı takdirde gitmek istiyor. Çünkü çok genç bir oyuncu. 50 milyon euro da bedeli var tabii ama hani sevgili Murat Erşik de haberini yapmıştı. Hani şu an itibariyle Fenerbahçe için Endrick transferi rafta değil gibi gözüküyor. Yani raftan kalkmış gibi. Ama keşke gelseydi. Fonseca tarafı da şöyle tabii hani teknik direktör eşleşmesi olarak baktığımızda hani bambaşka bir hoca. Hani gerçekten çok ciddi farklar yarattı. Hani sadece isim olarak Benfica tarafı kadar geçen seneki kıyas yapıyorum. Hani bir adım daha avantajlı görüyorum. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde playoff seviyesinde hani iki takıma da hani gelsin çok rahat geçeriz demek kesinlikle kolay değil.
2: Peki. Bir diğer tarafta da tabii Galatasaray. Sessizlik devam ediyor Galatasaray'da. Kevin De Bruyne ismi bir medyaya atıldı aslında. Yani medyada sıkça gördük. Yakup abi de hatta haberini yaptı ki Yakup abiyi de buradan tebrik etmek lazım. Gerçekten yani Muhammed Salah transferinde yani kimse üstlenmesin. Yakup Çınar yazdı. Herkes dalga geçti. Gördüm. İşte Beşiktaşlılar da linç etti. Trabzonspor için Yakup Çınar yazdı. İlk yazan oydu. Gerçekten de oldu. Oradan da tebrik etmek gerekiyor. Kevin De Bruyne ismini ne diyorsun Galatasaray için?
3: Yani Galatasaray'da bekleyiş arttıkça isimler de tabii ki yani büyümeye devam ediyor. Çünkü hani bu kadar sessizliğin artık taraftarlar çok büyük bir transferle taçlanmasını bekliyorlar. Yani ki bu noktada da artık Galatasaray tarafı da haklı. Biz bu süreçte defalarca kez Ultraslı'nın Dursun Özbek yönetimine hani tabiri caizse ultimatom verdiğini de gördük. Çok ciddi tepki verdiklerini de gördük. Ama Galatasaray yönetimi sessizliğini korumaya devam etti bu konuda. Yani tamamen sessizlerdi. Geçen seneye benzer bir sessizlik değil. Ben bunu sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü yani geçen sene yapılan bütün sessizliğin bir bedeli Osimhen olarak görülüyordu. Yani orada hatırlayalım, yani işte Napoli banka teminatı istiyor. İşte Galatasaray'ın orada maddi olarak bütün süreci bitirmesi lazım. Galatasaray Mayıs sonunda, Haziran başında Leroy Sané'yi aldı ve durdu. Osimhen'i bitirene kadar. Sonrasında Singo'dur, Uğurcan'dır eklendi. Bu sebeple ben Galatasaray tarafının şu anki bekleyişi tarafında artık taraftarın haklı olduğu kısma geçmeye başladım. Çünkü ya baktığında 4 senedir üst üste şampiyon olan bir yönetime güven olması lazım, ama artık birazcık da hani 2-3 gün sonra resmi maç var ya bakarsak. Hani yani bence birazcık taraftar haklı olmaya başlıyor. Kevin De Bruyne ile alakalı şöyle, ben Galatasaray'ın mevcut bulunduğu ekonomik durumda Kevin De Bruyne'yi bitirebileceğini düşünmüyorum. Şüphesiz ki ihtiyaç var. Oyunu böyle yönlendirebilecek bir isme Galatasaray'da kesinlikle ihtiyaç var. Ama bu kadar bekleyişin ardından hani ben Galatasaray'da çok büyük isimlerin geleceğini düşünenlerden değilim ki. Hani şu an medyada konuşulan diğer isimler de var. Hani birazcık Galatasaray taraftarı evet ummak istiyor. Şüphesiz ki hani Yakup abinin haberi de doğrudur, ama Galatasaray yönetiminin ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ama bitirebileceğini düşünmüyorum Kerem De Bruyne transferini.
2: Mehmet Bey yazmış. Selam, Göksel'in Yunus Aydın'a sorar mısın? Prag gelirse nasıl olsa geçeriz diye rehavete kapılmaz mı acaba Fenerbahçe, diyor Mehmet Bey.
3: Yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu Şampiyonlar Ligi ve...

0: yani lig şampiyonu hasreti, yani tabiri caizse başarı hasretinin yani Prag'a rahat bir şekilde geçeriz hissiyatıyla bakmasını, hani uzaktan yakından olmaması gerektiğini düşünüyorum ki yani rahat geçer, Lyon'u eleyen bir takımı rahat geçeriz diye bir şey de zaten söz konusu değil. Ama şöyle bakılıyorsa olay, yani aslında merak edilen şey şuysa, yani Fenerbahçe Prag gelirse Samsun Fortransfer'in arka planı atar mı? Ya da Fenerbahçe'nin işte mevcut bir kanat oyuncusu hala alacaksa bunu arka plana atar mı? Hiç zannetmiyorum. Hani çünkü Aziz Yıldırım ve mevcut yöneticilerin, işte mevcut yöneticilerden Cihan Kamer'in ağzından net bir şekilde bu çıktı. Yani biz playoff öncesinde transferi bitireceğiz diye. Rehaveti itileyecek bir lüks yok Fenerbahçe'de. Yani rehaveti itmeye Fenerbahçe'nin kendine hiç hakkı yok. Çünkü yani taraftarın ve mevcut yönetim Aziz Yıldırım'ın beyanını esas alırsak 10 aylığına 11 aylığına geldikleri için, yani hiçbir şekilde bence bu rehavete olabilecek bir konu değil. Ha, Prag gelirse daha bir nefes alırlar mı? Hani benim az önce söylediğim gibi, hani Lyon gelse çok daha zor. Ama hani ya Prag geldi, tamam biz bu turu geçeriz. Yani kesinlikle söylenecek bir şey değil. Transfer konusunda da Fenerbahçe zaten şu ana kadar hemen hemen bütün parçaları bitirdi ve sadece Samsofor kaldığı için. Samsofor konusunda mevcut yönetim bu konuda söz verdiği için transfer konusunda da etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama hani gelinen noktada Prag'ın gelmesi, evet bence de daha iyi. Ama bu bizim Prag'dan çok daha iyi olduğumuz anlamına gelmiyor. Prag-Lyon denkleminde Prag'ın gelmesi daha iyi. Fenerbahçe Prag'da Fenerbahçe rahat geçer diye bir şey yok.
1: Peki, mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Abi, Fenerbahçe için habire alacak alacak deniliyor da transfer döneminin bitmesine az kaldı. Bu kadar yabancı oyuncuyu nereye gönderiyorlar diyor bir dinleyicimiz.
0: Tabii Fenerbahçe'nin gönderme operasyonu, şimdi bir yönetimin uzun süre görevde kalmasının ya da ilk sallantıda gitmemesinin işte önemi bu. Hani burada Ali Koç yönetimi için ilk sallantıda gitti demiyorum. Ali Koç yönetimi 50 kere sallandı gitmedi. Daha önce gitmeliydi ama hani şimdi mevcutta Saadettin Saran yönetimi bir süre sonra transferde görüşmeyi, işte Liverpool'un sol açığıyla görüşüyorlardı mesela, transfer durdu gibi. Yani Fenerbahçe'de aynı yönetim kalamadığı için bir gönderilme planı da yapılamadı oyuncular üzerinde. Yani Saadettin Saran zaten gelir gelmez Ocak transfer dönemi gördü. Bir transferler yapıldı. Şimdi mesela gönderilmek için yanıp tutuşulan Musaba Ocak ayında iki transfer hemen en iyisi olarak gösteriliyordu neredeyse. Yani Süper Kupa'da iki asist yaptıktan sonra. Bu nedenle hani çok değişken bir denk, ama aynı yönetimler görevde kalmasını şundan dolayı söylüyorum. Beşiktaş şu an Salah'ı bitiremediği için kötü bir transfer dönemi geçirir gibi algı yaratılsa da kadroyu öyle güzel boşalttı ki Beşiktaş yönetimi Ocak'tan itibaren. Önümüzdeki sezonun planını yapmaya başladı. Zaten Saadettin Saran aday olacak mı olmayacak mı belirsizliğinde bir denklem yaşadı Fenerbahçe. Yani bu oyuncuları göndermek kolay olmayacak. Yani kural 10+4. Fenerbahçe'nin 17+7'si var yabancıda. Bir tane de santrofor olacak. O da yabancı santrofor zaten. Konuştuğumuz isimler ortada. Yani toplamda 25 yabancı olacak. Yani burada Fenerbahçe'nin dediğim gibi bu oyuncuları göndermek için ya oyuncu başı 1 milyon euro desek cebinden 10-11 milyon euro para çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Bu oyuncuları net bir şekilde gönderebilmek için, yani tabii yazık olacak ama ya bu oyuncuları gönderemezse de Fenerbahçe 20-25 milyon euroluk bir maliyetin altına girecek. Kolay mı? Kesinlikle değil, ama yani bir şekilde gönderilecekler. Avrupa futbolunda maaşını hak etmeyen futbolcuları göndermenin başka bir çözüm yolu yok. Yani siz 4 milyon euro veriyorsunuz bir futbolcuya ve Avrupa piyasasına ona 1,5 milyon eurodan fazla teklif gelmiyorsa, aradaki farkı oyuncunun kulübü ödemek zorunda, başka bir yolu yok.
1: Beşiktaş'ta da yeni bir isim ortaya atıldı. Joe Willock, Newcastle United'la görüşmeler sürüyor bu konuda. 26 yaşındaki orta saha. Salah Vlahovic ikileminde, hatta Vlahovic hala sürüyor. Çok mu vakit kaybetti Beşiktaş sence?
0: Yani Salah da bence hem çok vakit kaybedildi hem de yani bir umutsuzluk pompalandı şüphesiz. Yani müthiş bir yönetim zafiyeti Salah durumu. Ya baktığın zaman hani ya görüyorsun ya, bir yönetici, bir gazeteci gibi, ya gazeteciyi de bırakalım, yani sosyal medyada amatör bir duyumcu gibi bir hata yaptı. Ve Salah transferini çok zor da soktu maddi olarak Beşiktaş için. Sonrasında Trabzonspor bu denklemi çok iyi çözdü. Girdi, aldı oyuncuyu. Ama Vlahovic tarafı tam olarak öyle değil. Vlahovic de ya Beşiktaş 15 milyon euroyu verdi. Salah'tan da önce, dediğim gibi yani çok uzun bir süredir Vlahovic ile ilgileniyor. Vlahovic ben Avrupa'da kulüp bakıyorum dedi. Avrupa'nın en iyi 5 liginden. Oyuncuya maksimum verilen para 4-4,5 milyon euro. Beşiktaş da bu süreci hızlandırmak istiyor. Yani oyuncu iki kez son kez diye teklif yapıldı. Oyuncu iki senede şu an henüz dönüş yapmış değil. Vlahovic transferi de bence 26 yaşında çok potansiyelli bir oyuncu. Bence çok iyi olur. Newcastle'da da benim izlediğim, beğendiğim bir oyuncu. Ama Salah transferi için, özellikle Salah'ın pozisyonla. Çünkü ön eleme maçlarında gördük yani, Vassal Çayni'de çok formda değil. Yani hem boş kaleye kaçırdığı pozisyonda, hem maçın genelinde en çok eleştirilen oyunculardan bir tanesiydi. Oya mutlaka bir oyuncu alınması lazım. Beşiktaş oraya ya da herhangi bir pozisyona, yani bitiremezse Santrafor'da Vlahovic'i, sağ önüne bence hani Muhammed Salah kalitesinde bir isim demeyeyim ama bir star oyuncu da alması lazım. İşte yok gibi oyuncular biraz daha aşağıda kalan oyuncular isim olarak. Vereceği performans olarak belki bambaşka. Hani Vlahovic bence gerçekten hani ciddi bir kumar. Ama hani aynı şeyi Beşiktaş'ın hata yapma şansı var. 15 milyon euroyu çöpe atma şansı yok ama birazcık bu konuda şansı var. Burada çünkü yedek santrafor da kötü bir oyuncu değil. Ama sağ ön gibi taraftar Salah öyle bir hava yarattı ki, ya Trossard'ın imza töreninde hatırlayalım. Kardal'da da daha sonra ben işte ya Allah bismillah Muhammed Salah tezahüratını duymadım dedi ama hepimiz biliyoruz gerçekleri. Beşiktaş'ın ilgilendiğini, bitirmek üzere olduğunu ki zaten mevcut yönetimde daha sonra kabul etti bunu da. Ciddi anlamda taraftarın bir hayal kırıklığı oldu. Ya biz dünya yıldızı işte kolay gelmiyor. Bu isimlerle uğraşmak lazım, görüşmek lazım. Bu konuda hiç şüphe yok. Ama diğer parçaları da bitirmek lazım. Fenerbahçe Mason Greenwood'u bitirirken işte Nathan Ake'yi, Vedat Muriç'i yan parçaları aldı. Beşiktaş'ın da yan parçaları bitirmesi lazım. Çünkü hala söylüyoruz, Emirhan'ın form durumunu göz önünde bulundurarak, hadi belki stoper öncelikli diyelim ama Beşiktaş'ın hala bir sağın ve santrafor transferine kesinlikle ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen sene şampiyonluk yolunda kafa kafaya giden takımlar. Trabzonspor'un yaptığı hamlelerin iyiliği, getirdikleri star ortada. Beşiktaş'ın Trossard'la birlikte buna mutlaka eşlik etmesi lazım ve ligde bu hafta sonu başlıyor. Bu yüzden Beşiktaş da aslında iki pozisyonda geç kalmış durumda.
1: Peki bir diğer tarafta Beşiktaş'ta Radeç karşılaşmasında 1-0 kazanmıştı ve İstanbul'da neler bekliyorsun Otara'nın yokluğunda?
0: Evet, yani aslında Otara gerçekten çok basit bir kırmızı kartla, iki sarıdan çok kısa sürede kendini oyundan attırdı ve kadroda bu maçta olmayacak. Eğer ilk maçta kırmızı kart görmeseydi, çünkü Beşiktaş 1-0'ı 10 kişiyken buldu. Eğer burada bir kart görmeseydi belki 2-3 olacak bir maçta. Çünkü yani rakip çok ciddi şekilde oyundan düştü. Ya bunu gördük. 10 kişiyken dahi Beşiktaş üstünlüğünü koruyabildi. Gelinen noktada da ben İstanbul'da çok çok rahat bir maç olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir ölçü maç değil. Belki 3 fark, 4 fark olacak. Beşiktaş'ın da turun garanti olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Fenerbahçe, Sturmgraz gibi. Hatta Fenerbahçe'den daha rahat bir durum olacaktı. Bir maçın İstanbul'da oynanmasından kaynaklı. Orada da hocayla olan iletişim tamamen tutmuş durumda. Yani Beşiktaş'ta da işleri iyi gidiyor. Az önce saydığımız pozisyon eksiklerinin maçın geneline etki edeceğini ve hani skoru etkileyeceğini düşünmüyorum. Turu etkileyeceğini düşünmüyorum. Beşiktaş rahat kazanacaktır. Ama bu rahat kazanma Beşiktaş'ın ilk konusunda yanıltmaması lazım.
1: Diğer tarafta da Trabzonspor var. Trabzonspor da kadrosunu büyük ölçüde kurdu diyebiliriz herhalde ama bir forvet arayışı da var deniliyor. Onuarçu da var kadroda. Nasıl olacak Yunus?
0: Yani Onuarçu'yu göndermeyi düşünüyorlar. Aslında yani Onuarçu'nun yaşını da göz önünde bulundurarak hani 20 plus teklif gelirse, yani 20 milyon liranın üzerinde teklif gelirse Onuarçu'yu göndermeyi düşünüyorlar. Şimdi Onuarçu'nun gittiği denklemde de oraya bir star almak istiyorlar. Şimdi burada piyasada en çok öne çıkan isimlerden birisi de Darwin Núñez. Darwin Núñez'e ciddi şekilde ilgi var. Ben Trabzonspor'da içeriden aldığım bilgi olarak da direkt söyleyeyim. Görüşüyorlar. 8 milyon euro oyuncunun kiralama bedeli var. Bunun için sponsor bakıyorlar. Yani hani ki Ertuğrul Doğan Muhammed Salah'ı alırken şunu da söyledi. Ben hiçbir sponsor falan bakmadım dedi. Çünkü hani şehrin buna sahip çıkacağını biliyordum dedi ki sonrasında kombine ve forma satışlarını örnek vererek işte Muhammed Salah'ın parasının hemen hemen yarısının biraz daha fazlasının çıktığını zaten gördük. Ya bence de hani Núñez gibi, Muhammed Salah gibi isimler kendi parasını çıkartır. Çıkartırken de oradan kendi parasını ekstra alır. Hani tabii ki Salah'ın forma satışlarının alacağı %25 bedel gibi. Ama şimdi burada Darwin Núñez tarafının Onuarçu gittiğinde hani Núñez mi daha etkili olur, Onuarçu mu daha etkili olur? Valla bence burası çok net değil. Núñez şüphesiz bir star. Ama benim geçen seneden beri Trabzonspor'da anlatmaya çalıştığım yani evet Trabzonspor şampiyonluk yolunda gidiyor ama bir şeyler eksik dediğim oyunculardan birisi evet Muhammed Salah gibi bir liderdi. Hatta yani bu kadar ciddi bir lideri de kastetmiyorum. Salah çok uç bir lider oldu. Şu an bu işleri en iyi bilen oyunculardan birisi ama Núñez Yani ligin sonuçta gol kralı Trabzonspor'da. Yani Şomurodoğlu'la birlikte onu açıyor. Yani onu açıyor. Bu kadar göndermek için yanıp tutuşmak. Yani çünkü benim bildiğim kadarıyla hem onu açıyor hem Darwin Nunez'i aynı anda kadro tutmayı düşünmüyorlar. Ama Nunez'in gelmesi konusunda da Muhammed Salah'ın ikna etmek için Darwin Nunez'i, çünkü birlikte oynadılar zaten senelerce, İkna etmeye çalıştığı Trabzonspor'un ilgisini biliyoruz. Tabii Trabzonspor senelerde çok başarılı bir ekonomik politika yönetiyor. Yani

0: atış yapabileceği Onuachu gibi, Pina gibi isimler var. Folcarelli her ne kadar yeni ameliyat oldu, sakat olsa da çok yakın zamana kadar Halstead'in ilgisi olan bir isimdi. Yani bu isimleri ekonomik olarak bitirebilirler. Ama ben Nunez almaktansa ligin gol kralını elinde tutmayı çok daha mantıklı bir hamle olarak görüyorum. Ama onlar da Onuachu'nun bir sezon daha böyle geçiremezse 20'ye 25'e satamayacaklarının farkındalar. Bu nedenle bu denklemin içerisindeler. Yani bence Trabzonspor Onuachu'yu göndermeyi net bir şekilde kafaya koyarsa Darwin Nunez transferini bitirecek.
1: Ve son olarak bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Göksel'in savcılık Burhan Can Terzi'yi ifadeye çağırmış. Musial haberi için adam öyle veya böyle bir haber yapmış. Savcılık neden çağırdı acaba, bilginiz var mı diye. Yani çok kötü bir durum gerçekten. Yani haber yani doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama habercilik tutuklanmayı gerektiren bir şey değil.
0: Ya tabii baktığın zaman yani şimdi sonuçta savcılık aslında adli kontrol şartı istedi. Ve hani yurt dışına çıkış yasağı istedi. Hakim iki talebi de reddetti. Hani ne adli kontrole gidecek Burhan Can Terzi ne de yurt dışı yasağı, herhangi bir yasağı olmayacak. Ya tabii ki habercilik hiçbir şekilde suç değil. Yani sonuçta basit bir haber yaptı. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Beğenmezsin, okumazsın, istemiyorsun, inanmazsın. Burada ilk soru işareti şuydu. Galatasaray kulübü mü şikayetçi oldu gibi bir endişe vardı. Yani çünkü hani medyaya bu baskı mı yapılacak gibi bir endişe vardı. Sonra Galatasaray kulübü zaten bu olayla alakalı kesinlikle ilgisi olmadığını söyledi. Kendi kulüp olarak hani Galatasaray tüzel kişilik olarak hiçbir şekilde bu konuda bir şikayetinin olmadığını söyledi. Ya Burhan Can Terzi'nin haberiyle ilgili haber yalan olabilir. Kendisine yalan bilgi de gelmiş olabilir ki kendisi haber sürecini normalde işte Burhan Can Terzi sonuçta basın kartlı bir gazeteci, kaynağını açıklamak zorunda değildi. Ona rağmen açıkladı. Yani hangi kaynaklardan geldiğini işte kendisine adım adım Şansal Büyükada'dan işte içeriden gelen habere kadar her şeyi anlattı. Ki Şansal aslında orada Şansal Büyükada'nın da aktif çalıştığı bir dijital kanal var. O haberi o da duyurabilirdi. Belki kendisi de hani bu konuda hani inanmaması gereken yanlış bir şey yaptı. Ama bunun bedeli gözaltına alınmak, yani işte adli kontrol, hani belki tutuklanmak, bunlar olmaması lazım. Ya ben hakimlerin de bu konuda verdiği kararı, savcının kararını desteklememesini çok doğru buluyorum. Hani sonuçta gazetecilik hiçbir şekilde suç değil. Hele ki spor gazeteciliği. Yani burada bir haber yanlış yapılabilir. Herkesin doğru çıkan haberi var. Herkesin yanlış çıkan haberi var. Kimse transfer sürecini %100 doğru haberle geçirmiyor. Herkes yanlış haber alabiliyor. Ya da haberinin sonuna kadar doğru oluyor. Sadece o haberi yaptığınız için hani bu hep mesela duyumcular, çok büyük transfer haberleri yapanlar eleştirilir. Bu konuda transferi önden duyurursunuz. Bu ekstra transferin maliyetini arttırır. Taraftar gaza gelir. Bir anda kulüp vazgeçer. Bunu gazetecinin yapmasına da zaten. İşte bunu az önce konuştuk. Bunu Beşiktaş'ın şu an yönetim kurulundan gönderilen kişisi yaptı. Muhammed Salah'la alakalı. Muhammed Salah geliyor dedi. Olay içeriden haber almaksa adam içerinin ta kendisi yani. Adam Muhammed Salah geliyor dedi. Muhammed Salah gelmedi. Şu an Trabzon'da antrenman yapıyor. Bu nedenle hani hiçbir şekilde bir gazetecinin böyle bir şeyle karşılaşması doğru değil. Hani ben hakimin de verdiği bu karardan dolayı kendisini hani çok tebrik ediyorum. Bence doğru bir karar verdiler. İnşallah hiçbir gazetecinin başına gelmez. Hani Burhan Can'a da çok çok geçmiş olsun.
1: Onuachu'yu Beşiktaş alsın diyen bir dinleyicimiz var. Bir dinleyicimiz de bir Fenerbahçeli olarak Lukaku yerine Onuachu'yu tercih ederdim açıkçası.
0: Net. Rıdvan Bey. Net. Yani benim en başından beri söylediğim, yani Fenerbahçe bu kadar ki ilgilendi de ya bu kadar gözünün önünde olan bir isim. Ya çünkü Fenerbahçe'nin şimdi mevcut yönetim, Aziz Bey, şimdi önümüzdeki sene Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul var. Yani Fenerbahçe bu sene şampiyon olsun olmasın, Şampiyonlar Ligi'ni alsa fark etmez. Fenerbahçe bu yaz seçime gidecek. Yani Fenerbahçe 3. sene 3. seçim. Buraya Aziz Bey'in bence devam edebilmesinin tek bir şartı var. Şampiyon olursa bence başkanlığa devam eder. Şampiyon olamazsa da başkanlığa devam edemez. Şimdi burada sıfır risk bir modele gidilmesi lazım. Bence Vlahovic bir risk. 15 milyon euroluk bir risk. Yani baktığın zaman Lukaku bir risk. Bu isimleri birinci olarak alır. Onuachu'yu arkana alabilirsen müthiş bir B planı olarak kabul. Ama bu da mümkün değil elde olan şartlarla. Riske girmemek lazım. Şomurodov belki bir risk olabilirdi ama Onuachu ikinci Türkiye senesi. İkinci çok başarılı sezon. Bence de Fenerbahçe'nin değerlendirmesi gerekiyordu. Ben bunu o sezon başarıya ulaşmadı.

0: Ama örnek veriyorum, Ali Koç'un Emre Belezoğlu'nun sportif yöneticiliği yaptığı sene, Erol Bulutlu sezon, Emre Hoca ile sezonu bitirildiği Sivas maçında kaçan şampiyonluk pandemi sezonu, sıfır riskli sadece ligi bilen oyunculardan bir format yapılmıştı. İşte Sosa gibi, Novak gibi. O zaman da Trabzonspor'dan gelmişti bu oyuncular. Lige hazır oyuncular, şimdi onu açıyor Trabzon, denk geliyor. Ya bu oyuncular bence o zaman da kötü performans vermemişlerdi. Ama Onuaçu gibi net bir santrofor Fenerbahçe'ye bence çok şey katar. Yani hava toplarında bence açık ara ligin en iyisi. Yani açık ara ligin en iyisi. Ligin zaten gol kralı. Ve istikrarı, aralıksız oynayabilmesi. Ya bunlar çok çok değerli şeyler Fenerbahçe için. 3 kulvarda gidecek Fenerbahçe için. Yani Onuaçu bence de Lukaku'ya göre, Vlahovic'e göre, Ueda'ya göre, yani ismi geçen her santrofora göre şu an Fenerbahçe. Sörlot'u belki. Alexander Sörlot olsa belki diyebiliriz Sörlot mu onu açma. Ama bu kadar gözünün önünde, yani 20-25 milyon euro. Çünkü Trabzonspor Fenerbahçe'ye vermeyelim gibi bir dertte değil. 20 milyonun üstüne çıkan takıma onu açıyı verecekler. Yani net bildiğim için söylüyorum. Fenerbahçe'ne gidip hani ki onu açın alacağıma işte şu an Lukaku gibi Sörlot gibi değil. Yani Sörlot'un istediği para kulübü 40 milyon istiyor. Sörlot 15 milyon euro istiyor. Yıllık 55 milyon euroluk bir paketten bahsediyoruz. O maaşı bu kadar maliyetli de değil ama şu an itibariyle ciddi bir şekilde göz ardı edilmiş durumda. Fenerbahçe santrafor Lukaku olacak gibi duruyor. Yani şu saatten sonra başka bir isme gidecek gibi durmuyor ama bence en doğru isim gerçekten hani onu aç olurdu.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Alıcısı Fenerbahçe olursa Trabzonspor vermez diyor Emre Bey. Uğurcan örneği diyor. Onu açının satılık olduğu nereden çıktı diyor Boray Bey. Araya gidelim. Aranın ardından son bölümde. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbol uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye. O zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan. Onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuachu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuachu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuachu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onuachu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onuachu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onuachu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onuachu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu mu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral
2: bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçiye ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü evet göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluk kapatacak hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin. Şey olarak bu futbol başlığında yok.

E şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah'ın mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun, damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan'da orucunu tutar, mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Ahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir dünya yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca. Solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah. Alışmışsa falan diyorum sana bak. Yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken. Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker. Onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsundur. Çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu. Beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen.
Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem saha içi hem saha dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarlar.

0: vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken salak topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına, milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıklama yaptı. Bakalım neler söyledi.
5: Ve akamete uğraması sebebiyle de üzüldüğü hukuki bir süreç en azından bu şekilde bir gelişme kaydetti. Sayın Akın Gürley'in faili meçhul suçlar araştırma birimini kurmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda bu ve bunun benzeri faili meçhul suçların üzerine gidiliyor. Ve camiamızın da Türk Spor kamuoyunun da merakla beklediği faillerini, arka planını öğrenmek istediği bir olaydı. Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamuoyu da, kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum.
6: Devam ediyorsunuz. Sosyal medyayla alakalı da Fenerbahçe Sayın Başkan, Sayın Aziz Yıldırım'ın bir şikayeti sonrası çalışması oldu savcılar. Bu konuda Fenerbahçe'nin sorunlarından bir tanesi. Sosyal medyadaki bu yapılanma tribündeki taraftarı, sahadaki futbolcu etkileyebiliyor. Birçok insanı etki altına alıyor. Bu konudaki süreç nasıl ilerliyor? Bilgi verirseniz.
5: Ya o süreç devam ediyor ama ben hani orada sadece o dosya bazında değil, genel olarak konuşmam lazım. Sayın Adalet Bakanımızla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da uzun bir müddettir sosyal medyadaki bu tip eylemlerle ilgili ciddi bir mücadele sergiliyor. Yani siz sadece bu yakın olaydan dolayı haberdar oldunuz ama inanın bununla ilgili çok önemli çalışmalar var. Ben önümüzdeki günlerde o konuda daha önemli adımlar atacağını ve kamuoyunda bilgilendireceğini düşünüyorum. Benzer şekilde yani sadece o olayla ilgili değil, bizim bir de 12 Mayıs hadisemiz var. 12 Mayıs'la ilgili de beklentimiz büyük. Bugün katıldığımız bütün naklen yayınlarda ifade ettik. 12 Mayıs hadisesiyle ilgili aslında bir soruşturma yürütüldü. Ve büyük ölçüde o dosya tamamlandı aslında. Çağlayan Adliyesi'ne geçti, Anadolu Adliyesi'nden. Ve kapandı dosya. O dosyada failler belli. 12 Mayıs hadisesini neden yaptıkları, işte FETÖ terör örgütü lehine yaptıkları, katılan kamu görevlilerinin FETÖ ile bağlantıları tespit edildi. Bizim Sayın Bakanımızdan arzumuz, isteğimiz, ricamız o dosya üzerine de bu faili meçhul kalmaması, o dosyanın da bir an önce aydınlatılması bizim camiamızın büyük beklentileri arasında. Bu vesileyle tekrar hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Sayın Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza çok teşekkür

0: teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte görev yapan Sayın Aziz Yıldırım dönemindeki hukukçularımıza, Sayın Ali Koç dönemindeki hukukçularımıza, Alper Alpoğlu'na da çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir ekip çalışması yapıldı. O çalışma sürüyor.
1: Uzun bir aradan sonra çok ciddi şekilde devlet kurumları sosyal medyadaki ve spor olaylarındaki beğenilmeyen şeylerin üzerine çok kararlı bir şekilde gidiyor. Bunu takım ayırt etmek sizin yapıyorlar. Bunun spora katkısı nasıl bir dönüşü olur, spora katkı anlamında?
0: Çok önemli bence. Tekrar söylüyorum, yani bu bugünün başlamış bir olay değil. Biz ben en azından Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildikten sonra ben de o çalışmalar içerisinde oldum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuyla ilgili çok etkin bir mücadelesi var. Zaman zaman işte çok seyrek olaylarda veya popüler olaylarda siz karşılaşıyorsunuz ama o konuda gerek 6222'nin uygulanmasında gerek dezenformasyon yasasının uygulanmasında çok etkin bir mücadele var. Tribünlerin barış ortamıyla anılması, sporun kardeşlik yönünün ön plana çıkması, bunlar hep arzu ettiğimiz konular ama maalesef sosyal medyanın cazibesi ve oradan kazanç elde eden insanların yarattığı kirlilik futbola sirayet ediyor. Sporun her adamına sirayet ediyor ve orada istenmeyen durumlar oluyor. Ama ben savcılığın çok etkin mücadele ettiğini biliyorum.
2: Sayın Başkan, kurşunlanma hadisesi ile ilgili gözaltı sayısının arkasını bekliyor musunuz? Bir de 12 Mayıs'a benzeri süreçlerle ilgili ikazı bir nasıl söyleyecek? Gözaltı sayısı var mı? Fenerbahçe'nin futbol dediği kriterler var mı örneğin?
0: Şimdi tabii yani bu sürecin başındayız. Yani süre 11 yıl olmasına rağmen yani maalesef hukuki sürecin başındayız. Bunun sebebi de bu dosyada görev olan kamu görevlilerin FETÖ bağlantıları, soruşturma makamının önceki soruşturma makamının yani 15 Temmuz darbe girişinden önceki soruşturma makamının benzer şekilde FETÖ bağlantısı iltisakı. Böyle bir olayın, bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında bir örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz. Bizim de dosyayı açtığımızda, ilk suç duyurusunda bulunduğumuzda dilekçeye yazdıklarımız bunlardı. Genişlemesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tazminat konularında çalışmamız var. Ya hazırız. Ama bu dosyaların ilerlemesi lazım. Faillerin belirlenmesi lazım ki biz ona göre aksiyonları alalım. Ama her türlü hazırlığımız var. Şunu söyleyebilirim. 3 Temmuz 2011'den beri bugüne kadar yani 15 yıllık süreç içerisinde atılması gereken bütün hukuki adımlar atılmıştır. Atılması ileriki günlerde mümkün olacak adımların hazırlığı mevcuttur. Bunlar kesintisiz yönetimler ne olursa olsun, kim olursa olsun yapılacaktır.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
4: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Böylelikle haber masasının da noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç haber masası programında sizlerle birlikteydim. Yarın İbrahim Yavuz'la birebir programında sizlerle birlikte olacağız saat 12-14 arasında. Onun da hatırlatmasını yapayım. Şimdi bir içeriğimiz sizlerle, kim ne dedi içeriğimiz. Dici Futbol kanalında Aydın Cingöz gündemi yorumladı. Bu içeriği sizlerle paylaşacağız. Ondan sonra da Can Genç karşılaşmanın maç önünde. Dakika skor aktarımında ve maç sonunda sizlerle birlikte olacak efendim. Bizden ayrılmayın ve yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
2: İzleyenlerimize de hoş geldin diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı geçelim. Ve gündemimize giriş yapalım.
3: Yapalım.
2: Galatasaray Tribün Lideri, Ultra Aslan Lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlüğe yazdığı bir yazı sonrasında gözaltına alındı.
3: İşlem o yazı sonrası yapıldı.
2: Evet, işlem o yazı sonrasında yapıldı. O yazıyı istersen okuyayım mı? Yani bilmeyen izleyenler için.
3: Yazıyı okuruz tabii ama şöyle. Hı-hı. Şimdi Sebahattin Şirin'le ilgili olarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 madde var. Yani 5 madde gerekçesiyle gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya üye olma. Evet. TCK'nın 20 217 A bendi. Halkı yanıltıcı bilgiyi

0: Alenen yayma. Yani bu yazdığı yazı burada öne çıkıyor. TCK 191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak. 6222 sayılı kanunun 15. maddesine muhalefet usulsüz seyirci girişi yetkisiz değerinin üzerinde bilet satışı. Ve diğeri de yine
1: Yani
0: 6222 sayılı
1: buradan geçebilirsin.
0: kanunun 14. maddesine muhalefet tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Yani bu tehdit ve hakaret içeren
1: Evet.
0: tezahürat nedir? Onu biz iddianame çıktıktan sonra göreceğiz. Yani son dönemde tabii bu doğrudan Galatasaray yönetimine yönelik eleştiriler ve tribündeki protestoları organize ettiği gerekçesiyle mi bu aynı zamanda gözaltı işlemi yapıldı? Bunları hep birlikte göreceğiz. İddianamenin çıkmasını bekliyoruz. Şimdi burada bir kere şunun altını çizmek lazım. Yani tabii bir gözaltı süreci var. Sorgusu devam ediyor. Gözaltı süreçleri genelde 4 gün sürüyor. Sonra savcılık zaten hani ek taleplerde bulunarak 4 güne kadar çıkarıyorlar. Ardından da savcılığa sevki söz konusu olabilir. Ve sonrasında savcılığın vereceği karar. Yani mahkemeye sevk edebilir, sevk etmeyebilir. Onları hep birlikte göreceğiz. Ancak doğal olarak gündemin ana konusu bu oldu. Şimdi ben bu olayı soruştururken şöyle yorumlar var, onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bu Anadolu Adliyesi'nde, özür dilerim şu kalemi bir alacağım. Anadolu Adliyesi'nde başlatılan bu kara borsayla alakalı olarak bir soruşturma varmış. Bendeki bilgiler, iddialar o yönde. Yani 6 ay öncesinden başlayan bir soruşturma varmış. Biz şimdi şey çıkınca zaten bu süreçle ilgili polis tarafından soruşturma yapılacak. Savcılık sorgusuyla birlikte biraz da biz bunları netleştireceğiz ama 6 ay öncesinden başlayan bir kara borsa soruşturması varmış ve bunda özür dilerim. Ve bu soruşturmada adı geçiyormuş. Bende böyle bir bilgi var. Yani iddia diyerek şimdi bunu verelim. Dediğim gibi yani savcılığın soruşturması sonrası biz meseleyi savcılık ifadesi sonrası ya da mahkemeye sevk etti. Tutuksuz mu yargılanacak ya da tutuklu mu yargılanacak? Ondan sonra biz daha bu konularla ilgili şeye hakim oluruz. Detaylara hakim oluruz. O yüzden elimizdeki kırıntı bilgilerle bu süreçte neler oluyor onları aktarmaya çalışacağız. Ama doğal olarak herkesin dikkatini çeken mesele şu oldu. 2 gece önce yazdığı yazı ve biraz da şuna atıfta bulunuldu. Bu yazı sonrası gözaltına alındı diye. Evet yani takvim olarak bu yazının sonrasına geliyor. Ama burada şeye baktığımız zaman, maddelere baktığımız zaman Sebahattin Şirin 4 madde üzerinden yani TCK 220, TCK 217'nin A bendi, TCK'nın 191. maddesi, 6222 sayılı kanunun 15 ve 14. maddelere muhalefetten yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 madde üzerinde bir gözaltı kararı verilmiş. İşte dünden beri tabii birçok şey yazılıyor. Bugün bazı görüntüler servis edildi. Gözaltına alınması, işte evinden çıkan paralar vesaire. Şimdi bu paralarla ilgili birçok şey söyleniyor. İşte 1 milyon euroya yakın bir para çıkıyor evinden.
1: 65 milyon TL gibi bir para çıkmış.
0: Ama yani o şimdi orada da karmaşa var. Çünkü bu rakamlar doğruysa eğer, çünkü benim gördüğüm 1 milyon euroya yakın bir para var. Yine 700 bin dolar civarında bir para var. O 65 milyonu falan da geçiyor zaten. Kur hesabı yaparsak. Neyse şimdi o konu işin başka tarafı. Buradan kalkıp da bu paralar çıkmış. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu paralar kazanılmış paralar vergisi verilmişse adam istediği gibi kullanır.
1: Tabii ki.
0: Onunla ilgili savcılık soruşturmasını yapıyordur. O süreçlere bakarız. Ama burada esas mesele dünden beri tabii konuşulan konunun şey olduğunu söylemek lazım. Sebahattin Şirin'in attığı tweet olduğunu söylemek lazım. Şimdi bu tweetle ilgili olarak ya ben de tabii çok dikkatimi çekti. Ben görür görmez bu şeyle attığı tweet'i görür görmez belli başlı sorular ya yani ne alaka demeye başladım. Şimdi temel olarak şudur. Şimdi ben buradan çıkıp mesela sonuçta yayıncıyım. Sebahattin Şirin de bir kanaat önderi sonuç itibariyle. Galatasaray'da bir kanaat önderinden bahsediyoruz. Çıkıp siz böyle bir şey yazarsanız eğer sonuç itibariyle kardeş bu bilgiyi sen nereden aldın? Nasıl yaparsın? Neye göre, neye dayanarak bunu yayarsın diye sorarlar. Şimdi ben de mesela çıkıp şu anda şöyle bir değerlendirme yaparsam. İşte bende bazı bilgiler var, iddialar var, derin istihbarat var. Ne o? Ben bunu belgelendirdim mi? Hayır. Dedikodular var. Dedikodu ne? Adalet Bakanlığı'nın da içerisinde olduğu bir grup bu sene

0: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Şimdi ben bunu söylersem eğer bu yayında savcılık der ki ve topluma da bir mesaj veriyorsun sonuç
1: Tabii ki.
0: itibariyle. Ve bahsettiğin kişi Adalet Bakanı ve hükümet için içerisinden bir operasyon yapılacağını söylüyorsun. Çağırırlar derler ki sen bu halkı yanıltıcı bilgiyi nasıl yayarsın? Neye
1: Dayanarak.
0: dayanarak bunu söylüyorsun? Elinde belge var mı? Yok. Bilgi var mı? Yok. Ben duydum. Yani duydumla bu işler olmaz. Ve burada aynı zamanda bu açıklamayla, yani şimdi ben o açıklamaya bakıyorum. O açıklamada birkaç taraf var. Biraz da analiz yaparak gideceğim. Bu açıklamayla sadece aslında, yani Sebahattin Şirin'in vurgusunda okuyayım orayı. Son zamanlarda devletimizin içinde bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor. Ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Tamam, uyarı niteliğinde, ama şimdi bunu yazdığınız zaman dediğim gibi, yani bu dedikodudur, ben bunu söyledim derseniz size derler ki gel bunu kanıtla. Kim bunları söylüyor? Diğer yandan burada sadece konu Galatasaray Fenerbahçe meselesi değil ki. Aynı zamanda cephede genişliyor. Yani Galatasaray'da bir grubun, Ultra Aslan grubunun lideri böyle bir tweet atıyor. Diyor ki devlet içerisindeki bir yapılanma var. Bu yapılanmanın içerisinde Adalet Bakanı da var. Ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Bu aynı zamanda Trabzon'u da karşına
1: Tabii ki.
0: alma meselesi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ı da karşına alma meselesi. Şimdi bu kadar rahat yazıyorsanız eğer, size derler ki bunun belgesi bilgisi nedir kardeşim? Çıkın açıklayın. Zaten 5 madde var ya, 5 maddeden bir tanesi gözaltına alınmasına neden olan meselelerden bir tanesi bu. Yani bu açıklama zaten, bu zaten söyleniyor. Şimdi şöyle değerlendirmeler yapanlar da var, ama oraya gelmeden önce, yani bu olayı biraz daha hani okuyarak gitmekte fayda var. Sebahattin Şirin'in bir gün önce, okuyorum o açıklamasını. Uğur
1: Lütfen.
0: Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış ve görüşlerimi belirtmiştim. Okuyacağım birazdan o yazıyı da. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Bu çok olgun bir tutum, olumlu bir tutum. Faili meçhuller tabii ki aydınlatılmalı. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarda adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bu birinci cümlesindeki ifade var ya, yani Uğur Mumcu suikastı ile ilgili, faili meçhullü olayı ile alakalı sizin başlattığınız konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde görüşlerimi belirtmiştim diye. Instagram hesabından Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin açıklamasına yer vererek, videosuna yer vererek bir metin hazırlıyor. Bu arada o süreç, tabii Ceyhan Mumcu, ben tanırım aynı zamanda Ceyhan abi, Uğur Mumcu'nun abisidir. O arandı ve dediler ki zaten Ceyhan Mumcu yıllardır bu işin peşindeydi ve Türkiye'deki önemli olaylardan, faili meçhullerden bir tanesidir. İşte Necip Ablemitoğlu cinayeti de dahil olmak üzere Türkiye'de faili meçhullerin aydınlatılması önemlidir ve bu konuda herkes destek vermeli. Ve Sebahattin Şirin bu konuyla alakalı olarak diyor ki Instagram'dan yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun katilleri 6 kişilik bir ekiple İsrail'in Hayfa limanından Türkiye'ye giriş yapıyorlar ve Uğur Mumcu'yu katlediyorlar. Olaydan sonra Başbakan Demirel katiller elimizde demişti. Necmettin Erbakan ise katiller İsrail konsolosluğuna gidin alın demişti. Bu dosyayı yeniden ele alarak güzel bir süreci imza atıyorsunuz. Sivas Madımak, orada tabii çok büyük yine bir şey vardı. Faili meçhulün de
1: Evet.
0: ötesinde çok büyük bir kalkışma vardı. Erzincan Başbağlar Türkiye'nin büyük acılarından biridir. Ben çocuktum, ben de Erzincanlıyım. Orada maalesef PKK onlarca insanımızı maalesef katletmiştir. Çok büyük bir katliamdır. Başta olmak üzere 1993 yılında bütün faili meçhul olayı aydınlatmanız dileğiyle, düşman düşmanlığını her zaman yapacak. Asıl bizleri üzen ve derinden yaralayansa içeriden bu zemini hazırlayan satılmış hainlerdir. Şimdi bu güzel bir şey aslında, makale
1: Destek veriyor
0: şeye
1: Adalet
0: yönelik
1: Bakanı'na.
0: tabii ki, yani bu faili meçhullerin aydınlatılması meselesi. Şimdi şeye girmeyeceğim mesela. Bütün bunlar yazılıyor. Ama Trabzon'da Fenerbahçe'ye yönelik saldırıya ilişkin olarak da bir faili meçhul var ve bununla ilgili de soruşturmanın yeniden açılması kararı verildi. Bir cümlede oraya yazsaydınız derler. Neyse oraya girmeyeceğim. O herhalde öyle olmadığına inanıyor falan filan. İşine neyse o tartışma gibi. Başka bir tartışma ama ha bu arada onunla ilgili bilgi de vereyim. Yargıtay o kararı bozacak ve soruşturma savcısı atanacak ve süreç devam edecek. Onunla ilgili de ben yakın zamanda derin bir soruşturma olduğunu ve belli başlı bazı isimler var. O isimlerle ilgili de soruşturma yapılmış daha önce. Kovuşturmaya gerek yok kararı verilmiş ama tekrar derinleşeceğini düşünüyorum. Bu arada isimler derken de şunu söyleyeyim. Çeşitli bir soruşturma yapılıyor. Ben geçen bu soruşturmada dosyada adı geçen bazı isimleri gördüm. Yani bu eylemi yapabilme şüphesiyle soruşturulan sonra kovuşturmaya gerek yok diye karar verilen bazı isimleri gördüm. Onlarla ilgili savcılık yeniden soruşturmasını açacak. Şimdi burada bir bağlam var tabii. Diyor ki ben size böyle bir destek veriyorum. Öncesinde bunu yazıyor, altını güçlendiriyor. Devamında bu açıklamayı yapıyor. Bu konudaki hassasiyetine katılıyorum. Ben de katılıyorum. Herkes de katılır. Türkiye'de faili meçhullerin aydınlatılmasını kim istemez zaten? Yani burada normal doğru bir duruş vardır ve desteklenmesi gereken bir şeydir. Fakat gel gör ki geldiğimiz nokta itibariyle yani benim anladığım kadarıyla Sebahattin Bey bunu bir altlık olarak kullanıyor. Bir aslında bir süreç hazırlanıyor. Şimdi burada ya bu yazı bak bu yazı mutlaka kendisinin avukatı vardır. Ben kendisini tanımam. Tanıyanlar da Sebahattin Bey'in akıllı bir adam olduğundan bahsediyorlar. Şimdi bu yazı yazılırken burada enteresan bir şey var. Mutlaka avukatlarına danışmıştır diye düşünüyorum. Eğer danışmadan bu yazıyı yazdıysa ya da yani ben bir taraftan da diyorum ki yani akıllı bir insan bu kadar açık ve net devletin içerisinde bir grup var ve bu grup Adalet Bakanlığı içerisinde olduğu bir grup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi bir kanaat önderi olarak siz bunu yazarsanız eğer ve bunu kanıtlayamazsanız bunun bir bedeli olur. Halkı yanıltmak, kin ve düşmanlık gibi nedenlerden ötürü sizle ilgili soruşturma başlatılır. Şimdi tabii burada 5 madde var. Bu 5 maddeyle ilgili süreçleri göreceğiz. Dediğim gibi savcılık ifadesini göreceğiz. Mahkemece tutuklanırsa eğer ya da tutuksuz yargılanırsa oradan bir karar çıkacaktır. Ön bir karar çıkacaktır. Onunla ilgili değerlendirmelerini göreceğiz. Ama açık söyleyeyim yani ben burada yani çok ilginç geldi. Yani bu yazı tabii ki görüşlerinizi belirtebilirsiniz yani bu kadar net yani önden Adalet Bakanlığı öven bir tavır arkasından da bak biz sizin yanınızdayız ama burada aynı zamanda böyle bir operasyon yapılıyor falan demek bu çok devletin içinden bir bilgi gibi bunu aktarmak bir dedikodu gibi aktardığınız zaman bunu belgelemeniz gerekiyor abi yani bu ifadeleri tabii dediğim gibi Sebahattin Bey bununla ilgili bu sorulacaktır kendisine. Bu yanıtı verdikten sonra biz daha detaylı konuşuruz. Ama şöyle bir durum var kardeşim. Bak Türkiye'de yıllardır bu konu konuşuluyor. Doğru mu?
1: Hangi konu?
0: Hakemler meselesi. Ha, evet. O öyle şampiyon oldu böyle
1: şampiyon
0: oldu falan.
1: Onu şampiyon yapacaklar bunu şampiyon yapacaklar diye her sezon başı konuşuluyor.
0: Şimdi tamam doğru da. Yani abi günün sonunda kim ne derse desin iş sahada belli oluyor mu oluyor?
1: Evet abi.
0: Hakem kararları buralarda ne kadar etkili oluyor? Yeri geliyor bazen çok etkili oluyor. Maç üzerinde söylüyorum. Bir puan da seni şampiyon yapar. Hakem hatalarının da bu işin doğasında olduğunu da biliyoruz. Ama o zaman ya şimdi böyle bir değerlendirme yapılırken de geriye dönük sorarlar o zaman. Yani bugüne kadar yani devlet mi şampiyona karar veriyor? Yani Galatasaray geriye dönük 4 şampiyonluğu devlet içerisindeki Galatasaray'ı şampiyon yapalım kararından sonra mı Galatasaray şampiyon oldu? Hayır, benim böyle bir iddiam yok. Galatasaray çıktı, oynadı. Sezonlar boyunca değerlendirdik biz burada. Hakem kararları lehe aleyhe ve ben Galatasaray konusunda hakemlerin Galatasaray'dan daha da çekindiğini söyleyen insanım. Çünkü bu görünüyor. Bu arada bu da bir güçtür. Bu da bir güçtür, yönlendirmedir. Hakemin baskı altında kalmasıdır. O da kalmasın kardeşim, işini yapsın. Ama şimdi siz bu kadar geniş bir şekilde bunları yazarsanız ne yapıyorsunuz? Bir, yine soruyorum. O zaman siz kendi şampiyonluğunuzu da tartışmaya açmış oluyorsunuz. Evet. Tamam mı? İkincisi, cephe açıyorsunuz. Şimdi buradan aynı zamanda konu nereye gider abi?
1: Nereye?
0: Konu nereye gider?
1: Galatasaray'ın yani şampiyonluklarında sorgulanmasına.
0: Yani şimdi böyle bir kanaat önderi bunu yaptığı zaman... Siz hükümete karşı tribünleri de hareketlendirme çabası içerisinde şeklinde yorumlanır. Yani sadece dediğim gibi burada mesele Galatasaray Fenerbahçe meselesi değil ki. Bunu Trabzonlusu da okuyor. Trabzonlu şey diyebilir. Ulan doğru ha, hakikaten Fenerbahçe böyle bir kıyak geçebilirler. Beşiktaşlısı da bunu diyebilir. Yani cepheyi genişleten bir tavır aynı zamanda. Şimdi bunu yapıyorsanız yazıyorsanız eğer bu olacaktır. Dolayısıyla önce bir şeyi görelim. Savcılık ifadesinde bu şeyle alakalı olarak sen söyle adını, ifadeleri, tweetleriyle ilgili neden böyle bir şey yazdığını önce bir

0: biz bir görelim. Yani bu dedikoduysa bu dedikodu nereden çıktı? Belki çeşitli isimler verecektir. Bunu görelim. Sonrasında bu değerlendirmeyi yaparız. Ama burada tekrar altını çizmek istediğim bir konu var. Bak bu çok enteresan. Son madde, yani bu 5 tane madde saydım ya, 6222'li kanunun 14. maddesine muhalefet, tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Şimdi bu dosyaya hangileri girecek? Tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Bu dosyaya hangileri girecek? Onları gördükten sonra bunu konuşmuş oluruz. Yani çok sayıda değerlendirme var. Yani bu meseleyle ilgili komple teorisi üretenler var. Şu savcılık ifadesi, polis ifadesi, savcılık ifadesinden sonra biz bu meseleyi daha detaylı, daha en azından şeylerine bakarak, Muzaffer beyefendinin ifadelerine bakarak daha doğru,
1: Tabii.
0: sağlıklı değerlendirmiş oluruz. Erken yargısız infaz yapmaya gerek yok. İfadesi sonrası, savcılık ifadesi, dediğim gibi mahkemeye sevk edilirse mahkemedeki savunması sonrası bu meseleyi daha detaylı konuşuruz.
1: Peki. Fenerbahçe'ye geçeceğim abi. Fenerbahçe'de gündem tabii ki yarın Fenerbahçe'nin önemli bir maçı var Şampiyonlar Ligi yolunda. Onu da konuşuruz ama transferle direkt olarak başlamak istiyorum.
0: Başlayalım.
1: Özellikle golcü meselesi. O kadar fazla isim yazılıyor, çiziliyor ki Fenerbahçe hangi golcüyü transfer edecek? Bu bir merak konusu. Pavlidis ismi sanıyorum önde. Girassi isminin de önde olduğunu söyleyenler var. Fenerbahçe golcü de nasıl bir yol izleyecek? Sendeki bilgileri alalım.
0: Şimdi ben Sports Dijital'de dün Radar yayınlandı. Cumartesi günü çektik. Dün yayınlandı. Bu golcü meselesi, Lukaku konusu da çok
1: Lukaku.
0: ısınmıştı.
1: Evet.
0: Konuşuluyordu. Yani ne oluyor Fenerbahçe'de? Bunu biraz daha detaylı aynı zamanda değerlendirmek gerekir. Ve ben şöyle bir değerlendirme yapmıştım. Demiştim ki Fenerbahçe üçüyle ilgili de aslında oyuncuların gelmek istemesiyle ilgili bir problem yok. Süreç devam ediyor. Benim gördüğüm, Muzaffer söyleyeyim, Fenerbahçe istese bugün Lukaku'yu imza attırır. Tamam. Girassi ve Pavlidis meselesi de var. Ama burada oyuncuyla bir noktaya geliniyor. Ve fakat bu bahsettiğim 3 oyuncu var ya, Lukaku'nun içinde olduğu 3 oyuncu. 3 oyuncu ile ilgili de, yani bir tamam Lukaku konusunda bir noktaya geliniyor ama hızlı karar vermeden Pavlidis ve Girassi üçüyle de ve kulüpleriyle de aynı anda görüşmeler devam ediyor diye ben bilgi aktarmıştım. Oradan bugüne, yani cumartesiden bugüne ne değişti? 2 gündür Lukaku meselesi çok yoğun bir mesele. Tekrar ediyorum, Fenerbahçe istese bence Lukaku'yu yarım saat içerisinde bitirir ya da açıklar. Yani hani biraz tabii
1: Ama
0: şey
1: acele
0: yaparak,
1: etmiyor.
0: abartarak söylüyorum bunu. Benim gördüğüm ve edindiğim bilgiler çerçevesinde söylüyorum. Burada asıl hedef Pavlidis. Girassi konusunu sen de daha önce hatırlarsan çok defa konuştuk. Fenerbahçe'nin şimdi 30-40 milyon euro bandında bir golcü harcayacağı para var. Harcayabilir. Ya da bir oyuncu harcayabilir, öyle söyleyelim. 30-40 milyon euro civarında Fenerbahçe bonservisini harcayabilecek durumda. Daha önce hatırlarsan neydi? Milan'daki Leao konusunda da
1: Leo.
0: bütün o değerlendirmeleri yaparken şöyle bir bilgi vermiştim. Fenerbahçe istese bugün gidip 40'ı verip Leao'yu
1: Transfer
0: getirebilir.
1: getiriyor.
0: Ama Fenerbahçe niye burada temel olarak golcüye döndü? Neden Lukaku bekletiliyor? Neden birinci aday Pavlidis? Şimdi her kulübün politikası vardır. O politikaya göre hareket ediyor. Dediğim gibi bence Lukaku cepte. Fenerbahçe eğer Girassi'de, ya da şöyle söyleyeyim, Pavlidis ve Girassi'de Fenerbahçe sonuca ulaşamazsa, bu arada gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe burada hızlı da karar vermeyecek. Ulaşamazsa Lukaku, bence şu an o 3 isimden bir tane sayıyorum ya, 3 isim diyoruz ya,
1: Evet.
0: bence o da var ama Lukaku bak şu anda, belki de yarın bir hafta sonra Fenerbahçe gidip Lukaku'yu getirecek. Şu andaki tabloda Lukaku 3. aday.
1: Ama en garantide
0: Bence
1: o
0: birinci aday, evet.
1: gibi.
0: Bence birinci aday Pavlidis. Şimdi burada neden Pavlidis konusu önemli? Neden Lukaku bekletiliyor? Neden Girassi gelmiyor gibi doğal olarak sorular ortaya çıkacaktır. Ben de bu soruları merak ediyorum. Sen de merak ediyorsun. Burak da merak ediyor. İzleyenlerimiz de merak ediyor. Onu anlatalım. Şimdi anlatalım derken de şu. Edindiğim bilgilerden ve toplamda bugüne kadarki sürece bakarak bir analiz yapacağım.
1: Seni
0: Neden
1: dinliyorum.
0: Pavlidis konusu daha önde, ya da Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ya da yönetim neden Pavlidis'i daha çok istiyor sorusuna bir yanıt vermek lazım. Şimdi Fenerbahçe uzun süredir

0: Bu transfer politikasını şöyle oluşturmuştu. Fenerbahçe ne yapacaktı? Aziz Yıldırım ne diyordu? Geldiğimde toplam 4 oyuncu alacağım. 2 tane golcü, bir kenar, yani Greenwood,
1: bir de stoper.
0: Bir de stoper. Şu ana kadar bunların üçü gerçekleşti mi?
1: Evet.
0: Gerçekleşti. Ve uzun süredir Fenerbahçe'nin bu alacağı 4. oyuncu ile ilgili mesele şuydu. Fenerbahçe'yi hızlı oynatacak, kaleye hızlı götürecek, sorun çözecek bir oyuncu olmalı. Ve aynı anda sahada olabilecek kabiliyetleri olmalı. Yani Vedat'ın da oynayabileceği aynı anda, Pavlid ya da işte golcü kimse onun da oynayabileceği bir oyuncu anlayışı daha hakimdi. Bu da bizi daha çok nereye götürmüştü? Kenar forvet konusuna götürmüştü. Ama benim gördüğüm Muzaffer, çeşitli tabii burada görüşmeler de yapılıyor. İşte Leao konusu meşhur, zaten konuşulan bir şey. Rashford meselesine baktığımız zaman Fenerbahçe orayı zorladı. Kolay bir transfer değil. Ama benim gördüğüm şöyle bir şey oldu. Vedat'ın durumu bence kafaları değiştirdi. Şimdi Vedat 2 aydır neredeyse, 2 ay oldu mu?
1: Yok. Oldu oldu ya.
0: Yani 2 aya yakındır Vedat Fenerbahçe'de sakatlığından sonra forma giyemedi. Yani. Son maçta kadrodaydı, oynamadı. Herhalde bilmiyorum yarın oynar mı oynamaz mı, ama pek
1: göreceğiz.
0: Oynayacağını düşünmüyorum. Yine Talisca ile başlar diye düşünüyorum. Şimdi golcü meselesi önemli. Burada özellikle biz bu parayı harcayacaksak eğer, Fenerbahçe'de bence Vedat'ın hani bu sakatlığı, bir de Vedat'ın özellikleri konusunda çeşitli soru işaretleri olduğunu düşünüyorum. Ve şey maçı, Sturm Graz maçı bence bir şeyi gösterdi. Fenerbahçe'nin net bir striker'a ihtiyacı var. Niye bunu söylüyorum? Fenerbahçe o maçı 4-5-0 kazanabilirdi. Sen de hatta burada konuştuk. O gün Fenerbahçe'nin kadrosunda Icardi olsaydı ne olurdu o maç?
1: Ben daha sana söyleyeyim. Skor olurdu.
0: Fenerbahçe 3'ü 4'ü bulurdu. Şimdi burada özellikle bu kanat forvet meselesinde biz bu kadar para vereceksek eğer, Vedat'ın da durumu gözden geçirilerek bence net bir striker alma konusunda fikirler değişti. İş o yüzden Pavlidis'e ya da böyle bir oyuncuya gitti. Pavlidis olmasa Cirasi ya da Lukaku. Sürpriz bir isim de olabilir. Transferdir bu. Sonuç itibariyle parayı veren bu insanlar, görüşmeler yapan bu insanlar. Ben bunlarla ilgili olmadığı zaman vay niye olmadı falan demem. Kulübün çıkarları da olsun, kulüpler hareket eder. Her kulüp kendine göre hareket eder. Ama Pavlidis konusu niye öncelikli konu? Onu biraz şöyle aktarayım. Şimdi Fenerbahçe'de bir Kerem Aktürkoğlu meselesi var. Fenerbahçe'deki Kerem Aktürkoğlu meselesi önemli bir konu. Fenerbahçe bir kenar forvet alsa Kerem dışarıda kalacak. Yani en azından öncelikli tabii oyuncu olmayacaktı. Ve tahminimi söyleyeyim mi? Özellikle Kerem'in son maçı da bize şunu anlatıyor. Bence Kerem'le konuşuldu. Bak kardeşim, sen buraya geldin. Geçen sene geldin. Hani bütün takım şampiyon olamadı, ihaleyi sana bırakmıyoruz ama senden beklenti daha yüksek. Oynayacak mısın, oynamayacak mısın? Ona göre bir oyuncu alacağız. Bence Kerem'le bu ve buna benzer bir değerlendirme yapıldığını düşünüyorum. Bu bir bilgi değil. Yani Kerem'le oturup biz bir plan yapacağız. Bu planda da sen önemli bir adamsın. Pavlidis konusu da uyumdan yola çıkarak bunu anlatıyorum. Çünkü Aziz Yıldırım oyunda uyuma çok inanıyor. Özellikle bu oyuncunun Kerem'in Benfica'da Pavlidis'le birlikte oynadığı oyun, verdiği katkı bence Fenerbahçe'de Pavlidis konusunu biraz daha öne çıkarıyor. Yani biz Pavlidis'i alırsak burada zaten böyle bir uyum var. Kerem'i daha çok devreye sokarız. Vedat'a bir şey olursa eğer elimizde güçlü bir golcü daha olur. En azından burada bir sıkıntıya düşmeyiz denilerek bu konuda Pavlidis'in zorlandığını düşünüyorum. Maliyetler konusu çok konuşuluyor. Kimi 60 diyor, kimi
1: 50 deniliyor. Diyor.
0: Onu bilemem tabii. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe'den istenen bir para vardır. Gider, konuşurlar, alırlar, almazlar ya da anlaşırlar, anlaşamazlar. Bilmiyorum ama Pavlidis konusundaki ısrarın nedeni yani bir taşla iki kuş vurmak.
1: Kerem'i de kazanmak.
0: Kenar oyuncu, kanat oyuncusu almak yerine biz Pavlidis'i alırsak önemli bir golcü. Kerem'i de bu kez çok daha detaylı bir şekilde ve önemli bir şekilde bu takımın içerisinde bir parça olarak değerlendiririz. Ondan daha fazla faydalanırız. Ve elimizde golcü konusunda bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü hayatta pratikler önemlidir. Önemli örnekler var. Galatasaray Icardi varken gitti, Osimhen aldı. O sezon Galatasaray'ın, Icardi'nin şanssızlığı Galatasaray'ın şansı oldu. Osimhen'i getirmişti. O golcü sıkıntısını yaşamadı. Geçen seneye gidelim. Fenerbahçe yönetimi o kadar kötü bir transfer operasyonu yaptı ki golcüsüz ikinci yarıyı oynamak durumunda kaldı. O da bence şampiyonluğa mal olan en büyük hatalardan bir tanesi oldu. bütün bu şeylere, bilgilere bakarak edindiğim bilgiler biraz mevcut durumu geçmişten gelen bazı bilgilerle birlikte kolajlayarak çıkardığım sonuç bu. Pavlidis'in ben birinci öncelik olduğunu düşünüyorum. Ama çok pahalı gelir. Fenerbahçe gider. Bu kez Cirasi'ye eğilir. Ya da Lukaku'yu alır. Lukaku'yu bu fiyatlarda alırsa, bu arada tabii yabancı sınırı meselesi de var. Ama benim gördüğüm Fenerbahçe'nin derdi burada ekonomik golcü almak değil, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda çok güçlü kılacak bir oyuncu almak. Yani biz burada kaynağı harcayalım. Gelecekle ilgili de bir plan var. Yani sadece bu sezonla bitmiyor. En azından sen bu sezon böyle güçlü bir kadroyla şampiyon olduğun zaman sezon bitmiyor. Ligler bitmiyor. Devam edeceksin. Bence temel anlayış bu. O yüzden ben Fenerbahçe'de Pavlidis'in birinci öncelik olduğunu düşünüyorum. Olur olmaz onu da hep birlikte göreceğiz. Şimdi yani bu... neden Pavlidis sorusuna en azından yanıt verdiğimi
1: peki,
0: düşünüyorum.
1: Şimdi bu golcü konusunda geçtiğimiz haftalarda en çok konuşulan isimlerden birisi de Endrick'ti ki hala gündemde. Endrick denklemden tamamen çıktı mı Fenerbahçe'de?
0: Şimdi ben Fenerbahçe'nin iki tane oyuncu alacağını en başından beri söylüyorum.
1: Evet, sen bunu söylüyorsun.
0: En başından beri söylüyorum. Bu da neydi? Mantık yürüterek söylüyorum. Bir tane güçlü kenar forvet. Esas para buraya harcayacak. Vedat'ın arkasına da 2003
1: U23'e uygun
0: doğumlu ya da sonrası doğumlu bir genç golcüyü monte etmek. Hatta o yüzden bu bütün bu çalışmalar yapılırken bu Real Madrid'den Fulham'a giden oyuncu var ya, Gonzalo Garcia.
1: Evet.
0: O yüzden zaten o isimlerden bir tanesiydi ve sadece o değildi. Fransa'dan da bir oyuncudan bahsediliyordu. Şimdi kafalar anlattığım çerçevede belli ki değişmiş görünüyor. Fenerbahçe'nin ben Kerem'in arkasına, yani belki de nereden çıkıp Kerem'in arkasına genç, yani 2003 şeyine girebilecek, kategorisine girebilecek genç. Bu arada bu Ender kenar oyuncusu mu?
1: Santrafor'u, kenar değil.
0: O zaman Pavlidis'i alırsa ya da golcü alırsa bence oraya gitmez. Bu ikinci oyuncu şey olur, genç kategorisinde. Ya da hoca der ki Nene kalsın kardeşim, biz Nene'yle devam edelim. Orada bir karar verirler. Ama ben bütün bunlara rağmen, hani Azılım da çünkü bunu söyledi, iki oyuncu alma konusunda bir hedef olduğunu düşünüyorum. Gittim Pavlidis'i aldım. Transfer dönemi devam ediyor. Hoca raporları verdi sana. Nerede de sen istediğin sonucu alıyorsun. Oradan hayatına devam edersin. Ama net plan bence Pavlidis'i getirmek, Kerem'i daha etkin kullanmak, ona göre yeni bir planlama yapmak gibi duruyor. Bu da bana çok mantıklı geliyor. Bak Vedat değerli bir oyuncu ama yani Aziz Yıldırım'ın kafası şu açıdan bence net. Yani transferde bu sezonla ilgili söylemiyorum. Yani kusursuz kadro kurma konusunda bence kafası çalışıyor. Ona yönelik hamleler yapılıyor. Çünkü abi golcünün arkasında iyi bir golcü olmadığı zaman sıkıntı yaşarsın. İyi bir golcü olmadığı zaman sıkıntı yaşarsın.
1: Tabii biri sakatlanırsa.
0: Ya da belki diyecekler ki yani onun olacağını düşünmüyorum. Yani Talisca kalsın. Şimdi bir de o gidecekler meselesi var.
1: Konuşuruz.
0: Ben kafanın hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani biz buraya güçlü bir golcü alalım ve Fenerbahçe o yüzden çalışıyor.
1: Bu Fenerbahçe'nin vazgeçtiği bir kanat forvet var mı? Yani oraya adı geçen oyunculardan vazgeçtiği, artık denklemde olmayan bir oyuncu var mı kanat forvet konusunda?
0: Bir daha sorsana soruyor.
1: Kanat forvet. Fenerbahçe'nin vazgeçtiği kanat forvet ismi kim? Adı geçen oyunculardan. Leao çok konuşuluyordu mesela.
0: Ben şöyle bir bilgi edindim. Sonra bulan bu kim diye baktık. Dünya Kupası'nda 4 gola birden atınca böyle fiyat fırlıyor.
1: Doğal olarak.
0: O da bizim Burak'la birlikte baktık. Şeymiş, bir düşünülüyor o dönem. Bu İsmail Sar mıydı?
1: İsmail Sar.
0: Evet evet. Yani 4 gol atmış bu arada. Yani tahmin ediyorum o bu arada. Orada baktık. Ama adamın piyasası katlanıyor birden. Bir dönem düşünülüyor.
1: Çok etkili oyuncu zaten. Bir dönem yani düşünülüyor ama olan bir oyuncu zaten.
0: Piyasası çok uca doğru gittiği için belli, yani orada bir belli görüşmeler yapıldı. Gerçi Fenerbahçe'den bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç doğrulama yapılmadı. Yani bize evet bu böyle bir durum vardır diye bir sürpriz isim olarak ortaya çıkmıştı. Ama yani o dönemde böyle bir vazgeçme durumu oluyor. Piyasası çok yükseldiği için.
1: Peki. Bu Leao konusu. Leao sence Türkiye'ye gelecek mi Aydın abi? Nerede?
0: O vallahi Dursun Özbey parayı verirse gelir. Ama ben Dursun Özbey'in Leao'ya gidip
1: Fenerbahçe bıraktı mı artık Leao gündemini?

0: çıkardı mı transfer gündeminden? Var mı orada sende yani bir bilgi?
1: Ya burada
0: en son 40 milyon euro tamam. Fenerbahçe verirse alır noktasındaydık.
1: Şimdi Fenerbahçe'de zaten oyuncu kalabalığı var ya, az önce meseleyi anlattım. Ya bir kenar forvet alacak. Bak şunu söyleyeyim sana Muzo. Eğer Fenerbahçe tarafı bu karar vermiş olsaydı artık, yani son kararımız kenar forvet kararını vermiş olsaydı, bence Leao'yu alırız. Alırdı. Bitirir.

0: daha doğru karar vermek için elimizde daha geniş bir zaman da var. Ve zaten bu arada Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemliydi. Bu oyuncu satışı meselesi de Şampiyonlar Ligi meselesinden sonra Fenerbahçe'de daha sıcak hale geleceği de çok açıktı ve bence de öyle gidiyor zaten. Yani bunun aksine bir durum yok. Leo konusunda şu anda Fenerbahçe gidip de bu parayı oraya vermez. O büyük parayı golcüye basacak. Fenerbahçe Leo'yu alır mı? Yani aslında Aziz Yıldırım profilindeki bir başkan her şeyi garanti etme adına gidip böyle bir transfer Leo ya da Leo gibi bir oyuncu alabilir mi? Alabilir ama burada elini kolunu bağlayan bir durum var. O da nedir? Yabancı sınırı. Yani
1: Tabii.
0: bunu kolay kolay aşamıyorsun. Zaten bu kuralın artık değişmeyeceği çok açık ortaya çıktı. Ligler başlıyor. 10 artı 4 kararı var. O yüzden Fenerbahçe'nin kenar oyuncusu olarak 2003 kategorisine uyacak bir
1: Bir
0: oyuncu
1: oyuncuya
0: alma ihtimalinin
1: gidecek.
0: olduğunu düşünüyorum. O kim olur onu da birlikte göreceğiz. Ama yarın öbür gün İsmail Kartal der ki buna gerek yok. Nene benim işim çözüyor. Biz buradan devam edelim. Böyle bir karar da verebilir. Onu da birlikte göreceğiz.
1: Lan nenenin olsun.
0: Galatasaray konusunda bak tekrar söylüyorum. Birazdan bence Galatasaray konusunda konuşmalıyız. Önemli bir mesele.
1: Geçelim direkt
0: Bağırıyor.
1: oraya.
0: Her şey bağırıyor Galatasaray'da. Dursun Özbek para harcamak istiyor. İstemiyor çünkü para yok Galatasaray'da. Sponsor bulmakta zorlanıyor. Kaynak konusu önemli bir sıkıntı. Gerçekten de çünkü daha önce de konuştuk. Düşünüyorum. Bakıyorum. Lan yok yani. Hatta daha da değerleştirerek, değerli hale getirerek gidelim bu meseleyi. Ya Galatasaray gidip kredi çekmedi mi?
1: Evet.
0: Niye kredi çekti?
1: Paran yoksa kredi
0: Paran
1: çekersin
0: yoksa
1: yani.
0: kredi çekersin. Yoksa
1: Aynen.
0: gidip bu
1: Borca niye gireyim
0: yıllarca
1: yani?
0: kulüpler, bankalar birliğine çıkmak için büyük
1: Uğraştılar.
0: bir mücadele vermedi mi?
1: Tabii
0: Verdi.
1: canım.
0: Niye? Çünkü faiz yükü çok fazla. Bu da normaldir bu arada. Onu da söyleyeyim. Belki de Dursun Özbek'in kefaletleri var. Ve kaynak sıkıntısı olduğu için belki Dursun Özbek diyecek ki kardeşim yani ben önce kendi verdiğim kefaletler de var. İşte Osimhen konusunda yok muydu?
1: Tabii canım. Teminat mektubu.
0: Teminat mektubu alırken hani o bankalar birinden çıktı Galatasaray'a gitti o paraları da ödedi. Ben direkt orada öyle bir sorun vardır diye söylemiyorum.
1: Evet.
0: Ama o mali işlere bu kadar hakim değiliz. Ve fakat okuma yaparak bunu söylüyorum. Belli ki Galatasaray'da bir kaynak sorunu var. O yüzden zaten bu transferler bu kadar geciktirildi. Barış Alper satılırsa operasyon daha da derinleşecek. Ama Leo konusunda bugüne kadar Dursun Özbek'e yakın isimlerin anlattığı ya da yönetimin anlayışı ile ilgili verdiği bilgiler dışında bir şey de gelişmedi. Neydi o? Dursun Özbek gidip de Leo konusunda 40-50 milyon euro bonservis verip almaz. Kiralama formülü olursa alır. O yüzden diyorum ki Fenerbahçe istese gidip Leo'yu alır. Ama Fenerbahçe plan değişti. Bu plan değişikliğini de onu herkes tartışabilir. Kimisi der ki ya aslında Fenerbahçe böyle yapsaydı daha iyi olurdu.
1: Tabii
0: Ama
1: tartışmaya
0: işte
1: açık bir
0: golcünün
1: konu.
0: gelmesi bence daha iyi gibi olabilir. Bu da bir plan değişikliğidir. Süreç o şekilde devam ediyor.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'dan hazır konu açılmışken bu hazırlık maçlarında Okan Buruk'un performansı ile alakalı da sana birkaç soru sormak istiyorum. Sadece Okan Buruk özelinde de değil aslında. Galatasaray takımının da ya yapılan hazırlık maçlarına baktığımızda sanki çok önemli Şampiyonlar Ligi maçlarıymış gibi bir öfke, sinir, gerginlik. Osimhen özelinde de bu var. Okan Buruk da hazırlık maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Okan Buruk niye bu kadar sinirli sence?
0: Basın toplantısına çıksaydı herhalde anlatırdı. Ama burada bence iki mesele var. Bir, Okan Buruk ya özellikle bu işte hani transferin olmaması meselesi üzerinden bir okuma yapıyor. Bir gerginlik yaratıyor. Taraftar bence belki daha da iyi arkasını almaya çalışıyor. Diğer yandan bu maçları kim yönetti abi bu hakemler? Bu maçları kim yönetti?
1: Yerli hakem, bizim
0: Yerli
1: hakemlerimiz.
0: Oğuzhan Çakır ilk maçı yönetti.
1: Evet.
0: Galatasaray Villarreal bir de kim oynadı?
1: Neydi? Venezia mıydı? Venezia.
0: Yok yok hayır İstanbul'daki maçı ya.
1: Kimle oynadı ya Galatasaray?
0: Son maçı Villarreal. Yanlış mı biliyorum ben ya?
1: Son maç Villarreal'leydi, evet.
0: Ondan önce
1: Bakıyorum. Ren'le oynadı. Ren.
0: Ren maçını Oğuzhan Çakır yönetti. Son Villarreal maçını şey yönetti.
1: Kadir Sağlam mıydı?
0: Kadir Sağlam yönetti. Şimdi bu hakemlerle ilgili, hakemler meselesiyle ilgili şu ışık bu arada gitti.
1: Takarız.
0: Hakemler meselesiyle ilgili zaten en büyük sorunlardan bir tanesi ya da konulardan bir tanesi ya bu iki hakemle ilgili de şeyin daha önce çok olumsuz kanaatleri var. Hocanın, Okan Buruk'un çok olumsuz kanaatleri var. Yani Kadir Sağlam'la ilgili ben hatırlıyorum. 2 sezon önceydi galiba. Yani bu adamlar bu ligin hakemleri değil demişti Kadir Sağlam için. Böyle hatırlıyorum. Oğuzhan Çakır işte biz bir daha burada maç yönetemezsin.

0: muhabbetinden hatırlıyoruz. Sonra ya öyle tam öyle değildi falan filan diye anlatılmıştı. Şu da olabilir. Bu bir strateji. Bak, iki tane bence strateji var.
1: Nedir?
0: Ya birincisi Okan Buruk sinirli, agresif görünerek hakemlerle takışarak aslında bu dönemde oyun da kötü, transferler de gelmiyor. Biraz oradan yönetime mesaj vermek istiyor, taraftarı iyice arkasına mı almak istiyor bilemiyorum. Bu olabilir. Ama bana daha çok ne gibi geliyor biliyor musun?
1: Ne gibi?
0: Hakemler özelinde önden bu tartışmaları başlatarak önden mesela hiç abi penaltı mı pozisyon?
1: Penaltı.
0: Penaltı. Adam gidiyor
1: Penaltı.
0: eliyle alıyor.
1: Evet.
0: Yani burada bu dünyaları koparacak kadar ne var? Ve nitekim hazırlık maçından bahsediyoruz.
1: Onu diyorum ya,
0: Galatasaray
1: hazırlık
0: bir
1: maçı
0: hazırlık
1: yani.
0: maçında bunu yapıyor. Sana iddia ediyorum. Bak sana iddia ediyorum. Net olarak söylüyorum. Okan Buruk da kusura bakmayacak. Bu hakem işlerinde hakemleri baskı altına alma konusunda ve ön hazırlık konusunda başarılı bir adam. Oyunun parçasıyla bu sunumu da yapar. Hakem de buna gelmesin. Bu maçları yabancı hakemlere yönelse bu hikaye olmazdı. Okan Buruk bence bu hakemler konusunda bakın işte bu hakemler bu. Bak yarın Kadir Sağlam bir maça verilsin. Galatasaray maçına verilsin. Diyecekler ki Okan Buruk da diyecek ki bu beni atmıştı. Hazırlık maçında bunu yapmıştı diyecek. Der mi demez mi?
1: Der Okan Buruk, net der yani.
0: Oğuzhan Çakır o maçta Ren maçında sarı kart gördü mü Okan Buruk?
1: Gördü.
0: Gördü. Niye? Neden?
1: Onu diyorum abi, zaten
0: Neden? Neden?
1: anlayamıyorsun işte. Ön alıyor dediğin gibi. Ön almak bu, başka bir şey değil. Türk
0: Bence
1: hakemleri.
0: o.
1: Bence de öyle yani,
0: Bence
1: dışarı.
0: o. Yani iki ihtimal var.
1: Yani çok mu
0: İki
1: hırslandın
0: ihtimal var.
1: hazırlık
0: İki
1: maçında? Ne
0: ihtimal
1: oldu
0: var.
1: yani?
0: Bence bu ikinci ihtimal bana daha geçmişteki olaylara, örneklere bakarak daha sıcak geliyor. Daha güçlü geliyor. Bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Yani
0: Yani
1: bilemiyorum.
0: belki de ben yanılırım. Bilmiyorum. Yani Galatasaray'ın hakemler açıklandı mı bu arada? Henüz açıklanmadı.
1: Yok,
0: Bu hafta lig
1: açıklanmadı.
0: başlıyor. Cuma oynanacak. Tahmin ediyorum yarın çarşamba günü hakemler de açıklanacaktır. Al bak buradan söylüyorum. Oğuzhan Çakır, Kadir Sağlam Galatasaray maçlarına verildiğinde önden ya da arkadan özellikle maçlardan sonra durumun gidişatına göre Okan Buruk'un bu hazırlık maçlarını referans göstererek yapacağı değerlendirmeler vardır diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani burada buradan ne çıkar? Buradan ne çıkar? Bütün bu anlattığım hikayeden. Bugün yaptığımız bu konuşmalar var ya
1: Evet.
0: bunlar tartışılacaktır.
1: Peki. Biraz süper chat okuyalım.
0: Okuyalım.
1: İzleyenlerimiz ne demişler? Onları da ekrana getirelim. Bir
0: Ben
1: saniye.
0: kimseye biz iyiyiz, kimse kötü demedi ya. Yani böyle bir şey yapmadım
1: O
0: ben.
1: ne demek abi ya?
0: Ne bileyim, bir izlenimci yazmış da.
1: Mesut Bey demiş ki
0: Yani şunu söyleyeyim.
1: Aydın
0: Şunu
1: Cingöz'ün askerleri izlemiş.
0: söyleyeyim bu arada.
1: Söyle abi.
0: Yani Okan Buruk hakemler konusunda hakemin baskı altına alma konusunda başarılı bir teknik direktör.
1: Öyle tabii ki de,
0: Yani
1: yani bilinmeyen
0: bu
1: bir
0: hayır.
1: gerçek değil ki bu yani.
0: Hayır
1: Olmayanı mı söylüyorum?
0: bu arada bunu her teknik direktör yapmaya çalışır. Her oyuncu da yapmaya çalışır. Oyunun bir parçası yani. Hakemin lehime karar versin diye abi oyuncu kendisini bilerek atmıyor mu?
1: Evet.
0: Teknik direktör de gidip
1: Baskı
0: bilerek
1: kurmaya
0: abartarak
1: çalışıyor.
0: baskı kurar. Dördüncü hakeme kurar. Ona yapar. Bunu yapar. Yani bu birçok teknik adamın yaptığı bir şey. Eylem. Bunu
1: Mourinho da
0: neye
1: denedi
0: dayanarak
1: bunu
0: söylüyorum?
1: mesela.
0: Neye dayanarak söylüyorum bunu?
1: Geçmişteki şeylere göre,
0: Olaylara bakarak
1: tecrübelere
0: söylüyorum
1: göre.
0: ben bunları.
1: Katılıyorum.
0: Yok mu yani geçen sene Konyaspor Galatasaray maçında saça boyun attığı gol. Herkes gol değil diyor. Offside diyor. Okan Buruk offside dedi. Ve Galatasaray bir hafta o hakemler üzerinden, o karar üzerinden kamuoyu yarattı. Yarattı mı yaratmadı mı?
1: Yarattı, konuştuk burada
0: Yani
1: yayınlarda da
0: bugünkü bu
1: zaten.
0: kartları başka türlü izah edemiyorum ben. Çünkü şey maçında, Villarreal maçındaki kart ısrar. Ya haklı hakem. Abi penaltı mı değil mi?
1: Bence penaltı.
0: Ne var ki bu kadar büyük bir isyan etti Okan Buruk? Niye? Neden? Burada soru sorup Okan Buruk kalkıp da ya evet ben bu yüzden yaptım demeyecek tabii ki. Ben bu yüzden yaptım demeyecek tabii
1: Ya
0: ki. Ama
1: keşke
0: ben planın böyle olduğunu
1: dediğin
0: düşünüyorum.
1: gibi basın toplantısına çıkabilseydi orada sorarlardı ama çıkamadı
0: Bu
1: maalesef.
0: arada bugün Galatasaray'da bir voleybol konusunda bir sponsorluk anlaşması varmış. Dursun Özbey'in de katılacağı duyulmuştu. Ama Dursun Özbek son
1: Katılmamış.
0: anda katılmıyor çünkü ortalık karışık. Bu Sabahattin Bey'in gözaltına alınması meselesi, transfer meselesi. Bir de şeyin Burhan Can Terzican, Burhan
1: Evet,
0: Can
1: Burhan Can
0: Terzican diyorum ya.
1: Terzi.
0: Terzi gözaltına alınmış, polis eşliğinde ifade vermeye gitmiş. Galatasaray'ın suç duyurusu Galatasaray suçluluğu yapıyor değil mi burada?
1: Evet.
0: Ya da bu Oktay Bey, Oktay Bey mi, Oktay Ercan mı? Galiba Oktay Ercan yapıyor. Orada da bu arada söyleyeyim. Dezenformasyon yasası var. Evet, dezenformasyon yasası vardır. Dezenformasyon yaparsanız eğer bunun bir cezası da vardır. Ama her şeyin de usul olarak hani gidelim polis eşliğinde biz gözaltı kararını yapalım, çağırsanız gelir. Yani ben de mesela hayatımda kaç defa
1: yanıldığın haber olmuş.
0: İki defa. Yok yok.
1: Ne diyecektin?
0: İki defa hakim karşısına çıktım ben.
1: Ha.
0: Haberden ötürü. Bir de attığım bir tweetten ötürü. Polis arıyor. Şu karakoldan arıyorum diyor. İkametin olduğu yerden. Peki. Gelip diyor ifade verin diyor. Şununla ilgili sizle ilgili bir suç duyurusu var. Ben de gidiyorum. Gittim iki defa polise. İfademi verdim. Polis ifademi aldı. Ondan sonra savcılığa yollanıyor. Savcılık kovuşturmaya gerek yok ya da vardır kararı veriyor. Mahkemeye gidiyor. Süreç bu şekilde işliyor. Yani bana ilginç geliyor. Onu da söyleyeyim. Ya çağırsa da gitmeyecek mi adam yani?
1: Tabii canım. Bu arada suç duyurusunu düzeltelim. Galatasaray yapmıyor. Dediğin gibi Oktay Ercan'ın yaptığına dair.
0: O da enteresan. O da enteresan.
1: Var. Sonrasında İbrahim Seten de kendi kanalında 343 Dijital'de şeyi hatırlattı. Burhan Can Terzi'nin istihbaratı Hazar Büyükağ'dan aldığını
0: söyledi. Ya tamam, alır ya da olmaz
1: vesaire.
0: Haberde hatta da olabilir.
1: Haberde hata olabilir dediğin
0: yani,
1: gibi.
0: Orada bakış açısı şu ama kafa şu. Bu haber verildi, Galatasaray yönetimine karşı kamuoyu iyice kinlenmiş hale getirildi. Hı hı. Aslında buradan bir operasyon yapılıyor. Yani bu haberlerle ilgili olarak daha önce konuşmuştuk. Yani içeride belli ki Galatasaray'da çok büyük bir huzursuzluk var. Haberle ilgili dezenformasyondan ötürü tabii ki şikayette bulunabilirsin. Yani bu bizim itibarımıza zarar veriyor. Kurumun, çünkü bunlar bu arada hani bu şey meselesi var ya, orada tabii ince detaylar da var. SPK meselesi, sonuçta böyle bunlar halka açık şirketler, manipülasyonu da beraberinde getirebilir. Ona da ister istemez dikkat çekiyorlar. Ama yani gözaltına alınması meselesi, çağrıya uymamış mı şey, onu bilmiyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Ben. Yani acaba arandı da çağrıya uymadı mı, zorla getirme kararı mı çıktı, onu bilmiyorum. Eğer böyleyse Burhan Can hata yapmış.
1: Evet.
0: Yani arayıp polis memuru
1: gel dediğinde
0: beyefendi,
1: gitmediyse
0: ya seninle ilgili, sizle ilgili böyle bir durum var, gelin bu konuyla ilgili başvurunuzu yapın, ifadenizi verin dedi ve gitmediyse, zorla getirme kararı çıktıysa yapacak bir şey yok.
1: Tabii.
0: Ama bu olmadan doğrudan polis eşliğinde götürülüyorsa bu da bana ilginç geliyor.
1: Peki, süper chatlere devam edelim. Yaşar Köksal, Kerem'in performansı için Pavlidis mi Icardi mi daha faydalı olur demiş. Icardi de boşta tabii.
0: Yok artık Icardi,
1: bence de
0: Icardi o noktada değil. Pavlidis'in bu arada yaşı falan da ideal olduğu için.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe, yine söylüyorum, hani burada bir senelik mesele değil de bundan sonraki yıllar içinde bir planlama yapıyor. Çünkü biz böyle bir para vereceksek o zaman Fenerbahçe'yi taşıyabilecek ve 30 milyon 40 milyon euro veriyorsan sen bu adamı yarın satabilecek pozisyona getirebilecek noktada
1: tabii
0: bir plan yaparsın. Yani Icardi Kerem uyumu bir hali iyiydi. Pavlidis şey uyumu konusunda da Kerem uyumu konusunda da bu konuda hiç hakem kesmeye gerek yok. Geçen yıl Fenerbahçe şey eşleşmesi, Benfica eşleşmesi, evet. Kerem'in o maçlardan sonra gelişi konusunda çok konuşuldu. Orayı iyi takip edenler de, izleyenler de özellikle Kerem'le Pavlidis'in çok uyumlu olduğunu
1: öyle
0: zaman zaman
1: diler.
0: Murat Aşık falan da söylüyordu. Demek yani bence ikisiyle de uyumlu oyuncu. Yani Kerem'e asist yapabilecek, Kerem'i oynatabilecek bir golcü olduğu zaman Kerem daha iyi oynuyor. Geçmişte bu örnekler var. Bence motivasyon da bu.
1: Hüseyin Bey, anket yapmıştık. Pavlidis mi Lukaku mu diye. %78 oranında Pavlidis ismi çıktı. Pavlidis seçmeyen arkadaşlar masa tenisi izlesin demiş. Devam ediyorum. Ahmet Bey, yapı var diyenler serbest, Fener'i şampiyon yapacaklar diyenler cezaevinde. Adalet olacaksa yapı diyen de cezaevinde olacak.
0: Aynı şey değil.
1: Şampiyon yapacaklar da demiş.
0: Aynı şey değil. Sadece yapı var dediler. Fenerbahçe kalkıp da Adalet Bakanı bu işin içinde demedi ki.
1: Ya da yapı Galatasaray'ı kayırıyor da demedi.
0: Yapı. Ve Fenerbahçe'nin en büyük hatası da o. Yapı yapı. Ne? Hiçbir gün somutlaştıramadılar ki bunu zaten.
1: Zaten yani, eleştiri de ondan geliyordu ya.
0: Abi somutlaştırırsın. Sen bunu ortaya koyarsın. Yani kimse kusura bakmasın, bu futbol federasyonu meselesi çok konuşuldu. Ben yaptım demeyi daha hayatım boyunca sevmedim de futbol federasyonu ile ilgili yapı yapı, bu futbol federasyonu Mehmet Büyükekşi'yi kim tutuyor, niye bu adam böyle, hiç ortada yokken nasıl geldi birden federasyon başkanı oluyor, bunun gücü nedir falan filan diye. Sen de o günlere şahitsin. Ben gittim adamı buldum.

0: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
1: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Yaklaşık bir 7-8 gündür belki de sesimi duymuyordunuz ama geri geldik. Tabii ki sizler adına dakika skorlarda eşlik etmek adına ben Can Genç, ki çok değerli konuklarımızla beraber bugün hem maç önünde hem maç sırasında hem de maç sonunda yayını sizlere aktaracağız. Tabii ki Radyo Gol frekanslarını 92.2 bizim için açanları da olduğunu biliyoruz. Dakika skor programlarını çok sevenler olduğunu da biliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz teveccühünüzden dolayı diyorum ve doğrudan 11'i saymam gerekiyor. Fenerbahçe'nin kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmada Semedo, Skriniar, Ake ve Brown'u görüyoruz. Orta alanda Kante, Guendouzi ve Asensio'yu izleyeceğiz. Kanatlarda Greenwood, Kerem, ileride ise Talisca, ama tabii ki geçtiğimiz maçı da soracağız. Graz maçının ilk ayağında soracağız, ikinci ayağında soracağız. Öngörüleri, tahminleri, Fenerbahçe transfer piyasasını, ne yapılması gerektiğini, birçok şey konuşacağız ama Efe Başak bizlerle beraber. Efe, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can, selamlar.
1: Abi kırmadığın ve geldiğin için çok çok teşekkür ederiz.
2: Abi ne demek, bu yayına davet almak bizler için çok güzel bir gurur. Çok severek dinliyoruz ve beni de davet ettiğin için tekrardan teşekkür ederim.
1: Bir mukabele abi, kesinlikle seninle yayın yapmak her zaman çok çok büyük keyif. Abi biraz aslında bugünü konuşmak istiyorum. Beklenilen bir 11 miydi Efe Başak nezdinde ve bu 11'in bu maçta nasıl bir oyun ortaya koyacağını düşünür Efe Başak?
2: İlk maç açıkçası çoğu kişinin tabii atmosferin de etkisiyle, Fenerbahçe'nin de gerçekten bir bütün olarak ilk hareket ettiği maçtı bence Sturm Graz maçı. Gornik maçına kıyasla. Açıkçası şunu söyleyebilirim. 11'de bir aynı 11 bekliyordum. Zaten Jaden Osterwalder'in sakatlığı ve Archie Brown'un oraya geleceğini düşünerekten. Hani herhangi bir farklılık görmedim. Yine Talisca'nın önde olduğu. Bakalım bu sefer rakip daha fazla pres yapacak. Bu yetenekli ayaklarımız Kadıköy'deki gibi topu orta sahadan nasıl hızlı çıkaracak? Rakip sahada nasıl bir alanı kapsayacak Kante ile Gendüz'ü göreceğiz abi. Çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Ya açıkçası tabii biraz da ilk maça dönmek istiyorum. Atmosferin altını çizdin ki Sayın Aziz Yıldırım'ın tribünlerin birliğiyle alakalı bir mikrofonla iletişim sistemi getirdiğinin çokça haberi basında yankı buldu ve bunu stadyumda tam olarak hissedebildi mi Fenerbahçe taraftarı? Yani kısacası aslında Efe Başak bunu tam olarak atmosfere mi bağlıyor oyunu sadece, yoksa saha içinde ikinci ön eleme turundan sonra bir şeyler konuşulmuş ve hoca etkisi mi gördü Fenerbahçe takımı? Yani o ilk maçın özellikle ilk yarısı ne gibi bir değişimle bize bu güzel futbolu izletti diye sorayım.
2: Şöyle söyleyeyim, ilk soruna başlayalım abi. Sezonu ben de Sturm Graz'ın ilk maçıyla açtım. Gornik maçına gidememiştim. Gerçekten atmosfer anlamında, bir de yeni bir tribünden kombine aldım. Daha önce hiç maç izlemediğim bir tribünden. Dolayısıyla hem sağ tarafında Genç Fenerbahçelerin olduğu tribünün karşı tarafı, maraton üstteki tribünü ve sol tarafı Migros'u da görebildim. Uzun süredir gördüğüm en iyi atmosferlerden biriydi Fenerbahçe tribünlerinde. Herkesin tek ses olduğu. Çünkü yani çok uzun konuşulur aslında tribünlerde, Fenerbahçe'de çok fazla dönemsel açılardan problematik yıllar yaşandı. O yılları önümüze bakarak artık Fenerbahçe'nin bir bütün olması gerektiğini Sayın Aziz Yıldırım her yerde, seçime aday olduğunda da söyledi, seçildikten sonra da söyledi ve bence Fenerbahçe yönetimindeki bir iki ismin, yani isimlerini açıklamak doğru olmaz ama bir iki ismin tribünlerin bu hale gelmesinden, tekrardan birlik olmasına büyük katkı olduğunu düşünüyorum. Büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarla yakın olmak, taraftarları İçinize katmak, onları zaten onlar destekleyenler ve Genç Fenerbahçeliler ve diğer bütün gruplar gibi deplasmanda iç sahada hiç yalnız bırakmayan taraftarla bütünleşmek sene başına itibaren çok değerliydi. Ben şöyle de söyleyebilirim açıkçası, oyuna nasıl yansıdı? Oyuna şu açıdan tabii ki hem antrenmanda, maç öncesi antrenmanda Fenerbahçe taraftarının gelip orada bir atmosfer yaratması ve devamında da bunu maçta sergilemesi bence futbolculara büyük artı kattı. Deplasmandaki Sturm Graz'a da eksi yazdı. Oyunlarını oynayamadığını düşünüyorum. Rakip takım, yani bize topu verdiklerindeki kanatlarını doğru kullanamadılar. Forvetlere sadece uzun topları denediler ama Skriniar çok çok etkiliydi. Fenerbahçe'de ben şunu söyleyebilirim abi, net Kante'yi Gendozi ile izlediğimiz zaman orta sahadaki futbolu gördük abi. Yani diğer bu oyuncularımızı şey yapmak istemem tabii ki böyle hani, ama eksiklik yani bu oyuncu nerede ne yapacağınız saniyeleri, o dönüşleri, momentumu, topu kullanışı, yani çok farklı bir oyuncu gerçekten. Gendozi'nin de futbolunu arttırdı yani. Hiç alan bırakmadı. Mesela Kerem'i ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kerem'e lütfen. De kesinlikle İsmail Kartal defansif topla müdahalelere, geriye gelerek, top kaparak, rakip takıma fiziksel üstünlüğü de olmasa da rakipleri hafif sert dokunuşlarla topu çalmasını bence taktik olarak herhalde kendisine aktardı ki 5 tane top kapmış Kerem. Ki ben de gözümle hatırlıyorum yani 3 tane saydığımı hatırlıyorum Kerem'in.
1: Kritik alanda top kaptığı pozisyonlardan bahsediyorsun.
2: Evet abi. Ki şunu da gördüm abi. Talişka'yı da mesela top rakip korner kullanacak ya da duran top kullanacak. Talişka da birinci bölgeye geliyor yani. Geriye, defansın gerisine geliyor. Bunun herhalde tek mantıklı açması Talişka'nın kontra atakta direkt zaten hızıyla ileri çıkamayacak. O yüzden o kanatlardaki oyuncuları değerlendirmesi olacaktır. İşte Greenwood topu kaptık diyelim, kontra ataktayız. Talişka'nın pası zaten belli yani. O 60 metre pası da atar. Yani atar. 70 metre pası atar. Da atar. O kesinlikle bunlar ufak ufak taktikler bence. Yoksa Talişka dediğin oyuncu ileride top almayı hedefliyor. Neden rakip topu, yani rakip korner kullanıyorken veya free kick kullanıyorken o kadar bizim birinci bölgemize geliyor. İşte bunlar ufak ufak dokunuşlar diye gördüm ben. Umarım yanılmıyorumdur.
1: Yo, ben katılırım %100. O yüzden pür dikkat seni dinliyordum abi. Yani açıkçası Talişka'dan da biraz bahsettik. Çok fazla forvet isimleri konuşuluyor şimdi Fenerbahçe'de. Hatta son dakika haberlerinde de şunu görüyoruz daha çok. Yani Lukaku'yla hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaşmaya varıldı. İş sağlık kontrolüne kaldı gibi haberler görüyoruz. Şimdi evet. Vedat Muriç var. Lukaku'nun geldiği bir senaryoyu da düşündüğümüz vakitte. Talişka nerede oynayacak? Ya da Talişka artık bu kadar her maçta gol atan bir oyuncu düşünülmüyor mu Fenerbahçe'de? Yani konuya nasıl bakıyor Efe Başak? Bir bunu sormak istedim açıkçası.
2: Yani açıkçası tabii Talişka son 1,5 yılda Fenerbahçe'de hani El Nesri'nin bir senesini saydıktan sonraki bir sonraki süreçte en çok gol atan futbolcu, gole katkı yapan futbolculardan biri. Tabii ki oyun tarzı yani büyük kulüplerdeki forvet standardı gibi değil. O yüzden zaten insanlar hep bir forvet alalım diyor. Kendisi de maç sonunda dedi yani yapmaya çalışıyorum forvet oynamasam da 9.5 gibi oynasam da ya maalesef süresinde bir değişiklik olacak ama yani bir numara bir forvet arıyor Fenerbahçe bence.
1: Bir numara yani, bir forvet arıyor. Peki evet, Efe Başak'ın yani. Hayalindeki oyuncu Lukaku mudur yoksa bir başka isim midir? Nasıl bir oyuncu profili Fenerbahçe için ideal parça olur diye sorayım.
2: Valla abi şöyle belki dinleyicilerimiz bana hiç katılmayacak. Ben normalde hani çevremdekilerle de muhabbet ettiğim, sohbet ettiğimde de hani Lukaku tabii ki herkesin önceliği olur. Ben ama bu takımda belirli başlı aktörlerin zaten Greenwood, Asensio, Kante, Gendozi gibi aktörlerin belirli bir kalitede olduğunu düşünüyorum. Ve gol yollarında bizim artık hani gol yollarını çözecek oyuncumuz tek bir forvete bağlanmamalı diye düşünüyorum. Zaten bağlı değil bu, kesinlikle böyle bir şey iddia etmiyorum ama Kerem'den ve Greenwood'dan ve Asensio'dan aldığın gol katkısı plus bir de birazcık daha 9.5, Talişka'nın belki bir tık daha 9.5 gibi, işte ben Ueda'yı kafamda aslında düşünüyorum.
1: Japon forvet yazılıyor bu arada.
2: Çalışkanlığıyla yani insanlar mesela şey diyor ya Süper Lig'de oynayamaz. Oh gibi oyuncuyu görüyoruz işte fiziksel olarak. Süper Lig'de tabii ki doğruyorum. Evet, Süper Lig Belçika Ligi gibi bir lig değil. Daha sert bir lig. Oralarda gol kralı olan futbolcular gelip Türkiye'de beklenenin altında da oynayabilir. Bu normal bir şey bence. Ama Ueda gibi bir profil yakışır bence bu takıma. Bu takım özelinde söylüyorum.
1: Ya biraz daha general gibi bir adamdan da ziyade daha eforlu bir oyuncu mu gerekir Fenerbahçe forvetine? Efe Başak.
2: Evet, çünkü niye? Yani Fenerbahçe topu o bölgeye getirmekte zorlandığını düşünmüyorum. Ceza sahasından şutları ceza sahasına girerken Fenerbahçe'de o 3. bölgede topla buluşan kim buluşacak? Kim o pasları atacak? Hangi oyuncu kaleciye karşı karşıya kalıp ya da uzaktan gol atacak? Hani forvet eksikliği aslında bundan, yani stoperleri sırtına alacak, hani bir sürü forvet tipi var aslında. Ama ben böyle Fenerbahçe'ye bu takıma uyacak aslında böyle, yani Ueda da demeyeyim de Mauro Icardi'nin ilk geldiği sene gibi böyle, yani tam o complete forvet, böyle komple forvet, hani her özelliği olan, sadece hava topu, boyu, uzunluğu, hızı değil de yani her şeyden biraz olan Böyle 9.5 gibi daha çalışkan, daha tempolu. Asensio Greenwood'la Kerem'e de daha çok destek sağlayıp. Zaten Fenerbahçe'yi göreceksin abi. 3-4 golden aşağı atacağını düşünmüyorum ligde. Bu şey değil yani, uçuyoruz kaçıyoruz kadro anlamında değil, oyun tarzı anlamında.
1: Yani oyuncuların mentalitesi, hocanın mentalitesi ve mevcut kadronun birçok maçta geçtiğimiz yıllara göre çok evet. daha rahat bir şekilde 3'ü 4'ü göreceğini mi inanır Efe Başak?
2: Yani evet, çünkü Kante ileri gidiyor, Asensio ileride, Talişka gibi bir opsiyon, kanatlarında skorer. Yani çok muhteşem bir forvet aldığımız denklemde, ya forvet abi forvet işte çok değişik bir mevki. Gerçekten bence izleyiciler de katılır, sen de katılırsın. Hani nasıl bir takımda ne istediğine bağlı.
1: %100.
2: Burak Yılmaz gibi forvet de alabilirsin ama bütün takımın Burak Yılmaz'a göre oynaması lazım.
1: Anladım. Ya arkaya top atması gerekir o zaman bütün takımın.
2: Evet demeyeceğiz. Yani Fenerbahçe'de böyle bir forvet istiyorsak ben aynı düşünmüyorum. Bütün oyunu onun üzerine kurup abi ona vereceğiz, bitireceğiz, atacağız, atsın. Bana çok artık bu futbolda bu böyle değil bence artık. Yani
1: İstisnai takımlar var ama geneli böyle değil demeye çalışıyorsun demek olarak.
2: Yani Fenerbahçe, Galatasaray seviyesinde ya da daha üst seviyedeki futbolcu yani takımlarda bence hani tabii ki bir iki tane üst düzey büyük takımlarda forvetler var. Zaten onlar Harry Kane gibi, Lewandowski gibi. Ama yani bence kanatlarında skorer oyuncu olan, çünkü aslında kanatlarınıza da bağlı. Kanatlarında skorer tipte kanatların olduğu için, asist katkısı da yapan kanatlar olduğu için bence hani Fenerbahçe'deki bir forvetin 30 plus atması bu takımda zorunlu mu dersen demem.
1: Ben ne demem? Ya %100 katılırım dediğin şeye. Yani illa Fenerbahçe forveti bu seneki denklemde 30 gol ve üzeri atmak zorundadır diye bir şart ya da bir şart
2: bence
1: koşmak.
2: Evet.
1: Doğru. Yani Asensio var, Talişka var, Greenwood var, Kerem var. Yani evet ya, forvetin 30 attığı denklemde takım kaç tane gol atacak yani? Ya da bu adamlar yani 10 golün altında mı kalacak ya da?
2: Hani biz gerçekten böyle Girazi mesela, o da çok bence iyi bir forvet. Belki hani Lukaku'dan sonra yine Girazi derdim ama ben yine diyorum Ueda bu tipte bir oyuncu. Hani benim kafamda bu takımı şu 3-4 maçta izlediğimde, daha da gelişecektir bu arada, belki yanılırım ama.
1: Hepimiz yanılabiliriz. Hepimiz sonuçta önümüzdeki tabloya göre yorum yapıyoruz ve yani çok da normal yanılma payımız da olacak tabii ki. Evet Efe Bacak, sen neysin?
2: Yani Vedat'la Ueda zaten aslında yani çok da benzer profiller değil ama Vedat'ın da oyuna katkısı benzer şekilde var. Paslarıyla, alan açışıyla. Ama Ueda kadar teknik mi bilmiyorum, değil diye hatırlıyorum. Japonya milli takımdaki maçlarda da izledik.
1: Evet değil mi? Ya gerçekten Ueda enteresan oyuncu, katılırım ya, ben de çok beğenmiştim. Peki abi biraz da arka tarafa geçmek istiyorum Efe, çünkü ister istemez abi yani birçok maçta Mert Günok görev yapıyor Fenerbahçe'de ve Ederson'da çok aslında ilginç sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Hatta eşinin bavullarla bir paylaşım olduğunda gördük. Ederson gidiyor mu gibi soru işaretleri var kafada. Mert Günok şu anda kaleyi koruyor. Evet, mevcut da formu da gayet aslında iyi de gözüküyor Mert Günok. Ama şunu da sormak isterim. Ederson gidiyor mu? Yani 10+4 kuralında kısa çöpe Ederson mu çekti diye aslında birazcık daha amiyane tabirle sormak isterim abi.
2: Bence Ederson'un menajeri aktif kulüplerle görüşüyordur. Yani sonuçta Fenerbahçe'deki süre zarfında herhangi bir maçta daha süre alamadı Fenerbahçe kariyerinde bu 2026-2027 sezonunda. Herhangi bir Arap ya da diğer Orta Doğu'daki herhangi bir ligden yüksek bir maaş geleceğini düşünüyorum Ederson'a. Bence gelebilir çünkü bu onu gösteriyor. Normalde Ederson tipinde bir oyuncunun şu ana kadar, ya da belki yanılıyoruz, hazır değil ama hiç sanmıyorum. Yani Ağustos 11 oldu bugün. Ederson gibi bir profilin kaleyi koruyamamasında elbette büyük ihtimalle bir transfer göçmesi olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe Ederson'un. Yani kesinlikle herhalde ilk gidecek olan, belki de şaşırtacak çünkü büyük umutlarla geldi. Tam da beklenenini veremedi diyebiliriz. Ederson izleyemedik bence. O yüzden ilk giden bence dediğin gibi Ederson gibi gözüküyor.
1: Peki yabancı kuralıyla alakalı tabii ki belli başlı bariz oyuncular var. Burada hepsini tek tek liste yapmayalım. Maç önü programı yapıyoruz. O yüzden de hazır sohbet ederken de sormak istiyorum. Yani şimdi kurala hele hele bir forvetin de katılmasıyla beraber aslında başka bir sürpriz oyuncunun da gitmesi konuşulacak. Yani Fred'i hadi gitti diye sayalım. Yani bu denklemde Talişka'dan mı çıkacak Fenerbahçe? Öyle bir ihtimal var mı? Yoksa Semedo'dan mı çıkacak diye de sormak istiyorum. Ya da çıkar mı?

0: yani ya da bilmiyorum.
1: İkisinin de birer sene sözleşmesi var. Seneye bitiyor. Birinin aldığı maaş 4,5, birinin aldığı maaş 10 civarı. Hangisini tutmamız daha elzem dersen tabii ki Talişka'yı tutmak isteriz ama sağ bek gibi bir mevkide de Semedo gibi bir profil, yani gerçekten çok zor karar vermesi. Ben başka oyunculara da teklif geleceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı andan itibaren elindeki birkaç oyuncunun dışarıdaki kulüplerde ilgi göreceğini düşünüyorum.
0: Yani esasında transferde gönderilecek oyuncuda acele edilmemesinin sebebi de Sparta Prag Lyon eşleşmesi olası, tabii ki biz bugün kazandığımız vakitte, ama Sparta Prag Lyon eşleşmesinin ardından çok daha fazla gelişme mi beklemeliyiz Fenerbahçe'de gidecek oyuncularla?
1: Evet, ben alakalı kesinlikle buna inanıyorum. Yani eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarabilirse Fenerbahçe'deki birkaç oyuncunun, yeni gelen oyuncuları da sayıyorum, dışındaki tüm oyuncularına herhangi bir iyi teklif gelirse Fenerbahçe bunu değerlendirir.
0: Daha vallahi
1: Asensio da dahil olmak üzere diye düşünüyorum.
0: Asensio da dahil olmak üzere. Şimdi evet, çok enteresan bir yere açtım bir pencere. Orada da sormak durumundayım Efe Oşak. Yani Asensio peki hangi bedele? Mesela şimdi Fenerbahçe taraftarının sevgilisi halinde Asensio ki tabii ki Greenwood'a çok büyük ilgi var şu anda. İlk yeni transfer golle geldi. Kadıköy'deki ilk başta golünü aslında ilk 11 başladığı maçta golünü bulmaya başardı ama Asensio'yu taraftarın tepkisini çekmeden nasıl gönderebilir yönetim? Ki göndermeli mi yönetim? Veyahut da ne yapmalı yönetim? Yani hangi bedeli istemeli ki Asensio konusunda herkes tamam abi bu parayı verdiyse saygı duymaktan başka bir şey yapamayız yani, demeli yani insanlar.
1: Hani çok yüksek bir bedel gelirse diye düşünüyorum. 30 yaşındaki futbolcu Real Madrid görmüş. Devamında da hani yani zaten bu kariyerin düşüşü noktası değil. Belki de yani İtalyan ya da İngiliz kulüplerinden yüksek maaşlar alamayacağına göre gideceği ligler belli. Ama ben yine söylüyorum, Fenerbahçe kulübü tabii ki Asensio'yu çok yüksek bir miktarda göndermediği her senaryoda tepki çeker. Çok doğal zaten bu. Yani ben şu anlamda söylemeye çalıştım. Hani iyi para, istedikleri parayı, kulübün istediği yani bütçe çerçevesinde ya da ederi çerçevesinde belirlenen rakamı veren ya da üstüne çıkana ben satılabileceğini düşünüyorum her oyuncunun yani bu.
0: Tabii ki.
1: Yani onları değiştirse de.
0: Valla göreceğiz valla Efe Başak. Hakikaten bir sormak istedim. Çünkü böyle bir pencere de açınca ister istemez hani taraftarın da olası bir tepki yani oluşabileceğinin de altına çizmek istedim. O yüzden de bir danışmak istedim. Peki biraz da bugüne geçeyim istiyorum ki aslında son 1-2 tane daha sorumu soracağım. Yani ilk maç 2-0. Bu maçta rakip teknik adamın temkinli oynayacağız diye bir açıklaması var her şeye rağmen. Yani ilk etapta gol yemeden temkinli oynayarak çeşitli riskleri süre geçince alacağız diye bir açıklaması var. Sayın İsmail Kartal'ın açıklaması da biz kendi oyunumuzu oynayacağız şeklinde bir açıklama. Şimdi tabii ki cümlenin başında ilk 11 ile beraber sormuştum ama belki radyolarını yeni açanlar vardır. Bir tekrar edelim istiyorsan aynı tarafı. Yani bugün Fenerbahçe sahada nasıl bir anlayışla olur? 2-0'ı koruma güdüsü mü görürüz bir otorefleks olarak? Veyahut da İsmail Kartal'ın da söylediği gibi biz kendi oyunumuzu oynayacağız ve skora gitmeye çalışacağız mantalitesiyle bir Fenerbahçe mi görürüz ve bugün bu eşleşmede hangi isimlerin ön plan çıkmasını bekliyorsun Efe Başak?
1: Valla İsmail Hoca'yı da dinledim dün. Açıkçası onların ne oynayacağını biliyoruz dedi. Aşağı yukarı aslında şun biraz hocasının dediği de beni şaşırttı. Hani daha temkinli oynayacağızdan kastı risk almayacakları. Demek ki Fenerbahçe'nin aslında düşündüğü önde pres ve top Fenerbahçe'deyken ki Graz'ın presi Fenerbahçe gibi düşündüğü gibi olmayacak herhalde, dediğim gibi yani teknik direktörün açıklaması bu yönde. Bakalım yani taraftarları, onların da sonuçta 2-0, hani bir gol attıkları senaryoda belki onu hedefliyor. Bence maç ilk 15-20 dakika golü atabilirse Sturm Graz onların avantajı ne olacak tabii ki.
0: Yani öyle bir senaryoda daha temkinli gideceğiz. Yani 1-0'dan sonra haldır huldur gitmeyeceğiz demek mi abi?
1: Kesinlikle onu düşünüyordur hoca. Kesinlikle onu düşünüyor bence de. Aynen yani 1-0'dan sonra bizi daha çok strese sokacak bir oyun oynarlar. Daha temkinli oynarlar, daha savunmayı hattı çekerler, atıyorum ilk yarıyı öyle tamamlarlar. Yani senaryolar çok türetebiliriz. Ama Sturm Graz'ın gol atacağı bir senaryo, ilk golü Sturm Graz'ın atacağı bir senaryo Fenerbahçe'nin tabii ki dezavantajına gelecek. Bizim için de bakalım hani ilk golü yersek nasıl bir oyun olacak. Açıkçası ben onu yiyeceğimizi düşünmüyorum. Fenerbahçe takımı yani gerçekten çok kaliteli bir takım oldu. Daha da olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hani Sturm Graz'ı geçip artık Prag ya da Lyon'dan biriyle oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalacak bir takımı oluşturdu Fenerbahçe ki zaten Senle 3-4 hafta önce konuştuğumuzda da hani altını çizmiştin. Önceki hedef turu geçmek.
0: Doğru.
1: Ligi kazanmak tabii ki bir hedef ama ilk hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek.
0: %100, %100 bence çok çok önemli ki hem finansal açıdan hem de prestij de açısından Fenerbahçe takımının üstündeki belki de bu bahtsızlık mı diyelim ya da bir ölü toprağı diye bir şey adlandırabilirsek de onu hakikaten kıracak bir etmen olacaktır Şampiyonlar Ligi'ne katılım. Peki Efe Başak, bir klasiğimiz de yapalım. Bir skor tahmini alalım, bir golleri alalım abi sizden.
1: Fenerbahçe bugün gol atacaktır, gol de yiyecektir.
0: Peki.
1: Ben 2-0'ı beklemiyordum içeride. Açıkçası gol yiyebilirdik yine. Ben niye öyle düşündüğümü bilmiyorum ama hani savunmaya artık güveneceğiz herhalde. Daha çok güveneceğiz. Ake ve Şikinyar'ı daha da böyle canlı izledikten sonra da. Yani 3-1 diyorum Fenerbahçe için bugün. 2-1, yani 2-0 öne geçip bir gol yiyip sonra tekrardan son dakikalara doğru 3. golü bulacağını düşünüyorum.
0: Ha, 2-0'dan 2-1, 3-1, güzel. Yani mantıklı. Mantıklı,
1: evet.
0: Geliyor kulağa.
1: Golleri de Fenerbahçe'den Talişka'nın yine golü olacağını düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Bu sefer Kante'nin bir gol atacağını düşünüyorum.
0: Güzel. İddialı bir tahmin. Tamam. Not ediyorum.
1: 3. golümüzde valla beklenmeyecek ama Oğuz Aydın'ı sokarsa Oğuz Aydın gol atacağını düşünüyorum.
0: Çok istekli bugün. Gördüm ben de ilk maçta oyuna girdikten sonra ya. Bu olabilir. Olabilir.
1: Aynen.
0: Olabilir. Peki. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim abi, yayına davet ettiğin için.
0: En yakın zamanda görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol abi.
0: Hadi bay. Evet, Efe Başak bizlerle beraberdi. Efe ile sohbetimizi ettik maç önünde ki tabii ki konuklarımız olacak. Efe de sağ olsun. Ki Aziz Yıldırım yönetimine çok çok yakın birisidir Efe de. Ki daha önce zaten birçok yayınlarda size tanıttı. Yani ben de yine de bir altını çizmiş olayım. Bir Efe'nin de görüşlerini aldık. Genel bakış açısını aldık. Biraz Fenerbahçe konuştuk. Biraz aslında bugünü konuştuk. Biraz ne olması gerektiğini veyahut da Efe'nin fikrine göre neler olduğunu sizlere dinlettik. Yani yayınımız tabii ki birçok konuklarımıza devam edecek ama bir yayın hattımızı hatırlatalım ki genelde dakika skorlarda maç içlerinde daha çok soruları alıyorum. Bunu da söyleyelim çünkü ister istemez konuklarımız olduğu vakitte konuklarımızla şöyle birazcık daha maç önü bir hasbihal ediyoruz. Bir tribünün durumunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün mesela Gras tarafında ki Fenerbahçelilerle de konuşma şansım oldu ki çok sevdiğim, çok değerli bir abimle bir görüşme şansım olmuştu. İsim vermeyeyim ya da verelim. Sarven abiyle bir görüşme şansımız olmuştu. O da Avusturya'da yaşayan bir çok sevdiğim bir abimdir. Kendisiyle konuştum ve atmosferin güzel olduğunu, Graz'da ilginin çok olduğunu bana söyledi. Kendisine de kucak dolusu sevgilerimi iletmiş olayım. Birazdan Ömer Albayrak'la konuşacağız. Ömer'le birazcık aslında yeni sezon öncesindeki Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz ki Ömer de genelde Fenerbahçe maçlarının dakika skorlarında, devre aralarında böyle tansiyonun en yüksek olduğu anlarda o taraftarlık duygusuyla beraber zaman zaman belli başlı bazı dinleyicilerimizi bazen kızdıran ama kalbinin özünün sözünün bir olduğu bir arkadaşımız ki o da çok değerli bir Fenerbahçe kongre üyesi ve hem bir futbol branşında hem basketbol branşında da neredeyse maç kaçırmayan bir adamdan bahsediyoruz. Burada sayısız Premier Lig yayını, sayısız Dünya Kupası yayını yaptık. Fenerbahçe maçları endeksinde de zaman zaman bu tip Avrupa maçlarında Ömer'le veyahut da lig maçlarında devre aralarında daha çok konuşuyoruz. Bugün devre arasında bu arada maç sırasında devre arasında Selim Payalan'ın yorumlarını alacağız. Selim Payalan da biraz daha teknik taktik Fenerbahçe'nin düzeniyle alakalı belki satır aralarında belki gözümüzden kaçan detayları bize çok çok iyi aktaran çok değerli bir futbol adamı. Ona danışacağız. Aykut Bey yazmış, bir mesaj alayım, ondan sonra birazdan zaten Ömer Albayrak'a bağlanırız. Hatta ufak bir soluklandıktan sonra arada da bir İsmail Kartal'ı bir kez daha dinletiriz. Yaklaşık bir 4-5 dakikalık bir açıklaması var zaten İsmail Hoca'nın maç öncesinde, orayı da dinletmek istiyorum. Her zaman tabii ki bu tip flash röportajlar son derece kıymetli olduğunu söylemiş olayım ki şöyle önümdeki kaynaklara da bakıyorum. Biraz sonra da tabii ki o da hazır olur. Demiş ki Aykut Bey, Lukaku geçen sene Napoli'de 7 maçta oynamış ve yalnızca bir gol atmış. Lukaku için umutsuzum demiş. Vallahi açıkçası ben de sizinle benzer bir penceredeyim. Yani Belçika milli takımında bulduğu kısıtlı sürede belki bir iki anda, bir iki aksiyonda fena gözükmemiş olabilir. Ama 10 tane yabancı hakkı varken, artı 4 hakkını konuşmuyorum. 10 tane yabancı hakkı varken bu kadar aslında şişik bir kadro varken

0: Yani Lukaku gibi bir oyuncuya gitmenin çok büyük bir risk olduğunu düşünüyorum. Ki şu anda daha hani anlaşıldı yazdı ama yani dediğimiz gibi formayı giymeden, o uçağa binmeden çok da fazla şeye inanmamak gerekiyor. Çünkü zaten şöyle de bir durum var. Yani sağlık raporları ile ilgili bir durum var ve eğer sağlık raporlarında ki bütün taraftarın zaten Lukaku konusundaki en büyük sıkıntısı da bu. Sağlık raporları ile ilgili bir problem olursa transfer düşer ki en yakın örnek Fisnik Aslan halinden bahsedebiliriz. Bu Beşiktaş'taki Aslan değil. 25 milyon euroya transfer yaparken sağlık kontrolünden geçemedi ve transfer iptal oldu. Şimdi Lukaku ile alakalı en büyük sıkıntı zaten sağlık raporlarıyla alakalı. O yüzden de hani bu transfer evet kulüp tarafından anlaşılmış olabilir. Evet oyuncu tarafıyla da anlaşılmış olabilir ki bütün haberler bu yönde. Benim de aldığım tüm istihbaratlar bu yönde. Ama şöyle de bir istihbarat var ve bu zaten en önemli durumlardan bir tanesi. Oyuncu sağlık kontrolünü yaşamadan önce o yüzden kulüpler açıklamıyor. Yoksa anlaşıldığı vakitte kulüpte açıklar. Yani bu kadar basit ama orada işte o sağlık kontrolü işi çok çok kritik ki Lukaku da Antalya'da olduğunu haberini verelim. Bunu da bir kez daha bahsetmiş olalım. Benim de açıkçası futbol görüşüme göre yani şundan 3-4 sene önce Lukaku gelse o zaman bence hiç kimse hiçbir şey söyleyemezdi ama yani bugünkü Lukaku birazcık benim de çekindiğim isimlerden bir tanesi. Hele hele kural doğrultusunda yani eğer yabancı kuralı serbest olsa Vedat var. 60'ta Lukaku'yu oyuna atabilme özgürlüğü tabii ki bir takım ister. Yani ama mevcut durumda yani şu anda Ederson gitsin, Semedo gitsin, işte efendim Talisca gitsin, Kante gitsin. Bunların hangisi gidecek? Soru işaretleriyle şu anda aslında Fenerbahçe kadrodan eksilmeye çalışacak. Ya da mesela şöyle de düşünüyor insan ister istemez. Yani Lukaku gelecek de o zaman mesela lig kadrosuna mı yazılmayacak? Yani Fenerbahçe'nin Euroleague'de yaptığı gibi ligde belli oyuncuları oynatmayacak. Euroleague'de sadece oynatacak gibi bir durum mu olacak acaba Lukaku'da? Yani kafada da böyle bir soru beliriyor bende. Tabii ki hiçbir istihbarat yok bu konuda ama zaten daha imzalanmamış oyuncu ama böyle bir oyuncu da böyle bir koşula imzalar mı o da açıkçası soru işareti bilmiyorum. Yani bir pencere açmak istedim, bir mantıklı tarafından bakmaya çalışıyorum olayın ama herhangi bir çözüm bulamıyorum yani ben kendi adıma. Mutlaka tabii ki bu işin profesyonelleri çok daha iyi bilirler, çok daha iyi bir şekilde bu konuyu ele alabilirler ama yani benim pek fazla akıl sıra erdiremediğim bir durum olduğunu söyleyeyim Lukaku transferi için. Şöyle bakalım bir dinleyicimizin daha mesajı varmış ama bunu maç sırası alalım. Bu tip mesajları zaten birçok şey maç sırasında alacağız. Nurullah Bey'e de teşekkürümüzü edelim. Yani maç sıralarında zaten genelde dinleyiciyle koordineli böyle sohbet gibi yayınlar yapıyoruz. Maç anında kritik pozisyonlarda zaten yüksek seslere çıkıyoruz ama maç önlerinde olabildiğince yani bir iki tane alıp ya da kısa kısa alıp daha çok konuyu konuşturup ondan sonra maç sıralarında tabii ki sizlerin mesajlarıyla yayınımız şekillendirip tabii ki sizlere yer vermiş oluyoruz. O halde çok kısa bir teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamalarına yer verelim. Yaklaşık bir 5 dakika sonrasında Ömer Albayrak'la devam edeceğiz.
1: Kendimle başlayalım.
2: Herkese iyi günler. Hoş geldiniz. Maçın değerlendirmesine gelince ilk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz ve avantajımızın farkındayız. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var. Sumgraz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha turu geçmedik. Biliyorsunuz ki Sturm Graz kendi evinde çok güçlü oyunu olan, çok baskılı oynayan bir takım. Bunun için de biz hazırlıklarımızı tamamladık. Biz buraya ekip olarak hep birlikte yarın yine söylüyorum skoru korumak değil, kendi oyunumuzu oynayarak tek bir amacımız var. Buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek istiyoruz.
1: Buyurun Doruk Bey.
3: Doruk Tecimer, TRT Spor. Hocam başarılar diliyorum öncelikle. Osterwold'e şanssız bir sakatlık yaşadı. Kendisinin 6-8 hafta uzak kalacağı söyleniyor sahalardan. Şunu soracağım hocam, sonuçta devam eden de bir transfer dönemi var. Hem o açıdan hem de sizin saha içi açısından, taktiksel açıdan planlarınızı ne ölçüde değiştirecek bu durum? Teşekkür ederim.
2: Transfer komitemiz titizlikte kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz şu anda sahaya odaklıyız. Sahanın içinde kalıyoruz. Osterwold'e yani istemediğimiz bir sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum.
4: Ahmet Konanç, Radyo Gol. İsmail Hocam, son maçta Talisca'nın attığı gol Fenerbahçe'nin geleceği adına çok fazla şey hayal ettirdi bence. Çünkü bir arada oynamaları zafiyet yaratır denilen bütün oyuncuları aynı anda sahaya atma cesaretini gösterdiniz. Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca. Ve onların sanatçılığıyla bu gol geldi. Bu oyun anlayışınızın temelinde Kante'yi orta sahada konumlandırdığınız yer ve profil mi yatıyor? Çünkü oyunu çok iyi taradı, o bölgeyi sıkıştırdı ve ilerideki oyuncular da sanatçılıklarını gösterebildiler hocam.
2: Şimdi şöyle, bizim takımımızdaki bütün oyuncular hepsi değerli. Hepsi gerçekten çok kaliteli oyuncular. Hepsinin özellikleri farklı. Biz de bu özellikleri farklı olan oyuncularımızı maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Bütün planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Ve antrenmanlarımızı, biz bu atılan goller antrenmanda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımıza çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor. Kalite farkı ortaya çıkıyor ama siz bunları çalışırsanız kalite ortaya çıkar. İki tane orta sahamız var. Gendüzi, Kante. Onlar merkezi iyi bir şekilde tutuyorlar, iyi bir şekilde koruyorlar. Ön tarafta da dediğim gibi Talisca'nın, Asensio'nun, Kerem'in, Greenwood gibi yani usta oyuncuların da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeleri bizim için bir avantaj. İki tanesini gole çevirdik ama en az bir iki tane daha gol atabilirdik ilk maçta. Dediğim gibi maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek.
4: Erdem Bey.
5: Ensar Küçükyaşar. Selamünaleyküm ilk önce İsmail Hocam. Soruma gelince, takım nasıl bir durumda? Bir de şunun biraz taraftarı, Fenerbahçe taraftarı gibi çok ateşli ve rakip takıma böylece baskı kurabiliyorlar. Nasıl bir maç bekleyeceğiz Fenerbahçe'den ve inşallah bu sene şampiyon oluruz.
2: Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz ve biz bunun bilincindeyiz. Takım olarak hep birlikte bütün çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Yarın bizim takımımız bu tip baskılara alışık, üst düzey oyuncularımız var. Bunun için de yarın en iyi şekilde bütün oyuncularım elinden gelen en iyisini yapacaktır.
6: Erdem Akbaş'a Spor Hocam, yarın için başarılar diliyorum. Hazırlık maçları dahil olmak üzere 6 maçta sadece 2 gol yiyen bir Fenerbahçe var. Ake ile Şikrinyar'ın uyumu da zaten ortada. Takımın savunma performansını ve bu yöndeki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi baktığınız zaman Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Çok büyük başarıları olan, son dünya şampiyonasında da Hollanda milli takımında görev aldı. Çok profesyonel bir oyuncu, çok kaliteli bir insan. Milan Skriniar takım kaptanında onunla beraber çok iyi bir ikili oldular. Çok iyi bir uyumlu bir şekilde maçları oynayabiliyoruz. Geriden topu oyunu daha iyi oyuna sokabiliyoruz. Birbirleriyle sürekli iletişim, hem öndeki hem yanındaki oyuncularla çok tecrübeli oyuncular oldukları için çok iyi bir iletişim içerisinde biz maçları çıkıyoruz ve tamamlıyoruz. Bunun için takım savunması bizim asıl önden başlar. Ön taraftaki oyuncularımızın da kompakt duruşuyla, takım savunmasını iyi yaptıkları için arkadan da yönlendirmeyle şu ana kadar iyi gidiyor işler ama dediğim gibi daha yolumuz var. Daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, İsmail Kartal'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Kısa olduğunu söylemiştik zaten, yaklaşık 5 dakika. Bir şöyle bir zihinlerimizi tazeleyelim istedim. Bir İsmail Hoca'ya gidelim. İsmail Hoca'nın açıklamalarını arada bir yer verelim istedim ki her zaman sahanın aktörlerine ve sahada sahanın yöneticilerinin sözlerine yer vermeye çalışıyoruz. Dakika Skor formatımızda ki Ömer Albayrak zaten tanıdığınız bir ses. Birçok Dakika Skor programında hem Fenerbahçe yayınlarında hem Dünya Kupası yayınlarında hem de Premier Lig özel yayınlarımızda da bizlere destek veriyor. Ömer, hoş geldin abi.
7: Hoş bulduk Can. Selamlar, nasılsın?
8: İyidir abi, seni sormalı.
7: Çok teşekkür ederim. Dünya Kupası'ndan sonra ilk defa sesini duymak çok iyi oldu.
8: Bu bir isyan mı abi yani? Görüşemiyoruz isyanı gibi mi algılamalıyım?
7: Bu bir isyan değil, bu bir iş yoğunluğu. Her ne kadar yaz olsa da hani katılamamak üzücü yani benim adıma. Ama sonunda buradayız, hani birazcık yaz sonu oldu. Daha tatile çıkamadık ama hayırlısı bakalım.
8: Güzel güzel, ben buradan aldım. Sen yoktun, bir 7 gün gittin geldin. Ferahsın. Biz işimizin başında yazıyorsun. Çok da haklısın. Peki Ömer, açıkçası ilk maça dönmek istiyorum. Yani Fenerbahçe Sturm Graz ilk maçında. Fenerbahçe'de neyi farklı gördün? Yani Gornik Zarpse eşleşmesinde herkesin kafasında çok fazla soru işareti vardı. Graz maçıyla beraber herkes ya yavaş yavaş oldu sanki bu takım gibi yorumlar yapmaya başladı. Tabii ki herkesin görüşü kendine, herkesin farklı farklı görüşleri de olabilir ama Ömer Albayrak'a göre Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe Sturm Graz maçında neler yaşandı, ne gördün ve nasıl bir oyun gördün? Oyuncu performanslarını falan senden dinleyebilir miyiz?
7: Tabii ki. Öncelikle özetle Gornik Zabra maçı bütün Fenerbahçelilerin yüreğinde böyle bir hani ukde kalan, hani birazcık acaba hani bu turu geçemeyecek miyiz gibi bir soru işareti uyandıran bir futbol oynattı. futbol gösterdi Fenerbahçeli taraftarı, izletti. Her ne kadar tribün çok iyi olsa da ikinci maçta alınan bir birlik beraberlik, hani Fenerbahçe o maçta hiç pozisyon vermese dahi, Kerem Aktürkoğlu işte ilk yarının son dakikasında hani kaçırdı. Doğru. Dönüşü gol oldu kalesinde. İkinci yarıda yine hiçbir pozisyon vermedik ama Fenerbahçe'dir düşündürdü. Hani bu futbol nedir? Nereye doğru gidiyordur? Derken bir Sturm Graz ilk maçı tribünün harika olduğu, Fenerbahçe'nin yine kalesini gole kapattığı ve çok iyi savunma yaptığı, çok iyi savunma yaparken topu kapma süresinin o kadar kısa bir yani 3-4 saniye gibi bir süre olduğundan dolayı kapıp tekrar topu alarak oyunu domine eden, hücum kuran, doğru paslarla, yaratıcı paslarla sağa sola ve ileriye, en çok da ileriye bir formasyon gördük, bir strateji gördük Fenerbahçe'nin. Bütün bunları görürken eski İsmail Kartal futbolunun ne kadar gözümüze hoş geldiğini hatırlar olduk. Özellikle hani geçen seneden sonra kesinlikle hatırlamış olduk sanırım. Geçen sene yine nispeten kötü değildi Dominik Tedesco ama Mourinho'dan sonra, çünkü İsmail'den sonra Mourinho gelmişti ya.
8: Evet.
7: Hani biz ne kadar kötü bir futbol izlediğimizi, hani Dominik Tedesco'da bir şeyler yaratmaya çalıştığı güncel durumuyla.
8: Ama Mourinho döneminin bir tahribatı vardı diyorsun.
7: Vardı vardı yani, Tedesco bize o kadar çabuk unutturmuş bazı şeyleri demek isterim ama hani Mourinho futbolu gibi gelmişti o bana maçı, özellikle Gronik Zabra maçı. Sonra dedi ki ah tamam İsmail Hoca, hocam geri geldi dedirtti bize. Burada tabii yeni transferleri, ben Talisca'da yeni transfer demek istiyorum.
8: Çok güzel. Katılıyorum.
7: Her ne kadar Fenerbahçeliler hani beğenmese de istatistikleri çok üst düzeyde olan bir futbolcu Fenerbahçe adına. Hani Fenerbahçe'deki bu istatistikleri beğenmeyenler de, Fenerbahçe'deki istatistikleri beğenmeseler, gitsinler Beşiktaş dönemindeki istatistiklerine baksınlar ve karşılaştırsınlar yani.
8: Katılırım bu arada. Katılırım.
7: Ve yumuşak stoperlere karşı da tekniğiyle muhteşem bir şekilde santrofor oynayabilen bir Talisca var. Çünkü
8: Türkiye Süper Ligi, evet abi.
7: Özür dilerim. eski toprak olduğumuz belli oldu orada. bizim Süper Ligimizde, Trendyol Süper Ligi'nde de hani o kadar stoperlerin sert, özellikle Fener'e karşı müsaade ediyorlar ki düşürmelerine, takmalarına. Bazen tabii bizimkiler de, hani bizim çocuklar da Fenerbahçeliler ya da Galatasaray ya da Beşiktaş, hani bunu istisna ediyorlar. Hani bundan fazla yararlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla vermiyorlar. Ama Avrupa'da onu o stoperler yapmaya kalkmıyor. Bu yüzden Talisca çok ön plana çıkıyor. Birazcık da böyle hareketli olduğu zaman o dönüşü, o golü, o kadar iyi bir Talisca golüydü ki yani muhteşem bir top oynadı. Bakmayın Fenerbahçe'nin hani işte gol beklentisinin az olmasına. Fenerbahçe rakip takıma top oynatmadı. Hani bilmiyorum, %80'li falan oynadık ilk kere topu.
8: Hemen paylaşayım o sırada, ben de tabii ki seni desteklemiş olayım ki
7: 72 ile bitirmişiz.
8: 72 ile bitirmişiz, evet, doğru doğru.
7: Yani nerede, ama 80 ben ya. Sana ilk yarının şeyini söyleyeyim, top oynamasının %82 can.
8: Zaten ilk yarıda fiş çekildi.
7: Fişi çekildi. Keşke bir tane daha atsaydık. Şu maç o zaman hani birazcık hakikaten şey gibi gelecekti bize.
8: Biz de gülüp daha çok daha tabii. Şen şakrak bir yayın yapabilecektik yani.
7: Aynen. Çay içip kek yiyecektik. Şimdi birazcık daha hani hemen ilk golü atıp yesek de ilk golü atmanın verdiği keyifle ben hemen sen sormadan da söyleyeyim. 1-1 biteceğini düşünüyorum bu maçın. Umarım İsmail Hoca beni yanıltır.
8: Ya bu kadar yüksek perdeden girdin. Şöyle bir moda girdik. Bir anda 1-1 dedin. Bak bizi düşürdün ya.
7: Fenerlilik böyle bir şey Can. Hani ben birazcık daha bu işin objektif tarafındayım. Eğer bir gün Fenerbahçe seni çok mutlu ediyorsa haftaya yüzebilir.
8: Yani böyle bir dramatik bir hikayesi de olabilir bu maçın diyorsun yani.
7: Tabii ama bunu kesinlikle turlayacağız bunu. Hani Fenerliler hiçbir şekilde şüphe etmesinler. Çünkü Fenerbahçe eğer elenecekse en dramatik şekilde elenir. Şu anda öyle bir seviyede değiliz.
8: Anladım demek istediğin. Çok güzel anlattın.
7: Yani Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda Fener elenecek seni. Fenerbahçe şutum birazı elenmez.
8: Anladım. Yani böyle bir, bu hikayede daha dramatik bir şey olması lazım ki bir şey çıksın ortaya gibi tabii, bir tabii, düşünce
7: tabii,
8: ama.
7: Tabii kesinlikle böyle düşünüyorum. Onun haricinde ilk 11'de yine senin söylediğin istiyorsan sen de
8: bir tekrar, edeyim. Hatta bak radyolarını yeni açanlar ilk 11'i duymak istiyorlardır. Evet, kaleyi Mert Günok var. Koruyacak. Savunmada Semedo, Škriniar, Ake, Archie Brown. Orta alanda Guendouzi, Kante'ye Asensio eşlik edecek. Kanatlarda Greenwood ve Kerem'i izleyeceğiz. Tepede de Talisca oynayacak abi. Söz sende tabii ki bugün nezdinde.
7: Osterwold'in geçenki maçtan dolayı bir sakatlığı var. Ondan dolayı Archie Brown herhalde tercih edildi. Tabii üzücü oldu Osterwold'in sakatlanması çünkü 20 milyon civarı bir transfer ücreti konuşuluyordu.
8: Doğru.
7: Hani ben ne kadar işte Fenerbahçe'ye belki faydalı olsa da ben çok beğenmeyenler dedim açıkçası Osterwold'i. Özellikle hani biri sol bek oynayacaksa Osterwold'e hani biri sol bek oynayacaksa o kişi kesinlikle Osterwold'e olmamalı. Yorumum bu. Dolayısıyla Archie Brown'ın oluşu beni mutlu etti. Umarım Ake'yle de uyumlu olabilirler ki olacaklardır da. Ake onu yönlendirecektir pozisyon bilgisiyle. Zaten Škriniar'la Ake'nin uyumunu geçen maç gördük. Bize birazcık yani birazcık bana bayağı keyif verdi. Mert muhteşem bir 3 maçtır şey sergiliyor. 4. maçta inşallah öyle olur. Semedo bence ben geçen maç izledim. Semedo normalde bana sorarsan gayet iyi bir bek. Portekiz'de de bu Dünya Kupası'nda hiç kötü bir grafik sergilemedi.
8: Doğru.
7: Ancak Greenwood hani hem yardıma geliyor, hem top tutuyor, hem tek pasla topu dağıtıyor. Hani ve o kadar isabetli pas veriyor ki Greenwood. Öyle bir hani o Semedo'yu da çok daha öne atıyor. Semedo'yu daha öne atınca o zaman sağ bek olarak Semedo'nun ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösteriyor bize.
8: Peki şimdi aslında bir tane soru işareti yarattın kafamda. Neden? Çünkü 10+4 kuralı yani Lukaku gibi bir isim de konuşuluyor. Hadi bir forvet geldi diyelim. Şimdi Lukaku konusuna girmeyelim ama yani evet. Ederson mu gidiyor? Semedo mu gidiyor? Fred mi gidiyor? Kante mi gidiyor? Talisca mı gidiyor? Yani bu adamlardan 3 tanesinin gitmesi gerekiyor. 10+4 kuralının eğer forvetin U23 olmadığı denklemde. Yani bu kadar iyi bir Semedo gönderilebilir mi o zaman hocam? Size sorayım.
7: Bence gönderilmemeli. Bence Ederson da gönderilmemeli. Ama yani Lukaku gelecekse Lukaku'nun geçen seneki performansı da hani 110 dakika galiba bizim bir süre oynadı. Dünya Kupası'nı tutmuyorum burada.
8: Tabii.
7: Lukaku ne kadar doğru bir transfer tamamıyla gerçek daha sağlık kontrolünden geçmedi. Hani bu da önemli. Benim bildiğim kadarıyla daha sağlık kontrolünden
8: geçmedi. Doğru. Aynı bu şekilde yaptım. Doğru abi.
7: Okey. Hani geldi mi gelmeyecek mi? Yani sözleşme imzalansın sonra konuşalım diyenlerdenim ben. Hani çünkü zaten 7 futbolcunun artık hani 4-5 tanesi kesinleşti. İşte bunlardan Beka, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic'in ve Musaba'nın bu 5 tane ismin gideceği birazcık %90-95 oranında belli oldu. Zaten evet. Musaba kadrodan da çıkarıldı. Ancak şimdi yani en son bir kişi daha kadrodan çıkarıldı. Kim çıkarılmıştı Can?
8: Avrupa kadrosundan bir Levent Mercan çıkarıldı.
7: Bir de Osterwold çıkarıldı.
8: Osterwold de çıkarıldı bir de
7: sonra. Yani o da sakatlığından ona da bir şey şimdi söyleyemiyorum o zaman.
8: 6-8 hafta bu arada onun bilgisini de verelim dinleyicilerimize bir kere daha. Evet abi sizdeyiz.
7: bir sen bir telefon geldi, çok özür dilerim.
8: O olabilir, olabilir. Canlı yayında tabii ki böyle şeyler olabiliyor.
7: Çok özür dilerim. Can, soruyu tekrar edebilir misin?
8: Tabii abi, şunu soruyorduk. Yani aslında Osterwold'e çıkarıldı dedik. Birçok kişi çıkarıldı dedik. Yani siz hocam devam edecektiniz. Yani aslında kimin gönderileceğini, yani bu 10 artı 4 kuralında 5-6 isim saydık. Ama ister istemez tabii ki belli isimlerde bir kadro kalabalığı oluşuyor. Yani yani Osterwold'i mi yazmamak gerekir o zamanki denklemde? Veyahut da bilmiyorum, Asensio'dan mı çıkılması gerekir?
7: Esası 7. kişi Osterwold'deydi. Osterwold'de artı bir kişinin

0: müdüre güvenerek devam edemezsin. Senado'nun yollanması çok büyük yanlış olur. Hani orada artık hani Ederson da kadrodan çıkarıldı. Çok özür dilerim. Biri de Ederson kadrodan.
1: Doğru. Çıkarıldı. Ederson da çıkarıldı. Evet.
0: Kramp ağrılarından dolayı çıkartıldı. Hı-hı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, öyle söylendi.
0: Evet, evet. Ederson da çıkarıldı. Onda hani Ederson'un burada Ederson dünyanın bence bana sorarsan en iyi 5-10 kalecisinden bir tanesi. Hı-hı. Hala öyle. Yani orada kendi futbolcu Fenerbahçe'yi küstü mü? Küsen bir futbolcuydu. Fenerbahçe yolları ayırmalı bana sorarsan.
1: Ama ya Osterwold'e pardon özür diliyorum. Ederson'da gitmeli mi diyor Ömer Albayrak. Bir daha alalım sizden abi.
0: Eğer Ederson kafasında Fenerbahçe'yi sildiyse bence Ederson gitmeli. Çünkü kafasında Fenerbahçe'yi silen bir futbolcudan, bir kaleciden sen yeterli performansı alacağını ben düşünmüyorum. Alamazsın. Hani kafasında her top ya da şut kaleye geldiği zaman hani Ederson o yaptığı hatayı düşünecekse ve Fenerbahçe taraftarını da küstüyse Ederson'la el sıkışılıp teşekkür edilip yollanmalı. Ya da kendisi de geçirirse gitmeli. Ancak ve ancak hani burada bitmeyen bir hikaye olduğunu Fenerbahçe taraftarına olan aidiyetini gösterirse Fenerbahçe taraftarı ona tekrar bağrına basacaktır. Buna kimsenin şüphesi olmasın.
1: Yani evet belki taraftarla son oynadığı Kadıköy'deki maçta arasının açıldığı bir tablo söz konusuydu ama Fenerbahçe taraftarı bağışlayıcı mıdır? Bunu mu anlamalıyız Ömer Albayrak?
0: Fenerbahçe taraftarından daha bağışlayıcı kim olabilir? Can Oyuncu senedir şampiyon oluyor. Bu takım 17 senedir 18 senedir Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor. Yani Fenerbahçe taraftarı bağışlamasını da ne yapsın ya? Hani ilişki bile bitirmez Fenerbahçeli insan. Ben öyle söyleyeyim.
1: Ömer. Peki Ömer'im. Ömer yani açıkçası birçok şey konuşabiliriz. Kısıtlı süremiz var ama bir de bugüne dönelim şimdi. Yani sen bir bir dedin ama birazcık aslında Fenerbahçe'nin kehanetinden dolayı sanki bir bir diyorsun gibi hissettik. Yani oyun olarak skoru tabii söyledin ama oyun olarak bugün biz nasıl bir şey izleyeceğiz? Yani rakibin anlayışı Kadıköy'deki gibi mi olacak? Yoksa rakip ilk maç yani Gornik gibi o mesela hatırlıyorum devre sonunu Gornik çok iyi oynamıştı Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü Fenerbahçe biraz daha geri çekilmişti. Yani skorun avantajıyla da Fenerbahçe'yi biraz daha kendi kalesine geri çekilmiş bir halde görecek miyiz maçın herhangi bir evresinde? Yani sağ içinde yoksa 3-4 saniyede rakip alanda topu kapan şehvetli futbol oynayan bir Fenerbahçe mi göreceğiz? Yani bugün anlayış nasıl olacak? Evet teknik direktör açıklamaları var. İki tarafında ama
0: teknik direktörü kaybedecek hiçbir şeyimiz yok adlı bir açıklaması var.
1: Buradan ne anlamalıyız?
0: Hani Sungras normal şartlar altında topu daha çok rakibe bırakan ve hızlı çözümlerle kendi ataklarını yansıtan ve kontra ataklı oynayan bir takım olduğunu bize daha önce herkes paylaşmıştı. Ki nispeten kontra atak Fenerbahçe'ye yaşatmadığı için takıma kontra atak şansı bulmadığı için biz çok tek taraflı bir maç izledik. Ancak bu sefer onları sahasında oynuyoruz. Kendileri istedikleri şeyleri yapmaya çalışacaklar. Oranları ona göredir sahadaki. Hani normal biliyorsun her saha aynı oranda olmuyor.
1: Tabii ki daha küçük sahalar da oluyor ki hatta şu anda bir çok net bir açıdan görüyorum stadyumu. Gerçekten daha küçük.
0: Gerçekten ben de aynısını görüyorum. Hani buradaki bak mesela ceza çizgisiyle taç çizgisinin kısa mesafesine bakar mısın orada? Hani
1: değil mi?
0: Ne kadar çok pres yapacaklarını buradan yakalayabilirsin.
1: Bak mesela yani, Alanya'da da böyledir. Alanya Oba Stadyumu da daha küçüktür evet, onun evet. şeyi.
0: Fenerbahçe'nin burada kaliteli ayaklarının ileriye çıkarken tek pasların ne kadar isabetli yapacaklarının çok önemi arz ediyor. Konumuz tamamıyla eğer geçtiğimiz maçtaki gibi Greenwood, Semedo, stoperleri, Kantesi, Kendisi ilk 10 dakika oynadığımız bir harika bir futbol vardı.
1: Doğru.
0: Hani rakip takıma top göstermediğimiz ki hani dönem hani en azından İrfan Can ve Fred gelene oyuna girene kadar
1: ki dilim çok çok başarılıydı.
0: O kadar iyiydi ki şimdi yine biz aynı ilk 11'le çıkıyoruz ve Fenerbahçe'nin artık bu oyuncu kitlesi Şampiyonlar Ligi oyuncu kitlesi. Artık bu isimlerin tek tek kariyerlerine, istatistiklerine baktığımız zaman Fenerbahçe'nin artık bu senenin o sene olduğunu hissettiğimiz, bize hissettirdiği bir sene olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Bir bir demiştin de golü de alalım sonra teşekkürümüzü edelim.
0: Talisca.
1: Talisca peki. Herkesin
0: Anderson,
1: de...
0: Talisca. ilk golü atacaktır kendisi, eminim.
1: Peki, peki.
0: Bu sefer

0: penaltıdan diyorum.
1: Bu sefer penaltıdan diyorsun. O zaman belki de penaltıdan gol olursa golün anonsunda bir de selamımızı yollarız Ömer Albayrak. Peki yazarım teşekkür ben. Ediyorum.
0: Evet, Radyo Gol'e sevgiler diye yazarım
1: altında. Peki. Baban da yanındaysa Gökçen abiye de sevgiler. Görüşürüz Ömer.
0: Az önce geldi, kendisi ondan arıyordu da.
1: İyi tamam. Kusuruma bakmasın. Özür dilediğimi söyle tabii ki.
0: Estağfurullah. Ben kendisine iletiyorum şimdi.
1: Tamam Ömer. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Fenerbahçe'ye bol şans.
1: Fenerbahçe'ye bol şans tabii ki. Onu birçok kez söyleyeceğiz biz de ama çok sağ ol, görüşürüz abi. Evet, Ömer Albayrak bizimle beraberdi. Çok kısa bir jeneriğimizi gireceğiz. Bir dolgumuzu gireceğiz. Çok kısa bir araya gideceğiz aslında. Bir kez daha Fenerbahçe'nin 11'ini sayayım. Radyolarını yeni açanlar için. Kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmada Semedo Skriniar, Ake, Archie Brown. Orta alanda Guendouzi, Kante. Onlara Asensio eşlik edecek. Çizgilerde belki de kanat oyuncusu olarak tabir edebileceğimiz oyuncular olarak Greenwood'u ve Kerem'i izleyeceğiz. En tepede de Talisca görev yapacak ki herkesin de bugünkü tahmini Talisca gol atar şeklinde oldu maç önündeki konuklarımızda. Peki çok kısa bir ara, ardından geliyoruz.
2: Can Genç'le

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfer...
0: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

Evet, dakika skoru heyecanı da başladı. Doğrudan da maçla beraber girmiş oluyoruz. İkinci dakikanın içerisindeyiz. Durum 0-0. Tabii ki iki takımın da temkinli bir başlangıcı imza attığını dinleyicilerimize aktarmış olalım. Ama bir son dakika gelişmemiz var. Dušan Vlahović. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović ismi bütün yaz konuşuldu. Anlaşıldı dendi. Oyuncu biraz çekimser dendi. Kulübüyle pazarlık durumları vardı ki kulüpsüz bir oyuncuydu. Tekrardan bir anlaşma zemini konusunda Juventus'un haberleri çıkmıştı daha doğrusu. Sonrasında birçok gelişme yaşandı ama nihayet Beşiktaş mutlu sona ulaştı diyebiliriz ki yarın da şu anda bir televizyon kanalında da bir spor kanalında da yazan son dakika gelişmesi olarak da söylemiş olalım. 3 yıllık anlaşmaya varılan Sırp golcü yarın 14.30'da İstanbul'da olacak haberlerinde görüyoruz. Tabii ki maçın içindeyiz. Dakika skorda Fenerbahçe endeksli bir yayın yapacağız ki Fenerbahçe'ye bir kez daha bol şans dileyelim. Ki ilk maçta hakikaten göğsümüzü kabartan bir futbol. İlk 45 dakikada fişi çeken bir Fenerbahçe. Taraftarın 3'ü 4'ü 5'i aradığı ancak skor olarak 2-0 biten bir karşılaşma yaşanmıştı. Tabii ki iyi tarafları vardı, kötü tarafları vardı. Bunların hepsini maç içerisinde konuşacağız ama son dakika gelişmesi olduğu için de bir Vlahović'e bir pencere açmak istedim. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Tabii ki perşembe günkü Beşiktaş maçında, Kralove maçında biz de dakika skor heyecanında detaylı hem bu transferin etkisinde hem de mevcut Beşiktaş'ın durumunu da konuşacağız birçok Beşiktaşlı konuğumuzla beraber. Bugünkü yayın akışımızda tabii ki her dakika skorda olduğu gibi biraz daha takım endeksi gitmeye çalışıyoruz. Yani tabii ki farklı takımlarla alakalı sorular sorulduğu vakitte en azından 1-2 dakika yanıt vermeye çalışıyoruz. Ancak konuyu bir şekilde o günün oynayan dört büyüklerden kim oynuyorsa o gün konuyu bir şekilde oraya çeviriyoruz. Bu şekilde bir yayın prensibimiz var. Dakika skorlarda çok da fazla konudan sapmak istemiyoruz ki Sturmgraz'da köşe vuruşu kullanacak. Dakika 5. Şu anda Fenerbahçe oldukça iyi bir şekilde yerleşti gibi görüyorum. Ki oldukça kalabalık bir ceza sahası içi olduğunda söyleyelim. Öndreye doğru bir orta. Semedo ile uzaklaştırıyoruz. Gras takımının da ilk maçta oldukça çekimser bir oyun oynadığını, belki de Fenerbahçe'nin ilk yarıdan iki yaptıktan sonra rakibin gardını çok net bir şekilde kırdığını gördük. Ama tabii ki bir deplasman oyunu. Deplasmanda her türlü bu tip stadını full dolduran tutkulu takımların zaman zaman kulüplerimize zor anlar yaşattığını da gördük ki bugün temennimiz çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin kendini pek de fazla zorlamadan, ki sakatlıkların da olmamasını da dileyelim bunun yanında, kazandığı, güzel güzel turladığı bir maç olmasını temenni ediyoruz ki saat 22 itibarıyla, bu arada onu da söyleyelim, Sparta Prag Lyon maçında da bir gözümüz olacak. İster istemez rakibimiz de eğer bugün kazandığımız takdirde Sparta Prag Lyon eşleşmesinin kazanan tarafıyla eşleşeceğimizi de söyleyelim. İlk maçı 2-1 Spartak Prag kazanmayı başarmıştı ki bir sürpriz sonuç olarak vurgulandı. Bütün medyamızda, bütün spor medyasında, bütün spor kamuoyunda bu sonucun sürpriz olduğu söylendi. Bu arada kalemizde büyük bir tehlike var derken orada Skriniar'la yumuşatıp Mert'le topa sahibiz. Dakikalar 6, rakibimiz ilk maça göre çok daha istekli bir başlangıca imza atıyor. Ki teknik direktörlerinin de çok büyük riskler almadan aslında daha kontrollü riskler alacağını işaret ettiği bir basın toplantısı olmuştu. İlk 5-6 dakika boyunca bizim de daha temkinli bir anlayışla sahada olduğumuzu vurgulamak isterim. Şu ana kadar orta saha oyuncularımız ve savunmamız iyi iş çıkardığını söylemek de isterim. Hücum hattımızı değerlendirebileceğimiz çok da fazla bir aksiyon görmedik ilk 7 dakika boyunca. Bu arada kalemize bir kez daha geliyorlar. Zaydıl'la. Derken topu kazandık ve hızlı çıkmaya başardık. Kerem şu anda sol kanattan gidiyor. Greenwood'un pasında sol tarafta boş. Greenwood'la oynamayı tercih etti. Greenwood çevirse tehlike olabilirdi. Köşe vuruşu kullanacağız. Talişka, neden bana servis yapmıyorsun? Bir saniye önce versen belki de gol yapacağım diye aslında çok küçük saha içinde olması gereken tatlı bir dille versen yapacağım golü şeklinde bir jest mimiği var. Ama Fenerbahçe'nin belki de bir şut ya da bir şut sayılmayacak pozisyon olmadığı

Aslına rağmen çok net bir şekilde gole yaklaştığı bir anı görüyoruz ki rakip savunmada da Petrovic'in müdahale yaptıktan sonraki tutkusu da görülmeye değerdi. Diyelim Asensio ile kısa kullandık. Asensio içeriye doğru çevirmeye çalıştı. Bir köşe vuruşu daha kazanıyoruz. Rakip Peter Hödel'dan çıktı top. Asensio da bir kez daha köşe gönderinde. Topu biraz getirdik. Artık karşı kaleye, ilk 5-6 dakika kalemize daha yakın taraf Graz'dı. Topla beraber. Yine kısa oynadık. Kerem bu sefer sağ kanatta, sol ayağıyla içeriye doğru çok tehlikeli bir orta. Son anda savunmanın müdahalesi var. Bakalım top çıkacak mı çıkmayacak mı derken son müdahale Archie Brown'dan diyor karşılaşmanın hakemi. Ki dinleyici mesajlarına da döneceğim. Nurullah Bey'in mesajıyla başlayacağımızı da söylemiştik maç önü programımızda. Esasında enteresan bir konu. Aslında uzun konuşulması gereken bir konunun altını çizmiş Nurullah Bey. Abi biz niye Avrupa'dan 4-5 milyon euroya futbolcu alıp 35-40 milyon eurolara Avrupa'ya tekrardan gönderemiyoruz? Böyle yaşı geçmiş, belki son kullanma tarihi gelmiş oyuncular bize geliyorlar. Neden böyle bir durum var? Yani Salah mesela demiş Nurullah Bey. Salah Liverpool istemiyor. Biz sonra gidip Liverpool'un istemediği adamlarla beraber Liverpool'u elemeye çalışıyoruz. Nasıl olacak ki bu iş, aslında böyle bir mesajı var. Yani Salah örneği farklı bir örnek ama şöyle yorumlayabilirim mesajınızı ki ben bu arada büyük resimde katılıyorum. Salah örneği konusunda katılmadığımı da neden olduğunu açıklayacağım. Ama büyük resimde çok çok katıldığım bir durum. Bir kere şöyle bir durum var. Yani kulüplerimizin ister istemez o kadar, yani belli oyunculara o kadar yüksek maaşlara çıkabildiğini gördüğümüz için şimdi Türkiye'ye gelen oyuncu da ister istemez belki 1,5 milyon euro ederi ama 3 milyon euro alması gerekiyor. Çünkü bakıyor diyor ki işte maaşlar bu şekilde, şu adam 7 alıyor, şu adam 12 alıyor, şu adam 15 alıyor diyor. Ama ederi mesela 7 alan adamın aslında 3,5. Yani Avrupa'da bir yerde oynasa 3,5 alacak. Bir de vergisi derken zaten çok daha düşük bir para kalacak cebine esasında, kemiksiz paradan. Yani böyle bir ortamda her ne kadar genç oyuncu aldığınız vakitte de adamın yıllık maaş olarak çok daha fazla büyük bir para bağlamış oluyorsunuz. Ve ister istemez yerli dışında ya da 19-18 yaşında bir oyuncu dışında Türkiye'de 23-24 yaşında bile bir oyuncu transfer edildiği zaman o oyuncunun Avrupa'ya tekrar gitme olasılığı belki de, yani belki de demeyelim ama çok istisnalar var sadece. Yani bu iş o yüzden yapılamıyor ve tabii ki dört büyükler seviyesindeki takımların da geldiği ve sonuçta başarı kıstasları da düşünülünce 19-18 yaşında oyuncularla hareket etmesi de çok da akıl kârı bir iş olarak da görülmüyor. Yani bunun kademeli bir şekilde bu maaş skalalarının düşürülüp belki de ondan sonra böyle bir rotaya gitmenin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Lukaku transferi bana sorarsanız çok büyük hata olur. Ya 10 milyon euro vereceksiniz. 10 tane yabancı kotası var. Geçen sezon 110 dakika oynamış bir futbolcu. Evet, bonservis düşük. Ama yani yıllık 10 milyon euro siz Lukaku'ya vermeye devam ettikçe, ya da herhangi, bunu sadece Fenerbahçe nezdinde söylemiyorum, Galatasaray'da bu şekilde, Beşiktaş'ta da yani benzer şekiller var. Trabzonspor'da da artık oldu. Yani o sınıfta biraz ayırıyordum Trabzonspor'a ama yani artık Trabzonspor bir futbolcu transfer ederken şu kozunu kullanamayacak. Benim maaş skalam işte en fazla 2,5 milyon euro veriyorum ve onun altında zaten maaşları tutmak istiyorum diye bir kozunu transferde oynayamayacak. Bu Trabzon'un da elini kolunu bağlayan bir hamle oldu bence Salah bu noktada. Ha, çok başarılı olabilir Salah. O zaman zaten Trabzonspor'un en büyük eksikliği neydi? Liderlik ve belli başlı hani çıtayı, yani B takım, yani böyle B takım demeyelim ama böyle 100 üzerinden 80'lik bir yapıysa 100 üzerinden 90'lık bir yapıya çıkardı Salah belki de bir liderlik artısıyla ya da saha içinde saygı duyulacak bir oyuncunun transfer edilmesiyle beraber. Ama bunun da eksileri var. Yani o yüzden de şunu demeye çalışıyorum. Belli takımlar için Salah'ı almanın çok çok büyük önemi var. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi kulüplerin eğer söylenilen gibi biraz daha mantıklı çerçevelerde paraların dönmeye çalışır ise o zaman böyle kontratlardan mutlaka ve mutlaka çıkmak zorunda veyahut da yerli oyuncularla beraber, iyi yerlilerle beraber böyle bir maaş skalasını koruması olacağını düşünüyorum Nurullah Bey.
Açıkçası böyle yorumluyorum konuyu ama ya kulüpleri de anlıyorum sonuçta.

Yani başkanlar genelde ortalama 2 senede bir, 3 senede bir başkan değişiyor kulüplerde ve her gelen başkan zaten çok büyük bir baskıyla geliyor. Şampiyon olman gerekiyor baskısıyla geliyor ve hani hiç kimse de hani ister istemez buna bakamıyor. O yüzden onu da anlıyorum, yani yapacak bir şey yok. Bunun çözümleri var ama bunun çözümleri hiç kimsenin işine gelmiyor. Ki işine gelmeme durumunda kulüplerin ben çok çok iyi anlayabiliyorum diyeyim. Biraz da maça döneyim. 14. dakikaya da geldik. Durum 0-0. İlk 5-6 dakika Sturm Graz'ın kalemizde biraz daha etkin olduğu bir dilim görmüştük ki çok normal, bunu bekliyorduk zaten. Ama sonrasında Fenerbahçe'nin bir hızlı hücumda Greenwood'un Kerem'e aktardı. Kerem'in tekrar Greenwood'u aktardı ve Greenwood'un Talisca'ya aktarabilseydi çok büyük tehlike olabileceği pozisyon korner olmuştu. Ardından iki tane daha korner kullandı Fenerbahçe ki şu anda da bakıyorum taç mı korner mi diye, bir korner daha var mı diye ki taç olduğunu görüyorum Semedo'nun topa alışıyla beraber. Yani doğrusunu söylemek gerekirse karşı kalede biraz daha fazla adamla topu daha fazla çeviren taraf şu anda Fenerbahçe oldu diyebiliriz 6. dakikadan sonra. Olası bir golle de, ilk yarıda bulacağımız bir golle de rakibimizin gardını iyice kırarız. Çok çok mühim şurada bir gol bulmak. Tabii ki ilk maç 2-0'dı. 2-0 iyi bir sonuçtur. İç sahada da olsa çok iyi bir sonuçtur. Ama ilk maçı tabii ki izleyenler de hak verecektir. Yani 3-4 olurdu herkesin. Özellikle ilk yarıdaki oyundan memnun oldu ama yani 2-0 bitmeseydi ya diyebileceği tarzda bir müsabaka olmuştu. Şu anda da görüntüye İsmail Kartal'la Dörkkayt geldi. Bu arada dinleyicilerimize de soralım. İlk maç Kerem'in performansı kimisi tarafından çok çok övgü aldı mücadelesiyle ki yakın çevremde konuştuğum birçok kişi böyle söyledi ama Kerem'i bir hayli eleştiren insanlar da gördüm. Dinleyicilerimiz nasıl düşünürler? 0212 273 10-10'dan mesajları yavaş yavaş almaya başlayabiliriz. Nurullah Bey'in mesajı biraz uzundu. O mesajın altını çizerek ilk o mesajla gireceğimizde söylemiştim yayında. Sonrasında tabii ki bütün dinleyicilerimizin mesajlarını alabiliriz diye de vurgulamıştım. Kemal Bey'den bir mesaj gelmiş. Yavaş yavaş aslında transfer mesajları da gelmeye başlamış. Maç içindeki aksiyonlara tabii ki gireceğim. Aralarda transfer konuşurken de cümlemi yarım bırakıp sahada yaşanan olaylara da gireriz. Ama Lukaku ile alakalı çok büyük bir sitem mesajı var. Şöyle demiş, şöyle diyor Kemal Bey. Lukaku'yu 36 yaşında almak, ki Lukaku 34 olması lazım. Neyse onu kontrol ederiz, 34 diye. 36 yaşında almak hiç akıl kârı bir iş değil. Yıllık bu kadar para böyle oyunculara, bu tip sakatlığı açık oyunculara demiş. Okey, sakatlığı açık oyunculara verilmemeli demiş. Valla ben de tam olarak bunu söylemeye çalışmıştım Kemal Bey. Yani kesinlikle katılırım. Ya şöyle bir durum olabilir gibi hayal ediyorum ki bu da benim tamamen teorim. Hiçbir duyum, hiçbir istihbarat değil. Yani 10+4 kuralı var. Şimdi Lukaku'yu yani yıllık işte 6 milyon euro bonservis, işte 7-8 milyon euro maaşı alındığı bir denklemde, yani 10+4'te lige yazılmayan oyuncu olarak mı alma? Yani sonuçta o kadar yabancı varken ben eleyemiyorum. Eleyenler var ama vallahi eleniyorsa da hiçbir satış görmüyoruz Fenerbahçe'de. O yüzden de yani lige mi yazılmayacak, sadece işte kupa artı Avrupa mı oynayacak bu adam? Yani bir kafamda bunu söylüyor çünkü ister istemez önümüzde 110 dakika oynamış son sezonda bir adam var. Bunu da anlamış değilim. Yani Lukaku'yu 6 milyon euroya hiçbir kulüp mü istemiyor? Valla bunların hepsi soru işareti kafalarda. Sağlık durumu nasıl? Yani evet, bireysel çalışmaları Antalya'da yapıyor oyuncu ama yani sağlık durumuyla alakalı yani rapor ne çıkacak? Hala daha çok isim konuşuluyor. Pavlidis ismini duyuyorum. Hala Giresi konuşuluyor, sezon başından bu yana zaten konuşuluyordu ki böyle konuşulan Vlahovic ismi Beşiktaş'a geldiğini gördük. Bugün itibariyle son dakika gelişmesi olduğunda aktaralım. 14.30'da inecek Vlahovic, 3 yıllık anlaşma olduğunda vurgulamış olalım. Tabii ki bonservis detayı, maaş detayı da görünce sizlere aktarırız. Bonservis olmayacağını bir kez daha aktaralım. Bedelsiz oyuncu statüsünde geliyor ama yani muhtemelen yıllık böyle bir 10-12 bandına gelecektir diye düşünüyorum. Engin Bey yazmış, demiş ki Kerem'in egosuyla alakalı
Ha, Kerem'in egosunun yeteneğini ezdiğini söylemiş. O yüzden de bir adım ileri gidemeyecek diye düşünüyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Engin Bey. Yani ben egosundan da ziyade ben Kerem'i hayatta yani en anlayamayan insanlardan bir tanesiyim. Yani bu kadar aslında Benfica'dan Avrupa'nın en iyi yani en sükseli kulüplerinden bir tanesine gidebilecekken. Ya Orkun da bu kez daha aynı şekilde düşünüyorum. Yani Türkiye'ye geri geldikten sonra Türkiye'den gitme bahanesini de biliyoruz Kerem'in. Yani Galatasaray'da tribünlerin, taraftarların eleştirmesi ve kulübe gitmek istiyorum diyerek Benfica'ya gittiği bir tablo vardı. Benfica'da çok çok da iyi giden bir sezon. Ardından tabii ki Fenerbahçe bonservisini verdi. Gayet de cömert bir maaşla verdi. Benfica'da kazandığının 2-3 misli para kazanıyor yani Kerem. İstersen Fenerbahçe'de. Yani egodan da ziyade ben birazcık aslında ya bilmiyorum Orkun çok çok iyi oynuyor bu arada. Aynı örnek değiller. Ama yani Kerem'in bulunduğu ortamda o kadar kaotik bir oyuncu grubu var ki Kerem de bilmiyorum yani anlayamıyorum. Mesela topsuz biraz daha fazla oynayabilse Kerem yani her topu ayağına Kerem beklediği denklemde daha kötü olan bir oyuncu. Biraz daha Benfica'da oynadığı rolde ister istemez oyun sağ tarafa yığılıyordu. Hani orada Pavlidis bağlantıya geliyordu ve Kerem orada boş koşan soldan oyuncu oluyordu. Aslında mevcut kadroda Kerem'in çok daha iyi gözükmesi gerekiyor ama bir türlü yani egodan da ziyade ki o da olabilir bu arada ayağına top isteme sürekli işi bence egoyla da alakalı bir şey olabilir. Yani o biraz balta vuruyordur diye düşünüyorum. Ama yani oyuncunun en iyi aslında oynadığı rol ister istemez topla oynamadan hızıyla o back stopper arasına yaptığı o yalancı koşuyla beraber kanattan size skor opsiyonu buldurmak. Ya da bağlantı oyuncusu, bağlantı forveti varsa Kerem'in ne yapacağını anlıyorsa ki bence rakip savunmaların Kerem konusunda Kerem başarılıysa diyelim en zorlandığı konu ne yapacağını anlaması Kerem'in. Çünkü ben bir izleyici olarak bir futbol izleyicisi olarak hakikaten anlamıyorum. Yani soldan mı geçecek sağdan mı geçecek bu bir avantaj da olabilir ama yani öyle bir gözüküyor ki yani topun ayağında gittiği vakitte Kerem'de yani nereden geçeni anlıyor değil bence takım arkadaşı da anlamıyor Kerem'in ne yaptığını bu zaman zaman. Yani mesela değerli taraflarına dönelim Kerem'in hani sıkıntı tarafları da var ama değerli tarafları da var. Abi mesela ön hatta Talişka ile Asensio ile oynuyorsun. Adam Can Iraç bir şekilde ön alanda bir hücum pres varsa orada sana katkı vermeye çalışıyor. Ki bu kadar aslında savunmada statik oyuncularla oynanıldığı vakitte ya bu tip oyuncular her zaman aslında sizin için katma değerdir. Hele hele yerli olduysa yerli böyle bir oyuncu varsa çok büyük bir değerdir ama yani Kerem de bence verilen şansı şu ana kadar diyelim çok çok iyi kullanmadı. Evet Graz maçının ilk yani Graz eşleşmesinin ilk maçında ben çok eforlu bir adam gördüm. 4-5 tane top çaldı kabul ama şöyle biraz daha aslında Fenerbahçe taraftarının da nasıl diyelim tadını yerine getirmesi gerektiğine ben de inanıyorum Engin Bey. Yani size katılıyorum ama pozitif taraflarında olduğunu söyleyen bir kısımdayım. En azından bir futbol görüşüm bu şekilde ama Kerem'in dediğim gibi bunu bir kez daha tekrar edeceğim. Kullanım olarak topsuz bölgede daha fazla kullanılması gerektiğini inanan bir futbol severim diyeyim. Evet 21. dakikaya da geldik. Hatta şu anda yolda bizi dinleyen birçok dinleyicimiz olduğunu da biliyorum. O yüzden de önüme yansıyan ilk istatistikleri sizlere paylaşmak isterim. 21. dakika olmasından da dolayı aslında maçın 4'te 1'lik kısmını geride bıraktık neredeyse. %60'la topa hakimiz. Rakip %40 ki ilk 7 dakika bu durum böyle değildi. Sonrasında topu aldık. Biraz daha karşı kaledeyiz. Top yapan taraf biziz ki skordan dolayı çok çok da normal. Topu dolaştırıyoruz. Çok büyük bir risk almamıza da gerek olan bir durum yok. İki şutumuz var, biri isabetli, rakibin 3 şutu var. İsabetli bir durumu yok ki bu şutları zaten ilk 6-7 dakikada görmüştük kalemizde. Sonrasında oyuna hükmeden bir tarafız. Tribünleri soracak olanlar vardır ki ne alemde acaba diyenler vardır. Gornik tribünlerinde aşırı bir coşku vardı. Graz tribünleri full ama o şehvet var mı Gornik kadar onu bir şey diyemem. Gornik taraftarı ve Graz taraftarını kıyaslarsak. Fenerbahçe deplasman tribününde de tek böyle full sarı giyim gördük. Gerçekten görüntü güzeldi.
tabii ki sessiz takip ediyorum. Devre arasındaki bağlantılarımızda ister istemez tabii ki tribünün sesini de acaba sahaya etkisini de sorarız. Yani bütün konuklarımıza sorarız. Onu da öğrenmeye çalışırız ama şu anda ben de ister istemez tabii ki sessiz bir şekilde maçı izleyip sizlere yayını aktarmaya çalışıyorum. Maç içinde tabii ki birçok konuya da değiniyoruz. Dinleyicilerimiz

mesajlarına değiniyoruz. Kritik anlarda da pozisyonları sizlere aktarmaya çalışıyorum. 23. dakikaya geldik. Şutları söyledik. Başarılı paslarda 104'e 60 gibi üstünlüğümüz var. Korner sayısı bir hayli fazlaydı maçın başlangıcına göre. Rakibimiz de iki, biz de iki köşe vuruşu kullandık ki bir tanesi de böyle çok bıçak sırtı bir pozisyondu. Demin aslında aktarmaya çalıştığım Semedo'nun taç kullanıp aynı zamanda korner mi diye böyle baktığımız pozisyonu. Durum 0-0, hatırlatalım bir kez daha. Yolda giden dinleyicilerimiz telefonlarına çok da fazla bakmasınlar diye en azından skoru da çok da fazla zikretmeye çalışıyorum. Dakikayı söylemeye çalışıyorum. İlk maçı 2-0 kazandığımızda söyleyelim. Kazandığımız takdirde Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacağız ki bugün yaklaşık 7 dakika sonra o eşleşmenin ikinci maçı da oynanacak. İlk maçı Sparta Prag 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı rakibini ki Lyon'un aslında herkes hani Lyon bekliyordu o turda ama Sparta Prag ben de varım demişti ilk maç sonucunda. Şöyle bakalım. Vlahovic hakkında yorumlar demiş bir dinleyicimiz. Gelmesini İtalyano faktörü olmasa istemem çünkü demiş. Biraz daha gece hayatı, İstanbul gece hayatı, alemler vesaire vesaire, sakatlık ve mental sorunları olabilir demiş bir dinleyicimiz. Son dönemlerde formsuz, istikrarsız demiş. Bir de Mayıs'tan beri ayağına top değmedi demiş. Aslında güzel güzel yazmışsınız. Yani Vincenzo Italiano ile hakikaten bu adam en iyi seviyesine geldiğini biz de gördük. Ben de izledim. Ama yani bana da sorsanız ben çok benzer düşünüyorum Aykut Bey sizinle beraber. Bu arada Kerem savunma arkasında iyi bir koşu, iyi de bir şut. Son anda rakip kaleci de çok net bir şekilde yer tutarak Kerem'in şutuna engel oldu. İşte bu tip arkaya boş koşullarla Kerem her zaman çok önemli bir tehdit yaratabilir rakip üzerinde. Fenerbahçe'nin de bu şekilde kullanması gerektiğini bir kez daha vurgulamış olayım. Biraz da tekrara düşeyim istiyorum. Valla Vlahovic konusunda ben de sizin gibi çok benzer düşünüyorum. Normal şartlarda yani Süper Lig seviyesinde tabii ki oynar. Ama Vlahovic ismi biraz daha büyük ama performans olarak o kadar büyük bir performans çok daha yakın bir tarihte görmediğimizden de dolayı ben de çekimser yaklaşırdım. Ama yani Beşiktaş'ta hele hele hocasının yani Vincenzo Italiano ile bu kadar öne çıkan bir adam alınıyorsa hocaya güveniliyor ki belli işler hocaya teslim edilmiş. Yani alelade transfer yapılmıyor. Belli bir plan çerçevesinde yapılıyor diye yorumlamak isterim. Tabii ki son durumunu görmedim. Yani adamın en iyi dönemlerini hatırlıyorum. O Juventus'taki bu yılında çok çok az maç izledim. Çok az Serie A izledim ama yani durumu da çok iç açıcı değildi. Yani doğrusunu söylemek gerekirse hocalar bu tip oyunculara zaman zaman ne kadar iyi dokunduğunu da gördük. Bir kumardır. 3 yıllık bir anlaşma deniyor. Eğer 2 artı 1 gibi bir şeyse ki daha detaylarını görürüz ilerleyen süreçte. 2 artı 1 ise bence iyi anlaşma. Yani eğer 10 milyon euronun altındaysa artık zaten paralar saçmalık. Ama verilen maaşların mantık çerçevesinde olduğunu düşünmüyorum. Bunu sadece Beşiktaş nezdinde değil, Fenerbahçe ve Galatasaray nezdinde de hiç düşünmüyorum. Yani şu andaki skalaya göre 8 alıyorsa iyi diyeceğiz yani. Ne diyeceğiz bilmiyorum artık. Yani işler çok saçma bir noktaya geldi yani. Neyse biraz da maça dönelim ama katılırım bu arada Aykut Bey. Yani yorumunuza çok benzer düşünüyorum ben de. Onu vurgulamış olayım. Bu arada Griezmann da savunmadan kısa pasla başlamaya çalışan bir yapıda olduğunu söyleyelim. Hiç uzun oynamıyorlar. Fenerbahçe eğer hücum pres yapma isteğinde olursa o zaman mutlaka orada kazanılan bir topla gol bulabileceğini düşünüyorum. Hiç çünkü topu uzun vurmadı. Rakip kaleci de hep kısa başlıyor. Ama Fenerbahçe'nin de bu kadar yüksek şiddetle önde basması da ne kadar doğrudur o da tartışılır. 2-0 deplasmana gelmişsiniz. Yani bir gol bulursanız zaten rakip çok daha fazla açılacak. Onu yani 1-0 geriye düşerseniz o zaman biraz daha işin rengi değişecek. O yüzden 0-0 götürmek bir gol bulursa zaten Fenerbahçe için biraz daha işler keyifli bir boyuta gelecektir. Tabii ki öncelik gol yememek olmalı da der birçok kişi bu tip denklemlerde ki ben de katılırım bu yoruma. Peki.
28. dakikaya girdik durumun 0-0 olduğunu, ilk maçında Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığını

0: Vurgulayalım.
1: O da rakibimiz bizim kalemize gelmeye çalışıyor ama orta sahamız şu anda çok dinamik. Kerem'in de yardımıyla kazandık. Asensio da topu sağ tarafa doğru aktarmaya çalışırken Greenwood'dan önce rakip sol bek müdahalede bulunuyor. Soglo'nun müdahalesini gördük. Çok tehlikeli pozisyon olabilirdi. Greenwood'a gelseydi. Sol kanattan geliyorlar Zaydl'la. Zaydl'dan bir pas Hödl'a. Hödl sol ayağını aldı. Şöyle baktı arkadaşlarına. Alanı iyi kapadık. Dikkat edelim. Başarılı bir kafa vuruşu gelmedi rakibimizden. Kale vuruşu kullanacağız Mert'le. Bu arada yedekleri de sayalım. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Çağlar Soyuncu, Yiğit Tefedemir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriç ve Sidiki Şerif bulunuyor. Geçen maçta da Vedat Muriç yedek kulübesinde bulunuyordu. Süre bulamamıştı. Riske edilmemişti diyelim belki de. Bugün göreceğiz yani ikinci yarıda Vedat Muriç'in durumunu göreceğiz ama muhtemelen hocanın risk alacağını düşünmüyorum. Vedat'a da buradan tekrardan geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda tabii ki Jaden Osterwolde'ye de. Jaden Osterwolde de ilk maçta, ilk yarıda arka adelesini, sol arka adelesini tutmuştu. Yani sakatlandığı esnada zaten oyuncu da duruma çok üzülmüştü. Fenerbahçe taraftarı da destek vermişti Jaden Osterwolde'ye. 6-8 hafta olarak açıklandı ki Osterwolde'nin bu tip sakatlıklardan çok çabuk dönen bir oyuncu olduğunu da hatırlatmak isterim. İster istemez tabii ki bu kadar kaliteli, bu kadar aslında devamlılığı yüksek bir oyuncunun bu kadar genç yaşta, bu cümle çok önemli çünkü şöyle söyleyeceğim, bu kadar devamlılığı yüksek bir oyuncunun bu kadar aslında kariyerinin bu yaşında dramatik iki tane sakatlık yaşaması kafalarda da soru işareti yaratıyor. Ama şunu da söyleyelim, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de en çok dakika forma giyen oyuncu tüm kulvarlarda Jaden Osterwolde'ydi ki ne kadar bir dilim maç kaçırdığını hepimiz biliyoruz. Yani burada istikrarlı demek de bence yanlış olmayacaktır. Yani bu bir veridir. Ama uzun dönem sakatlıklarda yaşayan bir oyuncu olduğunu söyleyelim Jaden Osterwolde'nin. Umarız sakatlıktan tamamen iyileşip döner. Bir kez daha sakatlık yaşamaz. Hiç kimse için sakatlık istemeyiz tabii ki. Bu oyunun da ister istemez en kötü taraflarından bir tanesi olduğunu vurgulayalım. Rakibimiz kalemize bir akın geliştiriyor. Ancak Soylo'nun vuruşu, rakip sol bek Soylo'nun ters ayağıyla vuruşu pek de iyi bir vuruş olmadı. Evet, 31. dakikaya da geldik. 31. dakika itibarıyla da durumun 0-0 olduğunu açıklayalım. Bu arada oyuncuların yüz ifadelerinden anladığım kadarıyla ki bakacağım şu anda Merkür Arena'da ısı ne kadar, yani hava sıcaklığı ne kadar, oldukça sıcak bir hava olduğunu seziyorum. Avusturya'da Graz'da hemen bir bakmak istiyorum çünkü o kadar da aslında yüksek bir derece yok. Evet, gündüz 30 dereceymiş ama şu anda 22 dereceler ama %73 nem diyor. Nemden dolayı esasında herhalde birazcık sıkıntılar var ki ligimizde de zaten belli bir sürede maçlar, yani en azından birçok maç 21-30 seansında oynanacak sezonun açılışında. 14'ünde de Galatasaray Çorum FK ile cuma günü sezonu açıyor. Bizim adımıza da Radyo Gol'de, Süper Lig'de dakika skor programları da başlamış olacak ama tabii ki sezon öncesindeki elemeler, eleme heyecanıyla beraber biz sezonu açmıştık. Aslında Dünya Kupası'yla da beraber sezonu kapamamıştık ama ister istemez tabii ki yeni sezon her zaman heyecandır. Hepimiz için çok çok büyük heyecandır. Yani şu klişeyi de söylemeden edemeyeceğim. Şöyle hakem konuşmadığımız, işte sorunların olmadığı vesaire vesaire klişelerini hadi söyleyeyim ya. Hani hakem konuşmadığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yani nasıl yapacağız ki yani? Hani mesela ben Rakip konuşmazsam herhalde frekansı değiştirirsiniz yani. Yok ama ben genelde konuşmuyorum. Konuğa konuşturuyorum. O yüzden bir şekilde kurtarıyorum, onu da söylemiş olayım. Neyse, şaka bir yana devam edelim. Dakikalar 33'ü gösteriyor. Fenerbahçe'de şimdi karşı kalede. İki stoperin de orta saha çizgisinin dahi önünde konumlandığı bir tablo söz konusu. Ake'den Asensio. Bu arada Asensio hakkında bir parantez açmak isterim ki, yani ilk Graz maçında normal Asensio'nun oynadığı oyuna göre farklı bir şey gördüm. Mutlaka bu analizi yapanlar da vardır. Yani Asensio nezdinde şöyle bir şey fark ettim. Greenwood'un olduğu denklem olduğu için oyuncu kendini normal şartlarda her zaman forvet arkası oynadığı denklemde sağa doğru atardı. Şu anda biraz daha Asensio'nun kendini sola doğru attığı bir tablo var ve Talisca'nın, yani önde konumlanan Talisca'nın da kendini biraz daha sağ tarafa doğru attığı bir tablo var. Yani Talisca ile Greenwood'un biraz daha birbirine yakın. Asensio'nun da Kerem'le birbirine daha çok yakın olduğu bir saha içi şema görüyorum. Yani belki Graz maçı endeksinde hocanın bir taktik anlayışıdır. Ama uzun vadede bu konuya dikkat edeceğim. Çünkü geçtiğimiz sezon çok bariz bir şekilde biz Asensio'yu her zaman sağ yarım dairede gördük. Hele hele sağ kanatta sol ayaklı bir oyuncu olduğu denklemde bile biz bunu bu şekilde görmüştük ama belki bir taktiksel plan olabilir. Ama ilk maçta, ben ilk 45 dakikada özellikle Asensio'nun genelde kendini biraz daha sola doğru, Kerem'in olduğu bölgeye doğru attığını, Kerem'in de arkaya koşularla bir şeyler yapmaya çalıştığını ve biraz daha topsuz oyunda belli başlı şeylerle, işte top kazanmasıyla, arkaya attığı koşularla beğenilmese dahi böyle bir efor içinde olduğunu görmüştüm. Asensio konusunda da buna bir parantez açmak istedim. Doğrusunu söylemek gerekirse Fenerbahçe'de biraz o ikinci bölgede kazanılan toplarla hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyor ki bir örneğini daha gördük. Kerem kazanmıştı. Greenwood'a verdi. Sağ kanatta Greenwood. Çok da güzel bir servis içeriye doğru. Kerem dönse tehlike olabilirdi. Rakip savunma 3 kişiyle. Esasında Kerem biraz daha sakin olan bir kişi olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü taraftarı yayın yapıyoruz ve olabildiğince o kişiyi de ben kendim olarak konumlamak istiyorum. O yüzden sadece konuklara soruyorum. Yoksa yani çok siyah veya beyaz bir pozisyon olduğu zaman tabii ki hakemle alakalı yorumlar ben de yapıyorum ama böyle gri pozisyonlarda işte ortalığı ayağa kaldıran adam ben olmuyorum. Tabii ki benim programda ortalık ayağa kalkar ama o kişi ben olmuyorum. En azından müsabakaları size aktarırken, pozisyonları aktarırken, işte her gün zaten farklı takımı ilan edilirken gollerde çok bağırdığımız için böyle bir yol izledim geçtiğimiz sezon ve iyisiyle kötüsüyle atlattık. Bu sezonda da yani kısmetse bu şekilde devam etmeyi planlıyorum. Sizlerin de takdiri tabii ki ama maç anlarında yolda giden dinleyicilerimiz de tabii ki. Hatta iş yerlerinde, evlerinde izleyen, maçı izlerken yanında bizi dinleyen dinleyicilerimiz de oluyor. Tek başlarına müsabakaları aslında takip ederken yanında böyle sohbetlik, sohbete ortak olan dinleyicilerimiz de oluyor. O yüzden ben de olabildiğince hani kimseyi kırmamaya da çalışıyorum. Ama tabii ki programlar sırasında konuklarımıza çok da fazla kırılabiliyorsunuz. Bunlar da olacak. Çünkü mesela diyelim ki bugün Fenerbahçe müsabakasındayız. İster istemez biraz daha Fenerbahçeli insanlar yayına bağlanıyor. Ya da bir Galatasaray müsabakasında olalım. O gün de Galatasaraylı insanlar yayına bağlanıyor. O yüzden de dakika skorun o gün hangi takım maçı varsa da o takımla alakalı konuklar bağlandığı için de biraz daha o takımın haklarını savunmak isteyen tabii ki hem yorumcular hem de taraftarlar da bağlanıyor. Bu durumda bu şekilde oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Serkan Bey yazmış, demiş ki Fener'im zorla gol yemeye çalışıyor, zorla demiş. Vallahi yani şöyle söyleyelim, Fenerbahçe yani şu anda ne oynuyor derseniz çok da bir şey oynadığını söyleyemem, haklısınız. Rakip ne oynuyor demeye çalışırsanız ya da sorarsanız böyle bir soru, yani sınırlı kadrosuyla çok büyük riskler almadan belki bir şekilde ilk yarı 1-0 yaparız ama yaparsak da çok mutlu gireriz içeri gibi bir zihniyette gibi algılıyorum. Valla haksız sayılmazsınız yani. Belki ya bir işte ilk 7-8 dakika iyi başladılar. Sonrasında bir Fenerbahçe 10-12 dakika oyunu kendi lehine çevirdi ama ya şunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe rakip kalede aslında top yaptı. Ama tehlikeli akım var mı deseniz ben görmedim. Ki şu anda total attempts yani kaleye gitme sayıları, kaleyi deneme sayıları.

0: yaptığını gördük. 7'ye 2 tablo, hatta 8'e 2 oldu şu anda. Graz 8 kere denerken Fenerbahçe 2 kere denedi. Ya ben şeyi anlamıyorum ya, teknik direktörler mesela şu açıklamayı yapıyor. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Yani Fenerbahçe'nin kendi oyunu şuradan şunu mu anlamalıyız? Gornik Zarpsa maçındaki tabloyu düşünüyorum deplasmanda. Şu anda Graz maçındaki tabloyu da düşünüyorum. Fenerbahçe'nin deplasmandaki kendi oyunu bu mudur? Yani buysa açıklamada bir sıkıntı yok. Yani en azından Fenerbahçe kendi oyununu oynuyor. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanda oynaması gereken futbol nasıldır aslında soru. Bence bir dahaki sefer İsmail Hoca'ya sorulurken şöyle sorulsun. Bir deplasman maçında. Deplasmanda kendi oyununuzu oynamak istiyorsunuz diyorsunuz. Deplasmandaki oyun nasıl oynanmalı? Fenerbahçe deplasman oyununda neyi hayal ettirmeli diye sorulursa bence daha ideal olur. Çünkü şu ana kadar sezon başından bu yana deplasmandaki bir oyunda bir Fenerbahçe taraftarının keyif aldığını düşünmüyorum. Ya ben futbol sever olarak da keyif almıyorum. Yani farklı farklı konular konuşmak istiyorum. 50 tane konu var. 50 tane transfer var Avrupa'da. Ya tabii ki ben işim gereği bunu konuşacağım ama ya burada da bir şey yok yani, onu söylemiş olayım. En azından şu ana kadar yok. Belki olur. Bir anda Fener atar, arkadan 3 tane gelir. Bambaşka bir ikinci yarı izleriz. Onu bilemem. Ama şu andaki tablo bence rakip de atacak gibi görünmüyor bu arada. Yani mesela Serkan Bey, siz öyle demişsiniz. Yani kim daha atmaya yakın? Herhalde rakip daha çok geldiği için rakip derim. Bu arada Semedo sarı gördü. Şiddetli de bir itirazı var. Hem çektiğini ifade ediyor da. Bakalım pozisyona bir kez daha. Vallahi bilmiyorum ya. İlk yarı böyle ne şiş yansın ne kebap gibi 0-0 bitecek gibi gözüküyor herhalde şu anlık. Gerçekten de çok temiz müdahaleymiş ya. Yani faul değil, sarı çıktı. Ayıp ya. Gerçekten diyecek bir şey yok. İtirazında da son derece haklı yani Semedo. Biz de daha kim konuştu? Hatta Avrupa maçlarında konuşuyoruz da ligde çok konuşmuyoruz. Evet. Duran topu uzaklaştırdık. Bir kez daha bir şans deniyor. Graz ancak topu kazanacak gibiyiz ki Talişka'yla da kazandık. Yerde kaldı Talişka. Hoca oralı olmadı. Evet. Graz bir kez daha geliyor sağ kanattan. Bir kez daha uzaklaştırdık ki yani burada aslında yani bir noktanın altını çizmek istiyorum. Savunma merkezi ve orta saha oyuncularının da savunma merkeziyle koordinasyonu ve disiplini şu ana kadar Fenerbahçe takımında bence övülmesi gereken bir kısım. Sadece bu maç nezdinde değil, genel büyük resimde bu sezon 4. resmi maça çıkıyor Fenerbahçe ve beden 4 resmi maçta da hangi oyuncu grubu oynadıysa da oynasın savunma merkezi ve orta saha merkezinin uyumunu çok beğendim. Ya çok tutarlı gördüm en azından, öyle söyleyeyim. Belki çok daha iyi rakiplere karşı daha net cümleler kurabiliriz. Ama çok çok tutarlı gördüm demek yanlış olmayacaktır. Bekler sürekli değişti. O yüzden çok bir şey diyemem. Yani son maçlarda aynı ama onlar konusunda çok ciddi yorumlar yapmak istemiyorum. Çünkü belli bir istikrarda oynayan oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Yani Archie Brown'un iyi günüyle kötü günü arasında çok ciddi fark var bence. Semedo konusunda da benzer düşünüyorum. Semedo'nun da zaman zaman inanılmaz maçlar çıkardığını ama zaman zaman da vasatın bile altında kaldığını düşünüyorum ki Semedo çok iyi maç çıkardığı zaman çok da fazla konuşulmuyor. Bunu da altını çizeyim. Bu bir isyan değil ama bir görüş. Bir kez daha vurgulamış olalım. Önümdeki akıllı ekrana bakıyorum şu anda. Dakikalarda 44'ü gösteriyor. Ufak bir yayıncı kuruluşla alakalı bir sıkıntı olduğunu duyuyorum. Şu anda yakın çevremde yazıyor. Yayıncı kuruluşun bakıyorum. Evet, sıkıntı giderildi. Zaman zaman olabiliyor tabii ki dijital yayınlarda. Bu tip durumlar olabiliyor. Hemen de çözüldüğünü söyleyelim. Bir eleştiri yapmadık, sadece bilgilendirdik. Evet, biraz sonra da tabela yanacak. 45 dakikanın üzerine ne kadar ilave geleceği konusunda ki bir dinleyicimizden de şöyle bir mesaj gelmiş. Graz o kadar beceriksiz ki ancak biz kendimiz yeriz gol olursa diye böyle bir mesaj gelmiş. Ya bilmiyorum. Evet, bana da çok çok nitelikli bir takım gibi gelmedi. Yani mesela şu oyuncu çok dikkatimi çekti diye bir cümle mesela her maçta kurarım. Sallıyorum. Fenerbahçe kimle oynasın? Antalya Spor'la oynadı. İşte hatırlıyorum Balet mesela. Balet deniliyor zaten oyuncu. Çok çok dikkat çekmişti. Ama mesela şu maçta Gras takımında işte gözümün pasını sildi. İşte sallıyorum bugün ilk 45 dakikada acayip oynuyor falan diyebileceğim bir adam da yok. Yani biraz Zaydıl iyi oyuncu gibi duruyor 19 numara ama yani o da... Ya bilmiyorum. Ya yani Süper Lig'e gelse ki, nereden getirdiniz bu adamı dersiniz yani. Orada ön direğe kesti Asensio. Arka direkte Kante vurdu. Temas var mı diye bakıyorum. Evet. Temas yok. İyi bir vuruş gelmedi N'Golo Kante'den. İlk yarının ardından da Selim Payalan'la konuşacağız. Tabii ki bir kısa bir araya gideceğiz ama aranın ardından Selim Payalan'la ilk yarının Z raporunu çıkaracağız. İkinci yarıda olması gerekeni konuşacağız. İlk yarıdaki oyunun artılarını eksilerini değerlendireceğiz ki tabii ki Fenerbahçe taraftarının isyanı olduğunu anlıyoruz. Kerem bir kere daha boş pozisyon yakaladı. Aslında çok çok iyi de bir derin koşu atmıştı ancak top biraz hızlı kaldı Kerem'e. Kerem'in eforu iyiydi söyleyelim. Bu arada N'Golo Kante çok çok iyi bir top kazandı. Fenerbahçe 5'e 4 geliyor. Kante'den de bir çalım. Sağ kanatta Greenwood boş. Kante içe doğru döndü. Asensio aldı topu. Çok şık bir çalım. Asensio'ya iki kişi baskıya geliyor ama Kante bir kez daha kazandı topu. İki tane arka arkaya topu kazandırdı ve Archie Brown da hücuma katılıyor Fenerbahçe'de. Archie Brown'ın önünü çok çok iyi kapattılar. Bu arada Kante bir kez daha topu kazandı ancak bu sefer rakipte kaldı. İlk yarının son bölümünde Kante'den eforlu arka arkaya top kazanmalar gördük. Yani şöyle aklımıza Chelsea dönemindeki Kante'nin yaptığı inanılmaz o belli dilim sekanslardan bir tanesini yaşadık ki izleyenler de katılacaklardır bana. 2-3 tane böyle tereyağından kıl çeker gibi ve çok kolay göstererek belli topları kazandırıp takım arkadaşlarına aktardı Kante ama rakip savunma çok çok iyi bir şekilde yerleşti diyelim. Bu arada Archie Brown da müdahaleden dolayı sarı kart görüyor ve maçtaki ikinci sarı kart olduğunu söyleyelim. Archie Brown'un birazdan da ilk yarı sona erecek. Aynı zamanda tabii ki evet ilk yarıda sona eriyor bu arada. İlk maç Lyon Sparta Prag maçı 2-1 bitmişti. Şimdi tabii ki rövanş maçı Lyon stadında Groupama stadyumunda oynanacak. Fonseca'nın öğrencileri Prişken'in öğrencilerine karşı durum 0-0 dakika 17. Bunu da aktarmış olalım. Bir son dakika gelişmesinde zaten aktarmıştık ama güncel gelişme olarak bunun altını bir kez daha çizelim. Vlahovic'in de Beşiktaş'a geldiğini söyleyelim. Yarın 14.30'da aldığımız bilgilere göre Vlahovic de İstanbul'da olacak diyebiliriz. Peki kısa bir ara, aranın ardından Selim Payalan'la beraber ilk yarının raporunu çıkaracağız.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
3: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
2: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç kraliyet armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksağanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksağanlar.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
1: Evet, Dakika Skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıyı geride bıraktık. Durum 0-0, ilk maçtan 2-0'lık bir avantajımız da olduğunu bir kez daha vurgulayalım dinleyicilerimiz için. Selim Payalan bizimle beraber. Selim abi, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar Can.
1: Çok teşekkür ederim abi. Yani şimdi tabii ki ilk yarıda çok fazla mesaj aldık yayında. Aslında memnun olmayan Fenerbahçe taraftarlarını, mesajlarını görüyorum ama Selim Payalan konuya nasıl bakar? Yani ilk 45 dakikadaki oyuna, bireysel performanslara, genel olarak şöyle bir Selim Payalan ilk 45 dakikayı nasıl yorumlamak ister diye sormak isterim abi sana.
2: Fenerbahçe taraftarlarının bir kere eleştirilerinde haklı oldukları yerler var. Ben de zaman zaman sosyal medyaya baktım. Çünkü kadro kalitesi olarak Fenerbahçe Sturm Graz'dan çok daha iyi bir takım. Bir de 2-0'lık skor avantajı var. Beklenen ilk yarıda Fenerbahçe'nin, temsilcimizin bir gol bulup adeta fişi çekmesiydi. Ancak üretkenlikte, kontrataklar haricinde çok fazla hücumu düşünmedi Fenerbahçe. Rakip sahaya yerleşemedi. Rakibin ümidini kesecek şekilde Fenerbahçe aslında biraz daha topa sahip olabilirdi. Oyunun kontrolünü elinde tutsa an be an, dakika dakika geçen her süre Sturm Graz oyuncularının biraz daha turdan ümidini kesmesini sağlardı. Ancak ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyet dolayısıyla İsmail Hoca biraz daha kontrollü oynayıp savunmada açık vermeyip daha çok oyunu elinde tutmayı denedi. Kante, Skriniar hariç çok fazla ön plana çıkan oyuncuyu göremedim. Greenwood'un tabii ki ilk haftaları kolay kolay takıma gelip demen adapte olması kolay değil. Greenwood biraz daha böyle özgüvenli halinde olsa zannediyorum ki fişi çekecek, o golü bulabilirdi ama ilk yarıda bulduğu fırsatları çok iyi değerlendiremedi. Ama katıldım. Kante'nin profesyonelliği, Kante'nin hem rakip sahada pres yaparken top kazanması, hem takım savunmadayken boşlukları kapatması, bu yaşına karşın da en yüksek şiddette sprintler atması, driblingler atması, gerçekten hani sanki 35 yaşındaki Kante değil de hala 28-30'unda bir Kante gibi izledik. Tabii İsmail Hoca şimdi ligin henüz hani sezon olarak ilk anlarındayız.
1: Doğru.
2: Daha taze. İsmail Hoca'yı da şuradan anlamak zorundayız. Ya burada 2-0'a karşı bir yol kazası yapmadan, iyi oyun değil, performans olarak göze hoş gelen futbol değil de sezonun bu dönemlerinde, ilk aylarında sonuç odaklı gidilmesi teknik direktörler tarafından yapılabilir. Burada denemelerden daha çok elinizdeki hazır oyuncularla sahaya çıkar, çok fazla risk almadan size yarayacak skoru almak istersiniz.
1: Doğru.
2: İlk yarıda bu başarılı oldu. Ama dileğimiz Fenerbahçe kendi yarı sahasında oyunu kabul ederken Sturm Graz'ın gol bulmaması. İlk yarıda onların da ciddi atakları oldu. Çok fazla duran top kazandılar. Zaten bu takımın hepimiz biliyoruz, taç organizasyonları var, korner, köşe vuruşu organizasyonları var. Bunlardan

0: özellikle savunmadan çıkan Petrovic olsun, Stankovic olsun çok pozisyon buluyorlar. Onlar da aslında akın oyunda üretkenlikte sıkıntı yaşıyorlar. Burada ben hani maç başlarken yıldız oyuncularımızın varlığıyla ben ilk yarıda bir golü bekliyordum Fenerbahçe'den ama çıkmadı. Çok daha dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Çünkü olası bir gol, rakibin atacağı bir gol onları maça ortak eder. Biz onlar atmadan tamamıyla Sturm Graz'ın tur iddiasını bitirecek golü bulmalıyız. Dersen ki kimi alabilir belki ilerleyen
1: tam
0: süreçte
1: onu soracaktım abi.
0: Oyuna?
1: Tam onu soracaktım.
0: Yani
1: abi.
0: Vedat Muriç kadroya girdi. Çok da sakatlıkla ilgili bir riski yoksa Vedat Muriç'in santraforda olması topu ileride tutmamızı sağlayabilir. Bir de Kerem Aktürkoğlu Vedat Muriç tarzı santraforlarla çok ekmek yiyen bir oyuncu. Icardi ile Pavlidis ile ceza sahasına ansızın girişlerde tek vuruşlarda Kerem Aktürkoğlu gol bulan bir isim. Talişka ile o oyunu oynaması kolay değil. Ama ben derim ki Vedat Muriç artık hazırsa, oynayabilecek duruma gelmişse ki yedek kulübesinde olması demek bu oyuncu hazır demektir. Vedat Muriç'i belki maç 0-0 giderken 55-60 o dakikalardan sonra oyuna sürebiliriz. Ve sonrasında bana göre hem Greenwood'u hem Kerem Aktürkoğlu'nu çok daha rahat ceza sahası içine sokabilir Fenerbahçe. Veya belki ilerleyen dakikalarda oyun formatımız şu anda kontratak olduğu için Sıdıkı Şerif'i alır mı oyuna? Bir başka alternatif olarak onu düşünüyorum. Onun haricinde hani çizgide beklerimiz konusunda sanki Archie Brown Semedo'ya göre daha iyi göründü. Archie Brown'un performansından gayet memnun kaldım. Biraz idare ettik diyebiliriz. Yani 2-0'a karşın elimizde jokerler var diyerek çok fazla Fenerbahçe efor sarf etmeden skoru korudu. Ama hani dersin ya böyle bıçak sırtı bir skor bu. Yani 2-0 futbolda en kritik skorlardan bir tanesi.
2: Doğru abi.
0: Dikkat etmemiz lazım. Evet, Fenerbahçe'de işler şu anda iyi gidiyor. Ama skor noktasında iyi gidiyor. Güzel oyun yok. Bu ilerleyen ya bir sonraki turda bu oyun sıkıntı olabilir Fenerbahçe. Bunu söylememiz lazım. Ama diliyorum ki bu İsmail Kartal'ın istediği ölçüdedir diye düşünüyorum. İnanmak istiyorum ki İsmail Hoca böyle oynamak istesin. Deplasmanda oyunu tutmak istesin. Ama bu oyun temposuyla bir sonraki turda Fenerbahçe bu oyunla o rakibini geçmekte zorlanabilir. Ya Lyon olacak ya Sparta Prag olacak. Ama bu oyun yetmez. Çünkü Sturm Graz'ın güç eşiği ne Sparta Prag ne Lyon kadar var diyebiliriz.
1: Çok kısa bir soru da sormak istiyorum. Bugünkü sahadan bağımsız, aslında belki de biraz da dolaylı yoldan bağımlı bir soru ama evet. Lukaku'nun anlaşıldığı haberleri var. Yani Lukaku'nun hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaşıldığı haberleri var. Sağlık kontrolü daha yapılmadığı için transfer nihai ve resmi bir duruma gelmedi ama Lukaku'nun geldiği denklemde Talişka'nın bu süreçte Menelis'e her maç gol attığı ve taraftarlar tarafından esasında hakkının teslim edildiği bu dönemde diyelim. Fenerbahçe'nin ön hattındaki konfigürasyon nasıl olacak? Vedat'ın olduğu bu denklemde, Talişka'nın olduğu bu denklemde, Lukaku'nun da dahil olmasıyla beraber diyelim. Olası transfer olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim ama Selim Payalan Lukaku transferine nasıl bakan bir taraftadır diye de bir genel soru sorarak aslında son sorumu iletmiş olayım.
0: Ya Can, aslında kariyer olarak Lukaku transferine diyecek hiçbir şey yok. Ama ben genelde bu transferlerde Avrupa'daki örnek kulüpler neler yapardı ona daha çok bakmak istiyorum. Bodo Glimt son yıllarda Avrupa'nın en dikkat çeken kulüplerinden bir tanesi.
1: Şüphesiz.
0: Ben şunu merak ederim. Bodo Glimt'te böyle bir fırsat sunulsa Lukaku'yu alır mıydı? Almazdı.
1: Kesin almaz.
0: Kariyerine bakmaz bu tip takımlar. Ve hatta şunu söyleyeyim. Bodo Glimt'te geçen sezon yıldızlaşan Hök biliyorsun Celtic'e transfer oldu.
1: Evet.
0: Ben daha çok bu tarz transferlerin yapılması tarafındayım. Fenerbahçe'de olsun, İstanbul'un diğer büyükleri olsun, Beşiktaş, Galatasaray. Yani kariyeri değil, biraz daha geleceğe dayalı, uzun, istikrarlı lig maratonunda seni en az şekilde yalnız bırakacak golcüleri bulmak zorundasın.
1: %100.
0: Ben seninle konuşurken Vedat Muriç transferiyle birlikte hep şunu söyledim. Vedat Muriç'in formunun düşmesinde o anda onu daha iyi şekilde idare edecek santrafor alması lazım demiştim Fenerbahçe'nin.
1: Çok doğru. Çok doğru, hatırladım.
0: Hatta hani Gressi alınsaydı Vedat yedek santrafor olsaydı bu müthiş bir güç katardı Fenerbahçe'ye. Ama sanki şimdi şöyle bir şey olabilir. Lukaku müthiş bir oyuncu ama yarın öbür gün sakatlandığı zaman siz yine Vedat'ın aman formu düşmesin diye devam etmesini isteyeceksiniz. Vedat'ta da zaman zaman sürdürülebilirlik sıkıntıları olabiliyor. Doğru. Müthiş bir transfer ama Fenerbahçe bence biraz riski de satın aldı. Bu riski almaya değer gördü. Saygı duyarım. Çünkü biraz hareketlenen Lukaku Fenerbahçe'de Türkiye'de müthiş iş yapar ama verilen paralar nezdinde oyuncuda bir kas sakatlığı Allah korusun bir başka sakatlıkta bu yaşta bir oyuncu kolay kolay geri dönemiyor. Bir anda sizde 1,5 ay 2 ay lig maratonunda yalnız kalabiliyorsunuz. O yüzden riskli transfer ama kariyere ve isme biraz yatırım yapıldı Fenerbahçe tarafından.
1: Peki Selim abi çok çok teşekkür ederim abi kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim
1: çok
0: sana da.
1: Çok teşekkürler abi. Evet, Selim Payalan bizimle beraberdi. Devre arasında esasında bir ilk yarının raporunu kendisine sormak istedim. Ve tabii ki haliyle de Selim abiye de şu anda en sıcak gündem Lukaku olduğu için de Fenerbahçe konusunda kendisinin de görüşünü çok çok merak ettim ki aslında benzer ve paralel düşünüyormuşuz. Ben de biraz daha çekimser yaklaşan taraftayım Lukaku konusunda. Yoksa yani bazı saha içi anlarda Lukaku'nun neler yaptığını kariyeri boyunca hepimiz izledik ve böyle hayretler ederek izledik. Yani öyle bir adamdan da bahsediyoruz ki şu anda yani ben çekimser yaklaşırım diyorum ama bu adam Cristiano Ronaldo'dan bile daha fazla bonservis harcanmış bir oyuncu. Şu anda aktif real futbolcular arasında bonservise en çok para harcanmış ikinci futbolcudan bahsediyoruz. Bu şu demek değil ama işte Selim abi de onu çok güzel açıkladı. Yani bir dünya yıldızı almak her zaman size yarar sağlayacak diye bir şey yok demeye çalıştı Selim abi de ve çok güzel açıkladı. %100 katılırım yani Lukaku'nun mevcut durumdaki Lukaku'yu almanın çok büyük bir risk olduğunu düşünen taraftayım. Hatta yani 10 artı 4'e yazılmayacak mı acaba diye de bir teori ürettim kafamda ama yani yıllık 8 milyon 9 milyondan yüksek para kazanan bir adamı da lig kadrosuna yazmamakta yani bilemiyorum. Olacak da ya da mantık çerçevesine sığan da bir hareket değil ama gerçekten bazı şeylere ben de mana veremiyorum demiş olayım. Şöyle bakıyorum. Oo, Mehmet Bey gelmiş, hoş gelmiş. Mehmet Bey gelmiş, hoş gelmiş. Selamlar Can, iyi yayınlar, nasılsın demiş. Vallahi keyifler yerinde Mehmet Bey. Gittik geldik bir hafta, şöyle bir soluklandık biz de. Görevimizin başındayız. Yıllık bizim de tabii ki izinlerimiz oluyor. Genelde tabii ki ligler başlamadan bizler de bu izinlerimizi kullanıyoruz ki zaman zaman tabii ki bütün radyomuzdaki kişilerin de zaman zaman burada olmadığını da biliyorsunuz. Ben de bir şöyle bir tazelendim geldim diyeyim. Bu arada Kante'de hakikaten tazelenmiş gelmiş gibi yani. Bu nasıl bir istektir arkadaşım ya. Vallahi çok beğendim şu ana kadar Kante'yi. Selim abiye de katılırım. Şu ana kadar sahadaki Fenerbahçe adına belki de tek pozitif gözüken şey olabilir. Yani tabii ki skordan dolayı anlaşılabilir. Çok büyük risklerin alınmaması ki Selim Payalan da bunu çok güzel açıkladı ama yani yine de şunu da bir kez daha vurgulayalım. Yani bu kadar aslında böyle top çeviren diyelim veyahut da tehlikeli pozisyonlara girmeyen bir Fenerbahçe görmüştük ilk yarıda ama bunun tam zıttı bir tabloda da yani sanki başka bir maç oynuyor gibi Kante takımdan. Yani maç sonu mutlaka konuşuruz bunu. Maç sonu iki tane çok değerli konuğumuz olacak. Tabii ki Fenerbahçe maç sonları klasiği Yunus Aydın bizimle beraber olacak. Yunus'tan sonra da Erkan Tiryaki ile bağlantı yapacağız. Erkan Tiryaki de kıymetli yorumlarıyla zaman zaman detayları çok çok güzel bir şekilde bizlere en temiz şekilde açıklayan yorumlarıyla bizlerle beraber olacak ki Erkan Tiryaki ile de sohbet etmek çok büyük bir keyiftir. Bunu da bir kez daha vurgulayayım. 51. dakikaya giriyoruz. Durum 0-0. İlk maçta Fenerbahçe'nin 2-0'lık bir avantajı var. Can yediğin içtiğin senin olsun demiş. Nerelere gittin demiş. Vallahi annemi görmeye gittim. Annem şehir dışında yaşıyor. Sonrasında da bir arkadaşımız sağ olsun bizi davet etti. Onda misafirliğe gittik diyelim. Bir 3-4 gün annemi gördüm. İşte orada gezdik. Biraz daha Ege sahillerinde gibiydik. Ben de Kürkçü dükkanına

geri döndüm diyeyim. Evet, tabii konudan çok sapmayalım ama aman dikkat edelim. Az daha kalemizde çok büyük bir tehlike olabilirdi. 51. dakika, durum 0-0. Skoru böyle götürmek tabii ki kıymetli. Oyun anlamında iyi şeyler söyleyemiyoruz. Ancak Kante'nin performansını da övmeden edemiyoruz dediğimiz ilk 52 dakikayı geride bıraktık. Tribünlerin de kale arkası tribünlerin de şu anda çok çok hareketli olduğunu, maçın içinde olduğunu da görüyoruz. Sturm Graz'da tabii ki arka arkaya gelen pozisyonlarla beraber Sturm Graz kale arkası da bir hayli etkin. Evet, 52. hatta 53. dakikaya da giriyoruz. İkinci yarının başında herhangi bir değişiklik yapmadığımızı ve rakibin de yapmadığını vurgulamış olayım. İlk yarıdan Archie Brown ve Nelson Semedo'nun da iki bekinde sarı kartlı olduğunu söylemek isterim. Belki bakamayan, yani telefonlarına bakamayan, yolda bizi takip eden dinleyiciler var. O yüzden belli detaylara da değinmeye çalışıyorum ki XG verilerine de bakacağım. Akıllı ekranın farklı bir yerinden ki XG verileri her şeyi yansıtmaz. Ama gol beklentisi gelişmiş istatistiklerde fena bir istatistik değildir. Gol beklentilerine bakılınca da rakibimizin 0.89, bizim de 0.80'de olduğumuz bir tablo söz konusu. Ki gol beklentisi tabii ki şöyle bakıyorum, duran toptan 0.41'lik bir beklenti varmış Graz'da ki Graz'ın duran top etkinliğinden Selim Payalan çok net bahsetti. Hem taç atışı hem köşe vuruşlarındaki etkinliklerinden ki burada da Petrovic'e dikkat etmemiz lazım. Maçın başından veridir esasında, o da takımda fena performans göstermeyen oyunculardan bir tanesi. Köşe vuruşu geldi ön direğe doğru, Talişka ile uzaklaştırdık. Bir köşe vuruşu daha kazandı rakibimiz. Anderson Talişka da ön direkte uzun boyuyla tehlikeyi önleyen oyuncumuzdu. Stankovic de hakeza şu anda ceza sahasında tehlikeli bir bölgede altı pasın üzerinde. Bu sefer de Semedo ile uzaklaştırdık. Rakibin tehlike yaratmasına izin vermemeye çalışıyoruz. Onu da söylemiş olalım. İkinci yarıda da bakalım Vedat Muriç girecek mi oyuna? Hepimizin kafasındaki soru da o. Yani bir resmi maçta Vedat Muriç'i görebilecek miyiz? Yani iki boyutlu aslında baktı Selim Payalan ki bence güzel bir bakış açısıydı. Yani Selim abiyle genelde oyuna bakışlarımız çok tutuyor. Selim abi çok güzel anlatıyor bu arada. Yani daha uzun konuşsak maçı kaçıracağız diye Selim abiye de teşekkürümüzü edelim. Yani o da anlayışla karşılıyor. 7-8 dakika Selim abiyle devre aralarında konuşuyoruz ama gerçekten yani konuşsak konuşuruz, oyuna çok benzer bakıyoruz. Yani en azından şu ana kadar yaptığımız çoğu bağlantıda devre arasında sentezlerin çok tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Selim abi dedi. Yani ne haddime tabii ki Selim abi yorumlamak ama ya bilmiyorum, benim de düşünceme çok paralel olduğunu söyleyeyim Selim abinin de yorumlarının. Selim Payalan bizlerleydi devre arasında. Çok değerli futbol adamı. Bu arada Genduzi ile çıkmaya çalışıyoruz ki rakibimiz hata yapabilir. Haydi diyelim. Evet. Kart bekliyor. Genduzi de, Stankovic ile Genduzi de birbirlerine gülüyorlar. Dostane görüntüler var ve saha içinde böyle görüntüleri görmeyi her zaman seviyoruz. Stankovic de güldü. Tabii ki orada Genduzi de güldü. Sağ içinde el ele, skor bizim adımıza pozitifken bu tip dostane görüntüler her zaman hoş. Bir dinleyicimiz İzmir'deki radyomuzla alakalı bir durumu söyledi. Tam tarihini bilmiyorum. Bunu tabii ki daha ben daha çok maçtan maça gelen birisiyim. İzmir'den yazan bir dinleyicimiz ki mesela Mehmet Bey de İzmir'den dinleyen bir dinleyicimiz. Bize son mesajı atan Cano neredeydin, ne yaptın, nasılsın şeklinde hani sohbet ettiğimiz dinleyicimiz Mehmet Bey de İzmir'den dinliyor. Ya o konu hakkında ben de soruyorum ama tam olarak bilmiyorum. Şimdi çok yanlış bir yönlendirme de yapmak istemem. Ama mutlaka bu konudaki tasarruf içinde bir çalışma var olduğuna

inanıyorum diyeyim. Net bir bilgi veremiyorum çünkü benim bilgim dahilinde değil. Ben biraz daha maçtan maça gelen, maçlarda size eşlik eden bir arkadaşınız olarak olan bir karakterim diyeyim. Bu arada Kerem'le kazandık, sağ kanattan içeri doğru çevirdik. Haydi Greenwood, şık bir vuruş ama savunmadan dönüyor. N'Golo Kante'de kaldı. Semedo şöyle baktı, içeri çevirse tehlike olabilirdi. Önünü çok iyi kapadılar. Fenerbahçe tüm atlarıyla şu anda Gras Kalesi'nde. Genduzi kesti. Talişka'ya doğru rakip savunma uzaklaştırdı. O noktada Mitchell. Asensio, şimdi de Greenwood sol kanata topla buluştu. Ondan da Genduzi'ye bir pas. Ya üzerinde Genduzi'nin topunu kazanmaya çalışan, orada 3 tane Graz oyuncusunu gördüm ki Stanković topun üzerine atladı ve faulü aldı. Stanković de saha içinde Graz'ın lider konumunda oyuncularından bir tanesi olduğunu her fırsatta gösteriyor zaten. Hem mimikleriyle hem saha içindeki yönlendirmeleriyle, bunu da vurgulamış olalım. Evet, Archie Brown da ters kademeye girdi. Tehlikeyi önledi. Bu arada Kante bir kez daha bir top kazandı. Çok da iyi döndü ancak sonrasında top kaybı geldi Greenwood kanadında. Vallahi açıkçası yani ilk maçta da beğenmiştim Kante'yi ama yani bir başka gelmiş ya. Vallahi ikinci yarının hani sonlarına doğru, hani kimi Fenerbahçe taraftarı ya da kimi futbol sever mi diyeyim bilmiyorum. Böyle Kante hadi bak kendine geliyor, iyi mi falan filan diyordu ama yani şöyle bir performans görmedik şu ana kadar. Allah nazar değmesin diyorum. Yani ben de mesela diyordum ki hani ilk geldiği 3-4 maçtan sonra tabii ki bir ivme var ama hani yani pek de böyle Kante Mante gibi bir normal çıtasına yakın bir performans yok. Ama bugün oynanan oyun, bugünkü istek bir farklı olduğunu vurgulayayım izlemeyen dinleyicilerimiz için. Yani naçizane görüş bu şekilde bir benden ama tabii ki maç sonunda da değerli yorumcularımız ve tabii ki Radyo Gol'de ve birçok spor mecrasındaki bütün futbol programlarında şunu bence kesin duyacağız. İşte Kante bu sezon başka geliyor. İşte Kante'nin üzerine planlar yapılabilir. İşte tam bu dönem öncesi şey konuşuluyordu, işte Paris FC'ye mi gidecek, maaşının yarısını mı Fenerbahçe verecek falan konuşuluyordu. Herhalde artık böyle bir konu konuşulmayacak gibi düşünüyorum şu maçın ardından. Bu arada Greenwood'dan da Talişka'ya çok iyi bir servis. Talişka açısını bulursa gerçekten tehlikeli olabilir. Talişka vurdu, asfaltla out'a gidiyor. Orada tabii ki maçın ilk yarısında şöyle bir cümle kurmuştum. Sağ içinde belki Graz maçındaki bir taktiksel şemayla alakalı olabilir. Belki de Fenerbahçe'nin oyun şeması böyle olacak ama normal şartlarda Asensio'yu sağ kenar oyuncusuna yakın görürdük. Artık forveti biraz daha sağ kenar oyuncusuna yakın, Asensio'yu da biraz daha sol kenar oyuncusuna yakın bir konumda görüyoruz sağ içinde. En azından genel olarak yani resim bu şekilde ama tabii ki maç içinde zaman zaman Asensio da sağa geliyor. Zaman zaman ki deminki pozisyonda mesela, iki pozisyon önce Greenwood da sol kanatta gördük. Yani bu oyuncular tabii ki statik durmuyorlar, yer değiştiriyorlar ama ısı haritasında belki mesela maç sonunda bence şunu çok net göreceğiz. Asensio'yu normal şartlarda sağ yarım daireye yakın olduğunu görüyorduk ama artık sola yakın olduğunu göreceğimizi düşünüyorum. En azından 60 dakikalık müsabakadaki izlenimime göre. Şu ana kadar gol olmadı. Maç 0-0, onu da söyleyelim. İlk maçın 2-0'lık avantajı Fenerbahçe'nin cebinde. Bu arada Lyon Sparta Prag maçında da ilk yarı bitti. Lyon 1-0 önde. Yani bu sonuç maçı uzatır ve Sparta Prag'ın da 10 kişi olduğunu söyleyelim tekrardan. Yani Marcinha'nın yönettiği maçta Lyon, Fonseca'nın Lyon'u, Prişke'nin Sparta Prag önünde esasında kendisinin alışık olduğumuz oyunlarından bir tanesini gösteriyor diye varsayıyorum. Çünkü ilk maçta Sparta Prag'ın çok yakın bir arkadaşım o sırada maçı izliyordu. Ben izleyemedim maçı bu arada, onu da söyleyeyim. Çok çok iyidir futbol gözü ve Prag'ın çok çok iyi oynayarak kazandığını vurgulamıştı. Yani bu maç nezdinde de bana şunu demişti. Abi dedi, hani eğer ilk maçki performanslar olursa bu iş bu şekilde devam edemez gibi yorumladı. Yani Lyon üst tura çıkamaz, beklenen olmaz diye vurgulamıştı. Ama herhalde şu anda tablo biraz daha farklı. Tabii ki istatistikler her şeyi anlatmaz ama Prag'ın isabetli şutu yok. Lyon'un 4 isabetli şutu var. Rakip 10 kişi. Yani şöyle kadroya bakıyorum. Openda, Fofana, Tolisso, Nuama,
Fena dörtlü de değil. Yani yine Fener daha iyi kadro bu arada, onu da söyleyeyim. Galatasaray daha iyi kadro, hatta Beşiktaş da bence daha iyi kadro. Ama dediğimiz gibi göreceğiz. Bakalım, inşallah Fenerbahçe turlar. Şöyle bakıyorum, Aykut Bey yazmış. Birçok mesaj da gelmiş bu arada, bir şeyleri okurken. Evet, Kante nükleer enerji santrali gibi, enerjisi bitmiyor maşallah demiş. Öyle yani. Allah nazar değmesin. Bu arada Archie Brown'u yerde görüyorum. Umarız ciddi bir şey yoktur. Ama yani çok acayip yani, çok acayip. Bak şöyle bakıyorum. Oo, Sinan Bey yazmış. Hoş geldi Sinan Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Can. Grazlı Stankovic'ten Fabian Ernst vibe alıyorum demişsiniz. Oo, bu arada şey, mesajı konuşuruz ama bilek keti kötü gitmiş. Osterwold'in sağ bilek kötü esnemiş. İnşallah Osterwold diyorum. Archie Brown'un. Bayağı bir değişiklik göreceğiz. Oğuz Aydın, Fred ve Mert Müldür'ü görüyorum. Sinan Bey gireceğiz, konuşacağız. Epey detaylı konuşuruz ama şuraları bir aktarayım dinleyicilerimize tabii ki. Aynı zamanda Archie Brown'un da durumunu merak ediyorum. Sağ bilek çok esnemiş. Bu arada Semedo çıkıyor. Evet, Semedo herhalde Mert Müldür ile değişecek diye anlıyorum. Oğuz Aydın ve Fred de girecek. Archie Brown mu çıkıyor acaba? Evet, Fred de girdi. Asensio yerine. Asensio da kenara geldi. Ve Greenwood da kenara geldi. Fenerbahçe yıldızlarını 63. dakikada kenara alıyor. Skor avantajı Fenerbahçe'de. Evet, Archie Brown'da da ciddi bir şey yok. Yani gözüken ilk etaptaki pozisyonda yani zaman zaman burkulma olabilir gibi vurgulanır ama orada kas gerçekten esnekmiş. Yani halı sahada bana olsa herhalde böyle 5 dakika ayağa kalkamam. Sonrasında maça böyle 3-4 dakika devam edip 2 haftada zor yürürüm tarzında bir pozisyon. Anlamanız açısından bu şekilde anlatmaya çalıştım. Grazlı Stankovic'ten Fabian Ernst vibe alıyorum diye. Evet ya, çok benziyorlar ya. Fabian Ernst iyi futbolcuydu. Böyle bir liderlik vasfı var. Sahada ben varım hissini veriyor değil mi Sinan Bey? Yani ondan dolayı. Beşiktaş bu oyuncunun durumu uygunsa orta sahaya transfer ederse fena olmayabilir demiş. Valla bence Beşiktaş daha iyisini bulabilir ya. Ama fena oyuncu değil gibi. Yani bilmiyorum. Ben de beğendim. Ama bilmiyorum, artık bizde çıta çok değişti ya. Yani şu anda, yani bunu Beşiktaş için demeyelim. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, hatta Beşiktaş için de diyelim. Ya Stankovic gelse bunu nereden getirdiniz? İşte efendim, adamın daha performansını görmeden herifi yerin dibine sokma işi var. O yüzden de kaldırmaz yani. Ya taraftar baskısı kaldırmaz yani. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ya belki de iyi futbolcu, bilmiyorum. Ben şimdi 1-2 maç izleyerek adam hakkında çok büyük yorumlar yapmayı seven bir adam değilim. Yani şöyle bir 4-5 maç izlemeden çok büyük yorum yapamam. Yani onu sağlıklı bulmam ama ya ben de beğendim ya. Şöyle bir topçu duruşu var adamda Sinan Bey. Harbi onu alıyoruz yani. Bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Kim yazmış? Bülent Bey yazmış. Hoş geldiniz. Bülent Bey de düzenli dinleyicilerimizden. Bu arada tam bakmazken galiba beyaz noktayı gösterdi hakem. Bizim lehimize, Talişka yerde kalmıştı. Bir kez daha pozisyona bakacağım. Net bir şekilde anlamak açısından ama Archie Brown topu getirdi. İçeriye doğru çevirdi. Anderson Talişka topla buluşurken orada Petkovic'in dizinin çıktığını görüyorum. Diziyle Talişka'nın dengesini bozduğunu görüyorum. Karşılaşmanın İspanyol hakemi beyaz noktayı gösterdi. Karşılaşmanın İspanyol hakemi Alejandro Hernandez. Ki Ömer Albayrak da maç önünde Talişka'nın gol bulacağını, hatta penaltıdan bulacağını düşünüyorum ve ilk golü atacağını düşünüyorum diye bir cümle kurmuştu. Vallahi o kesidi alıp, şuradaki gol anımdaki anlattığım kesiti de alıp Ömer'e göndermek istiyorum ama şu anda teknolojiyle şu işi yapamayacağım. Şu golü sunayım, ondan sonra, ki Allah söyletti şu golü sunayım diye,
Bakalım

Umarız. Anderson Talişka'da Fenerbahçe'ye 1-0 öne geçilir bu deplasmanda. Rakip kaleci Kudyakov dikkatli. Talişka topun başında. Talişka vurdu ve Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Anderson Talişka gollerine devam ediyor. Çok formda, çok. Anderson Talişka gerçekten şu anda Fenerbahçe taraftarının kahramanı noktasında. Tribünleri de görüyoruz, Fenerbahçe tribünleri. Ahenkli bir tribün görüyoruz. Herkesin üzerinde sarı üstler, formalar, tişörtler. Anderson Talişka'da deplasman tribünündeki Avusturya'daki Graz'daki taraftarlarla golü kutluyor. Dakikalar 67. Anderson Talişka Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Tabii ki dinleyici mesajlarımızı değineceğiz ama Ömer Albayrak'a da bir selam olsun. Kendisi de dinliyormuş bizi. Hemen bir oradan bir şeyini de söylememiz lazım. Hakkını vermemiz lazım. Yani ben bu kadarını görmedim. Ya çok fazla maç önü tahmin yapılıyor. Tabii ki işte şu atar bu atar hikayelerini yapıyoruz ama ilk golü penaltıdan Talişka atar diye bir tahminde açıkçası çok da fazla duymamıştım. Valla helal olsun abi, ne diyeyim. Diyecek hiçbir şey yok. Neyse. Umarım yatırım olarak da kazanç sağladığını temenni ediyorum bu önerilerle. Hatta dinleyicilerimiz de hani maç önünde işte bazen bize diyorlar ki işte klasik soru soruyorsunuz. Neden hep klasik soru soruyorsunuz? Neden golü kim atar diye soruyorsunuz? İşte bu yüzden ara sıra da yatırım tavsiyesi, teşekkürler Ömer Albayrak demek istiyorum. Bülent Bey'in mesajıyla da devam edelim. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Bülent Bey de mesajını okuyamıyoruz ya. Fenerbahçe, Bülent Bey'in mesajını okumaya çalıştıkça sürekli hata çıkıyor ya. Vallahi çok enteresan. Ama bak şu an biraz sakinledim. Şöyle bakıyorum. Abi çok doğru konuşuyor demiş. Ha, o şey Aksal abinin, Öğlen Aksan Albayrak, Aksal abi bağlanmış herhalde Trabzonspor'la alakalı. Çok severim ya. Aksal abiyle de bir yayın yapalım bak. Çok özledim Aksal abiyi de. Buradan kucak dolusu sevgiler. Çok sevdiğim bir abimdir. Ona da bir sevgilerimizi aktaralım. Bülent Bey demiş ki Fenerbahçe'de her maç birisi sakatlanıyor. Bu çok ilginç değil mi demiş. Vallahi öyle yani, bu sadece bahtsızlıkla da açıklanacak bir durum değil. Bence teknik heyet ya da sağlık heyetiyle alakalı da bir durum olabilir. Ya şu maçta çok şükür bir şey olmadı ama Archie Brown'la alakalı pozisyonda yani bir şöyle bir endişe etmedik değil yani Bülent Bey, yani hakikaten o bilek fena esnedi. Ya gerçekten şu tabiri kullandım. Yani halı sahada şu benim başıma gelmiş olsa şöyle bir 2 dakika yerde yatarım. Şöyle iki bağırırım. Ondan sonra 5 dakika oyuna devam etmeye çalışırım. 5-6 dakika. Sonrasında baba benden bu kadar çıkmıyor ya falan şeklinde bir reaksiyonum olur diye düşünüyorum. Pozisyonu izleyemeyenler için anlatmaya çalıştım. Bileğinin nasıl esnediği konusunda ama Archie Brown yani yere düştü de sonra bir anda kalktı yani. Ortada benim abarttığım bir durum oluştu. Kimse de bir yanlış intiba bırakmayalım. Umarım tabii ki sakatlıksız bir şekilde Fenerbahçe'de müsabakayı bitirir diyelim. Şöyle bakıyorum. Mehmet Bey demiş ki Can sol bek çıkarıp yedekten sol bek almanın sen mantığını bulabildin mi demiş. Ya vallahi şöyle söyleyeyim, normal bir lig maçı, hedef maçı olsa anlayacağım. Yani sizin dediğinize katılırım bu arada ama ya ister istemez biraz şey oluyor. Sezon öncesinde belli başlı bir yorgunluklar oluyor ki sağ bek yaptı. Hoca Mert Müldür Semedo attı. Yani o değişikliği yaptı. Yani biraz Mert Müldür'e de süre vermek, Semedo'yu da biraz daha dinlendirmek. Zaten şu anda tur bitmiş gibi bir skor. Yani tabii ki bitmedi ama yani şu anda çok büyük bir mucize gerekiyor Graz'a. Yani çıkacak Graz 3 tane atacak da maçı uzatacak da üzerine yani zor. Yani zor. Yani büyük de konuşmamak lazım ama ya öyle bir takım görüntüsü de görmedik. Yani ilk yarıda evet Graz 1-2 tane denedi ama çok sınırlı takım. Yani 1-0'ın üzerine tamamen. Yani şu andaki tablo şöyle söyleyeyim. Evet, Fenerbahçe oyun olarak 2'ye atacağını gösterdi mi? Bence göstermedi ama sıradaki golü kim bulur konusunda herhalde Fenerbahçe'nin bulması daha olasılıklı gibi geliyor bana. Graz'ın çeşitli riskler alması kaynaklı olarak. Ama Ömer Albayrak da maç başında şunu söyledi. Talişka penaltıdan ilk golü atar diyen yorumcumuz Ömer Albayrak da şunu söyledi.

0: Bu maç 1-1 bitecek. Talisca penaltıdan golü bulacak. İlk golü bulacak ve maç 1-1 bitecek dedi. O yüzden yani benim tahminim, ben derim ki yani 1-0'dan sonra herhalde 2 olur derim. Ama yani ortada böyle de bir tahmin var ve böyle bir başarı var. Adam diyor ki maç 1-1 bitecek. O yüzden karar sizde. Hiçbir şekilde bir bahise sizi sürüklemek etmek hiç haddimize değil. Sadece oyuncular var, bazen tabii ki bahis oynayanlar var, soruyorlardı. Ondan dolayı da biz de çeşitli kendi düşüncelerimizi söylüyoruz ama ya bakın mesela işte Ömer Albayrak'la tam olarak taban tabana zıt düşünüyoruz sıradaki gol konusunda. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Bu arada evet, Lyon maçıyla ilgili Serkan Bey'den bilgiler geliyor. Yani şunu da söyleyelim. Evet, onu ara ara aktarıyoruz. İlk yarı sonucunda aktarmıştık. Bir kez daha aktaralım. Tabii ki bizim olası rakibimiz Lyon Sparta Prag maçının galibi olacak. Yani turun galibi olacak, onu söyleyelim. İlk maçta Sparta Prag çok çok iyi bir oyunla 2-1 kazanmıştı. Şu andaki maçı tabii ki haliyle izleyemiyorum. O yüzden de Lyon 1-0 önde olduğunu söyleyelim. İlk yarı itibarıyla bu skor maçı uzatır ama Sparta Prag'da 10 kişi Adam Sevinski 34. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun alanının kenarına geldi. Sağ stoperi Sparta Prag'ın, onun yerine de Andy Irving orta sahadan bir oyuncu çıkıp stoper girdi. Bu arada İsmail de Kante ile değişecek ki Kante'ye harbi yani maçın adamı yani. Maçın adamı yani. Şu anda 72 dakika çıkıp Talisca son dilimde hat-trick yapmazsa maçın adamı Kante deriz. Ya bilmiyorum, tabii ki maçın adamını bütün konuklarımıza soracağız ama ben şimdiden söylemiş olayım. Bu maçın adamı Kante'ydi. Bu maç Kante'nin farklı bir şey gösterdiği maç olarak yorumlayabileceğim bana göre yegane maçtı. Yani ilk Graz maçında da beğendim Kante'yi, kabul. Ama geçtiğimiz sezonun son bölümünde zaman zaman evet iyi şeyler gösterdi ama bu maç kadar iyi Kante izlemedik. Ya Fenerbahçe'nin yeni transferi hayırlı olsun demiş olayım. Aa bak, çok ilginç bilgi geldi Serkan Bey'den. Ben bunu bilmiyordum. Arnold Schwarzenegger'in takımı olarak aslında piyasaya çıkan bir kulüpmüş Sturm Graz. Gerçekten mi bu arada? Bu arada yani Arnold Schwarzenegger'le alakalı son dönemde bayağı bir şeyler okudum ama böyle bir bilgiyi görmedim. İlginç. Vallahi çok çok iyi bilgiymiş. Satarım arkadaş ortamında. Yani Arnold Schwarzenegger'in takımını eledi temsilcimiz şeklinde falan, satarım yani bu bilgiyi. Güzel, şahane bilgi. Vallahi aslında benim mesela bu bilgiyi vermem lazım ama işte dinleyicilerimiz o kadar hakikaten konunun farkındalar ki bu çok güzel yani. Burada mesela şöyle bilgiyi almak ya beni de çok keyiflendiriyor, yalan yok yani. Böyle böyle bilgiler alıyoruz. Dinleyicilerimiz hakikaten her şeyin çok farkındalar. Ya bizlerin mesela ben mesela çok hata yapan bir yayıncıyım. Yani zaman zaman, çünkü sürekli yoruma dayalı bir iş yapıyorum ve maç içlerinde canlı yayınlarda hep sizlerle beraberim. Ya tabii ki belli şeyleri yakalayamıyorum. Bu sırada hem maçı anlatıp hem sizlere sizlerle mesajlaşmak, sohbet etmek, aynı zamanda buradaki teknik işler derken tabii ki arada hata oluyor. İşte böyle noktalarda aralarda öyle mesajlar geliyor ki yani ben de yayın yapmaktan aşırı keyif alır hale geliyorum. Serkan Bey'e de bir kez daha teşekkür ederim güzel mesajından dolayı. Mehmet Bey'den de gelmiş bir mesaj. Can demiş, gerçekten demiş, çünkü çok koyu Galatasaraylıdır Mehmet Bey, onu da söyleyelim. Can, gerçekten Kante'ye çok büyük saygı duyuyorum. Keşke bizde olsa, keşke Galatasaray'da olsa diye bir mesaj gelmiş. Valla Galatasaray'da da iyi olur da Kante. Yani düşünüyorum, Torreira Kante ikilisi. Ya ben kısa kalır mıydı diye düşünüyorum da artık futbolda bilmiyorum ya. Bu arada Mert Günok'tan çok çok iyi bir kurtarış geldi. Yani Fenerbahçe kalesinde çok ciddi bir tehlike oluşmuştu. Mert Günok da Ake'nin arkasına hedeflenen topta çok çok iyi yer tuttu. Hatta kafasıyla kurtardı pozisyonu, onu söyleyelim. Kalecilerin bu tip pozisyonlarda yer tutmaları, doğru yerde olmaları her zaman çok çok mühimdir. Ki oyuna sonradan giren Belmin Beganovic'in tehlikeye giren isim olduğunu da vurgulayalım. Sturm Graz'da. Evet, 76. dakikaya geldik. 1-0 öndeyiz deplasmanda. İlk maçı da 2-0 kazanmayı başarmıştık. Artık tur için dileriz ki bir aksilik olmaz ama son 15 dakika dersek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu arada rakip takımda da şu anda göremiyorum, bir oyuncuda kramp var. Kramp girdi. Baldırına hemen bir müdahale yapılıyor. Bu arada Vedat Muriç girecek. Evet. Fenerbahçe'de Vedat Muriç oyuna girecek. Anderson Talisca yerine. Talisca da golün ismi. Artık tabii ki bunu söylemek klişe hale geldi. Anderson Talisca bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda golü atan isim oldu. 4 maçta 4 golle başlıyor Anderson Talisca. Daha iyi bir başlangıçta beklenemezdi. Bakalım Vedat Muriç adına da ilk resmi maç, belki 15 dakika ama görücüye çıktığı maç diye yorumlarız. Sakatlıktan uzak olsun diye de temennilerimizi de eklemiş olalım. Vedat'ın da performansı herkes tarafından son derece merak ediliyor. O da çıktığı ilk antrenman veya ikinci antrenman olsa gerek. İkinci diye biliyorum bu arada. Hatam olabilir. İkinci antrenmanda bir sakatlık yaşamıştı ve bir ay aslında uzak kalacağı söylenmişti. İlk etapta şu konuşuluyordu süreçte. Acele edilmediğini de söyleyelim Vedat'ın dönüşüyle alakalı. Yani Gornik turunda ikinci maçta 15 dakika süre alabilir diye bir aslında bir bakış vardı ama o turda zaten hiç denenmedi. Bir önceki maçta yedek kulübesine vardı ama riske edilmedi 2-0'dan sonra. Şu anda da bir son 15 dakikada konuya biraz daha Vedat'ı dahil etmek adına biraz daha hani maç ritmini kazanması açısından Vedat Muriç'i de sahada görüyoruz ki hele hele skorda Fenerbahçe'nin lehineyken Vedat da sahada. Bu arada göğüs kontrolle indirdi. Yerde kalıyor Vedat. Evet. Alejandro Hernandez de tereddütsüz bir şekilde düdüğüne başvurdu. bundan böyle benim için Ömer Albayrak ne dediyse o abi demiş. Bir dinleyicimiz bak. Aykut Bey demiş ki bundan böyle Ömer Albayrak benim için ne dediyse o demiş. Talisca penaltıdan ilk gol atacak dedi. Öyle de oldu. Ahtapot Pol'ün yeni versiyonu ve kalp gönderilmiş. Şöyle bakıyorum. Bak şu anda Ömer Albayrak da mesaj atıyor. Ömer, dinliyorsan bizi, sana bundan sonra Ahtapot Ömer olarak hitap edelim bir süre. Ahtapot Ömer, hatta maç anında da bağlamak istiyorum ama bazen dakikalar tutmuyor, o yüzden şey yapamıyoruz. Maç sonunda belki çok kısa bir alırız Ömer Albayrak'a. Normal akışımızda yok, maç önü akışımızda vardı Ömer Albayrak ama ona göre bir tasarrufumuz olabilir. Kerem arka direğe doğru kesti, arka direkte Skriniar dokundu ancak tehlike oluşmadı derken, evet, son temasla rakiptenmiş köşe vuruşu gibi görüyorum. Bakalım ne karar çıkacak. Evet, köşe vuruşu kullanılacak. Vedat Muriç de çok acele edilmemesi gerektiğini, sakin olması gerektiğini vurguladı. Bu arada ön direkte de Skriniar'a bir alan açarak bir şut imkanı yarattı orada Vedat ama rakip savunma araya girdi. Derken Mert Müldür de hiç riske girmedi ve topu taça gönderdi. Ömer de ısrarla diyor. Bakalım, belki müsaittir. Pozisyon anlarında kendisi de çok fazla yorum yapmaz. Ömer'i de sıcağı sıcağına alalım yayına. Yani şu anda tabii ki böyle bir tahmin yapan bir adamı da yayına almazsak ayıp olacaktı. Ömer, hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar Radyo Gol'e.
0: Abi, yani bak, burada dinliyor muydun bilmiyorum ama Aykut Bey'in şöyle bir yorumu var. Demiş ki bundan böyle demiş benim için Ömer Albayrak ne dediyse odur demiş. Abi dedi, ilk golü Talisca penaltıdan atacak dedi, geldi demiş. Bundan sonra Ahtapot Pol'ün yeni versiyondur demiş, kalp yollamış. Yani ne diyelim abi?
1: Kendisine çok teşekkür ediyorum. Maç sonu KG var olarak da tahmin ediyorum.
0: Ya onu, evet, onu da söyledim bu arada. Tabii o gol anında öyle bir tabii ki bu kadar ütopik bir tahmin yaptıktan sonra sen. Yani onu da vurguladım. Ben diyorum bence Fener 2-0 alır dedim ama adam da tersini diyor. Şimdi hangimize inanacaksınız ben de bilemiyorum diye bir şey.

0: yaptım da sana inanılmalı galiba.
1: Ya keşke maddi bütçemiz olsaydı da bunları yapsaydık da hani bugün hiç bunları betimleyemediğimiz için, yapamadığımız için fiziksel olarak işte bilmesi bedava oldu. Hani bizim hani bir katkımız yok bu konu hakkında. Keşke Radyo Gol ailesine bu kadar ciddi bir şekilde ben hani maç önünde konuştum. Bütün bunları söylerken keşke bir de hani kanıtlayıcı bir unsurum olsaydı ama kendi sözlerimden başka hiçbir şeyim yok.
0: Vallahi Ömer, peki sana şunu sorayım hazır bağlanmışken. Ya birçok şeyi tabii konuşabiliriz. Yani pozisyonlar olunca da seni arada kesmek durumunda kalacağım. Evet. Maç içlerinde çok fazla alamıyorum. Maç sonunda da belli bir akışımız var. O yüzden şimdi yapmak birazcık yanlış olabilirdi diye. Şunu sorayım, yani beklediğin gibi bir tablo tabii ki oluyor ama Fenerbahçe'de bugün kimi beğendin? Hangi oyuncular öne çıktı sana göre ve rakipte de pozitif şeyler gördün mü? Fenerbahçe'de eksi şeyler gördün mü? Bir genel yorum alabilir miyiz senden?
1: Tabii ki Greenwood'u, Asensio'yu hiç beğenmedim. Kerem hiç kendinde değildi bugün. Talisca'yı çok beğendim. Kaçırsa da oyunu açma yönünde ve şutlarında çok etkiliydi. Kante'yi aşırı beğendim. Sağda bir ahtapot gibi, örümcek gibiydi. Mert gayet kendinin farkında ne olduğunu biliyor. Savunma ikilisi iyi anlaşmış. Fenerbahçe genel olarak bu turu geçecek skoru zaten 2-0 ilk maçta yakaladığı için bu maçta birazcık daha hani ne olduğunu bilmeyecek bir şekilde şey kendini sanki hazırlamış gibi, ki topu kendinde tutsaydı %56 bu arada ilk yarıda ben baktım, evet, pozisyonla oynamış. Aha. Ama hiç öyle hissettirmedi bize.
0: %100 Selim abi de öyle dedi. Selim Payalan da aynı şekilde yorumladı. Ben de hiç öyle hissetmedim. Çok şaşırdım ona. Lütfen devam abi.
1: Kötüydük ilk yarı. İkinci yarı tabii ki rakibin hani atamamasıyla beraber hani buradaki hataları da başladı. Bunu unutmamak gerek. Çünkü rakip turlamaya çalışıyor sonuç olarak. Tabii ki hatalar yapacak. Ake ama o kadar güzel müdafaa, bir Archie Brown ki o kadar iyi kesti ki kaç defa. Şimdi Fenerbahçe'de kötüleri sıralamak çok kolay ama iyilerin de hakkını yememek lazım. Rakibi şöyle beğenmedim. Sen ilk yarı 14 şut çekmişsin. Belki şu anda 20 şut da mı artık bilmiyorum. Bakarız. O kadar şut çeken bir takımsan birazcık daha yani isabet şut çekmesi gerekiyordu. Birazcık daha tehlike yaratması gerekiyordu. Bunları başaramadı. Bunların dışında hakem nispeten ortada bir maç yönetti. Penaltı zaten penaltı, tartışacak hiçbir şey yok. Zaten VAR'a da gitmedi. Gündüz'ü zaten Fener'e geldiğinden beri çok hani sürdürülebilir bir şekilde hani 10 üzerinden 7 minimum oynayan bir insan.
0: Doğru.
1: Sahaya her şeyini koyuyor. Yani İsmail Hoca'yı eleştirebilirim. Fred'i almayabilirdi. Bu arada bir kırmızı kart sanki. Bir
0: bence de kırmızı ama olabilir. Bu arada Vedat'a yapılan diyorsun değil mi?
1: Evet. Ben belki biraz geriden geliyorum.
0: Ya adam sakatlıktan
1: kablolu değil internet.
0: Evet. Adam sakatlıktan çıktı, bir de çok sert müdahale yani. Ya gerçekten müdahale. Ne gerek var abi burada yani bu harekete?
1: Maç 3-0 dakika 84. Çok hoş bir müdahale değil. Bence kırmızı bu arada.
0: Bence de kırmızı abi direkt bu. Ya bunun hiçbir açıklaması yok.
2: Çok gereksiz bir sert.
0: Yani bak yayıncı kuruluşta da çok gereksiz bir sertlik duydum orada lafı. Abi bu kesin kırmızı bu arada.
1: Yani Çek Cumhuriyeti takımının burada hani bu müdahaleyi yapacak hiçbir şey yok.
0: Abi ayıp ya. Şu karar çok ayıp yani. Ya umarım sakatlanmasın, vermesin kırmızı. Hiç önemli değil de yani adam sakatlıktan yeni çıktı. İlk resmi maçına çıkıyor. Yazık ya, ayıp. Ayıp yani. Peki Ömer, ortam keyifli gözüküyor. Herkese çok selamlarımı ilet. Ben biraz yayına döneyim. İyi Ömer'im, öpüyorum. Bu arada Mehmet Bey de tebrik etti. Mehmet Bey de tebrik etti.
1: Herkes tebrik ederim.
0: Kim selam söylüyor, onu kaçırdım.
1: Babam selam söylüyor.
0: Ha, Gökçen abiye çok sevgiler abi. Gökçen abiye sevgiler. Eyvallah. Görüşürüz abi.
1: Burası çok kalabalık şu anda.
0: İyi, herkese çok selamlar, sevgiler. Hadi.
1: Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz abi. Radyo Gol ailesi.
0: Görüşürüz abi. Teşekkürler. Evet, Ömer Albayrak da bizlerle beraberdi. Tabii ki normal şartlarda maç içinde dinleyiciler haricinde yorumcularımızı çok fazla bağlamıyoruz ama çok ekstrem bir durum olunca şöyle bir 2-3 dakika bir bağlamak istedim Ömer'i de. Böyle bir teveccüh oluşunca Ömer de kendi ağzıyla maçın KG var biteceğini ifade etti. Bir de yatırım olarak hani bir şey yapsaymış gerçekten güzel olurmuş, adam bu kadar tahmin etmiş. Vallahi enteresan, işte hep öyle olur olmaz mı ama yani bir şey düşünürsünüz o zaman oynamazsınız ve böyle olur falan, ama oynarsınız tam tersi olur falan, yani böyle işler her zaman olur bu tip oyunlarda demiş olalım. Tabii ki birçok dinleyicimizin de katılımı var. Birçok dinleyicimize de çok teşekkür ederiz bu arada. Yani buradaki dostane muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz zaman zaman maçtan
3: koptuğumuz dakikalar da oluyor. Oralarda bizi çok fazla tolere eden dinleyicimiz var. Bazen sinirleniyorlar. Çok da

haklılar. İstedikleri kadar sinirlenebilirler. Biz de defalarca özür dilemeye de razıyız diyelim. Dakika skorda ben Can Genç sizlere eşlik etmeye, belli başlı pozisyonları aktarmaya çalışan, sizlerle sohbet eden birisi olarak bunu söylemiş olayım. Şöyle bakılınca dakikalar 86, Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Bunu da hatırlatalım. Talişka'nın penaltıdan kaydettiği golle ilk maçta da 2-0'lık bir sonuç yaşanmıştı. Fenerbahçe ilk yarıdan aslında fişi çekmişti. Ömer Albayrak da çok güzel anlattı. Zaten ilk maçtan iş bitmişti. Yani ikinci maçta da sıkıntıya girmedi Fenerbahçe. Girebilir miydi? Girebilirdi ama bu arada Kerem'le çok büyük bir tehlike olabilir. Kerem vurdu son anda kaleci. Çok ihtiyacı olan bir goldü Kerem'in. Yani şu gol atsa Kerem açısından belki çok daha iyi olabilirdi. Çok da iyi bir fırsat. Bakıyorum offside da yok gibi gözüküyor. Kaleci de karşı karşıya kaldı. Arka direğe bir koşu. İyi de bir plase ama rakip kaleci kapadığı köşeyi aslında iyi savunmuş. Kerem'in gol yapabileceği bir pozisyondu. Fred şimdi içeriye doğru çevirdi. Bir köşe vuruşu daha kullanacak Fenerbahçe. Dakikalarda 88'i gösteriyor. Artık son dilimdeyiz. Biraz sonra tabela yanacak. Ya ikinci yarıda da oyun öyle çok durdu dersek yanılırız. Penaltı pozisyonunda da oyun çok fazla durmadı. Yani 4 dakikalık bir uzatma beklediğimi de söyleyeyim. Hadi bir tahmin de ben yapmış olayım ama ilk golü penaltıdan Talişka atacak diye bir tahmin yapıldıktan sonra yani yaptığımız her tahmin taça çıkar. Onu da söylemiş olalım. Bu arada evet, köşe vuruşu rakip uzaklaştırdı. Top bizde, güvenli bir alana topu çekmeye çalışıyoruz. Evet, Oğuz Aydın'la da topu kazandık. Fred'e de aktardık. Fred'den İsmail'e, İsmail'den de Genduzi'ye. Dakikalar 89'u gösteriyor. Sol kanatta Kerem topla buluştu. Kerem içeriye hiç bekletmeden topu aktarmaya çalışırken rakip savunma araya girdi. Ancak İsmail de orada rakibin hızlı çıkmasına engel oldu. Yaptığı faulle beraber. Evet, grass tribünleri de takımlarını alkışlıyor. Ne olursa olsun skora rağmen alkışladıkları, kale arkasında alkışlanan bir güruh olduğunu gördük. Fenerbahçe taraftarları gol anında denk gelmişti. Gol anında da coşkulu oldukları, aslında bütün takımın, yani bütün deplasman tribününün benzer renklerde, yani full sapsarı geldiğini gördüğümüz bir tablo vardı. Onu da vurgulayalım. Bu arada şöyle bir konu başlığı geldi. Mehmet Bey'den geldi. Güzel bir konu. Ki iyi de bir bakış açısı bence. Kimisi katılır, kimisi katılmaz ama %50'sinin katılacağı bir tablo. Mehmet Bey demiş ki Can, Fenerbahçe Kerem'i göndermezse çok büyük hata eder. İçerisi karışabilir. Kerem'in varlığı bazen böyle şeylere sebebiyet verebiliyor gibi aslında bir cümle kurmuş. Vallahi ben son iki maçtır Kerem'i çok istekli görüyorum. Yani bu kaçırdığı pozisyondan dolayı Kerem'i eleştirmeyeceğim. Bu maç nezdinde de eleştirmeyeceğim. Yani Gornik maçlarında korkunç bir performans vardı. İki maçta da bence çok kötüydü Kerem. Ama ya bu maçta çok koştu, çok arkaya koşu attı. Ya gol kaçabilir, pozisyon kaçabilir. Pozisyon kaçtığı vakitte oyuncu işte kötüdür, iyidir diye yorum yapmak istemem. Ama yani doğru işler yaptığını söyleyebilirim Kerem Aktürkoğlu'nun Graz maçlarında. Ha, gitsin kalsın konusu bambaşka bir konu. Yani eğer değeri veriliyorsa gitsin ama Kerem gönderilmeye çalışılmasın. Ya da işte şunu demeye çalışıyorum. Maaşını veyahut da işte 35-40 milyon gibi bir para geliyorsa bence de göndeririz. Ama Fenerbahçe 15 milyon euroya Kerem'i göndermeye çalışmasın 22 milyon euroya aldığı denklemde bana sorarsanız. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum ama ya şunu da söyleyeyim. Gornik maçlarıyla Graz maçları arasında bence Kerem performansında ciddi bir farklılık var. Ya topsuz oyununa da çok dikkat ederek Kerem'i izlememiz gerekiyor. Ki ben çok doğru yerlerde topla buluştuğunu ve arkaya her zaman koşu tehdidi yarattığı için bu maçta birçok kişinin aksine Kerem'i başka bir köşeye koyacağım. Ama büyük resimde tabii ki Kerem formda mı ya da Kerem iyi bir futbolcu mu son dönemde? Kesinlikle değil. Kerem genelde iyi bir futbolcu ama son dönemde iyi bir futbolcu olduğunu benim de söylemem hata olur demiş olayım.
Abi Kerem oynasın diye yanına Barış Alper, Icardi mi koymak gerekiyor diye bir Nurullah Bey'den isyan gelmiş. Ya yani bilmiyorum, Pavlidis'le falan da fena oynamadı yani o Benfica'da. Rios, işte Baranaccia, Rios orta sahası, Pavlidis merkezde, solda Kerem. Yani bu düzende de bence fena değildi. Fenerbahçe düzeninde bence henüz tam isteneni vermedi ama yani biraz roller falan tam oturduğu zaman valla bilemiyorum yani, belki de çok gerekli bir parça haline de dönüşebilir. Ya şu ana kadar çok kötü gösterdi yani, Gornik maçları zaten korkunçtu ama ya Graz maçlarında bilmiyorum, ben biraz daha farklı yorumluyorum genel kamuoyuna göre demiş olayım. Bu bana göre bir yorum ama ya şunu diyene de katılmıyor değilim yani, abi Kerem'de ne gördün de ne anlatıyorsun kardeşim falan filan diyen bir adam da olabilir, ona da katılmıyor değilim. Ben biraz daha topsuz bölümünü de izlemek ve biraz daha sağ içinde bu adamın arkaya koşu atıyor mu, topla buluşabiliyor mu ya da istekli mi, ya bunlara da bakmak durumundayım. Bu parametreler de benim için önemli, o yüzden Kerem'i bu maçta eleştirmeyeceğim. Kendi nezdimde yorumcularımız eleştirebilir. Zaten şöyle düşünün, yorumcularımız da ben de bazı durumlarda farklı farklı şeyler düşünmekte düşündüğümüzde oluyor yani. Burada hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Hep bir ağızdan 3 kişi aynı şeyi insanlara kanıtlamaya çalışıyoruz gibi durum yok yani. Bazen ben de katılmıyorum, bazen onlar da bana katılmıyor. Şöyle bakalım. Ya o hikaye çok felaket zaten bu arada. Yani Nurullah Bey zaten geliş hikayesi korkunç. Yani o zaten hani artık hani geldi, o konuyu aşılması lazımdı. Aşıldı diye bakılarak yorum yaptım. Yoksa %100 yani geliş hikayesi korkunç. Şampiyonlar Ligi'nden eliyor. Üzerine o paraya şey olmuyor falan. Fistan oralar çok karışık hikaye. Haklısınız demiş olayım. Hatta şöyle bakıyorum önümdeki akıllı ekranda. Evet, artık son düdükte çalacaktır. Evet, son düdükte çaldı. Fenerbahçe turladı. Artık Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesinde önünde tek bir engel kaldığını da vurgulayalım. Birazdan çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tabii ki maç sonu programıyla geri döneceğiz. Maç sonu programımızda da dolu dolu içeriklerimiz olacak. Dolu dolu konuklarımız olacak. Birçok şeyi konuşacağız. Birçok şeyi tartışacağız. O halde çok kısa bir ara, birazdan maç sonu programında beraberiz.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı.

Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood, Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe

0: en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriye ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Fenerbahçe
3: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.

0: Maç sonuna hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta 2-0 kazandı Sturm Graz önünde. Deplasmanda da 1-0 kazanarak toplam 3-0'la turu geçen taraf oldu ve playoff'a adını yazdırdı. Önünde sadece bir engel kalan Fenerbahçe'yi konuşacağız. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi masaya yatıracağız. Artıları konuşacağız, eksileri konuşacağız. Tabii ki olası transferleri konuşacağız, gidenleri konuşacağız. Bugünün Z raporunu çıkaracağız, her şeyi konuşacağız ama Yunus Aydın'a bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim Yunus Aydın. Şimdi tabii ki her zaman genelden özele doğru gidiyoruz sorularımızda da. Hatta birçok sorularda gelmeye başladı ama biz yine de ritüeli bozmayalım. Genelden özele gidelim. Yunus Aydın 180 dakikayı nasıl yorumlar? Konuya nasıl bakar? Fenerbahçe adına neler söylemek ister Yunus Aydın?
1: Yani öncelikle 180 dakikanın hakikaten hepsinde yani kadro kalitesi farkımızı çok net bir şekilde hissettirdiğimiz, daha iyi takım olduğumuzu, hem fizik olarak ilk maçta, bence ilk maçtaki performansımız daha iyiydi. Bugün eleştirilecek şeyler var oyun adına ama gerçekten daha iyi bir takım olduğumuzu başından sonuna hissettirdik. Zaten iki maçta 3-0 kazanmak, gol yemeden kazanmak toplam skorda çok çok değerli. Bugün burada kazanmak değerli. Kazanma alışkanlığını devam ettirmek. Fenerbahçe bugün bunun bilincindeydi. Rotasyon yapma şansı da oldu. Farklı oyuncuları izleme şansı da oldu hocanın. Zaten değişiklikleri bol bol yapıyor. Birçok oyuncuya şans veriyor. Ama 180 dakika boyunca en net dediğim gibi gözlemlediğim şey bizim ilk böyle Gornik Zabze maçı sonrasında ya Sturm Graz Fenerbahçe eleyebilir gibi bir bakış açısını hiçbir şekilde oyuncular bunu kabul etmemişler belli. İkinci maçta da özellikle bence bu kadar pozisyon görmemizin sebeplerinden birisi de artık net bir şekilde turu geçeceğimizi düşünmemizdi. Ya ben de dahil olmak üzere bugün hani tüm her Fenerbahçeli eminim ki bugün hani burada skor bir farklı yenilebiliriz, bir farklı şu an olduğu gibi kazanabiliriz vesaire ama bugün olacak şeyin turu atlamak olacağını herkes bilincindeydi. Az sonra tabii oyunun detayına ineriz dediğin gibi özel ama en net şekilde söyleyeceğim şey Fenerbahçe Sturm Graz'dan çok daha iyi bir takım olduğunu hep bir şekilde gösterdi ve sürprize gol dahi yemeden izin vermedi.
0: Şimdi tabii ki iki maçta da ortak bir taraf var. Yani saha içine tabii ki bütün detaylara ineceğiz. Hatta hakemi bile konuşuruz. Çünkü Mete Bey yazmış. Almanya'dan bize yazmış. Konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Almanya'dan Mete Bey hakemi de lütfen konuşun dedi. Orayı da konuşacağız ama daha önce

0: Öncesinde şimdi bu iş biraz daha hani futbolda en önemli şeylerden bir tanesi de tribün ve taraftardır ya. İlk maç Kadıköy'deki maçta taraftar neyi farklı yaptı? Bu tek ses olayı nasıl başarıldı? Ve bu deplasman tribünü geçtiğimiz çünkü sonuçta Gornik maçında bir ceza vardı. Sonrasından ilk kez Fenerbahçe bu sezon bir Avrupa deplasman tribününü görmüş olduk. Bu iki tribünü nasıl yorumlar Yunus Aydın ve sahaya etkisini aslında nasıl da yorumlar diye sormak istiyorum.
1: Aslında ben Fenerbahçe'nin deplasman tribünü performansını her zaman beğenirim. Yani hani gerçekten hani başta GFB Europe yani hakikaten iyi işler başarıyorlar. Yani yurt dışındayken dahi hani Fenerbahçe'yi kendi evinde hissettiren bir bence performansı var. Bu açıdan da ekstra tebrik etmek lazım. Tekrar sen de çok güzel değindin. Bugün birçok kişinin aklından kaçacaktı bu büyük ihtimalle ama yani net bir şekilde iyi bir performans gösteriyor. Şimdi Saracoğlu'ndaki birlik beraberlikle alakalı da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Aziz Yıldırım bence bu işe net bir şekilde el atmış durumda. Bir kere en belirgin farklılık iki tribün arasında yani hani okul açık tarafı ve Migros tarafı arasında telsizle haberleşme var iki tarafın tribün liderleri arasında. Bu hafta içinde sosyal medyada çok yansıdı. Bu dediğim gibi tek ses oluşmasını çok pozitif etkiliyor ama hani bir kere şimdi bu iki taraf arasındaki iki tribün arasındaki dostluğu birleştirecek şeylerden birisi o havayı yaratmak. Yani Aziz Yıldırım'ın bu havayı yarattığını düşünüyorum. Mevcut yönetimin baştan beri pozitif yapıda olması. Yani yönetimsel bazda evet bazı ayrılıklar işte var. Tamam evet Acun Bey'in, Hakan Bey'in hocalarına vesaire yaptırım uygulandı. Ama hani genel olarak Aziz Yıldırım taraftarlar arasında bir birlik beraberlik sağladı. Yani daha önce hepimiz hatırlıyoruz Aziz Yıldırım ve taraftar grupları arasındaki gerilimi.
0: Doğru.
1: Ama hani şu an hani şampiyon olunan akşam neler oldu hatırlayalım. Ama şu an itibariyle çok ciddi bir taraftar dostluğu, taraftar grubu birlikteliği var. Tabii skorlar da bunu desteklediği sürece. Ya bu devam edecektir ama yani yarın öbür gün skorlarda bir sıkıntı yaşandığı anda hani bunun kalıcı olmayacağı da söyleyebilir. Ama bunun yani teknik olarak izahını soruyorsan dediğim gibi iki taraf arasında telsizle artık bir haberleşme var. Hani manevi olarak tarafını soruyorsan Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte biraz daha hani camianın büyüğü, saygı duyulan bir kişi farklı bir birlik beraberlik sağladı.
0: Peki şimdi tabii ki biraz da sahaya dönelim istiyorum. Sonra saha dışı faktörleri vesaire vesaire de konuşacağız ama biraz da tribünle girmek istedim. Çünkü bir paye vermek istedim. Tribünler çok çok değerli. Tıpkı bizi dinleyen dinleyicilerimiz gibi. O yüzden de önceliği tribüne vermek istedim. Peki Yunus Aydın 180 dakika içinde genel yorumunu sordum ama 180 dakika içerisinde teknik olarak saha içinde Fenerbahçe'nin Graz eşleşmesi ve Gornik eşleşmesini kıyasla Graz eşleşmesinde neleri farklı gördü? Çünkü Gornik eşleşmesinde bütün spor kamuoyu aslında Fenerbahçe'yi çok çok eleştirmişti. Ama ben Graz eşleşmesinin ilk ayağındaki maçtan sonra gerçekten birçok spor yorumcusunun da yorumlarını aslında dinledim. Pozitif yorumlar duymaya başladım ki bugün hakkında da aslında yorumlarını soracağım. Yani 180 dakikayı yorumla dememin sebebi de aslında bugün iyi mi gördün, kötü mü gördün ya da işte genel olarak nasıl gördün ve buralarda kimler öne çıktı diye sormak istiyorum.
1: Yani şimdi iki maç, daha doğrusu iki tur arasındaki en büyük fark N'Golo Kante'nin takımı etkilenmesi. Şimdi bu ben Kante ile alakalı şunu söylüyorum. Kante Fenerbahçe'ye geldiği Ocak ayından daha hazır bir şekilde geldi. Çünkü ben Arabistan'dan, Katar'dan, ya futbolun yani dünyanın kuzeyinden bir futbolcu alıyorsan ki Fenerbahçe bunu Alassane Maximin'de de yaşadı. Şimdi Ocak ayında aldığın oyuncuyla yaz ayında aldığın oyuncu arasında ciddi fark var. Çünkü ya Arabistan'da haftada 3 gün antrenman zaten durarak oynuyorlar yani. Hepimiz ligi izliyoruz. Duruyorlar bildiğin sahada.
0: Doğru.
1: Şimdi orada bir oyuncuyu Ocak ayında fizik olarak aldığın zaman berbat durumda oluyor. Yani Fenerbahçe bunu şimdi Maximin'le Kante arasındaki fark gibi ama bu adamı Haziran ayında alır sağlam bir kamp yaptırırsan o zaman farklı bir seviye oluyor. Şimdi Kante'deki en belirgin farklı Kante Fenerbahçe ile birlikte kampa gelmeyi bırak Dünya Kupası'nda Fransa ile yarı finale yürüdü.
0: Doğru. Ya
1: oradaki kamp disiplini ve fizik olarak hazır olması Kante'yi bence çok farklı bir seviyeye çıkardı. Şimdi burada en belirgin fark bugün bakalım. Sağda en çok rakipten top kapan N'Golo Kante.
0: Doğru.
1: İstatistik olarak. Sağının en çok ikili mücadele kazananı Kante. En çok sahipsiz top kazanan Kante, genelde İsmail olurdu bu. Ama yedek olduğu için bugün %87'de pas isabet yüzdesi var. Yani kusursuza yakın oynamış.
0: Ve 72 dakika oynadı bu adam.
1: Yani kusursuza yakın oynamış dediğim gibi. Yani şimdi Kante özellikle ilk maçta, Fenerbahçe'nin stadındaki maçta oyunun akışını yönetmekte çok ciddi fark hissettirdi. Yani ben net bir şekilde fark oldu şu. Tabii ki şimdi Gornik maçı, ya şimdi kadro kalitesi olarak baktığında Fenerbahçe'nin Gornik Zabzi'ye göre çok daha kaliteli bir kadrosu vardı. Şüphesiz. Ama biz bunu sahada hissedemedik. Ya biz bunu sahada hissedemedik. Hissedemediğimiz gibi oraya da riskli bir sonuçta gittik. Ya bugün biz buraya gelirken de riskli bir sonuçta gelmemiştik. O yüzden hani iki taraf arasında hani takımın oturmasını net bir şekilde fark görüyorum. Oyuncu bazında bakacak olursak da N'Golo Kante'nin takıma eklenmesi gerçekten bence çok net pozitif bir sonuç doğurmuş. Hani tabii Kante'nin her pozitif oynayışı Fred için de yavaştan tabii yolun sonu demek. Ama ben Kante'nin Fenerbahçe için yani bu dönemi geçirdikten sonra, bence bu ara transfer dönemi gelişinden sonra yazın Dünya Kupası kadrosunda olması ve sağlam bir kamp yapması Fransa'da çok büyük bir şanstı. Kante için tabii Fenerbahçe'de bunun artılarını görüyor şu an.
0: Peki tabii ki saha içi sonuçlarında da tabeladaki etkinliğiyle Anderson Talisca, hatta bir özel bir istatistikle paylaşmak isterim. Anderson Talisca Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde Türk takımlarının formasıyla en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu 15'le. 9 gol oldu Fenerbahçe'de. 7 gol de Beşiktaş'ta kaydetmişti. 15 golle Avrupa'da forma giyen, Avrupa maçlarında forma giyen en çok gol atan yabancı futbolcu oldu Anderson Talisca. Şimdi bu adam gönderilme konuları konuşuluyordu. Şimdi artık bu konuda Fenerbahçe yönetimi nasıl hareket eder sana göre ve nasıl hareket etmeli diye de sormak istiyorum. Veyahut da bu kadar forvet isimleri konuşuluyor ki bunları da yayına ilerleyen taraflarında konuşacağız ama oradaki hücum hattındaki yapbozu nasıl tamamlar Yunus Aydın? Bilmiyorum, ben işin içinden çıkamadım da bir sormak istedim sana.
1: Yani şimdi Talisca ile alakalı bence hani iki tane değerlendirmesi gereken durum var. Şimdi Talisca formsuzluğundan dolayı falan gönderilmek istiyor değil de maaştan dolayı gönderilmek isteniyor. Yani maaşı çok yüksek. Yani böyle bir fikir var daha doğrusu. İsteniyor demeyeyim de. Hani acaba göndersek mi fikri var? Şimdi evet, takımın maaş yükü çok yüksek olan oyuncuları var. Kabul. Yani bunlardan birisi Ederson 11 milyon euro alıyor. Diğeri Talisca 7,5 alıyor. Hani Ertan Tornoğlu'nun açıklamasını baz alarak söylüyorum. Hani bonuslar dahil artık onu buluyorsa buluyordur. Hani zaten bonuslarda dahil oluyordur. Zaten tek Talisca atıyor gol.
0: Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Oluyordur herhalde. Bu kadar gol atan adam.
1: Yani Fenerbahçe bugün playoff turuna katıldığı için 4.3 milyon euro para alacak Şampiyonlar Ligi'ne. Bu tura katılırken ki 3 golün ikisi Talisca'ya ait. Yani hani diğer tarafta baktığında yani Anderson Talisca ile ilgili zaten az önce söylediğin istatistik var. Yani 4 maçta 4 gol. Şimdi 4 maçta 4 gol ve her maç birer tane atıyor.
0: Evet, bir yani maçta çıkıp 3 tane attığı bir hikaye yok yani ortada.
1: Aynen öyle, yani bu istatistik o açıdan da çok çok değerli. Yani şimdi diğer taraftan bakacak olursan Anderson Talisca ile alakalı az önce isimleri sayıyordum. Şimdi Asensio çift tane para alıyor. Şikinyan çift tane para alıyor. Ederson 11 alıyor, Talisca 7,5 alıyor. Şimdi bu dörtlü de Fenerbahçe maaş dengesini sağlamak istiyorsa gelecek santrafor için. Şimdi Lukaku da 10 alacak diyelim. Tamam. Yani 5 tane Fenerbahçe'nin çok hakikaten yukarıdan maaş alan futbolcusu var. Burada en faydalı olan hangisi? Talisca.
0: Doğru.
1: Yani tamam, Skriniar savunmanın bel kemiği, gönderemezsin. Ederson'la alakalı zaten oynamıyor. Ben bugün gidip böyle enfeksiyon falan olduğuna da inanmıyorum.
0: Yani ben inanmıyorum
1: bu arada. Yani ne bir şekilde göndermek için takım bakıyorlar. Musabba için de aynı şey geçerli. Yani zaten gitmek için gündemde. Yani birisi gidecekse Asensio gitsin o zaman. Yani hani çünkü zaten dökülüyor fizik olarak. Yani çok ciddi bir şekilde fizik büyüyor. Bence hani ikisi de kalsın bu arada. Ya Aziz Yıldırım olay için hani gelmişken artık bu kadar hani hesaplar yapılmaması lazım ama birisi kalacaksa ya Fenerbahçe'nin 4 resmi maçında 4 gol atan şimdi hani denecek ki belki ikisi penaltıdan. Abi penaltı kime yapıldı bugün?
0: Talisca'ya.
1: Penaltı Talisca'ya yapıldı. Hani yani Genduzi'ye yapılan penaltıyı kullanmadı. Ya 18'in içinde olması gerektiği yerdeydi.
0: Ve penaltıyı aldı da yani bu arada. İyi de gösterdi bu arada teması.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Savunmanın arkasına geldi. Topun önüne geçti. Teması aldı. Kendini attı zaten yani doğal olarak. Hani tam bir yapması gereken bir santrofor özelliği. Bunları da bu arada çok geliştirdi. Yani 9 oynuyor bunları da çok geliştirdi. Yani temastan daha çok kaçan bir oyun yapıyor.

0: vardı. Bence bugün savunmaya da çeşitli katkılar oldu.
1: Yani ön direkte çok fazla kafayla karşıladığı pozisyon gördük. Katılırım bu arada.
0: Kesinlikle, yani hani daha mücadeleci. Şimdi Arabistan'dan geldiğinde Talisca yani bu kadar fedakarlık yapmasını vesaire, bu kadar özverili oynamasını birçok kişi beklemiyordu.
1: Doğru.
0: Yani hani geçen sene hani şunlar söyleniyordu, gerçekçi olalım, hani Talisca kontratı aldıktan sonra bir sakatlık yaşadı. Herkes dedi ki yani kontratı aldı tamam, yani işte Arsenal'e gitmeyen Talisca bilinçaltına döndü diye. Hmm. Bu sezon başladı takır takır oynuyor, kontratı almış durumda zaten.
1: Doğru.
0: Kontrat attı zaten Fenerbahçe'ye. Yani ben Talisca ile alakalı şu an hani bir de şu açıdan bakalım. Fenerbahçe bir santrofor almış olsaydı, örnek veriyordum işte Ueda basit bir isim, Sörlot almış olsaydı, 4 maç 4 gol atsaydı.
1: Kral olurdu.
0: Kral olurdu. Yani hani bu nedenle yani Talisca bu kadar net iyi oynuyorken, yani bu kadar kolay bence hani yani gitsin listesine dahil etmemek lazım. Ki az önce saydığım 3 isimden de daha fazla katkı veriyor. Ve bu Fenerbahçe'nin en fazla maaş alan 4'lüsünün de 4.'sü.
1: Doğru. Doğru söylüyorsun.
0: Yani doğru söylüyorsun. Ve en çok katkı vereni göz önünde bulundurmak lazım. Ha bu adam gol attıkça parası artıyorsa, attıkça Fenerbahçe'nin de işine yarıyor zaten. Yani bu sebeple Talisca bence gönderecek isimlerden birisi olmaması lazım. Yani kim gidecek listesinin bence başı bir Ederson olmalı.
1: Hı hı. Peki gidecek mi olan sence? Yani şöyle olmalı, ben de katılırım buna bu arada. Ama senin istihbaratların, senin kafandaki yaptığın matematik, ki bu konuda zaten eline su döken bir insan olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten hani Ederson sence gidecek mi abi? Ne hissediyorsun?
0: Ben Aziz Yıldırım'ın ilk açıklama yaptığı dönemde işte sahip çıkalım diyordu. Farkındaysan hani ondan sonra biraz daha şimdi bu 4 maçta hiçbirinde oynatılmama. Yani hani Dünya Kupası'ndan erken elenmelerine rağmen Norveç aslında erken elendi ama neredeyse Kante ile aynı anda döndü.
1: Doğru. Kante ile bugün takır takır oynadı yani.
0: Aynen öyle. Yani şöyle bir durum var. Belki de Aziz Yıldırım hani sonuçta yani yöneticilik konusunda hani şu an Dursun Özbek'le beraber en tecrübeli iki başkan.
1: Doğru.
0: Hani ki hani tecrübeyi baz alacaksak Aziz Yıldırım daha da tecrübeli. Ya başarıyı bir arka plana bırakıyor. Dursun Özbek en formda başkan, en başarılı başkan ama hani Aziz Yıldırım Ederson'u hani birazcık yumuşatıp, menajerini birazcık yumuşatıp şimdi daha fazla satabilecek fiyata da getirebilir. Hani çünkü Ederson o günlerde tamamen ipleri koparmış şekildeydi. Hani görüşmek dahi mümkün olmayan bir yapı da olabilirdi. Ha şu an geldi kadroda çalışıyor ama hani satış listesinde yani 4 tane maçta yani Ederson sonuçta 11, ben Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinde 11 milyon euroluk bir yedek kaleci olacağını düşünmüyorum.
1: Tabii canım,
0: yabancı söyleyeyim. Kuralında. Ki bu yabancı kullanıldı. Şimdi Lille'de birinci kaleci aldı Berkan'ın önüne. Fenerbahçe'nin de alternatif var. Benim fikrim birazcık Ederson gidecek tarafına doğru yaklaştı. Ya bir de şöyle Ederson'la alakalı mesela şimdi Brezilyalılar ve Portekizlerle alakalı şimdi marka isimlerde dünyada şöyle bir şey oluyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi de Mourinho.
1: Doğru.
0: Hiçbir şey yapamadı Fenerbahçe'de. Ne oldu? Hiçbir etkisi olmadı. Önce Benfica'ya gitti. Benfica'da da iyi bir sezon geçirmedi. Ama Real Madrid'e gitti. Şimdi Ederson'la ilgili geçen hafta da yine konuşmuştuk. Yani Ederson'u biz yarın Real Madrid'e, Barcelona'ya, Liverpool'a transfer olduğunu görsek kimse şaşırmaz.
1: Ve yani belki orada da performansla verebilir yani diyorsun değil mi?
0: Aynen öyle. Ya aynen öyle. Gayet orada performans da verebilir. Ya Mourinho bu sene Real Madrid'de çok büyük işler de başarabilir. Maalesef ya bizim burada geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın bir röportajında seyrettim. Melih Şen'le de Ümit Özat'la katıldığı programda.
1: Selam olsun her ikisine de.
0: Selam olsun aynen her ikisine de. Yani Acun Ilıcalı şunu söylüyor. Ya Türk futbolu ne yazık ki o kadar göz ardı ediliyor ki diyor. Yani şimdi Mourinho'nun başarısızlığı Mourinho'yu hiçbir şey kaybettirmedi.
1: Gerçekten yani öyle ya.
0: Türk futbolunun realitesinin ne kadar gerçek futbolun dışında olduğuyla örnekleniyor. Ya işte bir platform Jose Mourinho'ya belgesel yapıyor biliyorsun.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe kısmından bahsedilmiyor abi belgeselde.
1: Gerçekten inanılır gibi değil. Doğru yani.
0: Yani hani o yüzden Ederson'la alakalı şöyle bir durum var. Ederson buradan hani gidebileceği durak sadece MLS ya da Arabistan değil. Yani bir açıdan şöyle, evet ona bu maaşları verebilecek tek yer MLS ya da Arabistan. Orası en fikiriz. Onu bütün transferler için geçerli. Bu Ederson için değil. Beşiktaş şu an işte Vlahovic'i zorluyor.
1: Bizim son dakika haberimize göre çok özür dilerim Yunus Aydın böldüm seni ama son dakika haberimize göre de oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Yarın 14.30'da yani hatta

0: Yaklaşık bugün de diyebiliriz. 14.30'da geleceği söyleniyor diyorlar. Evet, lütfen devam edelim abi.
1: Yani bence çok iyi iş yapıyor Beşiktaş ve hani oraya bir dipnot olarak söyleyeyim. Muhammed Salah'taki kırgınlığı da unutturur. Yani bir nebze unutturur oraya. Yani çünkü Beşiktaş bir yıldız da almak zorunda yani artık oraya.
0: Doğru.
1: Yani hani burada Ederson'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani net bir şekilde gider dünyanın en büyük kulüplerinde de oynar. Ha, bu maaşı oynamaz. Farklı maaş oynar. Yani sen öyle bir kontrat vermişsin ki Liverpool der tamam ben alıyorum ama 5'i karşılıyorum. Altısında sen ödersin der. Ya bu şekilde seni zorda bırakır. Böyle bir şey olabilir.
0: Tabii.
1: Ama yani ben Ederson'un gitmeye yaklaştığını düşünüyorum artık.
0: Şöyle bir bölmek istiyorum abi tekrardan seni. Yunus Aydın bizimle beraber bu arada. Şöyle bakıyorum. Mehmet Bey'in mesajından bahsedeceğim. Mehmet Bey sana aslında iki tane mesaj göndermiş abi. Mert Günok ve Tarık Çetin kaleyi idare edemez mi? Fenerbahçe'nin Ederson'u göndermesi lazım değil mi demiş. O soruyu zaten aslında kısmen cevapladın ama ikinci sorusunu aktarmış olayım. Bir Galatasaraylı olduğunu vurgulamış Mehmet Bey ve demiş ki Ake, Skriniar ve Kante'yi çok beğendim. Yunus Aydın'a göre de en öne çıkan isimler bu isimler mi diye sormak isterim demiş.
1: Ya ben ilk başta Mert'le Tarık'ın sezonu götürebileceğini düşünmüyorum. Bence mutlaka önüne birisi alınması lazım. Yani hani çünkü Mert'e baktığı zaman evet yani iyi kaleci. Şöyle ki yani yaşın oranla şimdi Euro 2024'te yaptıklarını hala hatırlıyorsun. Ama hani Mert'in yani Euro 24'den sonra Dünya Kupası'nda yani 2026'da götürülmesi dahi tartışıldı. Şimdi hani bu dört maç hani baz alınmaması lazım. Hani çünkü çok fazla toplu oynayan taraf bizdik. Şimdi toplu oynayan taraf bizdikten geleceğim nokta mesela Nathan Ake. Şimdi Nathan Ake Manchester City'de hem sol stoper oynarken hem üçlünün solunda oynarken hem sol bek oynarken zaten Manchester City'nin Premier Lig'de ortalama %60-65 ve üstünde toplu oynayan maçta.
0: Doğru.
1: Bu nedenle geçiş savunmasına alışık bir oyuncu Nathan Ake. Zaten topa hükmeden takımlarda savunmanın belki oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi bu noktada Fenerbahçe'nin özellikle kendi evinde oynayacağı maçlarda ya da bu tarz Sturmgraz'daki ilk maç gibi, Gornik maçı gibi savunmaları çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Bunda bir problem yok. Zaten bence bizim lig seviyemizin de üstünde bir oyuncu Nathan Ake. Ama hani ya şu iki maçta hani maçın adamı diyeceğimiz bir şey yapmadı benim açıma. Ama evet yani genel olarak geçiş savunmasını iyi oynayabilen zaten mücadeleci çok üst profil bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. City'deyken de çok beğeniyordum. Fenerbahçe'ye geldi diye söylediğim bir şey değil. Ya yani mesela geçiş savunması için şıklı yer ağır. Zaten ağır bir stoper. Bunu herkes biliyor ama Skriniar da kesici. Baktığı zaman birbirlerini İsmail Hoca'nın söylediği gibi çok iyi tamamlayan bir tandem oldular bence.
0: Katılırım.
1: Yani ama bu maç özelinde hani star olarak bakacak olursan gelip Fenerbahçe'nin işte senin de sorunun başında yayının başında söylediğin yani ikinci turda, ikinci maçta oyunun bu kadar ileri gitmesinin sebebi bence N'Golo Kante'nin takıma dahil olması. Bir de tabii Anderson Talisca'nın bu kadar belirgin bir skor katkısı varken hani savunma futbolcuları çok iyilerdi evet ama hani yıldız diyebileceğimiz kadar bence değillerdi.
0: Peki şu konuya da girmek istiyorum. N'Golo Kante'nin çok fazla altını çizdik ama bu yoruma katılır mısın? Şimdi Kadir Bey yazmış. Kadir Bey'e de selam olsun. Demiş ki abi demiş. Kante'yi satan şampiyonluğu satar demiş. Yani böyle bir şey gündemde var mı? Bir Paris FC lafları dolaşılıyordu. Ama ne kadar şu anda gündemde diye de sormak istiyorum. Yani bu performanstan sonra böyle bir satış ihtimali ortaya çıkar mı?
1: Şimdi Paris FC'deki olay tam olarak şu ya. Orası çok ciddi bir fon yatırımı aldı. Yani Paris Saint Germain'e rakip bir takım çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii Fransa milli takımında bel kemiği olan bir oyuncuyu almak isteyeceklerdi. İlgi var Kante ama Kante'nin Fenerbahçe'deki kontratı yani Fenerbahçe'nin yüksek divanında da gündeme geldi. Yani işte forma satışlarından çok ciddi paylar. Yani yılda 15-16 milyon euroya patlıyor Fenerbahçe'ye. Yani bu parayı verirler mi Avrupa'da bu maaşlar imkansız. Yani
0: tabii canım.
1: 16 milyon euro. Hani ya N'Golo Kante vesaire mümkün değil. Bu nedenle bunun ben karşılaşacağını düşünmüyorum. Hatta Aziz Yıldırım da şunu söyledi. O dönemin yöneticisi Ertan Tornoğlu'na. Çünkü hani Ertan Tornoğlu'nun verdiği röportajda ya bize yetki versinler ben Kante'yi aldığım paraya satayım dedi. Yani şimdi aldığınız paraya satmak değil mesela zaten. Alırken çok ciddi bir para gitmedi Kante'ye. Yani mevzu tamamen adamın maaşı. İnanılmaz maaşı var. Avrupa'da bunu karşılayacak bir yer yok. Aziz Yıldırım bunu söylerken de biz Kante'yi satalım anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın dedi. Ama hani yani sizin aldığınız paralardan çok daha da uygun alınabilirmiş dedi ki Aziz Yıldırım bunu söyleyebilecek lükse sahip. Çünkü ya 50'ye alınan Greenwood'u 39'a aldı. Yani bu işlerde Kante'yi de daha uygun olabilirdi. Ben Kante'yi satacaklarını düşünmüyorum artık bu kadar belirgin performansından sonra açıkçası.
0: Vallahi çok çok güzel özetledin. %100 katılırım. Mete Bey ta Almanya'dan bize mesaj göndermiş. Hatta çok da uzun uzun mesajlar göndermiş. Kendisine bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Almanya'ya da burada bütün Almanya'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim. Aslında uzun uzun okumak istiyorum Yunus Aydın'ın, iznin varsa. Selamünaleyküm demiş. Sevgili Can kardeşim, sevgili Yunus kardeşim demiş. Almanya'dan ben Mete. Fenerbahçeliyim. Maçı izliyorum ama inanın ki bu maçın hakemini ve tarafımıza verdiği kasti basit kartları gördükçe acaba Süper Lig'den bir hakem mi, ismini değiştirip mi gönderdiler diye böyle bir esprili bir mesaj yollamış Almanya'dan bize dinleyicimiz. Böyle bir hakem faciası ancak ve ancak Türk takımlarına oluyor. Benim gözlemim böyle. Saygı ve selamlarım ile demiş. Uzun uzun okumak istedim. Almanya'ya selam olsun. Yani bugünkü müsabakanın hakemini de soracağım. Biraz konudan konuya atlıyoruz ama dinleyici mesajları her zaman çok kritiktir. Ki aslında taraftarın konusunda da çok güzel uzun uzun bir mesajı var. Ona zaten yer verdik programın ilk başında. O yüzden yer vermeyelim ona Mete Bey, ama Mete Bey'in bu mesajına nasıl yorum yapmak ister Yunus Aydın?
1: Ya şimdi şöyle, tabii bizim kendi içimizde Türk futbolu olarak bir bildiğimiz olmadığı için, şimdi mesela bugün işte Galatasaray, örnek veriyorum, geçen seneki Liverpool maçını, işte fazla kart çıktı, işte o Arne Slot'un meşhur kendini yere atan futbolcuya güldüğü fotoğraf. Şimdi ilk başta dalga geçen zaten Galatasaray ise Fenerbahçe, Fenerbahçe ise Galatasaray oluyor.
0: Doğru.
1: Yani bizde öyle bir birlik beraberlik olmadığı için ya bir hakem doğramak hani bize çok kolay. Yani bizde mesela işte meşhur hakem faciaları var. Hepimizin aklına gelen, hepimizin canını yakan.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe için özellikle ben söyleyebileceğim. Yani burada hani mesela basketbolda da var bu aynı şekilde. Hı-hı. Yani mesela basketbolda Euroleague'de Damir Javor diye bir hakem vardı. Euroleague'de Fenerbahçe'yi paramparça etti.
0: Korkun.
1: Yani ama hani biz kendi içimizde burada savunmaları veremiyoruz. Ya bugünkü hakeme bakacak olursam ya bence bizim Süper Lig'deki hakemlere göre yine iyiydi.
0: Doğru, bence de ya bu arada. Ben Mete Bey'le benzer düşünmüyorum bu konuda. Ben sana katılıyorum. Ama Vedat'ın pozisyonunda çok sinirlendim bu arada. Yani sakatlıktan yeni çıkmış, arkadan çok kontrolsüz Mitchell'ın girdiği bir pozisyon vardı. 80 küsürüncü
1: yine
0: dakikada.
1: Yine mi gidiyor dedik ya? Yine mi gidiyor?
0: Yine mi gidiyor dedik abi? Orada mesela bir kırmızı olmaz mıydı acaba diye bir sorayım.
1: Ya bence olabilirdi. Ben Vedat'la ilgili şöyle düşünüyorum. Geçenlerde bir yayında daha söyledim. Ya Vedat bunun için bu kadar geç takıma. Ya şimdi bugün ayın 11'i galiba. Aynen bugün ayın 11'i.
0: 12'sine
1: yani
0: giriyoruz.
1: Yani Vedat bunun için ilk maçına 12, aynen 12'sine giriyoruz şimdi. Yani Vedat bunun için ilk defa 11 Ağustos akşamı 20 dakika oynayacağını bilseydi Fenerbahçe, yine alır mıydı acaba Vedat'ı?
0: Bence çok tartışmalı.
1: Bence de öyle. Yani hani çünkü Vedat Muriç transferi ilk başta hem Aziz Yıldırım, aslında Aziz Yıldırım tarafından benim bildiğim kadarıyla Hakan Bey'in gündeminde yoktu. Yani ama Fenerbahçe'nin bir santraforu var demek için alındı Vedat Muriç.
0: Ve sağlam bir santraforu var. Elemelerde de ben o santraforla sahaya çıkıyorum demek için midir abi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Gornik maçında yok. Sturm Graz'ın ilk maçında yok. Hı hı. Yani hani olay zaten şu, hani eğer Sidiki Şerif Saadettin Saran döneminde bu performansı gösterebilseydi, hı hı, Fenerbahçe'nin santraforsuzluğu yine konuşulmayacaktı.
0: Doğru.
1: Yani bugün itibariyle hani Talişka formda diye aslında bu eksiklik konuşuluyor. Ben şimdi Vedat'a verilen paralar da 22 milyon eurolar vesaire 19'lar konuşulduğu için söylüyorum. Hı. Yani Fenerbahçe aynı paraya belki şu an Lukaku artı 10 artı olabilirdi. Yani Lukaku'ya verecek parayı zaten verecekler diye söylüyorum.
0: Evet, 6 milyon euro zaten konuşuluyor. O konuya gireceğiz. Lukaku son sorum olacak da lütfen devam edelim abi.
1: O yüzden hani Vedat'la alakalı benim fikrim, yani Vedat bence çok geç takıma adapte olabildi. Sakatlığı tabii ki bununla çok büyük etken. Hı. Ama hani Vedat'la alakalı benim soru işaretim var. Yani 11 Ağustos'ta ilk maçına çıkar denseydi, ya da Fenerbahçe'nin bu iki maçta bu kadar santrofora ihtiyacı olmadan bu turları geçebileceği öngörülseydi bence birçok kişi Vedat Muriç transferine hani taraftar tabiriyle söyleyeyim burun kıvırırdı. Yöneticiler olarak söyleyeyim ilk tercihleri olmazdı diye düşünüyorum. Ama hani tabii şu an takımın bir parçası değerli de

0: parçası. Ama 10 artı 4 varken Vedat bence ilk tercih olmaz diye düşünüyorum.
1: Yunus Aydın için son soruyu da Mehmet Bey'den alıyorum. Sonrasında benim bir tane daha sorum var. Sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki için de soruları bekleriz. 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı, sorularınızı, değerli konuklarımıza sorularınızı tabii ki yazabilirsiniz. Şöyle bir aslında bir görüş gelmiş. Nasıl yorumlar diye aslında bir soru değil ama bir görüş gelmiş. Uğurcan Çakır'ın formsuzluğundan dolayı bir Galatasaraylı dinleyicimiz Mehmet Bey demiş ki valla Mert Günok'un formunda göz önünde bulundurunca Dünya Kupası'nda Mert Günok birinci kaleci olamaz mıydı? Yani bu form buradayken, Uğurcan'ın formu bu haldeyken vallahi bilemiyorum, Mert de fena olmayabilir gibi bir yaklaşımı var Mehmet Bey'in, ama ne der Yunus Aydın?
0: Ya şimdi çok riskli bir tercih olabilir bir kere. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, Mert Günok oynatana gelenseydi bugün Montella görevde değildi. Bence.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Çünkü ya şimdi bazı oyuncuları da evet, mesela ya şimdi bugünün performansıyla konuştuğun zaman öyle oluyor. Yani Dünya Kupası döneminin kadrolarının belirlendiği dönemi konuşalım. Beşiktaş'ta birinci kaleciliği kaybetmiş bir Mert Günok var.
1: Doğru.
0: Milli takıma götürülme sebebinin de performansı olmadığını, çünkü orası için bir sürü aday kaleci var. Hepimiz o gün zaman konuştuk, yani Berke adaydı.
1: Doğru.
0: Götürülmedi. Yani Uğurcan'la Altay Erzik bizim sayı. Yani Doğan Alemdar'a kadar gidecek birçok oyuna, Muhammed Şengezer gibi birçok kaleci vardı aday.
1: Kesin.
0: Şimdi Mert'in oraya götürülme sebebi takımda bir abilik ve Euro 2024 ruhunun da korunmasıydı. O dönemde tercih, yani Mert'in 3. kaleci olarak tercih edilmesi dahi tartışılırken, bugün daha Uğurcan hiçbir resmi maça çıkmamış. Hazırlık maçlarında birkaç tekledi diye, ki hani takım inanılmaz pozisyon yiyor hazırlık maçında. Hani Mert'i tercih edebilirdik demek bence Uğurcan'a acımasızlık. Montella içinde çok cesur bir karar olurdu. Hı. Yani Mert'in hani her pozisyonda o meşhur aklımıza gelen ahtapot musun örümcek misin kurtarışlarında yapamayacağı için, yani çok az nadiren denk gelecek için ilk hatasında bunun faturası Montella'ya kesilirdi. Ama şu 4 maç itibariyle Mert'in, yani Şampiyonlar Ligi yönelemesinde geçen sene Mert performans düşüklüğü varken Beşiktaş'ta, ya sen önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin 4 maçta kalesini koruyacaksın, ligde de büyük ihtimalle ilk maça da 11 çıkacaksın deseler, Mert buna inanmayabilirdi kariyerinin böyle devam edeceğine. Şu an kendisine verilen sorumluluğu çok iyi götürüyor. Ama ya bu sorumluluk 34 maçlık Avrupa kupalarıyla 40-45 maçlara çıkacak bir sezonu kaldırabilir mi? Mert'in yaşı gereği de bu konuda şüpheliyim. 2024 olsaydı çok isterdim. Ama hani arada geçen 2 yıllık zaman diliminin Mert için çok pozitif de geçmediğini söylemek lazım.
1: Kesin katılırım. Peki son olarak da şu soruyu soracağım. Çünkü henüz sağlık kontrolünden geçmediğinin altını çizelim ama birçok dış basın ve iç basındaki çok popüler ve çok net haberlerinin artık gerçek olduğu doğrudan düşünülen muhabirlerin ışığında ve birçok spor organizasyonu ve kanallarının da sonda haberlerinden de dolayı Fenerbahçe ve Lukaku'nun anlaştığı haberlerini görüyoruz. Hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı. Sağlık raporu daha oluşmadı. Daha sağlık kontrolünden oyuncu geçmedi ama Romelu Lukaku ideal bir transfer midir? 10 artı 4 kuralında Romelu Lukaku ihtimalini diyelim, daha nihai olmadığı için, biz şu anda yayın yaptığımız sularda nihai olmadığı için bu şekilde yorumlayalım. Yunus Aydın Romelu Lukaku'ya nasıl bakar?
0: Ya bence çok büyük risk. Şimdi sağlık kontrolü defalarca zaten sağlık raporunun sen de üzerinde durdun. Yani çok kapsamlı yapılması lazım. Yani gerçekten çok kapsamlı yapılması lazım. Ya şimdi 10 artı 4 ile alakalı şöyle. Bence zaten Fenerbahçe'nin alacağı santrofor adı geçen işte Onu Açu'dan tut, Ueda, işte
1: Girasi,
0: Blaovic, Girasi. Ya bunların hepsi zaten kesinlikle yabancı kulağına artı bir zaten yazacaksın.
1: Doğru.
0: Artı o dördün içinde olmayacak, yani onun içinde olacak. O yüzden hani Fenerbahçe bu konuda risk almamak zorunda. Şimdi Lukaku ismi az önce bizim saydığımız isimlerden aslında hiç gündemde değildi. Fenerbahçe yönelildi tıpkı Muhammed Salah gibi. Yani 10 milyon euroluk maaşı zaten oyuncu tarafı istiyor. Zaten çift taneleri dağıtırken hani Lukaku'ya da verilecek ama bu 10 milyon euronun karşılığını verebilir mi? Bence çok büyük soru işareti. Bence çok büyük soru işareti. Yani bu kadar az süre almış. Evet, Dünya Kupası'na çıktı, attı Belçika'yla, gördük. Yani hemen oyuna girer girmez attı, golü attı ama geçen sene ne

0: kadar az süre aldığını göz önünde bulundurmak lazım. Ya oyuncuya biçilen bedel 6 milyon eurolarda bitebiliyor. Yani Napoli çift taneyle başladı ama sonuçta 6 milyon euroya kadar düştü. Ya ben asla zaten Fenerbahçe'nin çift taneyle bonservis vereceğini düşünmüyordum oyuncuya. Bence çok büyük bir risk. Fenerbahçe hep söylüyorum. Yani Cidasi, Sörloth'u oradan da çıkamıyorsa, 40 artı oyuncuya çift tane maaşa çıkamıyorsa Fenerbahçe, bu kadar gözünün önünde artık Trabzon'da Darwin Nunez'le ilgilendiği için söylüyorum. Gol kralı varken, Onuachu varken. Yani 10 ay içerisinde Fenerbahçe şampiyonluk metoduyla yola çıkıyor çünkü. Fenerbahçe'de önümüzdeki sene olağan genel kurulu seçim var. Ya Fenerbahçe şampiyon da olsa bu camiada seçim var önümüzdeki sene.
1: Doğru.
0: Bu sebeple yani sıfır risk bir santrofora gidilebilecekken, yani Lukaku gibi yani çok büyük bir riske gidilmesi, ya bence Fenerbahçe taraftarının işi değil. Benim sosyal medyada gördüğümde, sosyal medyada aldığım algıda Fenerbahçe taraftarının içi rahat değil. Benim de değil. Yani sağlık kontrolünün çok kapsamlı yapılması lazım. Evet, çok büyük bir isim. Ama daha önce Beşiktaş'a da önerildi. Beşiktaş da reddetti. Yani bir söz verildi. Aziz Yıldırım dedi ki bir hafta içerisinde bitireceğiz. Cihan Kamer dedi ki playoff turundan önce bitireceğiz. Bence playoff'tan önce bitmesi de lazım zaten. Şu an diğer taraftan Lyon geliyor gibi geliyor. Uzatmalar sonucunda 3-0 önde Lyon. Ama bence Fenerbahçe'nin birinci santraforu çok garanti bir santrafor olmalıydı. Lukaku'nun form durumu ya da mental durumuna, sağlık durumuna göre biz en uçta Talişka'yı, Vedat Muriç'i defalarca kez sene içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Abi çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı. Yunus Aydın bizimleydi. Bu arada son dakika bir gelişmesini de aktaralım. Yunus Aydın tam uzatmalardan bahsediyordu. Maç da bitti. Fenerbahçe ile Lyon karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi playoff turunda. Rakibimiz belli oldu. Bol şans Fenerbahçe demek istiyorum. Ne diyorsun? Şimdiden bir tahminini alayım. Ondan sonra teşekkürümü edeyim abi.
0: Ya ben bugün gündüz mesela Göksel'le yayın yaparken de hani söylüyordum. Yani Lyon benim daha istemediğim bir takımdı. Keşke ilk baştaki gibi olabilseydi ama Lyon bugün erken gol attı. Bırak yani kırmızı kartta gördükten sonra zaten çok bir çaresi kalmadı. Yani bence tabii zor eşleşme ama isimler bazında gidecek olursak önümüz, ya yani geçtiğimiz sene Benfica'ya karşı Benfica çıktığında hani içimiz yandı. Yani gerçekten bir anda hani daha kötü olduğumuzu düşündüğümüz bir takımdı. Tamam, güç kaybına uğramış durumdalar. Endrick gitti mesela. Tekrar takımına döndü ama yani Fonseca'nın yönettiği bir takım olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten çok büyük bir takım Lyon. Zor bir eşleşme olacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu tabii ki kolay değil. Ama Saraçoğlu'nda tekrar bu sene Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Onu sene boyunca çaldırmak için de bu turu geçmemiz lazım.
1: Yani İnşallah diyelim. İnşallah. Bol şans Fenerbahçe diyelim.
0: İnşallah. En başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol Yunus Aydın. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Evet, Yunus Aydın bizimle beraberdi. Epey konuştuk, epey sohbet ettik. Erkan Tiryaki de biraz sonra bizlerle beraber olacak. Bir gözümde aslında İsmail Kartal'da, yani İsmail Kartal'ın basın toplantısını bekliyoruz. İsmail Hoca'nın açıklamalarını bekliyoruz. Maç sonunda tabii ki teknik direktörlerin açıklamalarını sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz ki şu anda birçok aslında kanalın, birçok muhabirin bakıyorum. Hiçbir yerde flash açıklamalar yok. Yani flash röportaj genelde müsabakalarda görürdük. Normal şartlarda eğer böyle bir şey bulursak, eğer böyle bir kaynaktan bir şey edinirsek tabii ki flash röportajları sizlere dinletiriz ki Erkan Tiryaki de şu anda hattımızda. Birazdan bağlayacağız Erkan Tiryaki ki ses de hazırmış. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk Can. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Bir kez daha bizi kırmadın ve her zaman bizlere bağlandığın için abi. Öncelikle tabii ki 90 dakikayı, hatta 180 dakikayı konuşacağız ama Lukaku konusuyla alakalı gelişmeleri bir ilk başta konuşmak istiyorum. Sonrasında maça, sonrasında zaten birçok konulara gireceğiz ama son sorumuz Lukaku'ydu. Yunus Aydın'la konuşurken Lukaku transferinde şöyle bir durum olduğunu bir kez daha altını çizelim. Daha sağlık raporu olmadı. Kulüpler anlaştı. Oyuncuyla anlaşıldı. Nihai imza olmadığında bir kez daha vurgulayalım. Bu transfere Erkan Tiryaki nasıl bakar? Henüz nihai transfer değil ama bu ihtimale diyelim. Bu kuvvetli ihtimale Erkan Tiryaki nasıl bakar?
2: Lukaku tabii Fenerbahçe'nin birinci santrafor adayı değildi. Yani Fenerbahçe daha çok yani 30-35 maç oynayacak. Yani Lukaku bu arada birinci santrafor adayı derken isim olarak değil. Son yılki performansı, son 1-1,5 yıldır da sakatlıklarla uğraştığı için. Yoksa Lukaku bugün 2 yıl önceki performansı veya sağlık durumu olsa bugün dünyanın her takımında oynar. Hiçbiri de hayır demez. O yüzden iyi tercih değildi ama artık transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılması ve özellikle Lyon maçı, şu an Lyon'la eşleşti Fenerbahçe, playoff turuna yetiştirme isteği Fenerbahçe'nin bu transferi hızlandırmasına sebebiyet verdi. Santrafor transferinin çok doğru bir tercih. Yani sağlık kontrolünden geçecek, geçemeyeceğini zannetmiyorum. Daha yeni Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla oynadı. 20-20 dakika oynadı. Hep 20'şer dakika oynadı ama girer girmez katkı sağladı. Fenerbahçe derbileri hadi bir kenara çıkartıyorum ki derbilerin bir, özellikle iç saha derbilerinin birçoğunda da rakip yarı sahada oynayacaktır Fenerbahçe.
1: Katılırım.
2: Ama sezonun 29-30 maçı, ligden bahsediyorum. 29-30 maçı rakip yarı sahada, içeride dışarıda kimle oynarsa oynasın rakip yarı sahada oynayacaktır Fenerbahçe. Ve ceza sahasında güçlü bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Tabii ki Vedat Muriç de çok önemli bir oyuncu. Ama onu tamamlayacak bir isme ihtiyacı vardı. Lukaku sezonun %30'unda, %40'ında hadi birazcık daha ileri gidelim, %50'sinde oynarsa en az 10-15 gol katkısı yapacak bir oyuncu. O yüzden maliyetine de baktığımız zaman çok yüksek, ben Fenerbahçe'nin aşırı yüksek maaşta vereceğini düşünmemekle beraber bonservisi uygun gibi gözüküyor. Çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Vedat'la da şöyle birbirlerini tamamlıyor ve çift santrafor oynayamazlar, kolay değil. Çünkü arkadaşı var, Gündüz'ü Kante kalır. Fenerbahçe'nin orta sahadan topu taşıyacak gücü çok azalır. Ama ya tabii ki maçın son 15 dakikası oynayabilir ama ilk 11'den bahsediyorum ben, çift santrafordan. Vedat'ın formsuz olduğu veya sakat olduğu zaman Lukaku, Lukaku'nun formsuz ya da sakat olduğu zaman Vedat. Lukaku çok kötü bir maç geçiriyorken Lukaku'yu kenara alıp Vedat'a oyuna aldığınız zaman kimse niye Vedat'a aldın demez veya tam tersi olduğu zaman. Bence çok iyi bir birbirini tamamlayan, aynı anda ilk 11'de olmasa da takımın bütününde birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili olacaktır Fenerbahçe. Ki Talişka'yı da 10 numara pozisyonunda çok fazla oynatacağını düşünmüyorum hocanın.
1: Tam onu soracaktım.
2: Tanrısı da var. O yüzden Fenerbahçe bence artık transferi tamamlar. İşte gelen gidene göre inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa, ki ben kalacağını i̇nşallah. Düşünüyorum. Kaldıktan sonra belki başka bir transfer de olabilir. Ama Fenerbahçe artık yani gerçekten Aziz Yıldırım sözünü tuttu. Sezon başlamadan transferleri tamamlayacağız diye. Gerçekten de kadrosu şu anda tüm takımlar içinde hazır olan tek Fenerbahçe.
1: Vallahi katılırım. Katılırım yani, birçok isim var, taraftarların en azından aslında transfer konusunda memnun olduğu, büyük ölçüde memnun olduğunu söyleyebileceğimiz bir tablo var ki aslında maça bağlayacağım da şöyle bağlamak istiyorum Erkan Tiryaki. Yani 4 maçta 4 gol bulan Talişka, Avrupa tarihinde bir Türk takımlarında forma giyen en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını bugün alan Talişka, 2 tane esasında çok net forvet varken, Asensio varken, bu Talişka nasıl aslında forma şansı bulacak mı demeliyiz veyahut da bu isimler yedek mi kalacak? Yani kadro mühendisliğini kafamda yapmakta çok zorlanıyorum ama Erkan Tiryaki biraz hem mevcut Graz eşleşmesindeki Talişka'nın performansıyla beraber nasıl o kadro mühendisliğinin olması gerektiğini işaret eder, üzerine zaten maçı da konuşuruz.
2: Sondan başlayayım. Talişka 10 numara. Yani evet, çok etkili oluyor forvet oynadığı zaman da. Geçen yılın ikinci yarısında da oynadı. Daha az efor sarf ediyor ama Fenerbahçe'nin daha fazla efor sarf eden bir santrafora ihtiyacı var. Örneğin hava toplarını kazanabilecek bir santrafora, sırtı dönüp oynayabilecek bir santrafora ihtiyacı var. Bu da Vedat Muriç ve Lukaku. Talişka 10 numara pozisyonunda örneğin Talişka Lukaku ile oynadığı zaman veya Vedat ile oynadığı zaman çok daha rahat oynayacak. Çok daha fazla şut imkanı, çok daha fazla ara pas imkanı, çok daha fazla ceza sahasına girdiği zaman Vedat'ın ya da Lukaku'nun üzerine markaj yapan stoperlerin arasından sıyrılarak kafa golleri hatırlayın. Abubakar ve Cenk'i tutmaktan stoperler Talişka'yı boş bırakırdı. Talişka çok kafa golü atardı Beşiktaş'ın. Solda Cenk oynardı. İleride santraforda Abubakar 10 numara pozisyonda Talişka oynardı. O yüzden bir santraforla böyle yani Fenerbahçe'nin yıllardır evet santraforumuz bu dediği bir santraforla oynayacak olması Talişka'nın hücum gücünü daha da arttıracaktır. Tabi burada hocam hocanın alternatifleri olacaktır. Kimi maçta Talisca'yı yedek bırakacaktır. 10 numara pozisyonunda oynatmayacaktır. Asensio oynatacaktır. Kimi maçta işte Greenwood'u sol kanada çekecektir ya da Asensio'yu sol kanada. Greenwood'u sola çekip Asensio'yu sağ kanada çekip ki Fenerbahçe'de geçen sezon

0: sezon içerisinde büyük bir bölümde sağ kanatta oynadı.
1: Doğru.
0: Asensio. Sağ kanada çekecekti Asensio'yu. Ortaya Talisca koyacaktır. Yani Kerem formsuz devam ederse Greenwood, Talisca, Asensio olacaktır. Bunu artık hoca maç raportuna göre, yani ben şuna işte katılmıyorum. Sayın Ertan Torunoğlu demişti ya işte Tedesco için işte rakip analiz ediyor. Fenerbahçe rakip analiz etmez. Fenerbahçe bam bam bam. Dünyada böyle bir şey kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Barcelona'sanız da Liverpool'sanız da kim olursanız olun rakibi analiz ederseniz. Bugün rakibi analiz ederseniz Konya'sı, Gençler Birliği rakibiniz önündeki. Gençler Birliği'nin full kapanacağını düşünürsünüz. Çift forvetle oynarsınız. Full eli oyuncuyla oynarsınız. İşte rakibi analiz ederseniz Samsun deplasmanına gidersiniz. Samsun'un daha cesur oynayacağını düşünürsünüz. Daha hızlı kontra atak yapabilecek bir oyuncuyla oynarsınız. Asensio'lu kanatlı değil de Greenwood'lu, Kerem'li kanatlı oynarsınız. Rakibi kenar ortalarla boğmayı düşünürsünüz. Asensio'yla oynarsınız. Yani rakip analizi olmadan ilk 11'le belirleyemezsiniz. Bu açıdan da çok geniş bir yelpazesi olacak İsmail Kartal'ın hücumda döndürerek oynatabileceği isimler. Ben burada bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Tabii ki Talisca'yla da konuşulacaktır. Her maç 11 oynayamayacaktır. Ama oynadığı maçlarda fark yaratıyor. Yani golü koklayan bir isim. Oradan Stumbriz'e geleyim. Yani 180 dakikadan bakmak lazım. Fenerbahçe hiç zorlanmadı. Yani Gornik bir önceki Polonya temsilcisinde daha fazla zorlandı son 15-20 dakika özellikle. Rakibi hiç tur ümidi verecek pozisyona getirmedi. Evet, topun birazcık daha hakimiydiler. Özellikle ilk 10 dakika. Ondan sonra ilk yarının sonları, bir de ikinci yarının ilk 15 dakikası. Ama böyle işte ah bu da kaçar mı dedikleri biraz bir iki cılız pozisyonları var. İkinci yarının başında özellikle. Onun dışında Fenerbahçe tamamen kontrollü bir oyun oynadı. Bence sezonun ilk haftası Gençler Birliği maçına da aktif dinlenme, bir hazırlık maçı oynar şeklinde dinlenerek çıkmış olacak. Çok rahat geçti. Stumbriz hafif alınacak bir takım değildi. Sürpriz yapabilecek bir takımdı. O bölgenin takımları, Avusturya, Belçika takımları sürpriz yapabilirdi. Ki ben Graz'da 2018'de Aykut Kocaman'la Fenerbahçe biraz eylediği zaman o statta maç seyretmiştim. Basın türbününde. İnanılmaz ateşli bir taraftarı vardı. Bugün Fenerbahçe taraftarı da susturdu onları. Yani bizim Bursa, Eskişehir taraftarı gibi, kutu gibi bir statları vardır. Siz de televizyonda gördünüz. Boğucu bir taraftarı vardır. Ona rağmen Fenerbahçe hiç rakibi oyuna sokmadı. Ve 180 dakika boyunca da çok rahat bir tur aldı. Şimdi tabii hep Fenerbahçe zoru çeker. Tabii Bodo da çok önemli bir takımdı. Geçen yıl neredeyse Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacaktı. Doğru. Bodo da önemli bir takımdı. Ama gitti yine zorunu çekti Olimpik Lyon'a. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi lazım. Çok fazla transfer onlarda yapamadı. Kadroyu korudu. Fransa Ligi'nin 5.sini yeneceksin, eleyeceksin. Bir de Fonseca'dan rövanşı alacaksın.
1: Doğru.
0: Biz sevmem Fonseca'yı Braga'nın başındayken.
1: Ivan Bebek değil mi abi?
0: O 4-1'lik Ivan Bebek. Ben stat'taydım. Özellikle Volkan Filat'ın sona doğru çok işte Fenerbahçe zaten 8 kişi kalmış. Şunu da diyerek hakemin üzerine gidiyordu. Maçtan sonra da şunu sormuştum kendisine. Tur bitmiş. 4-1 olmuş maç. Çok ciddi hakem hataları var. Tekrarlarını seyrettiğiniz zaman siz de göreceksiniz. Ve rakibiniz artık sinir harbi içerisinde 8 kişi de kalmış ve siz rakibin 7 kişi kalması için hadi şuna da kırmızı kart görürsüler diye 96.5'te yardımcı hakeme itirazda bulunuyorsunuz. Bu futbol adına çok etik mi diye bir soru sormuştum. Geçiştirmişti Fonseca. Oradan beri sevmem Fonseca'yı. Umarım Fenerbahçe Braga maçının o Fonseca'nın rövanşını alır. Alacaktır da. Ben Lyon'a çıkmasına bu açıdan çok sevindim. Hiç sevmediğim bir teknik direktör Fonseca çünkü.
1: Bence çok da bu arada böyle overrated diye bir tabir vardır. Yani değerinin üzerinde görülen. Ben Fonseca hakkında öyle düşünüyorum ama bence katılırsın abi. Ama yine de bu arada bunu eklemek istedim. Tabii ki yani biz şimdi genelde Erkan Tiryaki ile beraber de oyuncu puanlaması yapıyoruz. Ki 90 dakika nezdinde bir puanlama yapmak isterim Erkan Tiryaki. Yani 180 dakika hakkında da yapabiliriz dilersen ama.
0: Aynı 11'lerdi.
1: İki maçı da değerlendirelim. Aslında aynı 11'ler üzerinden gidelim. Sırf 11'leri yapalım istiyorum. Mert'le başlayalım. İki maçtaki performansıyla Mert Günok.
0: Yani ikinci yarıda bir kurtarışı vardı. 8 diyelim Mert'e. Sonuçta iki maçta da kalesini golü kapattı.
1: Peki. Savunma dörtlüsünde Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown dersek Erkan Tiryaki.
0: Semedo'yu 7'de bırakalım. Birazcık daha hücumda daha faydalı.

0: olması lazım. Özellikle topu oyuna sokarken çok fazla pas hatası yapıyor. Greenwood'la birazcık daha anlaşabilmesi lazım. Daha da anlaşmasını geliştirmesi lazım. Skriniar ve Ake'yi tartışmasız, yani ilk maçta Ake'nin özellikle o perdelemeyle son dakikada topu müdahale etmeden kurtarmış olduğu net gol pozisyonu, ikisine de 8.5 verelim. Arch Brown'u bugün inanılmaz beğendim. Yani zaten çok kaliteli bir genç oyuncu. Çok beğendim. Yani Fener kadroda olduğu sürece Fenerbahçe'nin 11'i, ilk 11 oyuncusu olur diye düşünüyorum. Yani o soru modelini çok önünde görüyorum. Ona da 8 verelim.
1: Peki. Orta alana geçmek istiyorum. Yani Gendouzi, Kante diyeceğim. Ön hattı biraz daha ona göre değerlendiririz ama Gendouzi yani, ve Kante'yi konuşalım istiyorum abi.
0: Abarttı diyecekler ama Kante 10. Yani direkt 10. Yani bu takımda aldı, 35 yaşında aldı parayı, sonuna kadar hak ediyor. Başkan gerçi kızgın. getirip parayı satayım diyor. Doğru. Kante bugün Muhammed Salah'ın neyse Kante'de odur. Bugün Osimhen neyse Kante'de odur pozisyonu icabı. Fenerbahçe'nin bu sezonki Suudi Arabistan'da yani bir yıldır doğru düzgün yani tempo yok, antrenman yok. Yani var da işte Avrupa seviyesinde
1: yani,
0: değil.
1: Evet.
0: İşte geçen yılın ikinci yarı gelmiş. Son 4-5 hafta fena değildi, iyiydi. Şimdi Fransa milli takımından döndü. Bir kamp yedi, şey yaptı. Kante bu yıl çok büyük fark yaratacak Fenerbahçe'de. Ön bölgeyi de çok rahatlat. 10 diyorum Kante'ye. Gendouzi'ye de 8.5 diyelim.
1: Peki ön hatta geçelim istiyorum. Greenwood, Asensio, Kerem olarak, hatta sonra Talisca ile de yorum alırsak çok çok sevinirim. Birazdan İsmail Kartal'a döneceğiz.
0: Greenwood'u ilk maçta böyle attığı için 7.5 diyelim. Bu maçta biraz daha etkili olmalıydı. Çok top ezdi. İlk pozisyonda Kerem'in pasında sağ ayağıyla bitirmesi lazım. Çünkü iki ayağında raket gibi kullanıyor. Topu soluna çekmemeliydi. Orada bitirebilirdi işi. Asensio da yavaş yavaş yükselecek. Ona da 7 diyelim. 7-7.5 arası. Yani Kerem ilk maçta hücum anlamında çok fazla katkı vermese çok koştu, çok mücadele etti. Bugün ya şimdi kızıyorlar Kerem ama iki gol pozisyonunda da kaleci olağanüstü çıkarttı. İlkinde çok doğru, bak ilkinde de ikincisinde de çok doğru yere vurdu. İkisi de aynı pozisyon. İlkinde uzak köşeye vurmak istedi. Kaleci biraz şans eseri çıkarttı. Yani vurduğu yer çok iyiydi. Top gitse yana ağlara gidecek. İkincide de büyük bir ihtimalle ilkinin etkisinde kaldı. Kaleci uzak köşeyi kapatıyor diye
1: yakın köşeye,
0: sol üst köşeye vurmaya çalıştı. Orada da inanılmaz çıkarttı. Kerem isteğini arttırdığı için 7.5 diyorum. Ben iki maçta da çok istekli gördüm Kerem'i. Ama işte golle yaşayan bir oyuncu oldu. Golü asiste. Golü bulması lazım. Bugün aslında penaltıyı Kerem'e attırabilirler de golü bulsun diye. Öyle düşündüm açıkçası. Ama Kerem'e ben 7.5 veriyorum. Talisca'ya da tabii ki iki maçta da skoru çözen isim olduğu için. Ya bir de bugün etkili ya. Penaltıyı aldı yani. Penaltı altı asist dediniz ona.
1: %100.
0: Penaltıyı aldı. Ki Avrupa'nın birçok yerinde yaptırılan penaltı asist diye geçiyor. İlk yarıda çok istekliydi. Talisca'ya da Kante gibi 10 veririm ben. Ya, İki maçta çözdüğü için.
1: Harfiyen katılırım Erkan Tiryaki. Hem Talisca yorumu hem Kerem yorumu. Ya bütün yorumlarına çok çok katılmakla beraber. Kerem yorumuna da aşırı katıldığımın bir kez daha altını çizmiş olayım ki Gornik Zarpşe maçlarında çok çok eleştiren birisi olarak Graz maçlarındaki eforunu, yani o iki eşleşme arasındaki farkı bence bizler gördük demek istiyorum. Abi son cümlelerini alacağım. Birazdan İsmail Kartal'a gideceğiz ama son söylemek istediklerin var mı? Lyon eşleşmesi olabilir, Fenerbahçe gündemi ile alakalı bir konudan belki bir temenni olabilir. Teşekkürümüzü etmeden önce son cümlelerini alalım isterim abi.
0: Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini gidereceğini düşünüyorum. İki kere hak etmesine rağmen gidememişti Fenerbahçe bu süreçte. Herkes 2008'den beri, yani yaklaşık tabii 2000 tabii değil mi yani 18 yıldır
1: gidemiyor Fenerbahçe. 2008-2019 senesi en son.
0: Tabii yani 2010-2011'den sonra gitmeliydi. Artı bir de Ersun Yanal döneminde bir ceza almıştı Fenerbahçe. Ersun Yanal'ın şampiyon olduğu takımdan.
1: Tabii.
0: İsmail Kartal'ı çalıştırmıştı. O yılda Şampiyonlar Ligi'ne gidememişti. İlk ikinci sıra sarayı gitmişti. Fenerbahçe ceza almıştı. İki kez aslında, yani oradan bile saysak yine 12 yıl oluyor. Çok uzun yıllardır bir hasret var ve ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacağına gerçekten inanıyorum. Ama burada Lyon'u Yine radyomuzda konuşma fırsatı buluruz.
1: Tabii,
0: iki farklı yenmeniz lazım. Öyle gitmeniz lazım. Lyon temposu düşük bir takım oldu. Çok fazla transfer de yapamadı. Ben Fenerbahçe'nin Lyon'u geçeceğini düşünüyorum. Ki takım oturarak gidiyor. Belki Gençler Birliği maçında birkaç oyuncuyu dinlendirebilir. Kimi dinlendirebilir? Belki Vedat hazırsa

0: oynatır Talisca'nın yerine. Şu sıra Talisca ile başlar çünkü salı günde.
1: Mutlaka bence de öyle yapacak bu arada. Mutlaka.
0: Onu kadroya alır. Semedo'yu dinlendirip Mert'i oynatabilir. Örneğin. Ya da Kante'yi dinlendirip İsmail'i oynatabilir ki bence de öyle yapması lazım Gençler Birliği maçında. Lyon maçları çok önemli olacak. Zaten çok çok büyük bir aksilik olmazsa ligin ikinci haftası maçları hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin ertelenecektir rövanşlardan önceki. Tıpkı geçen sezon olduğu için. İlk hafta maçları ertelenmeyecek. İlk maçları olduğu için. Avrupa'daki ilk maçlar öncesi olduğu için ama ikinci hafta maçları ertelenecektir. Ben iki Avrupa Ligi, iki Şampiyonlar Ligi ile uzun yıllardır görmediğimiz Avrupa heyecanını bu yıl göreceğimizi ve artık takımlarımızın gerçekten Avrupa kupalarında eğer Salah'ı alıyorsanız, işte Vlahovic'i almak üzereyseniz, Lukaku Greenwood'u yapıyorsanız, Osimhen'e sahipseniz artık Avrupa'da gruplardan elinizi kolunuzu sallayarak gidip bize Nisan Mayıs olmasa bile de iddialı konuşmayalım.
1: Yani minimum Mart'ı Nisan görmek isteriz yani.
0: Efendim?
1: Minimum Mart'ı görmek isteriz.
0: Ya tabii ki Mart'ı bir kere mutlaka görmeliyiz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde görmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde kesin Şubat'ı görmeliyiz. Avrupa Ligi'nde hayli hayli görmeliyiz. Bu kurulan kadrolar sadece Süper Lig'de seyretmemiz için kurulmamış olması lazım. Devasa bir bütçe, devasa bir kadrolar kuruluyor. Yani takımlarımızın ben her zaman aynı diyorum. 81 ilde, 81'imizde, Kıbrıs'ımızda her yerde Türk bayrağımız gururla dalgalanıyor statlarımızda. Ama sadece ben ülkemiz sınırlar içinde dalgalanmasını istemiyorum işte.
1: Çok
0: bugün biraz da dalgalandı.
1: Çok
0: i̇şte Manchester'da dalgalansın, Liverpool'da dalgalansın, Madrid'de dalgalansın. Çünkü maç oynayınca bayrağınız göndere çekiliyor. Futbolda ve ben Mart ayına kadar, Nisan ayına kadar, niye olmasın Mayıs ayına kadar da Avrupa statlarında Türk bayrağını görmek istiyorum.
1: Abi şahane söyledin. Hakikaten ağzına sağlık. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim Erkan Tiryaki.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi. İsmail Hoca da hazır. Doğrudan İsmail Kartal'ın açıklamalarına gidiyoruz. Maç sonu açıklamalarına İsmail Kartal'ın.
2: İşte marketler için kaç yıl?
3: Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. İki günde, üç günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız, bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz.
4: Ja, guten Abend. Wir waren sehr diszipliniert. Wir hatten gute Torchancen. Wir arbeiten natürlich die ganze Zeit an unseren Defiziten. Ich gratuliere meinen Spielern. Beide Spiele, wenn man sich beide Spiele anschaut, haben wir uns trotzdem nicht auf das Hinspiel ausgeruht, auf das 2-0. Wir hatten in diesem Spiel 4 Torchancen. Wir haben am Ende gewonnen. Wir sind noch nicht so weit, haben noch nicht die Champions League geschafft, haben noch 2 Spiele vor uns, das Spiel gegen Lyon höchstwahrscheinlich, was ich mitbekommen habe. Am Wochenende haben wir noch ein Super League-Spiel gegen Genstar Belay. Und wir schauen in dieser intensiven Phase von Spiel zu Spiel und müssen natürlich schauen, dass wir unsere Spieler schützen vor Verletzungen.
5: Suya Gürandol Ajans, hocam tebrik ederim. Hocam eksiklerden bahsettiniz, maç içindeki bazı eksiklerden. Siz gelişime inanan bir teknik adamsınız. İlk yarının son bölümünde hocam 30'da 45 arası yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ciddi bir baskıydı. Pozisyon anlamında demiyorum, oyun anlamında. Yani daha üstün olan taraf Graz'dı ve bu tür durumda Fenerbahçe gibi kaliteli, tecrübeli ayakları olan bir takımın oyunu soğutması, daha rahat soğutabilmesi beklenir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu gördüğünüz eksiklerden biri miydi? Teşekkür ederim. Aynı zamanda Lyon eşleşmesine dair bir açıklamada yaparsanız sevinirim hocam.
4: Ja, ich gratuliere Ihnen erstmal. Sie haben Defizite angesprochen. Waren diese Defizite, hat man das, also man hat das gesehen, zwischen der 30. und 45. Minute hat Graz dominiert. Müsste es eigentlich für so eine Mannschaft nicht leichter sein, so die erste Hälfte zu

0: verstehen. Genau.
1: Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz

0: das Ganze viel früher gekippt. Und ja.
1: Erhan Bugün.
2: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, bu döneminizde 7 maç, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 16 atılan gol, 2 yenen gol var. Gayet iyi bir Fenerbahçe başlangıcı tarihe baktığımızda. Ve şimdi yanılmıyorsam 17 ya 18 yıldır hasret olunan bir Şampiyonlar Ligi var. Taraftar çok coşkulu bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Bu maç için az evvel bahsettiniz ama bir kez daha taraftara bir mesajınız var mı? Bir de maç sonunda Fred'in veda eder gibi bir hali vardı Fenerbahçe'ye. Fred Fenerbahçe'de kalacak mı, yoksa bu kural gereği oluşacak tabloda belki transferlerle ilgili gelişecek durumda bir ayrılık söz konusu olacak mı?
0: Ja, also wenn man sich anschaut, 7 Spiele, 6 Siege, sind sehr erfolgreich zurzeit. Seit 16, 17 Jahren gab es keine Champions League Teilnahme. Haben Sie vielleicht eine Message an die Fans? Darüber hinaus ist uns aufgefallen, dass Fred sich so verhalten hat, als ob er sich verabschieden wollte. Was würden Sie hierzu sagen?
3: Şimdi sorunuza ilk baştan başlayalım. Taraftarlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün de geldiler. Maç başından sonuna kadar bizi desteklediler. Onlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Her yerde, hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorlar. Takıma olağanüstü bir destek veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularımı onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne, gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maça hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum.
0: Ja, ich möchte mich als erstes bei den Fans bedanken. Sie unterstützen uns sehr, lassen uns nie allein. Vielen, vielen Dank an die Fans. Unser Vorstand arbeitet an der Angelegenheit, Fred, und mal schauen, was passiert. Wir haben noch etwas Zeit. Gegen Lyon werden wir jetzt spielen und dann, wenn wir da gewinnen, kommen wir natürlich in die Champions League. Es ist schwer, in der Champions League sich zu behaupten. Dann können wir auch noch mal weitersehen, wie wir da weiterkommen. Aber die Champions League ist ein harter Brocken.
1: Son soru olsun mu?
4: Erdem Akbaş hocam, tur için tebrikler. Mert Günok ilk yarıda uzun topları Greenwood'a kullandı. Ardından sizin bir müdahaleniz oldu ve Kerem'e uzun topları attığını gördük. Vedat'ın dönüşüyle beraber, %100 hazır oluşuyla beraber uzun toplar Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği için önemli bir aksiyon olacak mı? Bir de ek olarak değişikliklerden sonra, 63'teki 3 değişiklikten sonra Fenerbahçe çok kısa süre içinde golü buldu. Bu planlı bir değişiklikler miydi?
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir haben in diversen Situationen gesehen, dass lange Bälle dass sie mit langen Bällen nach vorne gingen. Sind diese wichtig, und die Auswechslungen in der 63. Minute haben auch mit sich das Tor gebracht. War das geplant?
3: Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu, girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu, yapmamız gerekiyordu. O oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek, takımın enerjisini yükseltecek. Ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim, ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyelim, artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için. Öbürki sorunuz Greenwood. Şimdi bu konuda biz bir çalışma yapmıştık rakibe göre hafta içinde. Baktık ki orada olmuyor. Bizim merkez oyuncumuz Talisca ile Asensio'yu biz geriye çekip stoperleri arkayı boşalttırıp

Uzun toplarla Kerem'le Mirimut'u savunma arkasına atılacak toplarla sonuca gitmiştik. Bunda kısmen başarılı olduk. Baktık sonra onlar da bu planı anladılar. Daha dengeli durmaya başladılar oyun içerisinde. Bu sefer

0: biliyorduk ve buna göre de çalışma yapmıştık. Son bölümde de 3-4 tane, 2-3 tane net pozisyonları biz böyle ürettik.
1: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür etmek isterim. Bir sonraki maç sonu yayınında ve Dakika Skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek isterim.
2: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.

0: kim ne dedi?
1: 21'de başlasın. 21 Ağustos'ta başlasın lig.
2: Ya belki de aslında öyle planlamak gerekiyor, biliyor musun? Bak Fransa Ligi bir hafta sonra başlıyor. İtalya Ligi'ne baktım, bir hafta sonra başlıyor. Galiba İspanya da orada başlıyor. Yani biz de bir hafta sonra başlayabilirdik.
1: Evet, biraz erken demek ki. Ya bilmiyorum, ben çok erteleneceğini düşünmüyorum. Neden öyle hissediyorum bu hafta? Bu karşılaşmaların bu
2: sezon. Almanya ne zaman başlıyor onu bilmiyorum. Bu hafta mı acaba?
1: Biz de diye
3: Almanya
1: hatırlıyorum.
3: Almanya 2 başlığı geçen olabilir.
1: Hayır, Almanya eğer, bize de hatırlıyorum.
2: Hani o da haftayıysa yani abi, sürekli 5 büyüklük 5 büyüklük deyip biz onlar gibi onlardan önce niye başlıyoruz? Hedef onlarsa. Premier Lig de öbür hafta.
1: Evet.
2: Yani tamam, demek 21'de başlıyor.
3: 38 olsa yine anlayacağım hafta sayımı.
2: 34 hafta. 21'de de başlayabiliyormuş yani demek.
3: Bu arada tamamen görüntüyle konuşacağım. Fred galiba veda etmiş.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Nedir görüntü?
3: Şöyle takımdakiler Fred'i gösteriyor. Fred de taraftarı şey yapıyor.
1: Zaten bir hangi oyuncu ne olabilir bir story paylaşmıştı her şey sarılarak. Teşekkürler sarılarak diye. Zaten malumunu ilanı Fred'in takımdan ayrılması.
3: Teyide muhtaç.
1: Tabii ki yani. Tabii ki
3: yani. Ben görüntü
1: hala ihtimal dahilinde resmi olarak.
2: Teyide muhtaç ama bence şöyle yani, teyide muhtaç akla yakın.
1: Başka bir şey anladın mı?
2: Hani, hani hayır, birileri gidecek buradan. Hani buradan birileri gitmek zorunda. Yani Fred'in bir de ben buradan işi uzatarak, yani ben gitmiyorum paramı ödeyin diyerek böyle bir sürece sokacağını düşünmüyorum. Çünkü bir de Fred'i isteyen bir takım var. Artı duyduğumuz kadarıyla Fred de oraya gitmek istiyor.
1: Mineiro.
2: Atletico Mineiro, yani orada başlamış futbol kariyeri. Hani onun için de yani mutlu bir son. Muhtemelen belki de burada da kalmak isteyebilir ama gerçekten yer yok takımda. Yok. Yani şimdi santfor gelecek diyoruz, belki bir tane daha ön diyoruz falan dedikçe diyoruz yani biz de.
3: Yer olmasa da olsa da ayrılmalı. Yani söylediğim için üzgünüm ama gerçekten kötü oynuyor. Maalesef kötü oynuyor yani. Maçın tamamında Fenerbahçe'nin yapmadığı top kaybını, tabii ki abartarak söylüyorum, Fred yaptı yani oyuna girdikten sonra. Benim için hala ilk sezonu gördüğüm en absürt 8 numara performansı. Çok net. Ama bazı şeyler olmuyor ve bu suç onun değil. Gerçekten onun değil. Yani çok hunharca 32-33 yaşına gelmişken bu kadar fazla resmi maçta Jose Mourinho döneminde böyle bir rolde kullanılması gerçek anlamda adamın vücudunu iflas ettirdi. Bunu çok net anlayabiliyorum. Bir noktada sporcularda beynin düşündüğü şey ayakların ya da basketbol işte ellerin yapamadığı anlar çok fazla olur. Bunu da anlayabiliyorum ama Fred şu an o noktada.
2: Bunu geçen sene de aynı örneği veriyorum. Tedesco da söylemiş kendine.
1: Yani Surantrene denilen demiş. Konuyu yaşıyoruz.
2: Biz bunu demiş, biraz oturtacağız, biraz oynatacağız. Yani maksimum verimi almaya çalışacağız ama şu anda yok. Sıfır demiş yani. Şarj bitti, telefon kapandı.
1: Dönemedi.
2: İşte burada da yaş, hani diyorum ya, şimdi Fred'le Kante'nin arasında 2 yaş var yanlış bilmiyorsam. Kante baksana 10 yaş genç gibi duruyor sahada. Bu arada bir istatistik gördüm de bilmiyorum doğru mu. Sahanın en çok rakipten top kapan, sahanın en çok ikili mücadele kazanan, takımın en çok sahipsiz top kazanan ve %80'de pas isabeti.
1: Engolo Kante.
3: Doğru. Evet.
1: Her şeyde bir bugün. Yani bugün
2: çöp. Öyle diyorlardı ya sezon başı. Çöp.
1: Ne ilginç ya, hakikaten yani Kante ile ilgili.
2: Abi Engolo Kante'ye iddia ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir futbolu bilen ülkede, ya yani futbolu bilmeyen bir ülkede bilmiyorum ne derler ama herhangi bir futbolu bilen ülkede çöp Türkiye dışında bir yer denmez.
1: Denmez, deme şansı.
2: Çok eminim buna yani.
1: Bilmeyenler de background'una saygı duyup demezler.
2: Demezler. Bilen zaten, izleyen zaten deme ihtimali yok. Biz de izleyip görüp, geçen sene sahada görüp hala bunu diyebilmek. O zaman ben çok iyi niyet göremiyorum. Direkt art niyete bağlıyorum. Yaş da var. Baba yaş oynamıyor sahada. Ya anlattım demeyin. Yani Ersun Hoca sezonu, son Ersun Hoca sezonunda bizim bir orta saha oyuncumuz, Türk, genç, 9 kilo aldı sezon devam ederken. Şimdi o mu oynamalı, bu mu oynamalı? Ben diyorum ki bu oynasın. 35 olsun ama bu kadar verim versin. Şu istatistikleri yapsın. Ya senin Lyon maçında da muhtemelen buraya oturacağız. Yine sahneye gelinen biri Kante edeceğiz oturup burada.
1: Benzer şeyleri söyleyeceğiz. Yani şöyle bir performanslı bir oyuncu almaya kalksan kaç para bonservis vermen lazım?
2: Böyle performans oyuncu yok. Yani buraya düşmez.
3: Bu evet. Piyasada yani şöyle söyleyelim. Elliot Anderson 136 milyon euro'ya gitti aynı evet. Pozisyonda. Kante'nin bir Premier League oyuncusu olduğunu düşünürsen normal şartlarda Elliot Anderson'dan daha fazla para etmesi lazım.
1: 24 yaşında düşünelim Engolo Kante. 25'i düşünelim.
3: Paha biçemez.
1: Yani çok kolay alamaz.
3: Tonali 100.
1: Nereye gitti, geldiği noktada.
3: Normal değil. Normalde en az yani. Bence hiçbir oyuncuya 120 üstü para verilmemeli de.
1: Başka bir konu.
3: Şu anki şartlarda en az 150 milyon euro etmesi lazım Kante'nin.
2: Bugün kaç paraya gitti şeye? Arabistan'a? Ben 100 diye hatırlıyorum
3: güzel
2: da.
3: Güzel soru. Bakayım.
2: Ben 100 diye hatırlıyorum. Hatta olay olmuştu. Ya anladık. Şeylere veriyorsunuz da niye orta sahaya da 100 veriyorsunuz? Ya %70 öyle bir şeydir yani.
1: Lig'in yüzü olarak zaten transfer
2: yüzlerinden
1: edilmişti.
2: Yüzlerinden biri olarak
1: transfer edilmişti N'Golo Kanté.
2: Çünkü ikonik oyuncu.
1: Tabii.
2: Yani bazen evet fiziği küçük. O da bir ikoniklik işte yaratıyor adamda yani minik. Çünkü Fenerbahçe'den de bak Mikro Mustafa diye bir adam var. Evet. İşte bak o fizik dezavantajı ama adamın tarihe geçmesini sağlamış. Bu da öyle bir adam.
1: Beni en çok etkileyen N'Golo Kanté de şu. Yani evet sahipsiz top kazanma bu verilerin hepsini zaten N'Golo Kanté çok rahatlıkla her maçta yapabiliyor ve temel özelliği de bu. Ama bugün de çok net bir şekilde bunu yaptı. Bir orta saha oyuncusunda en arayabileceğiniz özellik özellikle top sizdeyse gerçekten kendisine yaklaştırmıyor. O kadar doğru tek top oynuyor ki N'Golo Kanté. Bu belki çok göze batmıyor. Çok göze hoş da gelmiyor. Çünkü çok driplik yapmıyor. Çok bacak arasını denemiyor. Çalımı denemiyor. Top her geldiğinde en doğru adamı çok kısa sürede bulabiliyor. Hızlı. Ve bu Fenerbahçe'nin bütün hücum akışkanlığını rakibi dengesiz yerleşerek yakalamasını sağlıyor. Yani bu çok bulabileceğiniz bir özellik değil. Çok kolay kolay her oyuncuda da bulabileceğiniz bir özellik değil.
3: Bu arada iddia ediyorum driplingi de en az bu kadar iyi yapıyor.
1: Gerekli zamanı
3: ama
1: da yapıyor.
3: Denemiyor yani. Çünkü ihtiyacı olmuyor. Bir diğer önemli nokta bence onu da söyleyeyim. Pas hatasını yaptığı topu yine ilk kapan Kanté.
2: Evet, hemen dönüp basıyor.
3: Mesela bir tane yanlış pasın sanki yani önceden onu anlıyor. Oyuncudan sektiği an Kanté'nin önünde bitiyor ve yine kapıyor topu.
2: Belki de onu farklı kılanlar bütün bu saydıklarımız yani senin söylediğin. Olcan'ın söylediği. İşte demek ki adam düşündüğünü çok çabuk aksiyona çeviriyor.
1: Bunu kıyaslamak için söylemiyorum. Hani tabii ki çok başka oyuncular. Bu İsmail'e de haksızlık olur ama aynı pozisyonda oynadıkları için bunu söyleyebilirim. Yani top ayağına geldikten sonra düşünmek var orta saha oyuncusunda. Evet. Top gelmeden düşünmek var. Yani N'Golo Kanté gelmeden de önce düşünenlerden.
2: Bayağı önce düşünüyor hatta. Bence yaşıyor oyunu zaten. Bilgisayar gibi yaşıyor işte. Gelirse yani
1: tarıyor yani.
2: Şunu biliyor. Geldiğinde ne yapmam gerekiyor? Şu anda ya da şurada gelirse ne yapmam gerekiyor? Kaptırdım ne yapacağım? Diyorum ya düşündüğünü çok çabuk aksiyon haline getiriyor.
3: Önceki maçın ilk golü. Kenarda Asensio ile olan paslaşmaları. Evet. Asensio'nun nereye atacağını bilerek geldi. Tekrar geri verdi. Asensio ondan aldı ve bir adım daha ilerikti. Asensio'nun sonraki adımını takip edip bilerek topu önüne attı. Sonra hücum aksiyonu oldu. İsmail örneği çok değerli. İsmail top rakipteyken etiketi büyük maçlarda sana çok daha fayda sağlayacak bir oyuncu. Çünkü savaştan hiç kaçmaz. Burası çok net. Ama bugün az önce seninle takıldığımız pozisyon evet. Var. Çok çok bariz, çok minik ama çok önemli bir detay bizce.
1: Keşke gösterebilsek yani.
3: Ya evet, keşke görüntü olsa. Şimdi Fenerbahçe topu sağdan sola doğru döndürüyor. Burada doğal olarak top bir tane merkez oyuncusuna değecek. Burada top İsmail'e geldi ve Fenerbahçe hızlı çıkmaya çok müsait. Çünkü Sturm Graz'ın sağ tarafı, Fenerbahçe'nin sol ucum tarafı
1: boş.
3: Bomboş kulvar. Gündüz'ü topu istedi. Yani topu bir tane dürtüp ileri doğru çıkacak. İsmail gidip o topu Gündüz'ün geriye doğru hamle yapıp almasına neden olacak şekilde arkasına.
1: Arkasına.
3: Ve çok müsaitti. Üstüne hiçbir baskı yoktu.
1: İsabetli pas mı? İsabetli pas baktığında.
3: Evet isabetli pas ama diyoruz ya şimdi %97 isabetli evet. Pasta oynuyor. Neye göre? Nereye doğru?
1: Hızlandırıyor mu?
3: Şimdi beni şu halimle koy sahaya ben de şıkrın yere sürekli verdiği topu atarım geri yani. %97 pas isabetiyle oynarız herhalde diye düşünüyorum. Abartarak söylüyorum. Yani ama çok temel şeyler bunlar ya.
1: Kesinlikle öyle. Gündüz'ü ilk yarıda dedim yani şıkrın yere kızdı diye. Evet. Aynı pozisyonda dolayı kızdı. Yani önünü gösterdi. Benim niye önüme atmıyorsun diye. Yani çok orta sahalarda belirleyici bir özellik. Çok, oyunun hızlanması açısından.
3: Çok minik ama o kadar önemli bir detay.

0: Peki.
1: Uğur Uçar'dı galiba. Emre Belezoğlu için bunu söylemişti. Yani Emre abi herhalde Zanetti'yle oynadığını zannediyor. Her topu önümüze atıyor
0: Ama
1: diye.
0: bu yani bir sonraki aksiyon neyin önüne gelen topla yaparsın. Çünkü ben pas attığım oyuncuya hamlesini yapmadan yani düşündüğü şey yapmadan önce o topu iki kere daha dürtmesine sebep oluyorsam burada bende bir problem
1: Rakip
0: vardır.
1: de yerleşiyor çünkü.
0: Benim pası verdiğim takım arkadaşıma o aksiyonu kolaylaştırmam gerekiyor. Bir santrafor topu arkasına istemez abi. Yani o tek vuruşu
1: Evet.
0: en net yapacağı şekilde ister o servisi. Tadiç'i bu yüzden en değerli kılan şey bu.
1: Dünyada belki.
0: Çok bir şey yapmana gerek
1: Bu arada
0: kalmıyor
1: Tadiç
0: çünkü.
1: demişken Nek Olympiakos'u eledi. Bence gecenin sürprizlerinden biri. Yani Şampiyonlar Ligi elemesinde. İlk golün asist Tadiç. Turu getiren gol Emre Mor.
0: Emre Mor'un futbolu dönüşü.
1: Hatta videosunda gördük. Maçtan önce de seremonide Tadiç
0: Ceko'yla.
1: Ceko'yu görüyor
0: Evet.
1: tribünde. Sededit.
0: Fenerbahçe
1: Tam öyle. Bir kere
0: taraftarlarının
1: daha
0: hüzünlendiği bir an oldu.
1: neleri kaybettiğimizi, neleri nasıl kaybettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani bir daha böyle değerleri öyle kaybetmememiz gerekiyor.
0: Ders, en azından ders çıkartabilmek gerekiyor o anlamda.
1: Lyon 3 bitti bu
0: Lyon
1: arada.
0: bitti, evet. Yani
1: Evet.
0: altyazıda da görüyorsunuz, Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi
1: Beklenen
0: Lyon
1: oldu.
0: oldu. Beklenen oldu. İlk maçı 18 Ağustos'ta Kadıköy'de saat 22'de
1: O.
0: oynanacak. İkinci karşılaşma 26 Ağustos'ta yine 22'de
1: Ha,
0: oynanacak,
1: Şampiyonlar Ligi saati
0: Şampiyonlar Ligi
1: tam
0: saati.
1: tabii.
0: Ve burada şey de devreye giriyor.
1: Müzik
0: Seremoni
1: var.
0: müzik yine devreye giriyor. Şampiyonlar Ligi müziği geçen sezonda çalmıştı. Bu sezonda yine playoff turunda Fenerbahçe Kadıköy'de çalacak. İnşallah bu sefer olur ve Fenerbahçe lig aşamasına kendini atar diye ümit ediyoruz. Lyon
1: Valla.
0: takımı biraz zaten bir toparlamış ilk karşılaşmaya göre. Hani oradaki
1: Ama rakip
0: kadroları
1: çok
0: çok
1: eksik
0: eksikti.
1: kaldı. Yani Sparta Prag ilk kere 30. dakikada mı ne yani?
0: Evet.
1: Şimdi Fransa deplasmanındasın. 1-0 da mağluplardı galiba. 1-0 mağlupsun, 10 kişi kalıyorsun. Kolay değil Lyon'dan çıkmak. Tabii ki ilk maça göre onlar da gelişecekler ama ben hala söylüyorum. Fransız takımları nasıl iş? Yani Ekim-Kasım'da daha da yukarıda olurlar. Çok böyle bir transfer falan da yapmadı Lyon hala. Yani bir hocalarından çekinirim. Ne zaman oynarsak oynayalım.
0: Transfer
1: Fonseca'dan.
0: raporu da geldi Lyon'un bu sezon. Tabii Moreira orada gidenlerden en
1: En iyi
0: etkili isim,
1: oyuncuları
0: en iyi
1: aynen
0: oyuncuları
1: öyle. Tabii
0: geçen
1: burada gidenlerde
0: sezonda.
1: şey gözükmüyor. Yani Endrick de kiralık da Endrick de yok.
0: Tabii o da geldi gitti gibi aslında. Tabii gelenlerde Openda geldi Juventus'tan. Hani tehdittir, çabuk oyuncudur, suratlı, güçlü oyuncudur ama hani
1: Atanamayan yıldız.
0: Evet, yani çok büyük
1: Olmadı
0: umutlarla
1: yani.
0: olmadı. Oradaki en büyük yıldız şu anda Fofana gibi
1: Malik Fofana tabii canım.
0: görünüyor. Takımdaki
1: Kesin.
0: total olarak. Tolisso her zaman
1: Tolisso.
0: yetenekli oyuncudur. Tolisso'dur aynen öyle.
1: Tolisso
0: Bu da maç
1: Tolisso'dur.
0: kadrosu. Herhalde son karşılaşma değil mi bu?
1: Evet. Bu Kluivert bilmiyorum. O,
0: Yine bir
1: bakalım.
0: Clivert'lardan Justin'in küçük kardeşi mi?
1: Olabilir. Büyük galiba sanki. Bu biraz daha yaşlı gibi suratı ama bilmiyorum kaç yaşında. Abi fotoğrafını yorum bayağı.
0: 30.
1: Bak.
0: Bir dakika ya. Hayır. Pardon yanlış kişiye baktım. Niyakite'ye bakmışım.
1: Ya burada tabii ön
0: Bu da
1: tarafları,
0: 25. ön üçlüleri çok
1: 21'li.
0: çabuk ve savunma arkasında çok hızlı giden bir üçlü.
1: Kardeşleri Justin
0: Mygnis
1: Clivert.
0: Niles çok iyi bir oyuncudur normalde.
1: Evet.
0: Arsenal'de beklenen patlama yapamayıp geldi. Taner Tesman, Venezia döneminden beri bir şekilde takip ettiğimiz bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'yle adı geçmişti 2 yıl önce. O da enteresan bir oyuncu ama tabii Malik Fofana, Semedo tarafında olduğunu görünce de yani insan
1: Yani mesela
0: istesinden su
1: gerçekten
0: çekiniyor.
1: bugün Fofana tarafında Semedo'nun oynamaması lazım yani.
0: Evet yani Mert Müldür
1: Biraz daha
0: yani
1: savunulacak yani Semedo bilmiyorum. Hayda belki Semedo bazen yani atıyorum Yamal'da iyi mark etti. Kafaya taktım da yapabiliyor ama bilmiyorum.
0: Semedo olacak mı o
1: Belki
0: maçta?
1: bence olur
0: Kalmaz.
1: o maçta. Bir hafta içinde bir şey olmaz Semedo tarafında.
0: Hani yavaş yavaş mı ayrılık olur? Birazdan tabii transfer
1: Bilgi.
0: kısmını
1: Yok.
0: konuşacağız.
1: Tahmin.
0: Tamam.
1: Ya çünkü şu anda bir teklif yok. Yani ne yapacaksın şimdi? 7 gün içinde teklifi bulup onu ikna edip gider mi? Çok hızlı. Bu kadar bana oturmadı kafamda.
0: Arabistan var diyorlar.
1: Ben de neler diyorum da.
0: Her zaman olmuyor
1: Bilmiyorum
0: diyorsun.
1: yani.
0: Ama
1: Hani.
0: dediklerinden bir tanesi, en azından talep ettiklerinden bir tanesi
1: O
0: olmuyor
1: manifestim
0: tabii.
1: benim uzun
0: Evet.
1: zamandır.
0: Oldu. Lukaku konusunda birazdan konuşacağız. Anderson Tolisca'nın bugün yine skor kaydettiğini gördük. Penaltıyı da kendisi aldı. Skoru da kendisi yaptı. Şöyle bir istatistik var. Anderson Tolisca Avrupa Kupaları tarihinde Türk
1: Nasıl mutlu oluyor?
0: takımlarıyla
1: Nasıl okuyor? Bak
0: en fazla gol
1: bak.
0: atan yabancı
1: Bir
0: oyuncu
1: yandan
0: olmuş
1: gülüyor
0: bugün.
1: okurken.
0: Alex'i geçmiş bugün Anderson Talisca. Tabii Beşiktaş dönemi de olduğu için toplamda Fenerbahçe yakalamış pardon. 9 gol Fenerbahçe, 6 gol Beşiktaş, 15. Alex tek başına 15. Fenerbahçe'de ki
1: Tek
0: her
1: başına
0: maçtan
1: 15.
0: sonra Alex bir
2: yorum gönderiyor Talişka'ya. Büyük on numara, büyük solak, birbiri yorumlaşıyorlar.
0: Bu Brezilya

0: Yıllar şey gibi zaten.
1: Güzel gel gel yapıyorlar karşılığında. Güzel,
2: seviyorlar
1: biraz, Alex'le biraz da kalayım gündemde hani. Bak, tabii. Destek olayım. Normal ya, bu arada bunlar çok sosyal medyada normal işler yani.
2: Tabii Alex'le Talişka'ya bir şey
1: ulaşıyor. İki tane yani. Brezilyalı normal yani, çok doğal. Ya bugün bir tane belki Uruguaylı olsa onun da Lugano yapacak aynısını. Atıyorum.
2: Bugün Cristiano Baroni bir paylaşım yapmış. İşte Gabriel Jesus galiba forma giydirmiş. Fenerbahçe forması
0: ne kafa
2: giydirmiş.
0: Karıştırıyorsun.
2: Musa yani. Sol bir hafta önce yaptı. Evet. Yine Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı.
1: Musa Sol çok enteresan. Bir tek takip ettiği hesap var Fenerbahçe. Başka kimseyi takip etmiyor.
2: Başından beri
1: öyleydi. Adam yürüyen Fenerbahçe.
2: Evet. Başından beri öyleydi. Başından
1: yürüyen
2: beri
1: Fenerbahçe. Öyleydi. Adam burada ağladı taraftar ıslığından şeyinden. Ona rağmen yani.
2: Yani Talişka'nın skoru tabii yani bugün yine penaltıdan kaydetti. Ama ben hani Vedat'ın oyuna girdiği senaryoda hani beraber izlemeyi arzu ederdim. Çünkü hani Vedat girdi, Talişka çıktı. Biraz maça göre tabii ki değişik yaptı İsmail Kartal ama sonraki maçlar için skor da alınmışken acaba uyumları nasıl olur? Çünkü bunu Greenwood'un ilk karşılaşmasından sonra da söylemiştik. Hani oynayacağı oyuncularla beraber biraz daha süre alsa daha mı iyi olurdu adaptasyonu diye. Bugün Vedat Talişka değişikliği yaptı İsmail Kartal. Ben hani skor da alınmışken sanki beraber izlesek nasıl olur diye bir
0: hafta
2: düşünceye kapıldım.
0: Hafta sonu belki. Hafta sonu.
1: Bence Vedat'ı zaten eğer Lyon maçları için planlıyorsa hoca oynatmayı muhtemelen gençler bir maçta en az bir 60 dakika sahada kalması lazım yani.
2: Orada Asensio mu oturur?
1: Fenerbahçe'de topu 4 maçta ben olsam Talişka'yı dinlerim.
0: Ben
1: maçta adam. Talişka benim Lyon maçında yine gol silahı ama Talişka belli ki oynayacak yine. Yani oynamalı da bu arada.
0: Ben 2 maçta da Talişka'nın o zaman ileri uçta oynayacağını
1: ya
0: düşünüyorum.
1: En azından şöyle yani. Gençler bir deplasmanda 11 başlatmam da yine kulübede ne olur ne olmaz atamazsak falan
0: Vedat'ı
1: diye.
0: Vedat'ı başlatıp 60 dakika Vedat aynen gibi.
2: Gençler Birliği maçında mı?
0: Ha, evet evet. Bence Lyon'larda Talişka oynayacak.
2: Lyon'larda Talişka önde oynayacak.
0: Evet evet önde.
1: Yani Gençler Birliği maçında ben bir ufak mesela rotasyon belki Kante'yi de hani dinlendirip o İsmail maça belki tam fit. Yani İsmail yani Gençler Birliği maçında da artık İsmail o işleri yapabilsin.
2: Ben Asensio ile Greenwood'u erken çıkarınca belki acaba Gençler Birliği maçında direkt ilk 11 olabilir kullanacak mı diye düşündüm.
1: Bence orada da performanslarından ötürü ama deneyebilir. Yani onların maç yani birbirlerine uyum kazansınlar diye.
0: Biri oynar en azından ama.
2: Tabii.
0: İkisi beraber yedek başlamaz diye düşünüyorum ya.
2: Yok yok bir tanesi kesin sağda
0: olur. Maçından önce. Hangisinin daha çok ritme ihtiyacı var? Asensio'nun daha çok ihtiyacı var. Ama işte orada da
1: Greenwood'un da var
0: rotasyonu aslında ritme. Ama Greenwood mesela bugün birkaç tane hızlı hücum koşusunda ilk maçta böyle daha aheste oynarken bayağı net çıktı.
1: Kerem de dinlendirebilir. Kerem de çok yıprandı. Kerem de her evet maç neredeyse 90 dakika.
2: Mental olarak da yıprandı.
1: Mental de iyi değil şu anda ama hani gol atabileceği bir maç mıdır? Gençlerle atabileceği bir maçtır. Yani.
2: Moral de bulabileceği bir karşılaşılır.
1: Kerem kararı çok zor.
2: Oraya bir oyuncu gelmedikçe o Kerem o mücadeleye kendiyle mücadeleye devam edecek. Belki onu biraz zorlayan bir oyuncu transfer edilirse biraz daha Kerem açısından da mı daha rahat olacak acaba?
1: Abi Kerem öyle profil kestiremiyorsun ki ya, acaba daha mı kötü olur? Hani biraz daha önünde bir oyuncu getirirsen tamamen mi şalteri indirir? Onu bilmiyorum, onu Kerem'le çalışanlara sormak lazım.
0: Ya ben Kerem'in konuşulduğu kadar mentalinin kötü bir oyuncu olduğunu.
2: Mental çok yüksek bence.
1: Kötü değil, negatif. Kötü değil. Hep şunu diyorlar daha önce oynadığı takımlarda. En zor Kerem kulübede oturan Kerem. Sağdaki Kerem her şeye rağmen zor değil. Atar, kaçırır. Her sene çift çift atar. Oynamadığında, Benfica'da da bir dönem oynamadı ya. En zor Kerem, bak şey Kerem demiyorum, kötü Kerem falan. Zor, yönetilmez zor Kerem. Ki birçok oyuncu da olabilir. Kulübede oturan.
2: Galatasaray'da da benzer bir şey.
1: Galatasaray'da olmuştu aynı hikayeler. Abi o işte İsmail Hoca'nın vereceği zor kararlardan biri. Zaten bu tarz takımlarda artık antrenman yaptırmak değil ki teknik direktörün işi. Buraları yönetmek.
2: Tabii, oyuncu yönetmek.
1: Ya biz bunu Aykut Hoca'yla da konuştuk burada. Artık iş ona döndü dedi. Yani zaten antrenmanı artık yaptıran genelde yardımcılar. Ya Mourinho'nun antrenmanlara dokunduğu yer yarım saat evet falandı. Ya Jelko Obradovic bu işin en büyüğü değil mi? İdmana girdi 15-20 dakika yani. Oturuyor. Yardımcıları yaptırıyor zaten yani. Ha, maç idmanına giriyor tamam en son. Ama artık işi ben onun için yapıyorum. İyi yardımcılar olması lazım. Çünkü onlar antrenmanı yaptırıyor.
2: Antrene etmek kısmı
1: bence teknik adam büyük takımlar olacak. Yıldızı yöneteceksin. Yani Galatasaray'ın 4 senelik şampiyonluk başarısına bir şey demiyorum ama Okan Buruk'un hem Icardi hem Osimhen'i yönettiğini de gerçeğini unutmayalım yani. Biri dibe vurmuştu, öbürü de Napoli'den kavga edip ayrılmıştı. İkisini de bir şekilde tuttu sahanın içinde. Öyle veya böyle.
2: O da büyük şampiyonluk yazdı.
1: Yıldızları yani yöneteceksin. Yıldızları yönettiğin zaman sorun yok. Yönetemediğinde büyük sorun var.
2: Hele bu takımın yıldız kapasitesine baktığımızda gerçekten hani hepsini bir hoş etmek tabii ki aynı anda çok mümkün görünmese de o dengeyi sağlamak sanki sağ içinden daha önemli bu sezon.
0: Ya ister istemez ve takviyeler günler
2: geliyor
0: geçtikçe
2: da yani gelen oyuncular da şey
0: biraz
2: gelmiyor.
0: Daha fazla gelecek. Ya oyuncuların da buna adapte olması gerekiyor ama onların da bir şeylerin farkında olması lazım. Maç önü yayınlarda konuştuğumuz gibi. Ya burada artık trip girmeyecek yani bu mevzunun içine.
1: Öyle
0: zaten bir şey söyleyeceğim ama ya. Yabancılarda ben o kadar trip olduğunu düşünmüyorum. Bu iş yerlilerde biraz daha fazla. Yani nazlarını
1: geçti. Yabancı da ne oluyor biliyor musun? Hani ben bunu Valbuena, Aykut Hoca hikayesinden bildiğim için söylüyorum. Yabancı kabul ediyor. İkna oluyor ya da. Ya adam anlatıyorsun kardeşim bak işte veriler böyle çıkıyor, şöyle çıkıyor. Sen de böyle daha mutlu olacaksın falan. Adam ya olabilir. Bir göreyim diyor. Ve eğer o planda, ona sunduğun planda tutarsa adam diyor ki tamam okey. Sorun yok. Abi yerli biraz daha duygusal olduğu için ben hep sahada olayım.
0: E tabii.
1: Benden daha iyisi gelmesin. Tamam niye abi? Şu niye senden daha iyisi rekabet etmekten kaçınıyorsun?
2: Nasıl daha iyi olacaksın?
1: Yani ve Fenerbahçe'de özellikle yani senin önünde Ferdi Kadıoğlu örneğin duruyor orada. İrfan Can o sene yabancı sınırsız diye hatırlıyorum ben. Ya da yani evet, bu kadar garip değildi 10+4 falan.
2: Gidip sol bek mi alacaksın?
1: Sezonun tamamının neredeyse Ferdi ile İrfan Can Kahveci evet. Oynadı.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Maç sonuna hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta 2-0 kazandı Sturm Graz önünde. Deplasmanda da 1-0 kazanarak toplam 3-0'la turu geçen taraf oldu ve playoff'a adını yazdırdı. Önünde sadece bir engel kalan Fenerbahçe'yi konuşacağız. Birçok şeyi konuşacağız, birçok şeyi masaya yatıracağız. Artıları konuşacağız, eksileri konuşacağız. Tabii ki olası transferleri konuşacağız, gidenleri konuşacağız. Bugünün Z raporunu çıkaracağız, her şeyi konuşacağız ama Yunus Aydın'a bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim Yunus Aydın. Şimdi tabii ki her zaman genelden özele doğru gidiyoruz sorularımızda da. Hatta birçok sorularda gelmeye başladı ama biz yine de ritüeli bozmayalım. Genelden özele gidelim. Yunus Aydın 180 dakikayı nasıl yorumlar? Konuya nasıl bakar? Fenerbahçe adına neler söylemek ister Yunus Aydın?
8: Yani öncelikle 180 dakikanın hakikaten hepsinde yani kadro kalitesi farkımızı çok net bir şekilde hissettirdiğimiz, daha iyi takım olduğumuzu, hem fizik olarak ilk maçta, bence ilk maçtaki performansımız daha iyiydi. Bugün eleştirilecek şeyler var oyun adına ama gerçekten daha iyi bir takım olduğumuzu başından sonuna hissettirdik. Zaten iki maçta 3-0 kazanmak, gol yemeden kazanmak toplam skorda çok çok değerli. Bugün burada kazanmak değerli. Kazanma alışkanlığını devam ettirmek. Fenerbahçe bugün bunun bilincindeydi. Rotasyon yapma şansı da oldu. Farklı oyuncuları izleme şansı da oldu hocanın. Zaten değişiklikleri bol bol yapıyor. Birçok oyuncuya şans veriyor. Ama 180 dakika boyunca en net dediğim gibi gözlemlediğim şey bizim ilk böyle Gornik Zabze maçı sonrasında ya Sturm Graz Fenerbahçe eleyebilir gibi bir bakış açısını hiçbir şekilde oyuncular bunu kabul etmemişler belli. İkinci maçta da özellikle bence bu kadar pozisyon görmemizin sebeplerinden birisi de artık net bir şekilde turu geçeceğimizi düşünmemizdi. Ya ben de dahil olmak üzere bugün hani tüm her Fenerbahçeli eminim ki bugün hani burada skor bir farklı yenilebiliriz, bir farklı şu an olduğu gibi kazanabiliriz vesaire ama bugün olacak şeyin turu atlamak olacağını herkes bilincindeydi. Az sonra tabii oyunun detayına ineriz dediğin gibi özel ama en net şekilde söyleyeceğim şey Fenerbahçe Sturm Graz'dan çok daha iyi bir takım olduğunu hep bir şekilde gösterdi ve sürprize gol dahi yemeden izin vermedi.
7: Şimdi tabii ki iki maçta da ortak bir taraf var. Yani saha içine tabii ki bütün detaylara ineceğiz. Hatta hakemi bile konuşuruz. Çünkü Mete Bey yazmış. Almanya'dan bize yazmış. Konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Almanya'dan Mete Bey hakemi de lütfen konuşun dedi. Orayı da konuşacağız ama daha öncesinde şimdi bu iş biraz daha hani futbolda en önemli şeylerden bir tanesi de tribün ve taraftardır ya. İlk maç Kadıköy'deki maçta taraftar neyi farklı yaptı? Bu tek ses olayı nasıl başarıldı? Ve bu deplasman tribünü geçtiğimiz çünkü sonuçta Gornik maçında bir ceza vardı. Sonrasından ilk kez Fenerbahçe bu sezon bir Avrupa deplasman tribününü görmüş olduk. Bu iki tribünü nasıl yorumlar Yunus Aydın ve sahaya etkisini aslında nasıl da yorumlar diye sormak istiyorum.
8: Aslında ben Fenerbahçe'nin deplasman tribünü performansını her zaman beğenirim. Yani hani gerçekten hani başta GFB Europe yani hakikaten iyi işler başarıyorlar. Yani yurt dışındayken dahi hani Fenerbahçe'yi kendi evinde hissettiren bir bence performansı var. Bu açıdan da ekstra tebrik etmek lazım. Tekrar sen de çok güzel değindin. Bugün birçok kişinin aklından kaçacaktı bu büyük ihtimalle ama yani net bir şekilde iyi bir performans gösteriyor. Şimdi Saraçoğlu'ndaki birlik beraberlikle alakalı da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Aziz Yıldırım bence

0: Bush'u net bir şekilde el atmış durumda. Bir kere en belirgin farklılık iki tribün arasında, yani hani okul açık tarafı ve Migros tarafı arasında telsizle haberleşme var iki tarafın tribün liderleri arasında. Bu hafta içinde sosyal medyada çok yansıdı. Bu dediğim gibi Texas oluşmasını çok pozitif etkiliyor ama hani bir kere şimdi bu iki taraf arasındaki, iki tribün arasındaki dostluğu birleştirecek şeylerden birisi o havayı yaratmak. Yani Yıldırım'ın bu havayı yarattığını düşünüyorum. Mevcut yönetimin baştan beri pozitif yapıda olması. Yani yönetimsel bazda evet bazı ayrılıklar işte var. Tamam evet Acun Bey'in, Hakan Bey'in hocalarına vesaire yaptırım uygulandı ama hani genel olarak Yıldırım taraftarlar arasında bir birlik beraberlik sağladı. Yani daha önce hepimiz hatırlıyoruz Yıldırım ve taraftar gruplar arasındaki gerilimi.
1: Doğru.
0: Ama hani şu an hani şampiyon olan akşam neler oldu hatırlayalım. Ama şu an itibariyle çok ciddi bir taraftar dostluğu, taraftar grubu birlikleri var. Tabi skorlar da bunu desteklediği sürece. Ya bu devam edecektir ama yani yarın öbür gün skorlarda bir sıkıntı yaşandığı anda hani bunun kalıcı olmayacağı da söyleyebilir. Ama bunun yani teknik olarak izahını soruyorsan dediğim gibi iki taraf arasında telsizle artık bir haberleşme var. Hani manevi olarak tarafını soruyorsan Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte biraz daha hani camianın büyüğü, saygı duyulan bir kişi farklı bir birlik beraberlik sağladı.
2: Peki şimdi tabii ki biraz da sahaya dönelim istiyorum. Sonra sağ dışı faktörleri vesaire vesaire de konuşacağız ama biraz da tribünle girmek istedim. Çünkü bir paye vermek istedim. Tribünler çok çok değerli. Tıpkı bizi dinleyen dinleyicilerimiz gibi. O yüzden de önceliği tribüne vermek istedim. Peki Yunus Aydın 180 dakika içinde genel yorumunu sordum ama 180 dakika içerisinde teknik olarak saha içinde Fenerbahçe'nin Graz eşleşmesi ve Gornik eşleşmesini kıyasla Graz eşleşmesinde neleri farklı gördü? Çünkü Gornik eşleşmesinde bütün spor kamuoyu aslında Fenerbahçe'yi çok çok eleştirmişti. Ama ben Graz eşleşmesinin ilk ayağındaki maçtan sonra gerçekten birçok spor yorumcusunun da yorumlarını aslında dinledim. Pozitif yorumlar duymaya başladım ki bugün hakkında da aslında yorumlarını soracağım. Yani 180 dakikayı yorumla dememin sebebi de aslında bugün iyi mi gördün, kötü mü gördün ya da işte genel olarak nasıl gördün ve buralarda kimler öne çıktı diye sormak istiyorum.
0: Yani şimdi iki maç, daha doğrusu iki tur arasındaki en büyük fark N'Golo Kante'nin takımı etkilenmesi. Şimdi bu ben Kante ile alakalı şunu söylüyorum. Kante Fenerbahçe'ye geldiği Ocak ayından daha hazır bir şekilde geldi. Çünkü ben Arabistan'dan, Katar'dan, ya futbolun, yani dünyanın kuzeyinden bir futbolcu alıyorsan, ki Fenerbahçe bunu Alassane Maximin'de de yaşadı. Şimdi Ocak ayında aldığın oyuncuyla yaz ayında aldığın oyuncusunda ciddi fark var. Çünkü ya Arabistan'da haftada 3 gün antrenman, zaten durarak oynuyorlar yani. Hepimiz ligi izliyoruz. Duruyorlar bildiğin sahada.
2: Doğru.
0: Şimdi orada bir oyuncu Ocak ayında fizik olarak aldığı zaman berbat durumda oluyor. Yani Fenerbahçe bunu şimdi Maximin'le Kante arasındaki fark gibi ama bu adamı Haziran ayında alır, sağlam bir kamp yaptırırsan o zaman farklı bir seviye olur. Şimdi Kante'deki en belirgin farklı, Kante Fenerbahçe ile birlikte kampa gelmeyi bile Dünya Kupası'nda Fransa ile yarı finale yürüdü.
2: Doğru. Yani
0: oradaki kamp disiplini ve fizik olarak hazır olması Kante'yi bence çok farklı bir seviyeye çıkardı. Şimdi burada en belirgin fark, bugün bakalım. Sağda en çok rakipten top kapan N'Golo Kante.
2: Doğru.
0: İstatistik olarak. Sağda en çok ikili mücadele kazananı Kante. En çok sahipsiz top kazananı Kante. Genelde İsmail olurdu bu. Ama yedek olduğu için. Bugün %87'de pas isabet yüzdesi var. Yani kusursuza yakın oynamış.
2: Ve 72 dakika oynadı bu adam.
0: Yani kusursuza yakın oynamış dediğim gibi. Yani şimdi Kante özellikle ilk maçta, Fenerbahçe'nin stadındaki maçta oyunun akışını yönetmekte çok ciddi fark hissettirdi. Yani ben net bir şekilde fark oldu. Tabii ki şimdi Gornik maçı, ya şimdi kadro kalitesi olarak baktığında Fenerbahçe'nin Gornik Zabze'ye göre çok daha kaliteli bir kadrosu vardı. Şimdi ama biz bunu sahada hissedemedik. Ya biz bunu sadece hissedemedik. Hissedemediğimiz gibi oraya da riskli bir sonuçta gittik. Ya bugün biz buraya gelirken de riskli bir sonuçta gelmemiştik. O yüzden hani iki taraf arasında hani takımın oturmasını net bir şekilde fark görüyorum. Oyuncu bazında bakacak olursak da N'Golo Kante'nin takıma eklenmesi gerçekten bence çok net pozitif bir sonuç doğurmuş. Hani tabii Kante'nin her pozitif oynayışı Fred için de yavaştan tabii yolun sonu demek. Ama ben Kante'nin Fenerbahçe için yani bu dönemi geçirdikten sonra bence bu

0: Bu ara transfer dönemi gelişinden sonra yazın Dünya Kupası kadrosunda olması ve sağlam bir kamp yapması Fransa'ya çok büyük bir şanstı. Kante için tabii Fenerbahçe'de bunun artılarını görüyor şu an.
1: Peki tabii ki saha içi sonuçlarında da tabeladaki etkinliğiyle Anderson Talisca, hatta bir özel bir istatistikle paylaşmak isterim. Anderson Talisca Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde Türk takımlarının formasıyla en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. 15'le 9 gol oldu Fenerbahçe'de. 7 gol de Beşiktaş'ta kaydetmişti. 15 golle Avrupa'da forma giyen, Avrupa maçlarında forma giyen en çok gol atan yabancı futbolcu oldu Anderson Talisca. Şimdi bu adam gönderilme konuları konuşuluyordu. Şimdi artık bu konuda Fenerbahçe yönetimi nasıl hareket eder sana göre ve nasıl hareket etmeli diye de sormak istiyorum. Veyahut da bu kadar forvet isimleri konuşuluyor ki bunları da yayına ilerleyen taraflarında konuşacağız ama oradaki hücum hattındaki yapbozu nasıl tamamlar Yunus Aydın? Bilmiyorum, ben işin içinden çıkamadım da bir sormak istedim sana.
0: Yani şimdi Talisca ile alakalı bence hani iki tane değerlendirmesi gereken durum var. Şimdi Talisca formsuzluğundan dolayı falan gönderilmek istiyor değil de maaştan dolayı gönderilmek isteniyor. Yani maaş çok yüksek. Yani böyle bir fikir var daha doğrusu. İsteniyor demeyeyim de. Hani acaba göndersek mi fikri var? Şimdi evet, takımın maaş yükü çok yüksek olan oyuncuları var. Kabul. Yani bunlardan birisi Ederson 11 milyon euro alıyor. Diğeri Talisca 7,5 alıyor. Hani Ertan Torunoğlu'nun açıklamasını baz alarak söylüyorum. Hani bonuslar dahil artık onu buluyorsa buluyordur. Hani zaten bonuslar da dahil oluyordur. Zaten tek atak işte atıyor gol.
1: Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Dolu oluyordur herhalde. Bu kadar gol atan adam.
0: Yani evet. Fenerbahçe bugün playoff turuna katıldığı için 4.3 milyon euro para alacak Şampiyonlar Ligi'ne. Bu tura katılırken ki 3 golün ikisi Talisca'ya ait. Yani doğru. Hani diğer tarafta baktığında yani Anderson Talisca'yla ilgili zaten az önce söylediğin istatistik var. Yani 4 maçta 4 gol. Şimdi 4 maçta 4 gol ve her maç birer tane atıyor.
1: Evet, bir maçta çıkıp 3 tane attığı bir hikaye yok yani ortada.
0: Aynen öyle, yani bu istatistik o açıdan da çok çok değerli. Yani şimdi diğer taraftan bakacak olursan Anderson Talisca ile alakalı az önce isimleri sayıyordu. Şimdi Asensio çift tane para alıyor. Dünya çift tane para alıyor. Ederson 11 alıyor, Talisca 7,5 alıyor. E şimdi bu dörtlüde Fenerbahçe maaş dengesini sağlamak istiyorsa gelecek santrafor için Lukaku da 10 alacak diyelim, tamam. Yani 5 tane Fenerbahçe'nin çok hakikaten yukarıdan maaş alan futbolcusu var. Burada en faydalı olan hangisi? Talisca.
1: Doğru.
0: Yani tamam, Skriniar savunmanın bel kemiği, gönderemezsin. Ederson'la alakalı zaten oynamıyor. Ben bugün Gribal enfeksiyon falan olduğuna da inanmıyorum.
1: Yani ben de inanmıyorum bu arada.
0: Şekilde, yani net bir şekilde göndermek için takım bakıyorlar. Mustafa için de aynı şey geçerli. Yani zaten gitmek için gündemde. Yani birisi gidecekse Asensio'ya gitsin o zaman. Yani hani çünkü zaten dökülüyor fizik olarak. Yani çok ciddi bir şekilde fizik diyor. Bence hani ikisi de kalsın bu arada. Yani izlediğim oda için hani gelmişken artık bu kadar hani hesaplar yapılmaması lazım ama birisi kalacaksa yani Fenerbahçe'nin 4 resmi maçında 4 gol atan yani şimdi hani denecek ki belki ikisi penaltıdan. Abi penaltı kime yapıldı bugün?
1: Talisca'ya.
0: Penaltı Talisca'ya yapıldı. Hani yani Genduzi'ye yapılan penaltıyı kullanmadı. Ya 18'in içinde olması gerektiği yerdeydi.
1: Ve penaltıyı aldı da yani bu arada. İyi de gösterdi bu arada teması.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Savunmanın arkasına geldi. Topun önüne geçti. Teması aldı. Kendini attı zaten yani doğal olarak. Hani tam bir yapması gereken bir santrafor özelliği. Bunları da bu arada çok geliştirdi. Yani 9 oynuyor. Bunları da çok geliştirdi. Yani temastan daha çok kaçan bir oyun yapısı vardı. Bence bugün savunmaya da çeşitli katkıları oldu.
1: Evet, ön direkte çok fazla kafayla karşıladığı pozisyon gördük. Katılırım bu arada.
0: Kesinlikle, yani hani daha mücadeleci. Şimdi Arabistan'dan geldiğinde Talisca yani bu kadar fedakarlık yapmasını vesaire, bu kadar özverili oynamasını birçok kişi beklemiyordu.
1: Doğru.
0: Yani hani geçen sene hani şunlar söyleniyordu, gerçekçi olalım, hani Talisca kontratı aldıktan sonra bir sakatlık yaşadı. Herkes dedi ki yani kontratı aldı tamam, yani işte Arsenal'e gitmeyen Talisca bilinçaltına döndü diye. Yani bu sezon başladı takır takır oynuyor, kontratı almış durumda zaten.
1: Doğru.
0: Kontratı aldı zaten Fenerbahçe'ye. Yani ben Talisca ile alakalı şu an hani bir de şu açıdan bakalım, Fenerbahçe bir santrafor almış olsaydı, örnek veriyordum işte Ueda basit bir isim, Sörlot almış olsaydı 4 maç 4 gol atsaydı
1: kral olurdu.
0: kral olurdu. Yani hani bu nedenle yani Talisca bu kadar net iyi oynuyorken yani bu kadar kolay bence hani yani gitsin listesine dahil etmemek lazım ki az önce saydığım 3 isimden de daha fazla katkı veriyor ve bu Fenerbahçe'nin en fazla maaş alan 4'lüsünün de 4.'sü.
2: Doğru. Doğru söylüyorsun.
0: Yani doğru söylüyorsun. Ve en çok katkı vereni göz önünde bulundurmak lazım. Ha bu adam gol attıkça parası artıyorsa attıkça Fenerbahçe'nin de işine yarıyor zaten. Yani bu sebeple Talisca bence gönderecek isimlerden birisi olmaması lazım. Yani kim gidecek listesinin bence başı bir Ederson olmalı.
2: Hı hı. Peki gidecek mi olan sence? Yani şöyle olmalı, ben de katılırım buna bu arada ama senin istihbaratların, senin kafandaki yaptığın matematik ki bu konuda zaten eline su döken bir insan olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten hani Ederson sence gidecek mi abi? Ne hissediyorsun?
0: Ben Aziz Yıldırım'ın ilk açıklama yaptığı dönemde işte sahip çıkalım diyordu. Farkındaysan hani ondan sonra biraz daha şimdi bu 4 maçta hiçbirinde oynatılmama. Yani hani Dünya Kupası'ndan erken elenmelerine rağmen Norveç aslında erken elendi ama neredeyse Kante'yle aynı anda döndü.
2: Doğru. Kante'yle yani, bugün takı takır oynadı yani.
0: Aynen öyle. Yani şöyle bir durum var. Belki de Aziz Yıldırım hani sonuçta yani yöneticilik konusunda hani şu an Dursun Özbek'le beraber en tecrübeli iki başkan.
2: Doğru.
0: Hani ki hani tecrübeyi baz alacaksak Aziz Yıldırım daha da tecrübeli. Başarıyı bir arka plana bırakıyor. Dursun Özbek en formda başkan, en başarılı başkan ama hani Aziz Yıldırım Ederson'u hani birazcık yumuşatıp, menajerini birazcık yumuşatıp şimdi daha fazla satabilecek fiyata da getirebilir. Hani çünkü Ederson o günlerde tamamen ipleri koparmış şekildeydi. Hani görüşmek dahi mümkün olmayan bir yapı da olabilirdi. Hani şu an geldi kadroda çalışıyor ama hani satış listesinde yani 4 tane maçta yani Ederson sonuçta 11, ben Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinde 11 milyon euroluk bir yedek kaleci olacağını düşünmüyorum. Ekibi yabancı kuralında. Şimdi Lille'de birinci kaleci aldı Berkan'ın önüne. Fenerbahçe'nin de alternatif var. Benim fikrim birazcık Ederson gidecek tarafına doğru yaklaştı. Ya bir de şöyle Ederson'la alakalı mesela şimdi Brezilyalılar ve Portekizlerle alakalı şimdi marka isimlerde dünyada şöyle bir şey oluyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi de Mourinho.
2: Doğru.
0: Hiçbir şey yapamadı Fenerbahçe'de. Ne oldu? Hiçbir etkisi olmadı. Önce Benfica'ya gitti. Benfica'da da iyi bir sezon geçirmedi. Ama Real Madrid'e gitti. Şimdi Ederson'la ilgili geçen hafta da yine konuşmuştuk. Yani Ederson'u biz yarın Real Madrid'e, Barcelona'ya, Liverpool'a transfer olduğunu görsek yani kimse şaşırmaz.
2: Ve yani belki orada da performansla verebilir yani diyorsun değil mi?
0: Aynen öyle. Ya aynen öyle. Gayet orada performans da verebilir. Ya Mourinho bu sene Real Madrid'de çok büyük işler de başarabilir. Maalesef ya bizim burada geçtiğimiz gün Acun Olcan'la bir röportajında seyrettim. Elif Şen'le de Ümit Özat'la katıldığı program.
2: Selam olsun her ikisine de.
0: Selam olsun aynen her ikisine de. Yani Acun Olcan'ın şunu söylüyor. Ya Türk futbolu ne yazık ki o kadar göz ardı ediliyor ki diyor. Yani şimdi Mourinho'nun başarısızlığı Mourinho'yu hiçbir şey kaybettirmedi.
2: Gerçekten öyle ya.
0: Türk futbolu realitesinin ne kadar gerçek futbolun dışında olduğuyla örnekleniyor. Yani işte bir platform Jose Mourinho'ya belgesel yapıyor biliyorsun.
2: Doğru.
0: Fenerbahçe kısmından bahsedilmiyor abi belgeselde.
2: Gerçekten inanılır gibi değil. Doğru yani.
0: Yani hani o yüzden Ederson'la alakalı şöyle bir durum var. Ederson buradan hani gidebileceği durak sadece MLS ya da Arabistan değil. Yani bir açıdan şöyle, evet ona bu maaşları verebilecek tek yer MLS ya da Arabistan. Orası en fikiriz. Onu bütün transferler için geçerli. Bu Ederson için değil. Beşiktaş şu an işte Vlahovic'i zorluyor.
2: Bizim son dakika haberimize göre çok özür dilerim Yunus Aydın böldüm seni ama son dakika haberimize göre de oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Yarın 14.30'da yani hatta yaklaşık bugün de diyebiliriz 14.30'da geleceği söyleniyor diyorlar. Evet lütfen devam edelim abi.
0: Yani bence çok iyi iş yapıyor Beşiktaş ve hani oraya bir dipnot olarak söyleyeyim. Muhammed Salah'taki kırgınlığı da unutturur. Yani bir nebze unutturur oraya. Çünkü Beşiktaş bir yıldız da almak zorunda yani artık oraya.
2: Doğru.
0: Yani hani burada Ederson'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani net bir şekilde gider dünyanın en büyük kulüplerinde de oynar. Ha, bu maaşı oynamaz. Farklı maaş oynar. Yani sen öyle bir kontrat vermişsin ki Liverpool der tamam ben alıyorum ama 5'i karşılıyorum. 6'sını da sen ödersin der. Bu şekilde seni zorda bırakır. Böyle bir şey olabilir.
2: Tabii.
0: Ama yani ben Ederson'un gitmeye yaklaştığını düşünüyorum artık.
1: Şöyle bir bölmek istiyorum abi tekrardan seni. Yunus Aydın bizimle beraber bu arada. Şöyle bakıyorum. Mehmet Bey'in mesajından bahsedeceğim. Mehmet Bey sana aslında iki tane mesaj göndermiş abi. Mert Günok ve Tarık Çetin kaleyi idare edemez mi? Fenerbahçe'nin ne der sonu göndermesi lazım değil mi demiş. O soruyu zaten aslında kısmen

0: cevapladın ama ikinci sorusunu aktarmış olayım. Bir Galatasaraylı olduğunu vurgulamış Mehmet Bey ve demiş ki Ake, Skriniar ve Kante'yi çok beğendim. Yunus Aydın'a göre de en öne çıkan isimler bu isimler mi diye sormak isterim demiş.
1: Ya ben ilk başta Mert'le Tarık'ın sezonu götürebileceğini düşünmüyorum. Bence mutlaka önüne birisi alınması lazım. Yani hani çünkü Mert'e baktığı zaman evet yani iyi kaleci. Şöyle ki yani yaşın oranla şimdi Euro 2024'te yaptıklarını hala hatırlıyorsun. Ama hani Mert'in yani Euro 24'den sonra Dünya Kupası'nda yani 2026'da götürülmesi dahi tartışıldı. Şimdi hani bu dört maç hani baz alınmaması lazım. Hani çünkü çok fazla toplu oynayan taraf bizdik. Şimdi toplu oynayan taraf bizlikten geleceği nokta mesela Nathan Ake. Şimdi Nathan Ake Manchester City'de hem sol stoper oynarken hem üçlünün solunda oynarken hem sol bek oynarken zaten Manchester City'nin Premier Lig'de ortalama %60-65 üstünde toplu oynayan maçta.
0: Doğru.
1: Bu nedenle geçiş savunmasına alışık bir oyuncu Nathan Ake. Zaten topa hükmeden takımlarda savunmanın belki oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi bu noktada Fenerbahçe'nin özellikle kendi evinde oynayacağı maçlarda ya da bu tarz Stumgraz'daki ilk maç gibi, Gornik maçı gibi savunmaları çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Bunda bir problem yok. Zaten bence bizim lig seviyemizin de üstünde bir oyuncu Nathan Ake. Ama hani ya şu iki maçta hani maçın adamı diyeceğimiz bir şey yapmadı. Bir açına ama evet yani genel olarak geçiş savunmasını iyi oynayabilen zaten mücadeleci çok üst profil bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. City'deyken de çok beğeniyordum. Fenerbahçe'ye geldi diye söylediğim bir şey değil. Ya mesela geçiş savunması için Skriniar ağır. Zaten ağır bir stoper. Bunu herkes biliyor ama Skriniar da kesici. Baktığı zaman birbirlerini İsmail Hoca'nın söylediği gibi çok iyi tamamlayan bir tandem oldular bence.
0: Katılırım.
1: Yani ama bu maç özelinde hani star olarak bakacak olursan gelip Fenerbahçe'nin işte senin de sorunun başında yayının başında söylediğin yani ikinci turda ikinci maçta oyunun bu kadar ileri gitmesinin sebebi bence N'Golo Kante'nin takıma dahil olması ve bir de tabi Anderson Talisca'nın bu kadar belirgin bir skor katkısı varken hani savunma futbolcuları çok ileride evet ama hani yıldız diyebileceğimiz kadar bence değillerdi.
0: Peki şu konuya da girmek istiyorum. N'Golo Kante'nin çok fazla altını çizdik ama bu yoruma katılır mısın? Şimdi Kadir Bey yazmış. Kadir Bey de selam olsun. Demiş ki abi demiş Kante'yi satan şampiyonluğu satar demiş. Yani böyle bir şey gündemde var mı? Bir Paris FC lafları dolaşılıyordu ama ne kadar şu anda gündemde diye de sormak istiyorum. Yani bu performanstan sonra böyle bir satış ihtimali ortaya çıkar mı?
1: Şimdi Paris FC'deki olay tam olarak şu ya. Orası çok ciddi bir fon yatırımı aldı. Yani Paris Saint Germain'e rakip bir takım çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii Fransa milli takımında bel kemiği olan bir oyuncuyu almak isteyeceklerdi. İlgi var Kante ama Kante'nin Fenerbahçe'deki kontratı yani Fenerbahçe'nin yüksek divanında da gündeme geldi. Yani işte forma satışlarından çok ciddi paylar. Yani yılda 15-16 milyon euro patlıyor Fenerbahçe'ye. Yani bu parayı verirler mi? Avrupa'da bu maaşlar imkansız. Yani
2: tabii canım.
1: 16 milyon euro. Hani yani N'Golo Kante vesaire mümkün değil. Bu nedenle bunun ben karşılaşacağını düşünmüyorum. Hatta Aziz Yıldırım da şunu söyledi. O dönemin yöneticisi Ertan Tornoğlu'na. Çünkü hani Ertan Tornoğlu'nun verdiği röportajda ya bize yetki versinler ben Kante'yi aldığım paraya satayım dedi. Yani şimdi aldığınız paraya satmak değil mesela zaten. Alırken çok ciddi bir para gitmedi Kante'ye. Yani mevzu tamamen adamın maaşı. İnanılmaz maaşı var. Avrupa'da bunu karşılayacak bir yer yok. Aziz Yıldırım bunu söylerken de biz Kante'yi satalım anlamında söylemiyordum. Yanlış anlaşılmasın dedi. Ama hani yani sizin aldığınız paralardan çok daha da uygun alınabilirmiş dedi ki Aziz Yıldırım bunu söyleyebilecek lükse sahip. Çünkü ya 50'ye alınan Greenwood'u 39'a aldı. Yani bu işlerde Kante'yi de daha uygun alabilirdi. Ben Kante'yi satacaklarını düşünmüyorum artık bu kadar belirgin performansından sonra açıkçası.
0: Vallahi çok çok güzel özetledin. %100 katılırım. Mete Bey daha Almanya'dan bize mesaj göndermiş. Hatta çok da uzun uzun mesajlar göndermiş. Kendisine bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Almanya'ya da burada bütün Almanya'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim. Aslında uzun uzun okumak istiyorum Yunus Aydın. İznin varsa. Selamünaleyküm demiş. Sevgili Can kardeşim, sevgili Yunus kardeşim demiş. Almanya'dan ben Mete. Fenerbahçeliyim. Maçı izliyorum ama inanın ki bu maçın hakemini ve tarafımıza verdiği kasti basit kartları gördükçe
2: acaba Süper Lig'den bir hakem

0: mi? İsmini değiştirip mi gönderdiler diye böyle bir esprili bir mesaj yollamış Almanya'dan bize dinleyicimiz. Böyle bir hakem faciası ancak ve ancak Türk takımlarına oluyor. Benim gözlemim böyle. Saygı ve selamlarım ile demiş. Uzun uzun okumak istedim. Almanya'ya selam olsun. Yani bugünkü müsabakanın hakemini de soracağım. Biraz konudan konuya atlıyoruz ama dinleyici mesajları her zaman çok kritiktir. Ki aslında taraftarın konusunda da çok güzel uzun uzun bir mesajı var. Ona zaten yer verdik programın İlk başında, o yüzden yer vermeyelim ona Mete Bey, ama Mete Bey'in bu mesajına nasıl yorum yapmak ister Yunus Aydın?
1: Ya şimdi şöyle, tabii bizim kendi içimizde Türk futbolu olarak bir bildiğimiz olmadığı için, şimdi mesela bugün işte Galatasaray, örnek veriyorum, geçen seneki Liverpool maçında işte fazla kart çıktı, işte o Arne Slot'un meşhur kendini yere atan futbolcuya güldüğü fotoğraf. Şimdi ilk başta dalga geçen zaten Galatasaray ise Fenerbahçe, Fenerbahçe ise Galatasaray oluyor.
0: Doğru.
1: Yani bizde öyle bir birlik beraberlik olmadığı için ya bir hakem doğramak hani bize çok kolay. Yani bizde mesela işte meşhur hakem faciaları var. Hepimizin aklına gelen, hepimizin canını yakan.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe için özellikle ben söyleyebileceğim. Yani burada hani mesela basketbolda da var bu aynı şekilde. Ya yani mesela basketbolda Euroleague'de Damir Javor diye bir hakem vardı. Yönetti Fenerbahçe'yi paramparça etti.
0: Korkun.
1: Yani ama hani biz kendi içimizde burada savunmaları veremiyoruz. Ya bugünkü hakeme bakacak olursam ya bence bizim Süper Lig'deki hakemlere göre yine iyiydi.
0: Doğru, bence de ya bu arada. Ben Mete Bey'le benzer düşmüyorum bu konuda. Ben sana katılıyorum. Ama Vedat'ın pozisyonunda çok sinirlendim bu arada. Yani sakatlıktan yeni çıkmış, arkadan çok kontrolsüz Mitchell'ın girdiği bir pozisyon vardı. 80 küsürüncü
1: yine
0: dakikada.
1: Yine mi gidiyor dedik ya? Yine mi gidiyor?
0: Yine mi gidiyor dedik abi? Orada mesela bir kırmızı olmaz mıydı acaba diye bir sorayım.
1: Ya bence olabilirdi. Ben Vedat'la ilgili şöyle düşünüyorum. Geçenlerde bir yayında daha söyledim. Ya Vedat ne için bu kadar genç takıma? Ya şimdi bugün ayın 11'i galiba. Aynen bugün ayın 11'i.
0: 12'sine
1: yani
0: gidiyoruz.
1: Vedat ne için ilk maçına 12, aynen 12'sine gidiyoruz şimdi. Yani Vedat ne için ilk defa 11 Ağustos akşamı 20 dakika oynayacağını bilseydi Fenerbahçe, yine alır mıydı acaba Vedat?
0: Bence çok tartışmalı.
1: Bence de öyle. Yani hani çünkü Vedat Muriç transferi ilk başta hem Aziz Yıldırım tarafından benim bildiğim kadarıyla Hakan Bey'in gündeminde yoktu. Yani ama Fenerbahçe'nin bir santraforu var demek için alındı Vedat Muriç.
0: Ve sağlam bir santraforu var. Elemelerde de ben o santraforla sahaya çıkıyorum demek için midir abi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Gornik maçında yok. Sturm Graz'ın maçında yok. Yani hani olay zaten şu, hani eğer Sidiki Şerif Saadettin Saran döneminde bu performansı gösterebilseydi, Fenerbahçe'nin santraforsuzluğu yine konuşulmayacaktı.
0: Doğru.
1: Yani bugün itibariyle hani Talişka formda diye aslında bu eksiklik konuşuluyor. Ben şimdi Vedat'a verilen paralar da 22 milyon eurolar vesaire 19'lar konuşulduğu için söylüyorum. Yani Fenerbahçe aynı paraya belki şu an Lukaku artı onu açı olabilirdi. Onu yani Lukaku'ya verecek parayı zaten verecekler diye söylüyorum.
0: Evet, 6 milyon euro zaten konuşuluyor. O konuya gireceğiz. Lukaku son sorum olacak da lütfen devam edin abi.
1: O yüzden hani Vedat'la alakalı benim fikrim, ya Vedat bence çok geç takıma adapte olabildi. Sakatlığı tabii ki bununla çok büyük etken. Ama hani Vedat'la alakalı benim soru işaretim var. Yani 11 Ağustos'ta ilk maçına çıkar denseydi, ya da Fenerbahçe'nin bu iki maçta bu kadar santrafora ihtiyacı olmadan bu turları geçebileceği öngörülseydi, bence birçok kişi Vedat Muriç transferini, hani taraftar tabiriyle söyleyeyim, burun kıvırırdı. Yöneticiler olarak söyleyeyim, ilk tercihleri olmazdı diye düşünüyorum. Ama hani tabii şu an takımın bir parçası, değerli de bir parçası. Ama 10+4 varken Vedat bence ilk tercih olmaz diye düşünüyorum.
0: Yunus Aydın için son soruyu da Mehmet Bey'den alıyorum. Sonrasında benim bir tane daha sorum var. Sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki için de soruları bekleriz. 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı, sorularınızı, değerli konuklarımıza sorularınızı tabii ki yazabilirsiniz. Şöyle bir aslında bir görüş gelmiş. Nasıl yorumlar diye, aslında bir soru değil ama bir görüş gelmiş. Uğurcan Çakır'ın formsuzluğundan dolayı bir Galatasaraylı dinleyicimiz Mehmet Bey demiş ki, valla Mert Günok'un formunda göz önünde bulundurunca Dünya Kupası'nda Mert Günok birinci kaleci olamaz mıydı? Yani bu form buradayken, Uğurcan'ın formu bu haldeyken vallahi bilemiyorum, Mert de fena olmayabilir gibi bir yaklaşımı var Mehmet Bey'in, ama ne der Yunus Aydın?
1: Ya şimdi çok riskli bir tercih olurdu bir kere. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, Mert Günok oynatana gelenseydi bugün Montella görevde değildi. bence.
2: Doğru.
1: Yani
2: doğru.
1: Çünkü ya şimdi bazı oyuncuları da evet mesela ya şimdi bugünün performansını konuştuğun zaman öyle oluyor. Yani Dünya Kupası döneminin kadrolarının belirlendiği dönemi konuşalım. Beşiktaş'ta birinci kaleciliği kaybetmiş bir Mert Günok var.
2: Doğru.
1: Milli takıma götürülme sebebinin de performansı olmadığını, çünkü orası için bir sürü aday kaleci var. Hepimiz o gün zaman konuştuk yani Berke adaydı.
2: Doğru.
1: Götürülmedi. Yani Uğurcan'la altı erzi bizim sayı. Yani Doğan Alem'de ne kadar gidecek birçok oyuna, Muhammed Şengezer gibi birçok kaleci vardı aday.
2: Kesin.
1: Şimdi Mert'in oraya götürülme sebebi takımda bir abilik ve Euro 2024 ruhunun da korunmasıydı. O dönemde tercih, yani Mert'in üçüncü kaleci olarak tercih edilmesi dahi tartışılırken bugün daha Uğurcan hiçbir resmi maça çıkmamış. Hazırlık maçlarında birkaç tekledi diye ki hani takım inanılmaz pozisyon yiyor hazırlık maçında. Hani Mert'i tercih edebilirdik demek bence Uğurcan'a acımasızlık. Montella içinde çok cesur bir karar olurdu. Yani Mert'in hani her pozisyonda o meşhur aklımıza gelen ahtapot musun ölecek misin kurtarışlarında yapamayacağı için yani çok az nadiren denk gelecek ki ilk hatasında bunun faturası Montella'ya kesilirdi. Ama şu 4 maç itibariyle Mert'in yani Şampiyonlar Ligi elemesinde geçen sene Mert performans düşüklüğü varken Beşiktaş'ta. Ya yani sen önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin 4 maçta kalesini koruyacaksın. Ligde de büyük ihtimalle ilk maçta 11 çıkacaksın deseler Mert buna inanmayabilirdi kariyerinin böyle devam edeceğini. Şu an kendisine verilen sorumluluğu çok iyi götürüyor. Ama yani bu sorumluluk 34 maçlık Avrupa kupalarıyla 40-45 maçlara çıkacak bir sezonu kaldırabilir mi? Mert'in yaşı gereği de bu konuda şüpheliyim. 2024 olsaydı çok isterdim. Ama hani arada geçen 2 yıllık zaman diliminin Mert için çok pozitif de geçmediğini söylemek lazım.
0: Kesin katılırım. Peki son olarak da şu soruyu soracağım. Çünkü henüz sağlık kontrolünden geçmediğinin altını çizelim ama birçok dış basın ve iç basındaki çok popüler ve çok net haberlerinin artık gerçek olduğu doğrudan düşünülen muhabirlerin ışığında ve birçok spor organizasyonu ve kanallarının da sondaki haberlerinden de dolayı Fenerbahçe ve Lukaku'nun anlaştığı haberlerini görüyoruz. Hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı. Sağlık raporu daha oluşmadı. Daha sağlık kontrolünden oyuncu geçmedi ama Romelu Lukaku ideal bir transfer midir? 10+4 kuralında Romelu Lukaku ihtimalini diyelim daha nihai olmadığı için, biz şu anda yayın yaptığımız sularda nihai olmadığı için bu şekilde yorumlayalım. Yunus Aydın Romelu Lukaku'ya nasıl bakar?
1: Ya bence çok büyük risk. Şimdi sağlık kontrolü defalarca zaten sağlık raporunun sen de üzerinde durdun. Yani çok kapsamlı yapılması lazım. Yani gerçekten çok kapsamlı yapılması lazım. Yani şimdi 10+4 ile alakalı şöyle. Bence zaten Fenerbahçe'nin alacağı santrafor adı geçen işte Onuachu'dan tut, Ueda, işte
2: Girasi,
1: Blaovic, Girasi. Ya bunların hepsi zaten kesinlikle yabancı kulağına artı bir zaten yazacaksın.
2: Doğru.
1: Artı o dördün içinde olmayacak yani. Onun içinde olacak. O yüzden hani Fenerbahçe bu konuda risk almamak zorunda. Şimdi Lukaku ismi az önce bizim saydığımız isimlerden aslında hiç gündemde değildi. Fenerbahçe'ye önerildi. Tıpkı Muhammed Salah gibi. Yani 10 milyon euroluk maaşı zaten oyuncu tarafı istiyor. Zaten çift taneleri dağıtırken hani Lukaku'ya da verilecek ama bu 10 milyon euronun karşılığını verebilir mi? Bence çok büyük soru işareti. Bence çok büyük soru işareti. Yani bu kadar az süre almış. Evet, Dünya Kupası'na çıktı, attı Belçika'yla, gördük. Yani hemen oyuna girer girmez attı, golü attı ama geçen sene ne kadar az süre aldığını göz önünde bulundurmak lazım. Ya oyuncuya biçilen bedel 6 milyon eurolarda bitebiliyor. Yani Napoli çift taneyle başladı ama sonuçta 6 milyon euroya kadar düştü. Ya ben asla zaten Fenerbahçe'nin çift taneyle bonservis vereceğini düşünmüyordum oyuncuya. Bence çok büyük bir risk. Fenerbahçe hep söylüyorum. Yani Cilasi, Sörlot'u orada da çıkamıyorsa, 40+ oyuncuya çift tane maaşa çıkamıyorsa Fenerbahçe, bu kadar gözünün önünde artık Trabzon'da Darwin Nunez'le ilgilendiği için söylüyorum. Gol kralı varken, onu açı varken. Yani 10 ay içerisinde Fenerbahçe şampiyonluk metoduyla yola çıkıyor çünkü. Fenerbahçe'de önümüzdeki sene olağan genel kurulu seçim var. Ya Fenerbahçe şampiyon da olsa bu camiada seçim var önümüzdeki sene.
2: Doğru.
1: Bu sebeple yani sıfır risk bir santrafora gidilebilecekken yani Lukaku gibi yani çok büyük bir riske gidilmesi. Ya bence Fenerbahçe taraftarının işi değil. Benim sosyal medyada gördüğümde, sosyal medyada aldığım algıdan Fenerbahçe taraftarının işi rahat değil. Benim de değil. Yani sağlık kontrolünün çok kapsamlı yapılması lazım. Evet, çok büyük bir isim. Ama daha önce bir

Beşiktaş'a da önerildi. Beşiktaş da reddetti. Yani bir söz verildi. Aziz Yıldırım dedi ki bir hafta içerisinde bitireceğiz. Cihan Kamer dedi ki playoff turundan önce bitireceğiz. Bence playoff'tan önce bitmesi de lazım zaten. Şu an diğer taraftan Lyon geliyor gibi geliyor. Uzatmalar sonucunda 3-0 önde Lyon. Ama bence Fenerbahçe'nin birinci santraforu çok garanti bir santrafor olmalıydı. Lukaku'nun form durumu ya da mental

0: Bol şans Fenerbahçe demek istiyorum. Ne diyorsun? Şimdiden bir tahminini alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim abi.
1: Ya ben bugün gündüz mesela Göksel'le yayın yaparken de hani söylüyordum. Yani Lyon benim daha istemediğim bir takımdı. Keşke ilk baştaki gibi olabilseydi ama Lyon bugün erken gol attı. Bırak yani kırmızı kartı gördükten sonra zaten çok bir çaresi kalmadı. Yani bence tabii zor eşleşme ama isimler bazında gidecek olursak önümüz ya geçtiğimiz sene Benfica'ya karşı Benfica çıktığında hani içimiz yandı. Yani gerçekten bir anda hani daha kötü olduğumuzu düşündüğümüz bir takımdı. Tamam güç kaybına uğramış durumdalar. Endrick gitti mesela. Tekrar takımına döndü ama yani Fonseca'nın yönettiği bir takım olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten çok büyük bir takım Lyon. Zor bir eşleşme olacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu tabii ki kolay değil. Ama Saraçoğlu'nda tekrar bu sene Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Onu sene boyunca çaldırmak için de bu turu geçmemiz lazım.
0: Yani İnşallah diyelim. İnşallah. Bol şans Fenerbahçe diyelim.
1: İnşallah en başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol Yunus Aydın. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Evet, Yunus Aydın bizimle beraberdi. Epey konuştuk, epey sohbet ettik. Erkan Tiryaki de biraz sonra bizlerle beraber olacak. Bir gözümde aslında İsmail Kartal'da, yani İsmail Kartal'ın basın toplantısını bekliyoruz. İsmail Hoca'nın açıklamalarını bekliyoruz. Maç sonunda tabii ki teknik direktörlerin açıklamalarını sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz ki şu anda birçok aslında kanalın, birçok muhabirin bakıyorum. Hiçbir yerde flash açıklamalar yok. Yani flash röportaj genelde müsabakalarda görürdük. Normal şartlarda eğer böyle bir şey bulursak, eğer böyle bir kaynaktan bir şey edinirsek tabii ki flash röportajları sizlere dinletiriz ki Erkan Tiryaki de şu anda hattımızda. Birazdan bağlayacağız Erkan Tiryaki ki ses de hazırmış. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk Can. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Bir kez daha bizi kırmadın ve her zaman bizlere bağlandığın için abi. Öncelikle tabii ki 90 dakikayı hatta 180 dakikayı konuşacağız ama Lukaku konusuyla alakalı gelişmeleri bir ilk başta konuşmak istiyorum. Sonrasında maça sonrasında zaten birçok konulara gireceğiz ama son sorumuz Lukaku'ydu. Yunus Aydın'la konuşurken Lukaku transferinde şöyle bir durum olduğunu bir kez daha altını çizelim. Daha sağlık raporu olmadı. Kulüpler anlaştı. Oyuncuyla anlaşıldı. Nihai imza olmadığında bir kez daha vurgulayalım. Bu transfere Erkan Tiryaki nasıl bakar? Henüz nihai transfer değil ama bu ihtimale diyelim. Bu kuvvetli ihtimale Erkan Tiryaki nasıl bakar?
2: Lukaku tabii Fenerbahçe'nin birinci santrafor adayı değildi. Yani Fenerbahçe daha çok yani 30-35 maç oynayacak. Yani Lukaku bu arada birinci santrafor adayı derken isim olarak değil. Son yılki performansı, son 1-1,5 yıldır da sakatlıklarla uğraştığı için. Yoksa Lukaku bugün 2 yıl önceki performansı veya sağlık durumu olsa bugün dünyanın her takımında oynar. Hiçbiri de hayır demez. O yüzden iyi tercih değildi ama artık transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılması ve özellikle Lyon maçı, şu an Lyon'la eşleşti Fenerbahçe, playoff turuna yetiştirme isteği Fenerbahçe'nin bu transferi hızlandırmasına sebebiyet verdi. Santrafor transferinin çok doğru bir tercih. Yani sağlık kontrolünden geçemeyeceğini zannetmiyorum. Daha yeni Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla oynadı. 20-20 dakika oynadı. Hep 20'şer dakika oynadı ama girer girmez de katkı sağladı. Fenerbahçe derbileri hadi bir kenara çıkartıyorum ki derbilerin bir, özellikle iç saha derbilerinin birçoğunda da rakip yarı sahada oynayacaktır Fenerbahçe.
0: Katılırım.
2: Ama sezonun 29-30 maçı, ligden bahsediyorum. 29-30 maçı rakip yarı sahada, içeride dışarıda kimle oynarsa oynasın rakip yarı sahada oynayacaktır Fenerbahçe. Ve ceza sahasında güçlü bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Tabii ki Vedat Muriç de çok önemli bir oyuncu. Ama onu tamamlayacak bir isme ihtiyacı vardı. Lukaku sezonun %30'unda, %40'ında hadi birazcık daha ileri gidelim. %50'sinde oynarsa en az 10-15 gol katkısı yapacak bir oyuncu. O yüzden maliyetine de baktığımız zaman çok yüksek. Ben Fenerbahçe'nin aşırı yüksek maaşta vereceğini düşünmemekle beraber bonservisi uygun gibi gözüküyor. Çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Vedat'la da şöyle birbirlerini tamamlıyor. Evet, çift santrafor oynayamazlar. Kolay değil. Çünkü arkadaşı var. Gündüz'ü Kante kalır. Fenerbahçe'nin orta sahadan topu taşıyacak gücü çok azalır. Ama ya tabii ki maçın sonu 15 dakikası oynayabilir ama ilk 11'den bahsediyorum ben. Çift santrafordan. Vedat'ın formsuz olduğu veya sakat olduğu zaman Lukaku'nun formsuz

0: ya da sakat olduğu zaman Vedat. Lukaku çok kötü bir maç geçiriyorken Lukaku'yu kenara alıp Vedat'a oyunu aldığınız zaman kimse niye Vedat'a aldın demez veya tam tersi olduğu zaman. Hı. Bence çok iyi bir birbirini tamamlayan aynı anda ilk 11'de olmasa da takımın bütününde birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili olacaktır Fenerbahçe ki Talisca'yı da 10 numara pozisyonunda çok fazla oynatacağını düşünmüyorum hocanın.
1: Tam onu soracaktım.
0: Tanrısı da var. O yüzden Fenerbahçe bence artık transferi tamamlar. İşte gelen gidene göre inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ki ben kalacağını i̇nşallah. Düşünüyorum. Hı-hı. Kaldıktan sonra belki başka bir transfer de olabilir. Ama Fenerbahçe artık yani gerçekten Aziz Yıldırım sözünü tuttu. Sezon başlamadan transferleri tamamlayacağız diye. Gerçekten de kadrosu şu anda tüm takımlar içinde hazır olan tek Fenerbahçe.
1: Valla katılırım. Katılırım yani birçok isim var taraftarların en azından aslında transfer konusunda memnun olduğu, büyük ölçüde memnun olduğunu söyleyebileceğimiz bir tablo var ki aslında maça bağlayacağım da şöyle bağlamak istiyorum Erkan Tiryaki. Yani 4 maçta 4 gol bulan Talisca Avrupa tarihinde bir Türk takımlarında forma giyen en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını bugün alan Talisca. İki tane esasında çok net forvet varken Asensio varken bu Talisca nasıl aslında forma şansı bulacak mı demeliyiz veyahut da bu isimler yedek mi kalacak? Yani kadro mühendisliğini kafamda yapmakta çok zorlanırım ama Erkan Tiryaki biraz hem mevcut Graz eşleşmesindeki Talisca'nın performansıyla beraber nasıl o kadro mühendisliğinin olması gerektiğini işaret eder. Üzerine zaten maçı da konuşuruz.
0: Sondan başlayayım. Talisca 10 numara. Yani evet çok etkili oluyor forvet oynadığı zaman da geçen yılın ikinci yarısında da oynadı. Daha az efor sarf ediyor ama Fenerbahçe'nin daha fazla efor sarf eden bir santrafora ihtiyacı var. Örneğin hava toplarını kazanabilecek bir santrafora, sırtı dönüp oynayabilecek bir santrafora ihtiyacı var. Bu da Vedat Maruş ve Lukaku. Talisca 10 numara pozisyonunda örneğin Talisca Lukaku ile oynadığı zaman veya Vedat ile oynadığı zaman çok daha rahat oynayacak. Çok daha fazla şut imkanı, çok daha fazla ara pas imkanı, çok daha fazla ceza sahasına girdiği zaman Vedat'ın ya da Lukaku'nun üzerine markaj yapan stoperlerin arasından sıyrılarak kafa golleri hatırlayın. Abubakar ve Cenk'i tutmaktan stoperler Talisca'yı boş bırakırdı. Talisca çok kafa golü atardı Beşiktaş'ın. Solda Cenk oynardı. İleride santraforda Abubakar 10 numara pozisyonda Talisca oynardı. O yüzden bir santraforla böyle yani Fenerbahçe'nin yıllardır evet santraforumuz bu dediği bir santraforla oynayacak olması Talisca'nın hücum gücünü daha da arttıracaktır. Tabi burada hocanın alternatifleri olacaktır. Kimi maçta Talisca'yı yedek bırakacaktır. 10 numara pozisyonunda oynatmayacaktır. Asensio oynatacaktır. Kimi maçta işte Greenwood'u sol kanada çekecektir ya da Asensio'yu sol kanada. Greenwood'u sola çekip Asensio'yu sağ kanada çekip ki Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısının büyük bir bölümünde sağ kanatta oynadı.
1: Doğru.
0: Asensio. Sağ kanada çekecektir Asensio'yu. Ortaya Talisca koyacaktır. Yani Kerem formsuz devam ederse Greenwood, Talisca, Asensio olacaktır. Bunu artık hoca maç röportajına göre yani ben şuna işte katılmıyorum. Sayın Ertan Torun olur demişti ya işte Tedesco için işte rakip analiz ediyor. Fenerbahçe rakip analiz etmez. Fenerbahçe bam bam bam. Dünyada böyle bir şey kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Barcelona'sanız da Liverpool'sanız da kim olursanız olun rakibi analiz ederseniz. Bugün rakibi analiz ederseniz Konya Gençler Birliği rakibiniz önündeki. Gençler Birliği'nin full kapanacağını düşünürsünüz. Çift forvetle oynarsınız.
1: Aynen.
0: Full eli oyuncuyla oynarsınız. İşte rakibi analiz ederseniz Samsun deplasmanına gidersiniz. Samsun'un daha cesur oynayacağını düşünürsünüz. Daha hızlı kontra atak yapabilecek bir oyuncuyla oynarsınız. Asensio'lu kanatlı değil de Greenwood'lu Kerem'li kanatla oynarsınız. Rakibi kenar ortalarla boğmayı düşünürsünüz. Asensio'yla oynarsınız. Yani rakip analizi olmadan ilk 11'li belirleyemezsiniz. Bu açıdan da çok geniş bir yelpazesi olacak İsmail Kartal'ın hücumda döndürerek oynatabileceği isimler. Ben burada bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Tabii ki Talisca'yla da konuşulacaktır. Her maç 11 oynayamayacaktır. Ama oynadığı maçlarda fark yaratıyor. Yani golü koklayan bir isim. Oradan şutum gıraza geleyim. Yani 180 dakikadan bakmak lazım. Her maç hiç zorlanmadı. Yani Gornik bir önceki Polonya temsilcisinde daha fazla zorlandı son 15-20 dakika özellikle. Rakibi hiç tur ümidi verecek pozisyona getirmedi. Evet topun birazcık daha hakimiydiler. Özellikle ilk 10 dakika. Ondan sonra ilk yarının sonları bir de ikinci yarının ilk 15 dakikası. Ama böyle işte ah bu da kaçar mı dedikleri biraz bir iki cılız pozisyonları var. İkinci sezonun başında özellikle. Onun dışında Fenerbahçe tamam.

0: kontrollü bir oyun oynadı. Bence sezonun ilk haftası Gençler Birliği maçına da aktif dinlenme, bir hazırlık maçı oynar şeklinde dinlenerek çıkmış olacak. Çok rahat geçti. Şutum biraz hafif alınacak bir takım değildi. Sürpriz yapabilecek bir takımdı. O bölgenin takımları, Avusturya, Belçika takımları sürpriz yapabilirdi. Ki ben biraz da 2018'de Aykut Kocaman'la Fenerbahçe biraz eylediği zaman o statta maç seyretmiştim. Basın türbününde inanılmaz ateşli bir taraftarı vardı. Bu Fenerbahçe taraftarı da susturdu onları. Yani bizim Bursa Eskişehir taraftarı gibi kutu gibi bir statları vardır. Siz de televizyonda gördünüz. Boğucu bir taraftarı vardır. Ona rağmen Fenerbahçe hiç rakibi oyuna sokmadı. Ve 180 dakika boyunca da çok rahat tur aldı. Şimdi tabii hep Fenerbahçe zoru çeker. Tabii Bodo da çok önemli bir takımdı. Geçen yıl neredeyse Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacaktı. Doğru. Bodo da önemli bir takımdı. Ama gitti yine zorunu çekti Olimpik Lyon'a. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi lazım. Çok fazla transfer onlarda yapamadı. Kadroyu korudu. Fransa Ligi'nin 5.sine yeneceksin, eleyeceksin. Bir de Fonseca'dan rövanşı alacaksın.
1: Doğru.
0: Biz Sernan Fonseca'yı Braga'nın başındayken
1: İvan Bebek değil mi abi?
0: O 4-1'lik İvan Bebek, ben stat'taydım. Özellikle Volkan Filat'ın sona doğru çok işte Fenerbahçe zaten 8 kişi kalmış. Şunu da diyerek hakemin üzerine gidiyordu. Maçtan sonra da şunu sormuştum kendisine. Tur bitmiş, 4-1 olmuş maç. Çok ciddi hakem hataları var. Tekrarlarını seyrettiğiniz zaman siz de göreceksiniz. Ve rakibiniz artık sinir harbi içerisinde 8 kişi de kalmış ve siz rakibin 7 kişi kalması için hadi şuna da kırmızı kart görürsüler diye 96.5'te yardımcı hakeme itirazda bulunuyorsunuz. Bu futbol adına çok etik mi diye bir soru sormuştum. Geçiştirmişti Fonseca. Oradan beri sevmem Fonseca'yı. Umarım Fenerbahçe Braga maçının o Fonseca'nın rövanşını alır. Alacaktır da. Ben Lyon'un çıkmasına bu açıdan çok sevindim. Hiç sevmediğim bir teknik direktör Fonseca çünkü.
1: Bence çok da bu arada böyle overrated diye bir tabir vardır. Yani değerinin üzerinde görülen. Ben Fonseca hakkında öyle düşünüyorum ama bence katılırsın abi. Ama yine de bu arada bunu eklemek istedim. Tabii ki yani biz şimdi genelde Erkan Tiryaki ile beraber de oyuncu puanlaması yapıyoruz. Ki 90 dakika nezdinde bir puanlama yapmak isterim Erkan Tiryaki. Yani 180 dakika hakkında da yapabiliriz dilersen ama.
0: Aynı 11'lerdi zaten hemen.
1: Aynı 11'lerde iki maçı da değerlendirerek aslında aynı 11'ler üzerinden gidelim. Sırf 11'leri yapalım istiyorum. Mert'le başlayalım. İki maçtaki performansıyla Mert Günok.
0: Yani ikinci yarıdığım kurtarışı vardı. 8 diyelim Mert'e. Sonuçta iki maçta da kalesini golü kapattı.
1: Peki. Savunma dörtlüsünde Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown dersek Erkan Tiryaki.
0: Semedo'yu 7'de bırakalım. Birazcık daha hücumda daha faydalı olması lazım. Özellikle topu oyuna sokarken çok fazla pas hatası yapıyor. Greenwood'la birazcık daha anlaşabilmesi lazım. Daha da anlaşmasını geliştirmesi lazım. Skriniar ve Ake'yi tartışmasız, yani ilk maçta Ake'nin özellikle o perdelemeyle son dakikada topu müdahale etmeden kurtarmış olduğu net gol pozisyonu, ikisine de 8.5 verelim. Arch Brown'u bugün inanılmaz beğendim. Yani zaten çok kaliteli bir genç oyuncu. Çok beğendim. Yani Fenerbahçe kadroda olduğu sürece Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olur diye düşünüyorum. Anastor Bodden'i çok önünde görüyorum. Ona da 8 verelim.
1: Peki. Orta alana geçmek istiyorum. Yani Gendouzi, Kante diyeceğim. Ön hattı biraz daha ona göre değerlendiririz ama Gendouzi yani, ve Kante'yi konuşalım istiyorum abi.
0: Abarttı diyecekler ama Kante 10. Yani demek 10. Yani bu takımda aldı, 35 yaşında aldı parayı, sonuna kadar hak ediyor. Başkan gerçi kızgın. getirip parayı satayım diyor.
1: Doğru.
0: Kante bugün Muhammed Salah'ın neyse Kante'de odur. Bugün Osimhen neyse Kante'de odur pozisyonu icabı. Fenerbahçe'nin bu sezonki Suudi Arabistan'da yani bir yıldır doğru düzgün yani tempo yok, antrenman yok. Yani var da işte Avrupa seviyesinde
1: yani,
0: değil.
1: Evet.
0: İşte geçen yılın ikinci yarı gelmiş. Son 4-5 hafta fena değildi, iyiydi. Şimdi Fransa milli takımından döndü. Bir kamp yedi, şey yaptı. Kante bu yıl çok büyük fark yaratacak Fenerbahçe'de. Ön bölgeyi de çok rahatlatacak. 10 diyorum Kante'ye. Gendouzi'ye de 8.5 diyelim.
1: Peki ön hatta geçelim istiyorum. Greenwood, Asensio, Kerem olarak, hatta sonra Talisca ile de yorum alırsak çok çok sevinirim. Birazdan da İsmail Kartal'a döneceğiz.
0: Greenwood'u ilk maçta gol attığı için 7.5 diyelim. Bu maçta biraz daha etkili olmalıydı. Çok top ezdi. İlk pozisyonda Kerem'in pasında sağa geldi.

0: bitirmesi lazım. Çünkü iki ayağında raket gibi kullanıyor. Topu soluna çekmemeliydi. Orada bitirebilirdi işi. Asensio'da yavaş yavaş yükselecek. Ona da 7 diyelim. 7-7.5 arası. Yani Kerem ilk maçta hücum anlamında çok fazla katkı vermese çok koştu, çok mücadele etti. Bugün ya şimdi kızıyorlar Kerem ama iki gol pozisyonunda da kaleci olağanüstü çıkarttı. İlkinde çok doğru, bak ilkinde de ikincisinde de çok doğru yere vurdu. İkisi de aynı pozisyon. İlkinde uzak köşeye vurmak istedi. Kaleci biraz şans eseri çıkarttı. Yani vurduğu yer çok iyiydi. Top gitse yana ağlara gidecek. İkincide de büyük bir ihtimalle ilkinin etkisinde kaldı. Kaleci uzak köşeyi kapatıyor diye
1: yakın köşeye,
0: sol üst köşeye vurmaya çalıştı. Orada da inanılmaz çıkarttı. Kerem isteğini arttırdığı için 7.5 diyorum. Ben iki maçta da çok istekli gördüm Kerem'i. Ama işte golle yaşayan bir oyuncu oldu. Golü asiste. Golü bulması lazım. Bugün aslında penaltıyı Kerem'e attırabilirler de golü bulsun diye. Öyle düşündüm açıkçası. Ama Kerem'e ben 7.5 veriyorum. Talişka'ya da tabii ki iki maçta da skoru çözen isim olduğu için. Ya bir de bugün etkili ya. Penaltıyı aldı yani. Penaltı altı asist dedi ona.
1: %100.
0: Penaltıyı aldı. Ki Avrupa'nın birçok yerinde yaptırılan penaltı asist diye geçiyor. İlk yarıda çok istekliydi. Tadişka'ya da Kante gibi 10 veririm ben.
1: Harfiyen katılırım Erkan Tiryaki. Hem Talişka yorumu hem Kerem yorumu. Ya bütün yorumlarına çok çok katılmakla beraber Kerem yorumuna da aşırı katıldığımın bir kez daha altını çizmiş olayım ki Gornik Zarpşe maçlarında çok çok eleştiren birisi olarak Graz maçlarındaki eforunu, yani o iki eşleşme arasındaki farkı bence bizler gördük demek istiyorum abi. Son cümlelerini alacağım. Birazdan İsmail Kartal'a gideceğiz ama son söylemek istediklerin var mı? Lyon eşleşmesi olabilir. Fenerbahçe gündemi ile alakalı bir konudan belki bir temenni olabilir. Teşekkürümüz etmeden önce son cümlelerini alalım isterim abi.
0: Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini gidereceğini düşünüyorum. İki kere hak etmesine rağmen gidememişti Fenerbahçe bu süreçte. Herkes 2008'den beri yani yaklaşık tabii 2000 tabii değil mi yani 18 yıl
1: tabii Fenerbahçe 2008-2019 senesi en son.
0: Tabii yani 2010-2011'den sonra gitmeliydi. Artı bir de Ersun Yanal döneminde bir ceza almıştı Fenerbahçe. Ersun Yanal'ı şampiyon oldu takımdan.
1: Tabii.
0: İsmail Kartal'ı çalıştırmıştı. O yılda Şampiyonlar Ligi'ne gidememişti. İlk ikinci sırada saraya gitmişti. Fenerbahçe ceza almıştı. İki kez aslında yani oradan bile saysak yine 12 yıl oluyor. Çok uzun yıllardır bir hasret var ve ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacağına gerçekten inanıyorum. Ama burada Lyon'u radyomuzda konuşma fırsatı buluruz.
1: Beraberiz.
0: Yenmeniz lazım. Öyle gitmeniz lazım. Lyon temposu düşük bir takım oldu. Çok fazla transfer de yapamadı. Ben Fenerbahçe'nin Lyon'u geçeceğini düşünüyorum. Ki takım oturarak gidiyor. Belki Gençler Birliği maçında birkaç oyuncuyu dinlendirebilir. Kimi dinlendirebilir? Belki Vedat hazırsa Vedat oynatır Talişka'nın yerine. Şu sıra Talişka ile başlar çünkü salı günde.
1: Mutlaka bence de öyle yapacak bu arada. Mutlaka.
0: Onu kadroya alır. Semedo'yu dinlendirip Mert'i oynatabilir. Örneğin. Ya da Kante'yi dinlendirip İsmail'i oynatabilir ki bence de öyle yapması lazım Gençler Birliği maçında. Lyon maçları çok önemli olacak. Zaten çok çok büyük bir aksilik olmazsa ligin ikinci haftası maçları Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un hem de Fenerbahçe'nin ertelenecektir rövanşlardan önce. Tıpkı geçen sezon olduğu için ilk hafta maçları ertelenmeyecek. İlk maçları olduğu için Avrupa'daki ilk maçlar öncesi olduğu için ama ikinci hafta maçları ertelenecektir. Ben iki Avrupa Ligi, iki Şampiyonlar Ligi ile uzun yıllardır görmediğimiz Avrupa heyecanını bu yıl göreceğimizi ve artık takımlarımızın gerçekten Avrupa kupalarını eğer Salah'ı alıyorsanız, işte Vlahovic'i almak üzereyseniz, Lukaku Greenwood'u yapıyorsanız, Osimhen'e sahipseniz artık Avrupa'da gruplardan elinizi kolunuzu sallayarak gidip bize Nisan Mayıs olmasa bile de iddialı konuşmayalım.
1: Yani minimum Mart'ı görmek isteriz yani.
0: Efendim?
1: Minimum Mart'ı görmek isteriz.
0: Ya tabii ki Mart'ı bir kere mutlaka görmeliyiz. Hem Şampiyonlar Ligi'nde görmeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde kesin Şubat'ı görmeliyiz. Avrupa Ligi'nde hayli hayli görmeliyiz. Bu kurulan kadrolar sadece Süper Lig'de seyretmemiz için kurulmamış olması lazım. Devasa bir bütçe, devasa bir kadrolar kuruluyor. Yani takımlarımızın ben her zaman aynı diyorum. 81 ilde, 81'imizde, Kıbrıs'ımızda her yerde Türk bayrağımız gururla dalgalanıyor statlarımızda. Ama sadece ben ülkemiz konular içinde dalgalanmasını istemiyorum. İşte
1: çok
0: bugün biraz da dalgalandı.
1: Çok
0: i̇şte Manchester'da dalgalansın, Liverpool'da dalgalansın, Madrid'de dalgalansın. Çünkü maç oynayınca bayrağınız göndere çekiliyor. Futbolda ve ben Mart ayına kadar, Nisan ayına kadar, niye olmasın Mayıs ayına kadar da Avrupa statlarında Türk bayrağını görmek istiyorum.
1: Abi şahane söyledin, hakikaten ağzına sağlık. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim Erkan Tiryaki.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Evet, Erkan Tiryaki bizlerle beraberdi. İsmail Hoca da hazır. Doğrudan İsmail Kartal'ın açıklamalarına gidiyoruz. Maç son açıklamalarına İsmail Kartal'ın.
2: İşte marketler için kaç yıl...
3: Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp, çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. İki günde, üç günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız, bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz.
4: Ja, guten Abend. Wir waren sehr diszipliniert. Wir hatten gute Torchancen. Wir arbeiten natürlich die ganze Zeit an unseren Defiziten. Ich gratuliere meinen Spielern. Beide Spiele, wenn man sich beide Spiele anschaut, haben wir uns trotzdem nicht auf das Hinspiel ausgeruht, auf das 2-0. Wir hatten in diesem Spiel 4 Torchancen. Wir haben am Ende gewonnen. Wir sind noch nicht so weit, haben noch nicht die Champions League geschafft, haben noch 2 Spiele vor uns, das Spiel gegen Lyon höchstwahrscheinlich, was ich mitbekommen habe. Am Wochenende haben wir noch ein Super League-Spiel gegen Gençler Birliği und wir schauen in dieser intensiven Phase von Spiel zu Spiel und müssen natürlich schauen, dass wir unsere Spieler schützen vor Verletzungen.
5: Suya Gürandol Ajans, hocam tebrik ederim. Hocam eksiklerden bahsettiniz, maç içindeki bazı eksiklerden. Siz gelişime inanan bir teknik adamsınız. İlk yarının son bölümünde hocam 30'da 45 arası yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ciddi bir baskıydı. Pozisyon anlamında demiyorum, oyun anlamında. Yani daha üstün olan taraf Graz'dı ve bu tür durumda Fenerbahçe gibi kaliteli, tecrübeli ayakları olan bir takımın oyunu soğutması, daha rahat soğutabilmesi beklenir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu gördüğünüz eksiklerden biri miydi? Teşekkür ederim. Aynı zamanda Lyon eşleşmesine dair bir açıklama da yaparsanız sevinirim hocam.
4: Ja, ich gratuliere Ihnen erstmal. Sie haben Defizite angesprochen, waren diese Defizite, hat man das, also man hat es gesehen, zwischen der 30. und 45. Minute hat Graz dominiert. Müsste es eigentlich für so eine Mannschaft nicht leichter sein, so die erste Hälfte zu überstehen. Genau.
3: Söylediğim gibi oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerlerimiz vardı. Ama dediğim gibi bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu bir tane kafa vardı. Bir de uzaktan bir iki tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane %100 net pozisyonumuz var ya. Baktığınız zaman tamam, deplasmanlarda böyle maçlar ara ara baskıyor için karşınızdaki takım da kendi evinde hepimizin bildiği gibi çok coşkulu, çok agresif oynayan bir takım, genç bir takım. Biz buna rağmen çok gol pozisyonu ürettik. Dediğim gibi ilk devre yani bir tane iki tane gol atsak 4 tane %100 karşı karşıya pozisyonumuz var. Peki maç çok önden kopartıp belki de rakibin direncini de kıracaktık. Bu tip maçlar böyledir. Gol bulamazsanız rakibin direnci artar. Ara ara da topu rakibe bıraktık. Onlar oynadı. Tabii ki bunu yani düzeltmemiz gereken bölümlerden bir tanesi de bu. Çalışıyoruz.
4: Im Spiel gab es natürlich stellenweise Phasen, wo auch natürlich Graz gespielt hat. Es war ein Hin und Her manchmal. Aber wir hatten natürlich viel mehr Torchancen, wenn man sich die Torchancen anschaut. Wenn wir früh das Tor erzielt hätten, wäre das Ganze viel früher gekippt. Und ja.
6: Adam.
5: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, bu döneminizde 7 maç, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 16 atılan gol, 2 yenen gol var. Gayet iyi bir Fenerbahçe başlangıcı tarihe baktığımızda. Ve şimdi yanılmıyorsam 17 ya 18 yıldır hasret olunan bir Şampiyonlar Ligi var. Taraftar çok coşkulu bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ni istiyor. Bu maç için az evvel bahsettiniz ama bir kez daha

0: taraftara bir mesajınız var mı? Bir de maç sonunda Fred'in veda eder gibi bir hali vardı Fenerbahçe'ye. Fred Fenerbahçe'de kalacak mı, yoksa bu kural gereği oluşacak tabloda belki transferlerle ilgili gelişecek durumda bir ayrılık söz konusu olacak mı?
1: Ja, also wenn man sich anschaut, 7 Spiele, 6 Siege sind sehr erfolgreich zurzeit. Seit 16, 17 Jahren gab es keine Champions League-Teilnahme. Haben Sie vielleicht eine Message an die Fans? Darüber hinaus ist uns aufgefallen, dass Fred sich so verhalten hat, als ob er sich verabschieden wollte. Was würden Sie hierzu sagen?
2: Şimdi sorunuza ilk baştan başlayalım. Taraftarlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün de geldiler. Maç başından sonuna kadar bizi desteklediler. Onlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Her yerde, hiçbir yerde bizi yalnız bırakmıyorlar. Takıma olağanüstü bir destek veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Fred'le ilgili konumuza gelince bu konuyla ilgili yönetimimiz transfer komitesi çalışıyor. Yönetimle ilgili arasında bazı şeyler var. Onun için bekleyelim. Bakalım zaman içerisinde ne olacak, ne bitecek. Futbolda her gün her şey değişebiliyor. Zamanımız var. Herkes için, hepimiz için. Biz bu turu geçtik. Oyuncularım onun için yine tebrik ediyorum. Önümüzde oynayacağımız Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmemiz için Lyon'la eşleşeceğiz. Tabii ki taraftarlarımızı 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne, gruplarına kalmayı çok istiyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, mücadele etmek gerçekten zordur. Biz bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah şu Gençler Birliği maçını güzel bir şekilde atlatıp en iyi şekilde de o maça hazırlanarak çıkarız diye düşünüyorum.
1: Ja, ich möchte mich als erstes bei den Fans bedanken. Sie unterstützen uns sehr, lassen uns nie allein. Vielen, vielen Dank an die Fans. Unser Vorstand arbeitet an der Angelegenheit, Fred, und mal schauen, was passiert. Wir haben noch etwas Zeit. Gegen Lyon werden wir jetzt spielen. Und dann, wenn wir da gewinnen, kommen wir natürlich in die Champions League. Es ist schwer, in der Champions League sich zu behaupten. Dann können wir auch noch mal weitersehen, wie wir da weiterkommen. Aber die Champions League ist ein harter Brocken.
3: Son soru olsun mu?
4: Erdem Akbaş hocam, tur için tebrikler. Mert Günok ilk yarıda uzun topları Green Wood'a kullandı. Ardından sizin bir müdahaleniz oldu ve Kerem'e uzun topları attığını gördük. Vedat'ın dönüşüyle beraber, %100 hazır oluşuyla beraber uzun toplar Fenerbahçe'nin hücum çeşitliliği için önemli bir aksiyon olacak mı? Bir de ek olarak değişikliklerden sonra, 63'teki 3 değişiklikten sonra Fenerbahçe çok kısa süre içinde golü buldu. Bu planlı bir değişiklikler miydi?
1: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir haben in diversen Situationen gesehen, dass lange Bälle dass sie mit langen Bällen nach vorne gingen. Sind diese wichtig, und die Auswechslungen in der 63. Minute haben auch mit sich das Tor gebracht. War das geplant?
2: Sonuçta bizim bütün oyuncularımız bizim için çok değerli. Giren çıkan bizim için hiçbir zaman fark etmiyor. Şimdi oyundan çıkanlar oldu, girenlerin katkısıyla pas ve gol attı diye bunu biz ikiye ayırarak konuşamayız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Girenler çıkanlar hiç fark etmez. O an onu gerektiriyordu, yapmamız gerekiyordu. O oyuna bir dokunuş yapmamız gerekiyordu. Daha enerji verecek, takımın enerjisini yükseltecek. Ön tarafta biraz daha topu tutabilen, mücadele edecek oyuncuları aldık oyuna. Sonuçta burada da pozisyon gereği bir şans diyelim, ya da bizim yapmış olduğumuz hamlelerle diyelim, artık bunun futbolun gereksinimleri içerisinde bir penaltıdan gol bulduk. Dediğim gibi o da güzel oldu bizim için. Öbürki sorunuz Greenwood. Şimdi bu konuda biz bir çalışma yapmıştık rakibe göre hafta içinde. Baktık ki orada olmuyor. Bizim merkez oyuncumuz Talisca ile Asensio'yu biz geriye çekip stoperleri arkayı boşalttırıp uzun toplarla Kerem'le Greenwood'u savunma arkasına atılacak toplarla sonuca gitmek istedik. Bunda kısmen başarılı olduk. Baktık sonra onlar da bu planı anladılar. Daha dengeli durmaya başladılar oyun içerisinde. Bu sefer

0: Evet, İsmail Kartal'ın da açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bugünlük maç sonu yayınının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür etmek isterim. Bir sonraki maç sonu yayınında ve Dakika Skor programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek isterim.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: 21'de başlasın. 21 Ağustos'ta başlasın lig.
2: Ya belki de aslında öyle planlamak gerekiyor, biliyor musun? Bak Fransa Ligi bir hafta sonra başlıyor. İtalya Ligi'ne baktım, bir hafta sonra başlıyor. Galiba İspanya da orada başlıyor. Yani biz de bir hafta sonra başlayabilirdik.
1: Evet, biraz erken demek ki. Ya bilmiyorum, ben çok erteleneceğini düşünmüyorum. Nedense öyle hissediyorum bu hafta. Bu karşılaşmaların bu
2: sezon. Almanya ne zaman başlıyor onu bilmiyorum. Bu hafta mı acaba?
1: Biz de diye
3: Almanya
1: hatırlıyorum.
3: Almanya 2 başladı geçen hafta olabilir.
1: Hayır, Almanya eğer, bize diye hatırlıyorum.
2: Hani o da haftayıysa yani abi, sürekli 5 büyüklük 5 büyüklük deyip biz onlar gibi onlardan önce niye başlıyoruz? Hedef onlarsa. Premier Lig de öbür hafta.
1: Evet.
2: Yani tamam, demek 20 lira başlıyor.
3: 8 olsa yine anlayacağım hafta sayımı.
2: 24 haftası. 20 lira da başlayabiliyormuş yani demek.
3: Bu arada tamamen görüntüyle konuşacağım. Fred galiba veda etmiş.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Nedir görüntü?
3: Şöyle takımdakiler Fred'i gösteriyor. Fred de taraftarı şey yapıyor.
1: Zaten bir hangi oyuncu ne olabilir bir story paylaşmıştı her şey sarılarak. Teşekkürler sarılarak diye. Zaten malumunu ilanı Fred'in takımdan ayrılması.
3: Teyide muhtaç.
1: Tabii ki yani.
3: Ben görüntü.
1: Hala ihtimal dahil. Yani, resmi olarak.
2: Teyide muhtaç ama bence şöyle yani, teyide muhtaç akla yakın.
1: Başka bir şey anladın mı?
2: Hani, hani hayır, birileri gidecek buradan. Hani buradan birileri gitmek zorunda. Yani Fred'in bir de ben buradan işi uzatarak yani ben gitmiyorum paramı ödeyin diyerek böyle bir sürece sokacağını düşünmüyorum. Çünkü bir de Fred'i isteyen bir takım var. Artı duyduğumuz kadarıyla Fred de oraya gitmek istiyor.
1: Mineiro.
2: Atletico Mineiro, yani orada başlamış futbol kariyeri. Hani onun için de yani mutlu bir son. Muhtemelen belki de burada da kalmak isteyebilir ama gerçekten yer yok takımda. Yok. Yani şimdi santfor gelecek diyoruz, belki bir tane daha ön diyoruz falan diyor, dedikçe diyoruz yani biz de.
3: Yer olmasa da olsa da ayrılmalı. Yani söylediğim için üzgünüm ama gerçekten kötü oynuyor. Maalesef kötü oynuyor yani. Maçın tamamında Fenerbahçe'nin yapmadığı top kaybını, tabii ki abartarak söylüyorum, Fred yaptı yani oyuna girdikten sonra. Benim için hala ilk sezonu gördüğüm en absürt 8 numara performansı. Çok net. Ama bazı şeyler olmuyor ve bu suç onun değil. Gerçekten onun değil. Yani çok hunharca 32-33 yaşına gelmişken bu kadar fazla resmi maçta Jose Mourinho döneminde böyle bir rolde kullanılması gerçek anlamda adamın vücudunu iflas ettirdi. Bunu çok net anlayabiliyorum. Bir noktada sporcularda beynin düşündüğü şey ayakların ya da basketbol işte ellerin yapamadığı anlar çok fazla olur. Bunu da anlayabiliyorum ama Fred şu an o noktada.
2: Bunu geçen sene de aynı örneği veriyorum. Tedesco da söylemiş kendine.
1: Yani Surantrene denilen demiş. Konuyu yaşıyoruz.
2: Biz bunu demiş biraz oturtacağız, biraz oynatacağız. Yani maksimum verimi almaya çalışacağız ama şu anda yok. Sıfır demiş yani. Şarj bitti, telefon kapandı.
1: Dönemedi.
2: İşte burada da yaş, hani diyorum ya, şimdi Fred'le Kante'nin arasında 2 yaş var yanlış bilmiyorsam. Kante baksana 10 yaş genç gibi duruyor sahada. Bu arada bir istatistik gördüm de bilmiyorum doğru mu. Sahanın en çok rakipten top kapan, sahanın en çok ikili mücadele kazanan, takımın en çok sahipsiz top kazanan ve %80'de pas isabeti.
1: Engolo Kante.
3: Doğru. Evet.
1: Her şeyde bir bugün. Yani bugün
2: çöp. Öyle diyorlardı ya sezon başı. Çöp.
1: İlginç ya, hakikaten yani Kante ile ilgili.
2: Abi Engolo Kante'ye iddia ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir futbolu bilen ülkede, yani futbolu bilmeyen bir ülkede bilmiyorum ne derler ama herhangi bir futbolu bilen ülkede çöp Türkiye dışında bir yer denmez.
1: Denmez şansı.
2: Çok eminim buna yani.
1: Bilmeyenler de background'una saygı duyup demezler.
2: Bilen zaten, izleyen zaten deme ihtimali yok. Biz de izleyip, görüp, geçen sene sahada görüp hala bunu diyebilmek. O zaman ben çok iyi niyet göremiyorum. Direkt art niyete bağlıyorum. Yaş da var. Baba yaş oynamıyor sahada. Ya anlattım demeyin. Yani Ersun Hoca sezonu, son Ersun Hoca sezonunda bizim bir orta saha oyuncumuz, Türk, genç, 9 kilo aldı sezon devam ederken. Şimdi o mu oynamalı, bu mu oynamalı? Ben diyorum ki bu oynasın. 35 olsun ama bu kadar verim versin. Şu istatistikleri yapsın. Ya senin Lyon maçında da muhtemelen buraya oturacağız. Yine sahneye gelinen biri Kante edeceğiz oturup burada.
1: Benzer şeyleri söyleyeceğiz. Yani şöyle bir performanslı bir oyuncu almaya kalksan kaç para bonservis vermen lazım?
2: Böyle performansı yok. Yani buraya bu, düşmez. Bu.

0: piyasada yani şöyle söyleyelim. Elliot Anderson 136 milyon euroya gitti aynı pozisyonda. Kante'nin Premier League oyuncusu olduğunu düşünürsen normal şartlarda Elliot Anderson'dan daha fazla para etmesi lazım.
1: 24 yaşında düşünelim Engolo Kante'yi. 25'i düşünelim.
0: Paha biçemez.
1: Yani çok kolay alamaz.
0: Tonali 100
1: üzere gitti. Geldiği noktada.
0: Normal değil. Normalde en az yani bence hiçbir oyuncuya 100-120 üstü para verilmemeli de.
1: Başka bir konu.
0: Şu anki şartlarda en az 150 milyon euro etmesi lazım Kante'nin.
2: Bugün kaç paraya gitti şeye? Arabistan'a? Ben 100 diye hatırlıyorum
0: güzel
2: da.
0: Güzel soru. Bakayım.
2: Ben 100 diye hatırlıyorum. Hatta olay olmuştu. Ya anladık. Şeylere veriyorsunuz da niye orta sahaya da 100 veriyorsunuz? Ya 100 diye 70 öyle bir şeydir yani.
1: Ligin 100'ü olarak zaten transfer
2: yüzlerinden
1: edilmişti.
2: Yüzlerinden biri olarak
1: transfer edilmişti Engolo Kante.
2: Ya çünkü ikonik oyuncu.
1: Tabii.
2: Yani bazen evet fiziği küçük. Ya o da bir ikoniklik işte yaratıyor adamda yani minik. Çünkü Fenerbahçe'den de bak Mikro Mustafa diye bir adam var. Evet. İşte bak o fizik dezavantajı ama adamın tarihe geçmesini sağlamış. Bu da öyle bir adam.
1: Beni en çok etkileyen Engolo Kante'de şu. Yani evet sahipsiz top kazanma bu verilerin hepsini zaten Engolo Kante çok rahatlıkla her maçta yapabiliyor ve temel özelliği de bu. Ama bugün de çok net bir şekilde bunu yaptı. Bir orta saha oyuncusunda en arayabileceğiniz özellik özellikle top sizdeyse gerçekten kendisine yaklaştırmıyor. O kadar doğru tek top oynuyor ki Engolo Kante. Bu belki çok göze batmıyor. Çok göze hoş da gelmiyor. Çünkü çok driplik yapmıyor. Çok bacak arasını denemiyor. Çalımı denemiyor. Top her geldiğinde en doğru adamı çok kısa sürede bulabiliyor. Hızlı. Ve bu Fenerbahçe'nin bütün hücum akışkanlığını rakibi dengesiz yerleşerek yakalamasını sağlıyor. Yani bu çok bulabileceğiniz bir özellik değil. Çok kolay kolay her oyuncuda da bulabileceğiniz bir özellik değil.
0: Bu arada iddia ediyorum driplingi de en az bu kadar iyi yapıyor.
1: Gerekli zamanı
0: ama
1: da yapıyor.
0: Denemiyor yani. Çünkü ihtiyacı olmuyor. Bir diğer önemli nokta bence onu da söyleyeyim. Pas hatasını yaptığı topu yine ilk kapan Kante.
2: Evet, hemen dönüp basıyor.
0: Mesela bir tane yanlış pasın sanki yani önceden onu anlıyor. Oyuncudan sekti an Kante'nin önünde bitiyor ve yine kapıyor topu.
2: Belki de onu farklı kılanlar bütün bu saydıklarımız yani senin söylediğin. Olcan'ın söylediği. İşte demek ki adam düşündüğünü çok çabuk aksiyona çeviriyor.
1: Bunu
2: çok,
1: kıyaslamak için söylemiyorum. Hani tabii ki çok başka oyuncular. Bu İsmail'e de haksızlık olur ama aynı pozisyonda oynadıkları için bunu söyleyebilirim. Yani top ayağına geldikten sonra düşünmek var orta saha oyuncusunda. Evet. Top gelmeden düşünmek var. Yani Engolo Kante gelmeden de önce düşünenlerden.
2: Bayağı önce düşünüyor. Bence yaşıyor oyunu zaten. Bilgisayar gibi yaşıyor işte. Gelirse yani.
1: Tarıyor yani.
2: Şunu biliyor. Geldiğinde ne yapmam gerekiyor? Şu anda ya da şurada gelirse ne yapmam gerekiyor? Kaptırdım ne yapacağım? Diyorum ya düşündüğünü çok çabuk aksiyon haline getiriyor.
0: Önceki maçın ilk golü. Kenarda Asensio ile olan paslaşmaları. Evet. Asensio'nun nereye atacağını bilerek geldi. Tekrar geri verdi. Asensio ondan aldı ve bir adım daha ilerikti. Asensio'nun sonraki adımını takip edip bilerek topu önüne attı. Sonra hücum aksiyonu oldu. İsmail örneği çok değerli. İsmail top rakipteyken etiketi büyük maçlarda sana çok daha fayda sağlayacak bir oyuncu. Çünkü savaştan hiç kaçmaz. Burası çok net. Ama bugün az önce seninle takıldığımız pozisyon evet. Var. Çok çok bariz, çok minik ama çok önemli bir detay bizce.
1: Keşke gösterebilsek yani.
0: Ya evet, keşke görüntü olsa. Şimdi Fenerbahçe topu sağdan sola doğru döndürüyor. Burada doğal olarak top bir tane merkez oyuncusuna değecek. Burada top İsmail'e geldi ve Fenerbahçe hızlı çıkmaya çok müsait. Çünkü Sturm Graz'ın sağ tarafı, Fenerbahçe'nin sol ucum tarafı
1: boş.
0: Bomboş kulvar. Gündüz'ü topu istedi. Yani topu bir tane dürtüp ileri doğru çıkacak. İsmail gidip o topu Gündüz'ünün geriye doğru hamle yapıp almasına neden olacak şekilde arkasına.
1: Arkasına.
0: Ve çok müsaitti. Üstüne hiçbir baskı yoktu.
1: İsabetli pas mı? İsabetli pas baktığında.
0: Evet isabetli pas ama diyoruz ya şimdi %97 isabetli evet. Pasta oynuyor. Neye göre? Nereye doğru?
1: Hızlandırıyor mu?
0: Şimdi beni şu halimle koy sahaya ben de şıkrın yere sürekli verdiği topu atarım geri yani. %97 pas isabetiyle oynarız herhalde diye düşünüyorum. Abartarak söylüyorum. Yani ama çok temel şeyler bunlar ya.
1: Kesinlikle öyle. Gündüz'ü ilk yarıda dedim yani şıkrın yere kızdı diye. Evet. Aynı pozisyonda dolayı kızdı. Yani önünü gösterdi. Benim niye önüme atmıyorsun diye. Yani çok orta sahalarda belirleyici bir özellik. Çok, oyunun hızlanması açısından.
0: Çok minik ama o kadar önemli bir detay ki.
1: Uğur Uçar'dı galiba Emre Belezoğlu için bunu söylemişti. Yani Emre abi herhalde Zanetti'yle oynadığını zannediyor. Her topu önümüze atıyor diye.
0: Ama bu yani bir sonraki aksiyon neyin iyi önüne gelen topla yaparsın. Çünkü ben pası attığım oyuncuya hamlesini yapmadan yani düşündüğü şey yapmadan önce o topu iki kere daha dürtmesine sebep oluyorsam burada bende bir problem var.
1: Rakip de yerleşiyor çünkü.
0: Benim pası veren, pası verdiğim takım arkadaşıma o aksiyonu kolaylaştırmam gerekiyor. Bir santrafor topu arkasına istemez abi. Yani o tek vuruşu evet. En net yapacağı şekilde ister o servisi.

0: Tadiç'i bu yüzden en değerli kılan şey bu.
1: Dünyada belki.
0: Çok bir şey yapmana gerek kalmıyor.
2: Bu arada Tadiç demişken Nek Olympiakos'u eledi. Bence gecenin sürprizlerinden biri. Yani Şampiyonlar Ligi elemesinde. İlk golün asist Tadiç. Turu getiren gol Emre Mor.
1: Emre Mor'un futbolu dönüşü.
2: Hatta videosunu da gördük. Maçtan önce de seremonide Ceko'yu görüyor tribünde.
0: Sededit.
1: Fenerbahçe taraftarlarının üzüllendiği bir an oldu.
2: Neleri kaybettiğimizi, neleri nasıl kaybettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani bir daha böyle değerleri öyle kaybetmememiz gerekiyor.
1: En azından ders çıkartabilmek gerekiyor o anlamda.
0: Lyon 3 bitti bu
1: arada. Lyon bitti evet. Yani altyazıda da görüyorsunuz Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi Lyon oldu. Beklenen oldu. İlk maçı 18 Ağustos'ta Kadıköy'de saat 22'de oynanacak. İkinci karşılaşma 26 Ağustos'ta yine 22'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi saati. Ve burada şey de devreye giriyor. Seremoni müzik yine devreye giriyor. Şampiyonlar Ligi müziği geçen sezonda çalmıştı. Bu sezonda yine playoff turunda Fenerbahçe Kadıköy'de çalacak. İnşallah bu sefer olur ve Fenerbahçe lig aşamasına kendini atar diye ümit ediyoruz. Lyon takımı biraz daha tabii toparlamış ilk karşılaşmaya göre.
2: Ama rakip çok erken eksik kaldı. Yani Sparta Prag ilk yarı 30. dakikada mı ne yani?
1: Evet.
2: Şimdi Fransa deplasmanındasın. 1-0 da mağluplardı galiba. 1-0 mağlupsun, 10 kişi kalıyorsun. Kolay değil Lyon'dan çıkmak. Tabii ki ilk maça göre onlar da gelişecekler ama ben hala söylüyorum Fransız takımları nasıl iş yani Ekim-Kasım'da daha da yukarıda olurlar. Çok böyle bir transfer falan da yapmadı Lyon hala. Yani bir hocalarından çekinirim. Ne zaman oynarsak oynayalım.
0: 10 sekan.
1: Transfer raporu da geldi Lyon'un bu sezon. Tabii Moreira orada gidenlerden en iyi oyuncuları. Isim, en iyi oyuncuları geçen
2: burada
1: sezonlar.
2: Gidenlerde şey gözükmüyor. Yani. Endrick de kiralık da Endrick de yok.
1: Tabii o da geldi gitti gibi aslında. Tabii gelenlerde Openda geldi Juventus'tan. Hani tehdittir, çabuk oyuncudur, süratli, güçlü oyuncudur ama hani
2: atanamayan yıldız.
1: Evet yani çok büyük olmadı yani. Olmadı. Oradaki en büyük yıldız şu anda Fofana gibi görünüyor takımdaki total olarak. Tolisso her zaman
2: Tolisso.
1: Yetenekli oyuncudur.
0: Tolisso Tolisso'dur aynen öyle.
1: Tolisso, o zaman maç kadrosu herhalde son karşılaşma değil mi bu?
2: Evet. Bu Kluivert
0: bilmiyorum.
1: Yine bir Kluivert'lardan Justin'in küçük kardeşi mi?
0: Olabilir.
2: Büyük galiba sanki. Bu biraz daha yaşlı gibi suratı ama bilmiyorum kaç yaşında. Abi fotoğrafını görüyorum bayağı.
0: 30.
2: Bak.
0: Bir dakika ya. Hayır. Pardon yanlış kişiye baktım. Niyakite'ye bakmışım.
1: Ya burada tabii ön tarafları.
0: Bu da 25.
1: Ön üçlüleri çok 21'li. Çabuk ve savunma arkasında evet. Çok hızlı giden bir üçlü.
2: Kardeşleri.
0: Majin Niles çok iyi bir oyuncudur normalde. Arsenal'de evet. Beklenen patlama yapamayıp geldi. Taner Tesman Venezia döneminden beri şekilde takip ettiğimiz bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'yle adı geçmişti 2 yıl önce. O da enteresan bir oyuncu ama tabii Malik Fofana Semedo tarafında olduğunu görünce de yani.
2: Yani mesela gerçekten bugün Fofana tarafında Semedo'nun oynamaması lazım yani.
1: Evet yani Mert Müldür.
2: Biraz daha savunacak yani Semedo bilmiyorum. Hayda belki Semedo bazen yani atıyorum Yamal da iyi mark etti. Kafaya taktığımı da yapabiliyor ama bilmiyorum.
1: Semedo olacak mı o maçta?
0: Belki kalmaz.
2: Bence olur o maçta. Bir hafta içinde bir şey olmaz Semedo tarafında.
1: Yani yavaş yavaş maalesef olur. Birazdan tabii transfer kısmını konuşacağız.
2: Yok tahmin.
1: Tahmin.
2: Ya çünkü şu anda bir teklif yok. Yani ne yapacaksın şimdi 7 gün içinde teklifi bulup onu ikna edip gider mi? Çok hızlı. Bu kadar bana oturmadı kafamda.
0: Arabistan var diyorlar.
2: Ben de neler diyorum da.
1: Her zaman olmuyor yani. Yani. Ama dediklerinden bir tanesi en azından talep ettiklerinden bir tanesi.
2: O manifestim tabii. Benim uzun zamandır.
1: Oldu. Lukaku konusunu da birazdan konuşacağız. Anderson Tolisca'nın bugün yine skor kaydettiğini gördük. Penaltıyı da kendisi aldı. Skoru da kendisi yaptı. Şöyle bir istatistik var. Anderson Tolisca Avrupa Kupaları tarihinde Türk
0: nasıl
1: takımlarıyla
0: nasıl okuyor bak.
1: En fazla gol atan yabancı oyuncu.
2: Bir yandan gülüyor okurken.
1: Alex'i geçmiş bugün Anderson Tolisca. Tabii Beşiktaş dönemi de olduğu için toplamda Fenerbahçe yakalamış 9 gol Fenerbahçe, 6 gol Beşiktaş, 15. Alex tek başına 15. Fenerbahçe'de ki her maçtan sonra Alex bir yorum gönderiyor Talişka'ya. Büyük 10 numara, büyük solak bir yorumlaşıyorlar.
0: Bu Brezilyalılar şey gibi zaten.
2: Güzel gel yapıyorlar karşılığında. Alex'i biraz da kalayım gündemde hani.
1: Tabii.
2: Destek olayım. Normal ya bu arada bunlar çok sosyal medyada normal işler yani.
1: Tabii Alex'e Talişka'ya bir şey yollasın
2: yani. İki tane Brezilyalı normal yani çok doğal. Ya bugün bir tane belki Uruguaylı olsa onun da Lugano yapacak aynısını atıyorum.
1: Bugün Cristiano Baroni bir paylaşım yapmış. İşte Gabriel Jesus galiba forma giydirmiş. Fenerbahçe forması
0: ne kafa
1: giydirmiş.
0: Karıştırıyorsun.
1: Musa Sow bir hafta önce yaptı.
0: Evet.
1: Yine Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı.
2: Musa Sow çok enteresan. Tek takip ettiği hesap var Fenerbahçe. Başka kimseyi takip etmiyor.

0: Başından beri öyle.
1: Adam yürüyen Fenerbahçe. Evet,
0: başından beri öyle. Başından
1: yürüyen Fenerbahçe. Adam burada ağladı taraftar ıslığından şeyinden. Ona rağmen yani.
0: Ya Talisca'nın skoru tabii yani bugün yine penaltıdan kaydetti. Ama ben hani Vedat'ın oyuna girdiği senaryoda hani beraber izlemeyi arzu ederdim. Çünkü hani Vedat girdi, Talisca çıktı. Biraz maça göre tabii ki değişik yaptı İsmail Kartal ama sonraki maçlar için skor da alınmışken acaba uyumları nasıl olur? Çünkü bunu Greenwood'un ilk karşılaşmasından sonra da söylemiştik. Hani oynayacağı oyuncularla beraber biraz daha süre alsa daha mı iyi olurdu adaptasyonu diye. Bugün Vedat Talisca değişikliği yaptı İsmail Kartal. Ben hani skor da alınmışken sanki beraber izlesek nasıl olur diye bir
2: hafta
0: düşünceye kapıldım.
2: Belki. Hafta sonu.
1: Bence Vedat'ın zaten eğer Lyon maçları için planlıyorsa hoca oynatmayı muhtemelen gençler bir maçında en az bir 60 dakika sahada kalması lazım yani.
0: Orada Asensio mu oturur?
1: Fenerbahçe'de topu 4 maçta ben olsam Talisca'yı dinlerim.
2: Ben
1: maçta adam. Talisca benim Lyon maçında yine gol silahım Talisca. Belli ki oynayacak yine yani oynamalı da bu arada.
2: Ben 2 maçta da Talisca'nın o zaman, ileri uçta oynayacağını
1: ya
2: düşünüyorum.
1: En azından şöyle yani gençler bir deplasmanın 11 başlatmam da yine kulübede
2: ne olur ne olmaz atamazsak falan Vedat'ı diye. Vedat'ı başlatıp 60 dakika Vedat aynen. Gibi.
0: Gençler Birliği maçında mı?
2: Ha, evet evet. Bence Lyon'larda Talisca.
0: Lyon'larda Talisca önde
2: oynayacak. Için, evet evet önde.
1: Yani Gençler Birliği maçında ben bir ufak mesela rotasyon belki Kante'yi de hani dinlendirip yani o İsmail maça belki. Tam fit yani İsmail. Yani Gençler Birliği maçında da artık İsmail o işleri yapabilsin.
0: Ben Asensio ile Greenwood erken çıkarınca belki acaba Gençler Birliği maçında direkt ilk 11 olabilir. Kullanacak mı diye düşündüm.
1: Bence orada da erken performanslarından ötürü ama deneye edebilir. Yani onların maç yani birbirlerine uyum kazansınlar diye.
2: Biri oynar en azından ama.
0: Tabii.
2: İkisi, yani şey, ikisi beraber yedek başlamaz diye düşünüyorum ya.
0: Yok yok bir tanesi kesin sağda
2: olur. Önce. Hangisinin daha çok ritme ihtiyacı var? Asensio'nun daha çok ihtiyacı var. Ama işte orada da
1: Greenwood'un da var aslında
2: ya, ritme. Ama Greenwood mesela bugün birkaç tane hızlı hücum koşusunda ilk maçta böyle daha bir aheste aheste oynarken bayağı net çıktı.
1: Kerem de dinlendirebilir. Kerem de çok yıprandı. Kerem de her evet. Maçta 90 dakika.
0: Mental olarak da yıprandı.
1: Mental de iyi değil şu anda ama hani gol atabileceği bir maç mıdır? Evet. Gençlerle atabileceği bir maçtır. Yani.
0: Moral de bulabileceği bir
1: maçtır. Zor. Atılır. Kerem kararı çok zor.
0: Oraya bir oyuncu gelmedikçe o Kerem o mücadeleye kendiyle mücadeleye devam edecek. Belki onu biraz zorlayan bir oyuncu transfer edilirse biraz daha Kerem açısından da mı daha rahat olacak acaba?
1: Abi Kerem öyle bir profil kestiremiyorsun ki ya, acaba daha mı kötü olur? Hani biraz daha önünde bir oyuncu getirirsen tamamen mi şalteri indirir? Onu bilmiyorum ama Kerem'le çalışanlara sormak lazım.
2: Ya ben Kerem'in konuşulduğu kadar mentalin kötü bir oyuncu olduğunu.
0: Mentali çok yüksek bence.
1: Kötü değil, negatif. Kötü değil. Hep şunu diyorlar daha önce

0: Yani teknik olarak izahını soruyorsan, dediğim gibi iki taraf arasında telsizde artık bir haberleşme var. Hani manevi olarak tarafını soruyorsan, Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle birlikte biraz daha hani camianın büyüğü, saygı duyulan bir kişi, farklı bir birlik beraberlik sağladı.
1: Peki şimdi tabii ki biraz da sahaya dönelim istiyorum. Sonra sağ dışı faktörleri vesaire vesaire de konuşacağız ama biraz da tribünle girmek istedim. Çünkü bir paye vermek istedim. Tribünler çok çok değerli. Tıpkı bizi dinleyen dinleyicilerimiz gibi. O yüzden de önceliği tribüne vermek istedim. Peki Yunus Aydın 180 dakika içinde genel yorumunu sordum ama 180 dakika içerisinde teknik olarak saha içinde Fenerbahçe'nin Graz eşleşmesi ve Gornik eşleşmesini kıyasla Graz eşleşmesinde neleri farklı gördü? Çünkü Gornik eşleşmesinde bütün spor kamuoyu aslında Fenerbahçe'yi çok çok eleştirmişti. Ama ben Graz eşleşmesinin ilk ayağındaki maçtan sonra gerçekten birçok spor yorumcusunun da yorumlarını aslında dinledim. Pozitif yorumlar duymaya başladım ki bugün hakkında da aslında yorumlarını soracağım. Yani 180 dakikayı yorumla dememin sebebi de aslında bugün iyi mi gördün, kötü mü gördün ya da işte genel olarak nasıl gördün ve buralarda kimler öne çıktı diye sormak istiyorum.
0: Ya şimdi iki maç, daha doğrusu iki tur arasındaki en büyük fark N'Golo Kante'nin takımı etkilenmesi. Şimdi bu ben Kante ile alakalı şunu söylüyorum. Kante Fenerbahçe'ye geldiği Ocak ayından daha hazır bir şekilde geldi. Çünkü ben Arabistan'dan, Katar'dan, ya futbolun, yani dünyanın kuzeyinden bir futbolcu oluyorsan, ki Fenerbahçe bunu Alassane Maximin'de de yaşadı. Şimdi Ocak ayında aldığın oyuncuyla yaz ayında aldığın oyuncusu ciddi fark var. Çünkü ya Arabistan'da haftada 3 gün antrenman, zaten durarak oynuyorlar yani. Hepimiz ligi izliyoruz. Duruyorlar bildiğin sahada.
1: Doğru.
0: Şimdi orada bir oyuncu Ocak ayında fizik olarak aldığı zaman berbat durumda oluyor. Yani Fenerbahçe bunu şimdi Maximin'le Kante arasındaki fark gibi, ama bu adamı Haziran ayında alır, sağlam bir kamp yaptırırsan, o zaman farklı bir seviye olur. Şimdi Kante'deki en belirgin fark ne? Kante Fenerbahçe ile birlikte kampa gelmeyi de Dünya Kupası'nda Fransa ile yarı finale yürüdü.
1: Doğru. Yani
0: oradaki kamp disiplini ve fizik olarak hazır olması Kante'yi bence çok farklı bir seviyeye çıkardı. Şimdi burada en belirgin fark, bugün bakalım. Sağda en çok rakipten top kapan N'Golo Kante.
1: Doğru.
0: İstatistik olarak. Sağda en çok ikili mücadele kazananı Kante. En çok sahipsiz top kazananı Kante. Genelde İsmail olurdu bu. Ama yedek olduğu için. Bugün %87'de pas isabet yüzdesi var. Yani kusursuza yakın oynamış.
1: Ve 72 dakika oynadı bu adam.
0: Yani kusursuza yakın oynamış dediğim gibi. Yani şimdi Kante özellikle ilk maçta, Fenerbahçe'nin stadındaki maçta oyunun akışını yönetmekte çok ciddi fark hissettirdi. Yani ben net bir şekilde fark oldu. Ve tabii ki şimdi Gornik maçı, ya şimdi kadro kalitesi olarak baktığında Fenerbahçe'nin Gornik Zabze'ye göre çok daha kaliteli bir kadrosu vardı. Şu ama biz bunu sahada hissedemedik. Ya biz bunu sahada hissedemedik. Hissedemediğimiz gibi oraya da riskli bir sonuçta gittik. Ya bugün biz buraya gelirken de riskli bir sonuçta gelmemiştik. O yüzden hani iki taraf arasında hani takımın oturmasını net bir şekilde fark görüyorum. Oyuncu bazında bakacak olursak da N'Golo Kante'nin takıma eklenmesi gerçekten bence çok pek pozitif bir sonuçta olmuş. Hani tabii Kante'nin her pozitif oynayışı Fred için de yavaştan tabii yolun sonu demek. Ama ben Kante'nin Fenerbahçe için yani bu dönemi geçirdikten sonra, bence bu ara transfer dönemi gelişinden sonra yazın Dünya Kupası kadrosunda olması ve sağlam bir kamp yapması Fransa'ya çok büyük bir şanstı. Kante için tabii Fenerbahçe'de bunun artılarını görüyor şu an.
1: Peki tabii ki saha içi sonuçlarında da tabeladaki etkinliğiyle Anderson Talisca, hatta bir özel bir istatistikle paylaşmak isterim. Anderson Talisca Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa Kupaları tarihinde Türk takımlarının formasıyla en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. 15'le 9 gol oldu Fenerbahçe'de. 7 gol de Beşiktaş'ta kaydetmişti. 15 golle Avrupa'da forma giyen, Avrupa maçlarında forma giyen en çok gol atan yabancı futbolcu oldu Anderson Talisca. Şimdi bu adam gönderilme konuları konuşuluyordu. Şimdi artık bu konuda Fenerbahçe yönetimi nasıl hareket eder sana göre ve nasıl hareket etmeli diye de sormak istiyorum. Veyahut da bu kadar forvet isimleri konuşuluyor ki bunları da yayının ilerleyen taraflarında konuşacağız ama oradaki hücum hattı

0: değerlendirmesi gereken durum var. Şimdi Talişka formsuzluğundan dolayı falan gönderilmek istiyor değil de maaştan dolayı gönderilmek isteniyor. Yani maaşı çok yüksek. Yani böyle bir fikir var daha doğrusu. İsteniyor demeyeyim de. Hani acaba göndersek mi fikri var? Şimdi evet, takımın maaş yükü çok yüksek olan oyuncuları var. Kabul. Yani bunlardan birisi Ederson 11 milyon euro alıyor. Diğeri Talişka 7,5 alıyor. Hani Ertan Tomlaoğlu'nun açıklamasını baz alarak söylüyorum. Hani bonuslar dahil artık onu buluyorsa buluyordur. Hani zaten bonuslarda dahil oluyordur. Zaten tek atalış da atıyor gol.
1: Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Oluyordur herhalde. Bu kadar gol atan adam.
0: Yani Fenerbahçe bugün playoff turuna katıldığı için 4.3 milyon euro para alacak Şampiyonlar Ligi'ne. Bu tura katılırken ki 3 golün ikisi Talişka'ya ait. Yani hani diğer tarafta baktığında yani Anderson Talişka'yla ilgili zaten az önce söylediğin istatistik var. Yani 4 maçta 4 gol. Şimdi 4 maçta 4 gol ve her maç birer tane atıyor.
1: Evet, bir maçta çıkıp 3 tane attığı bir hikaye yok yani ortada.
0: Aynen öyle, yani bu istatistik o açıdan da çok çok değerli. Yani şimdi diğer taraftan bakacak olursan Anderson Talişka ile alakalı az önce isimleri sayıyordu. Şimdi Asensio çift tane para alıyor. Şimdi çift tane para alıyor. Ederson 11 alıyor, Talişka 7,5 alıyor. E şimdi bu dörtlü de Fenerbahçe maaş dengesini sağlamak istiyorsa gelecek santrafor için. Lukaku da 10 alacak diyelim. Tamam. Yani 5 tane Fenerbahçe'nin çok hakikaten yukarıdan maaş alan futbolcusu var. Burada en faydalı olan hangisi? Talişka.
1: Doğru.
0: Yani tamam, Skriniar savunmanın bel kemiği, gönderemezsin. Ederson'la alakalı zaten oynamıyor. Ben bugün gidip böyle enfeksiyon falan olduğuna da inanmıyorum.
1: Yani ben inanmıyorum bu
0: şekilde, yani ne bir şekilde göndermek için takım bakıyorlar. Mustafa için de aynı şey geçerli. Yani zaten gitmek için gündemde. Yani birisi gideceksen Asensio'ya gitsin o zaman. Yani hani çünkü zaten dökülüyor fizik olarak. Yani çok ciddi bir şekilde fizik diyor. Bence hani ikisi de kalsın bu arada. Yani Aziz Yıldırım olay için hani gelmişken artık bu kadar hani hesaplar yapılmaması lazım ama birisi kalacaksa ya Fenerbahçe'nin 4 resmi maçında 4 gol atan şimdi hani denecek ki belki ikisi penaltıdan. Abi penaltı kime yapıldı bugün?
1: Talişka'ya.
0: Penaltı Talişka'ya yapıldı. Hani yani Genduzi'ye yapılan penaltıyı kullanmadı. Ya 18'in içinde olması gerektiği yerdeydi.
1: Ve penaltıyı aldı da yani bu arada. İyi de gösterdi bu arada teması.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Savunmanın arkasına geldi. Topun önüne geçti. Teması aldı. Yani ne yaptı zaten yani doğal olarak. Hani tam bir yapması gereken bir santrafor özelliği. Bunları da bu arada çok geliştirdi. Yani 9 oynuyor. Bunları da çok geliştirdi. Yani temastan daha çok kaçan bir oyun yapısı vardı. Bence bugün savunmaya da çeşitli katkılar oldu.
1: Evet, ön direkte çok fazla kafayla karşıladığı pozisyon gördük. Katılırım bu arada.
0: Kesinlikle, yani hani daha mücadeleci. Şimdi Arabistan'dan geldiğinde Talişka yani bu kadar fedakarlık yapmasını vesaire, bu kadar özverili oynamasını birçok kişi beklemiyordu.
1: Doğru.
0: Yani hani geçen sene hani şunlar söyleniyordu, gerçekçi olalım, hani Talişka kontratı aldıktan sonra bir sakatlık yaşadı. Herkes dedi ki yani kontratı aldı tamam, yani işte hani işte Arsenal'e gitmeyen Talişka bilinçaltına döndü diye. Ha, bu sezon başladı takır takır oynuyor, kontratı almış durumda zaten.
1: Doğru.
0: Kontratı aldı zaten Fenerbahçe'ye. Yani ben Talişka ile alakalı şu an hani bir de şu açıdan bakalım, Fenerbahçe bir santrafor almış olsaydı, örnek veriyorum işte Ueda basit bir isim, Sörlot almış olsaydı 4 maç 4 gol atsaydı
1: kral olurdu.
0: Kral olurdu. Yani hani bu nedenle yani Talişka bu kadar net iyi oynuyorken yani bu kadar kolay bence hani yani gitsin listesine dahil etmemek lazım ki az önce saydığım 3 isimden de daha fazla katkı veriyor ve bu Fenerbahçe'nin en fazla maaş alan dörtlüsünün de dördüncüsü.
1: Doğru. Doğru söylüyorsun.
0: Yani ve en çok katkı vereni göz önünde bulundurmak lazım. Ha, bu adam gol attıkça parası artıyorsa, attıkça Fenerbahçe'nin de işine yarıyor zaten. Yani bu sebeple Talişka bence gönderecek isimlerden birisi olmaması lazım. Yani kim gidecek listesinin bence başı bir Ederson olmalı.
1: Peki gidecek mi sence? Yani şöyle olmalı, ben de katılırım buna bu arada ama senin istihbaratların, senin kafandaki yaptığın matematik ki bu konuda zaten eline su döken bir insan olabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten hani Ederson sence gidecek mi abi? Ne hissediyorsun?
0: Ben Aziz Yıldırım'ın ilk açıklama yaptığı dönemde işte sahip çıkalım diyordu. Farkındaysan hani ondan sonra biraz daha şimdi bu 4 maçta hiçbirinde oynatılmama. Yani hani Dünya Kupası'ndan erken elenmelerine rağmen Norveç aslında erken elendi ama neredeyse Kante ile aynı anda döndü.
1: Doğru. Kante ile yani bugün takır takır oynadı yani.
0: Aynen öyle. Yani şöyle bir durum var. Belki de Yıldırım hani sonuçta yani yöneticilik konusunda hani şu an Dursun Özbek'le beraber en tecrübeli.

0: Dedi ki başkan.
1: Doğru.
0: Hani ki hani tecrübeyi baz alacaksak ya sizden daha da tecrübeli. Başarıyı bir arka plana bırakıyor. Dursun Özbek en formda başkan, en başarılı başkan ama hani Aziz Yıldırım Ederson'u hadi birazcık yumuşatıp, menajerini birazcık yumuşatıp şimdi daha fazla satabilecek fiyata da getirebilir. Hani çünkü Ederson o günlerde tamamen ipleri koparmış şekildeydi. Hani görüşmek dahi mümkün olmayan bir yapı da olabilirdi. Ha şu an geldi kadroda çalışıyor ama hani satış hissesi yani 4 tane maçta yani Ederson sonuçta 11 ben Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinde 11 milyon euroluk bir yedek kaleci olacağını düşünmüyorum. Tabii ki yabancı kuralında. Belki bu yabancı kuralında. Şimdi Lille'de birinci kaleci aldı Berken'in önüne. Fenerbahçe'nin de alternatif var. Benim fikrim birazcık Ederson gidecek tarafına doğru yaklaştı. Ya bir de şöyle Ederson'la alakalı mesela şimdi Brezilyalılar ve Portekizlerle alakalı şimdi marka isimlerde dünyada şöyle bir şey oluyor. Bunun en büyük örneklerinden birisi de Mourinho.
1: Doğru.
0: Hiçbir şey yapamadı Fenerbahçe'de. Ne oldu? Hiçbir etkisi olmadı. Önce Benfica'ya gitti. Benfica'da da iyi bir sezon geçirmedi. Ama Real Madrid'e gitti. Şimdi Ederson'la ilgili geçen hafta da yine konuşmuştuk. Yani Ederson'u biz yarın Real Madrid'e, Barcelona'ya, Liverpool'a transfer olduğunu görsek yani kimse şaşırmaz.
1: Ve yani belki orada da performansla verebilir yani diyorsun değil mi?
0: Aynen öyle. Ya aynen öyle. Gayet orada performans da verebilir. Ya Mourinho bu sene Real Madrid'de çok büyük işler de başarabilir. Maalesef ya bizim burada geçtiğimiz gün Acun Olcan'la bir röportajında seyrettim. Elif Şen ile Ümit Özat'la katıldığı programda.
1: Selam olsun her ikisine de.
0: Selam olsun aynen her ikisine de. Yani Acun Olcan şunu söylüyor. Ya Türk futbolu ne yazık ki o kadar göz ardı ediliyor ki diyor. Yani şimdi Mourinho'nun başarısızlığı Mourinho'yu hiçbir şey kaybettirmedi.
1: Gerçekten yani öyle ya.
0: Türk futbolu realitesinin ne kadar gerçek futbolun dışında olduğuyla örnekleniyor. Ya işte bir platform Jose Mourinho belgesel yapıyor biliyorsun.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe kısmından bahsedilmiyor abi belgeselde.
1: Gerçekten inanılır gibi değil. Doğru yani.
0: Yani hani o yüzden Ederson'la alakalı şöyle bir durum var. Ederson buradan hani gidebileceği durak sadece MLS ya da Arabistan değil. Yani bir açıdan şöyle evet ona bu maaşları verebilecek tek yer MLS ya da Arabistan. Orası en fikiriz. Onu bütün transferler için geçerli. Bu Ederson için değil. Beşiktaş şu an işte Vlahovic'i zorluyor.
1: Son dakika haberimize göre çok özür dilerim Yunus Aydın böldüm seni ama son dakika haberimize göre de oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Yarın 14.30'da yani hatta yaklaşık bugün de diyebiliriz 14.30'da geleceği söyleniyor diyorlar. Evet lütfen devam edelim abi.
0: Yani bence çok iyi iş yapıyor Beşiktaş ve hani oraya bir dipnot olarak söyleyeyim. Muhammed Salah'taki kırgınlığı da unutturur. Yani bir nebze unutturur oraya. Çünkü Beşiktaş bir yıldız da almak zorunda yani artık oraya.
1: Doğru.
0: Yani hani burada Ederson'la alakalı şöyle düşünüyorum. Yani net bir şekilde gider dünyanın en büyük kulüplerinde de oynar. Ha, bu maaşı oynamaz. Farklı maaş oynar. Yani sen öyle bir kontrat vermişsin ki Liverpool der tamam ben alıyorum ama 5'i karşılıyorum. 6'sını da sen ödersin der. Bu şekilde seni zorda bırakır. Böyle bir şey olabilir.
1: Tabii.
0: Yani ben Ederson'un gitmeye yaklaştığını düşünüyorum artık.
1: Şöyle bir bölmek istiyorum abi tekrardan seni. Yunus Aydın bizimle beraber bu arada. Şöyle bakıyorum. Mehmet Bey'in mesajından bahsedeceğim. Mehmet Bey sana aslında iki tane mesaj göndermiş abi. Mert Günok ve Tarık Çetin kaleyi idare edemez mi? Fenerbahçe'nin Ederson'u göndermesi lazım değil mi demiş. O soruyu zaten aslında kısmen cevapladın ama ikinci sorusunu aktarmış olayım. Bir Galatasaraylı olduğunu vurgulamış Mehmet Bey ve demiş ki Ake, Skriniar ve Kante'yi çok beğendim. Yunus Aydın'a göre de en öne çıkan isimler bu isimler mi diye sormak isterim demiş.
0: Ya ben ilk başta Mert'le Tarık'ın sezonu götürebileceğini düşünmüyorum. Bence mutlaka önüne birisi alınması lazım. Yani çünkü Mert'e baktığı zaman evet yani iyi kaleci. Şöyle ki yani yaşını oranla şimdi Euro 2024'te yaptıklarını hala hatırlıyoruz. Ama hani Mert'in yani Euro 24'den sonra Dünya Kupası'nda yani 2026'da götürülmesi daha iyi tartışıldı. Şimdi hani bu 4 maç hani baz alınmaması lazım. Hani çünkü çok fazla toplu oynayan taraf bizdik. Şimdi toplu oynayan taraf bizlikten geleceği nokta mesela Nathan Ake. Şimdi Nathan Ake Manchester City'de hem sol stoper oynarken hem üçlünün solunda oynarken hem sol bek oynarken zaten Manchester City'nin Premier Lig'de ortalama %60-65 ve üstünde toplu oynayar maçta.
1: Doğru.
0: Bu nedenle geçiş savunmasına alışık bir oyuncu Nathan Ake. Zaten topa hükmeden takımlarda savunmanın belki mühürlerinden bir tanesiydi. Şimdi bu noktada Fenerbahçe'nin özellikle kendi evinde oynayacağı maçlarda ya da bu tarz Stumgraz'daki ilk maç gibi, Gornik maçı gibi savunmaları çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Bunda bir problem yok. Zaten bence bizim lig seviyemizin de üstünde bir oyuncu Nathan Ake. Ama hani ya şu iki maçta hani maçın adamı diyeceğimiz bir şey yapmadı. Bir maçın ama evet yani genel olarak geçiş savunmasını iyi oynayabilen, zaten mücadeleci, çok üst profil bir oyuncu. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. City'deyken de çok beğeniyordum. Fenerbahçe'ye geldi diye söylediğim bir şey değil. Ya yani mesela geçiş savunması için Şikli yer alır. Zaten ağır bir stoper. Bunu herkes biliyor ama Şikliyar da kesici. Baktığı evet. Zaman birbirlerini İsmail Hoca'nın söylediği gibi çok iyi tamamlayan bir tandem oldular bence.
1: Katılırım.
0: Yani ama bu maç özelinde hani star olarak bakacak olursan gelip Fenerbahçe'nin işte senin de sorunun başında, yayının başında söylediğin yani ikinci turda, ikinci maçta oyunun bu kadar ileri gitmesinin sebebi bence N'Golo Kante'nin takıma dahil olması. Bir de tabii Anderson Talisca'nın bu kadar belirgin bir skor katkısı varken hani savunma futbolcuları çok iyilerdi evet ama hani yıldız diyebileceğimiz kadar bence değillerdi.
1: Peki şu konuya da girmek istiyorum. N'Golo Kante'nin çok fazla altını çizdik ama bu yoruma katılır mısın? Şimdi Kadir Bey yazmış. Kadir Bey'e de selam olsun. Demiş ki abi demiş. Kante'yi satan şampiyonluğu satar demiş. Yani böyle bir şey gündemde var mı? Bir Paris FC lafları dolaşılıyordu. Ama ne kadar şu anda gündemde diye de sormak istiyorum. Yani bu performanstan sonra böyle bir satış ihtimali ortaya çıkar mı?
0: Şimdi Paris FC'deki olay tam olarak şu ya. Orası çok ciddi bir fon yatırımı aldı. Yani Paris Saint Germain'e rakip bir takım çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii Fransa milli takımında bel kemiği olan bir oyuncuyu almak isteyeceklerdi. İlgi var Kante'ye ama Kante'nin Fenerbahçe'deki kontratı, yani Fenerbahçe'nin yüksek divanında da gündeme geldi. Yani işte forma satışlarından çok ciddi paylar. Yani yılda 15-16 milyon euro patlıyor Fenerbahçe'ye. Yani bu parayı verirler mi? Avrupa'da bu maaşlar imkansız. Yani
1: tabii canım.
0: 16 milyon euro. Hani yani N'Golo Kante vesaire mümkün değil. Bu nedenle bunun ben karşılaşacağını düşünmüyorum. Hatta Aziz Yıldırım da şunu söyledi. O dönemin yöneticisi Ertan Tornoğlu'na. Çünkü hani Ertan Tornoğlu'nun verdiği röportajda ya bize yetki versinler, ben Kante'yi aldığım paraya satayım dedi. Yani şimdi aldığınız paraya satmak değil mesela zaten. Alırken çok ciddi bir para gitmedi Kante'ye. Yani mevzu tamamen adamın maaşı. İnanılmaz maaşı var. Avrupa'da bunu karşılayacak bir yer yok. Aziz Yıldırım bunu söylerken de biz Kante'yi satalım anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın dedi. Ama hani yani sizin aldığınız paralardan çok daha uygun alınabilirmiş dedi ki Aziz Yıldırım bunu söyleyebilecek lükse sahip. Çünkü ya 50'ye alınan Greenwood'u 39'a aldı. Yani bu işlerde Kante'yi de daha uygun alabilirdi. Ben Kante'yi satacaklarını düşünmüyorum artık bu kadar belirgin performansından sonra açıkçası.
1: Vallahi çok çok güzel özetledin. %100 katılırım. Mete Bey ta Almanya'dan bize mesaj göndermiş. Hatta çok da uzun uzun mesajlar göndermiş. Kendisine bir kez daha sevgilerimizi iletelim. Almanya'ya da burada bütün Almanya'dan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim. Aslında uzun uzun okumak istiyorum Yunus Aydın'ın iznin varsa. Selamünaleyküm demiş. Sevgili Can kardeşim, sevgili Yunus kardeşim demiş. Almanya'dan ben Mete. Fenerbahçeliyim. Maçı izliyorum ama inanın ki bu maçın hakemini ve tarafımıza verdiği kasti basit kartları gördükçe acaba Süper Lig'den bir hakem mi, ismini değiştirip mi gönderdiler diye böyle bir esprili bir mesaj yollamış Almanya'dan bize dinleyicimiz. Böyle bir hakem faciası ancak ve ancak Türk takımlarına oluyor. Benim gözlemim böyle. Saygı ve selamlarım ile demiş. Uzun uzun okumak istedim. Almanya'ya selam olsun. Yani bugünkü müsabakanın hakemini de soracağım. Biraz konudan konuya atlıyoruz ama dinleyici mesajları her zaman çok kritiktir. Ki aslında taraftarın konusunda da çok güzel uzun uzun bir mesajı var. Ona zaten yer verdik programın ilk başında. O yüzden yer vermeyelim ona Mete Bey, ama Mete Bey'in bu mesajına nasıl yorum yapmak ister Yunus Aydın?
0: Ya şimdi şöyle, tabii bizim kendi içimizde Türk futbolu olarak bir bildiğimiz olmadığı için, şimdi mesela bugün işte Galatasaray, örnek veriyorum, geçen seneki Liverpool maçını işte fazla kart çıktı. İşte o Arne Slot'un meşhur kendini yere atan futbolcuya güldüğü fotoğraf. Şimdi ilk başta dalga geçen zaten Galatasaray ise Fenerbahçe, Fenerbahçe ise Galatasaray oluyor.
2: Doğru.
0: Yani bizde öyle bir birlik beraberlik olmadığı için ya bir hakem doğramak hani bize çok kolay. Ya bizde mesela işte meşhur hakem faciaları var.

0: hepimizin aklına gelen, hepimizin canını yakan.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe için özellikle ben söyleyebileceğim. Yani burada hani mesela basketbolda da var bu aynı şekilde. Hı-hı. Ya mesela basketbolda Euroleague'de Damir Javor diye bir hakem vardı. Euroleague'de Fenerbahçe'yi paramparça etti.
1: Korkun.
0: Yani ama hani biz kendi içimizde burada savunmaları veremiyoruz. Ya bugünkü hakeme bakacak olursam ya bence bizim Süper Lig'deki hakemlere göre yine iyiydi.
1: Doğru, bence de yani bu arada. Ben Mete Bey'le yani benzer düşünmüyorum bu konuda. Ben sana katılıyorum. Ama Vedat'ın pozisyonunda çok sinirlendim bu arada. Yani sakatlıktan yeni çıkmış, arkadan çok kontrolsüz Mitchell'ın girdiği bir pozisyon vardı. 80 küsürüncü
0: yine
1: dakikada.
0: Yine mi gidiyor dedik ya? Yine mi gidiyor?
1: Yine mi gidiyor dedik abi? Orada mesela bir kırmızı olmaz mıydı acaba diye bir sorayım.
0: Ya bence olabilirdi. Ben Vedat'la ilgili şöyle düşünüyorum. Geçenlerde bir yayında daha söyledim. Ya Vedat bunun için bu kadar genç takıma. Ya şimdi bugün ayın 11'i galiba. Aynen bugün ayın 11'i.
1: 12'sine
0: yani
1: gidiyoruz.
0: Vedat bunun için ilk maçına 12, aynen 12'sine gidiyoruz şimdi. Yani Vedat bunun için ilk defa 11 Ağustos akşamı 20 dakika oynayacağını bilseydi Fenerbahçe, yine alır mıydı acaba Vedat'ı?
1: Bence çok tartışmalı.
0: Bence de öyle. Yani hani çünkü Vedat Muriç transferi ilk başta hem Aziz Yıldırım, aslında Aziz Yıldırım tarafından benim bildiğim kadarıyla Hakan Bey'in gündeminde yoktu. Yani ama Fenerbahçe'nin bir santraforu var demek için alındı Vedat Muriç.
1: Ve sağlam bir santraforu var. Elemelerde de ben o santraforla sahaya çıkıyorum demek için midir abi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya, Gornik maçında yok. Sturm Graz'ın maçında yok. Hı hı. Yani hani olay zaten şu, hani eğer Sidiki Şerif Saadettin Saran döneminde bu performansı gösterebilseydi, hı hı, Fenerbahçe'nin santraforsuzluğu yine konuşulmayacaktı.
1: Doğru.
0: Yani bugün itibariyle hani Talişka formda diye aslında bu eksiklik konuşuluyor. Ben şimdi Vedat'a verilen paralar da 22 milyon eurolar vesaire 19'lar konuşulduğu için söylüyorum. Hı hı. Yani Fenerbahçe aynı paraya belki şu an Lukaku artı 10 aşı olabilirdi. Yani Lukaku'ya verecek parayı zaten verecekler diye söylüyorum.
1: Evet, 6 yani milyon euro zaten konuşuluyor. O konuya gireceğiz. Lukaku son sorum olacak da lütfen devam edelim abi.
0: O yüzden hani Vedat'la alakalı benim fikrim, yani Vedat bence çok geç takıma adapte olabildi. Sakatlığı tabii ki bununla çok büyük etken. Hı. Ama hani Vedat'la alakalı benim soru işaretim var. Yani 11 Ağustos'ta ilk maçına çıkar denseydi, ya da Fenerbahçe'nin bu iki maçta bu kadar santrofora ihtiyacı olmadan bu turları geçebileceği öngörülseydi, bence birçok kişi Vedat Muriç transferine, hani taraftar tabiriyle söyleyeyim, burun kıvırırdı. Yöneticiler olarak söyleyeyim, ilk tercihleri olmazdı diye düşünüyorum. Ama hani tabii şu an takımın bir parçası, değerli de bir parçası. Ama 10+4 varken Vedat bence ilk tercih olmaz diye düşünüyorum.
1: Yunus Aydın için son soruyu da Mehmet Bey'den alıyorum. Sonrasında benim bir tane daha sorum var. Sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki için de soruları bekleriz. 0212 273 10-10'dan bizlere mesajlarınızı, sorularınızı, değerli konuklarımıza sorularınızı tabii ki yazabilirsiniz. Şöyle bir aslında bir görüş gelmiş. Nasıl yorumlar diye, aslında bir soru değil ama bir görüş gelmiş. Uğurcan Çakır'ın formsuzluğundan dolayı bir Galatasaraylı dinleyicimiz Mehmet Bey demiş ki, valla Mert Günok'un formunda göz önünde bulundurunca Dünya Kupası'nda Mert Günok birinci kaleci olamaz mıydı? Yani bu form buradayken, Uğurcan'ın formu bu haldeyken vallahi bilemiyorum, Mert de fena olmayabilir gibi bir yaklaşımı var Mehmet Bey'in, ama ne der Yunus Aydın?
0: Ya şimdi çok riskli bir tercih olabilir bir kere. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, Mert Günok oynatana gelenseydi bugün Montella görevde değildi. Bence.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Çünkü ya şimdi bazı oyuncuları da, evet mesela ya şimdi bugünün performansını konuştuğun zaman öyle oluyor. Yani Dünya Kupası döneminin kadrolarının belirlendiği dönemi konuşalım. Beşiktaş'ta birinci kaleciliği kaybetmiş bir Mert Günok var.
1: Doğru.
0: Milli takıma götürülme sebebinin de performansı olmadığını, çünkü orası için bir sürü aday kaleci var. Hepimiz o gün zaman konuştuk, yani Berke adaydı.
1: Doğru.
0: Götürülmedi. Yani Uğurcan'la Altay Erciye bizim sayı, yani Doğan Alem'de kadar gidecek birçok oyuna, Muhammed Şengezer gibi birçok kaleci vardı aday.
1: Kesin.
0: Şimdi Mert'in oraya götürülme sebebi takımda bir abilik ve Euro 2024 ruhunun da korunmasıydı. O dönemde tercih, yani Mert'in 3. kaleci olarak tercih edilmesi dahi tartışılırken, bugün daha Uğurcan hiçbir resmi maça çıkmamış. Hazırlık maçlarında birkaç tekledi diye, ki hani takım inanılmaz pozisyon yiyor hazırlık maçında. Hani Mert'i tercih edebilirdik demek bence Uğurcan'a acımasızlık. Montella içinde çok cesur bir karar olurdu. Yani Mert'in hani her pozisyonda o meşhur aklımıza gelen ahtapot musun, örümcek misin, kurtarış

0: süresinde yapamayacağı için, yani çok az nadiren denk gelecek ki, ilk hatasında bunun faturası Montella'ya kesilirdi. Ama şu 4 maç itibariyle Mert'in, yani Şampiyonlar Ligi yönelemesinde geçen sene Mert performans düşüklüğü varken Beşiktaş'ta, ya sen önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin 4 maçta kalesini koruyacaksın, ligde de büyük ihtimalle ilk maça da 11 çıkacaksın deseler, Mert buna inanmayabilirdi kariyerinin böyle devam edeceğini. Şu an kendisine verilen sorumluluğu çok iyi götürüyor. Ama ya bu sorumluluk 34 maçlık Avrupa kupalarıyla 40-45 maçlara çıkacak bir sezonu kaldırabilir mi? Mert'in yaşı gereği de bu konuda şüpheliyim. 2024 olsaydı çok isterdim. Ama hani arada geçen 2 yıllık zaman diliminin Mert için çok pozitif de geçmediğini söylemek lazım.
1: Kesin katılırım. Peki son olarak da şu soruyu soracağım. Çünkü henüz sağlık kontrolünden geçmediğinin altını çizelim ama birçok dış basın ve iç basındaki çok popüler ve çok net haberlerinin artık gerçek olduğu doğrudan düşünülen muhabirlerin ışığında ve birçok spor organizasyonu ve kanallarının da sonda haberlerinden de dolayı Fenerbahçe ve Lukaku'nun anlaştığı haberlerini görüyoruz. Hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı. Sağlık raporu daha oluşmadı. Daha sağlık kontrolünden oyuncu geçmedi ama Romelu Lukaku ideal bir transfer midir? 10+4 kuralında Romelu Lukaku ihtimalini diyelim, daha nihai olmadığı için, biz şu anda yayın yaptığımız sularda nihai olmadığı için bu şekilde yorumlayalım. Yunus Aydın Romelu Lukaku'ya nasıl bakar?
0: Ya bence çok büyük risk. Şimdi sağlık kontrolü defalarca zaten sağlık raporunun sen de üzerinde durdun. Yani çok kapsamlı yapılması lazım. Yani gerçekten çok kapsamlı yapılması lazım. Yani şimdi 10+4 ile alakalı şöyle. Bence zaten Fenerbahçe'nin alacağı santrafor adı geçen işte Onuachu'dan tut, Ueda, işte
1: Girassi,
0: Blaovic, Girassi. Ya bunların hepsi zaten kesinlikle yabancı kulağına artık zaten yazacaksın.
1: Doğru.
0: Artı o dördün içinde olmayacak, yani onun içinde olacak. O yüzden hani Fenerbahçe bu konuda risk almamak zorunda. Şimdi Lukaku ismi az önce bizim saydığımız isimlerden aslında hiç gündemde değildi. Fenerbahçe yönelildi tıpkı Muhammed Salah gibi. Yani 10 milyon euroluk maaşı zaten oyuncu tarafı istiyor. Zaten çift taneleri dağıtırken hani Lukaku'ya da verilecek ama bu 10 milyon euronun karşılığını verebilir mi? Bence çok büyük soru işareti. Bence çok büyük soru işareti. Yani bu kadar az süre almış. Evet, Dünya Kupası'na çıktı, attı Belçika'yla, gördük. Yani hemen oyuna girer girmez attı, golü attı ama geçen sene ne kadar az süre aldığını göz önünde bulundurmak lazım. Ya oyuncuya biçilen bedel 6 milyon eurolarda bitebiliyor. Yani Napoli çift taneyle başladı ama sonuçta 6 milyon euroya kadar düştü. Ya ben asla zaten Fenerbahçe'nin çift taneyle bonservis vereceğini düşünmüyordum oyuncuya. Bence çok büyük bir risk. Fenerbahçe hep söylüyorum. Yani Cilesi, Sörlot'u orada da çıkamıyorsa, 40+ oyuncuya çift tane maaşa çıkamıyorsa Fenerbahçe, bu kadar gözünün önünde artık Trabzon'da Darwin Nunez'le ilgilendiği için söylüyorum. Gol kralı varken, onu açı varken, yani 10 ay içerisinde Fenerbahçe şampiyonluk metoduyla yola çıkıyor çünkü. Fenerbahçe'de önümüzdeki sene olağan genel kurulu seçim var. Ya Fenerbahçe şampiyon da olsa bu camiada seçim var önümüzdeki sene.
1: Doğru.
0: Bu sebeple yani sıfır risk bir santrafora gidilebilecekken, yani Lukaku gibi, yani çok büyük bir riske gidilmesi, yani bence Fenerbahçe taraftarının işi değil. Benim sosyal medyada gördüğümde, sosyal medyada aldığım algıda Fenerbahçe taraftarının işi rahat değil. Benim de değil. Yani sağlık kontrolünün çok kapsamlı yapılması lazım. Evet, çok büyük bir isim. Ama daha önce Beşiktaş'a da önerildi. Beşiktaş da reddetti. Yani bir söz verildi. Aziz Yıldırım dedi ki bir hafta içerisinde bitireceğiz. Cihan Kamer dedi ki playoff turundan önce bitireceğiz. Bence playoff'tan önce bitmesi de lazım zaten. Şu an diğer taraftan Lyon geliyor gibi geliyor. Uzatmalar sonucunda 3-0 önde Lyon. Ama bence Fenerbahçe'nin birinci santraforu çok garanti bir santrafor olmalıydı. Lukaku'nun form durumu ya da mental durumuna, sağlık durumuna göre biz en uçta Talişka'yı, Vedat Muriç'i defalarca kez sene içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Abi çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı. Yunus Aydın bizimleydi. Bu arada son dakika bir gelişmesini de aktaralım. Yunus Aydın tam uzatmalardan bahsediyordu. Maç da bitti. Fenerbahçe ile Lyon karşılaşacak Şampiyonlar Ligi playoff turunda. Rakibimiz belli oldu. Bol şans Fenerbahçe demek istiyorum. Ne diyorsun? Şimdiden bir tahminini alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim abi.
0: Ya ben bugün gündüz mesela Göksel'le yayın yaparken de hani söylüyordum. Yani Lyon benim daha istemediğim bir takımdı. Keşke ilk baştaki gibi olabilseydi ama Lyon bugün erken gol attı. Prag yani kırmızı kartta gördükten sonra zaten çok bir çaresi kalmadı. Yani bence tabii zor eşleşme ama isimler bazında gidecek olursak geçtiğimiz sene Benfica'ya karşı Benfica çıktığında hani içimiz yandı. Yani gerçekten bir anda hani daha kötü olduğumuzu düşündüğümüz bir takımdı. Tamam, güç kaybına uğramış durumdalar. Endrick gitti mesela. Tekrar takımına döndü ama yani Fonseca'nın yönettiği bir takım olduğunu unutmamak lazım. Yani gerçekten çok büyük bir takım Lyon. Zor bir eşleşme olacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu tabii ki kolay değil. Ama Saraçoğlu'nun da tekrar bu sene Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Onu sene boyunca çaldırmak için de bu turu geçmemiz lazım.
1: Yani İnşallah diyelim. İnşallah. Bol şans Fenerbahçe diyelim.
0: İnşallah en başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol Yunus Aydın. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Evet, Yunus Aydın bizimle beraberdi. Epey konuştuk, epey sohbet ettik. Erkan Tiryaki de biraz sonra bizlerle beraber olacak. Bir gözümde aslında İsmail Kartal'da, yani İsmail Kartal'ın basın toplantısını bekliyoruz. İsmail Hoca'nın açıklamalarını bekliyoruz. Maç sonunda tabii ki teknik direktörlerin açıklamalarını sizlere her zaman dinletmeye gayret ediyoruz ki şu anda birçok aslında kanalın, birçok muhabirin bakıyorum, hiçbir yerde flash açıklamalar yok. Yani flash röportaj genelde müsabakalarda görürdük. Normal şartlarda eğer böyle bir şey bulursak, eğer böyle bir kaynaktan bir şey edinirsek tabii ki flash röportajları sizlere dinletiriz ki Erkan Tiryaki de şu anda hattımızda. Birazdan bağlayacağız Erkan Tiryaki ki ses de hazırmış. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk Can. İyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Bir kez daha bizi kırmadın ve her zaman bizlere bağlandığın için abi. Öncelikle tabii ki 90 dakikayı, hatta 180 dakikayı konuşacağız ama Lukaku konusuyla alakalı gelişmeleri bir ilk başta konuşmak istiyorum. Sonrasında, maça sonrasında zaten birçok konulara gireceğiz ama son sorumuz Lukaku'ydu. Yunus Aydın'la konuşurken Lukaku transferinde şöyle bir durum olduğunu bir kez daha altını çizelim. Daha sağlık raporu olmadı. Kulüpler anlaştı. Oyuncuyla anlaşıldı. Nihai imza olmadığında bir kez daha vurgulayalım. Bu transfere Erkan Tiryaki nasıl bakar? Henüz nihai transfer değil ama bu ihtimale diyelim. Bu kuvvetli ihtimale Erkan Tiryaki nasıl bakar?
2: Lukaku tabii Fenerbahçe'nin birinci santrafor adayı değildi. Yani Fenerbahçe daha çok yani 30-35 maç oynayacak. Yani Lukaku bu arada birinci santrafor adayı derken isim olarak değil. Son yılki performansı, son 1-1,5 yıldır da sakatlıklarla uğraştığı için. Yoksa Lukaku bugün 2 yıl önceki performansı veya sağlık durumu olsa bugün dünyanın her takımında oynar. Hiçbiri de hayır demez. O yüzden iyi tercih değildi ama artık transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılması ve özellikle Lyon maçı, şu an Lyon'la eşleşti Fenerbahçe, playoff turuna yetiştirme isteği Fenerbahçe'nin bu transferi hızlandırmasına sebebiyet verdi. Santrafor transferinin çok doğru bir tercih. Yani sağlık kontrolünden geçemeyeceğini zannetmiyorum. Daha yeni Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla oynadı. 20-20 dakika oynadı. Hep 20'şer dakika oynadı ama girer girmez de katkı sağladı. Fenerbahçe derbileri hadi bir kenara çıkartıyorum ki derbilerin bir, özellikle iç saha derbilerinin birçoğunda da rakip yarı sahada oynayacaktır Fenerbahçe.
1: Katılır.
2: Ama sezonun 29-30 maçı, ligden bahsediyorum, 29-30 maçı rakip yarı sahada, içeride dışarıda kimle oynarsa oynasın rakip yarı sahada oynayacaktır Fenerbahçe ve ceza sahasında güçlü bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Tabii ki Vedat Muriç de çok önemli bir oyuncu ama onu tamamlayacak bir isme ihtiyacı vardı. Lukaku sezonun %30'unda, %40'ında hadi birazcık daha ileri gidelim, %50'sinde oynarsa en az 10-15 gol katkısı yapacak bir oyuncu. O yüzden maliyetine de baktığımız zaman çok yüksek, ben Fenerbahçe'nin aşırı yüksek maaşta vereceğini düşünmemekle beraber bonservisi uygun gibi gözüküyor. Çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Vedat'la da şöyle birbirlerini tamamlıyor ve çift santrafor oynayamazlar, kolay değil. Çünkü arkadaşı var, Gündüz'ü Kante kalır. Fenerbahçe'nin orta sahadan topu taşıyacak gücü çok azalır. Ama yani tabii ki maçın sonu 15 dakikası oynayabilir ama ilk 11'den bahsediyorum ben, çift santrafordan. Vedat'ın formsuz olduğu veya sakat olduğu zaman Lukaku'nun formsuz ya da sakat olduğu zaman Vedat, Lukaku çok kötü bir maç geçiriyorken Lukaku'yu kenara alıp Vedat'a oyuna aldığınız zaman kimse niye Vedat'a aldın demez veya tam tersi olduğu zaman. Bence çok iyi birbirini tamamlayan, aynı anda ilk 11'de olmasa da takımın bütününde birbirini çok iyi tamamlayan bir ikili olacaktır Fenerbahçe, ki Talisca'yı da

0: numara pozisyonunda çok fazla oynatacağını düşünmüyorum hocanın.
1: Tam onu soracaktım.
0: Tanrısı da var. O yüzden Fenerbahçe bence artık transferi tamamlar. İşte gelen gidene göre inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ki ben kalacağını i̇nşallah. Düşünüyorum. Hı-hı. Kaldıktan sonra belki başka bir transfer de olabilir. Ama Fenerbahçe artık yani gerçekten Aziz Yıldırım sözünü tuttu. Sezon başlamadan transferleri tamamlayacağız diye. Gerçekten de kadrosu şu anda tüm takımlar içinde hazır olan tek Fenerbahçe.
1: Valla katılırım. Katılırım yani birçok isim var taraftarların en azından aslında transfer konusunda memnun olduğu, büyük ölçüde memnun olduğunu söyleyebileceğimiz bir tablo var ki aslında maça bağlayacağım da şöyle bağlamak istiyorum Erkan Tiryaki. Yani 4 maçta 4 gol bulan Talisca Avrupa tarihinde bir Türk takımlarında forma giyen en çok gol atan doğru. yabancı futbolcu unvanını bugün alan Talisca. İki tane esasında çok net forvet varken Asensio varken bu Talisca nasıl aslında forma şansı bulacak mı demeliyiz veyahut da bu isimler yedek mi kalacak? Yani kadro mühendisliğini kafamda yapmakta çok zorlanırım ama Erkan Tiryaki biraz hem mevcut Graz eşleşmesindeki Talisca'nın performansıyla beraber nasıl o kadro mühendisliğinin olması gerektiğini işaret eder. Üzerine zaten maçı da konuşuruz.
0: Sondan başlayayım. Talisca 10 numara. Yani evet çok etkili oluyor forvet oynadığı zaman da geçen yılın ikinci yarısında da oynadı. Daha az efor sarf ediyor ama Fenerbahçe'nin daha fazla efor sarf eden bir santrafora ihtiyacı var. Örneğin hava toplarını kazanabilecek bir santrafora, sırtı dönüp oynayabilecek bir santrafora ihtiyacı var. Bu da Vedat Muriç ve Lukaku. Talisca 10 numara pozisyonunda örneğin Talisca Lukaku ile oynadığı zaman veya Vedat ile oynadığı zaman çok daha rahat oynayacak. Çok daha fazla şut imkanı, çok daha fazla ara pas imkanı, çok daha fazla ceza sahasına girdiği zaman Vedat'ın ya da Lukaku'nun üzerine markaj yapan stoperlerin arasından sıyrılarak kafa golleri hatırlayın. Abubakar ve Cenk'i tutmaktan stoperler Talisca'yı boş bırakırdı. Talisca çok kafa golü atardı Beşiktaş'ta. Solda Cenk oynardı. İleride santraforda Abubakar 10 numara pozisyonda Talisca oynardı. O yüzden bir santraforla böyle yani Fenerbahçe'nin yıllardır evet santraforumuz bu dediği bir santraforla oynayacak olması Talisca'nın hücum gücünü daha da arttıracaktır. Tabi burada hocanın alternatifleri olacaktır. Kimi maçta Talisca'yı yedek bırakacaktır. 10 numara pozisyonunda oynatmayacaktır. Asensio oynatacaktır. Kimi maçta işte Greenwood'u sol kanada çekecektir ya da Asensio'yu sol kanada. Greenwood'u sola çekip Asensio'yu sağ kanada çekip ki Fenerbahçe'de geçen sezonun ilk yarısının büyük bir bölümünde sağ kanatta oynadı.
1: Doğru.
0: Asensio. Sağ kanada çekecektir Asensio'yu. Ortaya Talisca koyacaktır. Yani Kerem formsuz devam ederse Greenwood, Talisca, Asensio olacaktır. Bunu artık hoca maç repertuarına göre yani ben şuna işte katılmıyorum. Sayın Ertan Torunoğlu demişti ya işte Tedesco için işte rakip analiz ediyor. Fenerbahçe rakip analiz etmez. Fenerbahçe bam bam bam. Dünyada böyle bir şey kalmadı.
1: Kalmadı.
0: Barcelona'sanız da Liverpool'sanız da kim olursanız olun rakibi analiz ederseniz. Bugün rakibi analiz ederseniz Konya Gençler Birliği rakibiniz önündeki Gençler Birliği'nin full kapanacağını düşünürsünüz. Çift forvetle oynarsınız.
1: Aynen.
0: Full eli oyuncuyla oynarsınız. İşte rakibi analiz ederseniz Samsun deplasmanına gidersiniz. Samsun'un daha cesur oynayacağını düşünürsünüz. Daha hızlı kontra atak yapabilecek bir oyuncuyla oynarsınız. Asensio'lu kanat değil de Greenwood'lu Kerem'li kanatla oynarsınız. Rakibi kenar ortalarla boğmayı düşünürsünüz. Asensio'yla oynarsınız. Yani rakip analizi olmadan ilk 11'li belirleyemezsiniz. Bu açıdan da çok geniş bir yelpazesi olacak İsmail Kartal'ın hücumda döndürerek oynatabileceği isimler. Ben burada bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Tabii Talisca'yla da konuşulacaktır. Her maç 11 oynayamayacaktır. Ama oynadığı maçlarda fark yaratıyor. Yani golü koklayan bir isim. Oradan şu Graz'a geleyim. Yani 180 dakikadan bakmak lazım. Fenerbahçe hiç zorlanmadı. Yani bir önceki Polonya temsilcisinde daha fazla zorlandı son 15-20 dakika özellikle. Rakibe hiç tur ümidi verecek pozisyona getirmedi. Evet topun birazcık daha hakimiydiler. Özellikle ilk 10 dakika. Ondan sonra ilk yarının sonları bir de ikinci yarının ilk 15 dakikası. Ama böyle işte ah bu da kaçar mı dedikleri. Biraz bir ikinci yıldız pozisyonları var. İkinci yarının sezonun başında özellikle. Onun dışında Fenerbahçe tamamen kontrollü bir oyun oynadı. Bence sezonun ilk haftası Gençler Birliği maçına da aktif dinlenme, bir hazırlık maçı oynar şeklinde dinlenerek çıkmış olacak. Çok rahat geçti. Şutun biraz hafif alınacak bir takım değildi. Sürpriz yapabilecek bir takımdı. O bölgenin takımları, Avusturya, Belçika takımları sürpriz yapabilirdi. Ki ben